0: Bir oyuncu onun yerini kapatacak. İşte bu asimetrik futbol. Anlatabiliyor
1: Anladım.
0: muyum? Yani kalıplaşmış, herkesin yerde kendi mevkisinde çakılı değil. Herkes nerede oynayabiliyorsa o an herkes o görevi
1: Bir
0: yapabilmeli.
1: Zincir gibi herkes birbirinin görevini yapabileceği bir oyundan
0: Bunların zaten çalışmaların antrenmanlarını biz yaptırıyoruz onlara. Hem teorik olarak hem sahada pratik olarak. Bunları bildikleri şeyler istiyoruz biz. Ben bilmediği şeyi oyuncumdan istemem ki. Önce ona göstereceğim, anlatacağım, çalıştıracağım. Bunu ona ezberleteceğim, sonra da ondan bunu isteyeceğim. Biz böyle çalıştık hep. Böyle çalışıyoruz yani.
1: Hocam, dünya futbolu demişken tabii ki Haziran ortasında başlayacak olan bir Dünya Kupası da var. A milli takımımız da katılıyor. Çok değerli oyuncularımız var. Arda'mız, Kenan Yıldız'ımız, işte Ferdi Kadıoğlu, diğer bütün oyuncularımız hepsi birer pırlanta. Çok iyi bir takımımız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Siz bir teknik adam olarak hem tabii ki milli duygularla o maçları izleyeceğiz hepimiz ama Dünya Kupası'ndaki şansımızı bir değerlendirir misiniz?
0: Öncelikle Dünya Kupası'na katıldığımız için Montella'yı, ekibini, futbolcu kardeşlerimi, personeli, federasyon başkanımı hepsini tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Yani büyük bir iş yaptılar. Onlar bizim gururumuz. Ben Dünya Kupası'nda da milli takımımızın çok başarılı olacağına inanıyorum. Onlara şimdiden buradan canı gönülden başarılar diliyorum. Baktığınız zaman da 6-7 tane milli takımda benim de oyuncum var. Beraber çalıştığım. Onlara da ve bütün milli takım oyuncularına da şimdiden buradan başarılar diliyorum. Her şey gönüllerine göre olsun.
2: Teknik direktör İsmail Kartal Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtlıyor.
1: Dünya futbolunu konuştuk, Türkiye futbolunu konuştuk, Süper Lig'i konuştuk. Ama açık konuşalım, şu anda özellikle Fenerbahçelilerin gündemi, bir numaralı gündemi seçim. Biraz yavaş yavaş buraya girmek istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe eski başkanı, 20 yıllık başkanı Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Ve Ali Koç döneminin yöneticilerinden Sayın Hakan Safi, o da çok değerli bir Fenerbahçeli, o da adaylığını açıkladı. Ve iki adaylı bir seçime gidiyor Fenerbahçe. 6-7 Haziran tarihinde kongre yapılacak. Birincisi kongre ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe'nin sürekli bir seçim sürecine girmesi, her yıl seçim atmosferine girmesi konusundaki görüşlerinizi merak ediyorum ve genel olarak bir değerlendirme isteyeceğim seçimle alakalı.
0: Öncelikle şunu söylemeliyim. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman çok acılar çekti, çok zorluklar yaşadı. Tarih boyunca baktığınız zaman hep buralardan bu kadar zorluklar, acılar yaşamasına rağmen güzel bir şekilde ayağa kalkmasını bildi. Ama dediğim gibi burası Fenerbahçe. En zorlu günlerde bile tekrar camia olarak dimdik ayakta kalabildi. Benim dönemlerimde, benden önce, benden sonra baktığınız zaman hakikaten çok zor durumlar, zor günlerden geç. 3 Temmuz sürecini yaşadı bu camia. Bu 3 Temmuz süreci özellikle unutulmamalıdır, unutturulmamalıdır bence. Fenerbahçe çok güçlü ve derin kolektif bir bilince sahip bir camiadır, bir takımdır. Bunun için her zaman bu zorlukların üstesinden gelmiş ve ayağa kalkmasını bilmiştir. Seçime gelirsek şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. İki başkanım da Fenerbahçe için ellerinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Hangisi kazanırsa kazansın yine söylüyorum Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler edeceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun diyorum ben.
1: Hocam, seçim süreciyle alakalı aslında çok merak edilen bir diğer konu sizin durumunuz. Şimdi evet, size çok büyük saygı duyuyorum, çok büyük saygı duyduğum bir insansınız ama bununla birlikte bu gazeteciliği de yapmam lazım. Yani İsmail Kartal, siz de mutlaka görüyorsunuzdur sosyal medyada ismi çok anılan, işte kardeşim ne uğraşıyorsunuz, işte iki sene önceki Mourinho'yu getirdiniz, gördünüz, getirin bu adamı top oynatsın diyor insanlar sosyal medyada. Ben direkt soracağım, hiç araya şey koymadan, sizin Hakan Safi'nin teknik direktörü olduğunuz söyleniyor. Bir iddia, bu bir iddia. Bu iddiayı benim direkt muhatabına size sormam şart. Hakan Safi adaylık sürecinde sizi aradı mı? Herhangi bir temasınız oldu mu? Teknik direktörlük konusunda bir görüşmeniz oldu mu? Bir teklif gelirse ne düşünürsünüz?
0: Ne Aziz Başkan'dan ne Hakan Safi Bey başkan adayımızdan bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım. Uzaktan birbirimizi tanıyoruz. Camianın insanlarıyız. Ama dediğim gibi hiçbir merhabalığımız bile yok kendisiyle. Herhangi bir teklif kimseden almadım.
1: Şimdi benim açık konuşayım. Yani Mourinho dönemiyle alakalı falan bunlara çok girmek istemiyorum da. bazı tespitlerim

0: var. Ve size de bunları soru olarak da yöneltmek istemiyorum. Çünkü size zamanında çok konuştunuz, çok anlattınız bu konuları. Şimdi İsmail Kartal gelsin diyenler var. Bir kesim de işte 3 kere geldi, ikinci oldu. Dördüncüye niye geliyor gibi söylemler var. Bir kere burada ben bunu arkadaşlar yorum olarak eklemek istiyorum. Yani sürekli aynı şeyleri de ifade etmekten hocanın da sıkıldığını biliyorum aslında da bunu ben söylemek istiyorum bu videoda da. Yani ilk geldiğinde zaten malum hala aydınlatılamayan korkunç bir olay yaşandı. Yani dünyada örneği olmayan bir otobüs kurşunlanması yaşandı. İkinci gelişinde Ocak ayına daha girmeden lige havlu atmış bir takımı aldı. İkinci yaptı. Hatta o dönem sezon sonunda konuştuğumuzda hocayla hocam dedim 4 hafta daha olsa ligde şampiyon olacaktınız dedim ki aldığı noktayla getirdiği nokta. İşte deniyor ki o dönem üzerinde baskı yoktu o yüzden başarılı oldu. Üçüncü dönemde üzerinizde baskı da vardı hocam. Yine garip garip olaylar yaşandı. Trabzon'da ilginç olaylar yaşandı. Efendim bir kupadan çekilme durumu yaşandı. Bir sürü olay yaşandı. Ve buna rağmen 99 gol, 99 puan. Biliyorum bu konuda çok yorum yapmak istemediğinizi. Yani bunu size soru olarak da yöneltmek istemiyorum ama bu videoda bir yorum olarak ben bunu eklemek istedim. Sizin bu konuya dair söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Yoksa da saygı duyarım. Ben artık sıkıldım kardeşim bunları konuşmaktan derseniz de saygı duyarım.
1: Şimdi şöyle, yani 3 sefer geldi kupası yok. Bir kere benim bir tane kupam var.
0: Süper Kupa 2014.
1: Galatasaray'ı yendik,
0: Evet.
1: Süper Kupayı kazandık. Bir kere
0: Evet.
1: insanlar bilmeyenler varsa bunu bir bilsin bir kere. İkincisi, ilk geldiğim sene oradan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü orada hakkını vermem gereken kardeşlerimiz var.
0: Ha.
1: Biz kurşunlandığımız sene 3 Temmuz süreci devam ediyordu. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım hapisten çıkmıştı. Çok zor günlerdi. Kulübün ekonomik sıkıntılarımız vardı. Biz hep beraber olduk. O günlerde takım kaptanı Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Gökhan, diğer arkadaşlar dahi hepsi takıma çok büyük destek verdi. Hepsi bana yardımcı oldular, saygı gösterdiler. Hep birlikte biz o takımı her şeye rağmen son ana kadar, son maça kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. O seneyi de şimdi öyle şeyler yaşandı ki burada tek tek anlatsam birçok Fenerbahçeli çok şaşırır. Ya bunlar nasıl oldu? Biz unuttuk falan derler. Nasıl şampiyonumuz elimizden alındığını, kaçtığını ben biliyorum, çok net biliyorum. O günkü şartlarda hiç onlara girmeyeceğim. Sayın Kaptanımız Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül, diğer arkadaş Caner Erkin aklıma geldikçe söyleyeyim. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. O günlerde birlik beraberlik içerisinde bu takıma sahip çıktık. Bu takımı taraftarlarımıza karşı mahcup olmadan aslan gibi sezon sonunda geldik. Her ne kadar ne olursa olsun şampiyonumuzun elimizden alındığını o dönemde bilenler çok iyi biliyor. Biz o takımda 74 puan topladık. Bugün orada emeğe geçen bütün yerli yabancı oyuncu kardeşlerime bana ve takıma destek olmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
0: 2023-24 sezonuyla alakalı hocam yine ben yoruma gireceğim kusura bakmayın. Hocam ben muhabirdim biraz yorumcu oldum ya şimdi çenem düştü kusura bakmayın. Siz de
1: Estağfurullah,
0: beni idare edin.
1: estağfurullah.
0: Çok fazla şey söylendi. Oyuncularla ilişkileri şöyle böyle efendim şampiyonluk yarışında İsmail Hoca'nın ekibinin yetersizliği gibi böyle son derece bilgiden uzak yorumlar yapıldı. Ama ligin son haftalarında açık konuşayım. O oyuncuların sağ ortasında sizin toplamalarınız vardı hocam meşhur. Oradaki o birlikteliği insanlar biraz görüntü gibi algıladılar ama o gerçekten duygusu olan bir birliktelikti. Ve oyuncu grubuyla da ligi ikinci tamamlamış olmanıza rağmen nasıl bir ilişki içerisinde olduğunuzu ben bizzat şahit olduğum için bunu da yine kendi yorumum olarak İsmail Hoca bu tip konularda çok deşmek istemiyor. İşte ben şu oyuncuyla ilişkim çok iyiydi, bu oyuncuyla ilişkim çok iyiydi demek istemiyor. Haklı olarak. Çünkü çok fazla saldırıya uğradı bu noktada. O takımın ruhunun ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum hocam. 2023-24 İstanbulspor maçında 6-0 biten İstanbulspor maçında tüm tribünlerin alkışladığı, siz de dahil olmak üzere tüm futbolcuları alkışladığı ve zannediyorum 40 binden fazla taraftar vardı o gün ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali mucizeydi. Yani Galatasaray'ın yenilmesi gerekiyordu vesaire. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sonrasında Fenerbahçe'nin sezonları nasıl kapattığında, evet yine Fenerbahçe ikinci oldu ama ikinci olmak var, ikinci olmak var diyorum. Yine ben soru olarak yöneltmedim bunları. Ama hocam yine bu kısma bir şey eklemek isterseniz.
1: O seneki takımda

0: Oyuncuların mesela karakterli olması, çok iyi profesyonel bilinçli olmaları, özellikle Dzeko Tadic'in arkadaş gibiydim ben onlarla. Yani çok net konuşuyordum. Onlar da benden konuşuyordu. Aramızda çok iyi bir diyalog vardı, bir iletişim vardı. Benim kapım bütün oyunculara açıktır.
1: Onlar da çok net konuşuyordu derken, mesela sizi eleştirecekleri zaman da yüzünüze karşı eleştiriyorlar.
0: Net bir şekilde konuşuyorduk mesela. Tadiç çok soru soruyordu bana. Özellikle her toplantıda el kaldırıyordu. Hocam bu niye? Ben de hepsini detaylı bir şekilde anlatıyordum. Detaylı bir şekilde. Her şeyi duydukça tamam dedi. Bir yerden sonra artık el kaldırmamaya başladı. Ondan sonra ama Dzeko ile Tadiç'in profesyonellik anlamda, takımda liderlik anlamda takıma çok fazla hizmetleri oldu, bana yardımları oldu. Halen görüşüyorum kendileriyle. Tadiç, Dzeko, Osayi, Ferdi zaten onlar da son
1: Ferdi'nin
0: zamanlar...
1: son röportajına ne diyorsunuz?
0: Valla doğruyu söylemiş çocuk.
1: Hocam dörtlü savunmada ilk kez siz sol bek oynatmışsınız. Siz bunu söylediğiniz için bayağı bir linçlendiniz ya, o yüzden bu konuya girdim. Yani Ferdi de dedi ki evet ben ilk kez sol bek
0: Kolay olmadı.
1: İsmail Hoca
0: Ferdi'nin
1: oynadım.
0: sol bek oynaması kolay olmadı. Sol bek transferi yapacaktık. Ali Başkan'dan istediğimde bir iki oyuncu geldi. İstediğim oyuncular değildi. Bunlara bu kadar lüzumsuz para vermeyelim. Ben takım içinde bir sol bek yaratırım dedim. Kim yaratacaksın dedi. Ben de Ferdi dedi ki o dedi denedi ama olmadı dedi. Ben dedim bir şansımı deneyeceğim başkan dedim. Benim dedim bir farklı bir yöntemlerim var. Ben onunla konuşurum dedim. Ferdi'yi çağırdım, konuştuk, anlattık. Ona hayatımı anlattım ben. Ben de sol açık, sağ açık, orta saha başlamıştım futbola. Gaziantep'e gittiğimde Tamer Kaptan diye bir hocam vardı benim. Beni yanına çağır dedi ki İsmail dedi gel dedi bak dedi önde oynadığın zaman baskı altında eziliyorsun. Ben seni sağ bek yapayım dedi. Bak buradan çok fazla hücuma çıkıyorsun, çabuksun, çalım yemiyorsun falan anlattı. Sana öğreteceğim dedi. Tamam hoca. Benim dediğimi yap dedi milli takıma gideceksin dedi. Ligin ikinci haftası sağ bek Ünsal abinin kolu kırıldı Antep'te. Beni sağ beke koydu. O gün bugün sağ bek olduk. Sonra milli takım Fenerbahçe'ye geldim. Aynısını ben Ferdi'ye anlattım. Bak dedim benim dediklerimi yap. Sağ bek oynarsan, sol bek oynarsan dedim sen. Milli takımın değişmez oyuncusu olsun. Avrupa'nın büyük kulüplerine gidersin dedim. Bana bir hafta müsaade et hocam dedi. Ailemle bir konuşayım geri geleceğim dedi. Bir hafta sonra geldi. Hoca beni sol bek yap dedi. Oynamak için bana öğret dedi. Tamam dedim. Çalışıyorduk, öğretiyoruz falan. Ferdi öyle sol bek oldu. Bir sol bek kazandırdık. Şu anda milli takımımızın da bir oyuncusu oldu. İngiltere Premier Ligi'nde
1: Brighton'ın
0: de
1: en değerli oyuncusu oldu
0: şu
1: hocam.
0: Anda güzel bir sezon geçirdi.
1: Daha büyük takımlarla ismi anılıyor.
0: Şu anda ismi alınması bizim Türkiye için, Fenerbahçe için gurur verici bir olay.
1: Hocam bu sezonki Fenerbahçe'ye de gelmek istiyorum. 4 yıldır, 5 yıldır hatta bir ikincilik durumu söz konusu. Bu sezon şampiyonluk için dediğim gibi zaman zaman ümitlenme durumu olsa da o fırsatlar değerlendirilemedi, kullanılamadı. Bu sezonla alakalı takımın bir genel bir röntgenini çekebilir misiniz? Bir de geleceğe dair neler yapılmalı, neler olmalı? Bununla alakalı İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri nedir?
0: Fenerbahçe'nin geçen sene ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Yani bu polemik yaratır. Sonuçta herkes konuşabildiği kadar konuştu. Taraftarlar, yani gazeteciler. Onun için ben Fenerbahçe'nin DNA'sı ile ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Burada dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin dominant bir futbol oynaması gerekiyor. Hiçbir zaman bir muhafazakar oyun oynamasını Fenerbahçe taraftarı kabul etmez. Fenerbahçe hoşgörülü futbol, bugün modern futbol, pozitif futbolu oynayabilen, sahada mücadele eden, hiçbir zaman kaybetmeyi kabul etmeyen, hep kazanmak için sahaya çıkan ve kazanmak için sahada her zaman ve her yerde Fenerbahçe ruhuyla ve karakteriyle mücadele eden bir oyuncu grubunu görmek ister. Bunların oluşabilmesi için tabii ki burada transfer edilen ve içerideki eldeki oyuncuların da baktığınız zaman aidiyet duygusunun oluşturulması gerekiyor. Bu duygunun kulüp tarafından bu oyunculara verilmesi gerekiyor. O oyuncular hafta sonu mesela özel hayatı var geldi antrenmanı bitti. Evine gidiyor veya sokağa çıkıyor geziyor arkadaşlarıyla. Hafta sonundaki maçı düşünerek hayatını dizayn etmesi gerekiyor. İşte aidiyet duygusu budur. Yani benim taraftarlarım var. Bu hafta maça 50 bin kişi gelecek. Başkanım var, yöneticilerim var. Bizim bir hocamız var. Teknik ekibimiz var. Arkadaşlarım var.

0: diyerek hafta sonundaki maçını düşünen oyuncularla siz yola çıktığınız zaman işte aidiyet duygusu burada başlıyor. Bu oyuncuları elinizde fazlalaştırdığınız zaman takım için, takım ruhu için, işte takım ruhu da böyle oluşuyor zaten. Bunları birleştirdiğiniz zaman zaten şampiyonluk kendiliğinden geliyor. O zaman ne oluyor? Taraftar sahadaki takıma baktığı zaman istediği gibi mücadele edebiliyor mu? İstediği gibi oynayabiliyor mu? İstediği gibi hızlı oynuyor mu? Sürekli hücum edebiliyor mu? O zaman taraftar zaten 12. adam olarak sizi ittiriyor sahada. Enerjiyi veriyor size. O zaman ne oluyor? Siz ateşi yakıyorsunuz nacizane. Taraftar ateşi harlıyor sürekli. Sürekli ateşi harladığı zaman ne oluyor? İşte Fenerbahçe'nin DNA'sı ortaya çıkıyor. Karakteri ve ruhu ortaya çıkıyor. İşte Fenerbahçe demek bu demek. Fenerbahçe'nin DNA'sı bu demek.
1: Teknik direktör İsmail Kartal Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtlıyor.
2: Hocam hafta sonunu düşünerek, hafta sonundaki maçı düşünerek yaşaması lazım. Yaşamını ona göre dizayn etmesi lazım dediniz.
0: Aynen öyle.
2: Peki biz bu oyuncuyu nasıl seçeceğiz? Yani biz derken tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü bu oyuncuyu nasıl seçecek? Nasıl bulacak? Yani doğru yöntemler neler bunun için?
0: Bu oyuncuyu buldunuz veya bulamadınız. İyi diye bu oyuncuyu transfer ediyorsunuz. Geldikten sonra siz teknik ekipsiniz, antrenörsünüz. Antrenman bitti, ben evime gidiyorum. Arkanızı dönemezsiniz. Çünkü işler eskisi gibi yürümüyor. Dedik ya hibrit futbol, asimetrik futbol, bunların gerçekleşmesi için sizin ekibinizle beraber bugün antrenmanda ne oldu? Onu izlemeniz lazım defalarca. Yarın biz ne yapacağız? Hafta sonu ne yapmalıyız? Biz futbolcumuzla neleri konuşmalıyız? Bu maçı kazanmak için neler yapmalıyız? Sürekli düşünmek ve üretmek zorundasınız, çalışmak zorundasınız.
2: Oyuncuyu da oraya yönlendirmek
0: zorunda. Aynen öyle. Gelen oyuncuları... Hafta içinden başlıyorsunuz zaten. Hafta içinden itibaren o oyuncuyu yönlendirmelisiniz. İnandırmalısınız.
2: Beyin yıkama gibi bir şey mi hocam?
0: Beyin yıkama değil. Beyninin içindeki hep hafta sonundaki maçı...
2: Oraya yönlendirmek.
0: Yönlendirmek, kazanma odaklı yönlendirmek. Çünkü biz hafta sonu maça çıktığımız zaman 50 bin kişi geliyor. Milyonlarca insanlar bizi takip ediyor. Bizim onların bir borcumuz var.
2: Onu nedir? Da soracağım Kadıköy'e.
0: Nedir borcumuz? Maç kazanmak, şampiyon olmak. Gece gündüz bizi takip ediyorlar. Bizimle yatıp bizimle kalkıyorlar. O zaman bizim onları mutlu etmemiz lazım. Çalışmamız lazım ve üretmemiz lazım. Bunun için de hep beraber hiç uyumadan sürekli üretmek lazım, çalışmak lazım. Her şeyi, futbolcunun aidiyet duygusu nasıl olur? Hiçbir iş bulamıyorsak gidip biz sahayı kontrol etmeliyiz. Bir şey yapmalıyız yani hep üretmeliyiz, üstüne koymalıyız. O oyuncuları mesela biz arkamızı dönemeyiz teknik adamlar. Bir oyuncu geldi. Biraz rahat bir oyuncu. Ama onun rahatlığını almalıyız. Bak böyle bir olmaz. Burası Fenerbahçe. Biz sana bu kadar yatırım yaptık. Bunun bir karşılığı olması lazım. Bak buraya biz seni biz getirdik. Çalışıyorsun. Her şeyi sana veriyoruz. Bu kulüp bütün imkanları sana verdi. Senin de bize bir şeyler yapman lazım. Bir şeyler vermen lazım. Bak beraberiz burada.
2: Hocam işin motivasyon kısmının ötesinde teknik kısmına nasıl hazırlanıyorsunuz maçları?
0: Ya şimdi şöyle, her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Biz her maçtan sonra tesislere geldiğimizde o maçı o gece izleriz. Biz ne anlattık, ne çalıştık, takım ne yapmış? Olumlu, olumsuz diye bunları ayırıyoruz. Sağ olsun bu analizi yardımcı arkadaşlar. Sabahlara kadar biz çalışıyorduk. Onu bir kere yapıyorduk ki o bitsin çıksın. Ertesi gün önümüzdeki oynayacağımız ilk maçla ilgili zaten biz çalışmaya başlıyoruz. Maç pazar günü mü? Maçı cumartesi günü siz kazanmanız lazım. Antrenör cebine 3 puanı koyması lazım. Ben maçı cumartesi günü kazanmalıyım. 3 puan benim cebimde olması lazım. Artık ondan sonra ben maça çıkacak oyuncularımla teker teker uğraşmam lazım.
2: Sahaya çıkış artık teferruat oluyor değil mi hocam?
0: Aynen öyle. Sonra. Ben bu takım ne yapıyor? Ve biz onlara karşı ne yapmalıyız? Taktik olarak nasıl önde baskı mı yapmalıyız? İkinci bölgede mi yapmalıyız? Beklemeli miyiz? Duran topları nasıl kullanmalıyız? Değil mi? Biz bütün bunları takıma ezberletmemiz lazım. Hem teorik olarak hem pratik olarak sahada. Ben son antrenman cuma günü takımı gördüm. Son rutuşları yaptık. Orada baktım tamam. Dediğim anda içsel olarak ben maçı kazanmışım. O rahatlığı takıma hissettirmem lazım. Cumartesi günü artık bizim duran top statik antrenmanımız olur. Bir ısınma 50-60 dakikalık bir antrenmanımız olur. Orada zaten moral motivasyonu takımın ben görüyorum. Gördüğünüz zaman tamam biz maçı kazandık. Maç benim cepte. Ama siz neyi ne kadar takımı anlatabilirseniz siz o kadar antrenörsünüz. Futbolcu sahaya çıktığı zaman kafasında ben ne yapacağım? Nerede duracağım? Ne zaman gideceğim? Ne zaman geleceğim? Nereye? Bunları düşün. Makine gibi bunları otomatik olarak alması lazım sizden. Ki maça çıktığı zaman herkes ne yapacağını otomatik olarak bilmesi lazım.
2: Kadıköy atmosferi çok eleştiriyor. Şimdi siz futbolcu olarak da ustatta yüzlerce maça çıktınız. Antrenör olarak da çıktınız. Gerçekten Kadıköy atmosferi futbol takımına zarar veriyor mu?
0: Bence zarar vermemesi lazım.
2: Yani şöyle sorayım ya da soruyu. Mevcut atmosfer, hani yuhalamalar vesaireler oluyor ya. Yani onların sebebi ne? İşte nesil mi değişti? Kadıköy'deki taraftar profili mi değişti? Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya?
0: Bunların bir tek cevabı var. Siz sahada görevinizi iyi yaparsanız takım olarak, o antrenör ve ekip olarak her maç sizi herkes gelir alkışlamaya oraya. Ama bir eksiklik varsa, işler yolunda yürümüyorsa, dişliler tam randımanlı dönmüyorsa o zaman taraftar tepkisini koyar. Fenerbahçe taraftarı futbolu bilen bir taraftar. Onun için yeni nesil zaten futbolu çok iyi biliyor. Geliyorlar Fenerbahçe futbol takımını takip ediyorlar, destekliyorlar. O zaman iş nereye geliyor gene? Takım bütünlüğüne. Takım bütünlüğün kim? Teknik heyet ve ekibi. O zaman hep beraber biz dersimizi iyi yapmalıyız, iyi çalışmalıyız. O oyuncuları biz motive etmeliyiz. Hafta sonundaki o maça ne kadar iyi hazırlarsak o kadar...
2: Tribündeki atmosfer de o kadar iyi olur.
0: O kadar iyi olacak. Bu kadar. Bu kadar.
2: Çok nefis tespitler hocam. Yani gerçekten özellikle sizin hani içinde, işin içinde birisi olarak bu tespitleri yapıyor olmanız bence çok değerli. Yine bize çok şey kattığınızı düşünüyorum bu röportajda. Son sorumu soracağım müsaade ederseniz.
0: Buyur kardeşim.
2: Şimdi Anadolu Kavağı'nda zaman zaman sosyal medyada da Anadolu Kavağı'nda çekilmiş fotoğraflarınızı görüyorum. Burada da inanılmaz bir ilgi var. Yani şeyden dışarı çıkamıyorsunuz neredeyse. Maşallah insanlar sizi çok
0: öyle
2: seviyor.
0: Oldu.
2: Bu arada şunu da ifade edelim. Yani sadece Fenerbahçeliler değil, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı hocaya muazzam bir sevgi var. Maşallah diyeyim hocam en başta. Anadolu Kavağı ufak bir yer ama çok da gideni geleni oluyor. Turisti de oluyor. Burada İsmail Hoca'yı görmek için gelenler bile özellikle oluyor. Ben hani gerçek hayatta çok büyük bir sevgi olduğunu biliyorum da sosyal medyada da bir İsmail, yükselen bir İsmail Kartal trendinin farkında mısınız? En başta onu söyleyeyim. Çok sosyal medyayla haşır neşir olmadığınızı biliyorum ama çok ciddi bir teveccüh var hocam size karşı.
0: Ya şimdi...
2: Onlara da bir mesaj iletmek isterseniz bu vesileyle.
0: İleteceğim.
2: Onu da alalım.
0: Şöyle, yani beni tanımayan, bilmeyen insanlar şöyle zannedebilirler. İsmail Hoca'nın, İsmail Kartal'ın sosyal medya ekibi var. Yani diye düşünebilirler.
2: Bana benim, birisi böyle bir şey söylese ben bayağı gülerim bu arada da.
0: Yani benim araştırsınlar, sorsunlar ya. Ben Allah'tan başka ne kimseden bir korkum ne verilecek bir hesabım var. Ben de bilmiyorum. Oğlumdan işte zaman zaman bilgi alıyorum. Baba diyor senin için diyor sosyal medyada güzel şeyler söyleniyor. Ama ben bilmiyorum. Sosyal medya hesabım bile yok. Bir Twitter hesabım var. İşte arada bir 19 Mayıs dün işte kutladık oğlum Emre.
2: Resmi bayramlar.
0: Resmi bayramlar öyle.
2: Onun dini bayramlar.
0: Onun haricinde benim... Benim yani ne ekibim var ne sosyal medya için kullandığım birileri var. Allah da şahidim yani. Hiç kimse bilmiyorsa buradan bunu söyleyebilirim. Ancak şöyle de bir şey söyleyeyim. Beni sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili bir haber olduğu zaman antrenör değişikliği vesaire taraftarlarım buraya beni layık görüyorlar. Beni layık gören gerçek Fenerbahçeli taraftarlarıma buradan beni destekledikleri için olurum olmam. Ben olurum, Aykut Hoca olur, Emre Belözoğlu olur, Volk hiç önemli değil. Fenerbahçe başarılı olsun, kim olursa olsun, bizden birisi olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlarıma, sosyal medyada, beni destekleyen de, desteklemeyen de, bütün Fenerbahçe taraftarlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ben yani anlatıyorlar arkadaşlarım, dostum. Yani ben bile tahmin etmiyordum böyle bu kadar bir şeyin olduğunu. Onlara buradan ne kadar teşekkür etsem azdır yani.
2: Hocam... Son teşekkürü de ben size ediyorum. Sizi zaten hani ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Artık hani bizim çocukluğumuzu biliyor desek abartmış olmayız yani. Bir 20 sene oldu herhalde. Tekrar tekrar ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizim kanalımızı, Sporcast'i seçtiğiniz

0: Sizin için çok teşekkür ediyorum.
1: Teknik direktör İsmail Kartal, Sporcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladı.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
6: Sen de hoş geldin Muzaffer.
5: Hoş bulduk abi.
6: Seninle buradaki ilk yayınımız.
5: İlk yayınımız aynen abi. Genellikle ben daha çok Ahmet abiyle, Ahmet Konanç'la falan yapıyordum. Bugün seninle de yaptık, güzel oldu. Uzun zamandır da görüşemiyorduk zaten.
6: Geçmişte zaten çok yayınımız var.
5: Tabii, çok fazla var. Uzun zamandır beraberiz abi.
6: Evet.
5: Galatasaray gündemiyle başlayacağım ama başlamadan önce izleyenlerimizden rica edelim. Kanalımız da çok güzel ilerliyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyelim. Sen de bir çağrı yaparsan mutlu oluruz.
6: Evet, yani gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptı ve videolar inanılmaz güzel izleniyor. Çünkü hani insanları oyalamıyoruz. Hızlı hızlı ne bilgi varsa Galatasaray gündemine dair özellikle bu programda vermeye çalışıyoruz. O da insanları sıkmıyor. Tek talebimiz de imkanları varsa işte kanala abone olsunlar, videoyu beğensinler ve daha fazla kitleye ulaşsın videolar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Umarız böyle devam eder.
5: Edeceğiz abi inşallah. O zaman hızlıca başlayalım. Başkan Dursun Özbek 4. kez seçildi abi. Seçim sürecini nasıl değerlendirirsin? Bazı tepki oyları da vardı. Genel anlamıyla bu seçim süreci sence nasıl geçti? Neler söyleyeceksin?
6: Aday çıkmamasını gayet normal buluyorum. Çünkü aday çıksa da hani kazanma ihtimali çok söz konusu değildi. Bu yüzden bazı Galatasaray Genel Kurul üyeleri tepkilerini o beyaz oylarla göstermeye çalıştı. Yaklaşık 250-300 seviyelerinde. Bunun bence dikkate alınması gerekiyor. Genelde bazı yöneticiler üzerinden bu beyaz oylar atıldı. Ben Dursun Özbek'in de bu döneminde en azından bu konuyu ciddiye alacağını düşünüyorum. Katılım bir kere beklentilerin üzerinde oldu. Ben de yerinde gün boyu takip ettim seçimi. 1500 civarında bekleniyordu. Çünkü bir bayram tatili. Daha önce Ünal Aysal döneminde o 2012-13 döneminde yine efsane kadro kurulmuştu. Ünal Aysal tek aday girmişti. 1500 civarında bir katılım olmuştu. O yüzden başkanı tatmin eden bir katılımdı. 2000'in üzerine çıktı bu katılım sayısı. Dursun Özbek 4. kez Galatasaray başkanlığına seçildi. Artık Dursun Özbek'in de ustalık dönemi. Bundan sonraki süreçte görevlendirmeler nasıl olacak? Herkes başkan yardımcılarını merak ediyor. Metin Öztürk yine ikinci başkan olarak devam edecek. Abdullah Kavukçu başkan yardımcısı olmak istiyor. Dursun Özbek bunu kendisine tebliğ edecek mi? O görevi verecek mi? Bilmiyoruz tabii ki. Yine Eray Yazgan'ın başkan yardımcısı olmak istediğine dair haberler vardı ki ben kendisiyle konuştum. Ben kesinlikle böyle bir talebim ve isteğim yok demişti. Bunlar biraz belirleyici olacak. Bazı yöneticiler arasında daha bu listeler ve görevlendirmeler belli olmadan bazı gerilimler söz konusu, anlaşmazlıklar söz konusu. Dursun Özbek'in yeni sezona girerken de mutlaka buralara müdahale etmesi gerekiyor. Bu hatırlatmayla bu Galatasaray seçim sürecini anlatalım istedim.
5: Herkes trene binmek istiyor doğal olarak. Ortada bir başarı var. Sonuçta Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor ve gerçekçi konuşmak gerekiyorsa önümüzdeki sezonda en büyük şampiyonluk adaylarından birisi. Çünkü omurgası sağlam diğer takımlara göre, yani oyuncu kadrosu özelinde söylüyorum bunu.
6: %100 geçen zaten Dursun Özbek'le oturduğumuz zaman bunu söyledi Muzaffer. Yani yeniden keşfetmeye gerek yok bazı şeyleri. Galatasaray'ın çok iyi bir omurgası var. Ve o omurgaya bazı takviyeler yapılması gerekiyor. Ama içeride de bazı sıkıntılar var.
5: Ne
6: Dursun
5: gibi?
6: Özbek de bunun farkında, onları da çözmesi gerekiyor. Az önce bahsettim. Görevlendirmeler yapılmadan bazı yöneticiler arasında çekişmeler var. Şimdi bu çekişmeler sezon başlayınca size zarar verebilir.
5: Tabii.
6: Bunun önüne geçmesi gerekiyor. İki, iletişim anlamında Galatasaray son sezonunu ciddi anlamda sıkıntılı geçirdi. Metin Öztürk zaman zaman çıktı konuştu ama Galatasaray taraftarı Galatasaray haklarının yeterince savunulmadığını iddia etti. Ve bu konuda yönetimi ciddi anlamda eleştirdiler. Üçüncü konu Okan Hoca'nın ekibi konusu. Burada ciddi anlamda bir takviye söz konusu olacak. Bazı değişimler yaşanacak ve bu değişimlerin gerçekten yaşanması gerekiyor. Evet, Okan Hoca ekibine güveniyor. 4 yıldır ben bu ekiple başarılı oldum diyor. Ama bir kez daha söyleyeyim. Ekibin içindeki insanlar arasında birbiriyle konuşmayan insanlar var. Ve Dursun Özbek de bunu biliyor. Yani Galatasaray bunlara rağmen şampiyon oldu, başarılı oldu. Bu problemlerin mutlaka çözülmesi gerekiyor. 1 Haziran'dan itibaren Galatasaray'da transfer süreci başlayacak ve Dursun Özbek sözleşmesi sona eren Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak ve bu konuların tamamının da Okan Hoca ile konuşulacağını düşünüyorum ve adımlar da atılması gerekiyor. O adımlar da atılacak.
5: Zaten transferde konuşacağız. İsimleri de konuşuruz ama ilk önce takım içerisinden birazcık devam edelim istiyorum. Icardi meselesi. Icardi'de son durum ne Yakup abi?
6: Sezon biterken o özellikle şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin böyle veda eder gibi bir havası vardı. Böyle bir kırgınlığı söz konusuydu. Çünkü son sezonu gibi bakılıyordu. Ama ona rağmen 17-18 tane gol attı ligde, Avrupa'da. Evet. Sezon bitiyor derken onun adına ama yine de iyi performans göstermişti. Sonra Galatasaray Başkanı Icardi'ye bir teklif yaptı. Menajeri geldi İstanbul'a, görüştüler ettiler. Muzaffer, bizdeki bilgi şu. Bilgi derken ben direkt Icardi'nin avukatı ve menajeriyle konuşuyorum. Elio Pino'yla. Icardi Galatasaray'ın yaptığı o bir yıllık teklifi kabul etmedi. Galatasaray da şu ana kadar Icardi'ye yeni bir teklif yapmadı. O yüzden ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Icardi'nin Galatasaray'da kalmama ihtimali kalma ihtimalinden daha yüksek. Büyük ihtimalle Galatasaray'da devam etmeyecek Icardi. Galatasaray yeni bir sözleşme de kendisine teklif etmek düşünmüyor. Bir yıllık 5 milyon eurodan bir sözleşme teklifi olmuştu kendisine. Icardi bunu kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi kariyerine bundan sonraki süreçte İtalya'da devam edecek. Brezilya'dan ve Arabistan'dan da teklifler olduğu söyleniyor ama kariyerine İtalya'da devam etme ihtimali yüksek. Büyük ihtimal Icardi macerası bu sezon itibariyle Galatasaray'da kapanmış olacak.
5: Sen bu kararı nasıl buluyorsun? Kalmasını ister miydin? Yani teklifi kabul etmesini ister miydin Icardi'nin?
6: Teklifi kabul etseydi Icardi, öyle ya da böyle Galatasaray bir teklif yapmış size. Teklifi kabul etseydi devam edecekti Icardi. Ama Icardi hani ben bu kulübe çok daha fazlasını verdim. Bana daha böyle özel bir yaklaşımla ya da işte 2 yıllık teklifle ya da daha yüksek bir rakamla gelinebilirdi düşüncesi var. Ama futbolda geriye bakmayacaksınız. Önünüze bakmanız gerekiyor. Galatasaray 4 yıldır bunu yapıyor. Icardi Galatasaray'dayken Galatasaray Osimhen'i transfer etti. Bir adım ötesine gitti. Mesela şu an Fenerbahçe'de konuşuluyor ya, dünya yıldızları gelecek.
5: Tabii.
6: İşte şu kadar transfer yapacağız. Emin olun Galatasaray hep bir adım ötesinde olacak. Bu sezon Osimhen de varken gitti, Sané'yi de aldı Galatasaray. Yeni sezonda da öyle olacak. Benim düşüncem Icardi'nin önümüzdeki sezon devam etmesi halinde daha fazla problem çıkarabileceği yönünde. Aynı zamanda fiziksel olarak artık hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek durumda değil. Evet, çok özel bir golcü. Gideceği takımda gol kralı bile olabilir.
5: Olabilir tabii.
6: Yani o potansiyel var çünkü. Dünyanın en iyi son vuruşa sahip 3 oyuncusundan
5: kesinlikle
6: bir tanesi
5: hala Icardi.
6: Bunu gösterdiği performansa en ölü sezonunda 18 tane gol atan oyuncudan bahsediyorum. O yüzden hani Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması bence her iki taraf için de daha hayırlı olabilir.
5: Abi zaten bence Galatasaray'ı bir nevi hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor düşündüğümüzde ayıran en büyük özelliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray bir şeyleri çok uzatmıyor ya da laçka hale getirmiyor. Şimdi işte Fenerbahçe'de atıyorum hani oraya dönmek için söylemiyorum. Bütün sezon hala bir maçtan iki maçtan sonra yok İrfan Can Kahveci, yok Cenk Tosun. O kadar takılı kalıyor ki diğer kulüpler. Galatasaray bakıyor, teklifini yapıyor, olmuyorsa gönderiyor ve dediğin gibi önüne bakmaya başlıyor. Doğal olarak karşılığında başarıyı getiriyor.
6: Kesinlikle. Dursun Özbek'in işte o artık ustalık dönemi dediğimiz dönem bu dönem. Geriye dönüp bakmıyor. Hep ileriye, hep vizyon yukarıda, hep gelirler artıyor. Hep futbolcu kalitesi ve kadro kalitesi artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da işte başarı geliyor.
5: Kiralık giden oyuncular geri gelecek mi? Nelson var, Zaniolo var, Yelert var. Bunlar da son durum nedir?
6: Frankowski gitti. Bir yıl mesela sözleşmesi uzadı. O Rende devam edecek. Cuesta biliyorsun Brezilya'ya gitti. Onun da kiralık sözleşmesi bir yıl daha uzadı. Onlarla alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Zaniolo'nun büyük ihtimalle satın alma opsiyonunu Udinese kullanacak. Orada Gökhan İnler biliyorsun kulübün sportif direktörü ki o da sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. İyi bir dönem geçiriyor. Zaniolo'yu almak istiyorlar. Çok iyi performans gösterdi. 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Pazarlık yapıyorlar. O rakamı aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Galatasaray kesinlikle 10 milyon euronun altına inmeyecek çünkü bu sezon Serie A'da iyi bir performans gösterdi ve Udinese dışında İtalya Ligi'nden talipleri var. O yüzden 10 milyon euronun altına inmeyecek. Nelson Verona'da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da ben Galatasaray'da devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o da oynamadığı zaman problem yaratan bir oyuncu. Büyük ihtimal İtalya'dan bir takıma yine bu kez bonservisiyle gidebilir. Çünkü o performansı ortaya koydu. Son dönemin en kötü transferlerinden bir tanesi Elias Jelert. Southampton'daydı Championship'te. O da istenilen performansı gösteremedi. Büyük ihtimal geri dönecek ama yine sezon sonunda. Yeni sezonda başka bir takımda forma giymesini bekliyoruz. Yerli oyuncu var. Kazımcan Karataş ve Ali Turap mesela kimsenin konuşmadığı oyunculardan bir tanesi. Ümraniye'de çok iyi bir sezon geçirdi. Sağ bekte önümüzdeki sezon alternatiflerden bir tanesi olacak. Yine Galatasaray bu yerli kuralından dolayı Kazımcan Karataş'ı da kadroda tutmak istiyor. Başakşehir özellikle bonservisiyle bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Okan Hoca'nın şu anki düşüncesi bu iki yerli oyuncuyu da kadroda tutmak.
5: Bir de tabii gidebilecek oyunculara geçelim. Bu konu bence Galatasaray taraftarının böyle yüreklerini ağzına getiren konudur diye düşünüyorum. Çünkü bir Osimhen faktörü var. Galatasaray Osimhen'i elinde nasıl tutacak? Görüşmeler ne durumda? Teklifler ne durumda Yakup abi? İstersen Osimhen'den başlayalım. Sonra diğer gidebilecek oyuncuları da konuşuruz.
6: Vallahi Galatasaray'ın kapısı tıkırdamaya başladı. Yani şu anda tıkırdatıyorlar. Bir kere Arsenal önce geldi buraya. Bir zemin hazırlığı yaptı. Galatasaray kulübüyle ilişkileri belli bir seviyeye getirdi. Yine Paris Saint Germain sezon bitmeden Galatasaray'la belli seviyede görüşmeler yaptı. Şunu söylüyorlar. Bizden ayrılabilecek sezon sonunda bazı oyuncular var. Bunları siz de düşünebilirsiniz. Yine sizin bazı oyuncularınız var. Onları bir sezon sonunda düşünebiliriz. Hani direkt kapıyı çaldı. Biz geldik. Osimhen'i almak istiyoruz. Galatasaray ne diyecek? 150 milyon euro istiyorum diyecek kardeşim. Bunun hazırlığını yapan iki tane kulüp vardı. Bir tanesi Arsenal, bir tanesi Paris Saint Germain. Şu anda gerçekten hani yeni sezon için Osimhen'i kadrosunda düşünen takımlar. Daha net bir girişim söz konusu değil. Onun dışında Chelsea yine Osimhen'i düşünüyor. Bir de Barcelona. Bahsettiğimiz kulüpler dünyanın en önemli kulüpleri. Galatasaray, şöyle söyleyeyim Muzaffer, net bir şekilde Galatasaray'ın masasına gelen, hani getirebiliriz seviyesinde 110 milyon euroya kadar çıkan teklifler var. Galatasaray şu anda bu tekliflere sıcak bakmıyor. Ama yarın öbür gün Barcelona, Arsenal, Paris Saint Germain farklı bir şeyle gelir, o zaman işler değişebilir. Çünkü burada Osimhen'in kararı da önemli. Şunu söyleyeyim, evet Galatasaray Osimhen transferi bir mucizeydi aslında 75 milyon euroya. O dönemde Avrupa'da isteyen çok ciddi kulüp yoktu. Bu sezon Osimhen'in özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmış durumda. Hani Osimhen süreci evet çok merak edilecek. Galatasaray'ın kapısını çalan kulüpler mutlaka olacak ama unutmayalım ki Osimhen şu anda Avrupa'nın yıllık olarak en fazla maaş alan oyuncularından bir tanesi. Bu tekliflerle Osimhen'e gelirlerse söz konusu olabilir ama Galatasaray'ın birinci hedefi şu anda Osimhen'i kadroda tutmak. Tutamasa bile tok satıcı rolünü oynamak ve Osimhen'i istediği paraya satabilmek. Buradaki limit de 150 milyon euro.
5: Hakan Sabi ben isteseydim alırdım diyor Osimhen'i. Böyle bir başkan vardır belki Barcelona'da,
6: çok,
5: Chelsea'de.
6: Çok kritik bir hata. Niye almadın abi o zaman? Sen şu anda bak iki tane forvetini gönderdin. Şampiyon olabilirdin.
5: Engellediler diyor yani. O dönemde
6: yani neyini yönetim... engellediler abi? Ya bu işler bir anda olmuyor işte Muzaffer. Ben sana söyleyeyim. Kiralık döneminde isteseydi Fenerbahçe alabilirdi. Benim özel haberimdi. Daha önce anlatmıştım. Mirsad Türkcan Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonu açmadığı için Galatasaray'da Gardi konuşmaları geçiyor. Galatasaray hemen Sayın İbrahim Atipoğlu, Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk karar veriyorlar. Galatasaray'da Icardi varken, Batshuayi varken 3. forvet olarak hiç düşünmeden Osimhen'i alıyorlar. Ama Fenerbahçe o zaman o yaklaşımı göstermedi. Acun Ilıcalı ne dedi o zaman? Edin Dzeko var.
5: Cenk Tosun var. El Nesiri var.
6: Osimhen nerede oynayacak? Şimdi Hakan Safi de aynı yanlışa düşüyor. İsteseydik alırdı. Alsaydın baba Fenerbahçe taraftarı bunu sorar sana. Hadi daha iyisini getir. Onu yapman lazım. Yanlış yaklaşım. Abi Galatasaray'la bağınızı kesin. Fenerbahçe'ye odaklanın. Mesela bu sezon Dursun Özbek'in Fenerbahçe'yi ağzına aldığını hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum abi. Yani. Kendi önüne bakıyor. Kendi camiasına bakıyor. Kendi camiasından gelen eleştirileri dikkate alıyor. Bu da başarıyı getiriyor.
5: Osimhen konusunda şöyle de birazcık kalmak isterim abi. Osimhen ne düşünüyor şimdi? Bu teklifler çok cazip teklifler. Şimdi Barcelona Osimhen'e gelse doğal olarak adamın bir kafası karışır. Barcelona'nın forveti olacaksın
6: abi
5: yani.
6: Abi Barcelona'dan bahsediyorsun. Kafa karışır mı? Karışır tabii ki. Gerçekçi olmak lazım. Yani şimdi ben kalkıp yani da burada şu yalanı söyleyemem. Barcelona istedi, Arsenal istedi ama Osimhen Galatasaray'ı tercih etti. Sezon başında böyle bir şey olmadı. Ve Osimhen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde bir kez daha o challenge'a, o mücadeleye girmek istiyor. Dünyanın en iyileri arasında olmak için. Tabii. Ama hani o tekliflerle Osimhen'in kapısı çalınır mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dünya Kupası'na gitmemesi Osimhen için bir avantaj. İyi bir yaz tatili, iyi bir kamp dönemi çok daha farklı bir Osimhen izletebilir bizlere.
5: Diğer oyuncular da var mı abi, gidecek oyuncular?
6: Şöyle, bu yabancı kuralı mesela bazı şeyleri değiştirmiş durumda. Galatasaray bu transfer döneminde en az 6 tane oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bunlardan 3 tanesi direkt 11'de oynayabilecek seviyedeki oyuncular. Şimdi bunları transfer edebilmeniz için kadrodan bazı isimlerin de gitmesi gerekiyor ya da istediğiniz paralara satmanız gerekiyor. Bir kere mutlaka bir 10 numara ve 6 numara transferi yapacak Galatasaray. Gabriel Sara'yı Premier Lig'den isteyen kulüpler var. 30-35'in üstüne çıkarlarsa Galatasaray Sara'nın ayrılığına onay verecek. Onun dışında 2 tane sağ bek yabancı olması Galatasaray için lüks. Singo'dan çıkmak istiyor Galatasaray. Eğer o seviyede teklifler gelirse 5 milyon euro seviyelerinde maaş alıyor. 35 milyon euro da bonservis yatırımı yaptı Galatasaray. Çok gelme ihtimali şu an için yok. Salah'ın ilgisi var Premier Lig'den. Hı hı. Hatta Liverpool'un da Salah'a karşı bir ilgisinin olduğu konuşuluyor. Bana gelen bilgiler de o yönde. Birkaç tane Premier Lig takımı da var.

0: 15-20 seviyelerinde teklif gelirse Salah ile yollar ayrılabiliyor. Direkt Icardi ile devam etmediğin senaryoda Gabriel Sara ve Salah ile yolları ayırınca 3 tane transfer yapabiliyorsun. Bu 3 transfer baba transfer olacak. 10 numara, bir tane 6 numara ve stopere direkt Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek oyuncu alacak. Onun dışında bu saydığım oyuncular dışında eğer ki Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa ya da çok iyi teklif gelirse o zaman Lemina'nın da devam etmeme ihtimali söz konusu olabilir. Oraya da Galatasaray bir hamle yapabilir. Ahmet Kutucu'yu Süper Lig'den isteyen takımlar var. Büyük ihtimal ayrılacak takımdan. Onun dışında Metehan Baltacı büyük ihtimal yine kiralık olarak bir kulübe gidecek. Kazımcan'ı Başakşehir istiyor ama Galatasaray büyük ihtimal kadroda tutacak. Bunlar dışında öyle hani sürpriz ayrılık açıkçası beklemiyorum.
1: Transfer gündemine söyledin mevkileri. Adaylar kimler? Kimler konuşuluyor? Bir ara Bernardo Silva ismi çok fazla gündemdeydi. Galatasaray transferde kimlerle temas halinde?
0: Savunma için evet Van Dijk, Başkan Dursun Özbek'in bu kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama süreç Galatasaray'dan bağımsız şekilde. Oyuncu Liverpool'da devam etmek isterse böyle bir durum söz konusu olmayacak. Pavlović, Milan forması giyiyor. Sırp stoper Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Sezon başında Galatasaray'ı tercih etmemişti. Belki Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bir girişim daha söz konusu olacak. Bir de Alanya Spor forması giyen Türk oyuncu Ümit Aktağ, Galatasaray'ın istediği, kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Onun için de girişim söz konusu olabilir. İşin savunma tarafı bu şekilde. Sağ bek ya da sol bek transferi beklemiyorum. Orada Kazımcan'ın, Ali Turab'ın senaryoya dahil olduğu kadrolarla devam edilecek. Galatasaray iyi bir 6-8 numara almak istiyor. Listede birinci sırada Kamavinga var. Şimdi bunu söyleyince insanlar diyor ki ya Fransa milli takımının, Real Madrid'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'a zaten bazı menajerler tarafından Kamavinga'nın gelebileceği bilgisi iletiliyor ve Galatasaray bunun üzerine oyuncuyla, oyuncu tarafıyla iletişime geçiyor. Böyle bir durum söz konusu ama kolay bir transfer değil. Alternatifler var mı? Var tabii ki. Bu arada hala diyorum ya Galatasaray'ın orta saha transferi için listedeki bir numaralı isim Kamavinga ve Galatasaray böyle bir oyuncu için bonservis harcaması gerçekleştirecek. Yani sonuna kadar Kamavinga ihtimalini kovalayacak Galatasaray. Onun dışında Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. Devre arasında da istenmişti. Yine Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Alternatiflerden bir tanesi. Pap Gay, Villarreal'de yine Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi. Kepren Turam Juventus forması giyiyor. Aslında Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. İhtimal düşük olsa da Galatasaray o zor ihtimalinin de peşinden gitmek istiyor. Orta saha için adaylar şu anda bunlar. 10 numaraya gelecek olursak Bernardo Silva ismi evet Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İlk günden beri söylüyorum oyuncu 3 yıl için 50 milyon euro beklentisi var. Ki bonservisi elinde olan işte imza parası da beklentisi olan rakamlar bu seviyelerde ama oyuncunun önceliği Türkiye değil. Oyuncu İspanya ya da İtalya'ya gitmek istiyor. Kariyerine buralarda devam etmek istiyor. Atletico Madrid'de görüşmeler belli bir seviyeye gelmiş durumda ama Galatasaray'ın vereceği rakamı şu anda Atletico Madrid vermiyor. Atletico Madrid ihtimali gerçekleşmezse o zaman Galatasaray söz konusu olabilir. Galatasaray'ın bu bölgedeki bir diğer alternatifi Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt. Oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu anda Avrupa'dan talipleri olan oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyu imza parası artı maaşıyla kadrosuna katabilir. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ama Galatasaray burada ilk ihtimalin peşinde. Bernardo Silva. Oldu ki işte yabancı oyunculardan çıkamadı. İhtimallerden bir tanesi de Can Uzun. Frankfurt forması giyiyor. Ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Kulübü 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Gerçekleşmesi zor transferlerden bir tanesi. 10 numara bölgesi de dediğim gibi Bernardo Silva, Julian Brandt, Can Uzun. Bir de Galatasaray taraftarı özellikle sosyal medyadan ve bir önceki videomuzun altına yazdığı için ben konuyu araştırdım. Lokomotiv Moskova forması giyen Bakratov, Rus oyuncu. 2005 doğumlu, 20 yaşında. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmiş. Ama Galatasaray orada tercihini Gabriel Sara'dan yana kullanınca bu oyuncu bu sezonda çok daha üstüne koyarak inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yanlış bilmiyorsam 17 gol, 13 asistlik bir performans gösterdi.
1: İyi, iyi performans.
0: Zenit bir de şeye uyuyor. Şimdi senin transfer edeceğin oyunculardan 3 tanesinin Renato Niyaga var. Diğerlerinin 2003 ve sonrası doğumlu olması evet. gerekiyor. Bu kontenjana uyan oyunculardan bir tanesi Bakratov. Zenit'in oyuncuya 5 milyon euro bonservisi içinde 25 milyon euro teklifi var ama oyuncu Rusya'dan ayrılmak istiyor. Paris Saint Germain'in bir ilgisi var ama yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilecek yıldız adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı konusunda da Galatasaray'ın bir hazırlığı var. Barış Alper Yılmaz'ı Arsenal geldi. geldi burada izledi.

0: %100 teklif yapacak diye bir durum söz konusu değil ama yakından takip ediyorlar. Onun dışında Premier Lig'den yine 1-2 kulüp daha Barış Alper Yılmaz'ı çok yakından takip ediyor. Hatta İtalya'dan da yarın öbür gün Galatasaray'ın kapısını çalacak birkaç tane kulüp var. Onun ayrılık ihtimaline karşı Aral Şimşir, Midland forması giyiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Kulübünün 15 milyon euro üstü bir bonservis beklentisi var ki Avrupa'dan da talepler var. Lille mesela çok yakından takip ediyor ve 9 milyon euro civarında da bir teklif yaptılar. Midland ilk teklifi kabul etmedi. Devre arasında Trabzonspor 14 milyon euro bir teklif yaptı. Trabzonspor'a da gitmeyi kabul etmedi. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray böyle bir ihtimalin peşinden de koşuyor. Yine kanat transferi için Noah Lang kaderi belli olduktan sonra Napoli'de 30 milyon euro ödemek istemiyor Galatasaray. Tekrar kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü hani Galatasaray'ın o kiralık oyunculardan en memnun kaldığı isimlerden bir tanesi.
1: Çok iyi devre arası transferiydi bence.
0: Kesinlikle o parmağı kopma muhabbeti olana kadar inanılmaz iyi performans bence gösterdi. De. Bir de en son Antalya Spor maçı mesela Galatasaray'ın en kritik maçlarından bir tanesi. O maçta da oyuna girdikten sonra çok iyi performans gösterdi. Bir de taraftara çok ciddi anlamda bir uyum sağladı. Bir de bir şarkı çıkardı. İnanılmaz
1: güzel dinliyor şarkı
0: ve çok iyi.
1: Ben de dinliyorum.
0: Kesinlikle çok iyi. Yani artık birçok şampiyonluk kutlamasında futbolcular o şarkıyla çıkıyor.
1: Arsenal'li oyuncular falan da kullanmış hatta. Declan Rice oynuyor falan.
0: Evet evet, yani çok güzel bir şarkı. Yani sempatik bir adam ve buraya çok iyi uyum sağladı.
1: Klibi falan müthiş. Tekerle falan çekmiş.
0: Harika harika. O Beşiktaş'ta falan takılıyor. Bir de biliyorsun Beşiktaş altyapısında falan oynamıştı. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray söz konusu olmazsa bence transferi için Fenerbahçe ya da Beşiktaş mutlaka devreye girecektir. Yani öyle bir ihtimal söz konusu. Bir de Arsenal'den sezon sonunda büyük ihtimalle ayrılacak Torshat. Belçikalı oyuncu Leonard Torshat. Galatasaray'ın gündemi geldi. Galatasaray bir nabız yokladı. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı böyle bir girişim de söz konusu olabilir. Galatasaray'ın genel anlamda transfer gündemi bu şekilde. Şu an Dursun Özbek ailesiyle beraber Kemer'deki otelde tatilde ve 1 Haziran'dan itibaren Okan Buruk ve ekibinin sözleşmesi imzalanacak. Sonrasında transfer harekatı net olarak başlayacak diyelim Muzaffer Galatasaray'da.
1: Son bir şeyi sorayım sana ya.
0: Tabii ki.
1: Barış Alper transfer ihtimalini söyledin ya. Yönetimin beklentisi ne abi? Barış Alper için yani fiyat anlamında.
0: Yönetim ne Osimhen'i ne Barış Alper Yılmaz'ı ne de başka bir oyuncuyu satmak istemiyor. Ama hani 60 milyon eurodan aşağı da bırakmak istemiyor.
1: Bırakmaz yani Barış Alper'i.
0: Ütopik gelebilir ama şunu söyleyeyim mesela. Leao menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildi, Galatasaray'a da önerildi. Şu an sokağa çık Galatasaray taraftarına sor. Leao mu Barış Alper Yılmaz mı? Bak Leao dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesiydi ki bu sene bir düşüş.
1: Bu sene düşüşte.
0: Hani normal de geçen sene olsa 100 kişinin 90'ı Leao der. Tabii. Şu anda mesela Barış Alper Yılmaz daha yüksek çıkabilir. Ya Galatasaray'ın ben oyuncu satayım, para kazanayım diye bir hedefi yok. Ben bu kadroyu kurayım, zaten gelirlerimi arttıracağım. Ona göre yoluma devam ederim ama Barış Alper Yılmaz'ın bir Avrupa hayali var. Onun için de Galatasaray kulübünün beklentisi 50 milyon euro üstü, 60 milyon euro seviyeleri diyebiliriz.
1: Abi ağzına sağlık, teşekkür
0: ederim. Senin de
1: ederim.
0: Ağzına sağlık, ben de teşekkür ederim. Videomuzu beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyoruz. Bayramdan sonra da yayınlarımıza devam edeceğiz.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz ve vakit kaybetmeden ilk konuğumuzla Eral Pası'yla başlayacağız. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Eral Pası hattımızda. Eral, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk. Herkese de iyi bayramlar dilerim öncelikle.
1: Sana da aynı şekilde iyi bayramlar diliyorum. İlk olarak geride bıraktığımız UEFA Konferans Ligi finaliyle başlayalım. Finalde kazanan Crystal Palace oldu. Çok rahat bir şekilde kazandılar. Ya, çok tedirgin olmadıkları bir mücadeleydi aslında. Skora rağmen Mateta'nın attığı golle 1-0'lık üstünlük ve kupaya uzanan taraf oldu Crystal Palace. Nasıl değerlendiriyorsun Crystal Palace'ın bu zaferini Rayo Vallecano karşısında?
2: Evet, konferans liginde baktığımız zaman İngiliz dominasyonu devam ediyor. Burada zaten İngiliz takımları bu turnuva için çok güçlü kalıyor bana kalırsa. Bunu geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. West Ham daha önce kazanmıştı bu kupayı. Bu sene de kupayı Crystal Palace kazanmaya başardı ki Crystal Palace'ın son bir sezonuna, daha doğrusu son bir yılına bakarsak takvim yılı içerisinde hakikaten de kulüp tarihinin en başarılı 365 gününü geçirdiler diyebiliriz Glasner'le beraber. Glasner de bu kupayla beraber takıma veda etmiş oldu. Yani baktığımızdan hakikaten de Crystal Palace'ın son 1,5 sezonda geldiği yer bana kalırsa çok özel. Yani kulüp tarihinde olmayan başarıları elde ettiler. Hem FA Cup'ta olsun hem de bir Avrupa Kupası katmış oldular müzelerine. Yani Glasner'in de bence takımdan ayrılacak olması kendileri adına büyük bir dezavantaj olacak bence gelecek sezon adına. Çünkü gerçekten de oyun felsefesine ilmek ilmek işlemişti bu 1,5 sezonluk süre içerisinde. Yani bundan sonraki süreçte Crystal Palace bu başarıları tekrar elde edebilir mi? Bundan çok emin değilim ama turnuvayı değerlendirecek olursak genel hatlarıyla. Yani baktığımız zaman turnuvanın en başından beri Crystal Palace bu turnuvanın en büyük favorisi olarak gözüküyordu. Bence burada Rayo Vallecano'ya ayrı bir parantez açmamız lazım. Yani finale kadar bence çok iyi geldiler. Kimse onlardan bu başarıyı beklemiyordu bana kalırlarsa. Ama finalde tabii ki de burada çok güçlü bir Crystal Palace vardı ve Mateta'nın golüyle de turnuvayı kazanmayı başardılar. Yani Mateta'ya da ayrı bir parantez açmamız lazım. Son iki sezonlar hakikaten burada Glasner sisteminin ana parçası oldu diyebiliriz Crystal Palace adına. Ve burada da kupaya uzanmayı sağlayan ana unsur oldu Palace adına.
1: Tabii artık yani değişen kuralda UEFA tarafından takımların gelmemesi de finallerin biraz daha takım açısından kalitesini düşürüyor değil mi?
2: Evet, yani bu hem Konferans Ligi için geçerli hem de bana kalırsa UEFA Avrupa Ligi için geçerli. Yani geçtiğimiz sezonlarda UEFA Avrupa Ligi'nde özellikle burada Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak elenen takımların rekabetçi olduğunu görüyorduk. Keza aynı şekilde Avrupa Ligi'nden elenip konferansa giden takımlar arasında da. Ama bu kuralın kalkmasıyla beraber de bence ileriki turlarda özellikle rekabet dozu birazcık düştü Göksel'in. Çünkü yani o turnuvadan elenen takımlar bir alt turnuva için yine diş rakip oluyorlardı ama bu kural kalktıktan sonra yani rekabet dozajı az önce de belirttiğim gibi birazcık düştü. Yani bu kuralın bence tekrardan revize edilmesi gerekiyor. Yani bir futbol sever olarak yani eski rekabetten uzak turnuvalar görüyoruz. Özellikle Avrupa Ligi olsun, Konferans Ligi olsun. O yüzden de tekrardan buralarda üçüncü olan takımların, daha doğrusu o kural kalktı tabii ki, yani grup aşaması kalktığı için o çok mümkün değil ama yani buna belli bir çare bulunup tekrardan yani düşme usulünü getirmeleri lazım bana kalırsa. Çünkü yani baktığımız zaman az önce de belirttiğim gibi özellikle son 16 turundan sonra rekabet dozajı biraz daha düştü geçtiğimiz yıllara göre. Yine o turnuvada elenen takımlar bir alt turnuvaya düşse tekrardan bence daha zevkli rekabetler izleyebiliriz gibi geliyor.
1: Peki, önümüzde bir de Şampiyonlar Ligi finali var ve Premier Ligi yılların ardından lider bitiren, şampiyon olarak bitiren Arsenal, Paris Saint Germain'le geçen sezonun şampiyonuyla karşı karşıya gelecek. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşma öncesinde?
2: Evet, yani baktığımız zaman iki çok güçlü rakip karşılaşacak, ancak iki birbirinden farklı felsefe de çarpışacak yarın akşamki finalde. Burada daha atak futbolu oynayan Paris Saint Germain'e karşı biraz daha temkinli olan ve defansa öncelik veren Arteta karşılaşacaklar yarın akşam. Yani ben bu turnuva öncesinde Paris Saint Germain'i yine doğal favori olarak görüyordum ki yani hem geçtiğimiz sene oynadıkları oyun hem de bu sene onu hiçbir şey olmamış gibi devam ettirmeleri bence burada zaten kendilerine turnuvanın en büyük favorisi yapıyordu ki ya bu sene kendilerine bence diş geçirebilecek tek ekip vardı, o da Bayern Münih. ki bizlere yarı finallerde çok zevkli iki karşılaşma izlettiler. Daha doğrusu bir karşılaşma izlettiler. İkinci karşılaşma o kadar zevkli değildi oynanan futbol açısından, ancak burada Bayern Münih'in de elenmiş olması bence Paris Saint Germain'in final öncesi de en büyük favori yapıyor diyebilirim. Tabii ki burada Arsenal geçtiğimiz haftaki Premier League şampiyonluğunun ardından iki kupayla beraber sezonu kapatmak istiyorlar ki bunu da başarırlarsa Arsenal tarihinin en verimli yılı olmuş diyebilirim kendilerine adına. Evet, sahada oynanan oyuna bakarsak Paris Saint Germain kadar zevk veren bir oyun oynamıyorlar ama alınan skorlara bakarsak özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasında burada Arsenal'de evet bu kupayı kazanabilecek mi?

takım düzeyinde mi kesinlikle bize bu sorunun cevabını evet olarak şekillendiriyor bana kalırsa. Ama dediğim gibi yani burada bence Paris Saint-Germain final öncesinde biraz daha ağır basan olan taraf. Tabii ki 90 dakikanın

0: final öncesinde ben farklı bir Paris Saint-Germain galibiyeti de bekliyorum aslına bakarsam.
1: Peki artık ondan sonra da Dünya Kupası heyecanını yavaş yavaş yaşamaya başlayacağız. Dün Hollanda'nın kadrosu da açıklandı. Noah Lang kadroda yer aldı. Bekliyor muydun?
0: Yani bana kalırsa Galatasaray'daki performansı çok da Dünya Kupası'nı hak edecek bir performans mıydı? Kesinlikle değildi. Çünkü bakarsak Noah Lang sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a dahil oldu ve sadece Juventus karşısında gol atma başarısı gösterdi. Evet, oyun içi katkı olarak Galatasaray'a yararlı oldu mu? Kesinlikle oldu. Ama baktığımız zaman yani Dünya Kupası'na seçilecek düzeyde bir katkı mıydı? Bence değildi. Yani geçtiğimiz seneki o PSV Eindhoven'daki ve daha önceki yıllarda Kulüp Brugge'deki Noah Lang performansına uzak bir sezon geçirdi bana kalırsa. Hem sezonun ilk yarısında Napoli'de hem de Galatasaray'daki performansıyla, ki Okan Hoca da burada kendisini zaten bir rotasyon oyuncusu olarak değerlendirmiş sezonun ikinci yarısına. Yani o yüzden de çok fazla böyle dahil edilebileceğini düşünmüyordum, ama yani baktığımız anda da son yıllarda özellikle hücum hattı konusunda çok fazla çeşitliliği olmayan bir Hollanda milli takımı var. O yüzden de yani burada çok da sürpriz olmuş bir durum değil bana kalırsa. Yani o eski görkeminden işte Van Persie'li, Robben'li kadrolar yok artık hücum hattı açısından. O yüzden de birazcık burada el mecbur diyebiliriz.
1: Peki milli takımımızda da tabii kadro hala açıklanmadı. Yani hazırlık maçına 2-3 gün kaldı artık. Yani o güne kadar açıklanmayacak herhalde. Hazırlık maçından sonra mı açıklanacak herhalde? Çünkü Amerika'ya gidecek yani, sonrasında kafile.
0: Yani son konuşmamızda herhalde 2-3 gün açıklanır demiştik. Bizim son muhabbetimizden yanlış hatırlamıyorsam 4 gün geçti Göksel'in ve hala kadromuz belli değil. Ve yani burada milli takımdan açıkladığı kadro şekillendirmesine de bakınca hakikaten bir iç geçiriyorum. Yani sanki biz değil de onlar 24 yıl sonra bu turnuvaya gidecekler. Yani burada birazcık özen göstermemiz gerekiyordu bence. Özel bir hazırlığımız olması gerekiyordu. Ancak bana kalırsa dümdüz bir şekilde açıklayacağız günü gelince. Ya onun yerine burada Arjantin'in yaptığı gibi, Brezilya'nın yaptığı gibi, hatta Hollanda'nın yaptığı gibi, az önce de bundan bahsetmiştik. Ya özel bir çalışmayla açıklasak bence çok hoş olabilirdi. Ancak burada hem bence geç kaldık, hem de bu tarz bir çalışma olduğunu da zannetmiyorum milli takımımız çerçevesinde. Ama sen de az önce belirttin, artık burada hazırlık maçlarına başlayacağız. Ya bir şekilde o kadromuzun bence belli olması lazım, ama yani baktığın zaman bir geç kalmışlık var burada. Ya umuyorum artık 2-3 gün içerisinde bu kadro açıklanır. Hatta çok büyük bir sürpriz olmazsa bence burada bayram tatili bitmeden de açıklanmasını bekliyorum.
1: Kenan Yıldız'ın sakatlığı ne diyorsun, yani ilk maçı kaçıracağı söyleniyor Kenan'ın.
0: Evet, Kenan çok yüksek ihtimalle ilk karşılaşmada olmayacak. Bu da bence milli takımımız açısından çok kötü bir durum. Çünkü baktığınız zaman milli takımımızın hücum üçlüsünün değişmez parçasıydı sol kanatta Kenan Yıldız. Ama ilk karşılaşmada olmayacak olması ve ya Avustralya gibi katı bir takımla karşılaşacak olmamız tabii ki de burada bir etken olacaktır bence. Tabii ki orada yerine değerlendirebileceğimiz opsiyonlar var. Evet, Kerem Aktürkoğlu'nun da bir sakatlığı vardı, ancak kendisi çok yüksek ihtimalle olacak. Ama burada Kerem'i biz daha çok sahte 9 olarak değerlendiriyorduk. Burada Kenan'ın pozisyonunu aldığımız takdirde hücumun önüne yüksek ihtimalle Barış Alper Yılmaz'ı atacaktır diye düşünüyorum Montella. Tabii ki bu turnuvaya kadar değişebilir. Belki de Kenan Yıldız'ın tedavisi olumlu şekilde ilerleyecek ve maça yetişecek. Ama yani şu anki duruma bakarsak çok yüksek ihtimalle ilk maçı kaçıracak Kenan Yıldız. Bu da dediğim gibi Montella'nın özellikle hücum sistemindeki ana parçalardan biri olması ve defans ağırlıklı bir Avustralya ile karşılaşacak olmamız tabii ki de milli takımımız açısından bir eksi olsa da, yine de burada dediğim gibi yerine devşirebileceğimiz isimler var kadromuz içerisinde.
1: Peki bugün Montella'nın açıklamaları da vardı. Montella diyor ki bazı oyuncular büyük üzüntü yaşayacak diyor. Kadroda olmasını beklemediğin oyuncular kimler yani? Sence hangi oyuncular büyük üzüntü yaşayacak? Ya da bir sürpriz görecek miyiz orada?
0: Ya çok fazla bir sürpriz göreceğimizi düşünmüyorum. Yani geçtiğimiz yıllardaki kadro düzenine benzer bir kadroyla çıkacağız bana kalırsa. Yani kadroda çok köklü değişikliklerin olacağını düşünmüyorum. Burada aday kadrodan bir takım elemeler olacak tabii ki de ana kadroda. Ama dediğim gibi ben çok fazla bir sürpriz beklemiyorum. Yani özellikle geçtiğimiz son bir sene içerisinde hangi kadro düzeniyle oynadıysak stoper hattı olsun, orta sahamız olsun, hücum hattımız olsun. Bence bunları benzer bir tabloyla tekrardan izleyeceğiz. Kale bölümü zaten yani az çok burada belli. Berk Özer'i davet etmiyoruz son bir sene içerisinde yaşadığı olaylar sebebiyle milli takımda. O yüzden de diğer

0: mevkiler zaten az çok belliydi. O yüzden de ben çok farklı bir değişiklik bu turnuva öncesinde göreceğimizi zannetmiyorum. Göksel'in burada Montella'da güvendiği ve sadık kaldığı isimlerle devam edecektir bence.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki selam Göksel'in, sana ve Eralp Sey'e iyi bayramlar dilerim. Ben katılmıyorum. Arsenal'ın Paris Saint Germain'in net bir skorla yenip kupayı alacağını düşünüyorum demiş. Ya şimdi yani sezon boyunca Arsenal'ın oynadığı futbolu oynamaya çalışırsa Paris Saint Germain o futbolu açar. Ha başka bir şey yaparsa eğer, şaşırtırsa Paris Saint Germain'i, bu da mümkün. Sonuçta bir final, Şampiyonlar Ligi finalinden bahsediyoruz ama bireysel yeteneklerde sanki Paris'te daha ağır basıyor değil mi? Yani Kvaratskhelia mesela, önünde Dünya Kupası yok ve Ballon d'Or listesinde, yani kazanmak zorunda bu maçı.
0: Yani kesinlikle senin de belirttiğin gibi ve yani iki takım da eğer ana oyun planına sabit kalacaksa burada B, C, D planları olan takım Paris Saint Germain gibi gözüküyor Göksel'in. Evet, Arsenal çok sağlam bir savunma hattına sahip bir takım. Ancak Luis Enrique'nin Paris Saint Germain'ine baktığımız zaman da hücum hattında neredeyse 4 oyuncu da yer değiştiriyor maç içerisinde. Ve hücum hattı konusunda çok farklı fikirlere sahip bir teknik direktör Luis Enrique. Burada oyuncuların sürekli formasyon değiştirmesi, yani sol kanadın sağ kanada geçmesi, sahte 9'a dönmesi, 10 numaraya çekilmesi, yani birçok farklı opsiyonu var. Bu opsiyonlarına da Arteta'nın bence cevap lüksü o kadar fazla yok. Yani Paris Saint Germain'in daha fazla seçeneği var özellikle hücum hattı konusunda. Arsenal'i bu sene şampiyon yapan en büyük etken savunma ve orta saha hattıydı. Hücum hattı bana kalırsa yani bir şampiyonluk düzeyindeki takım için yetersiz bir hücum hattı. Özellikle forvette Gyökeres nispeten çok da iyi bir performans sergilemedi bütün sezon geneline bakarsak. O yüzden de burada hücum hattı çeşitliliği konusunda Paris Saint Germain'in eli biraz daha rahat bu karşılaşma öncesinde.
1: Bireysel performanslar açısından iki takım da kimleri öne çıkartırsın maç için?
0: Ya tabii ki de burada back to back yapmak isteyen bir Dembele var Ballon d'Or konusunda, ki yani burada Paris Saint Germain'in kupaya uzandığı takdirde de tekrardan burada en büyük aday olacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafa bakarsak Declan Rice, eğer Arsenal burada kupayı alır ve milli takımda da iyi işler yaparsa Dünya Kupası'nda, burada bireysel yetenek olarak kendisini ön plana çıkartabiliriz bence Arsenal tarafında, ki bu karşılaşma öncesinde de bence Arsenal'in en kilit ismi yine Declan Rice olacaktır diye düşünüyorum burada hücum hattından ziyade. Ama Paris Saint Germain'de sen de az önce saydın, Kvaratskhelia yani çok formda, inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi geçirdi bu sezon. Onun dışında az önce de belirttiğim gibi Dembele yani geçtiğimiz seneki performansına bu sene de üstüne koyarak devam ediyor. O yüzden de burada yani ana faktör olacak bence 3 isim var. Bahsettiğim isimler, Paris Saint Germain'de 2 isim ön plana çıkıyor. Diğer tarafa bakarsak da bence Arsenal açısından bir kırılma gerçekleşirse bu kırılmayı tekrardan Declan Rice önderliğinde yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. İyi yayınlar dilerim. Tekrardan iyi bayramlar bütün dinleyicilerimize de.
1: İyi bayramlar. Eralp Isı bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Fenerbahçe seçimlerini konuşacağız. Onun öncesinde Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a bir karşılık gelmişti. Orayı hatırlayalım, orayı dinleyelim. Hakan Safi neler söyledi, sonrasında Anıl Kartal bizimle olacak.
2: Dikkatlice takip ve takdir ettiğimi de özellikle belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz son sezonlarda üst üste yaşadığı seçimlerle bir türlü yönetim istikrarını sağlayamadı. Saha içinde istediğimiz sonuçlar gelmedikçe camia içindeki huzursuzluk arttı ve beklentiler de haklı olarak çok yükseldi. Ben Eylül ayında aynı huzursuzluğa, aynı beklentilere sahip olan bir Fenerbahçe sevdalısı olarak bu yola çıktım. Adaylık kararımı alırken de kimseden bir işaret beklemedim. Kimin aday olacağına da hiç bakmadım. Herhangi bir şartla koşmadım. Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım dedim. Bu nedenle de kampanyamıza ne dedik? Şampiyon Fenerbahçe'm, ne istersen iste benden. Evet değerli kongre üyeleri, biliyorsunuz 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ama şuna emin olun, ben bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe'yi mutlaka ama mutlaka ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Ve bunun için de aylar öncesinden bu kardeşiniz çalışmaya başladı. İlk adımımız adaylık açıklamasıydı. Ne dedik? Şartsız, koşulsuz adaylığımızı açıkladık. Ardından yönetim kurulunu oluşturduk. Yönetim kurulu ve futbol AŞ akil adamlar yönetimi için yaptığımız görüşmelerde camiada değişim isteyen, güçlü bir Fenerbahçe arzulayan ve bunun için canla başla çalışmaya hazır olan onlarca kıymetli Fenerbahçeli kardeşimizle bir araya geldik. Güçlü, her alanda bağlantıları kuvvetli, finansal olarak Fenerbahçe'ye katkı sunmaya hazır ve camianın her sorununa hakim bir yönetim oluşturduk. Buradan benimle birlikte bu yolu yürümek için gözünü kırpmadan adım atan her kardeşime, her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçem ne istersen iste benden sadece bir seçim sloganımız değil. Daha önce de belirttim. Ben Fenerbahçe'ye katkı vermek için hiçbir zaman makam teklif edilmesini beklemedim. Kulübün bana ne zaman ihtiyaç duyduysa beklentisiz bir şekilde şart koşmadan destek vermeye özen gösterdim. Bugün burada olan yol arkadaşlarım için de makam hiçbir zaman bir hedef olmadı. Hepsi hayatlarının her alanında Fenerbahçe'si için mücadele eden isimler. Bizler için asıl olan makam değil, çocukluk aşkımız Fenerbahçe'mize hak ettiği yerlerde olmasıdır. Bunun için de açık kalplilikle söylüyorum. Herhangi bir limitimiz yok. Emin olabilirsiniz. Evet değerli kongrelerimiz, biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bize yıldız oyuncu ne diyorlar? Alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. 2018 yılında kulübü gelirleri temlikli financial fair play'in kıskacında bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyetini de hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos'u al, Benzema'yı al, sana yakışan budur diyenlerin aday olduklarında yıldız ile olmaz bu işler demelerinde siz kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu konuda asıl üzücü nokta neyi biliyor musunuz arkadaşlar? UEFA Financial Fair Play kuralına bu kadar az hakim olanların asılsız ceza ihtimalleri üzerinden Fenerbahçe'yi korkutmaya, kongreyesini de yanıltmaya çalışmasıdır. UEFA'nın koymuş olduğu kurallar gayet net, açık. Bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırıp çok rahatlıkla bu bilgilere ulaşabilirler. Bizler bir yılına geliyoruz, şampiyon yapıp bırakacağız deyip sonrasında başka yerlerde onu öylesine söyledim diyenlerden de biz asla olmayacağız. Seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı deyip ve sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek Fenerbahçelilerin zihnini de bulandırmayacağız.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Şunu da sizlere garanti ediyorum. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek, Fenerbahçe'nin gerçek sahibi sizlere haksızlık edilmeyecek. Şampiyon olmazsanız ne olur? Çok önemli şampiyonluk dedikten sonra Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor, artık şampiyon olmamız gerekiyor diyenler de yine olmayacağız. Stat yenileme vaadi verip bir yıllık adaylık bu, sonrasına bakarız diyerek kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağız. Transfer tescil dönemi Temmuz ayında başlarken transferler Haziran'da takıma katılacak diyerek Fenerbahçelileri yanlış da yönlendirmeyeceğiz. Yıllardır

gidiyoruz, transferler kampı yetişecek dedikten sonra harekete geçmek için Avrupa'dan da elenmeyi bekleyenlerden de olmayacağız. Değerli Fenerbahçeliler, biz arkadaşlarımla birlikte camiamızın geçmişin anlamsız kavgalarından sürüklemek için değil, geleceğin Fenerbahçesini inşa etmek için geliyoruz. Ne diyorlar? Bu iş sadece parayla olmaz deniyor. Öncelikle belirtelim, parasız iş olmaz bu işler. O nedenle Hodri Meydan, el kaldırıyorum. Hodri Meydan. Evet, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Ben buradayım. Böylelikle 7 Haziran'da sandığa gelen Fenerbahçeli'nin de kafasındaki tüm soru işaretleri böylece bitsin. Oy kullanmaya geldiğinizde kafanızda en ufak bir soru işareti bırakmamaya kararlıyız. Bizler sadece ortaya para koymayı değil, akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçe'mize nasıl kaynak sağlayacağımızı da tüm şeffaflığıyla açık ve net bir şekilde açıklayacağız. Yaklaşık Fenerbahçe'nin bugün 350 milyon euro olan gelirlerini önce 500 milyon euroya, sonra da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız. Fenerbahçe'mizi el birliğiyle 2050 senesine hep beraber hazırlamalıyız. Bu hedef bizim gelecek kuşaklarımıza da borcumuzdur. Kıymetli kongre üyeleri, kimse endişelenmesin. Fenerbahçe'mizin bir kaynak problemi yok. Biz buradayız. Fenerbahçe'nin problemi kaynaklarını düzgün kullanamamak. Bunu da evvelallah biz çözeceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, seçim döneminde Fenerbahçelilerden aldığımız en önemli geri dönüşlerden biri de camiamızın çok etkisiz kalma konusuydu. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım saha içinde tarihin en iyi kadrolarından birini kurduktan sonra bu oyuncu grubunu saha dışında da tüm gücümüzle koruyacağız. Fenerbahçemizin futbolcusunu, teknik direktörünü hiç kimseye yem etmeyeceğiz. Bu büyük camia üzerinden kendilerine menfaat devşirenlere de nefes aldırmayacağız. Değerli kongre üyeleri, ben görevdeyken kimsenin yapı kurmasına, bizi engellemesine izin vermeyeceğim. Benim olduğum yerde ancak yapıyı ben kurarım. Bunu da çok net biçimde göreceksiniz. Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Fenerbahçe'de rahatlık, umursamazlık dönemi de 8 Haziran sabah itibarıyla sona erecek. Taraftarımın uykusuz kaldığı yerde kimse de uyumayacak. Kimse umursamaz tavırlar sergilemeyecek. Samandıra'ya tam anlamıyla hakim olacağız. Saha içinde de, saha dışında da Fenerbahçe'ye zarar veren ne ya da kim varsa hemen müdahale edeceğiz. Kararsızlık dönemi artık sona erecek. Bundan emin olabilirsiniz. Değerli kongre üyeleri, sizlerle yaptığımız buluşmalarda sık sık öne çıkan bir diğer konu da amatör şubelerle ilgili politikalarımız. Mevcut amatör şube bütçelerini korumak ve yeni branşlar açmak, yeni branşlar açmamız benim en önemli hedeflerimden bir tanesidir. Zaten tüzüğü açıp baktığınızda Fenerbahçe'nin en kıymetli misyonlarından birinin bu olduğunu göreceksiniz. Fenerbahçe yarıştığı her branşta zirvede olmalı. Bizlere de bu camiaya yakışan, şanlı tarihimize yakışan da budur. İşte biz de bunun için elimizden gelen her şeyi ama her şeyi yapacağız. Değerli kongrelerimiz, hafta sonu oynanan biliyorsunuz bir Final Four organizasyonunda rezalet bir durum oldu. Bunu da kuru özürle geçiştirilemez diye de biz de şart koştuk. Buradan Euroleague yönetimine de seslenmek istiyorum. Sanırım hatırlatmak gerekiyor. Fenerbahçe Euroleague'in ortağıdır. Euroleague Fenerbahçe'ye değil, biz Euroleague'e ortağız. Dolayısıyla oraya değer katan da bizleriz. Saha içindeki hakem faciasını gördükten sonra buradan

çağırmak istiyorum. Alternatifler oluşuyor. EuroLeague'de mahkum değiliz. Arka tarafta başka bekleyenler var. İkincilikler de unutmayın, asla Fenerbahçe'mizin de kaderi değildir arkadaşlar. Bunu hep birlikte yeniden hatırlayacağız.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin. İyi bayramlar öncelikle.
1: Hoş bulduk Gökten'in hem senin hem dinleyicilerimizin bayramı mübarek olsun.
0: Teşekkür ediyorum ve Fenerbahçe'de adayların artık yönetim kurulu seçimleri de belli. Yani somut olarak da hani bir şeyler olmasa da isim olarak olmasa da ortaya çıkan haberler var. Yıldız transferleri olacağı yönünde bazı adayların var. Bazı adayların eleştirileri var. Nasıl değerlendiriyorsun adayların yönetim kurulu listelerini ve artık seçime çok az kala nasıl bir ön görüş aktarırsın bizlere?
1: Evet, Fenerbahçe'de genel anlamda diğer seçimlere baktığımızda hani çok böyle geçen seçimler gibi bir seçim havası yaşandığını görmüyoruz, onu söyleyebiliriz. Uzun zaman sonra adaylardan biri mevcut başkan adayı değil Fenerbahçe'de. O yüzden burada hem imza yetkisi konusu hem süreç yönetimi biraz ellerini kollarını bağlıyorlar. İlahiyetten içerideki yapıda ne durumda, ödemeler, branşlara aktarılan paralar ve sponsorluk gelirleri, bunlar biliniyor, açıklanıyor ama tabii içeriye tam hakim olmadan net şekilde yorum yapılamıyor Fenerbahçe'de. Bu şekilde bir seçim atmosferiyle başladı. Ardından tabii şu anda bulunduğumuz bayram havasında biraz daha temponun düşmesi artık iki adayın da bütün kozlarını son haftaya kadar taşıdığını gösteriyor. Bence iki aday arasında çok büyük bir fark var. Yani tabii ki seçim sonuçları hiçbir zaman belli olmaz ama seçim başladığında Aziz Yıldırım önde görünüyordu ve Hakan Safi'nin bir şekilde farkı kapatması için hem iyi bir yönetim kurulu açıklaması hem de iyi transfer isimleri açıklaması bekleniyordu. Ama Aziz Yıldırım bence çok çok iyi bir yönetim kurulu listesi açtı da Hakan Safi'ye göre. Burada fark kapanamadı. Stat konusunda Aziz Yıldırım'ın dün yayınladığı video olumlu etki etti. Burada da fark daha açıldı. Şimdi artık Hakan Safi'nin burada yapacağı transfer hamleleri bu seçimi biraz daha nasıl seyredeceğini gözler önüne serecek bizim için. Ama Hakan Safi'den hem bu hamleler gelmedi hem de iletişim anlamında çok çok kötü demeçler vermeye, süreçleri çok çok kötü yönetmeye devam ediyor. O yüzden bu transfer hamleleri de farkı kapatabilir mi? Bir de Dünya Kupası oynanmadan da çok da kolay değil belli başlı transferleri bitirmek. Teknik direktör isimleri burada önemli etken ama iki isim de Türkiye'yi bilen teknik direktör dediği için zaten adaylar belli oranda düşüyor. Burada da çok fark kapanmayacak gibi. O yüzden şu ana kadar Hakan Safi'nin atak yapamadığı bir seçimi geride bırakıyor gibiyiz.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki sevgili Anıl Kartal, Hakan Safi'nin hitabet şekli pek yok, söylediklerinin çoğuna kendisi bile inanmıyor gibi gözüküyor, çok ağır bir farkla kaybeder diye düşünüyorum ben, sence de öyle mi diyor?
1: Yani ben de aynı fikirdeyim. Bir kere yapacağız, edeceğiz, bize güvenin, şöyle olacak, böyle olacak söylemleri çok hani bir şekilde oy toplayabileceğiniz bir söylemler değil. İşte Hakan Safi söyledi, 4 tane kontrat koyduğumda işler değişir diyor. Ama hani bence öyle bir noktaya gelinecek ki o 4 kontratı koyduğunuzda da bir şekilde o fark kapanmayacak. Çünkü hani olağanüstü isimleri alınabilecek bir atmosfer yok şu anda. Dünya futbolunda da olmadığını görüyoruz. Çünkü oyuncular bir şekilde zaten Dünya Kupası'nda oynayacaklarsa oradaki performanslarına göre transfer yapacaklar. Diğer türlü takımlar ilk önce kendi transfer planlamalarını görecek ki ellerindeki oyuncuları ona göre bıraksın. O yüzden burada da bir Dünya Kupası atmosferi var. Alan bir şekilde daralıyor. Burada işte Kim Minje bir şekilde gündeme geliyor. Vedat Muriç bir şekilde gündeme geliyor. Marsilya'dan bir oyuncu var. O gündeme geliyor. Ama hani o oyuncularda %100 seçim kazandırabilecek faktörde oyuncular değil. Yani evet çok iyi oyuncular ama bu kadar hani iki tarafın da kızıştığı bir seçimde karşı tarafın da hamle yaptığı senaryolarda hani buraya güvenmek bence çok doğru değil. O yüzden Hakan Safi'nin en başından beri süreç yönetimi cidden çok kötü. Bir de bahsettiğim gibi yani sürekli işte getireceğiz, yapacağız, bize şöyle güvenin, böyle söylemleri artık son haftaya geldik. İnsanlar da hani çok fazla bu söylemlere itibar etmiyor diyebiliriz.
0: Peki demeçlerin birbirlerine karşı özellikle daha fazla sertleşeceğini düşünüyor musun ilerleyen günlerde?
1: Yani az Yıldırım tarafı, yani tabii geride olan taraf söylenmeleri her zaman sertleşiyor. Bunu hem futbolda hem başka bütün seçimlerde görüyoruz. O yüzden Hakan Safi biraz daha geride olduğu için o Aziz Yıldırım'a karşı olan tepki oylarını da almak için sert söylemlerde bulunuyor. Ama Aziz Yıldırım süreci yönetiyor ve bu söylemlere, bu tip polemiklere bence doğru olarak girmiyor. Zaten buna da ihtiyacı yok. O yüzden Hakan Safi bence son günlerde sözlerin daha da sertleşecektir. Bence 65 yaş çıkışı bunun en büyük yönetmenlerinden bir tanesi. Ama baktığınızda Hakan Safi'nin yönetiminde de 65 yaş üstü isimler var. İşte burada iletişim stratejisinin hatası. Hakan Safi'ye eksi yazıyor ki kendisi Aziz Yıldırım'a laf atıyor ama daha kendi yönetimini elinde tutamıyor. Ayrılan bir isim var. O yüzden bu tip sertleşmeler belki Hakan Safi için şu anda günü kurtarabilir ama bence ilerleyen periyotlarda doğru söylemler olmadığı konusunda bence hemfikiriz. Ama dediğim gibi Hakan Safi geride olduğu için bu sert söylemleri arttırarak devam ettirecektir.
0: Peki sonuç anlamında yakın bir seçimi bekliyorsun yoksa bir farkın açılacağı seçim mi olacaktır sence?
1: Yani ben, yani şimdi farktan kastımız yani ne kadarlık bir fark bilmiyorum ama ben hani %60'a 40, 65'e 35 tarzı bir sonuç bekliyorum açıkçası. Yani hani çok 200 oyların, 300 oyların, hatta 1000 oyların bile yakın olacağı kanaatinde değilim. Biraz daha fark olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki bir başka dinleyicimiz de diyor ki Aziz Yıldırım geçmişten neyi farklı yapacak peki sizce diyor.
1: Yani zaten geçmişinde Aziz Yıldırım'ın geldiği dönemde de Galatasaray bir çıkıştaydı ve bunun sonunda bir şampiyonluğa ulaşmıştı. Bir kere geçmişte yaptığının yine aynısı bunu yapsa zaten sonuç şampiyonlukla bitiyor. O yüzden Aziz Yıldırım üzerine söylenen bu söylemin doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, onu diyecektim. Ben yani hani kendim mi acaba yanlış hatırlıyorum diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım kötü bir başkan, başarısız bir başkan değildi ki.
1: Ya işte son dönemlerdeki o şampiyon olamama olayı belki hani dinleyicimizin yaşı da biraz küçükse belki hafızasında oralar kalmış olabilir. Ama bugün Fenerbahçe'ye baktığımızda çoğu şampiyonlukta imzası bulunan bir isim Aziz Yıldırım. Bence şampiyonluk zaten bu şey önemli noktası ama hani bir de bu tip kriz anlarında yani rakibiniz 4 sene üstü şampiyon olmuş, kadro kalitesi farkı inanılmaz derecede açılmış, gelirler inanılmaz derecede açılmış. Bu tip bir kriz ortamını da Aziz Yıldırım tecrübeleriyle birlikte yönetebilecek en doğru isim Fenerbahçe'de. Dediğim gibi daha önce de Galatasaray'ın seriler yakaladığı, hatta Avrupa şampiyonu olduğu bir süreçte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımıştı. Yine Galatasaray'ın 4 sene üstü şampiyon olduğu bir süreçte bence burada gemiyi limana yanaştırabilecek tek ismin Aziz Yıldırım olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden hani geçmişte yaptığı cevabını şöyle vereyim. Yani geçmişte yaptığı noktada bunu başarsa zaten Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış olur.
0: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş'ta Önder Özen göreve geldi ama teknik direktör hala belli değil takımda. Nasıl bir değerlendirme yaparsın? Yani Şenol Güneş'le çalışılmayacağını açıkça söyledi Serdal Adalı ama bu da ne kadar doğru sence Anıl? Yani çalışılmaması doğru olabilir evet ama bunu açıkça böyle söylemek. Çünkü Beşiktaş'ın artık güvenli limanı kalmadı. Şenol Güneş bir güvenli limandı. Bir de Sergen Yalçın vardı. Artık Sergen Yalçın yok. Kalan tek güvenli limanı da bu şekilde medya önünde reddederseniz Şenol Hoca'yı da biliyoruz, tanıyoruz. Yani buna içerlemiştir.
1: Yani ben hiçbir başkanın bu kadar keskin kamuoyu önünde bir isme hedef alabilecek bir açıklama yapmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta şartlar dönüp dolaştığında Şenol Güneş de Beşiktaş'a nasıl da Aziz Yıldırım için kötü giden bir süreçte Fenerbahçe'yi o zaman şu an

0: şampiyon yapmıştı. Şenol Güneş de Beşiktaş'a geldiğinde evet bir feda döneminden yeni yeni çıkılmıştı ama yani Beşiktaş'ta hani bir start sorunu vardı. Takım startsız oynuyordu. Uzun zamandır gelmeyen, birkaç yıldır gelmeyen bir şampiyonluk vardı ve iki sene üst üste Şenol Güneş burada takımı başarıya ulaştı. Evet, son geldiği dönemde istenilen şeyler olmadı ama Şenol Güneş Beşiktaş taraftarında önemli iz bırakmış bir isim ki Şampiyonlar Ligi'nde de hem oynattığı futbol hem oyuncu satışları buna bağlı olarak hem de grubu lider bitirmesi zaten Beşiktaş için oldukça kıymetli bir durum, her takım için olduğu gibi. O yüzden bu tip bir antrenörü direkt kamuoyu önünde, hani Sergen Yalçın Muçi bende yok demişti ya, Sarı Dalan'ında Şenol Güneş bende yok tarzı açıklamasını, evet, ben doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ta uzun zamandır bir antrenör krizi yaşanıyor. Yani şu şekilde antrenör geliyor, elinde kim gibi yabancı antrenör, yollar ayrılıyor. Ardından farklı antrenör geliyor ve bir istikrarsızlık oluşuyor. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. İnsanlar yani neden teknik direktör olarak Beşiktaş'ı bu noktada tercih etsin? Kariyerli isimler neden Eylül, Ekim'de, Kasım'da gönderilme ihtimali olan bir takıma bir projeleri bırakıp gelsin? Bu tip durumda da Beşiktaş'ın kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden zaten gidilen teknik direktör, işte başta Felipe Luis olmak üzere, olumlu sonuç olamadı Beşiktaş. Daha farklı isimlere yöneldi. O yüzden bu tip teknik direktör istikrarsız olduğu bir takıma da antrenör getirmek zor. Önder Özen'in işi de hiç kolay değil. O yüzden dediğim gibi belki geldi isimlere yönlenebilir Beşiktaş'ta veya yabancı ama çok fazla kariyeri olmayan bir isme de yönlenebilir. Ama Önder Özen'in bu kadar A plus veya A plus'a yakın veya o seviyeye ulaşabilecek isimleri getirmesi Beşiktaş'ta şu an zor bence.
1: Ya Beşiktaş'ta da aslında kararsızlık bence yönetimde de var. Yani gidilen isimleri duyuyoruz. Mesela Felipe Luis diyorsun. Jorge Jesus duyuyoruz. Hatta yani gidildiğine eminiz çünkü Jorge Jesus şunu söylüyor. Türkiye'de 3 büyük takım var. İkisinden bu sezon bana teklif geldi diyor. Galatasaray olmayacağına göre Beşiktaş da gitmiş ve hal böyle olunca şimdi teknik direktör tarzları da uyuşmuyor. Bir tarafta Şenol Güneş konuşuluyor, diğer tarafta Felipe Luis, bir tarafta Terzic deniliyordu. Şimdi Jorge Jesus diyoruz. Yani hiçbir teknik direktör birbirine benzerlik sağlamıyor burada.
0: Yani kesinlikle yani burada giden isimlerde bir istikrar, bir plan olmadığı Beşiktaş'ta aşikar. İşte bugün Samsunspor'un Thomas Reis eski hocası gündeme düşmüş. İşte bakıyorsun Felipe Luis, Jorge Jesus, yani gidilen isimlerde, konuşulan isimlerde bir istikrar olmadığı Beşiktaş'ta, bir plan olmadığı aşikar ve burada işte bu tip isimlerle beklentiyi yükseltip daha sonra beklenti altında kalan bir yabancı geldiğinde bu sefer daha ülkemize gelmeden kredisi düşüyor. O yüzden bu tip durumlarda dikkat edilmesi gereken başka bir durum da bu. Yani hangi hoca seçilsin memnuniyetsizlik var. Daha gelmeden ülkemizde hocayı karalamaya başlıyoruz. Ama bu tip isimlerden sonra tekrardan düşüşe geçildiğinde hoca isminde, bu da taraftardan tepkiyle karşılanabilir. Çünkü Beşiktaş yönetimiyle taraftarın arası iyi değil. Bunu biliyoruz.
1: Evet.
0: İlk tekrardan Ağustos ayında, Eylül ayında alınacak bir sonuçta sanki bu sefer ilk giden hocadan ziyade yönetim de olabilir Beşiktaş'ta. O yüzden Serdar Adalı ve yönetiminin doğru adım atması, doğru teknik direktör bulması şart. İşleri de hiç kolay değil dediğim gibi.
1: Peki Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık. İyi bayramlar tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum.
1: Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan Koray Güçlü bizimle birlikte olacak. Koray Güçlü ile birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ama öncesinde kısa bir ara.

layık memleketimin insanı, sizi çok seviyorum ben. Yani bin bir zorlukla şu dünya gailesinde futbolu bahane edip buluşuyoruz haftada birkaç kez. Böyle anlamlı, böyle sevinçli olunca daha bir güzel oluyor. Allah sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin. Siz zaferlerin en güzeline layıksınız. Hayatın her alanında en büyük mutlulukların sahibi olması gerekenlersiniz. Ve genç kardeşleriniz eliyle bugün mutlu uyandınız. Bir İtalyan eliyle Dünya Kupası'ndayız diyeceksiniz bugün iş yerlerinde. Ki o İtalyanlar iki seferdir kendileri gidemiyorlar.

0: Neler oldu konuşalım. Bana kalırsa savunma anlamında yine iyi sınav verdiğimiz bir maç vardı. Çok önemli bir detay bu. Turnuvada bize lazım. Ancelotti bile ne dedi? İyi savunma yapan kazanacak turnuvayı. Bakmayın şimdi rakip 5 savunmacı kullandığı kadar 3-5-2 geçişte efektif kullanmak adına mesai harcamış bir Kosova milli takımı. Ama buna rağmen İsmail'in üçlediği savunma anlayışıyla ki maç içerisinde zaman zaman heyecanını yine gösterse de etkili paslarda bulundu millilerimiz. Etkili savunma yaptılar, iyi bir savunma yaptılar. Ha, ikinci yarıda başımıza şu geldi denilecek bir pozisyon verdik mi? Vermedik. Yani bu önemli. Evet, işte bazı aksiyonlarda falan eksiklikler oluyor ama zaten böyle sert savunan bir takıma karşı bazı eksikliklerin gözükmesi de normal. Bu cebimize koymamız gereken bir durum. Oyun anlayışı sonra, şimdi A milli takımın oyun anlayışı biraz farklılaştı gibi geldi bana. Önce şunu söylemek lazım ki tam anlamıyla hani 4-6-0 yerine İsmail'in savunmayı üçlediği, Orkun'un, Hakan'ın işte 6-8 olarak tanımlandığı, Kenan, Arda onlar iç koridora girdiği, Ferdi'nin, Zeki'nin çizgiye basarak oyuna genişlik verdiği bir anlayışı benimsemeye çalıştı milli takımımız. Evet, pas trafiğinde, tempoda zaman zaman sorunlar yaşandı ama bu kurgunun sonucu ne oldu? Sol tarafta kurduğumuz üçgenle golü bulduk. Dolayısıyla hani bu sistem sürdürülebilirliği olan bir sistem bence. Ha, Kerem'le ne kadar devam eder etmez orası ayrı bir konu. Çünkü Kerem işte ilk yarıda kaptırdığı toplar rakibin etkin geçişler elde etmesine sebebiyet verdi. Pozisyonla sonuçlanmadı falan ama o kadar. Yani şimdi santraforsuzluk üzerine çok eleştiri geldi. 2 senedir bunu konuşuyoruz ama daha önce ne konuştuysak bugün bir kenara da bırakmamız lazım. Bence zaten santraforsuzluktan daha büyük bir sorunumuz var. Bence o da top tutabilen oyuncumuz. Onu da söylemek lazım. Şimdi Kenan inanılmaz süreli bir oyuncu. Zaten onun devamlılığı bence bugünkü maçın o hücum aksiyonlarını sağladı. Arda aşırı teknik, pas kalitesi yüksek bir oyuncu ama top saklayabilen oyuncumuz yok ve bu fiziksellikle alakalı bir şey değil. Ya da santraforla alakalı bir şey değil. İspanya milli takımı Oyarzabal ya da Olmo ile bu işi çok iyi beceriyor. Onlar da santraforsuz zaman zaman oynuyorlar ama bu işi, bu köprüyü orada ileride o topu tutacak, bağlantı yap, onları beceriyorlar. Dolayısıyla kanat forvetleri de daha fazla pozisyon buluyor. Mesela biz Kenan'ı hiç birebir de bırakabilecek pozisyon yakalayamadık. Kenan hep o kendi bilek değiştirme devamlılığıyla işiyle o pozisyonları çözebildi. İlk yarıda da Kerem'in topu tutamamasından dolayı bir geçiş verdik. Az önce onu söylüyordum. E ne oluyor? Rakip de dirayetini arttırıyor işte. 30-45 arası onlar da biraz biz de buradayız dediler. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşacaksak, o senaryoyu konuşacaksak biraz orada tutabilmemiz lazım. Onu söyleyelim yani. Maçın başına bakıyorsun. Beklentimiz ne Ferdi'den? Bindirmeleri. O çok yüksek. Biz ondan tersten Zeki'nin bindirmeleriyle pozisyon ürettik. Bak böyle ters köşelerimiz var. Ama kapalı savunmaların açılabilirliği, pas hızı, topsuz koşu bunlarla eşdeğer ya. Maçın ilk 15 dakikasına veya ikinci yarının ilk 15 dakikasına baktığında bunları yapabilen bir takıma dönüşüyoruz. Yani bir turnuva takımı gibi anları oynayabiliyoruz. Ama majörde bu eksiklikler var. İşte Arda, Zeki, Kerem üçgeni, Kerem'in değerlendiremediği pozisyonu düşünün mesela. Ya da Orkun, Kenan, Orkun bir pas alışverişi sağladı, pasımızı arttı, oyunumuz arttı, topsuz koşu geldi, devamında Orkun dokundu, Kerem tamamladı, golü bulduk. Bence bir sıkıntı yok. Ama şu eleştiri gelebilir. Maçın sonlarında hani top tutmak işte çok zorlandık. Bu konsantrasyona da yansıyor. Oyunda seni strese de sokuyor. Dünya Kupası mücadelesi vereceğiz. Bunlar da önemli. Ama en son ne zaman gittik? Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde rakip kim olursa olsun bunun içine sadece oyunu değil, heyecanı, adrenalini bunları da koymak lazım. Ha, bu dakikadan sonra da minik bir not olarak bırakalım. Yani grup aşamasında yapamamak önemli olur yani. Bu tarz hataların yeri yok çünkü orada. Ne kadar kolay gözüken bir gruba karşı oynasak da bizim overrated kaldığımız takımlara karşı belli sorunlar yaşadığımızda olmuştu diye yine o burada kaldı o. Ama değinmemiz gereken önemli unsurlardan bir tanesi de bu takımın bir savunma kültürü oturuyor. Bunu tekrar söylemem lazım. Yani Euro 2024'te oturmaya başladı. Bu oldukça önemli. Çünkü bizim gol bulmada şu ana kadar hani önceki turnuvaları düşünelim bir sorunumuz yoktu. Ama savunma zafiyetlerimiz oldukça fazlaydı. Şu anda bu durum biraz tersine dönmeye başladı. Yani bazı sıkıntılar hücumda yaşayabiliyoruz ama tam da turnuvalar için çok önemli olan o savunma gücü, savunma kültürü milli takımda oldukça etkili bir biçimde oturmaya başladı. Bu da senin maçtaki direncini arttırıyor, devamlılığını arttırıyor. Dolayısıyla skoru elde etmeni de kolaylaştırıyor. İşte bunun da mimarı kimilerinin olumsuz manada dilinden düşürmediği Montella'dır. Onun Spalletti'den miras aldığı mevkisiz ve hareket temelli oyun, Ona ek olarak belki İtalyan savunma disiplini milli takımımıza büyük katkı sağlamıştır. Emek kendisinindir. Ve şey de tabii, oyuncu grubuyla arasındaki ilişki. Yani bunu yaparken bakın şey var. Biz, hatırlıyor musun Orçun? O Montella hocayla röportaj yaptığımızda bu iletişimden bahsetmişti. Onu bir hatırlatalım mı? Totti ile bir iletişimi mesela, o benim çok hoşuma gitmişti. Otorite ve güven inşası. Roma'da göreve başladığında efsanesi takımın, aynı zamanda eski takım arkadaşı Francesco Totti ve ilk maçında da ilk maçı oynayamayacağını ona açıkça söylüyor. Ve diyor ki dürüstlük zor durumlarda bile, hani o duruş çok önemli. Bu tür bir dürüstlük oyuncu ne kadar şaşırsa da teknik direktör olan saygıyı ve o profesyonel ilişkiyi güçlendirir.
1: Yani her zaman dürüst olup net olursan bu tür karakterleri yönetmek çok çok daha basit ve daha güzel oluyor.
2: Yani Totti'yle hiç sorun
1: yaşamadım.
3: Totti.
1: Aslında beklemedim bir anda, ben hocalığa başladım. Tam bıraktığım andan bir sene sonra ben hocalık yapmaya başladım.
3: Totti
1: de çok iyi bir dönemden geçmiyordu o zamanlar. Ve ilk başladığımda 3 gün sonrasında bir maçımız vardı ve ben onun oynamayacağını söyledim kendisine ve şaşırmıştı. Sonra tabii ki de 3. maçımız olarak da Roma derbisi vardı Lazio'ya karşı. Çok böyle...
3: Ve oyunda 2-0 ya sinyada 2 gol.
1: İnanılmaz bir maçtı. İlk yani oynattığım maçtı kendisi ve 2 tane gol attı ve kazandık.
0: Vay be. Vincenzo Montella bir yalnız adam. Gitmiyor mu bu artıkla? Ne zaman gidecek artık diye o tekkeyi bekleyenlerin çorbalarını kursağında bırakan bir teknik direktör. Onlar eleştirdikçe Montella kazandı. Onlar vurdukça Montella turnuvaya götürdü. Birileri aday isimler söylerken o Türk futbol tarihinde yapılmamış işler yaptı. Hırvatları deplasmanda yenen yoktu, yendi. Almanya 18 senedir mi ne? Yenen yoktu, yendi. Gruptan lider çıktı, şampiyonaya götürdü evvelki sene. Yok yapamaz bu haliyle, turnuvada harap oluruz dediler. Yırtındık burada. Ne fayda, biz söz dinletemedik ama o söz yutturdu. Avusturya'yı sağdan sola koşturarak nefesini tükettiğinde beklemiyordu o zevat. Ama çeyrek final gördü. Döndü işte 24-25 sene sonra Dünya Kupası. Oh canıma değsin. Babamızın oğlu mu? Tenkit ettik, yarın yine edeceğiz. Ama bize bu sevinci yaşatan adamı da yarım akıllılara yedirmeyiz. Ama o bana bir ara beşlik yedirmişti. Sinirimi de öyle dengelim. Onu hatırlıyor musun Orçun o videodan?
2: Çok güzel yedirmişti.
0: Çok güzel yedirmişti. Onu da ver de şu gerginliği bir atayım üstümden. Çünkü bugün sevinç günü. Rezil olacağım ama olsun.
3: Norbert'a kayma dedik.
4: Sen yönlendiriyorsun ama o yönlenmiyor.
0: Bak, çift alırım ha, biz Türk stoperiz.
3: Dedi, però se tu riapri quello.
1: Eğer sen bana bu tarafı açarsan.
2: Öbür tarafa gidelim.
0: Tamam, açmıyorum, gerçekten bildiğimi yapıyorum. Hocam buyur.
1: Quello che sa mi stai vediamo.
4: Çok bir şey bilemiyormuş.
0: Lan oğlum. Deli misin sen?
3: Hadi faccio ancora
0: kestik. Güzel insanlar, Silvio Gazzaniga, yer küreyi kupanın bir parçası yapan adam. Şekil olarak futbol topuna da benzeyen, yer küreyi alttan destekleyen insan figürleri. Malakit diyorlar, o değerli taşlar kullanılıyor. Önce kilden bir model, sonra bal mumuyla birkaç işlem, sonra bal mumunun eritilmesi ve yerine altın koyulmasıyla ortaya çıkan, bize göre İtalyanların Mona Lisa ile beraber dünya sanat tarihine en büyük katkısı Dünya Kupası. Bunu bir takım havaya kaldırıyor. Peki umut diye katlayıp hayaline saranlar? Onlar da kıymetli. Biz kupayı kaldırırız kaldıramayız. Ama bir sürü umudun, düşün, güzelliğin de talibiyiz. Bu öyle bir turnuva çünkü. En azından başka takım tutmayacağız abi. O bile yeter yemin ederim ya. Öyle değil mi? İtalyanlar düşünsün.

0: ya da ne bileyim Kuzey Koreliler düşünsün. Onlar da garip bir şey yapmışlar ya zamanında. Dünya Kupası'na katılıyorlar. Tamam, çok güzel. Brezilya bunları Pertinho yapıyor. Ama ülkede geçen haber şu. Elimize geçen net fırsatları değerlendiremedik. Ama olsun, 88. dakikada bulduğumuz golle ülkenin onurunu kurtardı. Gerçek öyle mi? Tabii ki değil. Portekiz'den bile yediler. Yani Kore'nin de iyi olduğu günler olmuştur da aklıma öyle geldi. Çünkü zamanında 66 Dünya Kupası mı? Bir İtalyanları yenmişlikleri var. Yalan olmasın yani. Ve o maçın taktiğini de bu arada o zamanki devlet başkanı veriyor. Taktiği söylüyorum. Hızlı koş, isabetli şut at. Ama galibiyet gelirse sevinme. Niye? Abi orası Kuzey Kore. Orada fazla gururlandılar falan. Vay efendim siz çok burjuvaca eğlendiniz falan diyerek topçuları çalışma kampına gönderiyorlar. Neyse ne. Brezilya'yı tutmaktan yorulmuştum valla. Şimdi en son biz gittiğimizde televizyonlar tüplü dolum. Küçücük ekranlar falan. Şimdi Allah'a şükürler olsun, imkanlar geniş. Sabah 5'te kalkarım baba. Önce bir fırına giderim. Alırım sıcak ekmeğimi. Peynir simit yaparım belki. Ondan sonra toplarım bizim çocukları eve. Bana gelirsiniz. Çayı demlerim. Biliyorsun güzel demlerim. Geçerim sonra ekranın başına. Mis. Ah, yemişim Brezilya'sını.
1: Biraz güzel oldu ha.
0: Güzel oldu. Ne tutacağım Brezilya'ya abi, eskiden şimdi o şeyden 94 Dünya Kupası vardı, onun şeydi bende en azından. Bebeto ile Romario golcüler. Bebeto işte gol atıp böyle bebek kucakta sevinci yapardı. O da spontane olmuş hani, planlamamışlar falan ama sonra herkes, bütün takım arkadaşları bile orada o kutlamaya gidiyor. Bize de yansıdı tabii, sokağa da düştü o, biz de şey yaptık. Mahallelere yayıldı yani, yapmayan mı vardı? Ben mesela Kamerun'un Roger Millay'dı galiba. Şimdi yanlış olmasın da onu çok yapardım. Şey, korner bayrağının oraya gidip dans ederdik abi. Şey, Bostancı'da halı sahaların kumunu çekerdik. Böyle değişik bir mekanizma vardı. Onu sürerdik. Karşılığında da bize halı saha maçı yaptırırdı sahibi. Orada koyardım o hareketi. Öyle bir şey vardı. Roger Millay de bu arada 90 Dünya Kupası'nı hükümet kararıyla çağırmış bir adamdır. Bayağı yaşlıydı çünkü abimiz. Turnuvaların böyle anları çok olurdu eskiden. Şimdi pek yok da. Bak mesela o turnuvada beni deli eden bir maç var. Turnuva tarihinin en ikonik maçlarındandır. Arjantin-Kamerun 90 Dünya Kupası. Niye biliyor musunuz? Maçtan önce doktorunuz yok. Büyücü mü bakıyor size? Maymun mu yiyorsunuz? Böyle edepsiz sorular soruyorlar adamlara. Ne oldu sonra? Kamerun maymuna çevirdi hepsini vallahi. 1-0. Şimdi öyle dalga mevzusu olunca bizim saflar belli, onu söyleyeyim. İtalya dedik bak, 82'de mesela Rossi'ye hayalet deyip duruyorlar. Yerden yere vuruyorlar hoca falan. Bunun nereden buldun falan filan. Brezilya maçı var İtalya'nın. Hoca çağırıyor Rossi, diyor ki bak iki yavaş stoperi var bu Brezilya'nın. Hata yapar bunlar falan. Ve kendi tabiriyle 100 yılın maçını oynuyorlar yarı finalde. Ve finalde 3 gol daha ekleyerek Rossi turnuvanın altın ayakkabısını hop cebe indiriyor. Neyse pardon, dalıp gittim, kusura bakmayın. Ne diyeceğim bakın, Hakan Çalhanoğlu hani çağrı yaptı ya 2002'deki abiler de turnuvaya gelsin diye, bir oluruz yoluna dedi. Burası da önemli. Şimdi turnuvaya kadar bunu da sağlamamız lazım. Şarkı işlerini de bak, şarkı yapacaksanız son dakikaya bırakmayın, sonra dinlenmiyor. Ha, bir takipçim de şarkı yazmış. Abi herkes bu işlerde. Abi diyor ne olur diyor Sefo'ya ulaştır diye aradı, nereden bulduysa telefonumu. Onun sözlerini buradan paylaşayım bari. Muhatabı isterse alır yani. Kenan'ım klas çalıma dizer. Aradan verir Arda Güler. Defansı ezer Barış Alper. Soldan Ferdi şimdi deler. Uzun da Türkiye bu zoru sever. Şimdi oğlum bak, iyi, hoş da, emeğine sağlık da. Neyse, belki seversiniz, bir şey demeyeyim. Yani ben şu an şey diyeyim çünkü Yılmaz Morgül'üm vardı ya, ondan bile söylerim. Abdullah Celil oynamalı, oy oy. Tugay Tolunay paslaşmalı, oy. Ben şey der, Hakan Çalhanoğlu der.
2: Güzel bir tablo oluşur diye düşünüyorum onları da aramızda görmek. Sadece onları değil, hocalarımız da milli takıma tüm emeği geçen hani bu formayı paylaşan eski milli futbolcularımız, Fatih hocamız, Şenol hocamız, hepsi gelsin bizi desteklesin. Çünkü bence hani milli takıma bu gerektiğini düşündüğüm için söyledim bunu. Çünkü diğer milli takımlarda gördüğüm için bizde de olsun istiyorum.
0: Vallahi keşke bu çağrı karşılık bulsa da orada öyle bir birlik görüntüsü verilse güzel olur. Biz bunu hemen HT Spor'da Bülent Korkmaz'a sorduk. O mesela cevap verdi bu duruma.
1: Öncelikle Hakan'a çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleri için. Tabii ben kendi adıma konuşuyorum ama bütün o zamanki oyuncular arkadaşlarım da aynı şeyi düşündüğünü düşünüyorum. Bizim için çok değerli. Eskiyi hatırlaması, o başarıya vurgu vurması ve bizi yanında istemesi bizim için ayrı bir önem, ayrı bir gurur verici bir olay.
0: Tabii hepsi gelmesin. Şimdi turnuva Amerika'da diye Amerika'daki kaçaklar da heveslenmesin. Onlar Amerika-Türkiye maçına gelebilir ama yanlış tribüne gitmesinler. Aman ha söyleyeyim de. Ben de olur da Amerika maçına gidersem Orçun Trump-Peru takacağım. Buradan böyle. Yakışır mı? Nasıl?
3: Dünya Kupası stili bu diyorsun.
0: Benim stilim o. Trump şeyi takacağım. O zaman Rüştü Reçber gelsin. Biz Nihat abiyle bir proje yapmıştık YouTube'da. Orada Rüştü abi o günleri anlatmıştı. Biraz hadi kabaralım. Nostalji de katalım işin içerisine.
4: Bütün maçlarda muhteşem bir performans. Orada bir fenomen Ronaldo, gerçek Ronaldo vardı. Yarı final, Brezilya maçı. Ben de kulübedeydim böyle. Şöyle
5: beraberdik
4: bir
5: yani.
4: Burnuna vurdum. Neler çıkarmıştın abi. Bugün o saniye bir dönsen abi. Kaledesin, Ronaldo karşında burnuna vuruyor. Ne yapardın mesela? Şimdi bugünkü Rüştü Reçber.
5: Topun gideceğin yeri bildiğim için orada dururdum yani.
4: Ha, değil mi? Yani, buraya vuracak yani, dedi. Yani. O zaman ne olurdu abi?
5: Gerçek Ronaldo diyelim ya. Şimdi herkes evet, Ronaldo'yla karıştırıyorlar. Yeni neslin bir çoğu bunu bilmiyor. Hakikaten... Özel bir futbolcuydu, özel bir isimdi.
4: O pozisyonu tutsaydın finalde rakip Almanya.
5: O zaman kupayla dönerdik.
4: İşte bu. Yani. Ben de aynısını düşünüyorum. Şimdi, kesinlikle kupayla dönerdik yani.
5: Geçen gün Haluk Başkan'la beraberdik. En büyük şanssızlığım diyordu, Brezilya'yla bir daha karşılaşmamız.
4: Evet.
5: Biliyorsun, grupta karşılaşan bir takımla finale kadar karşılaşmaman gerekiyordu. Biz karşılaştık yarı finalde.
4: Şanssızlığımız belki de o.
5: Ondan sonra da hiçbir takım gruptan beraber çıktığı takımla finale kadar karşılaşmadı zaten. O düzenleme evet, sonradan yapıldı evet. Benim bildiğim. Tabii bazen de insan şeyi kestiremiyor. Geldiğin bir noktaya gelmişsin ama daha fazla istiyorsun
4: tabii,
5: ya.
4: Tabii hep istiyorsun.
5: Üçüncü olduk ama niye final oynayamadık gibi. Tabii. Ama o bile büyük başardı. 48 yıl sonra katıldığım bir yerde orası. Sonra kimsenin gruptan bile zor çıkar diye baktığı evet. Bir milli takımdık. Sonra yarı final yaptık gibi yani.
0: Evet sonunda başardık. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda. 2002'nin o sabah uykularından feragat ettiğimiz, İlhan Mansız'ın altın golüyle sokağa döküldüğümüz o günlerin üzerinden tam çeyrek asır geçti. Ve şimdi yeni bir jenerasyonla yeni bir hikaye yazmaya gidiyoruz. Dünya Kupası futbolun kutsal kasesidir. Brezilya buna Joga Bonito der. Yani güzel oyun. Biz bunu dünyaya ilan ediyoruz der. Almanya'ya dönersin disiplinli bir makine düzeninin sembolüdür. Atıyorum Arjantin için tangodur falan. Bizim içinse 54'te Cenevre'de çekilen bir kuraydı. 2002'de dökülen sevinç gözyaşlarıydı. Şimdi ise daha bir cesaret, daha büyük bir hedef. Ve dünyaya biz de buradayız ve gitmiyoruz demektir. Öyle olacaktır, öyle olmalıdır. Bizde bu karakter de, bu yetenek de var. Avrupa'nın en elitliklerinde pişen, taktiksel bilgisi yüksek ama Türk futbolu o meşhur kaos ve tutku genetiğini kaybetmemiş bir oyuncu grubu. Ve futbolu takip eden herkes bilir ki Türkiye bir turnuvada varsa renk vardır, kıymetli anlar vardır, sürprizler vardır. O yüzden savunun millet. Turnuvayı televizyondan izleyen çocuklar hikaye yazmaya geliyorlar. Ve bizde hikayeler yarım kalmaz. Hikayen kadar varsa çünkü. Daha önce anlattım hani usta çırağı sormuş ya, senin hikayen nedir? O da demiş ki bir hikayem yok. Üzerine hayal kuracağı, düş göreceği bir hikayesi yoksa kişinin kendi de olmaz demiş ve söylemiş. Unutma demiş, hikayen varlığın sendeki temsilidir. Dünya Kupası da hikayenin, temaşanın nirvanasıdır. Bir ay boyunca güzel hikayeler anlattırsın inşallah. İlk hikaye geldi bile bak. Bu Dünya Kupası'nda ne hikaye? Ben bizim takımı tutuyorum.
6: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
7: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız saatler 13.30'u gösterene kadar. Canlı kanlı buradayız. Bayramın 3. günü mü oluyor bugün? Cuma günü. Herkese selamlar, sevgiler yollayalım. 0212 273 10 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyerek İbrahim Yavuz'a bir merhaba diyelim Çeşme yolunda. İbrahim abi, hoş geldin. Nasılsın?
1: Can, merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar kardeşim.
0: Teşekkür ediyorum. Biraz geç kalmışsın sanki ya Çeşme'ye gitmek için. İnsanlar dönüş yolunda yani. Hayır, bilmediğimiz evet, başka bir şey mi var?
1: Ya, yayınım vardı dün akşam. Bir de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Soner Çatal. O da abi böyle bir şey mi yapsak 2 günlüğüne dedi. Sağ olsun, beraber yola çıktık.
0: Selam olsun Soner Çatal'a da diyelim. Abi direkt şeyle gireceğim konuya. Aziz Yıldırım'ın Muriç transferi var. İşte bununla ilgili Mahmut Uslu da açıklamalarda bulundu. Oyuncuyla anlaştığı söyleniyor. Fenerbahçe Başkanı da Aziz Yıldırım'ın. Mallorca ile görüşmeler sürüyormuş. Ya benim de tabii bu transferle ilgili birkaç fikrim var ama senin değerlendirmelerin benim için önemli. Nasıl buluyorsun Muriç transferini?
1: Ya gerçekten anlamakta zorlanıyorum Cihan. Yani bana çaresizliği anlatıyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında bu kadro planlaması konusunda, davranış konusunda, yani başkanlar değişse de o istikrarı, olumsuz istikrarı sürdürdüğünü görüyorum. Şimdi yani ben de biliyorum Vedat Muriç'in son senesinde attığı 20 küsur golün önemli olduğunu, ama 32 yaşına gelmiş bir oyuncuya böyle bir bonservis yatırımı insanın akıllı mantığı almıyor ve şuna da dikkat etsinler. Kariyerinde böyle, yani Vedat Muriç'in bir 17 gol herhalde Fenerbahçe'de geçirdiği süreçte attığı gol vardı. Ondan sonraki süreçte burada özellikle son 2-3 senesinde 10 golü bulamamış bir oyuncu. Bu sene kariyer rekoru kırmış. Yani şimdi totaline baktığımda, şimdi Fenerbahçe'nin talip olması gereken, ki Aziz Yıldırım üzerinden de örnek vereyim. Yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de başkan olduğu dönemde biz Anelka'yı gördük, Pierre Van Hooijdonk'u gördük. Değil mi? Yani bu seviyede oyuncuları gördükten sonra, yani rakibin Osimhen'le, atıyorum Icardi'yle bu kadar tekrar yaptığı bir dönemde, ya Vedat Muriç nedir? Yani bunu nasıl düşünebiliyorlar? İnsanın aklı mantığı almıyor. Yani bana çok sağlıksız geliyor yani. Hani burada gol atamaz, yapamaz falan demiyorum ben. Kadro planlaması konusunda, düşünce konusunda bunun çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum yani.
0: Ya Fenerbahçe'de bu özellik var yani. Başkanlık diyorsun mesela abi. Sürekli 2-3 kişinin adı geçiyor 30 senedir. Başka yeni isim çıkmıyor. Teknik işte bir Hakan Safi bu dönem bir hareket getirdi. Onun dışında diğer başkan adayları da vardı. Onlar da biraz Aziz Yıldırım'la birleştiler ama yani teknik direktör deyince de Aykut Kocaman, İsmail Kartal bu döngü vardı. Ondan önceki yıllarda Ersun Yanal döngüsü vardı. Gelip gitti. Ya futbolcu diyorsun. Yine yani yeni yüzlere sanki ihtiyaç var gibi. İyi bir scouting'e ihtiyaç var gibi. Hepsinden önemlisi bu işte menajer dedikleri, işte torpil gibi, işte komisyoncu diyeyim, daha doğrusu açık açık konuşayım, olmadan böyle gerçekten hak eden yeteneklere yer verildiğini düşünüyorum. Yani 26 yaşında ya, gönderiyorsun, 32 yaşında daha fazla parayı geri almaya çalışıyorsun.
1: Geri alıyorsun ya, inanılır gibi değil yani. Aslında baktığın zaman evet, orada bir scouting başarısı var değil mi? Bulmuşsun bir oyuncuyu, tespit etmişsin, senin liginde oynamış, almışsın, değer katmışsın, para kazanmışsın. Eyvallah. Aynı şey mesela Kim Min-jae için de söyleyebilirim, Ferdi için de söyleyebilirim. Bu süreçte aslında sağlıklı işler de yapmışsın. Senin yapman gereken, hani bu bahsettiğimiz scouting tarafında Fenerbahçe olarak sen aslında başarılı bir iş yapmışsın. Evet, şampiyon olamamışsın ama burada sağlıklı bir durum varmış sende aslında. Sen bulabiliyormuşsun. Bak, kimsenin tanımadığı Kim Min-jae diye bir oyuncuyu bulup ona değer kalıp katıp satmışsın değil mi? Yani senin o tarafta, transfer tarafında o politikayı izlemen lazım. İşin şampiyon tarafıyla alakalı da neden olmadığın zaten çok açık belli değil mi? Yani oyuncu istikrarı ve teknik direktör istikrarı, planlamaya sadık kalmak burada çok belirleyici olacak. Yani sen aslında idareci olarak yani olumlu yaptığın şeyleri alacaksın, önce onu cebe koyacaksın. İşte neydi bu bahsettiğimiz scouting konusunda son zamanlarda, aslında Ali Koç döneminde de çok sağlıklı işler yapılıyordu Fenerbahçe'de. Şimdi bunu yok ediyorsun, yok diyorsun sen. İşte senin söylediğin gibi başkanlık ismine bakıyorsun.

isimler etrafında dönüyor. Teknik direktör diyorsun, hala İsmail Kartal Aykut Kocaman diyor. Geliyorsun oyuncuya, hala sana birileri Vedat Muriç gelsin burada beni kurtarsın diye ikna etmeye çalışıyor seni. Yani bunu şimdi düşündüğüm

0: yani abi. 28'de golle gol kralı olmuştu La Liga'da. Yine aynı golde olan Dovbik vardı. O da Roma'ya transfer olmuştu. O da mesela Roma'nın elinde patlamıştı. Şimdi yani Vedat Muriç'te de bu durum olabilir mi acaba? Evet, Aziz Yıldırım
1: ya, olma ihtimali çok yüksek Cihan. Yani verdiğin örnek bence şahane bir örnek. Yani şimdi bana dün çok fazla böyle mesaj geldi. Ya arkadaş, sen ne anlatıyorsun? La Liga'da 23 tane gol atmış oyuncudan bahsediyorsun. Kötü olmaya da uyum sağlamama şansı olur mu? Ya da daha önce buralardan geçmiş. Ya Vedat Muriç'in en fit, en zirve performansını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani ben Vedat Muriç'in en zirve performansını biliyorum. Vedat Muriç'in en zirve performansı dahi Fenerbahçe'nin birinci santraforu alacak ve Fenerbahçe'yi hedefe götürebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yok, buralardan geçti. En iyi zamanını, en genç zamanında biliyoruz oyuncunun yani. Ve en artık aşağı gitmeye başlayacağı yaşlarda talip oluyorsun sen Vedat Muriç'e. Ve şeyi sakın unutmasınlar. Yani onlar bir organizasyonda o işi hallediyorlar. O dediğin istatistiği de orada yakalıyorlar. Yani Vedat Muriç oralarda kaçıncı kez tekrar yapmıştır o oyuncularla bilmiyorsun. Burada çok uzun zamandır değişime uğrayan bir organizasyonun parçası olacak yani. Bir de evet, şöyle yorum yapılıyor Cihan. Deniyor ki ya aslında birinci santrafor değil, İkinci santrafor Vedat Muriç. Mesela böyle mesajlar da aldım. Şimdi eğer öyleyse orada da problem var. Şöyle problem var. Senin önce ideal 11 üzerinden bir planlama yapman gerekiyor ya idareci olarak. Yani senin şu an alternatif santrafor ya da alternatif bek, alternatif stoper arayacak durumda olmadığını birilerinin sana söylüyor olması lazım. Senin net oyunculara ihtiyacın var. Yani bir kulübün başkanının aday olduğu seçim öncesi şampiyonlu oynayacak bir takımda yani bu seçimi kazanma adına ya da planlamaya da insanları heyecanlandırma adına Vedat Muriç isminin ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum yani.
0: Evet, tabii bunun çok örnekleri var ya. İki sezon önce Pedro gelmişti. İtalya'da Cagliari'den geldi. Küme düşen takımda. O da orada leblebi gibi gol atıyordu argo tabirle. Fenerbahçe'de geldi ve göremedik oyuncuyu mesela. Ya bunu aklına gelirse dinleyenlerimizin daha da çeşitlendirebilirler. Yani İbrahim Yavuz'a göre Vedat Muriç transferi. Bir de 18 milyonlar falan konuşuluyor. Yani fiyat da ya biraz işte yüksek.
1: Zaten şöyle olsa yani
0: 4-5 milyon olsa belki yani, okey.
1: Maliyeti olmayan bir oyuncu. Daha önce yolu buralardan geçmiş. Fenerbahçe'de de oynamış. Bir de ben yani karakter olarak da davranış olarak da aslında pozitif bir oyuncu. Yani arkadaşlarına rol model olabilecek bir oyuncu davranış olarak. O anlaşılabilir bir durum ama rakamlar falan inanılmaz rakamlar. O zaman Şerif'e niye itiraz ettiniz yani? Şerif'ten de çok farklı bir şey beklemeyin Vedat Buruş'tan yani. Hani Şerif'in bir tık iyisi olacak size, bir şey fark etmeyecek yani. Ya şu planlama olmaz yani. Vedat Muriç, onun alternatifi Şerif. Bu duruma geleceksiniz. Fenerbahçeliler buna razı mı yani? Bu planlamaya razı mı Fenerbahçeliler yani?
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan abi İrfan Can Kahveci de Kafa Sports'a, yani YouTube kanalına konuk oldu. Orada da inanılmaz açıklamalar yaptı. Hem Mourinho'yu hem Vitor Pereira'yı gömdü. Yani salvo yaptı onlara. Diğer taraftan İsmail Kartal'ı da biraz övdü. Ben dedi gidiyordum, milli takımda oynuyordum. Döndüğümde beni oynatmıyordu. İşte iyi oynarken oyundan çıkarıyordu tarzı açıklamalarda bulundu. Biraz da istersen İrfan Can Kahveci değerlendirmesi de alabiliriz senden. Ne oldu ya bu çocuğa
1: de,
0: yani? Bir anda bir düşüş yaşadı.
1: Yerli oyuncuların özellikle büyük bir çoğunluğu bu öz eleştiri konusunda eksikler. Yani aslında bu ona özel bir durum değil. Bizim oyunculuğumuzda da benzer bir durum vardı Cihan. Yani biz de en çok oynadığımız, bize en çok süre veren hocaları çok özel bulurduk. Çok değerli bulurduk. Oynatmayanlara karşı da ister istemez bir öfkemiz olurdu. Bu anlaşılabilir bir durum. Yani anlayabiliyorum. Çünkü en fazla tekrarı, en iyi geçirdiği dönemi İsmail Kartal'la. Ona tanıdığı özgürlüklerle, ama Jose Mourinho'dan da para neden de o özgürlüğü bulamayan bir oyuncu ister istemez negatif taraftan bakacak. Yani bence İrfan Can Kahveci genel anlamda ya bu kadar potansiyeli yüksek bir oyuncunun bu kadar oynama alışkanlığı anlamında ya da yeteneklerde sergileme anlamında bu kadar eksik kalmasını kendi üzerinden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi bu kadar potansiyelim var ama sürekli bir yerlerde problem arıyorsun. Bana az süre verdin diyorsun. Ya da işte verdiğin süreden sonra benim oynamaya ihtiyacım var diyorsun ama bunlar bitmiyor ya. Yani bu istekler bitmeyecek. Sana işte bir İsmail Kartal'ın verdiği özgürlüğü, süreyi ya da orada kadro alışkanlığı konusunda, oynama alışkanlığı konusunda aynı fırsatı birileri vermiyor olabilir. İşte orada davranış belirleyici oluyor ya. Ya küsebilirsin de. Değil mi yani mesela? Küsersin.

0: Evet.
1: Yani. O yüzden bence o taraftan bakmakta fayda var bizim oyuncularımızın, ama Mourinho konusunda özellikle çok yani hak verdiğim, yani genel anlamda Mourinho'nun davranışı konusunda hak verdiğim taraflar var tabii ki. Çünkü daha önce de yayınlarda da söyledim Cihan. Yani ben Mourinho'nun Türkiye'ye teknik direktörlük yapmaya geldiğini düşünmüyorum. Genel davranışlarını gördükten sonra onun zaten burada teknik direktörlük yapmayla ilgili bir derdi olmadığı o kadar açıktı ki. Yani bir önceki seneden mesela Fenerbahçe'ye bir miras verilmişti İsmail Kartal'la. Ne olursa olsun 99 puan ve oynama alışkanlığı en yüksek oyuncular teslim edilmişti. O Fenerbahçe'nin birkaç dokunuşa ihtiyacı vardı değil mi? Yani hazır bir oyun vardı. Ya o geldi, baştan en güçlü yerleri darmadağın etti. Savunmanın merkezi Fenerbahçe'nin çok uzun zamanda uyum yakaladığı Ciku Bekao vardı. Orada değişime gitti. Çağlar'ı attı oraya. Darmadağın etti savunmanın merkezini. Orta sahada Fred İsmail kariyer sezonu geçirmişti. Tuttu oraya Amrabat diye bir oyuncuyu attı o savunmanın merkezine. Fred'i de İsmail'i de onlarla beraber oynatacağım diye darmadağın etti. Şimdi bu kadar teknik anlamda yanlış yapan bir teknik direktörün ismi ne olursa olsun, yani şimdi geçmişte yaptıkları önemli, değerli, ama şimdi burada da teknik anlamda, planlama anlamında bu kadar yanlış yapmış bir teknik direktörü de sırf ismi Jose Mourinho diye de anlamaya çalışalım, vardır onun bir bildiği dersek bence yanılırız yani.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. WhatsApp hattımıza gelen mesajlar da var. İlyas hoş geldiniz, iyi bayramlar demiş. Merhaba İlyas. Aykut, İbrahim hocama kabullenmiştim bu hafta olmayacağını ama sesini duyunca bana sürpriz yaptı, selam olsun demiş. Yayınlarda ortalığı salladı, tatil hakkı demiş başka bir dinleyenimizde. Nevzat Ohri bu mesajları atmış. Abi diğer taraftan bir de Beşiktaş'ta da sanki böyle rota biraz değişti gibi. Kartal Yiğit'e konuştu Şenol Hoca. Dedi ki Beşiktaş'ın hayırlısı olsun, ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmamam önemli değil. Başkan iyi olsun, Önder Hoca'ya başarılar diliyorum tarzı açıklamalar yaptı. Bunun ardından Serdal Adalı başkan, Sayın Başkan da dedi ki ben Şenol Hoca'yı çok severim ama Sergin Hoca'dan sonra Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmüyorum dediğim yazılıyı çiziliyor dedi. Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım dedi ama aslında kendi söylemişti bunu, çalışmak istemediğini. Hayır demişti ama sanki biraz böyle rota döndü gibi. Ne dersin Şenol Güneş'e?
1: Ya şöyle, bir de aynı durum. Ya anlıyorum, tamam, bu insanların geçmişte yaptıkları çok değerliydi ama hani bir yerde sıkışıp kalıyoruz Cihan. Yani işte çok yakın tarihte Şenol Güneş'te bir tekrarım var Beşiktaş olarak. Pek hayırlı geçmedi onlar adına. Dön Trabzonspor'a benzer bir durum orada yaşandı. Pek hayırlı onlar adına da geçmedi. Oyun değişiyor. Bu insanlar çok değerli insanlar. Bunlardan faydalanmak lazım. Ama sahanın sanki kenarında bize daha çok faydalı olur. Hani bir danışmanlık gibi, onların futbol aklı olduğu bir takımın yönetilmesi gibi, ama yani illa sahaya gönderme konusunda tereddütlerim var. Çünkü oyun çok fazla değişime uğradı. Çok hızlı değişime uğradı. Buna ayak uydurma konusunda biraz yani geride kaldıklarını düşünüyorum. Bir de orada Önder Özen artık futbol aklı olarak geldi değil mi? Yani Beşiktaş'ta artık planlama, ki ben hep söylüyorum hani sportif direktör pozisyonuna birini getirdiğinizde ondan sonraki süreç çok önemlidir. Şimdi oraya onu getirdiniz, artık sizin yani arkanıza yaslanıp Önder Özen'in organize edeceği planlamasına sadık kalmak zorundasınız. Yani onun belirleyeceği teknik direktörle beraber oturacak Önder Özen. Hadi buradan da bir transferle ilgili teknik direktör, Hırvatistan'ın teknik direktörü neydi, Dalic, bir dakika şimdi ismini söyleyeceğim, tam da yanlış söylemeyeyim Cihan,
0: kimin teknik direktörü dedin, Sırbistan'ın mı?
1: Hırvatistan'ın teknik direktörü
0: bakalım abi Dalic, bakalım dur
1: Dalic bir isim geliyor Cihan, yani bakalım, bana yardımcı olur konuda, tamam.
0: Sana hemen yardımcı olayım. Dalic, Zlatko Dalic, doğru.
1: Zlatko Dalic ile ilgili şöyle bir durum var. Aslında Önder Özen bir teklif götürüyor hocaya. Yani Hırvatistan'da yaşayan Dalic'le ilişkileri iyi olan bir dostumun bana anlattığı. O da şöyle söylüyor. Diyor ki ya diyor hani Beşiktaş'a çok fazla teknik direktör değişime gittiler ve içinde bulundukları durumu da pek sağlıklı görmüyor ama yani eğer Türkiye'de çalışacaksam sanki Fenerbahçe benim için daha hayırlı olur gibi menajerler aracılığıyla böyle bir haber de gönderiyor. Yani Beşiktaş'ın Dalic'e talip olduğu, onun da işte Beşiktaş'a sıcak bakmadığı söyleniyor. Evet, bunu yani, da bir transfer haberi olarak vereyim yani.
0: Yani Dalic'le ilgili şey vardı. Ali Koç'un Dalic'e bir hayranlığı vardı. Hatta ben hatırlıyorum o dönem işte biraz şey demiştim. Hani kendi ülkesi hariç Arnavutluk, Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri falan. Evet. Oralarda hocalık yap demiştim ama şimdi Beşiktaş'la adını duyunca senden çok şaşırdım. Yani olur, evet, olursa bir, biraz ilginç bir şey olur yani. Yani.
1: Böyle bir konuşma olmuş yani.
0: Evet.
1: Ama o da Fenerbahçe'yi aslında hani daha yakın görmüş kendisine. Bunu da söyleyeyim. Bir de dikkat et, en son Önder Özen Slaven Bilic'le çalışmıştı Beşiktaş'ta. Hani bu da aslında biraz hani Balkan kökenli antrenörlerle uyum konusunda da Önder Hoca, çünkü burada belirleyici olan onun da teknik direktör adayı, çünkü o çalışacak. Yani burada umarım da öyle olur. Yani Serdar Adalı umarım teslim olur Önder Özen'e. Çünkü başka türlü bu işin olma şansı yok. Yani siz Önder Özen'i göreve getirip bir de Önder Özen'e bu teknik direktörle çalış, bu oyuncuları al derseniz oradan sağlıklı bir şey çıkma şansı yok. Madem Önder Özen'e teslim oldunuz, bundan sonra artık tamamen onun planlamasına sadık kalması lazım Beşiktaş'ın.
0: Evet, yani hep senin de söylediğin bir şey var ya, yani evet Şenol Hoca'mı gerçekten ben de çok severim, yeri de ayrıdır ama artık yani 75 yaşına gelmiş, her gün antrenman takibi, bu arada yaşı büyük olan dinleyenlerimiz de olabilir, yanlış anlamasınlar, ben hani antrenörlük olarak bahsediyorum, yani bunun programlanması vesaire, evet yardımcılar yapabilir diyebilirsin sen de, ne bileyim akşamları rakipleri izlemek, her hafta Avrupa'da olursan iki deplasman yapmasını beklemek, ki Avrupa'da değil gerçi Beşiktaş, ama ya bunları yaparken sakin ve dinç olmasını beklemek biraz sanki böyle hayalcilik mi olur, yoksa ben mi hocaya fazla haksızlık yapıyorum bilmiyorum. Evet, yaylı adamı, ya, dinç adamdır ama yani sonuçta yaşında verdiği bir ağırlık var.
1: Aynı şekilde o enerji kolay değil yani. Hani bir de çok fazla değişime uğradı oyun. Yani teknik anlamda da onu takip etmek zorundasınız. Yani mesela Aykut Kocaman konusunda benim itirazım o aslında. Bu kadar uzun süre ara vermiş bir teknik direktör, oyun bu kadar değişime uğramış. Şimdi nasıl talip olacaksın sen? Tamam, geçmişte yaptıkları önemli ama ciddi de bir ara vermiş bir teknik direktörden bahsediyorsun. Oyun ciddi o sürede değişime uğramış. Oyuncu davranışları değişime uğramış. Şimdi sırf geçmişte yaptıklarından dolayı da yani birilerine bu kulübü teslim etmek çok sağlıklı gelmiyor bana yani.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bana da şey geldi yani, sen az önce Dalic söyledin ama bana da hani Nuri Şahin'le işin bittiği bilgisi geldi. Hani Dortmund'da da biraz çok erken dümene geçti sanki hocam. Yani biraz daha böyle pişip gitseydi uzun yıllar kalabilir miydi bilmiyorum.
1: Ya Nuri Şahin'le ilgili ya emin değilim Cihan, şöyle emin değilim. Yani Nuri Şahin'in bir bakalım teknik direktörlük kariyerine, başlangıcına bir bakalım. Futbolculuktan direkt Antalyaspor'da Ersun Yanal sonrası bir takım aldı ve psikolojik anlamda aslında çökmüş ama fiziksel olarak çok iyi bir takım aldı Nuri Şahin Ersun Yanal'dan. Ersun Yanal takımları her zaman fiziksel anlamda iyi durumdadır. Şimdi o sezonun devamında bence onun mirasını çok sağlıklı bir şekilde kullandı. O fiziksel olarak güçlü takım ama devamındaki senede pek başarılı sezon geçirmedi. Şimdi ondan sonrasını hatırlayalım Cihan. Yani Dortmund'la geçirdiği süre, yani evet çok önemli deneyimdir. Başarısız da olsa orada o süreyi geçirmesi. Şimdi Başakşehir süreci onun adına çok... Bu kadar genç yaşta bir teknik direktörün bu kadar keskin değişimleri yaşaması, orayı hazmedebilmesi, götürebilmesi kolay değil. Yani şeye dönebilir, Antalya'dan sonra Dortmund'da geçirdiği süre, Başakşehir'den sonra Beşiktaş'a geleceği süre benzer bir problem olabilir diye düşünüyorum. Yani antrenörlükle futbolculuk bambaşka iki hadise. Biz hep böyle futbolculuk davranışlarına talip oluyoruz. Ama bu iş çok fazla tekrar deneyim isteyen bir iş. Evet, bir deneyim kazanmaya başladı ama şimdi Beşiktaş'ta o işi halletme konusunda, yani Dortmund gibi aslında sana bir düzeni teslim ettikleri yerde bile bu problemi halledemediysen, demek ki senin biraz oralarla ilgili zamana ihtiyacın var. Çünkü mesela Dortmund gibi takımlarda ne yapıyorlar? Hep bir geçişle teknik direktör teslim ediyorlar. Atıyorum işte Edin Terzic bir miras bırakıldı ona, o yönetti. Oradan Nuri Şahin geldi, Nuri Şahin'e bir takım teslim edildi. Yani onlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki bak arkadaş, burada bu oyuncular var. Herkesi yerinde oynat, iyi antrene et ve arkana yaslan. Biz planlamayı yapıyoruz, planlamaya sadık kalıyoruz. Şimdi onların bile tarihinde bu kadar değişim yokken, şimdi Nuri Şahin'le ilgili, Nuri Hoca ile ilgili bu kadar kısa sürede yaşadıkları değişim, demek ki onlar bazı konularda Nuri Şahin'in teknik

0: anlamda çok fazla eksik olduğunu tespit etmişler. Ki benim için belirleyicidir. Yani Almanların, İngilizlerin, İtalyanların, Fransızların hem oyuncu konusunda hem teknik direktör konusunda birilerinden vazgeçmesi yani bence çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Onlar birinden vazgeçiyorsa bir şeylerin olamayacağını kesin öngörmüşlerdir. Bak Archie Brown'la ilgili geldiğinde benzer ifadeyi kullandım. Ya bu kadar genç yaşta birini sana vermezler. Şahane fiziği var. Atletizm konusunda şahane bir oyuncu. Ama bu kadar erken bize gelmesinde bir problem var. Geldiğinde gördük ki aslında bu oyuncu evet şahane fiziği var. Atletik olarak şahane bir oyuncu. Ama pozisyon bilgisi konusunda çok eksik bir oyuncu. Artık onlar şeye ikna olmuş. Pozisyon bilgisi konusunda bu daha gelişmez. İşte Tedesco ile ilgili benzer ifadeyi kullanabilirim. Yani bu kadar genç yaşta Şampiyonlar Ligi, Belçika amil takımı derken bize bu yaşta geliyorsa bu teknik direktör onlar şuna ikna olmuş. Bunun da gelişimiyle alakalı çok fazla bir şey yok konusunda. Çok da çünkü bakıyorum genelde de öyle oluyor Cihan. Yani haksızlık da etmeyeyim ama yani büyük bir çoğunluğu bunların bu şekilde yönetip gönderdiği antrenör ya da oyuncular da onlar haklı çıkıyorlar. Şimdi Nuri Şahin konusu da böyle. Evet burada Başakşehir süreci, ben onun yerinde olsam Başakşehir'de devam ederim. Biraz daha tekrar yapmaya belli ki ihtiyacı var yani.
1: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
3: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimi sürüyor ya, şu yüzden söyledim. Yani normalde Şenol Güneş olayı hiç yoktu. Konuşulmuyordu bile. İşte Filipe Luis, Lucescu ve Nuri Şahin konuşuluyordu ki işte yaklaşık bir 2-3 dakika önce Filipe Luis'den de olumsuz yanıt geldi Beşiktaş'a. Yönetim Brezilyalı teknik adamla anlaşamamış Beşiktaş yönetimi. Hani tekrar bir Razvan'a döndüler ama hani Nuri Şahin'le de ilgilendiklerini şuradan biliyorum. Hani Göksel Başkan demiş ki Nuri'ye, ya Nuri'cim hani bir yıl daha kal. Hani bir toparlan, bir burada bir sistem oturttuk vesaire. Ama Nuri Şahin de hedefinin büyük takımları çalıştırmak olduğunu biliyoruz. Acaba hani Razvan'da olmazsa ardından Nuri tekrar bir Şenol Hoca olabilir mi diye bir düşünmedim değil abi. Ama şu an
0: ya olabilir yani, sıcak haber Luis Reddetmiş. Şimdi yani bahsettikleri isimler sonuçta Razvan dediğin evet önemli bir teknik direktör ama mukavelesi olan bir teknik direktör. Yani ki bence orada mesela hani hep bu olmaz şu olmaz diyoruz da kim olabilir diye soruyorlar ya bazen. Mesela bence orada Edin Terzic önemli bir isimdi. Keşke Edin Terzic'e gitmiş olsalardı. Yani Dortmund'da geçirdiği süre bence önemliydi. O da Atletico Bilbao ile anlaşmış 2 gün önce. Mesela keşke onunla iletişim kurmuş olsalardı ya da buraya getirebilselerdi. Çünkü önemli bir deneyim. Hani oralarda bir şeyi de en azından tekrarla halledebilmiş bir teknik direktör. Yolu daha önce biz o işi çok seviyoruz Cihan. Ya buralarda yolu buralardan geçsin diye. Yolu da buralardan geçmiş Terzic'in.
3: Belki
0: Bilic'in yardımcısıydı.
3: Belki yani teklif etmişlerdir abi.
0: Keşke onunla bir planlama yapsalarmış.
3: Belki bir teklif gitmiştir. Çünkü önceki dönemlerde Türkiye'de çalışmak istemiyorum tarzı bir açıklaması vardı. Belki hani gitmişlerdir. Hani çok da böyle hoca sıcak yaklaşmamıştır. Olabilir mi bilmiyorum ya öyle bir durum.
0: Yani bilmiyorum. Şöyle yani Beşiktaş'ta çalıştığı için hani burayla alakalı da çok güzel anılar biriktirdiği için söylüyorum. Hani duymuştum da o zaman hem Türkiye ile ilgili Beşiktaş'ta bir yerim ayrıdır hani orayla ilgili de böyle bir düşüncem vardı diye duyduğum için hani bu isim üzerinden ya da olmamışsa da yapabilirlerdi böyle bir açıklama. Çünkü biz de onlardan duyduğumuz şeye göre yorum yaparız. Bir atıyorum Önder Özen, ya evet Terzic bizim listemizdeydi, bir görüşmemiz oldu ama o atıyorum Atletico Bilbao'yu tercih etti gibi.
3: Evet, yani farklı farklı açıklamaları da vardı tabii, işte gelirsem 70 milyon transfer bütçesi isterim falan diye insanlar o arada.
0: 50'yi zaten devre arası Sergen Yalçın'a harcadın, senin parayla ilgili bir sorunun yok ki, sende para tabii var tabii. Sen parayı harcamayı bilmiyorsun, en azından Terzic sana parayı doğru harcatırdı yani. Sen gidip Akbetu'ya o parayı vermezdin değil mi?
3: Son Akbadu bükücüsü diyeceğim sana bundan sonra.
0: Akbadu inanılır gibi değil.
3: Sen Akbadu ile ilgili şey var. Senin çocukluğuna inmem lazım Akbadu ile alakalı.
0: Evet ama canlı ya. İzledim. Cihan canlı izledim. 2 defa canlı izledim. Yani tamam anlıyorum, bir oyuncuya yatırım yapıyoruz ama mesela stoper pozisyonunda bir oyuncunun ya en temel özelliklerinden biridir aradığın özellik değil mi? Ya atletizm, hani çabukluğu çok önemlidir. Yani son zamanlar

0: hayatımda izlediğim en ağır oyuncu. Ağır. Ha ne dersin, ağır oyuncu ama pozisyon bilgisi çok üst seviyede bir oyuncu. Ya onun da öyle olmadığını Fenerbahçe derbisini hatırlayalım. Yani altyapıda öğretirler, aman kayarak girdiğin zaman o topa vurduğunda o topu dışarı atmak zorundasın. Onu anladığın an öyle bir pozisyonun içerisinde olmaman gerek. Onu da yapamamışsın. Sen sürekli yanılmışsın. Şimdi oyuncu anlamında. İşte ben o konu, bir de maliyetleri zaten hiç düşünmek daha istemiyorum. Anormal maliyetler yani. Hani Akbatun'un o maliyeti korkunç bir maliyet olduğunu düşünüyorum. Ya inşallah yanılırım da önümüzdeki sene ya öyle bir oyuncuyla karşılaşırız ki biz de bir daha yorumlarken, bir oyuncuyla alakalı bir yorum yaparken tekrar gözden geçiririz. Ya ağırmış ama bak bizim göremediğimiz özelliği şu teknik direktör gördü ve oyuncuyu geliştirdi deriz yani.
1: Evet, şimdi sen telefonla konuşurken bir taraftan da Beşiktaş'ın daimi yorumcularından, yani Beşiktaş'ı iyi bilen kişilerden, adımı vermedi, tamam vermeyeyim. Şimdi Braga'nın hocasına gitmiş Beşiktaş, Carlos Vicens'e. Ya Beşiktaş sürekli denemeler yapıyor. Bilmiyorum nasıl bir hoca, hiç takip etmedim Braga'yı ama.
0: Ya şöyle.
1: O da yeni bir isim, buradan dinleyenlerimize de bilgiyi vereyim.
0: Şu an her yere gidiyorlar ama da aslında ne kadar plansız bu işi idare ettiklerini de bize gösteriyor diyor. Mesela ben Önder Hoca ile de alakalı, şimdi ona da aslında bir eleştiri olsun değil mi? Şimdi bu işler yani yorumcu tarafındayken işin sportif direktörlük tarafına talip olduğunuzda sizin de bir hazırlığınız olması gerekiyor değil mi? Mesela ben şey düşünüyorum Cihan, yani işin, yani futbol tarafında, işin idari tarafında kalmış. Mesela antrenörlük yapmak istemiyorum ama sportif direktörlük tarafıyla alakalı planlamam var. Onunla ilgili bu da şey olsun. Geçen gün federasyonda şeyi de arıyorum, bulamıyorum. Onunla sertifikasıyla, kursuyla alakalı şeye gideceğim. Federasyona gidip orada soracağım. Burayla alakalı bir şeyler öğrenmek de istiyorum. Onun lisansını da almak istiyorum. Kendi aynı zamanda alt liglerde maç izliyorum Cihan. Alt liglerde maç izleme sebebim şu. Yarın öbür gün biri bana bir göreve gel, bu organizasyonun başına geç dediğimde hazır olmam lazım değil mi? Yani oyuncu konusunda, teknik direktör konusunda elimde bir liste olması lazım değil mi? Yani bana oturup bir başkan nasıl bir planlama yapacaksın dediğinde şunu yapmamam lazım. Bu işin en basit tarafı. Ya Süper Lig'de mesela atıyorum PTT birincilikte bir takım, TFF birincilikte bir takıma geçtim değil mi Cihan? En basit. Süper Lig'de oynayamayan oyuncuların hepsini getir bir araya. Ya bu işin en kolay tarafı. Bunun için sportif direktör olmana falan gerek yok yani. Bunu hiç hayatında futbol oynamamış, hiç o işin organizasyonunda bulunmamış birine de ver, o da onu yapar. Yani alır bu sene işte kimler Süper Lig'de? Çorum çıktı. Çorum gibi takımlardan, Erzurum gibi takımlardan orada kadroda tutamayan oyuncuları alalım, onları bir araya getirelim, şampiyon olalım. Bu işin en kolay tarafı ama önemli olan şu. Kimsenin bilmediği üçüncü liglerde, ikinci liglerde oralardan maliyeti düşük oyuncu alıp o oyuncularla bir takıma da, oyuncuya da değer katıp değil mi? Bunu yaptığın zaman kıymetli. Şimdi Önder Özen olarak Beşiktaş'ın sportif direktörüysen, senin aslında yorumcu olduğun dönemde de teknik direktörlerle ilgili bir planlaman ya da oyuncularla ilgili bir planlaman olması gerekiyor. Eğer öyle değilse bence o daha da vahim bir durum. Yani sen hiç işin direktörlük tarafıyla ilgili planın yok ve seni birileri Beşiktaş'a söyledi ve sen başladıysan, senin adına da pek hayırlı bir durum değil bence. Yani mesela Önder Özen'in bugün oyuncu ve teknik direktör listesinin hazır olması gerekiyor. Hani şey diyemeyiz Cihan, yani adam ne yapsın ya, yorumculuk yapıyordu bir anda, öyle bir şey yok. O zaman talip olma oraya. Yoksa elinde öyle bir liste, olma oraya talip. Çünkü herkes zaten senin yaptığını yapabilir. Şimdi Serkan Reçber de yapar, hiç problem değil. O da tuttu mesela, 4 tane 5 tane oyuncu getirdi. Şimdi Serkan Reçber'e de sorsam mesela, muhtemelen diyecek ki aslında benim bir sonraki sezonla ilgili asıl planım vardı diyecek değil mi? Öyle bu iş öyle olmuyor ama yani.
1: Ya şey de olabilir tabii, hani bir anda göreve gelince belki birilerinden bir destek talebi de olabilir mi mesela?
0: Bilemiyorum. Bir anda göreve, işte benim itiraz ettiğim konu, bir anda göreve gelme, öyleyse de gelme, kabul etme o işi. Kabul etme yani, bir anda göreve geldiysen de kabul etme, çünkü başarısız olursun. Şimdi mesela bana biri dese ki gel şurayı idare et. Böyle bir hazırlığım yok. Gittiğimde başarısız olacağımı ben biliyorum ya. Gerek yok. Yani gittiğinde hazır gitmen gerekiyor ya. Hani sınavda dersine çalışma hadisesi gibi değil mi? Yani dersine çalışmamış. Hani bizim şeyde vardı, oradan örnek vereyim. Okan Hoca taraftara döndü ya, hani kalkın ayağa diyor. Hani bu şey gibi yani, sınavında sınava çalışmamış öğrencinin durumu gibi. Taraftar ayağa kalksa ne olur? Senin organizasyonun tamamı yanlış olmuş ya o gün yani. Taraftarın ayağa kalkmasının sana hiçbir faydası yok yani.
1: Okan Buruk deyince zihnimde canlandı. Bodrum, İstanbul ve İngiltere üçlemesi yapacağım. Geçen gün Fatih Terim Acun Ilıcalı'nın yanındaydı. Acaba hani gelecek yıl Halstead'in başına falan geçme ihtimali var mı sana göre? Ki gerçi Acun Ilıcalı hocamızla hani çıkamasak da hani ligde de devam etsek hocamızla devam edeceğiz açıklaması vardı ama böyle çok sık görünce bilemiyorum yani. Sanki acaba dedim.
0: Şöyle yani devam eder ya Kiroviç'le ama ilk işler kötü gittiğinde ben mesela bir Okan Buruk, Emre Belezoğlu, bir Fatih Terim hamlesi bekliyorum yani. Hani Premier Lig'de bir Türk teknik direktör çalışma konusunda da yani çalıştırma konusunda da.
1: Evet, Okan Buruk da kendisini tebrik etmişti Hull City Championship'ten Premier Lig'e çıkınca. Ama şu an Galatasaray'da devam ediyor.
0: Ama ben mesela şeyi bekliyorum şu an. Mesela 4 sene üst üste şampiyon olmuş, sizin düşüncenize göre Avrupa'da çok başarılı olmuş bir teknik direktörü, ya birilerinin aramasını bekliyorum yani. Hani İtalya, İspanya, İngiltere, bir yerlerden bir teklif bekliyorum yani.
1: Geliyordur belki abi. Gelmiyor mu?
0: Geliyordur değil ya, gelse bizim haberimiz olmama şansı olabilir mi yani? Gelmeden bir sürü şey servis eden insanlar, gerçekten böyle bir teklif geldiğinde sence bunu servis etmeme şansı olabilir mi yani?
1: Ya daha önce bir Tottenham olayı vardı, onu reddetmişti. Şimdi Lazio haberleri çıkıyor. Toto Mercato yazıyor. Ben söylemiyorum ya, onların haberine göre onu söylüyor. Yok şey, bakalım. Ya şu yüzden söylüyorum İbrahim abi, geçenlerde de bir dinleyenimiz aynısını sormuştu. Ben de dedim ki ya adam gidip ne yapacak dedim yani. Inter'in hocası Kivu bile hani adam dedim 3,5 milyon mu 2,5 milyon mu ne alıyor, orada vergiler de var dedim. Ha, gitmesi için orada 8 milyon falan bir teklif gelecek ki gitsin. 4 milyon cebine kalsın. Zaten Galatasaray'da 3,5-4 milyon alıyor yani, gitmesi için bir sebep yok bence. Sen de diyorsun ki teklif gelmiyor bence diyorsun. O da olabilir, bilmiyorum.
0: Ya teklif gelmiyor bence değil, gelme şansı yok. Çünkü oradakiler senin gibi oyuna bakmıyor ya, oturup sorarlar orada. Mesela ararlar Icardi'yi, derler ki arkadaş mesela sen bu kadar, bu kilonla, bu durumunla seni nasıl sahaya gönderiyorlar? Ya da sen orada ne yapıyorsun da aylardır kilo veremiyorsun? Orada nasıl bir antrenman yapılıyor derler. O zaten anlattığında bak dikkat et, Okan Buruk'la ilgili oyuncuların röportajları var. Hep bir dijitalde arkadaşlarımızın yaptığı röportajları izliyorum ben. Okan Buruk'la ilgili hepsinin ortak söylediği, ya bize çok sınırsız özgürlük tanıyor. Bizi çok iyi idare ediyor. Dikkat ediyor musun mesela? Hiç teknik bir şey dinliyor musun? Mesela Guardiola da ayrıldı. Mesela açın bakın Guardiola'nın da ayrıldıktan sonra oyuncuların Guardiola ile ilgili söyledikleri şeye. Ya bu bile aslında neden bizim yerli teknik direktörlerin teknik anlamda bu kadar geride kaldıklarını anlatıyor. Biz iyi bir idareciyiz. Okan Buruk iyi bir idareci. Bak oyuncu da söylüyor. Bizi idare ediyor diyor. Ya hiç demiyor ya teknik anlamda bir gelişimle ilgili kimse bir şeyden bahsetmiyor. Ama Haaland bahsediyor kendi gelişimiyle alakalı, Guardiola'nın ona söyledikleri, teknik anlamda ona dokunuşlarından bahsediyor. O yüzden gelmez. Yani Avrupa'dan teklif gelme şansı yok. Bak gardiya alıyor, oradan herkesi buraya götürüyor. Buradan herkesi alıyor, oralara götürüyor. Niye Okan Buruk'u alıp götürmüyor? Değil mi yani? Alıp götürmüyor. Niye alıp götüremiyor? Tek başına şey değil. Ben ona çok katılmıyorum Cihan. Yani ya burada çok para. Okan Buruk'un parayla falan bir işi olacağını düşünmüyorum. Onlar için kazanacağı para kadar kariyer de çok önemli. İstemez mi İtalya'da Lazio'nun teknik direktörü olmaya ya da Tottenham'da, İngiltere'de Tottenham'ın teknik direktörü? Olamaz çünkü oraya gittiğinde o da çok iyi biliyor. O şey yetmiyor oralarda. Sen orada hakem dediğin an darmadağın ederler seni ona. Hakem bizi milli maçlardan dönüyoruz, milli maç dönüşlerinde oyuncularımız sakatlanıyor dediğin an yanarsın orada yani. Orada onu kabul etmezler çünkü Cihan.
1: Evet, 0212 273 10 WhatsApp attığımız, buradan mesajlar geliyor. Bir dinleyenimiz yabancı sınırıyla alakalı bir çalışma yazmış, kağıdı da yazmış ama biraz zor okunuyor. Ne demiş? Madde 1 diyor, 30 yaş üstü alınacak, yaşı 31 olmayacak. 30 yaşındakilerde 1+1 sadece kontrat imzalatılacak. Yedek kulübesinde en az 3 tane genç oyuncu olacak. Kadroda da altyapıdan oyuncu olmak zorunda. 2 tanesi de demiş, dakika 65'ten sonra oyuna girecek diyor. Tabii bu madde biraz şey olmuş, fantezi gibi olmuş ama ya fena değil, bilemedim. Yani diyor ki 30 yaş üstü transfer edemeyeceksiniz diyor.
0: Ya şeye inanmıyorum. Yani yasakla bir şey halledemezsiniz. Mümkün değil, geliştiremezsiniz yani.

0: Ondan sonra tutarsın şeye kızarsın. Tarık Çamdal'a kızarsın. Değil mi? Sanki bütün problem Tarık Çamdal'daymış gibi. Herkes ona kızıyor. Ya onun suçu değil ki, sen verdin çocuğa o parayı yani. Öyle değil mi? Yani problem Tarık Çamdal problemi değil ki. Kaç tane Galatasaray altyapısından 4 senenin sonunda kaç oyuncuyu hazırladı Cihan? Kaç tane oyuncu altyapıdan şu an Galatasaray organizasyonun bir parçası oldu?
1: Sıfır.
0: Bana lütfen, sıfır ya, sıfır. E Fatih Terim zamanında nasıl oluyordu bu? Tesadüf mü? Olmadığını Ceyhun Müderrisoğlu Galatasaray'ın bütün akademilerinde yer almış, en tepede yer almış, benim de eski takım arkadaşım teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu, o dönem çalıştığında 19'un başında olduğunda Fatih Terim'le olan diyaloğunu anlatıyor. Açsınlar Eski Açık programında, izlesinler. Bak ne diyor orada Ceyhun Müderrisoğlu, diyor ki Fatih Hoca diyor hemen hemen içerideki maçların tamamına gelirdi diyor. Ve sürekli oyuncularla bilgi alırdı diyor. Maçları orada izlerdi diyor. Hatta diyor bazı maçlar çakıştığında saatinde en kötü bir yarıyı izlerdi. Şimdi Fatih Hoca zamanı tesadüf müymüş altyapıdan bu kadar oyuncu çıkmasın? İzliyormuş ya adam, kendi görüyormuş orada. Sonra devamında yine soruyorlar orada. Okan Buruk ne kadar oraya önem veriyor? Kaç tane oyuncu izliyor? Yok. Gitmiyorlar, izlemiyorlar. İzlemediğin yerde sen bilemezsin ki, sen sadece altyapı oyuncusuna bağlı kalırsın, onun raporuna. Bir de gidip kendini izlesene, bak bakalım orada oyuncuları bir gör. Belki sen aynı fikirde olmayacaksın. Onun göremediği bir şeyi göreceksin. Niye? Gerek yok diyorsun. Ben Cuesta'yı alırım, Yelert'i alırım, Frankowski'yi alırım, yanılırım. Şampiyon olursam zaten onları kimse görmez. Baştan bir daha bir o kadar gencin talip olurum. Neydi orta saha Portekiz liginden aldılar? Nianga mı?
1: Nianga.
0: Nianga. Şimdi Nianga'ya da talip oldum.
1: Peki şunu...
0: Otur Nianga'yı izle bir gör Nianga'nın durumunu.
1: Şunun rahatlığı
0: olduğunu gör.
1: Şunun rahatlığı yani olabilir mi?
0: Altyapında Nianga gibi oyuncu yoksa zaten yazık yani.
1: Hani şimdi Galatasaray şu an hani kazandığı para 3 büyük rakibinin toplamından, yani hepsinin toplamından 12 milyon euro daha fazla bir para kazanıyor. Yani bu para, gelen paranın rahatlığından olabilir mi? Bu yani şöyle, şu yüzden söylüyorum. Bu arada senin söylediğini kurulda sürekli Galatasaray Divan Kurulu üyeleri zaten dile getiriyorlar. Galatasaray futbol kulübüdür, İşte altyapıdan oyuncu çıkarmamız lazım diye bu eleştiriyi yapıyorlar. Okan Hoca da hani bunun rahatlığıyla mı acaba altyapıları çok fazla ön plana çıkarmıyor, zaten diyor benim istediğim oyuncuyu alıyorlar, ben hedefim şampiyonluk, altyapı ile ilgili de şu an pek bir problemim yok. Hani sen de diyorsun ki araya bir iki tane sıkıştır, bunu Fatih Terim yaptı, acaba gelen paranın rahatlığından mı bunu yapmıyor, bilemedim.
0: Sıkıştır da demiyorum Can, izle diyorum, izle zamanını orada geçir. Sen de o akademiden çıktın ya, ya birileri de seni gördü ya orada. Mesela senin oynadığın dönem, o dönemin teknik direktörü kimse, Derval, Mustafa Denizli kimse. Ya onlar da senin gibi davranabilirlerdi. Ne işimiz var, altyapıdan gidelim, getirelim daha yaşı ilerlemiş oyuncuları. Değil mi? Olur mu öyle şey şimdi yani? Bak onlar senin oynadığın dönem seni görmüşler. Sen de görebilirsin. Var orada o organizasyonun bir parçası. Bak hala şu an ne şeyi dert ediyorsun. 10 artı 4 yok 10 artı. Ya hazırlansana sen oraya. Niye ilgileniyorsun 10 artı 4 ile 10 artı 2 ile? Ne diyorsun? Gerekçen ne? Benim yabancı konusundaki durumum tamamen Avrupa ile yarışmayla alakalı değil mi? Yabancı sayısı fazla olsun, sınırsız olsun. Yarışamıyorum. Yahu sen oranın futbolcusuydun. Galatasaray tarihinde iki tane kupa var Avrupa'da. En çok Türklerle oynadığı sene. Yanlış mı hatırlıyorum ya? İki tane diyorum. İki kupada da en çok Türklerin olduğu zaman. Nasıl oluyor da Türkler fazla olursa orayla yarışamam diyorsun? Yani sen onlardan çok daha mı iyi futbolcuydun? Yani senin gibi Suat Kaya gibi Emre Belözoğlu gibi bir daha Türkiye'de oyuncu yetişmiyor mu? Yok mu yani? Ona mı ikna etmeye çalışıyorsunuz bizi ya? Yok, var. Ama size insanların ayırdığı zamanı siz şimdiki akademideki çocuklara ayırmıyorsunuz. Niye? Size bir sınır tanırdı, sınırsızlık tanırdı yabancı konu, tanındı yabancı konusunda. Ve siz onu sonuna kadar kullanmak istiyorsunuz yani.
1: Evet, yaş demişken hani diğer taraftan tekrar oraya dönelim. Hani Moriç konusu programın başında konuşmuştuk. Diğer bir isim de Lewandowski olduğu tahmin ediliyor. O da 37-38 yaşında. Gelirse bir Mario Gomez etkisi yapar mı? Hani Beşiktaş'a geldiğinde o da gerçekten inanılmaz gol katkısı sağlamıştı. Hani Bundesliga'da da tam 7 kere gol kralı oldu Lewandowski, ama 37 yaş. Ne diyorsun, hani bizim ligde oynar mı?
0: Cihan, ben yaş tabii ki çok önemlidir. Tabii ki genç oyuncuya talip olduk, ama eğer böyle bir oyuncuya da talip olacaksan hiçbir itirazım olmaz. Niye? Davranış anlamında örnek olabilecek bir oyuncu. Bugüne kadar oynadığı bütün takımlarda en fazla

0: oynayan oyuncu, en fazla sahada kalan oyuncu, sakatlık problemi yaşamamış ya da davranış problemi yaşamamış. Mesela Fenerbahçe John Duran'ı almıştı değil mi? Baktığın zaman yaş ortalamasını düşürme konusunda şahane bir isim. Ama problemli bir oyuncu. Yaşı genç ama sürekli arıza çıkartan bir oyuncu.
1: Bu yaş
0: hangisine talip olursun? Genç oyuncuya mı yoksa Lewandowski gibi disiplinli rol model olabilecek bir oyuncu? Ben hiç gözümü kapatırım, Lewandowski'ye talip olurum.
1: Ben de öyle yani, aslında
0: değil.
1: Bu yaş
0: hatta senin oradaki genç oyuncularına da çok şey katar ya.
1: Ya zaten adam 34 yaşında, adam deyince şimdi şey oldu ya, Barcelona'ya 45 milyon euroya gitti. Acaba bu yaş olayına biz mi çok takılıyoruz?
0: Çok takılıyoruz. Yani şöyle,
1: oyuncudan yani oyuncuya değişebilir diyebiliriz. Mesela Dzeko da Fenerbahçe'de belki geçen sezon kalsaydı, hani hem En-Nesyri'den hem John Duran'dan belki daha fazla iş yapabilirdi diye düşünüyorum. Oynuyordu yani
0: şöyle
1: adam.
0: Şöyle olur. Yani mesela Dzeko'yu gönderiyorsun, yaş ortalamasını düşürüyorsun. Anlaşılabilir bir durum ama bunu planla yaparsan değerli. Sen onu planla da yapamıyorsun ki. Dzeko'nun yaşlı olduğunu söyleyip gönderiyorsun. Yani bilmem kaç milyon euroya Muriç'i alayım diyorsun. Ya bu nasıl bir planlamadır yani? Sonra diyorsun ki ben şampiyon olamıyorum. Nasıl olacaksın şu planlama işini bana nasıl sağlıklı olarak anlatıyorsun? Yani Dzeko gitsin yaşlı ama 32 yaşında kariyerinde bir kere 20 golü görmüş bir oyuncuya ben talibim diyorsun yani. Bilemiyorum yani. Hani bu yaş konusunda da, ki zaten mesela bizim genel problemlerimizden biri planlama konusunda mesela MHK'nin de bence böyle bir sorunu var. Avrupa'da hakemlerin yaş ortalaması hep böyle yani 40'a yakın olur. İşte İngiltere'ye girip baktığında önemli organizasyonları yöneten hakemler mi deneyim isterler hakemde. Evet gençlik ama uluslararası organizasyonlarda sert maçlarda ciddi deneyime ihtiyacı oluyor hakemlerin. Biz mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Hakemlerde ve Avrupa'nın herhalde en genç hakemleri bizde ama tamamen plansız gönderiyoruz. Yani hakemin ilk derbisi çok genç yaşta. Hiçbir deneyim olmayan hakemi gönderiyoruz. Ya bu durum ne hakeme fayda sağlıyor ne bize fayda sağlıyor. Sonunda o hakemi de yok ediyoruz. Yani tecrübeye hakemlerde ihtiyacımız var. Mesela o taraflara hiç bakmıyoruz. O tarafta sürekli yok ediyoruz. Yani bir türlü sağlıklı planlama yapamıyoruz. Yani bu işin en tepesindeki insanlar nasıl öngöremiyor? Aklım mantığım almıyor. Yani bu kadar deneyimsiz ve bu kadar problemli, hakem konusunda problemli insanların bir arada olduğu yere kimleri bu kadar genç gönderip sonra bunlarla ilgili bir sorunu yaşamakta akıl alacak iş değil Cihan.
1: Evet yani Lewandowski de yani La Liga'da ortalama üstü. La Liga'da biraz değişik yani herhalde, bilmiyorum, böyle ortalama üstü forvet için cennet sanırım. Hani La Liga'dan bize kim gelse böyle çok fazla iş yapamıyor. Yani şey diyebilirsin ya, Bayern'deki Lewandowski diyebilirsin. Evet o da hani prime döneminin en üst dönemleriydi ama Lewandowski'ye de herhalde kimse hayır diyemez diye düşünüyorum. Hani sanki Fenerbahçe'ye böyle biraz daha böyle savaşacak, hani orta sahadan top alacak bir oyuncu lazım gibi yani. Zaten Barcelona'da topu kalenin ağzına kadar getiren oyuncular var. Lewandowski de orada işi bitiriyor gibi düşünüyorum ben ama senin burada yorumunu merak ediyorum.
0: Bir de çok fit durumda yani oyuncuyu da biliyoruz değil mi? Yani fiziksel olarak da çok iyi durumda bir oyuncu. Nasıl talip olmayacaksın? Tamam, onu alırken onun fiziksel anlamda yaşayacağı zorlukları da o planlamanın içine koy. Yani Lewandowski'yi buraya getirdiğinde üst üste çok yüksek işte lig, Avrupa, kupa oynatamazsın. Dinlendirmek zorundasın. İşte o planlamayı sağlıklı yapacaksın. Onu dinlendirirken ikinci santraforun orada kim olacak? Değil mi yani? Mesela Beşiktaş o sorunu Immobile'de yaşadı. Immobile müthiş başladı. Sakatlandı, yerine Mustafa Ekimoğlu ile devam etmeye kalktılar. Aslında düşüncede bir problem yoktu ama işler iyi gitmediğinde darmadağın ettiler Beşiktaş'ı. Ne hoca kaldı ne oyuncu kaldı. Yani orada planlama çok önemli. Onu getirirken onun devamındaki oyuncu planlaması çok önemli.
1: Evet, 0212-273-1010 WhatsApp hattımıza gelen mesajlar var. Onlara bakacağım. Abi az önce Montella da Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Dedi ki hani evet, başkanlık göreve geldiğimde Dünya Kupası'nın hayalini kurduk. Bu çok uzaktı dedi. Milli takım çalıştırıyorsunuz. Sahadan biraz uzak kalıyorsunuz. O sahanın çimin kokusunu özlüyorsunuz. Ama Türk milli takımında çalışmak gurur verici dedi. Acaba burada Fenerbahçe'ye bir yeşil ışık mı yaktı? Aziz Yıldırım'ın listesinde de vardı Montella. Hani şimdilik gelemem mi diyor, yoksa bir ima mı var, yoksa sen ben mi burada farklı bir şey çıkarım yap?
0: Milli takım adına üzülürüm tabii ki. Yani milli takımın Montella'yı kaybetmesi beni üzer. Çünkü çok beğendiğim bir teknik direktör, bugüne kadar
1: ikisini
0: çok
1: birden,
0: sağlıklı.
1: İkisini birden yönetir abi. Hani o zamanda örnekleri var. Onu söylüyorum.
0: Ya olabilir tabii ki. Yani şimdi o da ister istemez böyle bir teklif geldiğinde değerlendirmek ister diye düşünüyorum. Çünkü şöyle de yorumlayabilir. Yani tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. Bunu da başarmış bir teknik direktör. Bundan sonra işin kulüp takımı tarafıyla alakalı da ki Fenerbahçe'ye şimdi herkesin talip olması da anlaşılabilir bir durum. Yani bu kadar sene şampiyon olmuş olamamış bir takımı şampiyon yapmak, o organizasyonun bir parçası olmak hem oyuncu için hem teknik direktör için aslında anlaşılabilir bir durum. Bir de buralarda Montella çok zaman geçirdiği için o burayı daha da sağlıklı analiz ediyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında neden şampiyon olamadığını, Galatasaray'ın bu süreçte neden onun önüne geçtiğini en sağlıklı analiz edebilecek bir teknik direktör. Ya o da onu heyecanlandırıyor olabilir eğer Fenerbahçe ile ilgili bir planı varsa diye düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'ndan sonraki süreçte.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar. İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
1: Sence ilk karşılaşmada oynar mı Kerem? Dünya Kupası'nda.
0: Ya oynar diye düşünüyorum. Ben tabii ilk başta çapraz bağları ile ilgili, tendonu ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüştüm. İlk videoyu izlediğimde çok korkutucuydu çünkü. Çok şükür yani en azından yakın tarihteki maçlarda bile oynama ve konuşulması bile onun adına çok değerli. Oynamasının da %100 gerektiğini düşündüğüm oyunculardan biri. Milli takımın şu anki organizasyonun en önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum yani. Fenerbahçe'de onu sergileyemedi ama milli takımlarda bugüne kadar o ucundaki değişen oyun üçlü değişen oyun santrafor oyunlarının en önemli oyuncularından biri.
1: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Buradan Arda Güler'e bir konuyu hemen bağlayayım abi. Biliyorsun Xabi Alonso, Madrid'in eski hocası, Chelsea'ye yeni teknik direktör oldu ve Arda Güler'i istediği söyleniyor. Sence Arda gelişimi için Madrid'de kalmalı mı, yoksa daha fazla süre alabileceği takım olan Chelsea'ye mi gitmeli ki? Gerçi bu sezon Real Madrid'de fena da süre almadı. Yani Xabi Alonso kendisine çok fazla süre verdi. Ama işte Mourinho'nun gelmesiyle beraber bu sürenin daha da azalacağına endişe duyan bir kesim var. Olur mu böyle bir şey sana göre?
0: Yani şöyle şimdi yani Premier Lig'de daha o işin fiziksel durumunun ön plana çıktığı oyunlar izliyoruz değil mi? Daha sert oynanan, işte İspanya Ligi biraz daha becerinin biraz daha ön plana çıktığı, yani sanki Arda'ya İspanya, Madrid daha mantıklı geliyor. Orada daha çok yeteneklerini sergileme konusunda orada bir özgürlük bulabiliyor ama Premier Lig'de sanki o sorunu yaşayabilir gibi geliyor bana Cihan. Ama kariyeri açısından şahane. Yani ben onun yerinde olsam %100 onu deneyimlemek isterim. Yani adıma başarısız geçeceğini bilsem bile giderim onu deneyimlerim de yani.
1: Evet, bir saat başı aramız var İbrahim abi. Bir reklam arasına gideceğiz. Aranın ardından biraz daha devam edeceğiz. Merak etmeyin, mesajları dönüşte okumaya çalışacağım ama kısa bir ara hemen geliyoruz dostlar. Hadi.

0: Hanımlar beyler, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Saat başı reklamlarımızı da verdik. Bayramın 3. gününde sizlerle birlikteyiz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii diğer taraftan Montella'yı bekleyen zorlu bir seçim var. 2026 Dünya Kupası için turnuva kadromuzun en geç 1 Haziran'da 26 kişiye düşürülmesi gerekiyor ve Montella da bununla ilgili bir hayli zorlanıyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri kafilesine girebilmek için de oyuncular arasında da büyük rekabet var. İbrahim abiye de tekrar merhaba diyelim. Abi selamlar.
1: Şimdi bir
0: aday kadroyu kaleci, defans, hani orta saha olarak sıralayayım. Hani sana göre kim kalacak, kim gidecek? Şimdi 4 kaleciyle gittik aday kadro. Altay, Berke, Muhammed ve Uğurcan. UEFA'da diyor ki 3 kaleci olmak zorunda diyor. Sence hocam buradan kim için? Muhammed Şengezer, Uğurcan, Berke Özer ve Altay Bayındır.
1: Tamam, Muhammed dışarıda kalır.
0: Kalır mı diyorsun?
1: Kalır. Yani bu üç isim kalır. Muhammed de dışarıda olur. O üç isimle devam eder diye düşünüyorum yani.
0: Defans Çağlar Eren, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskiyel.

0: Laç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.
1: Tarihimizin en çaresiz olduğu bölge diyebilirim buraya, biliyor musun?
0: Evet, biraz evet, ben de böyle bakınca.
1: Çok çaresiziz. Yani hemen Yasin'le Çağlar'ı zaten çıkardım, iki kişiyi.
0: Şimdi Abdülkerim'le yani, Meri'yi bozmaz herhalde.
1: Elimde olsa sayıyı da artık bilirdim ama yani şu an gözüken o ikisi çıkar diye düşünüyorum Cihan. Yani Yasin'le Çağlar çıkar diye düşünüyorum.
0: O taraftan. Yusuf Akçiçek, o da bence çıkacak gibi gözüküyor.
1: Yani diyorum ya, sayıyı arttırabilirdim ama hani Yasin'in işte mil takım oynama tekrarı, deneyimi, kulüp takım performansı, hepsini bir araya getirdiğinde ister istemez bu kadar deneyim konusunda problemli bir oyuncuyu tutmaz diye düşünüyorum.
0: Herhalde
1: yani Yusuf Akçiçek yine daha önce bir mil takım deneyimi olduğu için orada onunla bir tekrar yapabilir yani. O yüzden çaresiz olduğunu söyledim yani.
0: En zorlanmayacağın yere geliyorum herhalde burada. Orta saha. Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun, Salih Özcan. Zaten herhalde.
1: Yani burada yani Demir Ege ilk çıkacak oyunculardan olur diye düşünüyorum.
0: Bence de.
1: Yani sayıyı da arttırabilirim orada. Zaten Okay, orada Okay, şöyle bir durum Okay var. Yani yatacağız, kalkacağız, dua edeceğiz. İşte ana oyuncularımıza bir şey olmasın orada yani. Hani onların olmadığı bir durumda Okay'la ya da Kaan'la bir tekrar yapma şansımızın çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani ideal 11 konusunda o 11'in işte bıraktığı yerden birilerinin devam etme şansı gibi bir konunun söz konusu olduğunu düşünmüyorum orada yani.
0: Evet, kaç oyuncu çıkardık şimdi? Defanstan herhalde 2 çıkardık. Orta sahadan 2 çıkardık. Neyse, onu sayıları şey yaparız, sonra değiştiririz ama. Ve santrafor attı yani. Santrafor diye geçiyor tabii bunlar açıklanıyor.
1: 4 kaleciyle beraber 5 kişiyi çıkardık.
0: 5 çıkardık. Ahmet Kutucu, Arda Güler, Barış, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın. Tabii bunlar Mustafa sadece Hekimoğlu, forvet değil ama açıklanırken böyle
1: Ahmet
0: açıklandı.
1: Ahmet Kutucu. İkisi de çıktı zaten.
0: İrfan Can.
1: Bence yani İrfan Can çıkmaz. Uluslararası deneyimi konusunda daha önce uluslararası deneyimi, organizasyon deneyimi olmasından dolayı onu çıkaracağını asla düşünmüyorum. Ahmet Kutucu ve Mustafa Hekimoğlu çıkar. Kaç oldu Can? 6 mı oldu? 7 mi oldu?
0: 7 oldu herhalde.
1: Kaç çıkması gerekiyordu şu an?
0: 9 çıkaracağız. 2 tane daha çıkmamış. 2 tane daha çıkar.
1: Oğuz Aydın yüksek ihtimal olmaz diye düşünüyorum.
0: Bence de Oğuz'u da çıkarabilir buradan.
1: Tabii burada şöyle, şunu da unutmayalım. Yani o planlama yapılırken işte atıyorum mesela sağ bek, sol bek, orta saha, santrafor, kenarlar. Buralarda fazla pozisyon oynama alışkanlığı olan oyuncular avantaj olacak. Mesela Kaan Ayhan niye kalır? Stoperde de oynatırsın, bek de oynatırsın, orta saha da oynatırsın. O kalır. Yani hocanın elini kolaylaştırma açısından sıkıştı. Sağ bekte oynatabilir, sıkıştı stoper, sıkıştı ön libero gibi. Bu tarz oyuncular kolay kolay listenin dışında kalmaz. Evet. Öyle planlamayı yapar diye düşünüyorum hocam.
0: Ya zaten kanatlar Arda, Kenan, Barış, Yunus, herhalde bunlar kadronun tartışılmazları.
1: Yani şöyle, ya kadromuz aslında çok önemli oyuncular var ama tamamlama konusunda bir o kadar da problemli bir dönemdeyiz. Yani hani ideal 11 konusunda bir problemimiz yok. İyi bir 11'imiz var ama onların olmadığı dönemde hani o organizasyonu o seviyelerde götürebilecek oyuncu kalitesi konusunda eksik olduğumuzu düşünüyorum yani. Bence... Ama özellikle savunma konusu, bu turnuvada eğer başarısız olursak, işler kötü giderse savunma durumu çok belirleyici olacak.
0: Bence güzel isimleri çıkardık ya. Hani Ozan Kabak'la Samet Akaydın'ın yeri garanti gibi gözüküyor. Onları zaten çıkarmayacak.
1: Normalde mesela Samet Akaydın'ı ilk çıkaracağım oyunculardan biri olur. Ama
0: hoca seviyor. Çıkardı.
1: İşte yani ona karşı olan hani o inancı şey diyemiyorsun tabii ki. Yani o yüzden onu dışarıda tutamıyorum. Normalde Samet Akaydın'ı kesin çıkartırsın. Ama onu çıkarmayacağı çok hani bir belli gibi yani.
0: Eren Elmalı ve Mustafa Eski Ellaç arasında da böyle bir rekabet var. Hani sezon içinde Eren bir bahis cezası aldı ya, ama tabii bir adım önce Mustafa'yı yolladı.
1: Eren'i değerlendirme konusu bence tamamen ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde az da olsa süre alma hadisesi de Montella'nın kafasındadır. Yani çünkü orada şöyle bir durum oluyor Cihan. Uluslararası deneyimi olan oyuncuya ihtiyacın oluyor. Ya atıyorum, Mustafa Eskiyeliler çok daha iyi sezon geçirmiş ama

0: ama uluslararası deneyimi yok. Ya örnek verdim, var tabii ki, o da milli takımlarda oynuyor ama hani böyle hiç oynamamış oyuncularla, ya oynamış oyuncunun daha mesela işte burada İrfan Can çok belirleyici oluyor mesela. İrfan Can kötü bir dönem geçirdi ama uluslararası deneyimi var. Ona biraz daha talip olabiliyor. Ya bu buna sıkıştığında bu organizasyon oynamayı bilen oyuncu gibi yorumlanabilir.
1: Evet, bence de yani güzel isimler çıkardığımızı düşünüyorum. Hani diğer taraftan Salih de çıkar zaten. Dortmund'da bir 90 dakikası hiç yok. Diğer taraftan da hani tamam, Demirege Braga'da da bir çıkış yakaladı ama onu da çıkarır.
0: Ya bence zorlanmayacak. Dediği gibi değil hocanın yani. Zorlanacağım dedi ya. Bence hiç zorlanmayacak yani. Hiç zorlanmadan çok rahat. Hatta çıkanlar da hiç itiraz etmez yani. Bence de benim çıkmam lazım diyebilir yani.
1: biraz şirinlik yapmış hoca sanki. Hani tüm oyuncularıma değer veriyorum diye.
0: Öyle der tabii ki teknik direktör ama şimdi bir düşününce, sen de isimleri sayınca, yani hiç orada öyle bir sorunla da karşılaşacağını düşünmüyorum yani.
1: Şimdi şey abi, şu Emre Mor olayına gireceğim. Diyeceksin ki ne alaka Cihan, Emre Mor'a nereden düştük diyeceksin. Ya bu çocukta neden olmadı abi şimdi? Fatih Karagümrük Emre Mor'a bir teklif yapmış. Yani Dortmund'a gitti, Galatasaray'a geldi Fatih Terim'in elinde. Bu çocuk, Fatih Terim işte argo tabirle söylüyorum, bu çocuğu adam eder dediler, olmadı.
0: Volkan Demirel etmişti, ben öyle biliyorum, olmadı mı?
1: Olmamış.
0: Öyle deniyor ya, olmadı. Ben ettim dedi, düzelttim, bir iki tane de şey söyledim nerede ne yapması gerektiğiyle ilgili. O iş öyle. Ben onun olmayacağıyla ilgili şeyde ikna olmuştum mesela. Dortmund aldı, hemen bıraktı. Biraz önce verdiğim örnek var ya, onlar kolay kolay vedalaşmaz yani. Hemen vedalaştılar. Çünkü onun bence en temel sorunlarından biri, işin mental tarafını bir yere bırakıyorum. Psikolojik olarak belli, çok iyi durumda değil. Yani sağlıklı düşünme, davranma konusunda, ama oynama konusunda da şöyle problem var ya. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani izlerken çok keyif alıyorsun ama aynı takımda oynama olarak, yani onun takım arkadaşı olarak, teknik direktörü olarak onu idare etmek çok zor. Çünkü kafasına göre oynuyor. Şimdi hele hele bu kadar değişen bir oyunda böyle bir oyunculara yok, yer yok yani. Ya takım savunmasına katkı sağlamayacaksın. Aldığın her topta kafana göre problemi çözme konusunda yeteneklerine göre kendin karar vereceksin. Yok yani. Yani o yaparsın, Karagümrük'te bir dönem tutar, başarılı olursun, o kadar. Daha ileri gidemezsin yani. Onun en temel sorunlarından biri beraber oynamayı bilmiyor. Ya da öyle bir niyeti yok.
1: Valla çok keyif alıyordum ben izlerken. Milli takıma kadar da yükseldi. Yani inanılmaz. Ayağını aldı. Şimdi ben bir de Sané mesela. Top ayağını aldığında bir şey yapacağını hissediyorum. Ama yani
0: çok
1: Emre
0: yetenekli oyuncular. Yani bana kalsa mesela, hani keşke oyun hiç değişmeseydi, biz böyle oyuncuları izleseydik yani. Gelmesin takım savunmasına. Ya atıyorum, bu koşu mesafeleri var ya Cihan. Ya bu şu kadar kilometre. Koşmasınlar. 2 kilometre az koşsunlar. Ama Emre Mor gibi, Sané gibi oyuncuları izleyelim değil mi, yetenek konusunda. Ama şimdi ne belirleyici oluyor? Diyor ki sana takım savunmasına katkı sağlama diyor. Tamam, o zaman diyor onu diyor dışarı alalım. Emre Mor dışarı alalım diyor. Oyun iki yönlü. Bak ne dedi Luis Enrique basın şeyde maç toplantısında Mbappe'ye o dönem. Gelmek zorundasın dedi. Takip edeceksin bu oyuncuyu dedi. Şimdi düşündüğünde ne diyorsun ya, o kadar yetenekli oyuncu niye takip etsin? Bırak önde o işi bitirsin diyorsun değil mi? Ama yok, oyun kabul etmiyor. Vedalaştılar Mbappe ile. En başarılı dönemi geçirdiler değil mi? Yani bunun tesadüf olma şansı yok yani.
1: Evet, yani biraz böyle mentalini geliştirebilseydi herhalde Avrupa'nın elit takımlarında, Kenan Yıldız gibi belki böyle gururla izlerdik. Yani ama onu, senin de söylediğin onu, gibi Dortmund'da
0: gördük
1: yani. 13'ü hemen elden çıkardı.
0: Ve evet, çok ciddi yatırım yaptılar ona, hatırla o dönem yani.
1: Evet, aynı sezon Dembele'yi transfer etti Dortmund. Sonunda hali ortada. Demek ki Emre olmak istemedi. Domenico Tedesco tekrar İtalya'da gündeme gelmiş. Ne diyorsun, tekrar menajerlik ajansından bir açıklama geldi. Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde, ancak bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olabilecek göreceğiz dedi. Yani Rusya'da çalışmıştı, Moskova'da.
0: Önemli takımlarında çalışabileceğini düşünmüyorum Tedesco'nun yani. Gidebilir tabii ki, Rusya'ya gider, İtalya'nın ortalama takımlarına gidebilir ama böyle üst seviye teknik direktör olma konusunda çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani orada menajerlik ilişkileri çok belirleyici olur bir yerlere giderse. Artık zaten bu dünyada da özellikle bu Portekizli menajerler bütün piyasayı kontrol altına almış durumdalar. Her yere Portekizli teknik direktör gönderiyorlar. Portekiz Ligi'nde ortalama oyunculara çok uçuk bonservis bedelleriyle onları kulüplerine alıp yaptırdıkları, devamında ya Arabistan'a ya da bize gönderdikleri oyuncuları unutmayalım. Ve bu biraz maalesef o anlamda onların kontrolünde olan şey. Ama Tedesco'nun ben çok, yani bundan sonrakiyle alakalı çok Avrupa'da böyle önemli organizasyonların bir parçası olacağını asla düşünmüyorum ya.
1: Evet, sen de böyle Tedesco ile ilgili Fenerbahçe'nin başındayken çok yorum yaptığın için bir anda bu bilgiyi de sana vermek istedim yani.
0: Ama zaten benim dediğimi desteklemiş zaten yani. Evet. Rusya demiş, düşünmüyoruz demiş. Avrupa olabilir demiş yani. Olabilir. Yani hayır demiyoruz, olabilir. Bekliyoruz.
1: Yani Bologna falan da ilgileniyormuş İtalya'dan da tabii. Onda da ya, başka bir nokta. Yani baş altı takımlar.
0: Çok zor. Yani çok fazla menajer ilişkilerine ihtiyacı olan bir teknik direktör ya. Net. Çünkü ben çok uzun zamandır eğitimini oralarda almış bir teknik direktörün teknik ve idari anlamda bu kadar yanlış planlama yaptığına şahit olmadım yani. Hani davranış anlamında yine söylüyorum, çok özel biri, bize o anlamda çok önemli davranış anlamında örnek olduğunu düşünüyorum, önemli şeyler yaptığını düşünüyorum. Yani problemi dışarıda aramadı, sahanın içinde kalmaya çalıştı, dili gayet yumuşaktı, sempatik, sevimli bir insandı. Eyvallah, ona saygı duyuyorum ama teknik anlamda bize hiçbir şey öğretemedi, planlama anlamında bize hiçbir şey öğretemedi. Hele hele ki bence Fenerbahçeliler orayı unutuyorlar. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olamamasının o 3 tane çok önemli maç, unutmayalım orayı, Karagümrük, Antalya, Kasımpaşa, orada sistemde yaptığı değişim, bak sistemde yaptığı değişimi unutma. O ben üçlü de oynarım, dörtlü de oynarım, bu bir zenginliktir diye anlattığı hadise Fenerbahçe'nin ayağına dolandı. Orada kötü giden dönem tek başına birkaç oyuncunun eksikliği değildi. Hiç deneyimlemediği o sistemde ben değişime giderim, hallederim dedi. Fenerbahçe o süreçte darmadağın oldu.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Biraz böyle daldan dala atlıyorum. Çünkü abi sezonun bitmesiyle beraber transfer haberleri de çok fazla çıkmaya başladı. Kaan'a da biliyorsun, Kaan Ayhan Antalya Spor maçında golünü attı ama böyle yüz ifadesi çok mutlu değildi. Ve Galatasaray'dan gitmek istediğini de hepimiz biliyoruz. Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor. Yeni sezonun planlarında yer almıyor. Schalke'ye gitmek istiyormuş. Bundesliga'ya çıktı. Beni bırakın yuvama geri döneyim demiş. Bıraksın mı Galatasaray sana göre?
0: Faydalanmıyor ki zaten. Faydalanmadığı için bize de bir faydası yok. Açın oyuncunun önünü. Zaten Okan Hoca'nın da sezonun bütününe baktığında onunla ilgili bir plan olmadığını gördük. Oyuncu da normal olarak yani oynamak istiyor oyuncu. Oynamada tek başına yetmiyor. Belli ki orada davranış konusunda huzursuz olduğu durumlar da var. Hazır takımda, takımı da Schalke Bundesliga'ya çıkmış. Ona da devam etmek istiyor normal olarak. Burada zaten kazanması gereken paranın çok daha fazlasını kazanıyorlar. Orada da hani burada rahatsız oldukları futbol iklimini, davranışları orada görmedikleri için de oraya dönmek istiyorlar yani.
1: Evet, yavaş yavaş programı sonlandırırken son olarak Fenerbahçe'de bir başkanlık yarışına tekrar dönmek istiyorum abi. Mahmut Uslu dün HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Hani senin çok kızdığın bir konu var ya, haksız rekabet olayı. Yani siz yapamıyorsunuz ama işte Alkmaar yapıyor, Prag yapıyor diyorsun ya. Mahmut Uslu da buna benzer bir şey söyledi. Yani Osimhen'in haksız rekabet olduğunu, Osimhen'i kimin istemeyeceğini, yani Osimhen'i kim istemez dedi. Ama Fenerbahçe'ye gelmez dedi. Bundan sonra gideceği yer belli. Osimhen'li takımı durduracak kadroyu kuracağız ifadelerini kullandı. Yani böyle sadece Osimhen üzerinden okumuş olayı.
0: Osimhen'in zaten... Fenerbahçe'nin Osimhen'i oynatacak organizasyonu yok ki. Problem o zaten. Yani Osimhen tek başına oyunculuk özellikleri olarak yorumlama. Osimhen en fazla tekrarı olan takıma geldi. Yani o senin Osimhen dediğin oyuncu sana gelmiş olsa bugün Osimhen'i çok farklı konuşurdun yani. Darmadağında olabilirdi. Yüksek ihtimalle öyle olurdu. O senin Jose Mourinho'nun sürekli karar değiştirdiği bir takımın parçası olsaydı o dönem, tanıyamazdın sen Osimhen'i yani. Hani ama o taraftan da bakmakta fayda var. Şey, asla katılmıyorum zaten. Bu haksız rekabet ileri, haksız rekabet aşağı yukarı. Yani bu işin en kolay tarafı Cihan. Yani hiç düşünmek istemiyorsan, neden böyle oluyor diye sorgulamak istemiyorsan, hiç kafa yorma. Osimhen haksız rekabette çıkışın içinden. İdareci olarak da, teknik direktör olarak da herkes bunun arkasına sığınıyor. Niye? Çünkü öteki türlü düşünmek zorundasın. Ya bu Bodolar, Azi Akmanlar bunlar nasıl yapıyor? Değil mi? Orada bir sorgulamaya gitmen gerekiyor.

0: Kırdım işin açıkçası. Yani normalde başkan adayları Hakan Safi'nin yaptığı gibi ben istesem Osimhen'i de alırdım derdi. Ama Mahmut Bey gayet ılımlı. Ya dedi, Osimhen bu saatten sonra Türkiye'ye gelmez. Hani bize gelmez dedi. Sonuçta taraftarına şey yapabilir, şirin gözükebilir. Galatasaray'da da kalmayacak imasında bulundu. Yani gideceği yerler ya belli orada, dedi. Majör Lig. Gerçekçi şey konuşuyor yani.
1: Deneyim de devrede ya. Şimdi Hakan Safi'nin dikkat et açıkları. Açık.

0: Anlatabiliyor muyum? Şimdi Mahmut Uslu ve Aziz Yıldırım bu konuda son derece deneyimli başkanlar. Onlar normal olarak hem yaşlarının ilerlemesi hem bu konuda daha deneyime sahip. Onlar daha realist davranıyorlar. Şimdi bu taraftaki biraz daha taraftarın işine gelen Hakan Safi'nin söylediği şey. Alırım, hiç problem değil, gemileri yakarız. İşte bu taraftarın hoşuna giden değil. Ama şimdi Mahmut Uslu deneyiminde, Aziz Yıldırım deneyiminde insanlar zaten bu dili kullanmazlar Cihan.
1: Evet, yani Hakan Safi de, yani şimdi Sayın Başkan adayına da şey yapmak istemiyorum, böyle rahatsız edici bir cümle de kurmak istemiyorum ama hani böyle memleket olur ya, mesela köy muhtarları, köy muhtarlarımıza selam olsun. Hani muhtar olmak için hani köye su getireceğim, yol yaptıracağım falan açıklama yapar ya. Mesela Barış Göktürk'ün açıklamalarına bakıyorum. Hani naif konuşuyor. Mahmut Bey de eskiden çıkışlarını biliyorduk. Hani böyle sert çıkışlar yapardı. O da biraz böyle naif konuşuyor. Ama Hakan Bey sanki böyle belediye başkanı adayı gibi araç yaptırmış mesela. Kadıköy sokaklarında geziyor. Farklı noktalara iniyor. Daha farklı bir iletişim anlayışı içinde başkan adaylığı yaparken.
0: Ya daha taraftar gibi davranıyor.
1: Evet, tam olarak senin söylediğin
0: gibi. Taraftar gibi davranıyor. Yani tribündeki ben bir taraftarım diyor. Tribündeki en fanatik insan nasıl davranırsa öyle davranıyor. Onun faydası olur mu? Bence olmaz. Yani o davranışın, evet, seçim sürecinde, transfer döneminde acayip işine gelir, çok da hoşuna gider, sever insanlar, ama işin idari tarafında tanınmaz hale gelir. Yani bu Sayın Başkan'ın anlattıklarının ya gerçeklikle uzaktan yakından alakası yok. Yani diyor ya mesela başkan, ben her gün tesise giderim, müdahil olurum. Onu yaptığından o işin öyle olmadığını zaten deneyimleyeceksin, ne kadar büyük hata yaptığını orada göreceksin maalesef ya. Yani.
1: İbrahim Yavuz, İbrahim abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Ya ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Herkesin tekrar bayramını kutluyorum. Senin de bayramını kutluyorum. Herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, iş disiplinin içinde sana tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle Çeşme'ye giderken hani yolda bile bizle
0: konuşuyoruz. Çok güzel, çok keyifli oldu. Valla benim adıma çok güzel, çok keyifli sağ oldu. Olasın. Teşekkür ederim.
1: Sağ olasın. Yanındaki abimizin, arkadaşımızın adı neydi?
0: Soner Çatal arkadaşımız. Soner Çatal.
1: Soner Çatal'a da.
0: Evet. Süreçte.
1: Teşekkürlerimizi iletelim ona da. Selam olsun. Sağ ol. Dikkat et kendine. Görüşürüz.
0: Sağ ol kardeşim. Sağ görüşürüz.
1: Evet, İbrahim Yavuz'u uğurladık. Tabii çok fazla transfer haberleri var. İşte Aziz Yıldırım Muriç transferi için masada. İbrahim Yavuz'la da bunu konuştuk. Konuşmaya çalıştık daha doğrusu. Montella'nın açıklamaları vardı. Ama işte Vedat Muriç olayı mesela Instagram'da, sizin de sosyal medyada önünüze de çok düşer. Geçenlerde bir röportajı vardı, önüme düştü. Savaşın ortasına doğmuş bu arkadaşımız ve işte çocukluğu mermilerin, bombaların altında geçmiş. Beni çok etkiledi açıkçası. Yani doğrusu onu söyleyeyim, o kısacık videoda anlattıkları yani kendisine o şartlardan bugünlere gelebildiği için bulunduğu konuma bakarak aşırı saygı duyduğum bir oyuncu. Ama yani tekrar dile getireceğim, 26 yaşında gönderdiğin bir oyuncuyu 32 yaşında daha fazla paraya bence almamalısın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani Fenerbahçeli arkadaşları istiyorum. Galatasaray'ın da bir ilgisi vardı ama herhalde Galatasaray yine ilgilenmiş gibi yapıp Can Uzun'a gidecek diye düşünüyorum. İyi bir futbolcu olabilir ama işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak santrafor mu, orası muamma. Yani işte kulüpler, menajerlerin böyle günü kurtarmak için her türlü popülizme çanak tutan, biraz daha böyle yöneticilerin elinde oyuncak olmuş gibi gözüküyor. Vedat Muriç, 18 milyon falan, inanılmaz rakamlar yani.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
1: Belki böyle 7 milyona falan gelirse gelsin diyebilirim. Yani benim için küme düşen takımda da 23 gol atması çok fazla bir şey ifade etmiyor. İbrahim Yavuz'a da Pedro örneğini verdim. O da Cagliari'de gollerini atmıştı. Yine Guiza örneğini verdim. Hani rakibin Galatasaray'da Osimhen varken 32 yaşındaki, 31 yaşındaki Vedat Muriç'le Galatasaray karşısında mücadele edemezsin. Getirirsin Lewandowski, hayatta hayır demem. Hani ya Cihan Muriç 32 yaşında diyorsun, yaşa takılıyorsun. Lewandowski 37 yaşında, ona bir şey demiyorsun diyenler olacaktır. Arada top class oyuncu farkı var. Yani biri Lewandowski adam yani. Barcelona'da 50 milyon vermiş 34-33 yaşında

pansiyonuna giderken alınır. Yani Lewandowski'yi alırım. Dzeko'yu da alırdım ki o zaman da çok fazla yaşlı denildiği için alınmamıştı. Bu yaş problemi biraz böyle defans oyuncularında problem çıkarıyor. Aslında hiç çıkarılmaması gereken yerler defans oyuncuları. Evet, örnekleri var. Vida uzun oynadı. Pepe uzun yıllar oynadı ama işte Bonucci Fenerbahçe'de çok fazla iş yapamadı. Ama santraforlar için biraz daha hani takım iyiyse o son vuruş altı pas dedikleri noktada santraforlar o işin fişini çekebiliyor. Yani garip bir istatistiği var Muriç'in de. Öyle diğer kulüplerin çok ilgisini çekmemiş bir Lazio var. Onda da durumu belli, böyle inişli çıkışlı bir performansı var. Bir de Kosova maçında hatırlayın, çocuk ne kadar efendiydi ya. Efendiliği başka bir şey. Ben oyuncu olarak söylüyorum. Asla böyle tansiyonu yükseltmemişti o milli maçı hatırlayın. Hakemi yanıltacak tek bir hareket yapmamıştı. Çok uygun pozisyonlarda buldu halbuki. Yapabilirdi de. Yere düşeni kaldırdı. Ne ülkesinin başını eğdirdi kendi ülkesinin, Kosova'nın. Ne de senelerce ekmek yediği yerin emeğine göz dikti. Bunlar işin başka tarafı tabii ama bence Fenerbahçe'nin bu defteri de kapatması gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan Galatasaray'da Can Uzun'la ilgileniyor. Evet, yani zayıf ayağı var. Ama zayıf ayağını da iyi kullanıyor. Yani sol ayağını da iyi kullanabiliyor. Tamam, dar alanda topu güzel de saklıyor. Hani direkt oyuna müdahale de ediyor. Güzel bir tarzı var. Hani bu santrafor özellikle Osimhen çok fazla alan yarattığı için ileri uçta o boşluklara da böyle koşu yapan oyuncu olabilecek bir tarzı var. Yani o boşluklara argo tabirle saldırmak konusunda üst düzey bir oyuncu. Ama 35-40 milyon deniliyor yani. Oh, 35-40 milyon normal değil. 25-30'a da alınması zor. Hani gelirse ben özellikle Leroy Sané ile kuracağı bağlantıları çok merak ediyorum ama 35-40 deyince de ben tedirgin oldum işin açıkçası. Ya bu fiyatlara canavar gibi futbolcular bulabilirsin, o biraz sıkıntı. 10 numaramı tam onu da çözemedim. Hani tek bir mevkisi var gibi Can'ın. Biraz böyle forvet arkası, bu işi de iyi yapıyor, yalan yok. Ama Bundesliga seviyesinde yapıyor. Diyeceksin ki bizim Süper Lig seviyesi ne ya, adam Bundesliga'da yapıyor. Evet ama orası biraz daha böyle Portekiz, ne bileyim İspanya ve Hollanda. Yani oralarda böyle hücum oyuncuları için ben çok fazla, yani kendi fikrim, siz farklı düşünebilirsiniz. Böyle değerlendirme yapmak için bence yanlışlıklar. Bir de böyle 10 numara ya da forvet arkası gibi göbekte oynayan oyuncular için zaten bu ligler cennet. Özellikle Hollanda falan böyle. Yani La Liga'da da biraz rahatlar işte, onu söylüyorum. Ha bir de baş altı takımda oynuyor. Ya o yüzden mis, hani Galatasaray'a gelince bu performans sergileyecek mi? O muamma. İşte Kaz'ın ayağı farklı. Hani ne kadar yetenekli olsa da biraz böyle tam olarak o sert dediğimiz, hani temaslı o oynanan liglerde biraz daha bence kendini ispatlaması lazım. İspatlaması lazım ki öyle 35 milyonlar 40 milyonlar verilsin. Çünkü hani Galatasaray'ın 10 numarası dediğiniz oyuncu takımın bel kemiği olmalı. Evet Can iyi bir oyuncu ama bence tam olarak hala kendini ispatlamış oyuncu değil. Yani Galatasaray'a gelecek 10 numara bana göre tartışılmayacak bir 10 numara olmalı. Mesela Osimhen gibi. Hem kariyeri belli olacak, hem kaliteli olacak, takımın vazgeçilmezi olacak. Can Uzun bana göre böyle bir oyuncu değil. Olabilir mi? Bana biraz zor geliyor işin açıkçası. 0212-273 onuna da mesajlarınızı atıyorsunuz. Federasyon başkanlığı için Şenol Güneş ya da Terim gibi birinin gelmesi lazım demiş. Hacı Osmanoğlu'nun bence bilgi birikimi çok az diyor. Böyle biriyle gitmemizin sonu iyi olmayacak demiş Recep Yılmaz. Yunus Bey selamlarını iletmiş. Merhaba diyelim ona da, kendisine de. O dönem 3 yabancı kuralı vardı. Şimdi nasıl futbolculuk hayatında bir şeyleri başaramamış birinin yorumları kopartıyor demiş. İbo abiye mi dedin Bekir? Ya ne, daha neyi başarsın adamcağız ya? Galatasaray'a gitmiş ya. Yetmez mi? Bence yeter. Ben yani Süper Lig'de, şimdi yanlış anlaşılacak ama kim yani? Düşmeye oynayan bir takım. Karagümrüklüler yanlış anlamasın lütfen. Düştüler ama hani ligde olduğu süre bana deseler Karagümrük'te oynadı. Ya profesyonelim baba, ben Süper Lig'de oynamışım derim ya. Yani. Galatasaray'a kadar yükselmiş. Ya bir şeyleri başarmış ki yükselmiş, onu söylüyorum. Diğer tarafta Beşiktaş'ta hareketli saatler var, yaşanıyor. Felipe Luis yaklaşık işte bir saat önce Beşiktaş'ın teklifini reddetti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Felipe Luis olmuyor. Hani tekrar biraz bana gidildi. Sonra yayın sırasında bana gelen mesajda Braga'nın teknik direktörünün olacağı iddiaları vardı, Carlos Vicens ile
ilgileniyormuş. Yani onu onunla ilgili bir raporda sunulmuş. Sürekli Beşiktaş'ta bir teknik direktör hareketliliği var ama Felipe Luis olayı tamamen kapandı. Şu an için herhalde bir Şenol Güneş olabilir. Tekrar bir yeşil ışık yakıldı. Nuri Şahin hoca bir ihtimal. Razvan üçüncü ihtimal. Son ihtimal de Carlos Vicens. Şu an Braga'nın teknik direktörü. O da bugün adaylar arasına girdi. Ben var ya hiç düşünmem. Hiç yani Başakşehir bırakırsa herhalde 2028 yılına kadar şeyi var, sözleşmesi var. Bir şekilde anlaşır gerçi. Beşiktaş istedikten sonra alır diye düşünüyorum. Ya Razban ve Luis dışında o Beşiktaş'ın bundan önce gittiği hocalar vardı ya arkadaşlar. İşte Conceição'lar, Bruno'lar, Nuno Espirito'lar falan. Bence Nuri en azından işini yapar. Tamam Filipe Luis de artık olmuyor. O da onda da defter kapanmış. Yani çocukta, adamda Türkçe var, İngilizce var, Almanca var ya birçok dile hakim. Klasik yorum olacak şimdi. Ülkemizi de biliyor diyeceğim ama biliyor yani. Yapılanma için bence çok güzel bir futbol bilgisi de var. Öyle söyleyeyim. Ki hani tamam hani Dortmund'da gitti olmadı, kovuldu falan vesaire. Bence erken gitti. Dümen erken geçti, biraz daha pişip gitmeliydi, kalabilirdi. Ya ben kariyerinin gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Daha 37-38 yaşında falan, çok karakterli, çok naif. Türk futboluna, Türk futbolundaki hocalara da bence örnek olmaya çalışıyor. Sokrates dergide Nuri Şahin'in bir röportajı var arkadaşlar. Boş zamanınızda bir açıp izlemenizi tavsiye ederim. Kendi öz eleştirisini yapabiliyor. Ne bileyim, oturaklı, böyle saygılı, bilgili bir hoca olduğunu anlıyorsunuz. Vay be diyorsunuz. Yani Nuri Hoca'da bunlar var mıymış diyorsunuz. Bazen bazı insanları böyle izlemek, dinlemek lazım. Nuri Şahin de bende tam, bence tam öyle bir hoca. 0212 273 10 10, buralara gelen mesajlar var dostlarımız. Bizi bayramın 3. gününde yalnız bırakmıyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz hepinize. Cihan Şenol Hoca olmaz bence demiş. Niye olmasın ya? Başkan evet yani Adalı şey dedi, ben hayır demişti ama sonra yapmayın arkadaşlar dedi, ayıp ediyorsunuz dedi. Ben artık hani bunu söylemeyeceğim mesela. Aslında başkan kendi demişti çalışmayacağını, açıklamıştı. Ama sonra bir açıklama yaptım. Yok dedi yani, ben hani aylardır hocayla telefonda bile konuşmuyorum, hocama da ayıp oluyor. Yani öyle şeyler yazmayın, çizmeyin tarzı bir yorum yaptı. Yani Konfüçyüs, gel hocamdan öğreti gör falan böyle. Hani diyor ya, mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir diye falan, böyle hocamın ilginç sözleri vardı. Bir arada böyle heykellerle ilgili bir şey söylemişti. O da, onu da böyle çok beğenmiştim. O da böyle çok zihnimde kalmıştı. Ben de yayında işte o zaman da aynısını dedim. Konfüçyüs, gel öğreti gör Şenol hocamdan demiştim. Ama yani evet hocamı seviyorum ama şimdi biraz da gerçekleri konuşalım ya. Yani kendisinden önce mesela Beşiktaş'a geldiğinde hani 2 yıl boyunca sabırla temeli atılan bir takımla şampiyon oldu. Şimdi çok haksızlık da etmeden, böyle kırmadan dökmeden konuşmaya çalışıyorum. Dünya Kupası'ndaki takımın iskeleti de Fatih Terim tarafından kurulmuştu. Mesela Sergen Hoca'da Fikret Orman'ın kurduğu, Erdal Torunoğulları'nın mükemmel dokunuşlar yaptığı takımla bence şampiyon oldu o dönem. Yani her iki teknik direktör de bence Ahmet Nur Çebi'nin dokunuşları sonrası takımı toparlayamadılar. Yani başkan ve yöneticiler başarısızsa hani teknik direktörün de bu noktada mucize yaratması gerekiyor. Evet anlıyorum, Serdal Başkan bence iyi niyetli, gayretli. Hani çalıştıklarına da iyi imkanlar sunmaya çalışıyor teknik direktörlere. Ama ben böyle yine de hani Şenol Hoca olursa başarıdan çok emin değilim. Hocam da ülke futboluna çok hizmet etmiş ama ben biraz daha yaşıyla alakalı bunu söylüyorum. Ya gelsin federasyonun başına geçsin hocam ya, daha farklı noktalarda görev alsın. Ya bu tarz insanların tecrübelerine ihtiyacımız var. Oraları biraz daha açmaları gerekiyor. Ne bizde de yani gerçekten az futbolcu çıkıyor. Az futbolcu çıktığı gibi teknik direktör de çok az çıkıyor. Yani belli başlı isimler var, takımlar sırasıyla onlarla anlaşıyor. Evet yani gelişime açık genç insanlar elbette vardır ama şans bulamıyorlar yani, onlara üzülüyorum. Yani bir iki sezon şampiyon olamasa biraz böyle onlara da şans vermek gerektiğine ben inananlardanım. Şu eskiyi getirme huyunun ya hepimizde var bu. Anladın mı? Bütün takımlarda. Acilen bitmesi lazım. Ne bileyim böyle Abdullah Avcı, işte Sergen Yalçın. İki kez takımlarından geldiler, bir şey yapamadılar.

Hani Galatasaray'da şimdi Okan Buruk'u buldu. Bulamayınca hemen başı sıkışınca Fatih Hoca'ya gidiyor. Tamam, Fatih Hoca Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'dan çok daha üst düzey. Adam Fiorentina'lar, Milan'lar görmüş, UEFA kupası almış. Hani Galatasaray'ın yine elle tutulur bir tarafı var. Bunları başarmış bir adam var. Şenol Güneş de Beşiktaş'ı ikinci gelişinde başarılı olamadı mesela. Diğer takımlarda da örnekleri çok fazla. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası gibi sürekli böyle eskilere dönüp dönüp duruyoruz. Bu huyumuzdan bir türlü kurtulamadık. Kamavinga olma ihtimali nedir? Bitiyor var mıdır? Orta sahaya bayağı level atlatır. Eğer gerçekleşirse sen ne düşünüyorsun demiş. Eduardo Kamavinga ile ilgili. Vallahi ne düşüneyim? Bakıyorsun 50 milyon, 55 milyon bir piyasa değeri var yani güncelde. Çok fazla yani piyasa değeri. Daha 23-24 yaşlarında. Gelir mi Galatasaray'a? Bilemiyorum yani. Torreira'nın gitme durumu vardı. O zamanlar adı anılıyordu kendisiyle. Ama Yakup Çınar'la da konuştuğumda yok diyor. Torreira hiçbir yere gitmiyor. İlk benden duymuş olun. Bu akşam Okan Buruk'la görüşecek falan. Yok yok, şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok tabii. Uyduruyorum şu an. Vallahi ben zor görüyorum, öyle söyleyeyim sana. Hatta dur bakayım ne yapmış, istatistiklerine bakayım. Bir kopya çekelim. Kamavinga bu sezon ne yapmışsın, gel bakayım. Beraber bakalım canlı canlı. 43 maç. Şunu bölelim, kaç dakikaya tekabül ediyor. Şunu biraz daha geliştirin arkadaş ya. Buraya yazmayın ya. Yapay zeka falan da çıktı değil mi? Yani 43 maçta ortalama 51 dakika oynamış. 2 gol ve 1 asist. Yani 733 dakikada 3 gol katkısı vermiş. Nasıl 50 milyon ya? Yani neyin 50 milyonu? Anlayamadım. Yani Okan Buruk istiyor biliyorum. Ya Okan Buruk getirtmek istiyor Kamavinga'yı, anlayamadım. Yani böyle bir istatistik 50 milyon bilmiyorum ya, iyi oyuncu da. 50 milyon falan yani Singo'dan sonra biraz sıkıntı. Cihancığım, Beşiktaş ve Fenerbahçe başarısız olunca bir Galatasaraylı olarak konuşmak ne kadar rahat demiş. Ne güzel oluyor değil mi diyor. Ama önümüzdeki sene her şey, Aziz Başkan gelsin değişecek. Ümraniye'den selamlar. Vallahi yok Ertuğrul, ben 2013 yılından beri konuşuyorum. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de başarılı olduğu dönemler oldu. Ama dediğin gibi yani şu an daha rahat konuşuyorum. Bir haklılık payım var. Çünkü yani Galatasaray'ı, yani rakipleri gerçekten, evet bu yıl Galatasaray'ın bence o 4 yılın içindeki en kötü performansını sergilediği yıl bu yıl oldu. Yani oyun olarak bahsediyorum. Yani rakipleri de Galatasaray'ı çok böyle sıkıntıya sokacak işlere imza atmıyorlar. Yani Galatasaray bu sezon yani Fenerbahçe'nin herhalde 2-3 kere altın tepsiyi sundu. Fenerbahçe de yok kardeşim ben istemiyorum altın tepsiyi deyip geri çevirdi. Ama doğru yani, bir tık haklılık payım var. Ama ben hep rahat konuşuyorum be Ertuğrul. Teşekkür ediyorum bayram günü mesaj attığın için. Bayram mübarek olsun diyor Murat. Sağ ol Murat. Nuri Şahin Galatasaray Arda Turan'dan önce mi sonra mı gelir? Okan Hoca'yı yolladın ya. Bence Arda Turan Shakhtar'dan sonra bir Atletico yapar. Sonra Galatasaray'a gelir. İnsanlar tam tersini düşünüyor. Shakhtar, Galatasaray, Atletico diye düşünüyorsun ama ben de sana bir sır vereyim. Ben Okan Buruk'un 3 yıl daha Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Şimdi yok o kadar, Galatasaray'da başarısız olursa hemen taşlanır, baskılara boyun eğer ve Okan Buruk gider diyorsun ama yani bir sistem oturttu ve kemik kadroyu hiç bozmuyor Dursun Özbek ve kemik kadro bozulmasın diye de oyunculara sürekli bir zam yapıyor. Ya bu kadroyu bozmadığı sürece, bu doymuşluk olayına da çok fazla ben inanmıyorum, işte o doymuş oyuncuları gönderin vesaire diye. İşte tecrübeli adamlar oynuyorlardı oyunlarını. Ben bir domine edeceğini düşünüyorum maalesef Okan Buruk'un. 2 yılda hani 3 yıl biraz belki abartı olur ama çünkü bu sene de Osimhen kalsa, seneye Osimhen gider tutamaz. Osimhen giderse de Okan Buruk Hoca da bir tık gidebilir gibi, bilmiyorum. Şimdi şey diyeceksiniz ya, Osimhen sizde şampiyon oldu, bu adam Icardi ile de oldu. Ama bakacağız. Ama ben bir iki yıl daha Galatasaray'ın domine edeceğini düşünüyorum. 20 artı kariyer yapan stoperler. Bir Maldini 25 yıl, 2 Costa Curta 21 yıl, 3 Thiago Silva 20, hala devam ediyor. İyi bayramlar, herkese selamlar, sevgiler demiş. Costa Curta, vay be ne adamdı. Şey yok muymuş bu listede, Zanetti falan. Bence bir eksiklik var ya bu listede. Zanetti falan da olması lazım.

0: Bilmiyorum, bir bakarız tekrar. Listeyi bir kontrol ederiz. Evet, yavaş yavaş biz de vedamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar, dostlar. Vincenzo Montella'da açıklamalarda bulunmuştu. Montella hocamın açıklamalarını sizlere de böyle biraz böyle ufak ufak aktarmaya çalışayım. Çünkü A-Spor'da özel bir röportajdı. Tekrar yayınlama şansımız yok. O yüzden böyle biraz satır başlarını bulmaya çalışıyorum ama herhalde daha önce deşifresi çıkmamış mı? Montella açıklamalar yazalım bakalım neler demiş hocamız. Biz de kaçırdık. Tam ben yoldayken A-Spor'a özel röportaj vermişti. Radyodan dinliyordum ama A-Spor'un kendi radyosundan radyo ihanet ettim o ara. Çünkü telefondan bildirim gelince. Baskı hep var diyor. Milli takım hocasıysanız baskı her zaman vardır. Milli takım hocalığı kulüp gibi değil. Bir milleti, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Baskı işimizin bir parçası ifadesini kullandı Montella Hoca. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası birbirinden farklı demiş. Avrupa Şampiyonası'nda mesafeler daha kısa, daha yakın. Dünya Kupası'na playoff'tan katıldığımız için mesafeler uzuyor. Antrenman sahalarımız 40 dakika mesafede. Kalacağımız kamp, yapacağımız Arizona'daki yer gayet iyi. Oradaki sahaları, şartları inceledik. İlk maçı da Vancouver'da oynayacağız. Hava durumu daha yumuşak olacak Arizona'ya nazaran şeklinde açıklamalar yaptı Montella. Öngörülemez bir grup dedi. Maksimumu elde etmeye çalışacağız. Ne olursa olsun biz her zaman en iyiyi hedeflemeye çalışıyoruz. Modern futbolda rakipleri öncelikle anlamak lazım. Neler yapıyor, neler yaptığınızda onlara karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunları belirleyip strateji seçmelisiniz. Tüm bu hazırlıkları yaparken Avustralya'ya odaklanacağız dedi Vincenzo Montella. Milli takımın kendisine duygusal olarak çok şeyler kattığını ifade etti. Geleceğiyle de ilgili sorular soruldu kendisine. Şu an dedi milli takımı düşünüyorum, Dünya Kupası'nı düşünüyorum. Evet, insan sağ içini, çim kokusunu özlüyor ama milli takımında olmak da gurur verici şeklinde konuştu. Kurallarla ilgili farklılıklar olacak dedi. Adapte olmamız biraz zor olacak dedi. FIFA'nın hedefi oyunu hızlandırmak. Maçlar bazen çok duraksıyor. Her devredeki 3 dakikalık molalarda belki de stratejileri konuşacağız. Bunu konuşma fırsatımız olacak. Bu molalar bize avantaj da sağlayabilir, dezavantaj da sağlayabilir dedi. Biliyorsunuz 3 dakikalık molalar olacak. Bu Dünya Kupası'nda NBA gibi araya reklamlar girecek. İnşallah böyle çok fazla ağzımızın tadı kaçmaz. Ali Rıza Efendi, umarız 3 dakikayla sınırlı kalır. Gerçi öyle olur genelde ya. Biz pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olacağız. Kendinize iyi bakın. Tekrar herkese mutlu bayramlar diliyorum. Görüşürüz.
1: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: DigiFutbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
4: DigiFutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
5: Sen de hoş geldin Muzaffer.
4: Hoş bulduk abi.
5: Seninle buradaki ilk yayınımız.
4: İlk yayınımız aynen abi. Genellikle ben daha çok Ahmet abiyle, Ahmet Konanç'la falan yapıyordum. Bugün seninle de yaptık. Güzel oldu. Uzun zamandır da görüşemiyorduk zaten.
5: Geçmişte zaten çok yayınımız var.
4: Tabii çok fazla var. Uzun zamandır beraberiz abi. Evet. Galatasaray gündemiyle başlayacağım ama başlamadan önce izleyenlerimizden rica edelim. Kanalımız da çok güzel ilerliyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyelim. Sen de bir çağrı yaparsan mutlu oluruz.
5: Evet, yani gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptı ve videolar inanılmaz güzel izleniyor. Çünkü hani insanları oyalamıyoruz. Hızlı hızlı ne bilgi varsa Galatasaray gündemine dair özellikle bu programda evet, vermeye çalışıyoruz. O da insanları sıkmıyor. Tek talebimiz de imkanları varsa işte kanala abone olsunlar, videoyu beğensinler ve daha fazla kitleye ulaşsın videolar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Umarız böyle devam eder.
4: Edeceğiz abi inşallah. O zaman hızlıca başlayalım. Başkan Dursun Özbek 4. kez seçildi abi. Seçim sürecini nasıl değerlendirirsin? Bazı tepki oyları da vardı. Genel anlamıyla bu seçim süreci sence nasıl geçti? Neler söyleyeceksin?
5: Aday çıkmamasını gayet normal buluyorum. Çünkü aday çıksa da hani kazanma ihtimali çok söz konusu değildi. Bu yüzden bazı Galatasaray Genel Kurulu üyeleri tepkilerini o beyaz oylarla göstermeye çalıştı. Yaklaşık 250-300 seviyelerinde. dedi. Bunun bence dikkate alınması gerekiyor. Genelde bazı yöneticiler üzerinden bu beyaz oylar atıldı. Ben Dursun Özbek'in de bu döneminde en azından bu konuyu ciddiye alacağını düşünüyorum. Katılım bir kere beklentilerin üzerinde oldu. Ben de yerinde gün boyu takip ettim seçimi. 1500 civarında bekleniyordu. Çünkü bir bayram tatili. Daha önce Ünal Aysal döneminde o 2012-13 döneminde yine efsane kadro kurulmuştu. Ünal Aysal tek aday girmişti. 1500 civarında bir katılım olmuştu. O yüzden başkanı tatmin eden bir katılımdı. 2000'in üzerine çıktı bu katılım sayısı. Dursun Özbek 4. kez Galatasaray başkanlığına seçildi. Artık Dursun Özbek'in de ustalık dönemi. Bundan sonraki süreçte görevlendirmeler nasıl olacak? Herkes başkan yardımcılarını merak ediyor. Metin Öztürk yine ikinci başkan olarak devam edecek. Abdullah Kavukçu başkan yardımcısı olmak istiyor. Dursun Özbek bunu kendisine tebliğ edecek mi, o görevi verecek mi bilmiyoruz tabii ki. Yine Eray Yazgan'ın başkan yardımcısı olmak istediğine dair haberler vardı ki ben kendisiyle konuştum. Ben kesinlikle böyle bir talebim ve isteğim yok demişti. Bunlar biraz belirleyici olacak. Bazı yöneticiler arasında daha bu listeler ve görevlendirmeler belli olmadan bazı gerilimler söz konusu, anlaşmazlıklar söz konusu. Dursun Özbek'in yeni sezona girerken de mutlaka buralara müdahale etmesi gerekiyor. Bu hatırlatmayla bu Galatasaray seçim sürecini anlatalım istedim.
4: Herkes trene binmek istiyor doğal olarak. Ortada bir başarı var. Sonuçta Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor ve gerçekçi konuşmak gerekiyorsa önümüzdeki sezonda en büyük şampiyonluk adaylarından birisi. Çünkü omurgası sağlam diğer takımlara göre, yani oyuncu kadrosu özelinde söylüyorum bunu.
5: %100. Geçen zaten Dursun Özbek'le oturduğumuz zaman bunu söyledi Muzaffer. Yani yeniden keşfetmeye gerek yok bazı şeyleri. Galatasaray'ın çok iyi bir omurgası var. Ve o omurgaya bazı takviyeler yapılması gerekiyor. Ama içeride de bazı sıkıntılar var. Dursun Özbek de bunun farkında. Onları da çözmesi gerekiyor. Az önce bahsettim. Görevlendirmeler yapılmadan bazı yöneticiler arasında çekişmeler var. Şimdi bu çekişmeler sezon başlayınca size zarar verebilir.
4: Tabii.
5: Bunun önüne geçmesi gerekiyor. İki, iletişim anlamında Galatasaray son sezonunu ciddi anlamda sıkıntılı geçirdi. Metin Öztürk zaman zaman çıktı konuştu ama Galatasaray taraftarı Galatasaray haklarının yeterince savunulmadığını iddia etti. Ve bu konuda yönetimi ciddi anlamda eleştirdiler. Üçüncü konu Okan Hoca'nın ekibi konusu. Burada ciddi anlamda bir takviye söz konusu olacak. Bazı değişimler yaşanacak ve bu değişimlerin gerçekten yaşanması gerekiyor. Evet, Okan Hoca ekibine güveniyor. 4 yıldır ben bu ekiple başarılı oldum diyor. Ama bir kez daha söyleyeyim, ekibin içindeki insanlar arasında birbiriyle konuşmayan insanlar var. Ve Dursun Özbek de bunu biliyor. Yani Galatasaray bunlara rağmen şampiyon oldu, başarılı oldu. Bu problemlerin mutlaka çözülmesi gerekiyor. 1 Haziran'dan itibaren Galatasaray'da transfer süreci başlayacak ve Dursun Özbek sözleşmesi sona eren Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak ve bu konuların tamamının da Okan Hoca ile konuşulacağını düşünüyorum ve adımlar da atılması gerekiyor. O adımlar da atılacak.
4: Zaten transferi de konuşacağız, isimleri de konuşuruz ama ilk önce takım içerisinden birazcık devam edelim istiyorum. Icardi meselesi. Icardi'de son durum ne Yakup abi?
5: Sezon biterken o özellikle şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin böyle veda eder gibi bir havası vardı. Böyle bir kırgınlığı söz konusuydu. Çünkü son sezonu gibi bakılıyordu. Ama ona rağmen 17-18 tane gol attı ligde, Avrupa'da. Evet. Sezon bitiyor derken onun adını ama yine de iyi performans göstermişti. Sonra Galatasaray Başkanı Icardi'ye bir teklif yaptı. Menajeri geldi İstanbul'a, görüştüler ettiler. Muzaffer, bizdeki bilgi şu. Bilgi derken ben direkt Icardi'nin avukatı ve menajeriyle konuşuyorum. Elio Pino'yla. Icardi Galatasaray'ın yaptığı o bir yıllık teklifi kabul etmedi. Galatasaray da şu ana kadar Icardi'ye yeni bir teklif yapmadı. O yüzden ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Icardi'nin Galatasaray'da kalmama ihtimali kalma ihtimalinden daha yüksek. Büyük ihtimalle Galatasaray'da devam etmeyecek Icardi. Galatasaray yeni bir sözleşme de kendisine teklif etmek düşünmüyor. Bir yıllık 5 milyon eurodan bir sözleşme teklifi olmuştu kendisine. Icardi bunu kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi kariyerine bundan sonraki süreçte İtalya'da devam edecek. Brezilya'dan ve Arabistan'dan da teklifler olduğu söyleniyor ama kariyerine İtalya'da devam etme ihtimali yüksek. Büyük ihtimal Icardi macerası bu sezon itibariyle Galatasaray'da kapanmış olacak.
4: Sen bu kararı nasıl buluyorsun? Kalmasını ister miydin? Yani teklifi kabul etmesini ister miydin Icardi'nin?
5: Teklifi kabul etseydi Icardi, öyle ya da böyle Galatasaray bir teklif yapmış size. Teklifi kabul etseydi devam edecekti Icardi. Ama Icardi hani ben bu kulübe çok daha fazlasını verdim. Bana daha böyle özel bir yaklaşımla ya da işte 2 yıllık teklifle ya da daha yüksek bir rakamla gelinebilirdi düşüncesi var. Ama futbolda geriye bakmayacaksınız. Önünüze bakmanız gerekiyor. Galatasaray 4 yıldır bunu yapıyor. Icardi Galatasaray'dayken Galatasaray Osimhen'i transfer etti. Bir adım ötesine gitti. Mesela şu an Fenerbahçe'de konuşuluyor ya, dünya yıldızları gelecek.
4: Tabii.
5: İşte şu kadar transfer yapacağız. Emin olun Galatasaray hep bir adım ötesinde olacak. Bu sezon sezon Osimhen de varken gitti Sané'yi de aldı Galatasaray. Yeni sezonda da öyle olacak. Benim düşüncem Icardi'nin önümüzdeki sezon devam etmesi

0: halinde daha fazla problem çıkarabileceği yönünde. Aynı zamanda fiziksel olarak artık hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek durumda değil. Evet, çok özel bir golcü. Gideceği takımda gol kralı bile olabilir.
1: Olabilir tabii.
0: Yani o potansiyel var çünkü. Dünyanın en iyi son vuruşa sahip 3 oyuncusundan
1: kesinlikle
0: bir tanesi
1: Adnan Icardi.
0: Bunu gösterdiği performansa en ölü sezonunda 18 tane gol atan oyuncudan bahsediyorum. Tabii. O yüzden hani Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması bence her iki taraf için de daha hayırlı olabilir.
1: Abi zaten bence Galatasaray'ı bir nevi hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor düşündüğümüzde ayıran en büyük özelliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray bir şeyleri çok uzatmıyor ya da laçka hale getirmiyor. Şimdi işte Fenerbahçe'de atıyorum hani oraya dönmek için söylemiyorum. Bütün sezon hala bir maçtan iki maçtan sonra yok İrfan Can Kahveci, yok Cenk Tosun. O kadar takılı kalıyor ki diğer kulüpler. Galatasaray bakıyor, teklifini yapıyor, olmuyorsa gönderiyor ve dediğin gibi önüne bakmaya başlıyor. Doğal olarak karşılığında başarıyı getiriyor.
0: Kesinlikle.
1: Sana.
0: Dursun Özbek'in işte o artık ustalık dönemi dediğimiz dönem bu dönem. Geriye dönüp bakmıyor. Hep ileriye, hep vizyon yukarıda, hep gelirler artıyor. Hep futbolcu kalitesi ve kadro kalitesi artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da işte başarı geliyor.
1: Kiralık giden oyuncular geri gelecek mi? Nelson var, Zaniolo var, Yelert var. Bunlar da son durum nedir?
0: Frankowski gitti. Bir yıl mesela sözleşmesi uzadı. O Rende devam edecek. Cuesta biliyorsun Brezilya'ya gitti. Onun da kiralık sözleşmesi bir yıl daha uzadı. Onlarla alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Zaniolo'nun büyük ihtimalle satın alma opsiyonunu Udinese kullanacak. Orada Gökhan İnler biliyorsun kulübün sportif direktörü ki o da sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. İyi bir dönem geçiriyor. Zaniolo'yu almak istiyorlar. Çok iyi performans gösterdi. 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Pazarlık yapıyorlar. O rakamı aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Galatasaray kesinlikle 10 milyon euronun altına inmeyecek çünkü bu sezon Serie A'da iyi bir performans gösterdi ve Udinese dışında İtalya Ligi'nden talipleri var. O yüzden 10 milyon euronun altına inmeyecek. Nelson Verona'da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da ben Galatasaray'da devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o da oynamadığı zaman problem yaratan bir oyuncu. Büyük ihtimal İtalya'dan bir takıma yine bu kez bonservisiyle gidebilir. Çünkü o performansı ortaya koydu. Son dönemin en kötü transferlerinden bir tanesi Elias Jelert. Southampton'daydı Championship'te. O da istenilen performansı gösteremedi. Büyük ihtimal geri dönecek ama yine sezon sonunda, yeni sezonda başka bir takımda forma giymesini bekliyoruz. Yerli oyuncu var. Kazımcan Karataş ve Ali Turap mesela kimsenin konuşmadığı oyunculardan bir tanesi. Ümraniye'de çok iyi bir sezon geçirdi. Sağ bekte önümüzdeki sezon alternatiflerden bir tanesi olacak. Yine Galatasaray bu yerli kuralından dolayı Kazımcan Karataş'ı da kadroda tutmak istiyor. Başakşehir özellikle bonservisiyle bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Okan Hoca'nın şu anki düşüncesi bu iki yerli oyuncuyu da kadroda tutmak.
1: Bir de tabii gidebilecek oyunculara geçelim. Bu konu bence Galatasaray taraftarının böyle yüreklerini ağzına getiren konudur diye düşünüyorum. Çünkü bir Osimhen faktörü var. Galatasaray Osimhen'i elinde nasıl tutacak? Görüşmeler ne durumda? Teklifler ne durumda Yakup abi? İstersen Osimhen'den başlayalım. Sonra diğer gidebilecek oyuncuları da konuşuruz.
0: Vallahi Galatasaray'ın kapısı tıkırdamaya başladı. Yani şu anda tıkırdatıyorlar. Bir kere Arsenal önce geldi buraya. Bir zemin hazırlığı yaptı. Galatasaray kulübüyle ilişkileri belli bir seviyeye getirdi. Yine Paris Saint Germain sezon bitmeden Galatasaray'la belli seviyede görüşmeler yaptı. Şunu söylüyorlar. Bizden ayrılabilecek sezon sonunda bazı oyuncular var. Bunları siz de düşünebilirsiniz. Yine sizin bazı oyuncularınız var. Onları bir sezon sonunda düşünebiliriz. Hani direkt kapıyı çaldı. Biz geldik. Osimhen'i almak istiyoruz. Galatasaray ne diyecek? 150 milyon euro istiyorum diyecek kardeşim. Bunun hazırlığını yapan iki tane kulüp vardı. Bir tanesi Arsenal, bir tanesi Paris Saint Germain. Şu anda gerçekten hani yeni sezon için Osimhen'i kadrosunda düşünen takımlar. Daha net bir girişim söz konusu değil. Onun dışında Chelsea yine Osimhen'i düşünüyor. Bir de Barcelona. Bahsettiğimiz kulüpler dünyanın en önemli kulüpleri. Galatasaray, şöyle söyleyeyim Muzaffer, net bir şekilde Galatasaray'ın masasına gelen, hani getirebiliriz seviyesinde 110 milyon euroya kadar çıkan teklifler var. Galatasaray şu anda bu tekliflere sıcak bakmıyor. Ama yarın öbür gün Barcelona, Arsenal, Paris Saint Germain farklı bir şeyle gelir, o zaman işler değişebilir. Çünkü burada Osimhen'in kararı da önemli. Şunu söyleyeyim, evet Galatasaray Osimhen transferi bir mucizeydi aslında 75 milyon euroya. O dönemde Avrupa'da isteyen çok ciddi kulüp yoktu. Bu sezon Osimhen'in özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmış durumda. Hani Osimhen süreci evet çok merak edilecek. Galatasaray'ın kapısını çalan kulüpler mutlaka olacak ama unutmayalım ki Osimhen şu anda Avrupa'nın yıllık olarak en fazla maaş alan oyuncularından bir tanesi. Bu tekliflerle Osimhen'e gelirlerse söz konusu olabilir ama Galatasaray'ın birinci hedefi şu anda Osimhen'i kadroda tutmak. Tutamasa bile tok satıcı rolünü oynamak ve Osimhen'i istediği paraya satabilmek. Buradaki limit de 150 50 milyon euro.
1: Hakan

0: Abi ben isteseydim alırdım diyor Osimhen'i. Böyle bir başkan vardır belki Barcelona'da,
1: çok,
0: Chelsea'de.
1: Çok kritik bir hata. Niye almadın abi o zaman? Sen şu anda bak iki tane forvetini gönderdin. Şampiyon olabilirdin.
0: Engellediler diyor ya. O
1: dönemki yönetim. Ya neyini engellediler abi? Ya bu işler bir anda olmuyor işte Muzaffer. Ben sana söyleyeyim. Kiralık döneminde isteseydi Fenerbahçe alabilirdi. Benim özel haberimdi. Daha önce anlatmıştım. Mirsad Türkcan Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonu açmadığı için Galatasaray'da Gardi konuşmaları geçiyor. Galatasaray hemen Sayın İbrahim Hatipoğlu, Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk karar veriyorlar. Galatasaray'da Icardi varken, Batshuayi varken 3. forvet olarak hiç düşünmeden Osimhen'i alıyorlar. Ama Fenerbahçe o zaman o yaklaşımı göstermedi. Acun Ilıcalı ne dedi o zaman? Edin Dzeko var.
0: Cenk Tosun var. El Nesiri var.
1: Osimhen nerede oynayacak? Şimdi Hakan Safi de aynı yanlışa düşüyor. İsteseydik alırdı. Alsaydın baba, Fenerbahçe taraftarı bunu sorar sana. Hadi daha iyisini getir. Onu yapman lazım. Yanlış yaklaşım. Abi Galatasaray'la bağınızı kesin. Fenerbahçe'ye odaklanın. Mesela bu sezon Dursun Özbek'in Fenerbahçe'ye ağzını aldığını hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum abi. Yani, kendi önüne bakıyor. Kendi camiasına bakıyor. Kendi camiasından gelen eleştirileri dikkate alıyor. Bu da başarıyı getiriyor.
0: Osimhen konusunda şöyle de birazcık kalmak isterim abi. Osimhen ne düşünüyor şimdi? Bu teklifler çok cazip teklifler. Şimdi Barcelona Osimhen'e gelse doğal olarak adamın bir kafası karışır. Barcelona'nın forveti olacaksın yani.
1: Abi Barcelona'dan bahsediyorsun. Kafa karışır mı? Karışır tabii ki. Gerçekçi olmak lazım.
0: Yani
1: şimdi ben kalkıp
0: yani
1: da burada şu yalanı söyleyemem. Barcelona istedi, Arsenal istedi ama Osimhen Galatasaray'ı tercih etti. Sezon başında böyle bir şey olmadı. Ve Osimhen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde bir kez daha o challenge'a, o mücadeleye girmek istiyor. Dünyanın en iyileri arasında olmak için.
0: Tabii.
1: Ama hani o tekliflerle Osimhen'in kapısı çalınır mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dünya Kupası'na gitmemesi Osimhen için bir avantaj. İyi bir yaz tatili, iyi bir kamp dönemi çok daha farklı bir Osimhen izletebilir bizlere.
0: Diğer oyuncular da var mı abi, gidecek oyuncular?
1: Şöyle, bu yabancı kuralı mesela bazı şeyleri değiştirmiş durumda. Galatasaray bu transfer döneminde en az 6 tane oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bunlardan 3 tanesi direkt 11'de oynayabilecek seviyedeki oyuncular. Şimdi bunları transfer edebilmeniz için kadrodan bazı isimlerin de gitmesi gerekiyor ya da istediğiniz paralara satmanız gerekiyor. Bir kere mutlaka bir 10 numara ve 6 numara transferi yapacak Galatasaray. Gabriel Sara'yı Premier Lig'den isteyen kulüpler var. 30-35'in üstüne çıkarlarsa Galatasaray Sara'nın ayrılığına onay verecek. Onun dışında iki tane sağ bek yabancı olması Galatasaray için lüks. Singo'dan çıkmak istiyor Galatasaray. Eğer o seviyede teklifler gelirse 5 milyon euro seviyelerinde maaş alıyor. 35 milyon euro da bonservis yatırımı yaptı Galatasaray. Çok gelme ihtimali şu an için yok. Salah'ın ilgisi var Premier Lig'den. Hatta Liverpool'un da Salah'a karşı bir ilgisinin olduğu konuşuluyor. Bana gelen bilgiler de o yönde. Birkaç tane Premier Lig takımı da var. 15-20 seviyelerinde teklif gelirse Salah ile yollar ayrılabiliyor. Direkt Icardi ile devam etmediğin senaryoda Gabriel Sara ve Salah ile yolları ayırınca 3 tane transfer yapabiliyorsun. Bu 3 transfer baba transfer olacak. 10 numara, bir tane 6 numara ve stopere direkt Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek oyuncu alacak. Onun dışında bu saydığım oyuncular dışında eğer ki Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa ya da çok iyi teklif gelirse o zaman Lemina'nın da devam etmeme ihtimali söz konusu olabilir. Oraya da Galatasaray bir hamle yapabilir. Ahmet Kutucu'yu Süper Lig'den isteyen takımlar var. Büyük ihtimal ayrılacak takımdan. Onun dışında Metehan Baltacı büyük ihtimal yine kiralık olarak bir kulübe gidecek. Kazımcan'ı Başakşehir istiyor ama Galatasaray büyük ihtimal kadroda tutacak. Bunlar dışında öyle hani sürpriz ayrılık açıkçası beklemiyorum.
0: Transfer gündemine söyledin mevkileri. Adaylar kimler? Kimler konuşuluyor? Bir ara Bernardo Silva ismi çok fazla gündemdeydi. Galatasaray transferde kimlerle temas halinde?
1: Savunma için evet Van Dijk, Başkan Dursun Özbek'in bu kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama süreç Galatasaray'dan bağımsız şekilde. Oyuncu Liverpool'da devam etmek isterse böyle bir durum söz konusu olmayacak. Pavlović, Milan forması giyiyor. Sırp stoper, Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Sezon başında Galatasaray'ı tercih etmemişti. Belki Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bir girişim daha söz konusu olacak. Bir de Alanyaspor forması giyen Türk oyuncu Ümit Aktağ, Galatasaray'ın istediği, kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Onun için de girişim söz konusu olabilir. İşin savunma tarafı bu şekilde. Sağ bek ya da sol bek transferi beklemiyorum. Orada Kazımcan'ın, Ali Turab'ın senaryoya dahil olduğu kadrolarla devam edilecek. Galatasaray iyi bir 6-8 numara almak istiyor. Listede birinci sırada Kamavinga var. Şimdi bunu söyleyince insanlar diyor ki ya Fransa milli takımının, Real Madrid'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'a zaten bazı menajerler tarafından Kamavinga'nın gelebileceği bilgisiyle iletiliyor ve Galatasaray bunun üzerine oyuncuyla, oyuncu tarafıyla iletişime geçiyor. Böyle bir durum söz konusu ama kolay bir transfer değil. Alternatifler var mı? Var tabii ki. Bu arada hala diyorum ya, Galatasaray'ın orta saha transferi için listedeki bir numaralı isim Kamavinga ve Galatasaray böyle bir oyuncu için bonservis harcaması gerçekleştirecek. Yani sonuna kadar Kamavinga ihtimalini kovalayacak Galatasaray. Onun dışında Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. Devre arasında da istenmişti. Yine Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Alternatiflerden bir tanesi. Pap Gay, Villarreal'de yine Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi. Kepren Turam, Juventus forması giyiyor. Aslında Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. İhtimal düşük olsa da Galatasaray o zor ihtimalinin de peşinden gitmek istiyor. Orta saha için adaylar şu anda bunlar. 10 numaraya gelecek olursak Bernardo Silva ismi, evet, Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İlk günden beri söylüyorum, oyuncu 3 yıl için 50 milyon euro beklentisi var. Ki bonservisi elinde olan, işte imza parası dahil beklentisi olan rakamlar bu seviyelerde ama oyuncunun önceliği Türkiye değil. Oyuncu İspanya ya da İtalya'ya gitmek istiyor. Kariyerine buralarda devam etmek istiyor. Atletico Madrid'de görüşmeler belli bir seviyeye gelmiş durumda ama Galatasaray'ın vereceği rakamı şu anda Atletico Madrid vermiyor. Atletico Madrid ihtimali gerçekleşmezse o zaman Galatasaray söz konusu olabilir. Galatasaray'ın bu bölgedeki bir diğer alternatifi Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt. Oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu anda Avrupa'dan talipleri olan oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyu imza parası artı maaşıyla kadrosuna katabilir. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ama Galatasaray burada ilk ihtimalin peşinde. Bernardo Silva. Oldu ki işte yabancı oyunculardan çıkamadı. İhtimallerden bir tanesi de Can Uzun. Frankfurt forması giyiyor. Ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Kulübü 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Gerçekleşmesi zor transferlerden bir tanesi. 10 numara bölgesi de dediğim gibi Bernardo Silva, Julian Brandt, Can Uzun. Bir de Galatasaray taraftarı özellikle sosyal medyadan ve bir önceki videomuzun altına yazdığı için ben konuyu araştırdım. Lokomotiv Moskova forması giyen Bakratov. Rus oyuncu. 2005 doğumlu, 20 yaşında. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmiş. Ama Galatasaray orada tercihini Gabriel Sara'dan yana kullanınca bu oyuncu bu sezonda çok daha üstüne koyarak inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yanlış bilmiyorsam 17 gol 13 asistlik bir performans gösterdi.
0: İyi performans.
1: Zenit bir de şeye uyuyor. Şimdi senin transfer edeceğin oyunculardan 3 tanesinin Renato Niyaga var. Diğerlerinin 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Bu kontenjana uyan oyunculardan bir tanesi Bakratov. Zenit'in oyuncuya 5 milyon euro, bonservisi içinde 25 milyon euro teklifi var ama oyuncu Rusya'dan ayrılmak istiyor. Paris Saint-Germain'in bir ilgisi var ama yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilecek yıldız adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı konusunda da Galatasaray'ın bir hazırlığı var. Barış Alper Yılmaz'ı Arsenal geldi burada izledi. %100 teklif yapacak diye bir durum söz konusu değil ama yakından takip ediyorlar. Onun dışında Premier Lig'den yine 1-2 kulüp daha Barış Alper Yılmaz'ı çok yakından takip ediyor. Hatta İtalya'dan da yarın öbür gün Galatasaray'ın kapısını çalacak birkaç tane kulüp var. Onun ayrılık ihtimaline karşı Aral Şimşir, Midland forması giyiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Kulübünün 15 milyon euro üstü bir bonservis beklentisi var ki Avrupa'dan da talepler var. Lille mesela çok yakından takip ediyor ve 9 milyon euro civarında bir teklif yaptılar. Midland ilk teklifi kabul etmedi. Devre arasında Trabzonspor 14 milyon euro bir teklif yaptı. Trabzonspor'a da gitmeyi kabul etmedi. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray böyle bir ihtimalin peşinden de koşuyor. Yine kanat transferi için Noah Lang kaderi belli olduktan sonra Napoli'de 30 milyon euro ödemek istemiyor Galatasaray. Tekrar kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü hani Galatasaray'ın o kiralık oyunculardan en memnun kaldığı isimlerden bir tanesi.
0: Çok iyi devre arası transferiydi bence.
1: Kesinlikle o parmağı kopma muhabbeti olana kadar inanılmaz iyi performans bence gösterdi. De. Bir de en son Antalya Spor maçı mesela Galatasaray'ın en kritik maçlarından bir tanesi. O maçta da oyuna girdikten sonra çok iyi performans gösterdi. Bir de taraftara çok ciddi anlamda bir uyum sağladı. Bir de bir şarkı çıkardı. İnanılmaz
0: güzel
1: dinliyor
0: şarkı
1: ve çok iyi.
0: Ben de dinliyorum.
1: Kesinlikle çok iyi. Yani artık birçok şampiyonluk kutlamasında futbolcular o şarkıyla çıkıyor.
0: Arsenal'li oyuncular falan da kullanmış hatta. Declan Rice oynuyor falan.
1: Evet evet. Yani çok güzel bir şarkı. Yani sempatik bir adam. Evet. Ve buraya çok iyi uyum sağladı.
0: Klibi falan müthiş. Tekerle falan çekmiş.
1: Harika harika. O Beşiktaş'ta falan takılıyor. Bir de biliyorsun Beşiktaş altyapısında falan oynamıştı. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray söz konusu olmazsa bence transferi için Fenerbahçe ya da Beşiktaş mutlaka devreye girecektir. Yani öyle bir ihtimal söz konusu. Bir de Arsenal'den sezon sonunda büyük ihtimalle ayrılacak Torşa. Fakat Belçikalı oyuncu Leonard Torjat

0: Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray bir nabız yokladı. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı böyle bir girişim de söz konusu olabilir. Galatasaray'ın genel anlamda transfer gündemi bu şekilde. Şu an Dursun Özbek ailesiyle beraber Kemer'deki otelde tatilde ve 1 Haziran'dan itibaren Okan Buruk ve ekibinin sözleşmesi imzalanacak. Sonrasında transfer harekatı net olarak başlayacak diyelim Muzaffer Galatasaray'da.
1: Son bir şeyi sorayım sana ya.
0: Tabii ki.
1: Barış Alper transfer ihtimalini söyledin ya. Yönetimin beklentisi ne abi Barış Alper için, yani fiyat anlamında?
0: Yönetim ne Osimhen'i ne Barış Alper Yılmaz'ı ne de başka bir oyuncuyu satmak istemiyor. Ama hani 60 milyon eurodan aşağı da bırakmak istemiyor.
1: Bırakmaz yani Barış Alper'i.
0: Ütopik gelebilir ama şunu söyleyeyim mesela. Leao menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildi, Galatasaray'a da önerildi. Şu an sokağa çık, Galatasaray taraftarına sor. Leao mu Barış Alper Yılmaz mı? Bak Leao dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesiydi ki bu sene bir düşüş.
1: Hani
0: normalde geçen sene olsa 100 kişinin 90'ı Leao der. Tabii. Şu anda mesela Barış Alper Yılmaz daha yüksek çıkabilir. Ya Galatasaray'ın ben oyuncu satayım, para kazanayım diye bir hedefi yok. Ben bu kadroyu kurayım, zaten gelirlerimi arttıracağım. Ona göre yoluma devam ederim ama Barış Alper Yılmaz'ın bir Avrupa hayali var. Onun için de Galatasaray kulübünün beklentisi 50 milyon euro üstü, 60 milyon euro seviyeleri diyebiliriz.
1: Abi ağzına sağlık, teşekkür
0: ederim. Senin de
1: ederim.
0: Ağzına sağlık, ben de teşekkür ederim. Videomuzu beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyoruz. Bayramdan sonra da yayınlarımıza devam edeceğiz.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz ve vakit kaybetmeden ilk konuğumuzla Eral Pasa'yla başlayacağız. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Eral Pasa hattımızda. Eral, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk. Herkese de iyi bayramlar dilerim öncelikle.
1: Sana da aynı şekilde iyi bayramlar diliyorum. İlk olarak geride bıraktığımız UEFA Konferans Ligi finaliyle başlayalım. Finalde kazanan Crystal Palace oldu. Çok rahat bir şekilde kazandılar. Ya, çok tedirgin olmadıkları bir mücadeleydi aslında. Skora rağmen Mateta'nın attığı golle 1-0'lık üstünlük ve kupaya uzanan taraf oldu Crystal Palace. Nasıl değerlendiriyorsun Crystal Palace'ın bu zaferini Rayo Vallecano karşısında?
2: Evet, konferans liginde baktığımız zaman İngiliz dominasyonu devam ediyor. Burada zaten İngiliz takımları bu turnuva için çok güçlü kalıyor bana kalırsa. Bunu geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. West Ham daha önce kazanmıştı bu kupayı. Bu sene de kupayı Crystal Palace kazanmaya başardı ki Crystal Palace'ın son bir sezonuna son bir yılına bakarsak takvim yılı içerisinde hakikaten de kulüp tarihinin en başarılı 365 gününü geçirdiler diyebiliriz Glasner'le beraber. Glasner de bu kupayla beraber takıma veda etmiş oldu. Yani baktığımızdan hakikaten de Crystal Palace'ın son 1,5 sezonda geldiği yer bana kalırsa çok özel. Yani kulüp tarihinde olmayan başarıları elde ettiler. Hem FA Cup'ta olsun hem de bir Avrupa Kupası katmış oldular müzelerine. Yani Glasner'in de bence takımdan ayrılacak olması kendileri adına büyük bir dezavantaj olacak bence gelecek sezon adına. Çünkü gerçekten de oyun felsefesine ilmek ilmek işlemişti bu 1,5 sezonluk süre içerisinde. Yani bundan sonraki süreçte Crystal Palace bu başarıları tekrar elde edebilir mi? Bundan çok emin değilim ama turnuvayı değerlendirecek olursak genel hatlarıyla. Yani baktığımız zaman turnuvanın en başından beri Crystal Palace bu turnuvanın en büyük favorisi olarak gözüküyordu. Bence burada Rayo Vallecano'ya ayrı bir parantez açmamız lazım. Yani finale kadar bence çok iyi geldiler. Kimse onlardan bu başarıyı beklemiyordu bana kalırlarsa. Ama finalde tabii ki de burada çok güçlü bir Crystal Palace vardı ve Mateta'nın golüyle de turnuvayı kazanmayı başardılar. Yani Mateta'ya da ayrı bir parantez açmamız lazım. Son iki sezonlar hakikaten burada Glasner'in sisteminin ana parçası oldu diyebiliriz Crystal Palace adına. Ve burada da kupaya uzanmayı sağlayan ana unsur oldu Palace adına.
1: Tabii artık yani değişen kural.

0: Bu da UEFA tarafından takımların gelmemesi de finallerin biraz daha takım açısından kalitesini düşürüyor değil mi?
1: Evet, yani bu hem Konferans Ligi için geçerli hem de bana kalırsa UEFA Avrupa Ligi için geçerli. Yani geçtiğimiz sezonlarda UEFA Avrupa Ligi'nde özellikle burada Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak elenen takımların rekabetçi olduğunu görüyorduk. Keza aynı şekilde Avrupa Ligi'nden elenip konferansa giden takımlar arasında da. Ama bu kuralın kalkmasıyla beraber de bence ileriki turlarda özellikle rekabet dozu birazcık düştü Göksel'in. Çünkü yani o turnuvadan elenen takımlar bir alt turnuva için yine diş rakip oluyorlardı ama bu kural kalktıktan sonra yani rekabet dozajı az önce de belirttiğim gibi birazcık düştü. Yani bu kuralın bence tekrardan revize edilmesi gerekiyor. Yani bir futbol sever olarak yani eski rekabetten uzak turnuvalar görüyoruz. Özellikle Avrupa Ligi olsun, Konferans Ligi olsun. O yüzden de tekrardan buralarda üçüncü olan takımların, daha doğrusu o kural kalktı tabii ki, yani grup aşaması kalktığı için çok mümkün değil ama yani buna belli bir çare bulunup tekrardan yani düşme usulünü getirmeleri lazım bana kalırsa. Çünkü yani baktığımız zaman az önce de belirttiğim gibi özellikle son 16 turundan sonra rekabet dozajı biraz daha düştü geçtiğimiz yıllara göre. Yine o turnuvada elenen takımlar bir alt turnuvaya düşse tekrardan bence daha zevkli rekabetler izleyebiliriz gibi geliyor.
0: Peki, önümüzde bir de Şampiyonlar Ligi finali var ve Premier Ligi yılların ardından lider bitiren, şampiyon olarak bitiren Arsenal, Paris Saint Germain'le geçen sezonun şampiyonuyla karşı karşıya gelecek. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşma öncesinde?
1: Evet, yani baktığımız zaman iki çok güçlü rakip karşılaşacak, ancak iki birbirinden farklı felsefe de çarpışacak yarın akşamki finalde. Burada daha atak futbolu oynayan Paris Saint Germain'e karşı biraz daha temkinli olan ve defansa öncelik veren Arteta karşılaşacaklar yarın akşam. Yani ben bu turnuva öncesinde Paris Saint Germain'i yine doğal favori olarak görüyordum ki yani hem geçtiğimiz sene oynadıkları oyun hem de bu sene onu hiçbir şey olmamış gibi devam ettirmeleri bence burada zaten kendilerine turnuvanın en büyük favorisi yapıyordu ki ya bu sene kendilerine bence diş geçirebilecek tek ekip vardı, o da Bayern Münih, ki bizlere yarı finallerde çok zevkli iki karşılaşma izlettiler. Daha doğrusu bir karşılaşma izlettiler, ikinci karşılaşma o kadar zevkli değildi oynanan futbol açısından, ancak burada Bayern Münih'in de elenmiş olması bence Paris Saint Germain'in final öncesi de en büyük favori yapıyor diyebilirim. Tabii ki burada Arsenal geçtiğimiz haftaki Premier Lig şampiyonluğunun ardından iki kupayla beraber sezonu kapatmak istiyorlar ki bunu da başarırlarsa Arsenal tarihinin en verimli yılı olmuş diyebilirim kendilerine adına. Evet, sahada oynanan oyuna bakarsak Paris Saint Germain kadar zevk veren bir oyun oynamıyorlar ama alınan skorlara bakarsak özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasında burada Arsenal'de evet bu kupayı kazanabilecek bir takım düzeyinde mi, kesinlikle bize bu sorunun cevabını evet olarak şekillendiriyor bana kalırsa. Ama dediğim gibi yani burada bence Paris Saint Germain final öncesinde biraz daha ağır basan olan taraf. Tabii ki 90 dakikanın sonunda ne değişir bilmiyorum ama yani bana kalırsa birazcık geçtiğimiz seneki finali andıracak bir final yaklaşıyor gibi yoksa. Evet, burada geçen seneki Inter ve bu seneki Premier Lig şampiyonu olmuş Arsenal tabii ki de aynı takımlar değil. Ama özellikle bu kadar defansa yatkın takımlara karşı Paris Saint Germain hücum üçlüsünün de ne kadar patlayıcı güç olabileceğini bizlere hem geçen sene hem de bu sene Luis Enrique iyice gösterdi. O yüzden de yani bu final öncesinde ben farklı bir Paris Saint Germain galibiyeti de bekliyorum aslına bakarsam.
0: Peki, artık ondan sonra da Dünya Kupası heyecanını yavaş yavaş yaşamaya başlayacağız. Dün Hollanda'nın kadrosu da açıklandı. Noah Lang kadroda yer aldı. Bekliyor muydun?
1: Yani bana kalırsa Galatasaray'daki performansı çok da Dünya Kupası'nı hak edecek bir performans mıydı? Kesinlikle değildi. Çünkü bakarsak Noah Lang sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a dahil oldu ve sadece Juventus karşısında gol atma başarısı gösterdi. Evet, oyun içi katkı olarak Galatasaray'a yararlı oldu mu? Kesinlikle oldu. Ama baktığımız zaman yani Dünya Kupası'na seçilecek düzeyde bir katkı mıydı? Bence değildi. Yani geçtiğimiz seneki o PSV Eindhoven'daki ve daha önceki yıllarda Kulüp Brugge'deki Noah Lang performansına uzak bir sezon geçirdi bana kalırsa. Hem sezonun ilk yarısında Napoli'de hem de Galatasaray'daki performansıyla, ki Okan Hoca da burada kendisini zaten bir rotasyon oyuncusu olarak değerlendirmiş sezonun ikinci yarısında. Yani o yüzden de çok fazla böyle dahil edilebileceğini düşünmüyordum ama yani baktığımız anda son yıllarda özellikle hücum hattı konusunda çok fazla çeşitliliği olmayan bir Hollanda milli takımı var. O yüzden de yani burada çok da sürpriz olmuş bir durum değil bana kalırsa. Yani o eski görkeminden işte Van Persie'li, Robben'li kadrolar yok artık hücum hattı açısından. O yüzden de birazcık burada el mecbur diyebiliriz.
0: Peki milli takımımızda da tabii kadro hala açıklanmadı. Yani hazırlık maçına 2 gün 3 gün kaldı artık. Yani o güne kadar açıklanmayacak herhalde. Hazırlık maçından sonra mı açıklanacak herhalde? Çünkü ya Amerika'ya gidecek yani, sonrasında kafile.
1: Yani son konuşmamızda herhalde 2-3 gün açıklanır demiştik. Bizim son muhabbetimizden yanlış hatırlamıyorsam 4 gün geçti Göksel'in ve hala kadromuz belli değil. Ve yani burada milli takımdan açıkladığı kadro şekillendirmesine de bakınca hakikaten bir iç geçiriyorum. Yani sanki biz değil de onlar 24 yıl sonra bu turnuvaya gidecekler. Yani burada birazcık özen göstermemiz gerekiyordu bence. Özel bir hazırlığımız olması gerekiyordu. Ancak bana kalırsa dümdüz bir şekilde açıklayacağız günü gelince. Ya onun yerine burada Arjantin'in yaptığı gibi, Brezilya'nın yaptığı gibi, hatta Hollanda'nın yaptığı gibi az önce de bundan bahsetmiştik. Ya özel bir çalışmayla açıklasak bence çok hoş olabilirdi. Ancak burada hem bence geç kaldık hem de bu tarz bir çalışma olduğunu da zannetmiyorum milli takımımız çerçevesinde. Ama sen de az önce belirttin artık burada hazırlık maçlarına başlayacağız. Ya bir şekilde o kadromuzun bence belli olması lazım ama yani baktığın zaman bir geç kalmışlık var burada. Ya umuyorum artık 2-3 gün içerisinde bu kadro açıklanır. Hatta çok büyük bir sürpriz olmazsa bence burada bayram tatili bitmeden de açıklanmasını bekliyorum.
0: Kenan Yıldız'ın sakatlığı ne diyorsun yani, ilk maçı kaçıracağı söyleniyor Kenan'ın.
1: Evet, Kenan çok yüksek ihtimalle ilk karşılaşmada olmayacak. Bu da bence milli takımımız açısından çok kötü bir durum. Çünkü baktığınız zaman milli takımımızın hücum üçlüsünün değişmez parçasıydı sol kanatta Kenan Yıldız. Ama ilk karşılaşmada olmayacak olması ve ya Avustralya gibi katı bir takımla karşılaşacak olmamız tabii ki de burada bir etken olacaktır bence. Tabii ki orada yerine değerlendirebileceğimiz opsiyonlar var. Evet, Kerem Aktürkoğlu'nun da bir sakatlığı vardı ancak kendisi çok yüksek ihtimalle olacak. Ama burada Kerem'i biz daha çok sahte 9 olarak değerlendiriyorduk. Burada Kenan'ın pozisyonunu aldığımız takdirde hücumun önüne yüksek ihtimalle Barış Alper Yılmaz'ı atacaktır diye düşünüyorum Montella. Tabii ki bu turnuvaya kadar değişebilir. Belki de Kenan Yıldız'ın tedavisi olumlu şekilde ilerleyecek ve maça yetişecek. Ama yani şu anki duruma bakarsak çok yüksek ihtimalle ilk maçı kaçıracak Kenan Yıldız. Bu da dediğim gibi Montella'nın özellikle hücum sistemindeki ana parçalardan biri olması ve defans ağırlıklı bir Avustralya ile karşılaşacak olmamız tabii ki de milli takımımız açısından bir eksi olsa da yine de burada dediğim gibi yerine devşirebileceğimiz isimler var kadromuz içerisinde.
0: Peki bugün Montella'nın açıklamaları da vardı. Montella diyor ki bazı oyuncular büyük üzüntü yaşayacak diyor. Kadroda olmasını beklemediğin oyuncular kimler yani? Sence hangi oyuncular büyük üzüntü yaşayacak? Ya da bir sürpriz görecek miyiz orada?
1: Ya çok fazla bir sürpriz göreceğimizi düşünmüyorum. Yani geçtiğimiz yıllardaki kadro düzenine benzer bir kadroyla çıkacağız bana kalırsa. Yani kadroda çok köklü değişikliklerin olacağını düşünmüyorum. Burada aday kadrodan bir takım elemeler olacak tabii ki de ana kadroda. Ama dediğim gibi ben çok fazla bir sürpriz beklemiyorum. Yani özellikle geçtiğimiz son bir sene içerisinde hangi kadro düzeniyle oynadıysak stoper hattı olsun, orta sahamız olsun, hücum hattımız olsun. Bence bunları benzer bir tabloyla tekrardan izleyeceğiz. Kale bölümü zaten yani az çok burada belli. Berk Özer'i davet etmiyoruz son bir sene içerisinde yaşadığı olaylar sebebiyle milli takımda. O yüzden de diğer mevkiler zaten az çok belliydi. O yüzden de ben çok farklı bir değişiklik bu turnuva öncesinde göreceğimizi zannetmiyorum. Göksel'in burada Montella'da güvendiği ve sadık kaldığı isimlerle devam edecektir bence.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki selam Göksel'in, sana ve Eral Pisi'ye iyi bayramlar dilerim. Ben katılmıyorum. Arsenal'ın Paris Saint Germain'in net bir skorla yenip kupayı alacağını düşünüyorum demiş. Ya şimdi yani sezon boyunca Arsenal'ın oynadığı futbolu oynamaya çalışırsa Paris Saint Germain o futbolu açar. Ha başka bir şey yaparsa eğer, şaşırtırsa Paris Saint Germain'i, bu da mümkün. Sonuçta bir final, Şampiyonlar Ligi finalinden bahsediyoruz ama bireysel yeteneklerde sanki Paris'te daha ağır basıyor değil mi? Yani Kvaratskhelia mesela, önünde Dünya Kupası yok ve Ballon d'Or listesinde, yani kazanmak zorunda bu maçı.
1: Yani kesinlikle senin de belirttiğin gibi ve yani iki takım da eğer ana oyun planına sadık kalacaksa burada B, C, D planları olan takım Paris Saint Germain gibi gözüküyor Göksel'in. Evet, Arsenal çok sağlam bir savunma hattına sahip bir takım. Ancak Luis Enrique'nin Paris Saint Germain'ine baktığımız zaman da hücum hattında neredeyse 4 oyuncu da yer değiştiriyor maç içerisinde. Ve hücum hattı konusunda çok farklı stillere sahip bir teknik direktör Luis Enrique. Burada oyuncuların sürekli...

formasyon değiştirmesi, yani sol kanadın sağ kanada geçmesi, sahte 9'a dönmesi, 10 numaraya çekilmesi, yani birçok farklı opsiyonu var. Bu opsiyonlarına da Arteta'nın bence cevap lüksü o kadar fazla yok. Yani Paris Saint-Germain'in daha fazla seçeneği var özellikle hücum hattı konusunda. Arsenal'i bu sene şampiyon yapan en büyük etken savunma ve orta saha hattıydı. Hücum hattı bana kalırsa yani bir

0: Forvet'te Gyökeres nispeten çok da iyi bir performans sergilemedi bütün sezon geneline bakarsak. O yüzden de burada hücum hattı çeşitliliği konusunda Paris Saint-Germain'in eli biraz daha rahat bu karşılaşma öncesinde.
1: Bireysel performanslar açısından iki takım da kimleri öne çıkartırsın maç için?
0: Ya tabii ki de burada back to back yapmak isteyen bir Dembele var Ballon d'Or konusunda ki yani burada Paris Saint-Germain'in kupaya uzandığı takdirde de tekrardan burada en büyük aday olacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafa bakarsak Declan Rice, eğer Arsenal burada kupayı alır ve milli takımda da iyi işler yaparsa Dünya Kupası'nda burada bireysel yetenek olarak kendisini ön plana çıkartabiliriz bence Arsenal tarafında ki bu karşılaşma öncesinde de bence Arsenal'in en kilit ismi yine Declan Rice olacaktır diye düşünüyorum burada hücum hattından ziyade. Ama Paris Saint-Germain'de sen de az önce saydın Kvaratskhelia yani çok formda, inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi geçirdi bu sezon. Onun dışında az önce de belirttiğim gibi Dembele yani geçtiğimiz seneki performansına bu sene de üstüne koyarak devam ediyor. O yüzden de burada yani ana faktör olacak bence 3 isim var. Bahsettiğim isimler Paris Saint-Germain'de 2 isim ön plana çıkıyor. Diğer tarafa bakarsak da bence Arsenal açısından bir kırılma gerçekleşirse bu kırılmayı tekrardan Declan Rice önderliğinde yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Eren, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Gökçen'in. İyi yayınlar dilerim. Tekrardan iyi bayramlar bütün dinleyicilerimize de.
1: İyi bayramlar. Eren Pısı bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Fenerbahçe seçimlerini konuşacağız. Onun öncesinde Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a bir karşılık gelmişti. Orayı hatırlayalım, orayı dinleyelim. Hakan Safi neler söyledi, sonrasında Anıl Kartal bizimle olacak.
2: Dikkatlice takip ve takdir ettiğimi de özellikle belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz son sezonlarda üst üste yaşadığı seçimlerle bir türlü yönetim istikrarını sağlayamadı. Saha içinde istediğimiz sonuçlar gelmedikçe camia içindeki huzursuzluk arttı ve beklentiler de haklı olarak çok yükseldi. Ben Eylül ayında aynı huzursuzluğa, aynı beklentilere sahip olan bir Fenerbahçe sevdalısı olarak bu yola çıktım. Adaylık kararımı alırken de kimseden bir işaret beklemedim. Kimin aday olacağına da hiç bakmadım. Herhangi bir şartla koşmadım. Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım dedim. Bu nedenle de kampanyamıza ne dedik? Şampiyon Fenerbahçe'm, ne istersen iste benden. Evet değerli kongre üyeleri, biliyorsunuz 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ama şuna emin olun, ben bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe'yi mutlaka ama mutlaka ne yapacağız? Ne yapacağız? Ve bunun için de aylar öncesinden bu kardeşiniz çalışmaya başladı. İlk adımımız adaylık açıklamasıydı. Ne dedik? Şartsız, koşulsuz adaylığımızı açıkladık. Ardından yönetim kurulunu oluşturduk. Yönetim kurulu ve futbol AŞ, akil adamlar yönetimi için yaptığımız görüşmelerde camiada değişim isteyen, güçlü bir Fenerbahçe arzulayan ve bunun için canla başla çalışmaya hazır olan onlarca kıymetli Fenerbahçeli kardeşimizle bir araya geldik. Güçlü, her alanda bağlantıları kuvvetli, finansal olarak Fenerbahçe'ye katkı sunmaya hazır ve camianın her sorununa hakim bir yönetim oluşturduk. Buradan benimle birlikte bu yolu yürümek için gözünü kırpmadan adım atan her kardeşime, her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçem ne istersen iste benden sadece bir seçim sloganımız değil. Daha önce de belirttim. Ben Fenerbahçe'ye katkı vermek için hiçbir zaman makam teklif edilmesini beklemedim. Kulübün bana ne zaman ihtiyaç duyduysa beklentisiz bir şekilde şart koşmadan destek vermeye özen gösterdim. Bugün burada olan yol arkadaşlarım için de makam hiçbir zaman bir hedef olmadı. Hepsi hayatla

0: Futbolun her alanında Fenerbahçe'si için mücadele eden isimler. Bizler için asıl olan makam değil, çocukluk aşkımız Fenerbahçe'mize hak ettiği yerlerde olmasıdır. Bunun için de açık kalplilikle söylüyorum. Herhangi bir limitimiz yok. Emin olabilirsiniz. Evet değerli kongre üyelerimiz, biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bize yıldız oyuncu ne diyorlar? Alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. 2018 yılında kulübü gelirleri temlikli Financial Fair Play'in kıskacında bırakanların bugünkü Financial Fair Play hassasiyetini de hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos'u al, Benzema'yı al, sana yakışan budur diyenlerin aday olduklarında yıldız ile olmaz bu işler demelerinde siz kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu konuda asıl üzücü nokta neyi biliyor musunuz arkadaşlar? UEFA Financial Fair Play kuralına bu kadar az hakim olanların asılsız ceza ihtimalleri üzerinden Fenerbahçe'yi korkutmaya, kongreyesini de yanıltmaya çalışmasıdır. UEFA'nın koymuş olduğu kurallar gayet net, açık. Bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırıp çok rahatlıkla bu bilgilere ulaşabilirler. Bizler bir yılına geliyoruz, şampiyon yapıp bırakacağız deyip sonrasında başka yerlerde onu öylesine söyledim diyenlerden de biz asla olmayacağız. Seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı deyip ve sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek Fenerbahçelilerin zihnini de bulandırmayacağız.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Şunu da sizlere garanti ediyorum. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek. Fenerbahçe'nin gerçek sahibi sizlere haksızlık edilmeyecek. Şampiyon olmazsanız ne olur? Çok önemli şampiyonluk dedikten sonra Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor. Artık şampiyon olmamız gerekiyor diyenler de yine olmayacağız. Stat yenileme vaadi verip bir yıllık adaylık bu. Sonrasına bakarız diyerek kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağız. Transfer tescil dönemi Temmuz ayında başlarken transferler Haziran'da takıma katılacak diyerek Fenerbahçelileri yanlış da yönlendirmeyeceğiz. Yıllardır ne diyoruz? Transferler kampa yetişecek dedikten sonra harekete geçmek için Avrupa'dan da elenmeyi bekleyenlerden de olmayacağız. Değerli Fenerbahçeliler, biz arkadaşlarımla birlikte camiamızın geçmişin anlamsız kavgalarına sürüklemek için değil, geleceğin Fenerbahçesini inşa etmek için geliyoruz. Ne diyorlar? Bu iş sadece parayla olmaz deniyor. Öncelikle belirtelim, parasız iş olmaz bu işler. O nedenle Hodri Meydan, el kaldırıyorum. Hodri Meydan. Evet, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Ben buradayım. Böylelikle 7 Haziran'da sandığa gelen Fenerbahçeli'nin de kafasındaki tüm soru işaretleri böylece bitsin. Oy kullanmaya geldiğinizde kafanızda en ufak bir soru işareti bırakmamaya kararlıyız. Bizler sadece ortaya para koymayı değil, akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçe'mize nasıl kaynak sağlayacağımızı da tüm şeffaflığıyla açık ve net bir şekilde açıklayacağız. Yaklaşık Fenerbahçe'nin bugün 350 milyon euro olan gelirlerini önce 500 milyon euroya, sonra da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız. Fenerbahçe'mizi el birliğiyle 2050 senesine hep beraber hazırlamalıyız. Bu hedef bizim gelecek kuşaklarımıza da borcumuzdur. Kıymetli kongre üyeleri, kimse endişelenmesin. Fenerbahçe'mizin bir kaynak problemi yok. Biz buradayız. Fenerbahçe'mizin problemi kaynaklarını düzgün kullanamamak. Bunu da evelallah biz çözeceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, seçim döneminde Fenerbahçelilerden aldığımız en önemli geri dönüşlerden biri de camiamızın çok etkisiz kalma konusuydu. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım saha içinde tarihin en iyi kadrolarından birini kurduktan sonra bu oyuncu grubunu saha dışında da tüm gücümüzle koruyacağız. Fenerbahçe'mizin futbolcusunu, teknik direktörünü hiç kimseye yem etmeyeceğiz. Bu büyük camia üzerinden kendilerine menfaat devşirenlere de nefes aldırmayacağız. Değerli kongre üyeleri, ben görevdeyken kimsenin yapı kurmasına, bizi engellemesine izin vermeyeceğim. Benim olduğum yerde ancak yapıyı ben kurarım. Bunu da çok net biçimde göreceksiniz. Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Fenerbahçe'de rahatlık, umursamazlık dönemi de 8 Haziran sabahı itibarıyla sona erecek. Taraftarımın uykusuz kaldığı yerde kimse de uyumayacak. Kimse umursamaz tavırlar sergilemeyecek. Samandıra'ya tam anlamıyla hakim olacağız. Sağ içinde de, sağ dışında da Fenerbahçe'ye zarar veren ne ya da kim varsa hemen müdahale edeceğiz. Kararsızlık dönemi artık sona erecek. Bundan emin olabilirsiniz. Değerli kongre üyeleri, sizlerle yaptığımız buluşmalarda sık sık öne çıkan bir diğer konu da amatör şubelerle ilgili politikalarımız. Mevcut amatör şube bütçelerini korumak ve yeni branşlar açmamız benim en önemli hedeflerimden bir tanesidir. Zaten tüzüğü açıp baktığınızda Fenerbahçe'nin en kıymetli misyonlarından birinin bu olduğunu göreceksiniz.
Fenerbahçe yarıştığı her branşta zirvede olmalı. Bizlere de bu camiaya yakışan, şanlı tarihimize yakışan da budur. İşte biz de bunun için elimizden gelen her şeyi ama her şeyi yapacağız. Değerli kongrelerimiz, hafta sonu oynanan biliyorsunuz bir Final Four organizasyonunda rezalet bir durum oldu. Bunu da kuru özürle geçiştirilemez diye de biz de şart koştuk. Buradan Euroleague yönetimine de seslenmek istiyorum. Sanırım hatırlatmak gerekiyor. Fenerbahçe Euroleague'in ortağıdır. Euroleague Fenerbahçe'ye değil, biz Euroleague'e ortağız. Dolayısıyla oraya değer katan da bizleriz. Saha içindeki hakem faciasını gördükten sonra buradan uyarmak istiyorum. Alternatifler oluşuyor. Euroleague'de mahkum değiliz. Arka tarafta başka bekleyenler var. İkincilikler de unutmayın asla Fenerbahçe'mizin de kaderi değildir arkadaşlar. Bunu hep birlikte yeniden hatırlayacağız.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin. İyi bayramlar öncelikle.
1: Hoş bulduk Gökten'in hem senin hem dinleyicilerimizin bayramı mübarek olsun.
0: Teşekkür ediyorum ve Fenerbahçe'de adayların artık yönetim kurulu seçimleri de belli. Yani somut olarak da hani bir şeyler olmasa da isim olarak olmasa da ortaya çıkan haberler var. Yıldız transferleri olacağı yönünde bazı adayların var, bazı adayların eleştirileri var. Nasıl değerlendiriyorsun adayların yönetim kurulu listelerini ve artık seçime çok az kala nasıl bir ön görüş aktarırsın bizlere?
1: Evet, Fenerbahçe'de genel anlamda diğer seçimlere baktığımızda hani çok böyle geçen seçimler gibi bir seçim havası yaşandığını görmüyoruz, onu söyleyebiliriz. Uzun zaman sonra adaylardan biri mevcut başkan adayı değil Fenerbahçe'de. O yüzden burada hem imza yetkisi konusu hem süreç yönetimi biraz ellerini kollarını bağlıyorlar. Yine ailetten içerideki yapıda ne durumda, ödemeler, branşlara aktarılan paralar, sponsorluk gelirleri, bunlar biliniyor, açıklanıyor ama tabii içeriye tam hakim olmadan net şekilde yorum yapılamıyor Fenerbahçe'de. Bu şekilde bir seçim atmosferiyle başladı. Ardından tabii şu anda bulunduğumuz bayram havasında biraz daha temponun düşmesi artık iki adayın da bütün kozlarını son haftaya kadar taşıdığını gösteriyor. Bence iki aday arasında çok büyük bir fark var. Yani tabii ki seçim sonuçları hiçbir zaman belli olmaz ama seçim başladığında Aziz Yıldırım önde görünüyordu ve Hakan Safi'nin bir şekilde farkı kapatması için hem iyi bir yönetim kurulu açıklaması hem de iyi transfer isimleri açıklaması bekleniyordu. Ama Aziz Yıldırım bence çok çok iyi bir yönetim kurulu listesi açtı da Hakan Safi'ye göre. Burada fark kapanamadı. Stat konusunda Aziz Yıldırım'ın dün yayınladığı video olumlu etki etti. Burada da fark daha açıldı. Şimdi artık Hakan Safi'nin burada yapacağı transfer hamleleri bu seçimi biraz daha nasıl seyredeceğini gözler önüne serecek bizim için. Ama Hakan Safi'den hem bu hamleler gelmedi hem de iletişim anlamında çok çok kötü demeçler vermeye, süreçleri çok çok kötü yönetmeye devam ediyor. O yüzden bu transfer hamleleri de farkı kapatabilir mi? Bir de Dünya Kupası oynanmadan da çok da kolay değil belli başlı transferleri bitirmek. Teknik direktör isimleri burada önemliyken ama iki isim de Türkiye'yi bilen teknik direktör dediği için zaten adaylar belli oranda düşüyor. Burada da çok fark kapanmayacak gibi. O yüzden şu ana kadar Hakan Safi'nin atak yapamadığı bir seçimi geride bırakıyor gibiyiz.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki sevgili Anıl Kartal, Hakan Safi'nin hitabet şekli pek yok. Söylediklerinin çoğuna kendisi bile inanmıyor gibi gözüküyor. Çok ağır bir farkla kaybeder diye düşünüyorum. Ben sence de öyle mi diyor?
1: Yani ben de aynı fikirdeyim. Bir kere yapacağız, edeceğiz, bize güvenin, şöyle olacak, böyle olacak söylemleri çok... Hani bir şekilde doğru toplayabileceğiniz bir söylemler değil. İşte Hakan Safi sürekli 4 tane kontrat koyduğumda işler değişir diyor. Ama hani bence öyle bir noktaya gelinecek ki o 4 kontratı koyduğunuzda da bir şekilde o fark kapanmayacak. Çünkü hani olağanüstü isimleri alınabilecek bir atmosfer yok şu anda. Dünya futbolunda da olmadığını görüyoruz. Çünkü oyuncular bir şekilde zaten Dünya Kupası'nda oynayacaklarsa oradaki performanslarına göre transfer yapacaklar. Diğer türlü takımlar ilk önce kendi transfer planlamalarını görecek ki ellerindeki oyuncuları ona göre bıraksın. O yüzden burada da bir Dünya Kupası atmosferi var. Alan bir şekilde daralıyor. Burada işte Kim Minje bir şekilde gündeme geliyor. Vedat Muriç bir şekilde gündeme geliyor. Marsilya'dan bir oyuncu var. O gündeme geliyor. Ama hani o oyuncularda %100 seçim kazandırabilecek faktörde oyuncular değil. Yani evet çok iyi oyuncular ama bu kadar hani iki tarafın da kızıştığı bir seçimde karşı tarafın da hamle yaptığı senaryolarda hani buraya güvenmek bence çok doğru değil. O yüzden Hakan Safi'nin en başından beri süreç yönetimi cidden çok kötü. Bir de bahsettiğim gibi yani sürekli işte getireceğiz, yapacağız, bize şöyle güvenin, böyle söylemleri artık son haftaya geldik. İnsanlar da hani çok fazla bu söylemlere itibar etmiyor diyebiliriz.
0: Peki demeçlerin birbirlerine karşı özellikle daha fazla sertleşeceğini düşünüyor musun ilerleyen günlerde?
1: Yani Aziz Yıldırım tarafı, yani tabii geride olan taraf söylenmeleri her zaman sertleşiyor. Bunu hem futbolda hem başka bütün seçimlerde görüyoruz. O yüzden Hakan Safi biraz daha geride olduğu için o Aziz Yıldırım'a karşı olan tepki oylarını dağılmak için sert söylemlerde bulunuyor. Ama Aziz Yıldırım süreci yönetiyor ve bu söylemlere, bu tip polemiklere bence doğru olarak girmiyor. Zaten buna da ihtiyacı yok. O yüzden Hakan Safi bence son günlerde sözlerin daha da sertleşecektir. Bence 65 yaş çıkışı bunun en büyük yönetmenlerinden bir tanesi. Ama baktığınızda Hakan Safi'nin yönetiminde de 65 yaş üstü isimler var. İşte burada iletişim stratejisinin hatası. Hakan Safi'ye eksi yazıyor ki kendisi Aziz Yıldırım'a laf atıyor ama daha kendi yönetimini elinde tutamıyor. Ayrılan bir isim var. O yüzden bu tip sertleşmeler belki Hakan Safi için şu anda günü kurtarabilir ama bence ilerleyen periyotlarda doğru söylemler olmadığı konusunda bence hemfikiriz. Ama dediğim gibi Hakan Safi geride olduğu için bu sert söylemleri arttırarak devam ettirecektir.
0: Peki sonuç anlamında yakın bir seçim mi bekliyorsun yoksa bir farkın açılacağı seçim mi olacaktır sence?
1: Yani ben, yani şimdi farktan kastımız yani ne kadarlık bir fark bilmiyorum ama ben hani %60'a 40, 65'e 35 tarzı bir sonuç bekliyorum açıkçası. Yani hani çok 200 oyların, 300 oyların, hatta 1000 oyların bile yakın olacağı kanaatinde değilim. Biraz daha fark olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki bir başka dinleyicimiz de diyor ki Aziz Yıldırım geçmişten neyi farklı yapacak peki sizce diyor.
1: Yani zaten geçmişinde Aziz Yıldırım'ın geldiği dönemde de Galatasaray bir çıkıştaydı ve bunun sonunda bir şampiyonluğa ulaşmıştı. Bir kere geçmişte yaptığının yine aynısı bunu yapsa zaten sonuç şampiyonlukla bitiyor. O yüzden Aziz Yıldırım üzerine söylenen bu söylemin doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, onu diyecektim. Ben yani hani kendim mi acaba yanlış hatırlıyorum diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım kötü bir başkan, başarısız başkan değildi ki.
1: Ya işte son dönemlerdeki o şampiyon olamama olayı belki hani dinleyicimizin yaşı da biraz küçükse belki hafızasında oralar kalmış olabilir. Ama bugün Fenerbahçe'ye baktığımızda çoğu şampiyonlukta imzası bulunan bir isim Aziz Yıldırım. Bence şampiyonluk zaten bu şey önemli noktası ama hani bir de bu tip kriz anlarında yani rakibiniz 4 sene üstü şampiyon olmuş, kadro kalitesi farkı inanılmaz derecede açılmış, gelirler inanılmaz derecede açılmış, bu tip bir kriz ortamını da Aziz Yıldırım tecrübeliyle birlikte yönetebilecek en doğru isim Fenerbahçe'de. Dediğim gibi daha önce de Galatasaray'ın seriler yakaladığı, hatta Avrupa şampiyonu olduğu bir süreçte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımıştı. Yine Galatasaray'ın 4 sene üstü şampiyon olduğu bir süreçte bence burada gemiyi limana yanaştırabilecek tek ismin Aziz Yıldırım olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden hani geçmişte yaptığı cevabı da şöyle vereyim. Yani geçmişte yaptığı noktada bunu başarsa zaten Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış olur.
0: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş'ta Önder Özen göreve geldi ama teknik direktör hala belli değil takımda. Nasıl bir değerlendirme yaparsın? Yani Şenol Güneş'le çalışılmayacağını açıkça söyledi Serdal Adalı ama bu da ne kadar doğru sence Anıl? Yani çalışılmaması doğru olabilir. Evet ama bunu açıkça böyle söylemek. Çünkü Beşiktaş'ın artık güvenli limanı kalmadı. Şenol Güneş bir güvenli limandı. Bir de Sergen Yalçın vardı. Artık Sergen Yalçın yok. Kalan tek güvenli limanı da bu şekilde medya önünde reddederseniz Şenol Hoca'yı da biliyoruz, tanıyoruz. Yani buna içerlemiştir.
1: Yani ben hiçbir başkanın bu kadar keskin kamuoyu önünde bir isme hedef alabilecek bir açıklama yapmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta şartlar dönüp dolaştığında Şenol Güneş de Beşiktaş'a nasıl da demin Aziz Yıldırım için kötü giden bir süreçte Fenerbahçe'yi o zaman şampiyon yapmıştı. Şenol Güneş de Beşiktaş'a geldiğinde evet bir feda döneminden yeni yeni çıkılmıştı ama yani Beşiktaş'ta hani bir stat sorunu vardı. Takım startsız oynuyordu. Uzun zamandır gelmeyen, birkaç yıldır gelmeyen bir şampiyonluk vardı ve iki sene üst üste Şenol Güneş burada takımı başarıya ulaştı. Evet, son geldiği dönemde istenilen şeyler olmadı ama Şenol Güneş Beşiktaş taraftarında önemli iz bırakmış bir isim ki Şampiyonlar Ligi'nde de hem oynattığı hem futbol hem oyuncu satışları buna bağlı olarak hem de grubu lider bitirmesi zaten Beşiktaş için oldukça kıymetli bir durum her takım için olduğu gibi. O yüzden bu tip bir antrenörü direkt kamuoyu önünde hani Sergen Yalçın Muçi bende yok demişti ya Sarı Dalı'nda. Şenol Güneş bende yok tarzı açıklamasını ben doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ta uzun zamandır bir antrenör krizi yaşanıyor. Yani şu şekilde antrenör geliyor, elinde kim gibi yabancı antrenör, yollar ayrılıyor. Ardından farklı antrenör geliyor ve bir istikrarsızlık oluşuyor. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. İnsanlar yani neden teknik direktör olarak Beşiktaş'ı bu noktada tercih etsin? Kariyerli isimler neden Eylül, Ekim'de, Kasım'da gönderilme ihtimali olan bir takıma bir projeleri bırakıp gelsin? Bu tip durumda da Beşiktaş'ın kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden zaten gidilen teknik direktörler işte başta Felipe Luis olmak üzere olumlu sonuç olamadı Beşiktaş. Daha farklı isimlere yöneldi. O yüzden bu tip tentatür istikrarsız olduğu bir takıma da antrenör getirmek zor. Önder Özen'in işi de hiç kolay değil. O yüzden dediğim gibi belki geldiği isimlere yönlenebilir Beşiktaş'ta veya yabancı ama çok fazla kariyeri olmayan bir isme de yönlenebilir. Ama Önder Özen'in bu kadar A plus veya A plus'a yakın veya o seviyeye ulaşabilecek isimleri getirmesi Beşiktaş'ta şu an zor bence.
0: Ya Beşiktaş'ta da aslında kararsızlık bence yönetimde de var. Yani gidilen isimleri duyuyoruz. Mesela Felipe Luis diyorsun. Jorge Jesus duyuyoruz. Hatta yani gidildiğine eminiz çünkü Jorge Jesus şunu söylüyor. Türkiye'de 3 büyük takım var. İkisinden bu sezon bana teklif geldi diyor. Galatasaray olmayacağına göre Beşiktaş da gitmiş ve hal böyle olunca şimdi teknik direktör tarzları da uyuşmuyor. Bir tarafta Şenol Güneş konuşuluyor, diğer tarafta Felipe Luis, bir tarafta Terzic deniliyordu. Şimdi Jorge Jesus diyoruz. Yani hiçbir teknik direktör birbirine benzerlik sağlamıyor burada.
1: Yani kesinlikle yani burada giden isimlerde bir istikrar bir plan olmadığı Beşiktaş'ta aşikar. İşte bugün Samsunspor'un Thomas Reis eski hocası gündeme düşmüş. İşte bakıyorsun Felipe Luis, Jorge Jesus yani gidilen isimlerde konuşulan isimlerde bir istikrar olmadığı Beşiktaş'ta bir plan olmadığı aşikar ve burada işte bu tip isimlerle beklentiyi yükseltip daha sonra beklenti altında kalan bir yabancı geldiğinde bu sefer daha ülkemize gelmeden kredisi düşüyor. O yüzden bu tip durumlarda dikkat edilmesi gereken başka bir durum da bu. Yani hangi hoca seçilsin memnuniyetsizlik var. Daha gelmeden ülkemizde hocayı karalamaya başlıyoruz. Ama bu tip isimlerden sonra tekrardan düşüşe geçildiğinde hoca isminde bu da taraftardan tepkiyle karşılanabilir. Çünkü Beşiktaş yönetimine taraftarın arası iyi değil. Bunu biliyoruz.
0: Evet.
1: İlk tekrardan Ağustos ayında, Eylül ayında alınacak bir sonuçta sanki bu sefer ilk giden hocadan ziyade yönetim de olabilir Beşiktaş'ta. O yüzden Serdar Adalı ve yönetiminin doğru adım atması, doğru teknik direktör bulması şart. İşleri de hiç kolay değil dediğim gibi.
0: Peki Anıl çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık. İyi bayramlar tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum.
0: Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan Koray Güçlü bizimle birlikte olacak. Koray Güçlü ile birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ama öncesinde kısa bir ara.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. I grubu.

0: 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor.
1: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız saatler 13.30'u gösterene kadar. Canlı kanlı buradayız. Bayramın 3. günü mü oluyor bugün? Cuma günü. Herkese selamlar, sevgiler yollayalım. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyerek İbrahim Yavuz'a bir merhaba diyelim Çeşme yolunda. İbrahim abi hoş geldin, nasılsın?
1: Can merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar kardeşim.
0: Teşekkür ediyorum. Biraz geç kalmışsın sanki ya Çeşme'ye gitmek için. İnsanlar dönüş yolunda yani. Hayır, bilmediğimiz evet, başka bir şey mi var?
1: Ya, yayınım vardı dün akşam. Bir de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Soner Çatal. O da abi böyle bir şey mi yapsak iki günlüğüne dedi. Sağ olsun beraber yola çıktık.
0: Selam olsun Soner Çatal'a da diyelim. Abi direkt şeyle gireceğim konuya. Aziz Yıldırım'ın Muriç transferi var. İşte bununla ilgili Mahmut Uslu da açıklamalarda bulundu. Oyuncuyla anlaştığı söyleniyor. Fenerbahçe Başkanı da Aziz Yıldırım'ın. Mallorca ile görüşmeler sürüyormuş. Ya benim de tabii bu transferle ilgili birkaç fikrim var ama senin değerlendirmelerin benim için önemli. Nasıl buluyorsun Muriç transferini?
1: Ya gerçekten anlamakta zorlanıyorum Cihan. Yani bana çaresizliği anlatıyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında bu kadro planlaması konusunda, davranış konusunda yani başkanlar değişse de o istikrarı, olumsuz istikrarı sürdürdüğünü görüyorum. Şimdi yani ben de biliyorum Vedat Muriç'in son senesinde attığı 20 küsur golün önemli olduğunu ama 32 yaşına gelmiş bir oyuncuya böyle bir bonservis yatırımı insanın akıllı mantığı almıyor ve şuna da dikkat etsinler, kariyerinde böyle yani Vedat Muriç'in bir 17 gol herhalde Fenerbahçe'de geçirdiği süreçte attığı gol vardı, ondan sonraki süreçte burada özellikle son 2-3 senesinde 10 golü bulamamış bir oyuncu, bu sene kariyer rekoru kırmış. Yani şimdi totaline baktığımda şimdi Fenerbahçe'nin talip olması gereken, ki Aziz Yıldırım üzerinden de örnek vereyim. Yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de başkan olduğu dönemde biz Anelka'yı gördük, Pierre Van Hooydonk'u gördük. Değil mi? Yani bu seviyede oyuncuları gördükten sonra yani rakibin Osimhen'le atıyorum Icardi'yle bu kadar tekrar yaptığı bir dönemde ya Vedat Muriç nedir? Yani bunu nasıl düşünebiliyorlar? İnsanın aklı mantığı almıyor. Yani bana çok sağlıksız geliyor yani. Hani burada gol atamaz, yapamaz falan demiyorum ben. Kadro planlaması konusunda, düşünce konusunda bunun çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum yani.
0: Ya Fenerbahçe'de bu özellik var yani. Başkanlık diyorsun mesela abi. Sürekli 2-3 kişinin adı geçiyor 30 senedir. Başka yeni isim çıkmıyor. Teknik işte bir Hakan Safi bu dönem bir hareket getirdi. Onun dışında diğer başkan adayları da vardı. Onlar da biraz Aziz Yıldırım'la birleştiler ama yani teknik direktör deyince de Aykut Kocaman, İsmail Kartal bu döngü vardı. Ondan önceki yıllarda Ersun Yanal döngüsü vardı. Gelip gitti. Ya futbolcu diyorsun. Yine yani yeni yüzlere sanki ihtiyaç var gibi. İyi bir scouting'e ihtiyaç var gibi. Hepsinden önemlisi bu işte menajer dedikleri işte torpil gibi işte komisyoncu diyeyim daha doğrusu açık açık konuşayım olmadan böyle gerçekten hak eden yeteneklere yer verildiğini düşünüyorum. Yani 26 yaşında ya, gönderiyorsun 32 yaşında daha fazla parayı geri almaya çalışıyorsun.
1: Geri alıyorsun ya, inanılır gibi değil yani. Aslında baktığın zaman evet orada bir scouting başarısı var değil mi? Bulmuşsun bir oyuncuyu, tespit etmişsin, senin liginde oynamış, almışsın, değer katmışsın, para kazanmışsın. Eyvallah. Aynı şey mesela Kim Min-jae için de söyleyebilirim, Ferdi için de söyleyebilirim. Bu süreçte aslında sağlıklı işler de yapmışsın. Senin yapman gereken hani bu bahsettiğimiz scouting tarafında Fenerbahçe olarak sen aslında başarılı bir iş yapmışsın. Evet şampiyon olamamışsın ama burada sağlıklı bir durum varmış sende aslında. Sen bulabiliyormuşsun. Bak kimsenin tanımadığı Kim Min-jae diye bir oyuncuyu bulup ona değer kalıp katıp satmışsın değil mi? Yani senin o tarafta transfer tarafında o politikayı izlemen lazım. İşin şampiyon tarafıyla alakalı da neden olmadığın zaten çok açık belli değil mi? Yani oyuncu istikrarı ve teknik direktör istikrarı, planlamaya sadık kalmak burada çok belirleyici olacak. Yani sen aslında idareci olarak yani olumlu yaptığın şeyleri alacaksın, önce onu cebe koyacaksın. İşte neydi bu bahsettiğimiz scouting konusunda son zamanlarda aslında Ali Koç döneminde de çok sağlıklı işler yapılıyordu Fenerbahçe'de. Şimdi bunu yok ediyorsun, yok diyorsun sen. İşte senin söylediğin gibi başkanlık ismine bakıyorsun, aynı isimler etrafında dönüyor. Teknik direktör diyorsun, hala İsmail Kartal, Aykut Kocaman diyor. E geliyorsun oyuncuya, hala sana birileri Vedat Muriç gelsin burada beni kurtarsın diye ikna etmeye çalışıyor seni. Yani bunu şimdi düşündüğümde ya bir türlü yani aklım mantığım almıyor. Niye bu şekilde planlamanın peşinden gidiyorlar? Zorlanıyorum yani, anlamakta zorlanıyorum evet. Yani.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteyiz bu arada arkadaşlar. Saatlerimiz de 14.13'ü gösteriyor. Bir de Guiza örneği var yani abi. 28'de golle gol kralı olmuştu La Liga'da. Yine aynı golde olan Dovbik vardı. O da Roma'ya transfer olmuştu. O da mesela Roma'nın elinde patlamıştı. Şimdi yani Vedat Muriç'te de bu durum olabilir mi acaba? Evet, Aziz Yıldırım
1: ya, olma ihtimali çok yüksek Cihan. Yani verdiğin örnek bence şahane bir örnek. Yani şimdi bana dün çok fazla böyle mesaj geldi. Ya arkadaş sen ne anlatıyorsun? La Liga'da 23 tane gol atmış oyuncudan bahsediyorsun. Kötü olmaya da uyum sağlamama şansı olur mu? Ya da daha önce buralardan geçmiş. Ya Vedat Muriç'in en fit, en zirve performansını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani ben Vedat Muriç'in en zirve performansını biliyorum. Vedat Muriç'in en zirve performansı dahi Fenerbahçe'nin birinci santraforu alacak ve Fenerbahçe'yi hedefe götürebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yok, buralardan geçti. En iyi zamanını, en genç zamanında biliyoruz oyuncunun yani. Ve en artık aşağı gitmeye başlayacağı yaşlarda talip oluyorsun sen Vedat Buriç'e. Ve şeyi sakın unutmasınlar ha. Yani onlar bir organizasyonda o işi hallediyorlar. O dediğin istatistiği de orada yakalıyorlar. Yani Vedat Buriç oralarda kaçıncı kez tekrar yapmıştır o oyuncularla bilmiyorsun. Burada çok uzun zamandır değişime uğrayan bir organizasyonun parçası olacak yani. Bir de şöyle yorum yapılıyor Cihan, deniyor ki ya aslında birinci santrafor değil, ikinci santrafor Vedat Muriç. Mesela böyle mesajlar da aldım. Şimdi eğer öyleyse orada da problem var. Şöyle problem var. Senin önce ideal 11 üzerinden bir planlama yapman gerekiyor ya idareci olarak. Yani senin şu an alternatif santrafor ya da alternatif bek, alternatif stopper arayacak durumda olmadığını birilerinin sana söylüyor olması lazım. Senin net oyunculara ihtiyacın var. Yani bir kulübün başkanının aday olduğu seçim öncesi şampiyonlu oynayacak bir takımda yani bu seçimi kazanma adına ya da planlamaya da insanları heyecanlandırma adına Vedat Muriç isminin ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum yani.
0: Evet, tabii bunun çok örnekleri var ya. İki sezon önce Pedro gelmişti, İtalya'da Cagliari'den geldi, küme düşen takımda. O da orada leblebi gibi gol atıyordu argo tabirle. Fenerbahçe'de geldi ve göremedik oyuncuyu mesela. Ya bunu aklına gelirse dinleyenlerimizin daha da çeşitlendirebilirler. Yani İbrahim Yavuz'a göre Vedat Muriç transferi, bir de 18 milyonlar falan konuşuluyor. Yani fiyat da ya biraz işte yüksek.
1: Zaten şöyle olsa 4-5
0: milyon olsa
1: olacak.
0: Belki
1: yani,
0: okey.
1: Maliyeti olmayan bir oyuncu. Daha önce yolu buralardan geçmiş. Fenerbahçe'de de oynamış. Bir de ben yani karakter olarak da davranış olarak da aslında pozitif bir oyuncu. Yani arkadaşlarına rol model olabilecek bir oyuncu davranış olarak. O anlaşılabilir bir durum ama rakamlar falan inanılmaz rakamlar. O zaman Şerif'e niye itiraz ettiniz yani? Şerif'ten de çok farklı bir şey beklemeyin Vedat Buruş'tan yani. Hani Şerif'in bir tık iyisi olacak size, bir şey fark etmeyecek yani. Ya şu planlama olmaz yani. Vedat Muriç, onun alternatifi Şerif. Bu duruma geleceksiniz. Fenerbahçeliler buna razı mı yani? Bu planlamaya razı mı Fenerbahçeliler yani?
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan abi İrfan Can Kahveci de Kafa Sports'a, yani YouTube kanalına konuk oldu. Orada da inanılmaz açıklamalar yaptı. Hem Mourinho'yu hem Vitor Pereira'yı gömdü. Yani salvo yaptı onlara. Diğer taraftan İsmail Kartal'ı da biraz övdü. Ben dedi gidiyordum, milli takımda oynuyordum. Döndüğümde beni oynatmıyordu. İşte iyi oynarken oyundan çıkarıyordu tarzı açıklamalarda bulundu. Biraz da istersen İrfan Can Kahveci değerlendirmesi de alabiliriz senden. Ne oldu ya bu çocuğa
1: de,
0: yani? Bir anda bir düşüş yaşadı.
1: Yerli oyuncuların özellikle büyük bir çoğunluğu bu öz eleştiri konusunda eksikler. Yani aslında bu ona özel bir durum değil. Bizim oyunculuğumuzda da benzer bir durum vardı Cihan. Yani biz de en çok oynadığımız, bize en çok süre veren hocaları çok özel bulurduk, çok değerli bulurduk. Oynatmayanlara karşı da ister istemez bir öfkemiz olurdu. Bu anlaşılabilir bir durum. Yani anlayabiliyorum. Çünkü en fazla tekrarı, en iyi geçirdiği dönemi İsmail Kartal'la. Ona tanıdığı özgürlüklerle, ama Jose Mourinho'dan da para neden de o özgürlüğü bulamayan bir oyuncu ister istemez negatif taraftan bakacak. Yani bence İrfan Can Kahveci genel anlamda ya bu kadar potansiyeli yüksek bir oyuncunun bu kadar o oynama alışkanlığı anlamında ya da yeteneklerini sergileme anlamında bu kadar eksik kalmasını kendi üzerinden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi bu kadar potansiyelim var ama sürekli bir yerlerde problem arıyorsun. Bana az süre verdin diyorsun. Ya da işte verdiğin süreden sonra benim oynamaya ihtiyacım var diyorsun. Ama bunlar bitmiyor ya. Yani bu istekler bitmeyecek. Sana işte bir İsmail Kartal'ın verdiği özgürlüğü, süreyi ya da orada kadro alışkanlığı konusunda, oynama alışkanlığı konusunda aynı fırsatı birileri vermiyor olabilir. İşte orada davranış belirleyici oluyor ya. Ya küsebilirsin de. Değil mi yani mesela? Küsersin.
0: Evet.
1: Yani. O yüzden bence o taraftan bakmakta fayda var bizim oyuncularımızın ama Mourinho konusunda özellikle çok yani hak verdiğim, yani genel anlamda Mourinho'nun davranışı konusunda hak verdiğim taraflar var tabii ki. Çünkü daha önce de yayınlarda da söyledim Cihan. Yani ben Mourinho'nun Türkiye'ye teknik direktörlük yapmaya geldiğini düşünmüyorum. Genel davranışlarını gördükten sonra. Onun zaten burada teknik direktörlük yapmayla ilgili bir derdi olmadığı o kadar açıktı ki. Yani bir önceki seneden mesela Fenerbahçe'ye bir miras verilmişti İsmail Kartal'la. Ne olursa olsun 99 puan ve oynama alışkanlığı en yüksek oyuncular teslim edilmişti. O Fenerbahçe'nin birkaç dokunuşa ihtiyacı vardı değil mi? Yani hazır bir oyun vardı. Ya o geldi, baştan en güçlü yerleri darmadağın etti. Savunmanın merkezi Fenerbahçe'nin çok uzun zamanda uyum yakaladığı Ciku Bekao vardı. Orada değişime gitti, Çağlar'ı attı oraya, darmadağın etti savunmanın merkezini. Orta sahada Fred İsmail kariyer sezonu geçirmişti. Tuttu oraya Amrabat diye bir oyuncuyu attı o savunmanın merkezine. Fred'i de İsmail'i de onlarla beraber oynatacağım diye darmadağın etti. Şimdi bu kadar teknik anlamda yanlış yapan bir teknik direktörün ismi ne olursa olsun yani. Şimdi geçmişte yaptıkları önemli, değerli ama şimdi burada da teknik anlamda, planlama anlamında bu kadar yanlış yapmış bir teknik direktörü de sırf ismi Jose Mourinho diye de anlamaya çalışalım, vardır onun bir bildiği dersek bence yanılırız yani.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. WhatsApp hattımıza gelen mesajlar da var. İlyas hoş geldiniz, iyi bayramlar demiş. Merhaba İlyas. Aykut, İbrahim hocama kabullenmiştim bu hafta olmayacağını ama sesini duyunca bana sürpriz yaptı, selam olsun demiş. Yayınlarda ortalığı salladı, tatil hakkı demiş başka bir dinleyenimiz de. Nevzat Ohri bu mesajları atmış. Abi diğer taraftan bir de Beşiktaş'ta da sanki böyle rota biraz değişti gibi. Kartal Yiğit'e konuştu Şenol Hoca. Dedi ki Beşiktaş'ın hayırlısı olsun, ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmamam önemli değil. Başkan iyi olsun, Önder Hoca'ya başarılar diliyorum tarzı açıklamalar yaptı. Bunun ardından Serdal Adalı başkan, sayın başkan da dedi ki ben Şenol Hoca'yı çok severim ama Sergin Hoca'dan sonra Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmüyorum dediğim yazılıyı çiziliyor dedi. Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım dedi ama aslında kendi söylemişti bunu, çalışmak istemediğini. Hayır demişti ama sanki biraz böyle rota döndü gibi. Ne dersin Şenol Güneş'e?
1: Ya şöyle, yine aynı durum. Ya anlıyorum, tamam, bu insanların geçmişte yaptıkları çok değerliydi ama hani bir yerde sıkışıp kalıyoruz Cihan. Yani işte çok yakın tarihte Şenol Güneş'te bir tekrarım var Beşiktaş olarak. Pek hayırlı geçmedi onlar adına. Dön Trabzonspor'a benzer bir durum orada yaşandı. Pek hayırlı onlar adına da geçmedi. Oyun değişiyor. Bu insanlar çok değerli insanlar. Bunlardan faydalanmak lazım. Ama sahanın sanki kenarında bize daha çok faydalı olur. Hani bir danışmanlık gibi, onların futbol aklı olduğu bir takımın yönetilmesi gibi ama yani illa sahaya gönderme konusunda tereddütlerim var. Çünkü oyun çok fazla değişime uğradı. Çok hızlı değişime uğradı. Buna ayak uydurma konusunda biraz yani geride kaldıklarını düşünüyorum. Bir de orada Önder Özen artık futbol aklı olarak geldi değil mi? Yani Beşiktaş'ta artık planlama, ki ben hep söylüyorum hani sportif direktör pozisyonuna birini getirdiğinizde ondan sonraki süreç çok önemlidir. Şimdi oraya onu getirdiniz, artık sizin yani arkanıza yaslanıp Önder Özen'in organize edeceği planlamasına sadık kalmak zorundasınız yani. Onun belirleyeceği teknik direktörle beraber oturacak Önder Özen. Hadi buradan da bir transfer ile ilgili teknik direktör, Hırvatistan'ın teknik direktörü neydi? Dalic, bir dakika şimdi ismini söyleyeceğim, tam da yanlış söylemeyeyim. Cihan,
0: kimin teknik direktörü dedin? Sırbistan'ın mı?
1: Hırvatistan'ın teknik direktörü.
0: Bakalım abi, Dalic, bakalım dur.
1: Dalic bir isim geliyor Cihan. Yani bakalım, bana yardımcı olur tamam. Bana da.
0: Sana hemen yardımcı olayım. Dalic, Zlatko, Zlatko Dalic, doğru.
1: Zlatko Dalic ile ilgili şöyle bir durum var. Aslında Önder Özen bir teklif götürüyor hocaya. Yani Hırvatistan'da yaşayan Daliç'te ilişkileri iyi olan bir dostumun bana anlattığı. O da şöyle söylüyor. Diyor ki ya diyor hani Beşiktaş'a çok fazla teknik direktör değişime gittiler ve içinde bulundukları durumu da pek sağlıklı görmüyor ama yani eğer Türkiye'de çalışacaksam sanki Fenerbahçe benim için daha hayırlı olur gibi menajerler aracılığıyla böyle bir haber de gönderiyor. Yani Beşiktaş'ın Daliç'e talip olduğu, onun da işte Beşiktaş'a sıcak bakmadığı söyleniyor.
0: Evet,
1: bunu yani, da bir transfer haberi olarak vereyim yani.
0: Yani Daliç ile ilgili şey vardı. Ali Koç'un Daliç'e bir hayranlığı vardı. Hatta ben hatırlıyorum o dönem işte biraz şey demiştim. Hani kendi ülkesi hariç Arnavutluk, Arabistan işte Birleşik Arap Emirlikleri falan. Evet. Oralarda hocalık yap demiştim ama şimdi Beşiktaş'ın adını duyunca senden çok şaşırdım. Yani olur, evet, olursa bir, biraz ilginç bir şey olur yani.
1: Böyle bir konuşma olmuş yani.
0: Evet.
1: Ama o da Fenerbahçe'yi aslında hani daha yakın görmüş kendisine. Bunu da söyleyeyim. Bir de dikkat et, en son Önder Özen Slaven Bilic'le çalışmıştı Beşiktaş'ta. Hani bu da aslında biraz hani Balkan kökenli antrenörlerle uyum konusunda da Önder Hoca, çünkü burada belirleyici olan onun da teknik direktör adayı, çünkü o çalışacak. Yani burada umarım da öyle olur. Yani Serdar Adalı umarım teslim olur Önder Özen'e. Çünkü başka türlü bu işin olma şansı yok. Yani siz Önder Özen'i göreve getirip bir de Önder Özen'e bu teknik direktörle çalış, bu oyuncuları al derseniz oradan sağlıklı bir şey çıkma şansı yok. Madem Önder Özen'e teslim oldunuz, bundan sonra artık tamamen onun planlamasına sadık kalması lazım Beşiktaş'ın.
0: Evet, yani hep senin de söylediğin bir şey var ya, yani evet Şenol Hoca'mı gerçekten ben de çok severim, yeri de ayrıdır ama artık yani 75 yaşına gelmiş, her gün antrenman takibi, bu arada yaşı büyük olan dinleyenlerimiz de olabilir, yanlış anlamasınlar, ben hani antrenörlük olarak bahsediyorum, yani bunun programlanması vesaire, evet yardımcılar yapabilir diyebilirsin sen de, ne bileyim akşamları rakipleri izlemek, her hafta Avrupa'da olursan iki deplasman yapmasını beklemek, ki Avrupa'da değil gerçi Beşiktaş ama ya bunları yaparken sakin ve dinç olmasını beklemek biraz sanki böyle hayalcilik mi olur, yoksa ben mi hocaya fazla haksızlık yapıyorum bilmiyorum. Evet, yaylı adamı, ya, dinç adamdır ama yani sonuçta yaşında verdiği bir ağırlık var.
1: Aynı şekilde o enerji kolay değil yani. Hani bir de çok fazla değişime uğradı oyun. Yani teknik anlamda da onu takip etmek zorundasınız. Yani mesela Aykut Kocaman konusunda benim itirazım o aslında. Bu kadar uzun süre ara vermiş bir teknik direktör, oyun bu kadar değişime uğramış. Şimdi nasıl talip olacaksın sen? Tamam, geçmişte yaptıkları önemli ama ciddi de bir ara vermiş bir teknik direktörden bahsediyorsun. Oyun ciddi o sürede değişime uğramış. Oyuncu davranışları değişime uğramış. Şimdi sırf geçmişte yaptıklarından dolayı da yani birilerine bu kulübü teslim etmek çok sağlıklı gelmiyor bana yani.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bana da şey geldi, yani sen az önce Daliç söyledin ama bana da hani Nuri Şahin'le işin bittiği bilgisi geldi. Hani Dortmund'da da biraz çok erken dümene geçti sanki hocam. Yani biraz daha böyle pişip gitseydi uzun yıllar kalabilir miydi bilmiyorum.
1: Ya Nuri Şahin'le ilgili ya emin değilim Cihan, şöyle emin değilim. Yani Nuri Şahin'in bir bakalım teknik direktörlük kariyerine, başlangıcına bir bakalım. Futbolculuktan direkt Antalyaspor'da Ersun Yanal sonrası bir takım aldı ve psikolojik anlamda aslında çökmüş ama fiziksel olarak çok iyi bir takım aldı Nuri Şahin Ersun Yanal'dan. Ersun Yanal takımları her zaman fiziksel anlamda iyi durumdadır. Şimdi o sezonun devamında bence onun mirasını çok sağlıklı bir şekilde kullandı. O fiziksel olarak güçlü takım ama devamındaki senede pek başarılı sezon geçirmedi. Şimdi ondan sonrasını hatırlayalım Cihan. Yani Dortmund'la geçirdiği süre, yani evet çok önemli deneyimdir. Başarısız da olsa orada o süreyi geçirmesi. Şimdi Başakşehir süreci onun adına çok... Bu kadar genç yaşta bir teknik direktörün bu kadar keskin değişimleri yaşaması, orayı hazmedebilmesi, götürebilmesi kolay değil. Yani şeye dönebilir, Antalya'dan sonra Dortmund'da geçirdiği süre, Başakşehir'den sonra Beşiktaş'a geleceği süre benzer bir problem olabilir diye düşünüyorum. Yani antrenörlükle futbolculuk bambaşka iki hadise. Biz hep böyle futbolculuk davranışlarına talip oluyoruz. Ama bu iş çok fazla tekrar deneyim isteyen bir iş. Evet, bir deneyim kazanmaya başladı ama Şimdi Beşiktaş'ta o işi halletme konusunda, yani Dortmund gibi aslında sana bir düzeni teslim ettikleri yerde bile bu problemi halledemediysen, demek ki senin biraz oralarla ilgili zamana ihtiyacın var. Çünkü mesela Dortmund gibi takımlarda ne yapıyorlar? Hep bir geçişle teknik direktör teslim ediyorlar. Atıyorum işte Edin Terzic bir miras bırakıldı ona, o yönetti. Oradan Nuri Şahin geldi, Nuri Şahin'e bir takım teslim edildi. Yani onlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki bak arkadaş, burada bu oyuncular var. Herkesi yerinde oynat, iyi antrene et ve arkana yaslan. Biz planlamayı yapıyoruz, planlamaya sadık kalıyoruz. Şimdi onların bile tarihinde bu kadar değişim yokken, şimdi Nuri Şahin'le ilgili, Nuri Hoca ile ilgili bu kadar kısa sürede yaşadıkları değişim, demek ki onlar bazı konularda Nuri Şahin'in teknik anlamda çok fazla eksik olduğunu tespit etmişler. Ki benim için belirleyicidir. Yani Almanların, İngilizlerin, İtalyanların, Fransızların hem oyuncu konusunda hem teknik direktör konusunda birilerinden vazgeçmesi, yani bence çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Onlar birinden vazgeçiyorsa bir şeylerin olamayacağını kesin öngörmüşlerdir. Bak Archie Brown'la ilgili geldiğinde benzer ifadeyi kullandım. Ya bu kadar genç yaşta birini sana vermezler. Şahane fiziği var. Atletizm konusunda şahane bir oyuncu. Ama bu kadar erken bize gelmesinde bir problem var. Geldiğinde gördük ki aslında bu oyuncu, evet şahane fiziği var. Atletik olarak şahane bir oyuncu. Ama pozisyon bilgisi konusunda çok eksik bir oyuncu. Artık onlar ikna olmuş. Pozisyon bilgisi konusunda bu daha gelişmez. İşte Tedesco ile ilgili benzer ifadeyi kullanabilirim. Yani bu kadar genç yaşta Şampiyonlar Ligi, Belçika amil takımı derken bize bu yaşta geliyorsa bu teknik direktör, onlar şuna ikna olmuş. Onun da gelişimiyle alakalı çok fazla bir şey yok konusunda. Çok da, çünkü bakıyorum genelde de öyle oluyor Cihan. Yani haksızlık da etmeyeyim ama yani büyük bir çoğunluğu bunların bu şekilde yönetip gönderdiği antrenör ya da oyuncularda onlar haklı çıkıyorlar. Şimdi Nuri Şahin konusu da böyle. Evet, burada Başakşehir süreci, ben onun yerinde olsam Başakşehir'de devam ederim. Biraz daha tekrar yapmaya belli ki ihtiyacı var yani.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor ya, şu yüzden söyledim. Yani normalde Şenol Güneş olayı hiç yoktu. Konuşulmuyordu bile. İşte Filipe Luis, Lucescu ve Nuri Şahin konuşuluyordu ki işte yaklaşık 1-2-3 dakika önce Filipe Luis'den de olumsuz yanıt geldi Beşiktaş'a. Yönetim Brezilyalı teknik adamla anlaşamamış Beşiktaş yönetimi. Hani tekrar bir Razvan'a döndüler ama hani Nuri Şahin'le de ilgilendiklerini şuradan biliyorum. Hani Göksel Başkan demiş ki Nuri'ne, ya Nuri'cim hani bir yıl daha kal. Hani bir toparlan, bir burada bir sistem oturttuk vesaire. Ama Nuri Şahin de hedefinin büyük takımları çalıştırmak olduğunu biliyoruz. Acaba hani Razvan'da olmazsa ardından Nuri tekrar bir Şenol Hoca olabilir mi diye bir düşünmedim değil abi. Ama şu an
1: ya olabilir yani, sıcak haber Luis Reddetmiş. Şimdi yani bahsettikleri isimler, sonuçta Razvan dediğin evet önemli bir teknik direktör ama mukavelesi olan bir teknik direktör. Yani ki bence orada mesela hani hep bu olmaz şu olmaz diyoruz da kim olabilir diye soruyorlar ya bazen. Mesela bence orada Edin Terzic önemli bir isimdi. Keşke Edin Terzic'e gitmiş olsalardı. Yani Dortmund'da geçirdiği süre bence önemliydi. O da Atletico Bilbao ile anlaşmış 2 gün önce. Mesela keşke onunla iletişim kurmuş olsalardı ya da buraya getirebilselerdi. Çünkü önemli bir deneyim. Hani oralarda bir şeyi de en azından tekrarla halledebilmiş bir teknik direktör. Yolu daha önce biz o işi çok seviyoruz Cihan. Ya buralarda yolu buralardan geçsin diye. Yolu da buralardan geçmiş Terzic'in.
0: Belki
1: Bilic'in yardımcısıydı.
0: Belki yani teklif etmişlerdir abi.
1: Keşke onunla bir planlama yapsalarmış.
0: Belki bir teklif gitmiştir. Çünkü önceki dönemlerde Türkiye'de çalışmak istemiyorum tarzı bir açıklaması vardı. Belki hani gitmişlerdir. Hani çok da böyle hoca sıcak yaklaşmamıştır. Olabilir mi bilmiyorum ya öyle bir durum.
1: Yani bilmiyorum. Şöyle yani Beşiktaş'ta çalıştığı için hani burayla alakalı da çok güzel anılar biriktirdiği için söylüyorum. Hani duymuştum da o zaman hani Türkiye ile ilgili Beşiktaş'ta bir yerim ayrıdır, hani orayla ilgili de böyle bir düşüncem vardı diye. duyduğum için hani bu isim üzerinden, ya da olmamışsa da yapabilirlerdi böyle bir açıklama. Çünkü biz de onlardan duyduğumuz şeye göre yorum yaparız. Bir atıyorum Önder Özen, ya evet Terzic bizim listemizdeydi, bir görüşmemiz oldu ama o atıyorum Atletico Bilbao'yu tercih etti gibi.
0: Evet, yani farklı farklı açıklamaları da vardı tabii, işte gelirsem 70 milyon transfer bütçesi isterim falan diye insanlar o arada.
1: 50'yi zaten devre arası Sergen Yalçın'a harcadın, senin parayla ilgili bir sorunun yok ki, sende para tabii var tabii. Sen parayı harcamayı bilmiyorsun, en azından Terzic sana parayı doğru harcatırdı yani. Sen gidip Akbetu'ya o parayı vermezdin değil mi?
0: Son Akbadu bükücüsü diyeceğim sana bundan sonra.
1: Akbadu, inanılır gibi değil.
0: Sen Akbadu ile ilgili şey var. Senin çocukluğuna inmem lazım Akbadu ile alakalı.
1: Evet, ama canlı ya. İzledim. Cihan canlı izledim. İki defa canlı izledim. Yani tamam anlıyorum, bir oyuncuya yatırım yapıyoruz ama mesela stoper pozisyonunda bir oyuncunun ya en temel özelliklerinden biridir aradığın özellik değil mi? Ya atletizm, hani çabukluğu çok önemlidir. Yani son zamanlarda izlediğim en ağır oyuncu. Ağır. Ha ne dersin, ağır oyuncu ama pozisyon bilgisi çok üst seviyede bir oyuncu. Ya onun da öyle olmadığını Fenerbahçe derbisini hatırlayalım. Yani altyapıda öğretirler, aman kayarak girdiğin zaman o topa vurduğunda o topu dışarı atmak zorundasın. Onu anladığın an öyle bir pozisyonun içerisinde olmaman gerek. Onu da yapamamışsın. Sen sürekli yanılmışsın. Şimdi oyuncu anlamında. İşte ben o konu, bir de maliyetleri zaten hiç düşünmek daha istemiyorum. Anormal maliyetler yani. Hani Akbatun'un o maliyeti korkunç bir maliyet olduğunu düşünüyorum. Ya inşallah yanılırım da önümüzdeki sene ya öyle bir oyuncuyla karşılaşırız ki biz de bir daha yorumlarken, bir oyuncuyla alakalı bir yorum yaparken tekrar gözden geçiririz. Ya ağırmış ama bak bizim göremediğimiz özelliği şu teknik direktör gördü ve oyuncuyu geliştirdi deriz yani.
0: Evet, şimdi sen telefonla konuşurken bir taraftan da Beşiktaş'ın daimi yorumcularından, yani Beşiktaş'ı iyi bilen kişilerden, adımı vermedi, tamam vermeyeyim. Şimdi Braga'nın hocasına gitmiş Beşiktaş, Carlos Vicens'e. Ya Beşiktaş sürekli denemeler yapıyor. Bilmiyorum nasıl bir hoca, hiç takip etmedim Braga'yı ama.
1: Ya şöyle.
0: O da yeni bir isim, buradan dinleyenlerimize de bilgiyi vereyim.
1: Yani şu an her yere gidiyorlar ama o da aslında ne kadar plansız bu işi idare ettiklerini de bize gösteriyor diyor. Mesela ben Önder Hoca ile de alakalı, şimdi ona da aslında bir eleştiri olsun değil mi? Şimdi bu işler yani yorumcu tarafındayken işin sportif direktörlük tarafına talip olduğunuzda sizin de bir hazırlığınız olması gerekiyor değil mi? Mesela ben şey düşünüyorum Cihan, yani işin yani futbol tarafında, işin idari tarafında kaldım. Mesela antrenörlük yapmak istemiyorum ama sportif direktörlük tarafıyla alakalı planlamam var. Onunla ilgili bu da şey olsun, geçen gün federasyonda şeyi de arıyorum, bulamıyorum onunla sertifikasıyla, kursuyla alakalı. Şeye gideceğim, federasyona gidip orada soracağım. Burayla alakalı bir şeyler öğrenmek de istiyorum. Onun lisansını da almak istiyorum. Kendi aynı zamanda alt liglerde maç izliyorum Cihan. Alt liglerde maç izleme sebebim şu. Yarın öbür gün biri bana bir göreve gel bu organizasyonun başına geç dediğimde hazır olmam lazım değil mi? Yani oyuncu konusunda, teknik direktör konusunda elimde bir liste olması lazım değil mi? Yani bana oturup bir başkan nasıl bir planlama yapacaksın dediğinde şunu yapmamam lazım. Bu işin en basit tarafı. Ya Süper Lig'de mesela atıyorum PTT birincilikte bir takım, TFF birincilikte bir takıma geçtim değil mi Cihan? En basit. Süper Lig'de oynayamayan oyuncuların hepsini getir bir araya. Ya bu işin en kolay tarafı. Bunun için sportif direktör olmana falan gerek yok yani. Bunu hiç hayatında futbol oynamamış, hiç o işin organizasyonunda bulunmamış birine de ver, o da onu yapar. Yani alır bu sene işte kimler Süper Lig'de? Çorum çıktı. Çorum gibi takımlardan, Erzurum gibi takımlardan orada kadroda tutamayan oyuncuları alalım, onları bir araya getirelim, şampiyon olalım. Bu işin en kolay tarafı ama önemli olan şu. Kimsenin bilmediği üçüncü liglerde, ikinci liglerde oralardan maliyeti düşük oyuncu alıp o oyuncularla bir takıma da oyuncuya da değer katıp değil mi? Bunu yaptığın zaman kıymetli. Şimdi Önder Özen olarak Beşiktaş'ın sportif direktörüysen senin aslında yorumcu olduğun dönemde de teknik direktörlerle ilgili bir planlaman ya da oyuncularla ilgili bir planlaman olması gerekiyor. Eğer öyle değilse bence o daha da vahim bir durum. Yani sen hiç işin direktörlük tarafıyla ilgili planın yok ve seni birileri Beşiktaş'a söyledi ve sen başladıysan senin adına da pek hayırlı bir durum değil bence. Yani mesela Önder Özen'in bugün oyuncu ve teknik direktör listesinin hazır olması gerekiyor. Hani şey diyemeyiz Cihan, yani adam ne yapsın ya, yorumculuk yapıyordu bir anda, öyle bir şey yok. O zaman talip olma oraya. Yoksa elinde öyle bir liste, olma oraya talip. Çünkü herkes zaten senin yaptığını yapabilir. Şimdi Serkan Reçber de yapar, hiç problem değil. O da tuttu mesela, 4 tane 5 tane oyuncu getirdi. Şimdi Serkan Reçber'e de sorsam mesela, muhtemelen diyecek ki aslında benim bir sonraki sezonla ilgili asıl planım vardı diyecek, değil mi? Öyle bu iş öyle olmuyor ama yani.
0: Ya şey de olabilir tabi, hani bir anda göreve gelince belki birilerinden bir destek talebi de olabilir mi mesela, hani
1: bilemiyorum. Bir anda göreve, işte benim itiraz ettiğim konu, bir anda göreve gelme, öyleyse de gelme, kabul etme o işi. Kabul etme yani, bir anda göreve geldiysen de kabul etme, çünkü başarısız olursun. Şimdi mesela bana biri dese ki gel şurayı idare et,

0: böyle bir hazırlığım yok. Gittiğimde başarısız olacağımı ben biliyorum ya. Gerek yok. Yani gittiğinde hazır gitmen gerekiyor ya. Hani sınavda dersine çalışma hadisesi gibi değil mi? Yani dersine çalışmamış. Hani bizim şeyde vardı, oradan örnek vereyim. Okan Hoca taraftara döndü ya, hani kalkın ayağa diyor. Hani bu şey gibi yani, sınavında sınava çalışmamış öğrencinin durumu gibi. Taraftar ayağa kalksa ne olur? Senin organizasyonun tamamı yanlış olmuş ya o gün yani. Taraftarın ayağa kalkmasının sana hiçbir faydası yok yani.
1: Okan Buruk deyince zihnimde canlandı. Bodrum, İstanbul ve İngiltere üçlemesi yapacağım. Geçen gün Fatih Terim Acun Ilıcalı'nın yanındaydı. Acaba hani gelecek yıl Halstin'in başına falan geçme ihtimali var mı sana göre? Ki gerçi Acun Ilıcalı olabilir. Hocamızla hani çıkamasak da, hani ligde de devam etsek hocamızla devam edeceğiz açıklaması vardı, ama böyle çok sık görünce bilemiyorum yani. Sanki acaba dedim.
0: Şöyle yani, devam eder ya Kiroviç'le, ama ilk işler kötü gittiğinde ben mesela bir Okan Buruk, Emre Belezoğlu, bir Fatih Terim hamlesi bekliyorum yani. Hani Premier Lig'de bir Türk teknik direktör çalışma konusunda da, yani çalıştırma konusunda da.
1: Evet, Okan Buruk da kendisini tebrik etmişti Hull City Championship'ten Premier Lig'e çıkınca. Ama şu an Galatasaray'da devam ediyor.
0: Ama ben mesela şeyi bekliyorum şu an. Mesela 4 sene üst üste şampiyon olmuş, sizin düşüncenize göre Avrupa'da çok başarılı olmuş bir teknik direktörü, ya birilerinin aramasını bekliyorum yani. Hani İtalya, İspanya, İngiltere, bir yerlerden bir teklif bekliyorum yani.
1: Geliyordur belki abi. Gelmiyor mu?
0: Geliyordur değil ya, gelse bizim haberimiz olmama şansı olabilir mi yani? Gelmeden bir sürü şey servis eden insanlar, gerçekten böyle bir teklif geldiğinde sence bunu servis etmeme şansı olabilir mi yani?
1: Ya daha önce bir Tottenham olayı vardı, onu reddetmişti. Şimdi Lazio haberleri çıkıyor. Toto Mercato yazıyor. Ben söylemiyorum ya, onların haberine göre. Onu söylüyor.
0: Peki.
1: Yok şey, bakalım. Ya şu yüzden söylüyorum İbrahim abi, geçenlerde de bir dinleyenimiz aynısını sormuştu. Ben de dedim ki ya adam gidip ne yapacak dedim yani. Inter'in hocası Kivu bile hani adam dedim 3,5 milyon mu 2,5 milyon mu ne alıyor, orada vergiler de var dedim. Yani gitmesi için orada 8 milyon falan bir teklif gelecek ki gitsin. 4 milyon cebine kalsın. Zaten Galatasaray'da 3,5-4 milyon alıyor. Yani gitmesi için bir sebep yok bence. Sen de diyorsun ki teklif gelmiyor bence diyorsun. O da olabilir, bilmiyorum.
0: Ya teklif gelmiyor bence değil, gelme şansı yok. Çünkü oradakiler senin gibi oyuna bakmıyor ya, oturup sorarlar orada. Mesela ararlar Icardi'yi, derler ki arkadaş mesela sen bu kadar, bu kilonla, bu durumunla seni nasıl sahaya gönderiyorlar? Ya da sen orada ne yapıyorsun da aylardır kilo veremiyorsun? Orada nasıl bir antrenman yapılıyor derler. O zaten anlattığında, bak dikkat et, Okan Buruk'la ilgili oyuncuların röportajları var. Hep bir dijitalde arkadaşlarımızın yaptığı röportajları izliyorum ben. Okan Buruk'la ilgili hepsinin ortak söylediği, ya bize çok sınırsız özgürlük tanıyor. Bizi çok iyi idare ediyor. Dikkat ediyor musun mesela? Hiç teknik bir şey dinliyor musun? Mesela Guardiola da ayrıldı. Mesela açın bakın Guardiola'nın da ayrıldıktan sonra oyuncuların Guardiola ile ilgili söyledikleri şeye. Ya bu bile aslında neden bizim yerli teknik direktörlerin teknik anlamda bu kadar geride kaldıklarını anlatıyor. Biz iyi bir idareciyiz. Okan Buruk iyi bir idareci. Bak oyuncu da söylüyor. Bizi idare ediyor diyor. Ya hiç demiyor ya teknik anlamda bir gelişimle ilgili kimse bir şeyden bahsetmiyor. Ama Haaland bahsediyor kendi gelişimiyle alakalı, Guardiola'nın ona söyledikleri teknik anlamda ona dokunuşlarından bahsediyor. O yüzden gelmez. Yani Avrupa'dan teklif gelme şansı yok. Bak gardiya alıyor. Oradan herkesi buraya götürüyor. Buradan herkesi alıyor, oralara götürüyor. Niye Okan Buruk'u alıp götürmüyor? Değil mi yani? Alıp götürmüyor. Niye alıp götüremiyor? Tek başına şey değil. Ben ona çok katılmıyorum Cihan. Yani ya burada çok bayağı Okan Buruk'un parayla falan bir işi olacağını düşünmüyorum. Onlar için kazanacağı para kadar kariyer de çok önemli. İstemez mi İtalya'da Lazio'nun teknik direktörü olmaya ya da Tottenham'da, İngiltere'de Tottenham'ın teknik direktörü? Olamaz, çünkü oraya gittiğinde o da çok iyi biliyor. O şey yetmiyor oralarda. Sen orada hakem dediğin an darmadağın ederler seni ona. Hakem bizi milli maçlardan dönüyoruz, milli maç dönüşlerinde oyuncularımız sakatlanıyor dediğin an yanarsın orada yani. Orada onu kabul etmezler çünkü Cihan.
1: Evet, 0212 273 10 WhatsApp attığımız, buradan mesajlar geliyor. Bir dinleyenimiz yabancı sınırıyla alakalı bir çalışma yazmış, kağıdı da yazmış ama biraz zor okunuyor. Ne demiş? Madde 1 diyor, 30 yaş üstü alınacak, yaşı 31 olmayacak. 30 yaşındakilerde 1+1 sadece kontrat imzalatılacak. Yedek

0: kulübesinde en az 3 tane genç oyuncu olacak. Kadroda da altyapıdan oyuncu olmak zorunda. 2 tanesi de demiş dakika 65'ten sonra oyuna girecek diyor. Tabii bu madde biraz şey olmuş. Fantezi gibi olmuş ama ya fena değil, bilemedim. Yani diyor ki 30 yaş üstü transferi edemeyeceksiniz diyor.
1: Şeye inanmıyorum. Yani yasakla bir şey halledemezsiniz. Mümkün değil, geliştiremezsiniz yani. Ondan sonra tutarsın şeye kızarsın. Tarık Çamdal'a kızarsın. Değil mi? Sanki bütün problem Tarık Çamdal'daymış gibi. Herkes ona kızıyor. Ya onun suçu değil ki, sen verdin çocuğa o parayı yani. Öyle değil mi? Yani problem Tarık Çamdal problemi değil ki. Kaç tane Galatasaray altyapısından 4 senenin sonunda kaç oyuncuyu hazırladı Cihan? Kaç tane oyuncu altyapıdan şu an Galatasaray organizasyonun bir parçası oldu?
0: 0.
1: Bana lütfen. 0 ya, 0. Fatih Terim zamanında nasıl oluyordu bu? Tesadüf mü? Olmadığını Ceyhun Müderrisoğlu Galatasaray'ın bütün akademilerinde yer almış, en tepede yer almış, benim de eski takım arkadaşım teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu, o dönem çalıştığında 19'un başında olduğunda Fatih Terim'le olan diyaloğunu anlatıyor. Açsınlar eski açık programında, izlesinler. Bak ne diyor orada Ceyhun Müderrisoğlu, diyor ki Fatih Hoca diyor hemen hemen içerideki maçların tamamına gelirdi diyor. Ve sürekli oyuncularla bilgi alırdı diyor. Maçları orada izlerdi diyor. Hatta diyor bazı maçlar çakıştığında saatinde en kötü bir yarıyı izlerdi. Şimdi Fatih Hoca zamanı tesadüf müymüş altyapıdan bu kadar oyuncu çıkmasın? İzliyormuş ya adam, kendi görüyormuş orada. Sonra devamında yine soruyorlar orada. Okan Buruk ne kadar oraya önem veriyor? Kaç tane oyuncu izliyor? Yok. Gitmiyorlar, izlemiyorlar. İzlemediğin yerde sen bilemezsin ki, sen sadece altyapı oyuncusuna bağlı kalırsın, onun raporuna. Bir de gidip kendini izlesene, bak bakalım orada oyuncuları bir gör. Belki sen aynı fikirde olmayacaksın. Onun göremediği bir şeyi göreceksin. Niye? Gerek yok diyorsun. Ben Cuesta'yı alırım, Yelert'i alırım, Frankowski'yi alırım, yanılırım. Şampiyon olursam zaten onları kimse görmez. Baştan bir daha bir o kadar gencin talip olurum. Neydi orta saha Portekiz liginden aldılar? Nianga mı?
0: Nianga.
1: Nianga. Şimdi Nianga'ya da talip oldum.
0: Peki şunu...
1: Otur Nianga'yı izle bir gör Nianga'nın durumunu.
0: Şunun rahatlığı
1: olduğunu gör.
0: Şunun rahatlığı olabilir mi?
1: Altyapında Nianga gibi oyuncu yoksa zaten yazık yani.
0: Hani şimdi Galatasaray şu an hani kazandığı para 3 büyük rakibinin toplamından, yani hepsinin toplamından 12 milyon euro daha fazla bir para kazanıyor. Yani bu para, gelen paranın rahatlığından olabilir mi? Bu yani şöyle, şu yüzden söylüyorum. Bu arada senin söylediğini kurulda sürekli Galatasaray Divan Kurulu üyeleri zaten dile getiriyorlar. Galatasaray futbol kulübüdür, İşte altyapıdan oyuncu çıkarmamız lazım diye bu eleştiriyi yapıyorlar. Okan Hoca da hani bunun rahatlığıyla mı acaba altyapıları çok fazla ön plana çıkarmıyor. Zaten diyor benim istediğim oyuncuyu alıyorlar. Ben hedefim şampiyonluk. Altyapı ile ilgili de şu an pek bir problemim yok. Hani sen de diyorsun ki araya bir iki tane sıkıştır. Bunu Fatih Terim yaptı. Acaba gelen paranın rahatlığından mı bunu yapmıyor? Bilemedim.
1: Sıkıştır da demiyorum Can. İzle diyorum. İzle. Zamanını orada geçir. Sen de o akademiden çıktın ya. Ya birileri de seni gördü ya orada. Seni gördü birileri orada. Mesela senin oynadığın dönem, o dönemin teknik direktörü kimse, Derval, Mustafa Denizli kimse. Ya onlar da senin gibi davranabilirlerdi. Ne işimiz var, altyapıdan gidelim, getirelim daha yaşı ilerlemiş oyuncuları. Değil mi? Olur mu öyle şey şimdi yani? Bak onlar senin oynadığın dönem seni görmüşler. Sen de görebilirsin. Var orada o organizasyonun bir parçası. Bak hala şu an ne şeyi dert ediyorsun. 10 artı 4 yok 10 artı. Ya hazırlansana sen oraya. Niye ilgileniyorsun 10 artı 4 ile 10 artı 2 ile? Ne diyorsun? Gerekçen ne? Benim yabancı konusundaki durumum tamamen Avrupa ile yarışmayla alakalı değil mi? Yabancı sayısı fazla olsun, sınırsız olsun. Yarışamıyorum. Yahu sen oranın futbolcusuydun. Galatasaray tarihinde 2 tane kupa var Avrupa'da. En çok Türklerle oynadığı sene. Yanlış mı hatırlıyorum ya? 2 tane diyorum. 2 kupada da en çok Türklerin olduğu zaman. Nasıl oluyor da Türkler fazla olursa orayla yarışamam diyorsun? Hani sen onlardan çok daha mı iyi futbolcuydun? Yani senin gibi Suat Kaya gibi, Emre Belözoğlu gibi bir daha Türkiye'de oyuncu yetişmiyor mu? Yok mu yani? Ona mı ikna etmeye çalışıyorsunuz bizi ya? Yok, var. Ama size insanların ayırdığı zamanı siz şimdiki akademideki çocuklara ayırmıyorsunuz. Niye? Size bir sınır tanırdı, sınırsızlık tanırdı yabancı konu, tanındı yabancı konusunda. Ve siz onu sonuna kadar kullanmak istiyorsunuz yani.
0: Evet, yaş demişken hani diğer taraftan tekrar oraya dönelim. Hani Moriç konusu programın başında konuşmuştuk. Diğer bir isim de Lewandowski olduğu tahmin ediliyor. O da 37-38 yaşında. Gelirse bir Mario Gomez etkisi yapar mı? Hani Beşiktaş'a geldiğinde O da gerçekten inanılmaz gol katkısı sağlamıştı. Hani Bundesliga'da da tam 7 kere gol kralı oldu Lewandowski, ama 37 yaş. Ne diyorsun, hani bizim ligde oynar mı?
1: Cihan, ben yaş tabii ki çok önemlidir. Tabii ki genç oyuncuya talip olduk, ama eğer böyle bir oyuncuya da talip olacaksan hiçbir itirazım olmaz. Niye? Davranış anlamında örnek olabilecek bir oyuncu. Bugüne kadar oynadığı bütün takımlarda en fazla oynayan oyuncu. En fazla sahada kalan oyuncu. Sakatlık problemi yaşamamış ya da davranış problemi yaşamamış. Mesela Fenerbahçe John Duran'ı almıştı, değil mi? Baktığın zaman yaş ortalamasını düşürme konusunda şahane bir isim. Ama problemli bir oyuncu. Yaşı genç ama sürekli arıza çıkartan bir oyuncu. Bu yaş hangisine talip olursun? Genç oyuncuya mı, yoksa Lewandowski gibi disiplinli rol model olabilecek bir oyuncu? Ben hiç gözümü kapatırım, Lewandowski'ye talip olurum.
0: Ben de öyle yani.
1: Hiç
0: aslında
1: problem
0: bu yaş
1: problem değil. Hatta senin oradaki genç oyunculara da çok şey katar ya.
0: Ya zaten adam 34 yaşında. Adam deyince şimdi şey oldu ya. Barcelona'ya 45 milyon euroya gitti. Acaba bu yaş olayına biz mi çok takılıyoruz?
1: Çok takılıyoruz. Yani şöyle,
0: oyuncudan yani oyuncuya değişebilir diyebiliriz. Mesela Dzeko da Fenerbahçe'de belki geçen sezon kalsaydı, hani hem En-Nesyri'den hem John Duran'dan belki daha fazla iş yapabilirdi diye düşünüyorum. Oynuyordu
1: bir
0: yani
1: şöyle
0: adam.
1: Şöyle olur. Yani mesela Dzeko'yu gönderiyorsun, yaş ortalamasını düşürüyorsun. Anlaşılabilir bir durum, ama bunu planla yaparsan değerli. Sen onu planla da yapamıyorsun ki. Dzeko'nun yaşlı olduğunu söyleyip gönderiyorsun. Yani bilmem kaç milyon euroya Muriç'i alayım diyorsun. Ya bu nasıl bir planlamadır yani? Sonra diyorsun ki ben şampiyon olamıyorum. Nasıl olacaksın şu planlama işini bana nasıl sağlıklı olarak anlatıyorsun? Yani Dzeko gitsin yaşlı, ama 32 yaşında kariyerinde bir kere 20 golü görmüş bir oyuncuya ben talibim diyorsun yani. Bilemiyorum yani. Hani bu yaş konusunda da, ki zaten mesela bizim genel problemlerimizden biri planlama konusunda, mesela MHK'nin de bence böyle bir sorunu var. Avrupa'da hakemlerin yaş ortalaması hep böyle yani 40'a yakın olur. İşte İngiltere'ye girip baktığında önemli organizasyonları yöneten hakemler mi? Deneyim isterler hakemde. Evet, gençlik, ama uluslararası organizasyonlarda sert maçlarda ciddi deneyime ihtiyacı oluyor hakemlerin. Biz mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Hakemlerde ve Avrupa'nın herhalde en genç hakemleri bizde, ama tamamen plansız gönderiyoruz. Yani hakemin ilk derbisi çok genç yaşta. Hiçbir deneyim olmayan hakemi gönderiyoruz. Ya bu durum ne hakeme fayda sağlıyor, ne bize fayda sağlıyor. Sonunda o hakemi de yok ediyoruz. Yani tecrübeye hakemlerde ihtiyacımız var. Mesela o taraflara hiç bakmıyoruz. O tarafta sürekli yok ediyoruz. Yani bir türlü sağlıklı planlama yapamıyoruz. Yani bu işin en tepesindeki insanlar nasıl öngöremiyor? Aklım mantığım almıyor. Yani bu kadar deneyimsiz ve bu kadar problemli, hakem konusunda problemli insanların bir arada olduğu yere kimleri bu kadar genç gönderip sonra bunlarla ilgili bir sorunu yaşamakta akıl alacak iş değil Cihan.
0: Evet yani Lewandowski de yani La Liga'da ortalama üstü. La Liga'da biraz değişik yani herhalde, bilmiyorum, böyle ortalama üstü forvet için cennet sanırım. Yani La Liga'dan bize kim gelse böyle çok fazla iş yapamıyor. Yani şey diyebilirsin ya, Bayern'deki Lewandowski diyebilirsin. Evet, o da hani prime döneminin en üst dönemleriydi, ama Lewandowski'ye de herhalde kimse hayır diyemez diye düşünüyorum. Hani sanki Fenerbahçe'ye böyle biraz daha böyle savaşacak, hani orta sahadan top alacak bir oyuncu lazım gibi. Yani zaten Barcelona'da topu kalenin ağzına kadar getiren oyuncular var. Lewandowski de orada işi bitiriyor gibi düşünüyorum ben, ama senin burada yorumunu merak ediyorum.
1: Bir de çok fit durumda, yani oyuncuyu da biliyoruz değil mi? Yani fiziksel olarak da çok iyi durumda bir oyuncu. Nasıl talip olmayacaksın? Tamam, onu alırken onun fiziksel anlamda yaşayacağı zorlukları da o planlamanın içine koy. Yani Lewandowski'yi buraya getirdiğinde üst üste çok yüksek işte lig, Avrupa, kupa oynatamazsın. Dinlendirmek zorundasın. İşte o planlamayı sağlıklı yapacaksın. Onu dinlendirirken ikinci santraforun orada kim olacak? Değil mi yani? Mesela Beşiktaş o sorunu Immobile'de yaşadı. Immobile müthiş başladı. Sakatlandı, yerine Mustafa Ekimoğlu ile devam etmeye kalktılar. Aslında düşüncede bir problem yoktu, ama işler iyi gitmediğinde darmadağın ettiler Beşiktaş'ı. Ne hoca kaldı, ne oyuncu kaldı. Yani orada planlama çok önemli. Onu getirirken onun devamındaki oyuncu planlaması çok önemli.
0: Evet, 0212-273-1010 WhatsApp hattımıza gelen mesajlar var. Onlara bakacağım. Abi az önce Montella da A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Dedi ki hani evet, başkanlık göreve geldiğimde Dünya Kupası'nın hayalini kurduk. Bu çok uzaktı dedi. Milli takım çalıştırıyorsunuz. Sahadan biraz uzak kalıyorsunuz. O sahanın çimin kokusunu özlüyorsunuz. Ama Türk milli takımında çalışmak gurur verici dedi. Acaba burada Fenerbahçe'ye bir yeşil ışık mı yaktı? Aziz Yıldırım'ın listesinde de vardı Montella. Yani şimdilik gelemem mi diyor, yoksa bir ima mı var, yoksa sen ben mi burada farklı bir şey çıkarım yap?
1: Milli takım adına üzülürüm tabii ki. Yani milli takımın Montella'yı kaybetmesi beni üzer. Çünkü çok beğendiğim bir teknik direktör. Bugüne kadar
0: ikisini
1: çok
0: birden,
1: sağlıklı.
0: İkisini birden yönetir abi. Hani o zamanda örnekleri var. Onu söylüyorum.
1: Ya olabilir tabii ki. Yani şimdi o da ister istemez böyle bir teklif geldiğinde değerlendirmek ister diye düşünüyorum. Çünkü şöyle de yorumlayabilir. Yani tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. Bunu da başarmış bir teknik direktör. Bundan sonra işin kulüp takımı tarafıyla alakalı da ki Fenerbahçe'ye şimdi herkesin talip olması da anlaşılabilir bir durum. Yani bu kadar sene şampiyon olmuş olamamış bir takımı şampiyon yapmak, o organizasyonun bir parçası olmak hem oyuncu için hem teknik direktör için aslında anlaşılabilir bir durum. Bir de buralarda Montella çok zaman geçirdiği için o burayı daha da sağlıklı analiz ediyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında neden şampiyon olamadığını, Galatasaray'ın bu süreçte neden onun önüne geçtiğini en sağlıklı analiz edebilecek bir teknik direktör. Ya o da onu heyecanlandırıyor olabilir eğer Fenerbahçe ile ilgili bir planı varsa diye düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'ndan sonraki süreçte. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu. İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
0: Sence ilk karşılaşmada oynar mı Kerem Dünya Kupası'nda?
1: Ya oynar diye düşünüyorum. Ben tabii ilk başta çapraz bağları ile ilgili, tendonu ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüştüm ilk videoyu izlediğimde. Çok korkutucuydu çünkü. Çok şükür yani en azından yakın tarihteki maçlarda bile oynama konuşulması bile onun adına çok değerli. Oynamasının da %100 gerektiğini düşündüğüm oyunculardan biri. Milli takımın şu anki organizasyonun en önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum yani. Fenerbahçe'de onu sergileyemedi ama milli takımlarda bugüne kadar o ucundaki değişen oyun üçlü değişen oyun santrafor oyunlarının en önemli oyuncularından biri.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Buradan Arda Güler'e bir konuyu hemen bağlayayım abi. Biliyorsun Xabi Alonso, Madrid'in eski hocası, Chelsea'ye yeni teknik direktör oldu ve Arda Güler'i istediği söyleniyor. Sence Arda gelişimi için Madrid'de kalmalı mı, yoksa daha fazla süre alabileceği takım olan Chelsea'ye mi gitmeli, ki gerçi bu sezon Real Madrid'de fena da süre almadı. Yani Xabi Alonso kendisine çok fazla süre verdi. Ama işte Mourinho'nun gelmesiyle beraber bu sürenin daha da azalacağından endişe duyan bir kesim var. Olur mu böyle bir şey sana göre?
1: Yani şöyle şimdi yani Premier Lig'de daha o işin fiziksel durumunun ön plana çıktığı oyunlar izliyoruz değil mi? Daha sert oynanan, işte İspanya Ligi biraz daha becerinin biraz daha ön plana çıktığı. Yani sanki Arda'ya İspanya, Madrid daha mantıklı geliyor. Orada daha çok yeteneklerini sergileme konusunda orada bir özgürlük bulabiliyor. Ama Premier Lig'de sanki o sorunu yaşayabilir gibi geliyor bana Cihan. Ama kariyeri açısından şahane. Yani ben onun yerinde olsam %100 onu deneyimlemek isterim. Yani adıma başarısız geçeceğini bilsem bile giderim onu deneyimlerim de yani.
0: Evet, bir saat başı aramız var İbrahim abi. Bir reklam arasına gideceğiz. Aranın ardından biraz daha devam edeceğiz. Merak etmeyin, mesajları dönüşte okumaya çalışacağım ama kısa bir ara hemen geliyoruz dostlar. Hadi.

0: Hanımlar beyler, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Saat başı reklamlarımızı da verdik. Bayramın 3. gününde sizlerle birlikteyiz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii diğer taraftan Montella'yı bekleyen zorlu bir seçim var. 2026 Dünya Kupası için turnuva kadromuzun en geç 1 Haziran'da 26 kişiye düşürülmesi gerekiyor ve Montella da bununla ilgili bir hayli zorlanıyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri kafilesine girebilmek için de oyuncular arasında da büyük rekabet var. İbrahim abiye de tekrar merhaba diyelim. Abi selamlar. Şimdi bir
1: kadronun
0: ben sana şimdi bir aday kadroyu kaleci, defans, hani orta saha olarak sıralayayım. Hani sana göre kim kalacak, kim gidecek? Şimdi 4 kaleciyle gittik aday kadro. Altay, Berke, Muhammed ve Uğurcan. UEFA'da diyor ki 3 kaleci olmak zorunda diyor. Sence hocam buradan Muhammed kim? Muhammed Şengezer, Uğurcan, Berke Özer ve Altay Bayındır.
1: Tamam, Muhammed dışarıda kalır.
0: Kalır mı diyorsun?
1: Kalır. Yani bu üç isim kalır. Muhammed de dışarıda olur. O üç isimle devam eder diye düşünüyorum yani.
0: Defans: Çağlar Eren, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eski Ellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.
1: Tarihimizin en çaresiz olduğu bölge diyebilirim buraya, biliyor musun?
0: Evet, biraz evet, ben de böyle bakınca.
1: Çok çaresiziz. Yani hemen Yasin'le Çağlar'ı zaten çıkardım, iki kişiyi.
0: Şimdi Abdülkerim'le Meri'yi bozmaz herhalde.
1: Elimde olsa sayıyı da artık bilirdim ama yani şu an gözüken o ikisi çıkar diye düşünüyorum Cihan. Yani Yasin'le Çağlar çıkar diye düşünüyorum.
0: O taraftan. Yusuf Akçiçek, o da bence çıkacak gibi gözüküyor.
1: Yani istiyorum ya, sayıyı arttırabilirdim ama hani Yasin'in işte milli takım oynama tekrarı, deneyimi, kulüp takım performansı, hepsini bir araya getirdiğinde ister istemez bu kadar deneyim konusunda problemli bir oyuncuyu tutmaz diye düşünüyorum.
0: Herhalde
1: yani Yusuf Akçiçek yine daha önce bir milli takım deneyimi olduğu için orada onunla bir tekrar yapabilir yani. O yüzden çaresiz olduğunu söyledim yani.
0: En zorlanmayacağın yeri geliyorum herhalde burada, orta saha. Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun, Salih Özcan. Zaten herhalde.
1: Yani burada yani Demir Ege ilk çıkacak oyunculardan olur diye düşünüyorum.
0: Bence de.
1: Yani sayıyı da arttırabilirim orada. Zaten Okay, şöyle bir durum Okay var. Yani yatacağız, kalkacağız, dua edeceğiz. İşte ana oyuncularımıza bir şey olmasın orada yani. Hani onların olmadığı bir durumda Okay'la ya da Kaan'la bir tekrar yapma şansımızın çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani ideal 11 konusunda o 11'in işte bıraktığı yerden birilerinin devam etme şansı gibi bir konunun söz konusu olduğunu düşünmüyorum orada yani.
0: Evet, kaç oyuncu çıkardık şimdi? Defanstan herhalde 2 çıkardık. Orta sahadan 2 çıkardık. Neyse, onu sayıları şey yaparız, sonra değiştiririz ama ve santrafor attı yani. Santrafor diye geçiyor tabi bunlar açıklanıyor.
1: 4 kaleciyle beraber 5 kişiyi çıkardık.
0: 5 çıkardık. Ahmet Kutucu, Arda Güler, Barış, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Ekimoğlu, Oğuz Aydın. Tabi bunlar Mustafa sadece Ekimoğlu, forvet değil ama açıklanırken böyle açıklandı.
1: Ahmet Kutucu. İkisi de çıktı zaten.
0: İrfan Can.
1: Bence yani İrfan Can çıkmaz. Uluslararası deneyimi konusunda daha önce uluslararası deneyimi, organizasyon deneyimi olmasından dolayı onu çıkaracağını asla düşünmüyorum. Ahmet Kutucu ve Mustafa Ekimoğlu çıkar. Kaç oldu Cihan? 6 mı oldu? 7 mi oldu?
0: 7 oldu herhalde.
1: Kaç çıkması gerekiyordu şu an?
0: 9 çıkaracağız. 2 tane daha çıkmamış. 2 tane daha çıkar.
1: Oğuz Aydın yüksek ihtimal olmaz diye düşünüyorum.
0: Bence de Oğuz'u da çıkarabilir buradan.
1: Tabii burada şöyle, şunu da unutmayalım. Yani o planlama yapılırken işte atıyorum mesela sağ bek, sol bek, orta sağ, santrafor, kenarlar. Buralarda fazla pozisyon oynama alışkanlığı olan oyuncular avantaj olacak. Mesela Kaan Ayhan niye kalır? Stoperde de oynatırsın, bek de oynatırsın, orta sağda oynatırsın. O kalır. Yani hocanın elini kolaylaştırma açısından sıkıştı. Sağ bekte oynatabilir, sıkıştı stoper, sıkıştı ön libero gibi. Bu tarz oyuncular kolay kolay listenin dışında kalmaz. Evet. Öyle planlamayı yapar diye düşünüyorum hocam.
0: Ya zaten kanatlar Arda, Kenan, Barış, Yunus, herhalde bunlar kadronun tartışılmazları.
1: Yani şöyle, ya kadromuz aslında çok önemli oyuncular var ama tamamlama konusunda o kadar da problemli bir dönemdeyiz. Yani hani ideal 11 konusunda bir problemimiz yok. İyi bir 11'imiz var ama onların olmadığı dönemde hani o organizasyonu o seviyelerde götürebilecek oyuncu kalitesi konusunda eksik olduğumuzu düşünüyorum yani. Bence... Ama özellikle savunma konusu, bu turnuvada eğer başarısız olursak, işler kötü giderse savunma durumu çok belirleyici olacak.
0: Bence güzel isimleri çıkardık ya. Hani Ozan Kabak'la Samet Akaydın'ın yeri garanti gibi gözüküyor. Onları zaten çıkarmayacak.
1: Normalde mesela Samet Akaydın'ı ilk çıkaracağım oyunculardan biri olur. Ama
0: hoca seviyor, çıkarmıyor.
1: İşte yani ona karşı olan hani o inancı şey diyemiyorsun tabii ki. Yani o yüzden onu dışarıda tutamıyorum. Normalde Samet Akaydın'ı kesin çıkartırsın. Ama onu çıkarmayacağı çok hani bir belli gibi yani.
0: Eren Elmalı ve Mustafa Eskiyeliç arasında da böyle bir rekabet var. Hani sezon içinde Eren bir bahis cezası aldı ama tabii bir adım önde Mustafa'yı yolladı.
1: Eren'i değerlendirme konusu bence tamamen ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde az da olsa süre alma hadisesi de Montella'nın kafasındadır. Yani çünkü orada şöyle bir durum oluyor Cihan. Uluslararası deneyimi olan oyuncuya ihtiyacın oluyor. Ya atıyorum Mustafa Eskiyeliç çok daha iyi sezon geçirmiş ama uluslararası deneyimi yok. Ya örnek verdim, var tabii ki, o da milli takımlarda oynuyor da, ama hani böyle hiç oynamamış oyuncularla, ya oynamış oyuncunun daha mesela işte burada İrfan Can çok belirleyici oluyor mesela. İrfan Can kötü bir dönem geçirdi ama uluslararası deneyimi var. Ya ona biraz daha talip olabiliyor. Ya bu buna sıkıştığında bu organizasyon oynamayı bilen oyuncu gibi yorumlanabilir.
0: Evet, bence de yani güzel isimler çıkardığımızı düşünüyorum. Hani diğer taraftan Salih de çıkar zaten. Dortmund'da bir 90 dakikası hiç yok. Diğer taraftan da hani tamam, Demir Ege Braga da bir çıkış yakaladı ama onu da çıkarır.
1: Ya bence zorlanmayacak. Dediği gibi değil hocanın yani. Zorlanacağım dedi ya, bence hiç zorlanmayacak yani. Hiç zorlanmadan çok rahat. Hatta çıkanlar da hiç itiraz etmez yani. Bence de benim çıkmam lazım diyebilir yani.
0: biraz şirinlik yapmış hoca sanki. Hani tüm oyuncularıma değer veriyorum diye diyelim.
1: Öyle der tabii ki teknik direktör ama şimdi bir düşününce, sen de isimleri sayınca, yani hiç orada öyle bir sorunla da karşılaşacağını düşünmüyorum yani.
0: Şimdi şey abi, şu Emre Mor olayına gireceğim. Diyeceksin ki ne alakası Can, Emre Mor'a nereden düştük diyeceksin. Ya bu çocukta neden olmadı abi şimdi? Fatih Karagümrük Emre Mor'a bir teklif yapmış. Yani Dortmund'a gitti, Galatasaray'a geldi Fatih Terim'in elinde. Bu çocuk, Fatih Terim işte argo tabirle söylüyorum, bu çocuğu adam eder dediler, olmadı.
1: Volkan Demirel etmişti, ben öyle biliyorum, olmadı mı?
0: Olmamış.
1: Öyle deniyor ya, olmadı. Ben ettim dedi, düzelttim. Bir iki tane de şey söyledim, nerede ne yapması gerektiğiyle ilgili. O iş öyle. Ya ben onun olmayacağıyla ilgili şeyde ikna olmuştum mesela. Dortmund aldı, hemen bıraktı. Biraz önce verdiğim örnek var ya, onlar kolay kolay vedalaşmaz yani. Hemen vedalaştılar. Çünkü onun bence en temel sorunlarından biri, işin mental tarafını bir yere bırakıyorum. Psikolojik olarak belli, çok iyi durumda değil. Yani sağlıklı düşünme, davranma konusunda, ama oynama konusunda da şöyle problem var ya. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani izlerken çok keyif alıyorsun ama aynı takımda oynama olarak, yani onun takım arkadaşı olarak, teknik direktörü olarak onu idare etmek çok zor. Çünkü kafasına göre oynuyor. Şimdi hele hele bu kadar değişen bir oyunda böyle bir oyunculara yok, yer yok yani. Ya takım savunmasına katkı sağlamayacaksın. Aldığın her topta kafana göre problemi çözme konusunda yeteneklerine göre kendin karar vereceksin. Yok yani. Yani o yaparsın, Karagümrük'te bir dönem tutar, başarılı olursun. O kadar, daha ileri gidemezsin yani. Onun en temel sorunlarından biri beraber oynamayı bilmiyor. Ya da öyle bir niyeti yok.
0: Valla çok keyif alıyordum ben izlerken. Milli takıma kadar da yükseldi. Yani inanılmaz. Ayağını aldı. Şimdi ben bir de Sané mesela. Topu ayağını aldığında bir şey yapacağını hissediyorum. Ama yani
1: çok
0: bu Emre Mor...
1: Çok yetenekli oyuncular. Yani bana kalsa mesela, hani keşke oyun hiç değişmeseydi, biz böyle oyuncuları izleseydik yani. Gelmesin takım savunmasına. Ya atıyorum bu koşu mesafeleri var ya Cihan. Ya bu şu kadar kilometre. Koşmasınlar. 2 kilometre az koşsunlar. Ama Emre Mor gibi, Sané gibi oyuncuları izleyelim değil mi yetenek konusunda? Ama şimdi ne belirleyici oluyor? Diyor ki sana takım savunmasına katkı sağlama diyor. Tamam, o zaman diyor onu diyor dışarı alalım. Emre Mor dışarı alalım diyor. Oyun iki yönlü. Bak ne dedi Luis Enrique basın şeyde maç toplantısında Mbappe'ye o dönem. Gelmek zorundasın dedi. Takip edeceksin bu oyuncuyu dedi. Şimdi düşündüğünde ne diyorsun ya, o kadar yetenekli oyuncu niye takip etsin? Bırak önde o işi bitirsin diyorsun değil mi? Ama yok, oyun kabul etmiyor. Vedalaştılar Mbappe ile. en başarılı dönemi geçirdiler değil mi? Yani bunun tesadüf olma şansı yok yani.
0: Evet, yani biraz böyle mentalini geliştirebilseydi herhalde Avrupa'nın elit takımlarında Kenan Yıldız gibi belki böyle gururla izlerdik. Yani ama onu, senin de söylediğin gibi Dortmund'da
1: gördük yani.
0: 13'ü hemen elden çıkardık.
1: Ve evet, çok ciddi yatırım yaptılar onu, hatırla o dönem yani.
0: Evet, aynı sezon Dembele'yi transfer etti Dortmund. Onun da hali ortada, demek ki Emre olmak istemedi. Domenico Tedesco tekrar İtalya'da gündeme gelmiş. Ne diyorsun tekrar? Menajerlik ajansından bir açıklama geldi. Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde, ancak bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olabilecek göreceğiz dedi. Yani Rusya'da çalışmıştı, Moskova'da.
1: Önemli takımlarında çalışabileceğini düşünmüyorum Tedesco'nun. Yani gidebilir tabii ki, Rusya'ya gider, İtalya'nın ortalama takımlarına gidebilir, ama böyle üst seviye teknik direktör olma konusunda çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani orada menajerlik ilişkileri çok belirleyici olur bir yerlere giderse. Artık zaten bu dünyada da özellikle bu Portekizli menajerler bütün piyasayı kontrol altına almış durumdalar. Her yere Portekizli teknik direktör gönderiyorlar. Portekiz liginde ortalama oyunculara çok uçuk bonservis bedelleriyle onları kulüplerine alıp yaptırdıkları, devamında ya Arabistan'a ya da bize gönderdikleri oyuncuları unutmayalım. Ve bu biraz maalesef o anlamda onların kontrolünde olan şey. Ama Tedesco'nun ben çok, yani bundan sonrakiyle alakalı çok Avrupa'da böyle önemli organizasyonların bir parçası olacağını asla düşünmüyorum yani.
0: Evet, sen de böyle Tedesco ile ilgili Fenerbahçe'nin başındayken çok yorum yaptığın için bir anda bu bilgiyi de sana vermek istedim yani.
1: Ama zaten benim dediğimi desteklemiş zaten yani. Evet. Rusya demiş, düşünmüyoruz demiş. Avrupa olabilir demiş yani. Olabilir. Yani hayır demiyoruz, olabilir. Bekliyoruz.
0: Yani Bologna falan da ilgileniyormuş İtalya'dan da tabii. Onu da başka bir nokta. Baş altı takımlar.
1: Çok zor. Yani çok fazla menajer ilişkilerine ihtiyacı olan bir teknik direktör ya. Net. Çünkü ben çok uzun zamandır eğitimini oralarda almış bir teknik direktörün teknik ve idari anlamda bu kadar yanlış planlama yaptığına şahit olmadım yani. Hani davranış anlamında yine söylüyorum, çok özel biri, bize o anlamda çok önemli davranış anlamında örnek olduğunu düşünüyorum, önemli şeyler yaptığını düşünüyorum. Yani problemi dışarıda aramadı, sahanın içinde kalmaya çalıştı, dili gayet yumuşaktı, sempatik, sevimli bir insandı. Eyvallah, ona saygı duyuyorum, ama teknik anlamda bize hiçbir şey öğretemedi. Planlama anlamında bize hiçbir şey öğretemedi. Hele hele ki bence Fenerbahçeliler orayı unutuyorlar. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olamamasının o 3 tane çok önemli maç, unutmayalım orayı. Karagümrük, Antalya, Kasımpaşa. Orada sistemde yaptığı değişim, bak sistemde yaptığı değişimi unutma. O ben üçlü de oynarım, dörtlü de oynarım, bu bir zenginliktir diye anlattığı hadise Fenerbahçe'nin ayağına dolandı. Orada kötü giden dönem tek başına birkaç oyuncunun eksikliği değildi. Hiç deneyimlemediği o sistemde ben değişime giderim, hallederim dedi. Fenerbahçe o süreçte darmadağın oldu.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Biraz böyle daldan dala atlıyorum. Çünkü abi sezonun bitmesiyle beraber transfer haberleri de çok fazla çıkmaya başladı. Kaan'a da biliyorsun, Kaan Ayhan Antalya Spor maçında golünü attı ama böyle yüz ifadesi çok mutlu değildi ve Galatasaray'dan gitmek istediğini de hepimiz biliyoruz. Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor, yeni sezonun planlarında yer almıyor. Schalke'ye gitmek istiyormuş. Bundesliga'ya çıktı. Beni bırakın, yuvama geri döneyim demiş. Bıraksın mı Galatasaray sana göre?
1: Faydalanmıyor ki zaten. Faydalanmadığı için bize de bir faydası yok. Açın oyuncunun önünü. Zaten Okan Hoca'nın da sezonun bütününe baktığında onunla ilgili bir plan olmadığını gördük. Oyuncu da normal olarak yani oynamak istiyor oyuncu. Oynama da tek başına yetmiyor. Belli ki orada davranış konusunda huzursuz olduğu durumlar da var. Hazır takımda takımı da Schalke Bundesliga'ya çıkmış. Ona da devam etmek istiyor normal olarak. Burada zaten kazanması gereken paranın çok daha fazlasını kazanıyorlar. Orada da hani burada rahatsız oldukları futbol iklimini, davranışları orada görmedikleri için de oraya dönmek istiyorlar yani.
0: Evet, yavaş yavaş programı sonlandırırken son olarak Fenerbahçe'de bir başkanlık yarışına tekrar dönmek istiyorum abi. Mahmut Uslu dün HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Hani senin çok kızdığın bir konu var ya, haksız rekabet olayı. Yani siz yapamıyorsunuz ama işte Alkmaar yapıyor, Prag yapıyor diyorsun ya. Mahmut Su da buna benzer bir şey söyledi. Yani Osimhen'in haksız rekabet olduğunu, Osimhen'i kimin istemeyeceğini, yani Osimhen'i kim istemez dedi. Ama Fenerbahçe'ye gelmez dedi. Bundan sonra gideceği yer belli. Osimhen'li takımı durduracak kadroyu kuracağız ifadelerini kullandı. Yani böyle sadece senin, Osimhen üzerinden okumuş olan.
1: Osimhen'in Cihan, Osimhen'in zaten Fenerbahçe'nin, daha doğrusu Fenerbahçe'nin Osimhen'i oynatacak organizasyonu yok ki. Problem o zaten. Yani Osimhen tek başına oyunculuk özellikleri olarak yorumlama. Osimhen en fazla tekrarı olan takıma geldi. Yani o senin Osimhen dediğin oyuncu sana gelmiş olsa bugün Osimhen'i çok farklı konuşurdun yani. Darmadağın da olabilirdi. Yüksek ihtimalle öyle olurdu. O senin Jose Mourinho'nun sürekli karar değiştirdiği bir takımın parçası olsaydı o dönem tanıyamazdın sen Osimhen'i yani. Hani o taraftan da bakmakta fayda var. Şeye asla katılmıyorum zaten. Bu haksız rekabet ileri, haksız rekabet aşağı yukarı. Yani bu işin en kolay tarafı Cihan. Yani hiç düşünmek istemiyorsan, neden böyle oluyor diye sorgulamak istemiyorsan hiç kafa yorma. Osimhen haksız rekabette çıkışın içinden. İdareci olarak da, teknik direktör olarak da herkes bunun arkasına sığınıyor. Niye? Çünkü öteki türlü düşünmek zorundasın. Ya bu Bodolar, Azi Akmanlar bunlar nasıl yapıyor? Değil mi? Orada bir sorgulamaya
0: biraz da
1: gerekiyor.
0: Şaşırdım işin açıkçası. Yani normalde başkan adayları Hakan Safi'nin yaptığı gibi ben istesem Osimhen'i de alırdım derdi. Ama Mahmut Bey gayet ılımlı. Ya dedi, Osimhen bu saatten sonra Türkiye'ye gelmez. Hani bize gelmez dedi. Sonuçta taraftarına şey yapabilir, şirin gözükebilir. Galatasaray'da da kalmayacak imasında bulundu. Yani gideceği yerler ya belli
1: orada,
0: dedi. Majör Lig. Gerçekçi konuşuyor yani.
1: Deneyim de devrede ya. Şimdi Hakan Safi'nin dikkat et açıklamaları hep şey yani aslında mesela işte finansal fair play ile ilgili, transfer çalışmaları ile ilgili atıyorum diyor ki kurallar bunu yapamazsın diyor, ben yaptım diyor, bak nasıl diyor, Kerem Aktürkoğlu da yaptım diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Mahmut Uslu ve Aziz Yıldırım bu konuda son derece deneyimli başkanlar. Onlar normal olarak hem yaşlarının ilerlemesi hem bu konuda daha deneyime sahip. Onlar daha realist davranıyorlar. Şimdi bu taraftaki biraz daha taraftarın işine gelen Hakan Safi'nin söylediği şey. Alırım, hiç problem değil, gemileri yakarız. İşte bu taraftarın hoşuna giden değil. Ama şimdi Mahmut Uslu deneyiminde, Aziz Yıldırım deneyiminde insanlar zaten bu dili kullanmazlar Cihan.
0: Evet, yani Hakan Safi de, yani şimdi sayın başkan adayına da şey yapmak istemiyorum, böyle rahatsız edici bir cümle de kurmak istemiyorum ama hani böyle memleket olur ya, mesela köy muhtarları, köy muhtarlarımıza selam olsun. Hani muhtar olmak için hani köye su getireceğim, yol yaptıracağım falan açıklama yapar ya. Mesela Barış Göktürk'ün açıklamalarına bakıyorum. Hani naif konuşuyor. Mahmut Bey de eskiden çıkışlarını biliyorduk. Hani böyle sert çıkışlar yapardı. O da biraz böyle naif konuşuyor. Ama Hakan Bey sanki böyle belediye başkanı adayı gibi araç yaptırmış mesela. Kadıköy sokaklarında geziyor. Farklı noktalara iniyor. Daha farklı bir iletişim anlayışı içinde başkan adaylığı yaparken.
1: Ya daha taraftar gibi davranıyor.
0: Evet, canım. Tam olarak senin söylediğin
1: gibi. Taraftar gibi davranıyor. Yani tribündeki ben bir taraftarım diyor. Tribündeki en fanatik insan nasıl davranırsa öyle davranıyor. Onun faydası olur mu? Bence olmaz. Yani o davranışın, evet, seçim sürecinde, transfer döneminde acayip işine gelir. Çok da hoşuna gider, sever insanlar. Ama işin idari tarafında tanınmaz hale gelir. Yani bu Sayın Başkan'ın anlattıklarının ya gerçeklikle uzaktan yakından alakası yok. Yani diyor ya mesela başkan, ben her gün tesise giderim, müdahil olurum. Onu yaptığından o işin öyle olmadığını zaten deneyimleyeceksin. Ne kadar büyük hata yaptığını orada göreceksin maalesef ya. Yani.
0: İbrahim Yavuz, İbrahim abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Ya ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Herkesin tekrar bayramını kutluyorum. Senin de bayramını kutluyorum. Herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, iş disiplinin içinde sana tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle Çeşme'ye giderken hani yolda bile bizle konuşuyor.
1: Çok güzel, çok keyifli oldu. Vallahi benim adıma çok güzel, çok keyifli oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Yanındaki abimizin, arkadaşımızın adı neydi?
1: Soner Çatal arkadaşımız.
0: Soner Çatal. Sağ olsun. Soner Çatal'a da.
1: Evet. Süreçte.
0: Teşekkürlerimizi iletelim ona da. Selam olsun. Sağ ol. Dikkat et kendine. Görüşürüz.
1: Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Görüşürüz.
0: Evet, İbrahim Yavuz'u uğurladık. Tabii çok fazla transfer haberleri var. İşte Aziz Yıldırım Muriç transferi için masada. İbrahim Yavuz'la da bunu konuştuk. Konuşmaya çalıştık daha doğrusu. Montella'nın açıklamaları vardı. Ama işte Vedat Muriç olayı Mesela Instagram'da sizin de sosyal medyada önünüze de çok düşer. Geçenlerde bir röportajı vardı, önüme düştü. Böyle savaşın ortasına doğmuş bu arkadaşımız ve işte çocukluğu mermilerin, bombaların altında geçmiş. Beni çok etkiledi açıkçası. Yani doğrusu onu söyleyeyim, o kısacık videoda anlattıkları. Yani kendisine o şartlardan bugünlere gelebildiği için bulunduğu konuma bakarak aşırı saygı duyduğum bir oyuncu. Ama yani tekrar dile getireceğim, 26 yaşında gönderdiğin bir oyuncuyu 32 yaşında daha fazla paraya bence almamalısın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani Fenerbahçeli arkadaşları istiyorum. Galatasaray'ın da bir ilgisi vardı ama herhalde Galatasaray yine ilgilenmiş gibi yapıp can uzuna gidecek diye düşünüyorum. İyi bir futbolcu olabilir ama işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak santrafor mu, orası muamma. Yani işte kulüpler, menajerlerin böyle günü kurtarmak için her türlü popülizme çanak tutan, biraz daha böyle yöneticilerin elinde oyuncak olmuş gibi gözüküyor. Vedat Muriç 18 milyon falan, inanılmaz rakamlar yani.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
0: Belki böyle 7 milyona falan gelirse gelsin diyebilirim. Yani benim için küme düşen takımda da 23 gol atması çok fazla bir şey ifade etmiyor. İbrahim Yavuz'a da Pedro örneğini verdim. O da Cagliari'de gollerini atmıştı. Yine Guiza örneğini verdim. Hani rakibin Galatasaray'da Osimhen varken 32 yaşındaki, 31 yaşındaki Vedat Muriç'le Galatasaray karşısında mücadele edemezsin. Getirirsin Lewandowski, hayatta hayır demem. Hani ya Cihan Muriç 32 yaşında diyorsun, yaşa takılıyorsun. Lewandowski 37 yaşında, ona bir şey demiyorsun diyenler olacaktır. Arada top class oyuncu farkı var. Yani biri Lewandowski adam yani. Barcelona'da 50 milyon vermiş 34-33 yaşında Barcelona'ya giderken. Alınır yani, Lewandowski'yi alırım. Dzeko'yu da alırdım ki o zaman da çok fazla yaşlı denildiği için alınmamıştı. Bu yaş problemi biraz böyle defans oyuncularında problem çıkarıyor. Aslında hiç çıkarılmaması gereken yerler defans oyuncuları. Evet, örnekleri var. Vida uzun oynadı. Pepe uzun yıllar oynadı ama işte Bonucci Fenerbahçe'de çok fazla iş yapamadı. Ama santraforlar için biraz daha hani takım iyiyse o son vuruş, altı pas dedikleri noktada santraforlar o işin fişini çekebiliyor. Yani garip bir istatistiği var Muriç'in de. Öyle diğer kulüplerin çok ilgisini çekmemiş. Bir Lazio var. Onda da durumu belli. Böyle inişli çıkışlı bir performansı var. Bir de Kosova maçında hatırlayın. Çocuk ne kadar efendiydi ya. Efendiliği başka bir şey. Ben oyuncu olarak söylüyorum. Asla böyle tansiyonu yükseltmemişti o milli maçı, hatırlayın. Hakemi yanıltacak tek bir hareket yapmamıştı. Çok uygun pozisyonlarda buldu halbuki. Yapabilirdi de. Yere düşeni kaldırdı. Ne ülkesinin başını eğdirdi, kendi ülkesinin, Kosova'nın, ne de senelerce ekmek yediği yerin emeğine göz dikti. Bunlar işin başka tarafı tabii ama bence Fenerbahçe'nin bu defteri de kapatması gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan Galatasaray'da Can Uzun'la ilgileniyor. Evet, yani zayıf ayağı var. Ama zayıf ayağını da iyi kullanıyor. Yani sol ayağını da iyi kullanabiliyor. Tamam, dar alanda topu güzel de saklıyor. Hani direkt oyuna müdahale de ediyor. Güzel bir tarzı var. Hani bu santrafor, özellikle Osimhen çok fazla alan yarattığı için ileri uçta, o boşluklara da böyle koşu yapan oyuncu olabilecek bir tarzı var. Yani o boşluklara argo tabirle saldırmak konusunda üst düzey bir oyuncu. Ama 35-40 milyon deniliyor yani. Oh, 35-40 milyon normal değil. 25-30'a da alınması zor. Hani gelirse ben özellikle Leroy Sané ile kuracağı bağlantıları çok merak ediyorum ama 35-40 deyince de ben tedirgin oldum işin açıkçası. Ya bu fiyatlara canavar gibi futbolcular bulabilirsin, o biraz sıkıntı. 10 numaramı tam onu da çözemedim. Hani tek bir mevkisi var gibi Can'ın. Biraz böyle forvet arkası, bu işi de iyi yapıyor, yalan yok. Ama Bundesliga seviyesinde yapıyor. Diyeceksin ki bizim Süper Lig seviyesi ne ya, adam Bundesliga'da yapıyor. Evet ama orası biraz daha böyle Portekiz, ne bileyim İspanya, Hollanda. Yani oralarda böyle hücum oyuncuları için Ben çok fazla, yani kendi fikrim, siz farklı düşünebilirsiniz, böyle değerlendirme yapmak için bence yanlış ligler. Bir de böyle 10 numara ya da forvet arkası gibi göbekte oynayan oyuncular için zaten bu ligler cennet. Özellikle Hollanda falan böyle. Yani La Liga'da da biraz rahatlar işte, onu söylüyorum. Ha bir de başaltı takımda oynuyor. Ya o yüzden mis, hani Galatasaray'a gelince bu performansı sergileyecek mi? O muamma. İşte Kaz'ın ayağı farklı. Hani ne kadar yetenekli olsa da biraz böyle tam olarak o sert dediğimiz, hani temaslı o oynanan liglerde biraz daha bence kendini ispatlaması lazım. İspatlaması lazım ki öyle 35 milyonlar, 40 milyonlar verilsin. Çünkü hani Galatasaray'ın 10 numarası dediğiniz oyuncu takımın bel kemiği olmalı. Evet, can iyi bir oyuncu ama bence tam olarak hala kendini ispatlamış oyuncu değil. Yani Galatasaray'a gelecek 10 numara bana göre tartışılmayacak bir 10 numara olmalı. Mesela Osimhen gibi. Hem kariyeri belli olacak, hem kaliteli olacak, takımın vazgeçilmezi olacak. Can Uzun bana göre böyle bir oyuncu değil. Olabilir mi? Bana biraz zor geliyor işin açıkçası. 0212-273 onuna da mesajlarınızı atıyorsunuz. Federasyon başkanlığı için Şenol Güneş ya da Terim gibi birinin gelmesi lazım demiş. Hacı Osmanoğlu'nun bence bilgi birikimi çok az diyor. Böyle biriyle gitmemizin sonu iyi olmayacak demiş Recep Yılmaz. Yunus Bey selamlarını iletmiş. Merhaba diyelim ona da, kendisine de. O dönem 3 yabancı kuralı vardı. Şimdi nasıl futbolculuk hayatında bir şeyleri başaramamış birinin yorumları kopartıyor demiş. İbo abiye mi dedin Bekir? Ya ne, daha neyi başarsın adamcağız ya? Galatasaray'a gitmiş ya. Yetmez mi? Bence yeter. Ben yani Süper Lig'de, şimdi yanlış anlaşılacak ama kim yani? Düşmeye oynayan bir takım. Karagümrüklüler yanlış anlamasın lütfen. Düştüler ama hani ligde olduğu süre bana deseler Karagümrük'te oynadı. Ya profesyonelim baba, ben Süper Lig'de oynamışım derim ya. Yani. Galatasaray'a kadar yükselmiş. Ya bir şeyleri başarmış ki yükselmiş, onu söylüyorum. Diğer tarafta Beşiktaş'ta hareketli saatler var, yaşanıyor. Felipe Luis yaklaşık işte bir saat önce Beşiktaş'ın teklifini reddetti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Felipe Luis olmuyor. Hani tekrar biraz bana gidildi. Sonra yayın sırasında bana gelen mesajda Braga'nın teknik direktörünün olacağı iddiaları vardı. Carlos Vicens ile ilgileniyormuş. Yani onunla ilgili bir rapor da sunulmuş. Sürekli Beşiktaş'ta bir teknik direktör hareketliliği var. Ama Felipe Luis olayı tamamen kapandı. Şu an için herhalde bir Şenol Güneş olabilir. Tekrar bir yeşil ışık yakıldı. Nuri Şahin hoca bir ihtimal. Razvan üçüncü ihtimal, son ihtimal de Carlos Vicens, şu an Braga'nın teknik direktörü. O da bugün adaylar arasına girdi. Ben var ya hiç düşünmem, hiç yani. Başakşehir bırakırsa herhalde 2028 yılına kadar şeyi var, sözleşmesi var, bir şekilde anlaşır gerçi. Beşiktaş istedikten sonra alır diye düşünüyorum. Ya Razvan ve Luis dışında o Beşiktaş'ın bundan önce gittiği hocalar vardı ya arkadaşlar, işte Conceição'lar, Bruno'lar, Nuno Espirito'lar falan. Bence Nuri en azından işini yapar. Tamam, Filipe Luis de artık olmuyor. Onda da defter kapanmış. Yani çocukta, adamda Türkçe var, İngilizce var, Almanca var, ya birçok dile hakim. Klasik yorum olacak şimdi, ülkemizi de biliyor diyeceğim ama biliyor yani. Yapılanma için bence çok güzel bir futbol bilgisi de var. Öyle söyleyeyim ki hani tamam, hani Dortmund'da gitti olmadı, kovuldu falan vesaire, bence erken gitti, dümene erken geçti, biraz daha pişip gitmeliydi, kalabilirdi. Ya ben kariyerinin gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Daha 37-38 yaşında falan, çok karakterli, çok naif, Türk futboluna, Türk futbolundaki hocalara da bence örnek olmaya çalışıyor. Sokrates dergide Nuri Şahin'in bir röportajı var arkadaşlar, boş zamanınızda bir açıp izlemenizi tavsiye ederim. Kendi öz eleştirisini yapabiliyor. Ne bileyim, oturaklı, böyle saygılı, bilgili bir hoca olduğunu anlıyorsunuz. Vay be diyorsunuz. Yani Nuri Hoca'da bunlar var mıymış diyorsunuz. Bazen bazı insanları böyle izlemek, dinlemek lazım. Nuri Şahin de bence tam öyle bir hoca. 0212-273-1010 buralara gelen mesajlar var dostlarımız. Bizi bayramın 3. gününde yalnız bırakmıyorlar, sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz hepinize. Cihan Şenol Hoca olmaz bence demiş. Niye olmasın ya? Başkan evet, yani adalı şey dedi, ben hayır demişti ama Sonra yapmayın arkadaşlar dedi, ayıp ediyorsunuz dedi. Ben artık hani bunu söylemeyeceğim mesela. Aslında başkan kendi demişti çalışmayacağını, açıklamıştı. Ama sonra bir açıklama yaptım. Yok dedi, yani ben hani aylardır hocayla telefonda bile konuşmuyorum, hocama da ayıp oluyor. Yani öyle şeyler yazmayın, çizmeyin tarzı bir yorum yaptı. Yani Konfüçyüs, gel hocamdan öğreti gör falan böyle, hani diyor ya, mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir diye falan böyle hocamın ilginç sözleri vardı. Bir arada böyle heykellerle ilgili bir şey söylemişti. O da, onu da böyle çok beğenmiştim. O da böyle çok zihnimde kalmıştı. Ben de yayında işte o zaman da aynısını dedim. Konfüçyüs, gel öğreti görsen olacağımdan demiştim. Ama yani evet, hocamı seviyorum ama şimdi biraz da gerçekleri konuşalım ya. Yani kendisinden önce mesela Beşiktaş'a geldiğinde hani 2 yıl boyunca sabırla temeli atılan bir takımla şampiyon oldu. Şimdi çok haksızlık da etmeden, böyle kırmadan dökmeden konuşmaya çalışıyorum. Dünya Kupası'ndaki takımın iskeleti de Fatih Terim tarafından kurulmuştu. Mesela Sergen Hoca'da Fikret Orman'ın kurduğu, Erdal Torunoğulları'nın mükemmel dokunuşlar yaptığı takımla bence şampiyon oldu o dönem. Yani her iki teknik direktör de bence Ahmet Nur Çebi'nin dokunuşları sonrası takımı toparlayamadılar. Yani başkan ve yöneticiler başarısızsa, yani teknik direktörün de bu noktada mucize yaratması gerekiyor. Evet, anlıyorum. Serdal Başkan bence iyi niyetli, gayretli. Hani çalıştıklarına da iyi imkanlar sunmaya çalışıyor teknik direktörlere. Ama ben böyle yine de, ben Şenol Hoca olursa başarıdan çok emin değilim. Hocam da ülke futboluna çok hizmet etmiş ama ben biraz daha yaşıyla alakalı bunu söylüyorum. Ya gelsin federasyonun başına geçsin hocam ya, daha farklı noktalarda görev alsın. Ya bu tarz insanların tecrübelerine ihtiyacımız var. Oraları biraz daha açmaları gerekiyor. Ne, bizde de yani gerçekten az futbolcu çıkıyor. Az futbolcu çıktığı gibi teknik direktör de çok az çıkıyor. Ya yani belli başlı isimler var, takımlar sırasıyla onlarla anlaşıyor. Evet, yani gelişime açık genç insanlar elbette vardır ama şans bulamıyorlar yani. Onlara üzülüyorum. Yani bir iki sezon şampiyon olamasa biraz böyle onlara da şans vermek gerektiğine ben inananlardanım. Şu eskiyi getirme huyunun, ya hepimizde var bu. Anladın mı? Bütün takımlarda. Acilen bitmesi lazım. Ne bileyim, böyle Abdullah Avcı, işte Sergen Yalçın. İki kez takımlarından geldiler, bir şey yapamadılar. Hani Galatasaray'da şimdi Okan Buruk'u buldu. Bulamayınca hemen başı sıkışınca Fatih Hoca'ya gidiyor. Tamam, Fatih Hoca Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'dan çok daha üst düzey. Adam Fiorentina'lar, Milan'lar görmüş, UEFA kupası almış. Hani Galatasaray'ın yine elle tutulur bir tarafı var. Bunları başarmış bir adam var. Şenol Güneş de Beşiktaş'ı ikinci gelişinde başarılı olamadı mesela. Diğer takımlarda da örnekleri çok fazla. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası gibi sürekli böyle eskilere dönüp dönüp duruyoruz. Bu huyumuzdan bir türlü kurtulamadık. Kamavinga olma ihtimali nedir? Bitiyor var mıdır? Orta sahaya bayağı level atlatır. Eğer gerçekleşirse sen ne düşünüyorsun demiş. Eduardo Kamavinga ile ilgili. Vallahi ne düşüneyim? Bakıyorsun 50 milyon 55 milyon bir piyasa değeri var yani güncelde. Çok fazla yani piyasa değeri, daha 23-24 yaşlarında. Gelir mi Galatasaray'a? Bilemiyorum yani. Torreira'nın gitme durumu vardı. O zamanlar adı anılıyordu kendisiyle. Ama Yakup Çınar'la da konuştuğumda yok diyor, Torreira hiçbir yere gitmiyor. İlk benden duymuş olun, bu akşam Okan Buruk'la görüşecek falan. Yok yok, şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok tabii. Uyduruyorum şu an. Vallahi ben zor görüyorum, öyle söyleyeyim sana. Hatta dur bakayım ne yapmış, istatistiklerine bakayım. Bir kopya çekelim. Kamavinga bu sezon ne yapmışsın, gel bakayım. Beraber bakalım canlı canlı. 43 maç. Şunu bölelim, kaç dakikaya tekabül ediyor. Şunu biraz daha geliştirin arkadaş ya. Buraya yazmayın ya. Yapay zeka falan da çıktı değil mi? Yani 43 maçta ortalama 51 dakika oynamış. 2 gol ve 1 asist. Yani 733 dakikada 3 gol katkısı vermiş. Nasıl 50 milyon ya? Yani neyin 50 milyonu? Anlayamadım. Yani Okan Buruk istiyor biliyorum. Ya Okan Buruk getirtmek istiyor Kamavinga'yı, anlayamadım. Yani böyle bir istatistik, 50 milyon bilmiyorum ya, iyi oyuncu da. 50 milyon falan yani Singo'dan sonra biraz sıkıntı. Cihan'cığım, Beşiktaş ve Fenerbahçe başarısız olunca bir Galatasaraylı olarak konuşmak ne kadar rahat demiş. Ne güzel oluyor değil mi diyor. Ama önümüzdeki sene her şey Aziz Başkan gelsin değişecek. Ümraniyeten selamlar. Vallahi yok Ertuğrul, ben 2013 yılından beri konuşuyorum. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de başarılı olduğu dönemler oldu. Ama dediğin gibi yani şu an daha rahat konuşuyorum. Bir haklılık payım var. Çünkü yani Galatasaray'ı, yani rakipleri gerçekten, evet bu yıl Galatasaray'ın bence o 4 yılın içindeki en kötü performansını sergilediği yıl bu yıl oldu. Yani oyun olarak bahsediyorum. Yani rakipleri de Galatasaray'ı çok böyle sıkıntıya sokacak işlere imza atmıyorlar. Yani Galatasaray bu sezon yani Fenerbahçe'ni herhalde 2-3 kere altın tepsiyi sundu. Fenerbahçe de yok kardeşim ben istemiyorum altın tepsiyi deyip geri çevirdi. Ama doğru yani bir tık haklılık payım var. Ama ben hep rahat konuşuyorum be Ertuğrul. Teşekkür ediyorum bayram günü mesaj attığın için. Bayram mübarek olsun diyor Murat. Sağ ol Murat. Nuri Şahin Galatasaray'ı Arda Turan'dan önce mi sonra mı gelir? Okan Hoca'yı yolladın ya. Bence Arda Turan Shakhtar'dan sonra bir Atletico yapar. Sonra Galatasaray'a gelir. İnsanlar tam tersini düşünüyor. Shakhtar, Galatasaray, Atletico diye düşünüyorsun ama ben de sana bir sır vereyim. Ben Okan Buruk'un 3 yıl daha Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Şimdi yok o kadar. Galatasaray'da başarısız olursa hemen taşlanır, baskılara boyun eğer ve Okan Buruk gider diyorsun ama yani bir sistem oturttu ve kemik kadroyu hiç bozmuyor Dursun Özbek ve kemik kadro bozulmasın diye de oyunculara sürekli bir zam yapıyor. Ya bu kadroyu bozmadığı sürece bu doymuşluk olayına da çok fazla ben inanmıyorum. İşte o doymuş oyuncuları gönderin vesaire diye. İşte tecrübeli adamlar oynuyorlardı oyunlarını. Ben bir domine edeceğini düşünüyorum maalesef Okan Buruk'un. 2 yılda hani 3 yıl biraz belki abartı olur ama çünkü bu sene de Osimhen kalsa seneye Osimhen gider tutamaz. Osimhen giderse de Okan Buruk Hoca da bir tık gidebilir gibi. Bilmiyorum. Şimdi şey diyeceksiniz ya, Osimhen sizde şampiyon oldu, bu adam Icardi ile de oldu. Ama bakacağız. Ama ben bir iki yıl daha Galatasaray'ın domine edeceğini düşünüyorum. 20 artı kariyer yapan stoperler. Bir Maldini 25 yıl, 2 Costa Curta 21 yıl, 3 Thiago Silva 20, hala devam ediyor. İyi bayramlar, herkese selamlar, sevgiler demiş. Costa Curta, vay be ne adamdı. Şey yok muymuş bu listede zanetti falan. Bence bir eksiklik var ya bu listede. Zanetti falan da olması lazım. Bilmiyorum, bir bakarız tekrar, listeyi bir kontrol ederiz. Evet, yavaş yavaş biz de vedamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar, dostlar. Vincenzo Montella da açıklamalarda bulunmuştu. Montella hocamın açıklamalarını sizlere de böyle biraz böyle ufak ufak aktarmaya çalışayım. Çünkü A-Spor'da özel bir röportajdı, tekrar yayınlama şansımız yok. O yüzden böyle biraz satır başlarını bulmaya çalışıyorum ama herhalde daha önce deşifresi çıkmamış mı? Montella açıklamalar yazalım bakalım neler demiş hocamız. Biz de kaçırdık. Tam ben yoldayken A-Spor'a özel röportaj vermişti. Radyodan dinliyordum ama A-Spor'un kendi radyosundan radyo ihanet ettim o ara. Çünkü telefondan bildirim gelince. Baskı hep var diyor. Milli takım hocasıysanız baskı her zaman vardır. Milli takım hocalığı kulüp gibi değil. Bir milleti, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Baskı işimizin bir parçası ifadesini kullandı Montella Hoca. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası birbirinden farklı demiş. Avrupa Şampiyonası'nda mesafeler daha kısa, daha yakın. Dünya Kupası'na playoff'tan katıldığımız için mesafeler uzuyor. Antrenman sahalarımız 40 dakika mesafede. Kalacağımız kamp, yapacağımız Arizona'daki yer gayet iyi. Oradaki sahaları, şartları inceledik. İlk maçı da Vancouver'da oynayacağız. Hava durumu daha yumuşak olacak Arizona'ya nazaran şeklinde açıklamalar yaptı Montella. Öngörülemez bir grup dedi. Maksimumu elde etmeye çalışacağız ne olursa olsun. Biz her zaman en iyiyi hedeflemeye çalışıyoruz. Modern futbolda rakipleri öncelikle anlamak lazım. Neler yapıyor, neler yaptığınızda onlara karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunları belirleyip strateji seçmelisiniz. Tüm bu hazırlıkları yaparken Avustralya'ya odaklanacağız dedi Vincenzo Montella. Milli takımın kendisine duygusal olarak çok şeyler kattığını ifade etti. Geleceğiyle de ilgili sorular soruldu kendisine. Şu an dedi milli takımı düşünüyorum, Dünya Kupası'nı düşünüyorum. Evet, insan saha içini, kim kokusunu özlüyor ama milli takımında olmakta gurur verici şeklinde konuştu. Kurallarla ilgili farklılıklar olacak dedi. Adapte olmamız biraz zor olacak dedi. FIFA'nın hedefi oyunu hızlandırmak. Maçlar bazen çok duraksıyor. Her devredeki 3 dakikalık molalarda belki de stratejileri konuşacağız. Bunu konuşma fırsatımız olacak. Bu molalar bize avantaj da sağlayabilir, dezavantaj da sağlayabilir dedi. Biliyorsunuz 3 dakikalık molalar olacak. Bu Dünya Kupası'nda NBA gibi araya reklamlar girecek. İnşallah böyle çok fazla ağzımızın tadı kaçmaz. Ali Rıza Efendi umarız 3 dakikayla sınırlı kalır. Gerçi öyle olur genelde ya. Biz pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olacağız. Kendinize iyi bakın. Tekrar herkese mutlu bayramlar diliyorum. Görüşürüz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: DigiFutbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
6: DigiFutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
7: Sen de hoş geldin Muzaffer.
6: Hoş bulduk abi.
7: Seninle buradaki ilk yayınımız.
6: İlk yayınımız aynen abi. Genellikle ben daha çok Ahmet abiyle, Ahmet Konanç'la falan yapıyordum. Bugün seninle de yaptık. Güzel oldu. Uzun zamandır da görüşemiyorduk zaten.
7: Geçmişte zaten çok yayınımız var.
6: Tabii çok fazla var. Uzun zamandır beraberiz abi.
7: Evet.
6: Galatasaray gündemiyle başlayacağım ama başlamadan önce izleyenlerimizden rica edelim. Kanalımızda çok güzel ilerliyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.

0: Gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptı ve videolar inanılmaz güzel izleniyor. Çünkü hani insanları oyalamıyoruz, hızlı hızlı ne bilgi varsa Galatasaray gündemine dair özellikle bu programda evet. vermeye çalışıyoruz. O da insanları sıkmıyor. Tek talebimiz de imkanları varsa işte kanala abone olsunlar, videoyu beğensinler ve daha fazla kitleye ulaşsın videolar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Umarız böyle devam eder.
1: Edeceğiz abi inşallah. O zaman hızlıca başlayalım. Başkan Dursun Özbek 4. kez seçildi abi. Seçim sürecini nasıl değerlendirirsin? Bazı tepki oyları da vardı. Genel anlamıyla bu seçim süreci sence nasıl geçti? Neler söyleyeceksin?
0: Aday çıkmamasını gayet normal buluyorum. Çünkü aday çıksa da hani kazanma ihtimali çok söz konusu değildi. Bu yüzden bazı Galatasaray Genel Kurulu üyeleri tepkilerini o beyaz oylarla göstermeye çalıştı. Yaklaşık 250-300 seviyelerindeydi. Bunun bence dikkate alınması gerekiyor. Genelde bazı yöneticiler üzerinden bu beyaz oylar atıldı. Ben Dursun Özbek'in de bu döneminde en azından bu konuyu ciddiye alacağını düşünüyorum. Katılım bir kere beklentilerin üzerinde oldu. Ben de yerinde gün boyu takip ettim seçimi. 1500 civarında bekleniyordu. Çünkü bir bayram tatili. Daha önce Ünal Aysal döneminde o 2012-13 döneminde yine efsane kadro kurulmuştu. Ünal Aysal tek aday girmişti. 1500 civarında bir katılım olmuştu. O yüzden başkanı tatmin eden bir katılımdı. 2000'in üzerine çıktı bu katılım sayısı. Dursun Özbek 4. kez Galatasaray başkanlığına seçildi. Artık Dursun Özbek'in de ustalık dönemi. Bundan sonraki süreçte görevlendirmeler nasıl olacak? Herkes başkan yardımcılarını merak ediyor. Metin Öztürk yine ikinci başkan olarak devam edecek. Abdullah Kavukçu başkan yardımcısı olmak istiyor. Dursun Özbek bunu kendisine tebliğ edecek mi, o görevi verecek mi bilmiyoruz tabii ki. Yine Eray Yazgan'ın başkan yardımcısı olmak istediğine dair haberler vardı ki ben kendisiyle konuştum. Ben kesinlikle böyle bir talebim ve isteğim yok demişti. Bunlar biraz belirleyici olacak. Bazı yöneticiler arasında daha bu listeler ve görevlendirmeler belli olmadan bazı gerilimler söz konusu, anlaşmazlıklar söz konusu. Dursun Özbek'in yeni sezona girerken de mutlaka buralara müdahale etmesi gerekiyor. Bu hatırlatmayla bu Galatasaray seçim sürecini anlatalım istedim.
1: Herkes trene binmek istiyor doğal olarak. Ortada bir başarı var. Sonuçta Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor ve gerçekçi konuşmak gerekiyorsa önümüzdeki sezonda en büyük şampiyonluk adaylarından birisi. Çünkü omurgası sağlam diğer takımlara göre, yani oyuncu kadrosu özelinde söylüyorum bunu.
0: %100. Geçen zaten Dursun Özbek'le oturduğumuz zaman bunu söyledi Muzaffer. Yani yeniden keşfetmeye gerek yok bazı şeyler. Galatasaray'ın çok iyi bir omurgası var. Ve o omurgaya bazı takviyeler yapılması gerekiyor. Ama içeride de bazı sıkıntılar var.
1: Ne
0: Dursun
1: gibi?
0: Özbek de bunun farkında. Onları da çözmesi gerekiyor. Az önce bahsettim. Görevlendirmeler yapılmadan bazı yöneticiler arasında çekişmeler var. Şimdi bu çekişmeler sezon başlayınca size zarar verebilir.
1: Tabii.
0: Bunun önüne geçmesi gerekiyor. İki, iletişim anlamında Galatasaray son sezonunu ciddi anlamda sıkıntılı geçirdi. Metin Öztürk zaman zaman çıktı konuştu ama Galatasaray taraftarı Galatasaray haklarının yeterince savunulmadığını iddia etti. Ve bu konuda yönetimi ciddi anlamda eleştirdiler. Üçüncü konu Okan Hoca'nın ekibi konusu. Burada ciddi anlamda bir takviye söz konusu olacak. Bazı değişimler yaşanacak ve bu değişimlerin gerçekten yaşanması gerekiyor. Evet, Okan Hoca ekibine güveniyor. 4 yıldır ben bu ekiple başarılı oldum diyor. Ama bir kez daha söyleyeyim, ekibin içindeki insanlar arasında birbiriyle konuşmayan insanlar var. Ve Dursun Özbek de bunu biliyor. Yani Galatasaray bunlara rağmen şampiyon oldu, başarılı oldu. Bu problemlerin mutlaka çözülmesi gerekiyor. 1 Haziran'dan itibaren Galatasaray'da transfer süreci başlayacak ve Dursun Özbek sözleşmesi sona eren Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak ve bu konuların tamamının da Okan Hoca ile konuşulacağını düşünüyorum ve adımlar da atılması gerekiyor. O adımlar da atılacak.
1: Zaten transferi de konuşacağız, isimleri de konuşuruz ama ilk önce takım içerisinden birazcık devam edelim istiyorum. Icardi meselesi. Icardi'de son durum ne Yakup abi?
0: Sezon biterken o özellikle şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin böyle veda eder gibi bir havası vardı. Böyle bir kırgınlığı söz konusuydu. Çünkü son sezonu gibi bakılıyordu. Ama ona rağmen 17-18 tane gol attı ligde, Avrupa'da. Evet. Sezon bitiyor derken onun adına ama yine de iyi performans göstermişti. Sonra Galatasaray Başkanı Icardi'ye bir teklif yaptı. Menajeri geldi İstanbul'a, görüştüler ettiler. Muzaffer, bizdeki bilgi şu. Bilgi derken ben direkt Icardi'nin avukatı ve menajeriyle konuşuyorum. Elio Pino'yla. Icardi Galatasaray'ın yaptığı o bir yıllık teklifi kabul etmedi. Galatasaray da şu ana kadar Icardi'ye yeni bir teklif yapmadı. O yüzden ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Icardi'nin Galatasaray'da kalmama ihtimali, kalma ihtimalinden daha yüksek. Büyük ihtimalle Galatasaray'da devam etmeyecek Icardi. Galatasaray yeni bir sözleşme de kendisine teklif etmek düşünmüyor. Bir yıllık 5 milyon eurodan bir sözleşme teklifi olmuştu kendisine. Icardi bunu kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi kariyerine bundan sonraki süreçte İtalya'da devam edecek. Brezilya'dan ve Arabistan'dan da teklifler olduğu söyleniyor ama kariyerine İtalya'da devam et.

0: ihtimali yüksek. Büyük ihtimal Icardi macerası bu sezon itibariyle Galatasaray'da kapanmış olacak.
1: Sen bu kararı nasıl buluyorsun? Kalmasını ister miydin? Yani teklifi kabul etmesini ister miydin Icardi'nin?
0: Teklifi kabul etseydi Icardi, öyle ya da böyle Galatasaray bir teklif yapmış size. Teklifi kabul etseydi devam edecekti Icardi. Ama Icardi hani ben bu kulübe çok daha fazlasını verdim. Bana daha böyle özel bir yaklaşımla ya da işte 2 yıllık teklifle ya da daha yüksek bir rakamla gelinebilirdi düşüncesi var. Ama futbol da geriye bakmayacaksınız. Önünüze bakmanız gerekiyor. Galatasaray 4 yıldır bunu yapıyor. Icardi Galatasaray'dayken Galatasaray Osimhen'i transfer etti. Bir adım ötesine gitti. Mesela şu an Fenerbahçe'de konuşuluyor ya, dünya yıldızları gelecek.
1: Tabii.
0: İşte şu kadar transfer yapacağız. Emin olun Galatasaray hep bir adım ötesinde olacak. Bu sezon Osimhen de varken gitti, Sané'yi de aldı Galatasaray. Yeni sezonda da öyle olacak. Benim düşüncem Icardi'nin önümüzdeki sezon devam etmesi halinde daha fazla problem çıkarabileceği yönünde. Aynı zamanda fiziksel olarak artık hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek durumda değil. Evet, çok özel bir golcü. Gideceği takımda gol kralı bile olabilir.
1: Olabilir tabii.
0: Yani o potansiyel var çünkü. Dünyanın en iyi son vuruşa sahip 3 oyuncusundan
1: kesinlikle
0: bir tanesi
1: katılıyorum abi kardeş.
0: Bunu gösterdiği performansa, en ölü sezonunda 18 tane gol atan oyuncudan bahsediyorum. Tabii. O yüzden hani Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması bence her iki taraf için de daha hayırlı olabilir.
1: Abi zaten bence Galatasaray'ı bir nevi hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor düşündüğümüzde ayıran en büyük özelliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray bir şeyleri çok uzatmıyor ya da laçka hale getirmiyor. Şimdi işte Fenerbahçe'de atıyorum hani oraya dönmek için söylemiyorum. Bütün sezon hala bir maçtan iki maçtan sonra yok İrfan Can Kahveci, yok Cenk Tosun. O kadar takılı kalıyor ki diğer kulüpler. Galatasaray bakıyor, teklifini yapıyor, olmuyorsa gönderiyor ve dediğin gibi önüne bakmaya başlıyor. Doğal olarak karşılığında başarıyı getiriyor.
0: Kesinlikle sana. Dursun Özbek'in işte o artık ustalık dönemi dediğimiz dönem bu dönem. Geriye dönüp bakmıyor. Hep ileriye, hep vizyon yukarıda, hep gelirler artıyor. Hep futbolcu kalitesi ve kadro kalitesi artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da işte başarı geliyor.
1: Kiralık giden oyuncular geri gelecek mi? Nelson var, Zaniolo var, Yelert var. Bunlar da son durum nedir?
0: Frankowski gitti. Bir yıl mesela sözleşmesi uzadı. O Rennes'de devam edecek. Cuesta biliyorsun Brezilya'ya gitti. Onun da kiralık sözleşmesi bir yıl daha uzadı. Onlarla alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Zaniolo'nun büyük ihtimalle satın alma opsiyonunu Udinese kullanacak. Orada Gökhan İnler biliyorsun kulübün sportif direktörü ki o da sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. İyi bir dönem geçiriyor. Zaniolo'yu almak istiyorlar. Çok iyi performans gösterdi. 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Pazarlık yapıyorlar. O rakamı aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Galatasaray kesinlikle 10 milyon euronun altına inmeyecek. Çünkü bu sezon Serie A'da iyi bir performans gösterdi ve Udinese dışında İtalya Ligi'nden talipleri var. O yüzden 10 milyon euronun altına inmeyecek. Nelson Verona'da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da ben Galatasaray'da devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o da oynamadığı zaman problem yaratan bir oyuncu. Büyük ihtimal İtalya'dan bir takıma yine bu kez bonservisiyle gidebilir. Çünkü o performansı ortaya koydu. Son dönemin en kötü transferlerinden bir tanesi Elias Jelert. Southampton'daydı Championship'te. O da istenilen performansı gösteremedi. Büyük ihtimal geri dönecek ama yine sezon sonunda, yeni sezonda başka bir takımda forma giymesini bekliyoruz. Yerli oyuncu var. Kazımcan Karataş ve Ali Turap mesela kimsenin konuşmadığı oyunculardan bir tanesi. Ümraniye'de çok iyi bir sezon geçirdi. Sağ bekte önümüzdeki sezon alternatiflerden bir tanesi olacak. Yine Galatasaray bu yerli kuralından dolayı Kazımcan Karataş'ı da kadroda tutmak istiyor. Başakşehir özellikle bonservisiyle bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Okan Hoca'nın şu anki düşüncesi bu iki yerli oyuncuyu da kadroda tutmak.
1: Bir de tabii gidebilecek oyunculara geçelim. Bu konu bence Galatasaray taraftarının böyle yüreklerini ağzına getiren konudur diye düşünüyorum. Çünkü bir Osimhen faktörü var. Galatasaray Osimhen'i elinde nasıl tutacak? Görüşmeler ne durumda? Teklifler ne durumda Yakup abi? İstersen Osimhen'den başlayalım. Sonra diğer gidebilecek oyunculara da konuşuruz.
0: Vallahi Galatasaray'ın kapısı tıkırdamaya başladı. Yani şu anda tıkırdatıyorlar. Bir kere Arsenal önce geldi buraya. Bir zemin hazırlığı yaptı. Galatasaray kulübüyle ilişkileri belli bir seviyeye getirdi. Yine Paris Saint Germain sezon bitmeden Galatasaray'la belli seviyede görüşmeler yaptı. Şunu söylüyorlar. Bizden ayrılabilecek sezon sonunda bazı oyuncular var. Bunları siz de düşünebilirsiniz. Yine sizin bazı oyuncularınız var. Onları bir sezon sonunda düşünebiliriz. Hani direkt kapıyı çaldı. Biz geldik. Osimhen'i almak istiyoruz. Galatasaray ne diyecek? 150 milyon euro istiyorum diyecek kardeşim. Bunun hazırlığını yapan iki tane kulüp vardı. Bir tanesi Arsenal, bir tanesi Paris Saint Germain. Şu anda gerçekten hani yeni sezon için Osimhen'i kadrosunda düşünen takımlar. Daha net bir girişim söz konusu değil. Onun dışında Chelsea yine Osimhen'i düşünüyor. Bir de Barcelona. Bahsettiğimiz kulüpler dünyanın en önemli kulüpleri. Galatasaray, şöyle söyleyeyim Muzaffer, net bir şekilde Galatasaray'ın masasına gelen, hani getirebiliriz seviyesinde 110 milyon euroya kadar çıkan teklifler var. Galatasaray şu anda bu tekliflere sıcak bakmıyor. Ama yarın öbür gün Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain farklı bir şeyle gelir, o zaman işler değişebilir. Çünkü burada Osimhen'in kararı da önemli. Şunu söyleyeyim, evet Galatasaray Osimhen transferi bir mucizeydi aslında 75 milyon euroya. O dönemde Avrupa'da isteyen çok ciddi kulüp yoktu. Bu sezon Osimhen'in özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmış durumda. Hani Osimhen süreci evet çok merak edilecek. Galatasaray'ın kapısını çalan kulüpler mutlaka olacak ama unutmayalım ki Osimhen şu anda Avrupa'nın yıllık olarak en fazla maaş alan oyuncularından bir tanesi. Bu tekliflerle Osimhen'e gelirlerse söz konusu olabilir ama Galatasaray'ın birinci hedefi şu anda Osimhen'i kadroda tutmak. Tutamasa bile tok satıcı rolünü oynamak ve Osimhen'i istediği paraya satabilmek. Buradaki limit de 150 milyon euro.
1: Hakan Safi ben isteseydim alırdım diyor Osimhen'i. Böyle bir başkan vardır belki Barcelona'da, Chelsea'de.
0: Çok kritik bir hata. Niye almadın abi o zaman? Sen şu anda bak iki tane forvetini gönderdin. Şampiyon olabilirdin.
1: Engellediler diyor yani. O
0: dönemki yani neyini yönetim... engellediler abi? Ya bu işler bir anda olmuyor işte Muzaffer. Ben sana söyleyeyim. Kiralık döneminde isteseydi Fenerbahçe alabilirdi. Benim özel haberimdi. Daha önce anlatmıştım. Mirsad Türkcan Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonu açmadığı için Galatasaray'da Gardi konuşmaları geçiyor. Galatasaray hemen Sayın İbrahim Atipoğlu, Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk karar veriyorlar. Galatasaray'da Icardi varken, Batshuayi varken 3. forvet olarak hiç düşünmeden Osimhen'i alıyorlar. Ama Fenerbahçe o zaman o yaklaşımı göstermedi. Acun Ilıcalı ne dedi o zaman? Edin Dzeko var.
1: Cenk Tosun var. El Nesiri var.
0: Osimhen nerede oynayacak? Şimdi Hakan Safi de aynı yanlışa düşüyor. İsteseydik alırdık. Alsaydın baba Fenerbahçe taraftarı bunu sorar sana. Hadi daha iyisini getir. Onu yapman lazım. Yanlış yaklaşım. Abi Galatasaray'la bağınızı kesin. Fenerbahçe'ye odaklanın. Mesela bu sezon Dursun Özbek'in Fenerbahçe'ye ağzını aldığını hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum abi. Yani. Kendi önüne bakıyor. Kendi camiasına bakıyor. Kendi camiasından gelen eleştirileri dikkate alıyor. Bu da başarıyı getiriyor.
1: Osimhen konusunda şöyle de birazcık kalmak isterim abi. Osimhen ne düşünüyor şimdi? Bu teklifler çok cazip teklifler. Şimdi Barcelona Osimhen'e gelse doğal olarak adamın bir kafası karışır. Barcelona'nın forveti olacaksın
0: abi,
1: yani.
0: Abi Barcelona'dan bahsediyorsun. Kafa karışır mı? Karışır tabii ki. Gerçekçi olmak lazım. Çok yani şimdi ben kalkıp yani. Da burada şu yalanı söyleyemem. Barcelona istedi, Arsenal istedi ama Osimhen Galatasaray'ı tercih etti. Sezon başında böyle bir şey olmadı. Ve Osimhen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde bir kez daha o challenge'a, o mücadeleye girmek istiyor. Dünyanın en iyileri arasında olmak için. Tabii. Ama hani o tekliflerle Osimhen'in kapısı çalınır mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dünya Kupası'na gitmemesi Osimhen için bir avantaj. İyi bir yaz tatili, iyi bir kamp dönemi çok daha farklı bir Osimhen izletebilir bizlere.
1: Diğer oyuncular da var mı abi, gidecek oyuncular?
0: Şöyle, bu yabancı kuralı mesela bazı şeyleri değiştirmiş durumda. Galatasaray bu transfer döneminde en az 6 tane oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bunlardan 3 tanesi direkt 11'de oynayabilecek seviyedeki oyuncular. Şimdi bunları transfer edebilmeniz için kadrodan bazı isimlerin de gitmesi gerekiyor ya da istediğiniz paralara satmanız gerekiyor. Bir kere mutlaka bir 10 numara ve 6 numara transferi yapacak Galatasaray. Gabriel Sara'yı Premier Lig'den isteyen kulüpler var. 30-35'in üstüne çıkarlarsa Galatasaray Sara'nın ayrılığına onay verecek. Onun dışında 2 tane sağ bek yabancı olması Galatasaray için lüks. Singo'dan çıkmak istiyor Galatasaray. Eğer o seviyede teklifler gelirse 5 milyon euro seviyelerinde maaş alıyor. 35 milyon euro da bonservis yatırımı yaptı Galatasaray. Çok gelme ihtimali şu an için yok. Salah'ın ilgisi var Premier Lig'den. Hatta Liverpool'un da Salah'a karşı bir ilgisinin olduğu konuşuluyor. Bana gelen bilgiler de o yönde. Birkaç tane Premier Lig takımı da var. 15-20 seviyelerinde teklif gelirse Salah ile yollar ayrılabiliyor. Direkt Icardi ile devam etmediğin senaryoda Gabriel Sara ve Salah ile yolları ayırınca 3 tane transfer yapabiliyorsun. Bu 3 transfer baba transfer olacak. 10 numara, bir tane 6 numara ve stopere direkt Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek oyuncu alacak. Onun dışında bu saydığım oyuncular dışında eğer ki Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa ya da çok iyi teklif gelirse o zaman Lemina'nın da devam etmeme ihtimali söz konusu olabilir. Oraya da Galatasaray bir hamle yapabilir. Ahmet Kutucu'yu Süper Lig'den isteyen takımlar var. Büyük ihtimal ayrılacak takımdan. Onun dışında Metehan Baltacı büyük ihtimal yine kiralık olarak bir kulübe gidecek. Kazımcan'ı Başakşehir istiyor ama Galatasaray büyük ihtimal kadroda tutacak. Bunlar dışında öyle hani sürpriz ayrılık açıkçası beklemiyorum.
1: Transfer gündemine söyledin mevkileri. Adaylar kimler? Kimler konuşuluyor? Bir ara Bernardo Silva ismi çok fazla gündemdeydi. Galatasaray transferde kimlerle temas halinde?
0: Savunma için evet Van Dijk, Başkan Dursun Özbek'in bu kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama süreç Galatasaray'dan bağımsız şekilde oyuncu Liverpool'da devam etmek isterse böyle bir durum söz konusu olmayacak. Pavlović Milan forması giyiyor. Sırp stoper Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Sezon başında Galatasaray'ı tercih etmemişti. Belki Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bir girişim daha söz konusu olacak. Bir de Alanya Spor forması giyen Türk oyuncu Ümit Aktağ Galatasaray'ın istediği kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Onun için de girişim söz konusu olabilir. İşin savunma tarafı bu şekilde. Sağ bek ya da sol bek transferi beklemiyorum. Orada Kazımcan'ın, Ali Turab'ın senaryoya dahil olduğu kadrolarla devam edilecek. Galatasaray iyi bir 6-8 numara almak istiyor. Listede birinci sırada Kamavinga var. Şimdi bunu söyleyince insanlar diyor ki ya Fransa milli takımının, Real Madrid'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'a zaten bazı menajerler tarafından Kamavinga'nın gelebileceği bilgisi iletiliyor ve Galatasaray bunun üzerine oyuncuyla, oyuncu tarafıyla iletişime geçiyor. Böyle bir durum söz konusu ama kolay bir transfer değil. Alternatifler var mı? Var tabii ki. Bu arada hala diyorum ya Galatasaray'ın orta saha transferi için listedeki bir numaralı isim Kamavinga ve Galatasaray böyle bir oyuncu için bonservis harcaması gerçekleştirecek. Yani sonuna kadar Kamavinga ihtimalini kovalayacak Galatasaray. Onun dışında Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. Devre arasında da istenmişti. Yine Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Alternatiflerden bir tanesi. Pap Gay, Villarreal'de yine Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi. Kepren Turam Juventus forması giyiyor. Aslında Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. İhtimal düşük olsa da Galatasaray o zor ihtimalinin de peşinden gitmek istiyor. Orta saha için adaylar şu anda bunlar. 10 numaraya gelecek olursak Bernardo Silva ismi evet Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İlk günden beri söylüyorum oyuncu 3 yıl için 50 milyon euro beklentisi var. Ki bonservisi elinde olan işte imza parası dahil beklentisi olan rakamlar bu seviyelerde ama oyuncunun önceliği Türkiye değil. Oyuncu İspanya ya da İtalya'ya gitmek istiyor. Kariyerine buralarda devam etmek istiyor. Atletico Madrid'de görüşmeler belli bir seviyeye gelmiş durumda ama Galatasaray'ın vereceği rakamı şu anda Atletico Madrid vermiyor. Atletico Madrid ihtimali gerçekleşmezse o zaman Galatasaray söz konusu olabilir. Galatasaray'ın bu bölgedeki bir diğer alternatifi Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt. Oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu anda Avrupa'dan talipleri olan oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyu imza parası artı maaşıyla kadrosuna katabilir. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ama Galatasaray burada ilk ihtimalin peşinde. Bernardo Silva. Oldu ki işte yabancı oyunculardan çıkamadı. İhtimallerden bir tanesi de Can Uzun. Frankfurt forması giyiyor. Ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Kulübü 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Gerçekleşmesi zor transferlerden bir tanesi. 10 numara bölgesi de dediğim gibi Bernardo Silva, Julian Brandt, Can Uzun. Bir de Galatasaray taraftarı özellikle sosyal medyadan ve bir önceki videomuzun altına yazdığı için ben konuyu araştırdım. Lokomotiv Moskova forması giyen Bakratov. Rus oyuncu. 2005 doğumlu 20 yaşında. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmiş. Ama Galatasaray orada tercihini Gabriel Sara'dan yana kullanınca bu oyuncu bu sezonda çok daha üstüne koyarak inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yanlış bilmiyorsam 17 gol 13 asistlik bir performans gösterdi.
1: İyi performans.
0: Zenit bir de şeye uyuyor. Şimdi senin transfer edeceğin oyunculardan 3 tanesinin Renato Niyaga var. Diğerlerinin 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Bu kontenjana uyan oyunculardan bir tanesi Bakratov. Zenit'in oyuncuya 5 milyon euro bonservisi içinde 25 milyon euro teklifi var ama oyuncu Rusya'dan ayrılmak istiyor. Paris Saint Germain'in bir ilgisi var ama yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilecek yıldız adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı konusunda da Galatasaray'ın bir hazırlığı var. Barış Alper Yılmaz'ı Arsenal geldi burada izledi. %100 teklif yapacak diye bir durum söz konusu değil ama yakından takip ediyorlar. Onun dışında Premier Lig'den yine 1-2 kulüp daha Barış Alper Yılmaz'ı çok yakından takip ediyor. Hatta İtalya'dan da yarın öbür gün Galatasaray'ın kapısını çalacak birkaç tane kulüp var. Onun ayrılık ihtimaline karşı Aral Şimşir, Midland forması giyiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Kulübünün 15 milyon euro üstü bir bonservis beklentisi var ki Avrupa'dan da talepler var. Lille mesela çok yakından takip ediyor ve 9 milyon euro civarında bir teklif yaptılar. Midland ilk teklifi kabul etmedi. Devre arasında Trabzonspor 14 milyon euro bir teklif yaptı. Trabzonspor'a da gitmeyi kabul etmedi. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray böyle bir ihtimalin peşinden de koşuyor. Yine kanat transferi için Noah Lang kaderi belli olduktan sonra Napoli'de 30 milyon euro ödemek istemiyor Galatasaray. Tekrar kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü hani Galatasaray'ın o kiralık oyunculardan en memnun kaldığı isimlerden bir tanesi.
1: Çok iyi devre arası transferiydi bence.
0: Kesinlikle o parmağı kopma muhabbeti olana kadar inanılmaz iyi performans bence gösterdi. De. Bir de en son Antalya Spor maçı mesela Galatasaray'ın en kritik tabii maçlarından bir tanesi. O maçta da oyuna girdikten sonra çok iyi performans gösterdi. Bir de taraftara çok ciddi anlamda bir uyum sağladı. Bir de bir şarkı çıkardı. İnanılmaz
1: güzel dinliyor şarkı
0: ve çok iyi.
1: Ben de dinliyorum.
0: Kesinlikle çok iyi. Yani artık birçok şampiyonluk kutlamasında aynen futbolcular o şarkıyla
1: Arsenal'de
0: çıkıyor.
1: Arsenal'li oyuncular falan da kullanmış hatta. Declan Rice oynuyor falan.
0: Evet evet. Yani çok güzel bir şarkı. Yani sempatik bir adam. Evet. Ve buraya çok iyi uyum sağladı.
1: Klibi falan müthiş. Tekerle falan çekmiş.
0: Harika harika. O Beşiktaş'ta falan takılıyor. Bir de biliyorsun Beşiktaş altyapısında falan oynamıştı. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray söz konusu olmazsa bence transferi için Fenerbahçe ya da Beşiktaş mutlaka devreye girecektir. Yani öyle bir ihtimal söz konusu. Bir de Arsenal'den sezon sonunda büyük ihtimalle ayrılacak Torşat. Belçikalı oyuncu Leonard Torşat. Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray bir nabız yokladı. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı böyle bir girişim de söz konusu olabilir. Galatasaray'ın genel anlamda transfer gündemi bu şekilde. Şu an Dursun Özbek ailesiyle beraber Kemer'deki otelde tatilde ve 1 Haziran'dan itibaren Okan Buruk ve ekibinin sözleşmesi imzalanacak. Hı-hı. Sonrasında transfer harekatı net olarak başlayacak diyelim Muzaffer Galatasaray'da.
1: Son bir şeyi sorayım sana ya.
0: Tabii ki.
1: Barış Alper transfer ihtimalini söyledin ya. Yönetimin beklentisi ne abi Barış Alper için yani fiyat anlamında?
0: Yönetim ne Osimhen'i ne Barış Alper Yılmaz'ı ne de başka bir oyuncuyu satmak istemiyor. Ama hani 60 milyon eurodan aşağı da bırakmak istemiyor.
1: Bırakmaz yani Barış Alper'i.
0: Ütopik gelebilir ama şunu söyleyeyim mesela. Leao menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildi, Galatasaray'a evet da önerildi. Şu an sokağa çık Galatasaray taraftarına sor. Leao mu Barış Alper Yılmaz mı? Bak Leao dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesiydi ki bu sene bir düşüş.
1: Bu sene düşüşte.
0: Evet. Hani normalde geçen sene olsa 100 kişinin 90'ı Leao der. Tabii. Şu anda mesela Barış Alper Yılmaz daha yüksek çıkabilir. Ya Galatasaray'ın ben oyuncu satayım, para kazanayım diye gibi bir hedefi yok. Ben bu kadroyu kurayım, zaten gelirlerimi arttıracağım. Ona göre yoluma devam ederim ama Barış Alper Yılmaz'ın bir Avrupa hayali var. Onun için de Galatasaray kulübünün beklentisi 50 milyon euro üstü, 60 milyon euro seviyeleri diyebiliriz.
1: Abi ağzına sağlık, teşekkür
0: senin
1: ederim.
0: Senin de ağzına sağlık, ben de teşekkür ederim. Videomuzu beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyoruz. Bayramdan sonra da yayınlarımıza devam edeceğiz.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
2: Reklam.
4: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama

0: şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elon Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
1: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
2: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığımca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse, hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
0: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemini küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira... okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılayamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda anneler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunus'lara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lank'tan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen... Gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
3: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar. Yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçin bu işler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, Kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayı hoca onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz, savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar, ardından yine soğuk, ardından yine tipi, yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür, yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep Dalavera, yine hep Okuruntu, yine Umut, yine Düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış belli millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazete ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdür diye. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca, şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
4: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyelim.
5: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
4: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya

0: Yapabilen dünyadaki iki kişiden biri.
1: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O, hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
0: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
1: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
0: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
1: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarıda elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri. Çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz ve vakit kaybetmeden ilk konuğumuzla Eral Pası'yla başlayacağız. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Eral Pası hattımızda. Eral, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk. Herkese de iyi bayramlar dilerim öncelikle.
1: Sana da aynı şekilde iyi bayramlar diliyorum. İlk olarak geride bıraktığımız UEFA Konferans Ligi finaliyle başlayalım. Finalde kazanan Crystal Palace oldu. Çok rahat bir şekilde kazandılar. Ya, çok tedirgin olmadıkları bir mücadeleydi aslında. Skora rağmen Mateta'nın attığı golle 1-0'lık üstünlük ve kupaya uzanan taraf oldu Crystal Palace. Nasıl değerlendiriyorsun Crystal Palace'ın bu zaferini Rayo Vallecano karşısında?
2: Evet, konferans liginde baktığımız zaman İngiliz dominasyonu devam ediyor. Burada zaten İngiliz takımları bu turnuva için çok güçlü kalıyor bana kalırsa. Bunu geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. West Ham daha önce kazanmıştı bu kupayı. Bu senede kupayı Crystal Palace kazanmaya başardı ki Crystal Palace'ın son bir sezonuna, daha doğrusu son bir yılına bakarsak takvim yılı içerisinde hakikaten de kulüp tarihinin en başarılı 365 gününü geçirdiler diyebiliriz Glasner'le beraber. Glasner de bu kupayla beraber takıma veda etmiş oldu. Yani baktığımızdan hakikaten de Crystal Palace'ın son 1,5 sezonda geldiği yer bana kalırsa çok özel. Yani kulüp tarihinde olmayan başarıları elde ettiler. Hem FA Cup'ta olsun hem de bir Avrupa Kupası katmış oldular müzelerine. Yani Glasner'in de bence takımdan ayrılacak olması kendileri adına büyük bir dezavantaj olacak bence gelecek sezon adına. Çünkü gerçekten de oyun felsefesine ilmek ilmek işlemişti bu 1,5 sezonluk süre içerisinde. Yani bundan sonraki süreçte Crystal Palace bu başarıları tekrar elde edebilir mi? Bundan çok emin değilim ama turnuvayı değerlendirecek olursak genel hatlarıyla. Yani baktığımız zaman turnuvanın en başından beri Crystal Palace bu turnuvanın en büyük favorisi olarak gözüküyordu. Bence burada Rayo Vallecano'ya ayrı bir parantez açmamız lazım. Yani finale kadar bence çok iyi geldiler. Kimse onlardan bu başarıyı beklemiyordu bana kalırlarsa. Ama finalde tabii ki de burada çok güçlü bir Crystal Palace vardı ve Mateta'nın golüyle de turnuvayı kazanmayı başardılar. Yani Mateta'ya da ayrı bir parantez açmamız lazım. Son iki sezonlar hakikaten burada Glasner sisteminin ana parçası oldu diyebiliriz Crystal Palace adına. Ve burada da kupaya uzanmayı sağlayan ana unsur oldu Palace adına.
1: Tabii artık yani değişen kuralda UEFA tarafından takımların gelmemesi de finallerin biraz daha takım açısından kalitesini düşürüyor değil mi?
2: Evet, yani bu hem Konferans Ligi için geçerli hem de bana kalırsa UEFA Avrupa Ligi için geçerli. Yani geçtiğimiz sezonlarda UEFA Avrupa Ligi'nde özellikle burada Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak elenen takımların rekabetçi olduğunu görüyorduk. Keza aynı şekilde Avrupa Ligi'nden elenip konferansa giden takımlar arasında da. Ama bu kuralın kalkmasıyla beraber de bence ileriki turlarda özellikle rekabet dozu birazcık düştü Göksel'in. Çünkü yani o turnuvadan elenen takımlar bir alt turnuva için yine diş rakip oluyorlardı ama bu kural kalktıktan sonra yani rekabet dozajı az önce de belirttiğim gibi birazcık düştü. Yani bu kuralın bence tekrardan revize edilmesi gerekiyor. Yani bir futbol sever olarak yani eski rekabetten uzak turnuvalar görüyoruz. Özellikle Avrupa Ligi olsun, Konferans Ligi olsun. O yüzden de tekrardan buralarda üçüncü olan takımların, daha doğrusu o kural kalktı tabii ki, yani grup aşaması kalktığı için çok mümkün değil ama yani buna belli bir çare bulunup tekrardan yani düşme usulünü getirmeleri lazım bana kalırsa. Çünkü yani baktığımız zaman az önce de belirttiğim gibi özellikle son 16 turundan sonra rekabet dozajı biraz daha düştü geçtiğimiz yıllara göre. Yine o turnuvada elenen takımlar bir alt turnuvaya düşse tekrardan bence daha zevkli rekabetler izleyebiliriz gibi geliyor.
1: Peki, önümüzde bir de Şampiyonlar Ligi finali var ve Premier Ligi yılların ardından lider bitiren, şampiyon olarak bitiren Arsenal, Paris Saint Germain'le geçen sezonun şampiyonuyla karşı karşıya gelecek. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşma öncesinde?
2: Evet, yani baktığımız zaman iki çok güçlü rakip karşılaşacak, ancak iki birbirinden farklı felsefe de çarpışacak yarın akşamki finalde. Burada daha atak futbolu oynayan Paris Saint Germain'e karşı biraz daha temkinli olan ve defansa öncelik veren Arteta karşılaşacaklar yarın akşam. Yani ben bu turnuva öncesinde Paris Saint Germain'i yine doğal favori olarak görüyordum ki yani hem geçtiğimiz sene oynadıkları oyun hem de bu sene onu hiçbir şey olmamış gibi devam ettirmeleri bence burada zaten kendilerine turnuvanın en büyük favorisi yapıyordu ki ya bu sene kendilerine bence diş geçirebilecek tek ekip vardı, o da Bayern Münih. ki bizlere yarı finallerde çok zevkli iki karşılaşma izlettiler. Daha doğrusu bir karşılaşma izlettiler. İkinci karşılaşma o kadar zevkli değildi oynanan futbol açısından, ancak burada Bayern Münih'in de elenmiş olması bence Paris Saint Germain'in final öncesi de en büyük favori yapıyor diyebilirim. Tabii ki burada Arsenal geçtiğimiz haftaki Premier League şampiyonluğunun ardından iki kupayla beraber sezonu kapatmak istiyorlar ki bunu da başarırlarsa Arsenal tarihinin en verimli yılı olmuş diyebilirim kendilerine adına. Evet, sahada oynanan oyuna bakarsak Paris Saint Germain kadar zevk veren bir oyun oynamıyorlar ama alınan skorlara bakarsak özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasında burada Arsenal'de evet bu kupayı kazanabilecek bir takım düzeyinde mi, kesinlikle bize bu sorunun cevabını evet olarak şekillendiriyor bana kalırsa. Ama dediğim gibi yani burada bence Paris Saint Germain final öncesinde biraz daha ağır basan olan taraf. Tabii ki 90 dakikanın sonunda ne değişir bilmiyorum ama yani bana kalırsa birazcık geçtiğimiz seneki finali andıracak bir final yaklaşıyor gibi yoksa. Evet, burada geçen seneki Inter ve bu seneki Premier Lig şampiyonu olmuş Arsenal tabii ki de aynı takımlar değil. Ama özellikle bu kadar defansa yatkın takımlara karşı Paris Saint Germain hücum üçlüsünün de ne kadar patlayıcı güç olabileceğini bizlere hem geçen sene hem de bu sene Luis Enrique iyice gösterdi. O yüzden de yani bu final öncesinde ben farklı bir Paris Saint Germain galibiyeti de bekliyorum aslına bakarsam.
1: Peki artık ondan sonra da Dünya Kupası heyecanını yavaş yavaş yaşamaya başlayacağız. Dün Hollanda'nın kadrosu da açıklandı. Noah Lang kadroda yer aldı. Bekliyor muydun?
2: Yani bana kalırsa Galatasaray'daki performansı çok da Dünya Kupası'nı hak edecek bir performans mıydı? Kesinlikle değildi. Çünkü bakarsak Noah Lang sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a dahil oldu ve sadece Juventus karşısında gol

atma başarısı gösterdi. Evet, oyun içi katkı olarak Galatasaray'a yararlı oldu mu? Kesinlikle oldu. Ama baktığımız zaman yani Dünya Kupası'na seçilecek düzeyde bir katkı mıydı? Bence değildi. Yani geçtiğimiz seneki o PSV Eindhoven'daki ve daha önceki yıllarda Kulüp Brugge'deki No Lang performansına uzak bir sezon geçirdi bana kalırsa. Hem sezon ilk yarısında Napoli'de hem de Galatasaray'daki performansıyla, ki Okan Hoca da burada kendisini zaten bir rotasyon oyuncusu olarak değerlendirmiş sezonun ikinci yarısında. Yani o yüzden de çok fazla böyle dahil edilebileceğini düşünmüyordum, ama yani baktığımız anda son yıllarda özellikle hücum hattı konusunda çok fazla

0: olmayan bir Hollanda milli takımı var. O yüzden de yani burada çok da sürpriz olmuş bir durum değil bana kalırsa. Yani o eski görkeminden işte Van Persie'li, Robben'li kadrolar yok artık hücum hattı açısından. O yüzden de birazcık burada el mecbur diyebiliriz.
1: Peki milli takımımızda da tabii kadro hala açıklanmadı. Yani hazırlık maçına 2 gün 3 gün kaldı artık. Yani o güne kadar açıklanmayacak herhalde. Hazırlık maçından sonra mı açıklanacak herhalde? Çünkü ya, Amerika'ya gidecek yani, sonrasında kafile.
0: Yani son konuşmamızda herhalde 2-3 gün açıklanır demiştik. Bizim son bağlantımızdan yanlış hatırlamıyorsam 4 gün geçti Göksel'in ve hala kadromuz belli değil. Ve yani burada milli takımdan açıkladığı kadro şekillendirmesine de bakınca hakikaten bir iç geçiriyorum. Yani sanki biz değil de onlar 24 yıl sonra bu turnuvaya gidecekler. Yani burada birazcık özen göstermemiz gerekiyordu bence. Özel bir hazırlığımız olması gerekiyordu. Ancak bana kalırsa dümdüz bir şekilde açıklayacağız günü gelince. Ya onun yerine burada Arjantin'in yaptığı gibi, Brezilya'nın yaptığı gibi, hatta Hollanda'nın yaptığı gibi az önce de bundan bahsetmiştik. Ya özel bir çalışmayla açıklasak bence çok hoş olabilirdi. Ancak burada hem bence geç kaldık hem de bu tarz bir çalışma olduğunu da zannetmiyorum milli takımımız çerçevesinde. Ama sen de az önce belirttin artık burada hazırlık maçlarına başlayacağız. Ya bir şekilde o kadromuzun bence belli olması lazım ama yani baktığın zaman bir geç kalmışlık var burada. Ya umuyorum artık 2-3 gün içerisinde bu kadro açıklanır. Hatta çok büyük bir sürpriz olmazsa bence burada bayram tatili bitmeden de açıklanmasını bekliyorum.
1: Kenan Yıldız'ın sakatlığı ne diyorsun yani, ilk maçı kaçıracağı söyleniyor Kenan'ın.
0: Evet, Kenan çok yüksek ihtimalle ilk karşılaşmada olmayacak. Bu da bence milli takımımız açısından çok kötü bir durum. Çünkü baktığınız zaman milli takımımızın hücum üçlüsünün değişmez parçasıydı sol kanatta Kenan Yıldız. Ama ilk karşılaşmada olmayacak olması ve ya Avustralya gibi katı bir takımla karşılaşacak olmamız tabii ki de burada bir etken olacaktır bence. Tabii ki orada yerine değerlendirebileceğimiz opsiyonlar var. Evet, Kerem Aktürkoğlu'nda bir sakatlığı vardı ancak kendisi çok yüksek ihtimalle olacak. Ama burada Kerem'i biz daha çok sahte 9 olarak değerlendiriyorduk. Burada Kenan'ın pozisyonunu aldığımız takdirde hücumun önüne yüksek ihtimalle Barış Alper Yılmaz'ı atacaktır diye düşünüyorum Montella. Tabii ki bu turnuvaya kadar değişebilir. Belki de Kenan Yıldız'ın tedavisi olumlu şekilde ilerleyecek ve maça yetişecek. Ama yani şu anki duruma bakarsak çok yüksek ihtimalle ilk maçı kaçıracak Kenan Yıldız. Bu da dediğim gibi Montella'nın özellikle hücum sistemindeki ana parçalardan biri olması ve defans ağırlıklı bir Avustralya ile karşılaşacak olmamız tabii ki de milli takımımız açısından bir eksi olsa da yine de burada dediğim gibi yerine devşirebileceğimiz isimler var kadromuz içerisinde.
1: Peki bugün Montella'nın açıklamaları da vardı. Montella diyor ki bazı oyuncular büyük üzüntü yaşayacak diyor. Kadroda olmasını beklemediğin oyuncular kimler yani? Sence hangi oyuncular büyük üzüntü yaşayacak? Ya da bir sürpriz görecek miyiz orada?
0: Ya çok fazla bir sürpriz göreceğimizi düşünmüyorum. Yani geçtiğimiz yıllardaki kadro düzenine benzer bir kadroyla çıkacağız bana kalırsa. Yani kadroda çok köklü değişikliklerin olacağını düşünmüyorum. Burada aday kadrodan bir takım elemeler olacak tabii ki de ana kadroda. Ama dediğim gibi ben çok fazla bir sürpriz beklemiyorum. Yani özellikle geçtiğimiz son bir sene içerisinde hangi kadro düzeniyle oynadıysak stoper hattı olsun, orta sahamız olsun, hücum hattımız olsun. Bence bunları benzer bir tabloyla tekrardan izleyeceğiz. Kale bölümü zaten yani az çok burada belli. Berk Özer'i davet etmiyoruz son bir sene içerisinde yaşadığı olaylar sebebiyle milli takımda. O yüzden de ya diğer mevkiler zaten az çok belliydi. O yüzden de ben çok farklı bir değişiklik bu turnuva öncesinde göreceğimizi zannetmiyorum. Göksel'in burada Montella'da güvendiği ve sadık kaldığı isimlerle devam edecektir bence.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki selam Göksel'in, sana ve Eralp Sey'e iyi bayramlar dilerim. Ben katılmıyorum. Arsenal'ın Paris Saint Germain'in net bir skorla yenip kupayı alacağını düşünüyorum demiş. Ya şimdi yani sezon boyunca Arsenal'ın oynadığı futbolu oynamaya çalışırsa Paris Saint Germain o futbolu açar. Ha başka bir şey yaparsa eğer, şaşırtırsa Paris Saint Germain'i, bu da mümkün. Sonuçta bir final, Şampiyonlar Ligi finalinden bahsediyoruz ama bireysel yeteneklerde sanki Paris'te daha ağır basıyor değil mi? Yani Kvaratskhelia mesela, önünde Dünya Kupası yok ve Ballon d'Or listesinde, yani kazanmak zorunda bu maçı.
0: Yani kesinlikle senin de belirttiğin gibi ve yani iki takım da eğer ana oyun planına sadık kalacaksa burada B, C, D planları olan takım Paris Saint Germain gibi gözüküyor Göksel'in. Evet, Arsenal çok sağlam bir savunma hattına sahip bir takım. Ancak Luis Enrique'nin Paris Saint Germain'ine baktığımız zamanlarda hücum hattında neredeyse 4 oyuncuda yer değiştirdi.

0: değiştiriyor maç içerisinde ve hücum hattı konusunda çok farklı fikirlere sahip bir teknik direktör Luis Enrique. Burada oyuncuların sürekli formasyon değiştirmesi, yani sol kanadın sağ kanada geçmesi, sahte 9'a dönmesi, 10 numaraya çekilmesi, yani birçok farklı opsiyonu var. Bu opsiyonlarına da Arteta'nın bence cevap lüksü o kadar fazla yok. Yani Paris Saint Germain'in daha fazla seçeneği var özellikle hücum hattı konusunda. Arsenal'i bu sene şampiyon yapan en büyük etken savunma ve orta saha hattıydı. Hücum hattı bana kalırsa yani bir şampiyonluk düzeyindeki takım için yetersiz bir hücum hattı. Özellikle forvette Gyökeres nispeten çok da iyi bir performans sergilemedi bütün sezon geneline bakarsak. O yüzden de burada hücum hattı çeşitliliği konusunda Paris Saint Germain'in eli biraz daha rahat bu karşılaşma öncesinde.
1: Bireysel performanslar açısından iki takım da kimleri öne çıkartırsın maç için?
0: Ya tabii ki de burada back to back yapmak isteyen bir Dembele var Ballon d'Or konusunda ki yani burada Paris Saint Germain'in kupaya uzandığı takdirde de tekrardan burada en büyük aday olacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafa bakarsak Declan Rice, eğer Arsenal burada kupayı alır ve milli takımda da iyi işler yaparsa Dünya Kupası'nda burada bireysel yetenek olarak kendisini ön plana çıkartabiliriz bence Arsenal tarafında ki bu karşılaşma öncesinde de bence Arsenal'in en kilit ismi yine Declan Rice olacaktır diye düşünüyorum burada hücum hattından ziyade. Ama Paris Saint Germain'de sen de az önce saydın Kvaratskhelia, yani çok formda, inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi geçirdi bu sezon. Onun dışında az önce de belirttiğim gibi Dembele, yani geçtiğimiz seneki performansına bu sene de üstüne koyarak devam ediyor. O yüzden de burada yani ana faktör olacak bence 3 isim var. Bahsettiğim isimler Paris Saint Germain'de 2 isim ön plana çıkıyor. Diğer tarafa bakarsak da bence Arsenal açısından bir kırılma gerçekleşirse bu kırılmayı tekrardan Declan Rice önderliğinde yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Eren, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Gökçen'in, iyi yayınlar dilerim. Tekrardan iyi bayramlar bütün dinleyicilerimize de.
1: İyi bayramlar. Erel Pısı bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Fenerbahçe seçimlerini konuşacağız. Onun öncesinde Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a bir karşılık gelmişti. Orayı hatırlayalım, orayı dinleyelim. Hakan Safi neler söyledi, sonrasında Anıl Kartal bizimle olacak.
2: Dikkatlice takip ve takdir ettiğimi de özellikle belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz son sezonlarda üst üste yaşadığı seçimlerle bir türlü yönetim istikrarını sağlayamadı. Saha içinde istediğimiz sonuçlar gelmedikçe camia içindeki huzursuzluk arttı ve beklentiler de haklı olarak çok yükseldi. Ben Eylül ayında aynı huzursuzluğa, aynı beklentilere sahip olan bir Fenerbahçe sevdalısı olarak bu yola çıktım. Adaylık kararımı alırken de kimseden bir işaret beklemedim. Kimin aday olacağına da hiç bakmadım. Herhangi bir şartla koşmadım. Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım dedim. Bu nedenle de kampanyamıza ne dedik? Şampiyon Fenerbahçe'm, ne istersen iste benden. Evet değerli kongre üyeleri, biliyorsunuz 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ama şuna emin olun, ben bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe'yi mutlaka ama mutlaka ne yapacağız? Ne yapacağız? Ve bunun için de aylar öncesinden bu kardeşiniz çalışmaya başladı. İlk adımımız adaylık açıklamasıydı. Ne dedik? Şartsız, koşulsuz adaylığımızı açıkladık. Ardından yönetim kurulunu oluşturduk. Yönetim kurulu ve futbol AŞ, akil adamlar yönetimi için yaptığımız görüşmelerde camiada değişim isteyen, güçlü bir Fenerbahçe arzulayan ve bunun için canla başla çalışmaya hazır olan onlarca kıymetli Fenerbahçeli kardeşimizle bir araya geldik. Güçlü, her alanda bağlantıları kuvvetli, finansal olarak Fenerbahçe'ye katkı sunmaya hazır ve camianın her sorununa hakim bir yönetim oluşturduk. Buradan benimle birlikte bu yolu yürümek için gözünü kırpmadan adım atan her kardeşime, her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçem ne istersen iste benden sadece bir seçim sloganımız değil. Daha önce de belirttim. Ben Fenerbahçe'ye katkı vermek için hiçbir zaman makam teklif edilmesini beklemedim. Kulübün bana ne zaman ihtiyaç duyduysa beklentisiz bir şekilde şart koşmadan destek vermeye özen gösterdim. Bugün burada olan yol arkadaşlarım için de makam hiçbir zaman bir hedef olmadı. Hepsi hayatlarının her alanında Fenerbahçe'si için mücadele eden isimler. Bizler için asıl olan makam değil, çocukluk aşkımız Fenerbahçe'mize hak ettiği yerlerde olmasıdır. Bunun için de açık kalplilikle söylüyorum, herhangi bir limitimiz yok. Emin olabilirsiniz. Evet değerli kongrelerimiz, biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bize yıldız oyuncu ne diyorlar? Alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. 2018 yılında kulübü gelirleri temlikli financial fair play'in kıskacında bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyetini de hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos'u al, Benzema'yı al, sana yakışan budur diyenlerin aday olduklarında yıldız ile olmaz bu işler demelerinde siz kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu konuda asıl üzücü nokta neyi biliyor musunuz arkadaşlar? UEFA Financial Fair Play kuralına bu kadar az hakim olanların asılsız ceza ihtimalleri üzerinden Fenerbahçe'yi korkutmaya, kongreyesini de yanıltmaya çalışmasıdır. UEFA'nın koymuş olduğu kurallar gayet net, açık. Bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırıp çok rahatlıkla bu bilgilere ulaşabilirler. Bizler bir yılına geliyoruz, şampiyon yapıp bırakacağız deyip sonrasında başka yerlerde onu öylesine söyledim diyenlerden de biz asla olmayacağız. Seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı deyip ve sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek Fenerbahçelilerin zihnini de bulandırmayacağız.
3: Reklam

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Şunu da sizlere garanti ediyorum. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek, Fenerbahçe'nin gerçek sahibi sizlere haksızlık edilmeyecek. Şampiyon olmazsanız ne olur? Çok önemli şampiyonduk dedikten sonra Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor, artık şampiyon olmamız gerekiyor diyenler de yine olmayacağız. Stat yenileme vaadi verip bir yıllık adaylık bu, sonrasına bakarız diyerek kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağız. Transfer tescil dönemi Temmuz ayında başlarken transferler Haziran'da takıma katılacak diyerek Fenerbahçelileri yanlış da yönlendirmeyeceğiz. Yıllardır ne diyoruz? Transferler kampa yetişecek dedikten sonra harekete geçmek için Avrupa'dan da elenmeyi bekleyenlerden de olmayacağız. Değerli Fenerbahçeliler, biz arkadaşlarımla birlikte camiamızın geçmişin anlamsız kavgalarından sürüklemek için değil, geleceğin Fenerbahçesini inşa etmek için geliyoruz. Ne diyorlar? Bu iş sadece parayla olmaz deniyor. Öncelikle belirtelim, parasız iş olmaz bu işler. O nedenle Hodri Meydan, el kaldırıyorum. Hodri Meydan. Evet, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Ben buradayım. Böylelikle 7 Haziran'da sandığa gelen Fenerbahçeli'nin de kafasındaki tüm soru işaretleri böylece bitsin. Oy kullanmaya geldiğinizde kafanızda en ufak bir soru işareti bırakmamaya kararlıyız. Bizler sadece ortaya para koymayı değil, akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçe'mize nasıl kaynak sağlayacağımızı da tüm şeffaflığıyla açık ve net bir şekilde açıklayacağız. Yaklaşık Fenerbahçe'nin bugün 350 milyon euro olan gelirlerini önce 500 milyon euroya, sonra da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız. Fenerbahçe'mizi el birliğiyle 2050 senesine hep beraber hazırlamalıyız. Bu hedef bizim gelecek kuşaklarımıza da borcumuzdur. Kıymetli kongre üyeleri, kimse endişelenmesin. Fenerbahçe'mizin bir kaynak problemi yok. Biz buradayız. Fenerbahçe'nin problemi kaynaklarını düzgün kullanamamak. Bunu da evvelallah biz çözeceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, seçim döneminde Fenerbahçelilerden aldığımız en önemli geri dönüşlerden biri de camiamızın çok etkisiz kalma konusuydu. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım saha içinde tarihin en iyi kadrolarından birini kurduktan sonra bu oyuncu grubunu saha dışında da tüm gücümüzle koruyacağız. Fenerbahçe'mizin futbolcusunu, teknik direktörünü hiç kimseye yemetmeyeceğiz. Bu büyük camia üzerinden kendilerine menfaat devşirenlere de nefes aldırmayacağız. Değerli kongre üyeleri, ben görevdeyken kimsenin yapı kurmasına, bizi engellemesine izin vermeyeceğim. Benim olduğum yerde ancak yapıyı ben kurarım. Bunu da çok net biçimde göreceksiniz. Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Fenerbahçe'de rahatlık, umursamazlık dönemi de 8 Haziran sabah itibarıyla sona erecek. Taraftarımın uykusuz kaldığı yerde kimse de uyumayacak. Kimse umursamaz tavırlar sergilemeyecek. Samandıra'ya tam anlamıyla hakim olacağız. Sağ içinde de, sağ dışında da Fenerbahçe'ye zarar veren ne ya da kim varsa hemen müdahale edeceğiz. Kararsızlık dönemi artık sona erecek. Bundan emin olabilirsiniz. Değerli kongre üyeleri, sizlerle yaptığımız buluşmalarda sık sık öne çıkan bir diğer konu da amatör şubelerle ilgili politikalarımız. Mevcut amatör şube bütçelerini korumak ve yeni branşlar açmak, yeni branşlar açmamız benim en önemli hedeflerimden bir tanesidir. Zaten tüzüğü açıp baktığınızda Fenerbahçe'nin en kıymetli misyonlarından birinin bu olduğunu göreceksiniz.
Fenerbahçe yarıştığı her branşta zirvede olmalı. Bizlere de bu camiye yakışan, şanlı tarihimize yakışan da budur. İşte biz de bunun için elimizden gelen her şeyi ama her şeyi yapacağız. Değerli kongrelerimiz, hafta sonu oynanan biliyorsunuz bir Final Four organizasyonunda rezalet bir durum oldu. Bunu da kuru özürle geçiştirilemez diye de biz de şart koştuk. Buradan Euroleague yönetimine de seslenmek istiyorum. Sanırım hatırlatmak gerekiyor. Fenerbahçe Euroleague'in ortağıdır. Euroleague Fenerbahçe'ye değil, biz Euroleague'e ortağız. Dolayısıyla oraya değer katan da bizleriz. Saha içindeki hakem faciasını gördükten sonra buradan uyarmak istiyorum. Alternatifler oluşuyor. Euroleague'de mahkum değiliz. Arka tarafta başka bekleyenler var. İkincilikler de unutmayın asla Fenerbahçe'mizin de kaderi değildir arkadaşlar. Bunu hep birlikte yeniden hatırlayacağız.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin. İyi bayramlar öncelikle.
1: Hoş bulduk Gökten'in hem senin hem dinleyicilerimizin bayramı mübarek olsun.
0: Teşekkür ediyorum ve Fenerbahçe'de adayların artık yönetim kurulu seçimleri de belli. Yani somut olarak da hani bir şeyler olmasa da isim olarak olmasa da ortaya çıkan haberler var. Yıldız transferleri olacağı yönünde bazı adayların var, bazı adayların eleştirileri var. Nasıl değerlendiriyorsun adayların yönetim kurulu listelerini ve artık seçime çok az kala nasıl bir ön görüş aktarırsın bizlere?
1: Evet, Fenerbahçe'de genel anlamda diğer seçimlere baktığımızda hani çok böyle geçen seçimler gibi bir seçim havası yaşandığını görmüyoruz, onu söyleyebiliriz. Uzun zaman sonra adaylardan biri mevcut başkan adayı değil Fenerbahçe'de. O yüzden burada hem imza yetkisi konusu hem süreç yönetimi biraz ellerini kollarını bağlıyorlar. İlahiyetten içerideki yapıda ne durumda, ödemeler, branşlara aktarılan paralar, sponsorluk gelirleri, bunlar biliniyor, açıklanıyor ama tabii içeriye tam hakim olmadan net şekilde yorum yapılamıyor Fenerbahçe'de. Bu şekilde bir seçim atmosferiyle başladı. Ardından tabii şu anda bulunduğumuz bayram havasında biraz daha temponun düşmesi artık iki adayın da bütün kozlarını son haftaya kadar taşıdığını gösteriyor. Bence iki aday arasında çok büyük bir fark var. Yani tabii ki seçim sonuçları hiçbir zaman belli olmaz ama seçim başladığında Aziz Yıldırım önde görünüyordu ve Hakan Safi'nin bir şekilde farkı kapatması için hem iyi bir yönetim kurulu açıklaması hem de iyi transfer isimleri açıklaması bekleniyordu. Ama Aziz Yıldırım bence çok çok iyi bir yönetim kurulu listesi açtı da Hakan Safi'ye göre. Burada fark kapanamadı. Stat konusunda Aziz Yıldırım'ın dün yayınladığı video olumlu etki etti. Burada da fark daha açıldı. Şimdi artık Hakan Safi'nin burada yapacağı transfer hamleleri bu seçimi biraz daha nasıl seyredeceğini gözler önüne serecek bizim için. Ama Hakan Safi'den hem bu hamleler gelmedi hem de iletişim anlamında çok çok kötü demeçler vermeye, süreçleri çok çok kötü yönetmeye devam ediyor. O yüzden bu transfer hamleleri de farkı kapatabilir mi? Bir de Dünya Kupası oynanmadan da çok da kolay değil belli başlı transferleri bitirmek. Teknik direktör isimleri burada önemliyken ama iki isim de Türkiye'yi bilen teknik direktör dediği için zaten adaylar belli oranda düşüyor. Burada da çok fark kapanmayacak gibi. O yüzden şu ana kadar Hakan Safi'nin atak yapamadığı bir seçimi geride bırakıyor gibiyiz.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki sevgili Anıl Kartal, Hakan Safi'nin hitabet şekli pek yok. Söylediklerinin çoğuna kendisi bile inanmıyor gibi gözüküyor. Çok ağır bir farkla kaybeder diye düşünüyorum. Ben sence de öyle mi diyor?
1: Yani ben de aynı fikirdeyim. Bir kere yapacağız, edeceğiz, bize güvenin, şöyle olacak, böyle olacak söylemleri çok... Hani bir şekilde doğru toplayabileceğiniz bir söylemler değil. İşte Hakan Safi sürekli 4 tane kontrat koyduğumda işler değişir diyor. Ama hani bence öyle bir noktaya gelinecek ki o 4 kontratı koyduğunuzda da bir şekilde o fark kapanmayacak. Çünkü hani olağanüstü isimleri alınabilecek bir atmosfer yok şu anda. Dünya futbolunda da olmadığını görüyoruz. Çünkü oyuncular bir şekilde zaten Dünya Kupası'nda oynayacaklarsa oradaki performanslarına göre transfer yapacaklar. Diğer türlü takımlar ilk önce kendi transfer planlamalarını görecek ki ellerindeki oyuncuları ona göre bıraksın. O yüzden burada da bir Dünya Kupası atmosferi var. Alan bir şekilde daralıyor. Burada işte Kim Minje bir şekilde gündeme geliyor. Vedat Muriç bir şekilde gündeme geliyor. Marsilya'dan bir oyuncu var. O gündeme geliyor. Ama hani o oyuncularda %100 seçim kazandırabilecek faktörde oyuncular değil. Yani evet çok iyi oyuncular ama bu kadar hani iki tarafın da kızıştığı bir seçimde karşı tarafın da hamle yaptığı senaryolarda hani buraya güvenmek bence çok doğru değil. O yüzden Hakan Safi'nin en başından beri süreç yönetimi cidden çok kötü. Bir de bahsettiğim gibi yani sürekli işte getireceğiz, yapacağız, bize şöyle güvenin, böyle söylemleri artık son haftaya geldik. İnsanlar da hani çok fazla bu söylemlere itibar etmiyor diyebiliriz.
0: Peki demeçlerin birbirlerine karşı özellikle daha fazla sertleşeceğini düşünüyor musun ilerleyen günlerde?
1: Yani Aziz Yıldırım tarafı, yani tabii geride olan taraf söylenmeleri her zaman sertleşir. Bunu hem futbolda hem başka bütün seçimlerde görüyoruz. O yüzden Hakan Safi biraz daha geride olduğu için o Aziz Yıldırım'a karşı olan tepki oylarını dağılmak için sert söylemlerde bulunuyor. Ama Aziz Yıldırım süreci yönetiyor ve bu söylemlere, bu tip polemiklere bence doğru olarak girmiyor. Zaten buna da ihtiyacı yok. O yüzden Hakan Safi bence son günlerde sözlerin daha da sertleşecektir. Bence 65 yaş çıkışı bunun en büyük yönetmenlerinden bir tanesi. Ama baktığınızda Hakan Safi'nin yönetiminde de 65 yaş üstü isimler var. İşte burada iletişim stratejisinin hatası. Hakan Safi'ye eksi yazıyor ki kendisi Aziz Yıldırım'a laf atıyor ama daha kendi yönetimini elinde tutamıyor. Ayrılan bir isim var. O yüzden bu tip sertleşmeler belki Hakan Safi için şu anda günü kurtarabilir ama bence ilerleyen periyotlarda doğru söylemler olmadığı konusunda bence hemfikiriz. Ama dediğim gibi Hakan Safi geride olduğu için bu sert söylemleri arttırarak devam ettirecektir.
0: Peki sonuç anlamında yakın bir seçim mi bekliyorsun yoksa bir farkın açılacağı seçim mi olacaktır sence?
1: Yani ben, yani şimdi farktan kastımız yani ne kadarlık bir fark bilmiyorum ama ben hani %60'a 40, 65'e 35 tarzı bir sonuç bekliyorum açıkçası. Yani hani çok 200 oyların, 300 oyların, hatta 1000 oyların bile yakın olacağı kanaatinde değilim. Biraz daha fark olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki bir başka dinleyicimiz de diyor ki Aziz Yıldırım geçmişten neyi farklı yapacak peki sizce diyor.
1: Yani zaten geçmişinde Aziz Yıldırım'ın geldiği dönemde de Galatasaray bir çıkıştaydı ve bunun sonunda bir şampiyonluğa ulaşmıştı. Bir kere geçmişte yaptığının yine aynısı bunu yapsa zaten sonuç şampiyonlukla bitiyor. O yüzden Aziz Yıldırım üzerine söylenen bu söylemin doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, onu diyecektim. Ben yani hani kendim mi acaba yanlış hatırlıyorum diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım kötü bir başkan, başarısız başkan değildi ki.
1: Ya işte son dönemlerdeki o şampiyon olamama olayı belki hani dinleyicimizin yaşı da biraz küçükse belki hafızasında oralar kalmış olabilir. Ama bugün Fenerbahçe'ye baktığımızda çoğu şampiyonlukta imzası bulunan bir isim Aziz Yıldırım. Bence şampiyonluk zaten bu şey önemli noktası ama hani bir de bu tip kriz anlarında yani rakibiniz 4 sene üstü şampiyon olmuş, kadro kalitesi farkı inanılmaz derecede açılmış, gelirler inanılmaz derecede açılmış, bu tip bir kriz ortamını da Aziz Yıldırım tecrübeliyle birlikte yönetebilecek en doğru isim Fenerbahçe'de. Dediğim gibi daha önce de Galatasaray'ın seriler yakaladığı, hatta Avrupa şampiyonu olduğu bir süreçte Fenerbahçe şampiyonluğa taşımıştı. Yine Galatasaray'ın 4 sene üstü şampiyon olduğu bir süreçte bence burada gemiyi limana yanaştırabilecek tek ismin Aziz Yıldırım olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden hani geçmişte yaptığı cevabı da şöyle vereyim. Yani geçmişte yaptığı noktada bunu başarsa zaten Fenerbahçe şampiyon yapmış olur.
0: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş'ta Önder Özen göreve geldi ama teknik direktör hala belli değil takımda. Nasıl bir değerlendirme yaparsın? Yani Şenol Güneş'le çalışılmayacağını açıkça söyledi Serdal Adalı ama bu da ne kadar doğru sence Anıl? Yani çalışılmaması doğru olabilir. Evet ama bunu açıkça böyle söylemek. Çünkü Beşiktaş'ın artık güvenli limanı kalmadı. Şenol Güneş bir güvenli limandı. Bir de Sergen Yalçın vardı. Artık Sergen Yalçın yok. Kalan tek güvenli limanı da bu şekilde medya önünde reddederseniz Şenol Hoca'yı da biliyoruz, tanıyoruz. Yani buna içerlemiştir.
1: Yani ben hiçbir başkanın bu kadar keskin kamuoyu önünde bir isme hedef alabilecek bir açıklama yapmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta şartlar dönüp dolaştığında Şenol Güneş de Beşiktaş'a nasıl da demin Aziz Yıldırım için kötü giden bir süreçte Fenerbahçe'yi o zaman şampiyon yapmıştı. Şenol Güneş de Beşiktaş'a geldiğinde evet bir feda döneminden yeni yeni çıkılmıştı ama yani Beşiktaş'ta hani bir stat sorunu vardı. Takım statsız oynuyordu. Uzun zamandır gelmeyen, birkaç yıldır gelmeyen bir şampiyonluk vardı ve iki sene üst üste Şenol Güneş burada takımı başarıya ulaştı. Evet, son geldiği dönemde istenilen şeyler olmadı ama Şenol Güneş Beşiktaş taraftarında önemli iz bırakmış bir isim ki Şampiyonlar Ligi'nde de hem oynattığı hem futbol hem oyuncu satışları buna bağlı olarak hem de grubu lider bitirmesi zaten Beşiktaş için oldukça kıymetli bir durum her takım için olduğu gibi. O yüzden bu tip bir antrenörü direkt kamuoyu önünde hani Sergen Yalçın Muçi bende yok demişti ya Sarı Dalı'nda. Şenol Güneş bende yok tarzı açıklamasını ben doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ta uzun zamandır bir antrenör krizi yaşanıyor. Yani şu şekilde antrenör geliyor, elinde kim gibi yabancı antrenör, yollar ayrılıyor. Ardından farklı antrenör geliyor ve bir istikrarsızlık oluşuyor. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. İnsanlar yani neden teknik direktör olarak Beşiktaş'ı bu noktada tercih etsin? Kariyerli isimler neden Eylül, Ekim'de, Kasım'da gönderilme ihtimali olan bir takıma bir projeleri bırakıp gelsin? Bu tip durumda da Beşiktaş'ın kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden zaten gidilen teknik direktörler işte başta Felipe Luis olmak üzere olumlu sonuç olamadı Beşiktaş. Daha farklı isimlere yöneldi. O yüzden bu tip tentatür istikrarsız olduğu bir takıma da antrenör getirmek zor. Önder Özen'in işi de hiç kolay değil. O yüzden dediğim gibi belki geldiği isimlere yönlenebilir Beşiktaş'ta veya yabancı ama çok fazla kariyeri olmayan bir isme de yönlenebilir. Ama Önder Özen'in bu kadar A plus veya A plus'a yakın veya o seviyeye ulaşabilecek isimleri getirmesi Beşiktaş'ta şu an zor bence.
0: Ya Beşiktaş'ta da aslında kararsızlık bence yönetimde de var. Yani gidilen isimleri duyuyoruz. Mesela Felipe Luis diyorsun. Jorge Jesus duyuyoruz. Hatta yani gidildiğine eminiz çünkü Jorge Jesus şunu söylüyor. Türkiye'de 3 büyük takım var. İkisinden bu sezon bana teklif geldi diyor. Galatasaray olmayacağına göre Beşiktaş da gitmiş ve hal böyle olunca şimdi teknik direktör tarzları da uyuşmuyor. Bir tarafta Şenol Güneş konuşuluyor, diğer tarafta Felipe Luis, bir tarafta Terzic deniliyordu. Şimdi Jorge Jesus diyoruz. Yani hiçbir teknik direktör birbirine benzerlik sağlamıyor burada.
1: Yani kesinlikle yani burada giden isimlerde bir istikrar bir plan olmadığı Beşiktaş'ta aşikar. İşte bugün Samsunspor'un Thomas Hayes eski hocası gündeme düşmüş. İşte bakıyorsun Felipe Luis, Jorge Jesus yani gidilen isimlerde konuşulan isimlerde bir istikrar olmadığı Beşiktaş'ta bir plan olmadığı aşikar ve burada işte bu tip isimlerle beklentiyi yükseltip daha sonra beklenti altında kalan bir yabancı geldiğinde bu sefer daha ülkemize gelmeden kredisi düşüyor. O yüzden bu tip durumlarda dikkat edilmesi gereken başka bir durum da bu. Yani hangi hoca seçilsin memnuniyetsizlik var. Daha gelmeden ülkemizde hocayı karalamaya başlıyoruz. Ama bu tip isimlerden sonra tekrardan düşüşe geçildiğinde hoca isminde bu da taraftardan tepkiyle karşılanabilir. Çünkü Beşiktaş yönetimine taraftarın arası iyi değil. Bunu biliyoruz.
0: Evet.
1: İlk tekrardan Ağustos ayında, Eylül ayında alınacak bir sonuçta sanki bu sefer ilk giden hocadan ziyade yönetim de olabilir Beşiktaş'ta. O yüzden Serdar Adalı ve yönetiminin doğru adım atması, doğru teknik direktör bulması şart. İşleri de hiç kolay değil dediğim gibi.
0: Peki Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık. İyi bayramlar tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum.
0: Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan Koray Güçlü bizimle birlikte olacak. Koray Güçlü ile birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ama öncesinde kısa bir ara.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam bitti. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Saatler 13.30'u gösterene kadar canlı kanlı buradayız. Bayramın 3. günü mü oluyor bugün? Cuma günü. Herkese selamlar, sevgiler yollayalım. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyerek İbrahim Yavuz'a bir merhaba diyelim Çeşme yolunda. İbrahim abi, hoş geldin. Nasılsın?
1: Can, merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar kardeşim.
0: Teşekkür ediyorum. Biraz geç kalmışsın sanki ya Çeşme'ye gitmek için. İnsanlar dönüş yolunda yani. Hayır, bilmediğimiz evet, başka bir şey mi var? Ya,
1: yayınım vardı dün akşam. Bir de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Soner Çatal. O da abi böyle bir şey mi yapsak iki gün önce dedi. Sağ olsun, beraber yola çıktık.
0: Selam olsun Soner Çatal'a da diyelim. Abi direkt şeyle gireceğim konuya. Aziz Yıldırım'ın Muriç transferi var. İşte bununla ilgili Mahmut Uslu da açıklamalarda bulundu. Oyuncuyla anlaştığı söyleniyor. Fenerbahçe Başkanı da Aziz Yıldırım'ın Mallorca ile görüşmeler sürüyormuş. Ya benim de tabii bu transferle ilgili birkaç fikrim var ama senin değerlendirmelerin benim için önemli. Nasıl buluyorsun Muriç transferini?
1: Ya gerçekten anlamakta zorlanıyorum Cihan. Yani bana çaresizliği anlatıyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında bu kadro planlaması konusunda, davranış konusunda, yani başkanlar değişse de o istikrarı, olumsuz istikrarı sürdürdüğünü görüyorum. Şimdi yani ben de biliyorum Vedat Muriç'in son senesinde attığı 20 küsur golün önemli olduğunu, ama 32 yaşına gelmiş bir oyuncuya böyle bir bonservis yatırımı insanın aklı mantığı almıyor ve şuna da dikkat etsinler. Kariyerinde böyle, yani Vedat Muriç'in bir 17 gol herhalde Fenerbahçe'de geçirdiği süreçte attığı gol vardı. Ondan sonraki süreçte burada özellikle son 2-3 senesinde 10 golü bulamamış bir oyuncu. Bu sene kariyer rekoru kırmış. Yani şimdi totaline baktığımda, şimdi Fenerbahçe'nin talip olması gereken, ki Aziz Yıldırım üzerinden de örnek vereyim. Yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de başkan olduğu dönemde biz Anelka'yı gördük, Pierre Van Hooijdonk'u gördük. Değil mi? Yani bu seviyede oyuncuları gördükten sonra, yani rakibin Osimhen'le, atıyorum Icardi'yle bu kadar tekrar yaptığı bir dönemde, ya Vedat Muriç nedir? Yani bunu nasıl düşünebiliyorlar? İnsanın aklı mantığı almıyor. Yani bana çok sağlıksız geliyor yani. Hani burada gol atamaz, yapamaz falan demiyorum ben. Kadro planlaması konusunda, düşünce konusunda bunun çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum yani.
0: Ya Fenerbahçe'de bu özellik var yani. Başkanlık diyorsun mesela abi. Sürekli 2-3 kişinin adı geçiyor 30 senedir. Başka yeni isim çıkmıyor. Teknik işte bir Hakan Safi bu dönem bir hareket getirdi. Onun dışında diğer başkan adayları da vardı. Onlar da biraz Aziz Yıldırım'la birleştiler ama yani teknik direktör deyince de Aykut Kocaman, İsmail Kartal, bu döngü vardı. Ondan önceki yıllarda Ersun Yanal döngüsü vardı. Gelip gitti. Yani futbolcu diyorsun. Yine yani yeni yüzlere sanki ihtiyaç var gibi. İyi bir scouting'e ihtiyaç var gibi. Hepsinden önemlisi bu işte menajer dedikleri, işte torpil gibi, işte komisyoncu diyeyim daha doğrusu, açık açık konuşayım, olmadan böyle gerçekten hak eden yeteneklere yer verildiğini düşünüyorum. Yani 26 yaşında ya, gönderiyorsun, 32 yaşında daha fazla parayı geri almaya çalışıyorsun.
1: Geri alıyorsun ya, inanılır gibi değil yani. Aslında baktığın zaman evet, orada bir scouting başarısı var değil mi? Bulmuşsun bir oyuncuyu, tespit etmişsin, senin liginde oynamış, almışsın, değer katmışsın, para kazanmışsın. Eyvallah. Aynı şeyi mesela Kim Min-jae için de söyleyebilirim, Ferdi için de söyleyebilirim. Bu süreçte aslında sağlıklı işler de yapmışsın. Senin yapman gereken, hani bu bahsettiğimiz scouting tarafında Fenerbahçe olarak sen aslında başarılı bir iş yapmışsın. Evet, şampiyon olamamışsın ama burada sağlıklı bir durum varmış sende aslında. Sen bulabiliyormuşsun. Bak, kimsenin tanımadığı Kim Min-jae diye bir oyuncuyu bulup ona değer kalıp katıp satmışsın değil mi? Yani senin o tarafta, transfer tarafında o politikayı izlemen lazım. İşin şampiyon yolluk tarafıyla alakalı da neden olmadığın zaten çok açık belli değil mi? Yani oyuncu istikrarı ve teknik direktör istikrarı, planlamaya sadık kalmak burada çok belirleyici olacak. Yani sen aslında idareci olarak yani olumlu yaptığın şeyleri alacaksın, önce onu cebe koyacaksın. İşte neydi bu bahsettiğimiz scouting konusunda son zamanlarda aslında Ali Koç döneminde de çok sağlıklı işler yapılıyordu Fenerbahçe'de. Şimdi bunu yok ediyorsun, yok diyorsun sen. İşte senin söylediğin gibi başkanlık ismine bakıyorsun, aynı isimler etrafında dönüyor. Teknik direktör diyorsun, hala İsmail Kartal, Aykut Kocaman diyor. Geliyorsun oyuncuya, hala sana birileri Vedat Boris gelsin burada beni kurtarsın diye ikna etmeye çalışıyor seni. Yani bunu şimdi düşündüğümde ya bir türlü yani aklım mantığım almıyor. Niye bu şekilde planlamanın peşinden gidiyorlar? Zorlanıyorum yani, anlamakta zorlanıyorum yani.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteyiz bu arada arkadaşlar. Saatlerimiz de 14.13'ü gösteriyor. Bir de Guiza örneği var yani abi. 28'de golle gol kralı olmuştu La Liga'da. Yine aynı golde olan Dovbik vardı. O da Roma'ya transfer olmuştu. O da mesela Roma'nın elinde patlamıştı. Şimdi yani Vedat Muriç'te de bu durum olabilir mi acaba? Evet, Aziz Yıldırım
1: ya, olma ihtimali çok yüksek Cihan. Yani verdiğin örnek bence şahane bir örnek. Yani şimdi bana dün çok fazla böyle mesaj geldi. Ya arkadaş sen ne anlatıyorsun? La Liga'da 23 tane gol atmış oyuncudan bahsediyorsun. Kötü olmaya da uyum sağlamama şansı olur mu? Ya da daha önce buralardan geçmiş. Ya Vedat Muriç'in en fit, en zirve performansını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani ben Vedat Muriç'in en zirve performansını biliyorum. Vedat Muriç'in en zirve performansı dahi Fenerbahçe'nin birinci santraforu alacak ve Fenerbahçe'yi hedefe götürebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yok, buralardan geçti. En iyi zamanını, en genç zamanında biliyoruz oyuncunun yani. Ve en artık aşağı gitmeye başlayacağı yaşlarda talip oluyorsun sen Vedat Buriç'e. Ve şeyi sakın unutmasınlar. Yani onlar bir organizasyonda o işi hallediyorlar. O dediğin istatistiği de orada yakalıyorlar. Yani Vedat Buriç oralarda kaçıncı kez tekrar yapmıştır o oyuncularla bilmiyorsun. Burada çok uzun zamandır değişime uğrayan bir organizasyonun parçası olacak yani. Bir de evet, şöyle yorum yapılıyor Cihan. Deniyor ki ya aslında birinci santrafor değil, İkinci santrafor Vedat Muriç. Mesela böyle mesajlar da aldım. Şimdi eğer öyleyse orada da problem var. Şöyle problem var. Senin önce ideal 11 üzerinden bir planlama yapman gerekiyor ya idareci olarak. Yani senin şu an alternatif santrafor ya da alternatif bek, alternatif stopper arayacak durumda olmadığını birilerinin sana söylüyor olması lazım. Senin net oyunculara ihtiyacın var. Yani bir kulübün başkanının aday olduğu seçim öncesi şampiyonluğu oynayacak bir takımda yani bu seçimi kazanma adına ya da planlamaya da insanları heyecanlandırma adına Vedat Muriç isminin ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum yani.
0: Evet, tabii bunun çok örnekleri var ya. İki sezon önce Pedro gelmişti, İtalya'da Cagliari'den geldi, küme düşen takımda. O da orada leblebi gibi gol atıyordu argo tabirle. Fenerbahçe'de geldi ve göremedik oyuncuyu mesela. Ya bunu aklına gelirse dinleyenlerimizin daha da çeşitlendirebilirler. Yani İbrahim Yavuz'a göre Vedat Muriç transferi, bir de 18 milyonlar falan konuşuluyor. Yani fiyat da ya biraz işte yüksek.
1: Zaten şöyle olsa 4-5
0: milyon olsa belki
1: yani,
0: okey.
1: Maliyeti olmayan bir oyuncu. Daha önce yolu buralardan geçmiş. Fenerbahçe'de de oynamış. Bir de ben yani karakter olarak da davranış olarak da aslında pozitif bir oyuncu. Yani arkadaşlarına rol model olabilecek bir oyuncu davranış olarak. O anlaşılabilir bir durum ama rakamlar falan inanılmaz rakamlar. O zaman Şerif'e niye itiraz ettiniz yani? Şerif'ten de çok farklı bir şey beklemeyin Vedat Buruş'tan yani. Hani Şerif'in bir tık iyisi olacak size, bir şey fark etmeyecek yani. Ya şu planlama olmaz yani. Vedat Muriç, onun alternatifi Şerif. Bu duruma geleceksiniz. Fenerbahçeliler buna razı mı yani? Bu planlamaya razı mı Fenerbahçeliler yani?
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan abi İrfan Can Kahveci de Kafa Sports'a, yani YouTube kanalına konuk oldu. Orada da inanılmaz açıklamalar yaptı. Hem Mourinho'yu hem Vitor Pereira'yı gömdü. Yani salvo yaptı onlara. Diğer taraftan İsmail Kartal'ı da biraz övdü. Ben dedi gidiyordum, milli takımda oynuyordum. Döndüğümde beni oynatmıyordu. İşte iyi oynarken oyundan çıkarıyordu tarzı açıklamalarda bulundu. Biraz da istersen İrfan Can Kahveci değerlendirmesi de alabiliriz senden. Ne oldu ya bu çocuğa yani? Bir anda bir düşüş yaşadı.
1: Yerli oyuncuların özellikle büyük bir çoğunluğu bu öz eleştiri konusunda eksikler. Yani aslında bu ona özel bir durum değil. Bizim oyunculuğumuzda da benzer bir durum vardı Cihan. Yani biz de en çok oynadığımız, bize en çok süre veren hocaları çok özel bulurduk, çok değerli bulurduk. Oynatmayanlara karşı da ister istemez bir öfkemiz olurdu. Bu anlaşılabilir bir durum. Yani anlayabiliyorum. Çünkü en fazla tekrarı, en iyi geçirdiği dönemi İsmail Kartal'la. Ona tanıdığı özgürlüklerle, ama Jose Mourinho'dan da para neden de o özgürlüğü bulamayan bir oyuncu ister istemez negatif taraftan bakacak. Yani bence İrfan Can Kahveci genel anlamda ya bu kadar potansiyeli yüksek bir oyuncunun bu kadar o oynama alışkanlığı anlamında ya da yeteneklerini sergileme anlamında bu kadar eksik kalmasını kendi üzerinden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi bu kadar potansiyelim var ama sürekli bir yerlerde problem arıyorsun. Bana az süre verdin diyorsun. Ya da işte verdiğin süreden sonra benim oynamaya ihtiyacım var diyorsun. Ama bunlar bitmiyor ya. Yani bu istekler bitmeyecek. Sana işte bir İsmail Kartal'ın verdiği özgürlüğü, süreyi ya da orada kadro alışkanlığı konusunda, oynama alışkanlığı konusunda aynı fırsatı birileri vermiyor olabilir. İşte orada davranış belirleyici oluyor ya. Ya küsebilirsin de. Değil mi yani mesela? Küsersin.
0: Evet.
1: Yani. O yüzden bence o taraftan bakmakta fayda var bizim oyuncularımızın ama Mourinho konusunda özellikle çok yani hak verdiğim, yani genel anlamda Mourinho'nun davranışı konusunda hak verdiğim taraflar var tabii ki. Çünkü daha önce de yayınlarda da söyledim Cihan. Yani ben Mourinho'nun Türkiye'ye teknik direktörlük yapmaya geldiğini düşünmüyorum. Genel davranışlarını gördükten sonra. Onun zaten burada teknik direktörlük yapmayla ilgili bir derdi olmadığı o kadar açıktı ki. Yani bir önceki seneden mesela Fenerbahçe'ye bir miras verilmişti İsmail Kartal'la. Ne olursa olsun 99 puan ve oynama alışkanlığı en yüksek oyuncular bir teslim edilmişti. O Fenerbahçe'nin birkaç dokunuşa ihtiyacı vardı değil mi? Yani hazır bir oyun vardı. Ya o geldi, baştan en güçlü yerleri darmadağın etti. Savunmanın merkezi Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır uyum yakaladığı Ciku Bekao vardı. Orada değişime gitti. Çağlar'ı attı oraya. Darmadağın etti savunmanın merkezini. Orta sahada Fred İsmail kariyer sezonu geçirmişti. Tuttu oraya Amrabat diye bir oyuncuyu attı o savunmanın merkezine. Fred'i de İsmail'i de onlarla beraber oynatacağım diye darmadağın etti. Şimdi bu kadar teknik anlamda yanlış yapan bir teknik direktörün ismi ne olursa olsun yani. Şimdi geçmişte yaptıkları önemli, değerli ama şimdi burada da teknik anlamda, planlama anlamında bu kadar yanlış yapmış bir teknik direktörü de sırf ismi Jose Mourinho diye de anlamaya çalışalım, vardır onun bir bildiği dersek bence yanılırız yani.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikte elimiz sürüyor. WhatsApp hattımıza gelen mesajlar da var. İlyas hoş geldiniz, iyi bayramlar demiş. Merhaba İlyas. Aykut, İbrahim hocama kabullenmiştim bu hafta olmayacağını ama sesini duyunca bana sürpriz yaptı, selam olsun demiş. Yayınlarda ortalığı salladı, tatil hakkı demiş. Başka bir dinleyenimizde Nevzat Ohri bu mesajları atmış. Abi diğer taraftan bir de Beşiktaş'ta da sanki böyle rota biraz değişti gibi. Kartal Yiğit'e konuştu Şenol Hoca. Dedi ki Beşiktaş'ın hayırlısı olsun, ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmamam önemli değil. Başkan iyi olsun, Önder Hoca'ya başarılar diliyorum tarzı açıklamalar yaptı. Bunun ardından Serdal Adalı başkan, sayın başkan da dedi ki ben Şenol Hoca'yı çok severim ama Sergin Hoca'dan sonra Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmüyorum dediğim yazılıyı çiziliyor dedi. Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım dedi ama aslında kendi söylemişti bunu, çalışmak istemediğini. Hayır demişti ama sanki biraz böyle rota döndü gibi. Ne dersin Şenol Güneş'e?
1: Ya şöyle, bir de aynı durum. Ya anlıyorum, tamam, bu insanların geçmişte yaptıkları çok değerliydi ama hani bir yerde sıkışıp kalıyoruz Cihan. Yani işte çok yakın tarihte Şenol Güneş'te bir tekrarım var Beşiktaş olarak. Pek hayırlı geçmedi onlar adına. Dön Trabzonspor'a benzer bir durum orada yaşandı. Pek hayırlı onlar adına da geçmedi. Oyun değişiyor. Bu insanlar çok değerli insanlar. Bunlardan faydalanmak lazım. Ama sahanın sanki kenarında bize daha çok faydalı olur. Hani bir danışmanlık gibi, onların futbol aklı olduğu bir takımın yönetilmesi gibi ama yani illa sahaya gönderme konusunda tereddütlerim var. Çünkü oyun çok fazla değişime uğradı. Çok hızlı değişime uğradı. Buna ayak uydurma konusunda biraz yani geride kaldıklarını düşünüyorum. Bir de orada Önder Özen artık futbol aklı olarak geldi değil mi? Yani Beşiktaş'ta artık planlama, ki ben hep söylüyorum hani sportif direktör pozisyonuna birini getirdiğinizde ondan sonraki süreç çok önemlidir. Şimdi oraya onu getirdiniz, artık sizin yani arkanıza yaslanıp Önder Özen'in organize edeceği planlamasına sadık kalmak zorundasınız yani. Onun belirleyeceği teknik direktörle beraber oturacak Önder Özen. Hadi buradan da bir transferle ilgili teknik direktör Hırvatistan'ın teknik direktörü neydi? Dalic. Bir dakika, şimdi ismini söyleyeceğim. Tam da yanlış söylemeyeyim. Cihan.
0: Kimin teknik direktörü dedin? Sırbistan'ın mı?
1: Hırvatistan'ın teknik direktörü.
0: Bakalım abi, Dalic, bakalım dur.
1: Dalic bir isim geliyor Cihan. Yani bakalım, bana yardımcı olur bana da.
0: Sana hemen yardımcı olayım. Dalic. Zlatko Dalic, doğru.
1: Zlatko Dalic ile ilgili şöyle bir durum var. Aslında Önder Özen bir teklif götürüyor hocaya. yani Hırvatistan'da yaşayan Daliç'te ilişkileri iyi olan bir dostumun bana anlattığı. O da şöyle söylüyor, diyor ki ya diyor hani Beşiktaş'a çok fazla teknik direktör değişime gittiler ve içinde bulundukları durumu da pek sağlıklı görmüyor ama yani eğer Türkiye'de çalışacaksam sanki Fenerbahçe benim için daha hayırlı olur gibi menajerler aracılığıyla böyle bir haber de gönderiyor. Yani Beşiktaş'ın Daliç'e talip olduğu, onun da işte Beşiktaş'a sıcak bakmadığı söyleniyor.
0: Evet,
1: bunu yani, da bir transfer haberi olarak vereyim yani.
0: Yani Daliç ile ilgili şey vardı. Ali Koç'un Daliç'e bir hayranlığı vardı. Hatta ben hatırlıyorum o dönem işte biraz şey demiştim. Hani kendi ülkesi hariç Arnavutluk, Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri falan. Evet. Oralarda hocalık yap demiştim ama şimdi Beşiktaş'la adını duyunca senden çok şaşırdım. Yani olursa biraz ilginç olur yani.
1: Yani. Böyle bir konuşma olmuş yani.
0: Evet.
1: Ama o da Fenerbahçe'yi aslında hani daha yakın görmüş kendisine. Bunu da söyleyeyim. Bir de dikkat et, en son Önder Özen Slaven Bilic ile çalışmıştı Beşiktaş'ta. Hani bu da aslında biraz hani Balkan kökenli antrenörlerle uyum konusunda da Önder Hoca, çünkü burada belirleyici olan onun da teknik direktör adayı, çünkü o çalışacak. Yani burada umarım da öyle olur. Yani Serdar Adalı umarım teslim olur Önder Özen'e. Çünkü başka türlü bu işin olma şansı yok. Yani siz Önder Özen'i göreve getirip bir de Önder Özen'e bu teknik direktörle çalış, bu oyuncuları al derseniz oradan sağlıklı bir şey çıkma şansı yok. Madem Önder Özen'e teslim oldunuz, bundan sonra artık tamamen onun planlamasına sadık kalması lazım Beşiktaş'ın.
0: Evet, yani hep senin de söylediğin bir şey var yani. Evet, Şenol Hoca'm gerçekten ben de çok severim. Yeri de ayrıdır ama artık yani 75 yaşına gelmiş. Her gün antrenman takibi, bu arada yaşı büyük olan dinleyenlerimiz de olabilir, yanlış anlamasınlar. Ben hani antrenörlük olarak bahsediyorum. Yani bunun programlanması vesaire, evet yardımcılar yapabilir diyebilirsin sen de. Ne bileyim, akşamları rakipleri izlemek, her hafta Avrupa'da olursan iki deplasman yapmasını beklemek, ki Avrupa'da değil gerçi Beşiktaş, ama ya bunları yaparken sakin ve dinç olmasını beklemek biraz sanki böyle hayalcilik mi olur, yoksa ben mi hocaya fazla haksızlık yapıyorum bilmiyorum. Evet, yayla adamı, ya, dinç adamdır ama yani sonuçta yaşında verdiği bir ağırlık var.
1: Aynı şekilde o enerji kolay değil yani. Hani bir de çok fazla değişime uğradı oyun. Yani teknik anlamda da onu takip etmek zorundasınız. Yani mesela Aykut Kocaman konusunda benim itirazım o aslında. Bu kadar uzun süre ara vermiş bir teknik direktör, oyun bu kadar değişime uğramış. Şimdi nasıl talip olacaksın sen? Tamam, geçmişte yaptıkları önemli ama ciddi de bir ara vermiş bir teknik direktörden bahsediyorsun. Oyun ciddi o sürede değişime uğramış. Oyuncu davranışları değişime uğramış. Şimdi sırf geçmişte yaptıklarından dolayı da yani birilerine bu kulübü teslim etmek çok sağlıklı gelmiyor bana yani.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bana da şey geldi yani, sen az önce Daliç söyledin ama bana da hani Nuri Şahin'le işin bittiği bilgisi geldi. Hani Dortmund'da da biraz çok erken dümene geçti sanki hocam. Yani biraz daha böyle pişip gitseydi uzun yıllar kalabilir miydi bilmiyorum.
1: Ya Nuri Şahin'le ilgili ya emin değilim Cihan, şöyle emin değilim. Yani Nuri Şahin'in bir bakalım teknik direktörlük kariyerine, başlangıcına bir bakalım. Futbolculuktan direkt Antalyaspor'da Ersun Yanal sonrası bir takım aldı ve psikolojik anlamda aslında çökmüş ama fiziksel olarak çok iyi bir takım aldı Nuri Şahin Ersun Yanal'dan. Ersun Yanal takımları her zaman fiziksel anlamda iyi durumdadır. Şimdi o sezonun devamında bence onun mirasını çok sağlıklı bir şekilde kullandı. O fiziksel olarak güçlü takım ama devamındaki senede pek başarılı sezon geçirmedi. Şimdi ondan sonrasını hatırlayalım Cihan. Yani Dortmund'la geçirdiği süre, yani evet çok önemli deneyimdir. Başarısız da olsa orada o süreyi geçirmesi. Şimdi Başakşehir süreci onun adına çok... Bu kadar genç yaşta bir teknik direktörün bu kadar keskin değişimleri yaşaması, orayı hazmedebilmesi, götürebilmesi kolay değil. Yani şeye dönebilir, Antalya'dan sonra Dortmund'da geçirdiği süre, Başakşehir'den sonra Beşiktaş'a geleceği süre benzer bir problem olabilir diye düşünüyorum. Yani antrenörlükle futbolculuk bambaşka iki hadise. Biz hep böyle futbolculuk davranışlarına talip oluyoruz. Ama bu iş çok fazla tekrar deneyim isteyen bir iş. Evet, bir deneyim kazanmaya başladı ama Şimdi Beşiktaş'ta o işi halletme konusunda, yani Dortmund gibi aslında sana bir düzeni teslim ettikleri yerde bile bu problemi halledemediysen, demek ki senin biraz oralarla ilgili zamana ihtiyacın var. Çünkü mesela Dortmund gibi takımlarda ne yapıyorlar? Hep bir geçişle teknik direktör teslim ediyorlar. Atıyorum işte Edin Terzic bir miras bırakıldı ona, o yönetti. Oradan Nuri Şahin geldi, Nuri Şahin'e bir takım teslim edildi. Yani onlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki bak arkadaş, burada bu oyuncular var. Herkesi yerinde oynat, iyi antrene et ve arkana yaslan. Biz planlamayı yapıyoruz, planlamaya sadık kalıyoruz. Şimdi onların bile tarihinde bu kadar değişim yokken, şimdi Nuri Şahin'le ilgili, Nuri Hoca ile ilgili bu kadar kısa sürede yaşadıkları değişim, demek ki onlar bazı konularda Nuri Şahin'in teknik anlamda çok fazla eksik olduğunu tespit etmişler. Ki benim için belirleyicidir. Yani Almanların, İngilizlerin, İtalyanların, Fransızların hem oyuncu konusunda hem teknik direktör konusunda birilerinden vazgeçmesi, yani bence çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Onlar birinden vazgeçiyorsa bir şeylerin olamayacağını kesin öngörmüşlerdir. Bak Archie Brown'la ilgili geldiğinde benzer ifadeyi kullandım. Ya bu kadar genç yaşta birini sana vermezler. Şahane fiziği var. Atletizm konusunda şahane bir oyuncu. Ama bu kadar erken bize gelmesinde bir problem var. Geldiğinde gördük ki aslında bu oyuncu, evet şahane fiziği var. Atletik olarak şahane bir oyuncu. Ama pozisyon bilgisi konusunda çok eksik bir oyuncu. Artık onlar şey ikna olmuş. Pozisyon bilgisi konusunda bu daha gelişmez. İşte Tedesco ile ilgili benzer ifadeyi kullanabilirim. Yani bu kadar genç yaşta Şampiyonlar Ligi, Belçika amil takımı derken bize bu yaşta geliyorsa bu teknik direktör, onlar şuna ikna olmuş. Onun da gelişimiyle alakalı çok fazla bir şey yok konusunda. Çok da, çünkü bakıyorum genelde de öyle oluyor Cihan. Yani haksızlık da etmeyeyim ama yani büyük bir çoğunluğu bunların bu şekilde yönetip gönderdiği antrenör ya da oyuncularda onlar haklı çıkıyorlar. Şimdi Nuri Şahin konusu da böyle. Evet, burada Başakşehir süreci, ben onun yerinde olsam Başakşehir'de devam ederim. Biraz daha tekrar yapmaya belli ki ihtiyacı var yani.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
1: Reklam.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
3: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor ya, şu yüzden söyledim. Yani normalde Şenol Güneş olayı hiç yoktu. Konuşulmuyordu bile. İşte Filipe Luis, Lucescu ve Nuri Şahin konuşuluyordu ki işte yaklaşık 1-2-3 dakika önce Filipe Luis'den de olumsuz yanıt geldi Beşiktaş'a. Yönetim Brezilyalı teknik adamla anlaşamamış Beşiktaş yönetimi. Hani tekrar bir Razvan'a döndüler ama hani Nuri Şahin'le de ilgilendiklerini şuradan biliyorum. Hani Göksel Başkan demiş ki Nuri, ya Nuri'cim hani bir yıl daha kal. Hani bir toparlan, bir burada bir sistem oturttuk vesaire. Ama Nuri Şahin de hedefinin büyük takımları çalıştırmak olduğunu biliyoruz. Acaba hani Razvan'da olmazsa ardından Nuri tekrar bir Şenol Hoca olabilir mi diye bir düşünmedim değil abi. Ama şu an
4: ya olabilir yani, sıcak haber Luis Reketmiş. Şimdi yani bahsettikleri isimler, sonuçta Razvan dediğin evet önemli bir teknik direktör ama mukavelesi olan bir teknik direktör. Yani ki bence orada mesela hani hep bu olmaz şu olmaz diyoruz da kim olabilir diye soruyorlar ya bazen. Mesela bence orada Edin Terzic önemli bir isimdi. Keşke Edin Terzic'e gitmiş olsalardı. Yani Dortmund'da geçirdiği süre bence önemliydi. O da Atletico Bilbao ile anlaşmış 2 gün önce. Mesela keşke onunla iletişim kurmuş olsalardı ya da buraya getirebilselerdi. Çünkü önemli bir deneyim. Hani oralarda bir şeyi de en azından tekrarla halledebilmiş bir teknik direktör. Yolu daha önce biz o işi çok seviyoruz Cihan. Ya buralarda yolu buralardan geçsin diye. Yolu da buralardan geçmiş Terzic'in. Belki

0: işin yardımcısıydı.
1: Belki yani teklif etmişlerdir abi.
0: Keşke onda bir planlama yapsalarmış.
1: Belki bir teklif gitmiştir. Çünkü önceki dönemlerde Türkiye'de çalışmak istemiyorum tarzı bir açıklaması vardı. Belki hani gitmişlerdir. Hani çok da böyle hoca sıcak yaklaşmamıştır. Olabilir mi bilmiyorum ya öyle bir durum.
0: Yani bilmiyorum. Şöyle yani Beşiktaş'ta çalıştığı için hani burayla alakalı da çok güzel anılar biriktirdiği için söylüyorum. Hani duymuştum da o zaman hani Türkiye ile ilgili Beşiktaş'ta bir yer yerim ayrıdır. Hani orayla ilgili de böyle bir düşüncem vardı diye. Duyduğum için hani bu isim üzerinden ya da olmamışsa da yapabilirlerdi böyle bir açıklama. Çünkü biz de onlardan duyduğumuz şeye göre yorum yaparız. Bir atıyorum Önder Özen, ya evet Terzic bizim listemizdeydi. Bir görüşmemiz oldu ama o atıyorum Atletico Bilbao'yu tercih etti gibi.
1: Evet, yani farklı farklı açıklamaları da vardı tabii, işte gelirsem 70 milyon transfer bütçesi isterim falan diye insanlar o arada.
0: Zaten devre arası Sergen Yalçın'ı harcadın, senin parayla ilgili bir sorunun yok ki, sende para tabii var tabii. Sen parayı harcamayı bilmiyorsun, en azından Terzic sana parayı doğru harcatırdı yani. Sen gidip Akbetu'ya o parayı vermezdin değil mi?
1: Son Akbadu bükücüsü diyeceğim sana bundan sonra.
0: İnanılır gibi değil.
1: Sen Akbadu ile ilgili şey var. Senin çocukluğuna inmem lazım Akbadu ile alakalı.
0: Evet, ben canlı ya izledim. Cihan canlı izledim. İki defa canlı izledim. Yani tamam anlıyorum, bir oyuncuya yatırım yapıyoruz ama mesela stoper pozisyonunda bir oyuncunun ya en temel özelliklerinden biridir aradığın özellik değil mi? Ya atletizm, hani çabukluğu çok önemlidir. Yani son zamanlarda izlediğim en ağır oyuncu. Ağır. Ha ne dersin, ağır oyuncu ama pozisyon bilgisi çok üst seviyede bir oyuncu. Ya onun da öyle olmadığını Fenerbahçe derbisini hatırlayalım. Yani altyapıda öğretirler, aman kayarak girdiğin zaman o topa vurduğunda o topu dışarı atmak zorundasın. Onu anladığın an öyle bir pozisyonun içerisinde olmaman gerek. Onu da yapamamışsın. Sen sürekli yanılmışsın. Şimdi oyuncu anlamında. İşte ben o konu, bir de maliyetleri zaten hiç düşünmek daha istemiyorum. Anormal maliyetler yani. Hani Akbatun'un o maliyeti korkunç bir maliyet olduğunu düşünüyorum. Ya inşallah yanılırım da önümüzdeki sene ya öyle bir oyuncuyla karşılaşırız ki biz de bir daha yorumlarken, bir oyuncuyla alakalı bir yorum yaparken tekrar gözden geçiririz. Ya ağırmış ama bak bizim göremediğimiz özelliği şu teknik direktör gördü ve oyuncuyu geliştirdi deriz yani.
1: Evet, şimdi sen telefonla konuşurken bir taraftan da Beşiktaş'ın daimi yorumcularından, yani Beşiktaş'ı iyi bilen kişilerden, adımı vermedi, tamam vermeyeyim. Şimdi Braga'nın hocasına gitmiş Beşiktaş, Carlos Vicense. Ya Beşiktaş sürekli denemeler yapıyor. Bilmiyorum nasıl bir hoca, hiç takip etmedim Braga'yı ama.
0: Ya şöyle.
1: O da yeni bir yeni bir isim, buradan dinleyenlerimize de bilgiyi vereyim.
0: Yani şu an her yere gidiyorlar ama o da aslında ne kadar plansız bu işi idare ettiklerini de bize gösteriyor diyor. Mesela ben Önder Hoca ile de alakalı, şimdi ona da aslında bir eleştiri olsun değil mi? Şimdi bu işler yani yorumcu tarafındayken işin sportif direktörlük tarafına talip olduğunuzda sizin de bir hazırlığınız olması gerekiyor değil mi? Mesela ben şey düşünüyorum Cihan, yani işin yani futbol tarafında, işin idari tarafında kaldım. Mesela antrenörlük yapmak istemiyorum ama sportif direktörlük tarafıyla alakalı planlamam var. Onunla ilgili bu da şey olsun. Geçen gün federasyonda şeyi de arıyorum, bulamıyorum onunla sertifikasıyla, kursuyla alakalı. Şeye gideceğim, federasyona gidip orada soracağım. Burayla alakalı bir şeyler öğrenmek de istiyorum. Onun lisansını da almak istiyorum. Kendi aynı zamanda alt liglerde maç izliyorum Cihan. Alt liglerde maç izleme sebebim şu. Yarın öbür gün biri bana bir göreve gel bu organizasyonun başına geç dediğimde hazır olmam lazım değil mi? Yani oyuncu konusunda, teknik direktör konusunda elimde bir liste olması lazım değil mi? Yani bana oturup bir başkan nasıl bir planlama yapacaksın dediğinde şunu yapmamam lazım. Bu işin en basit tarafı. Ya Süper Lig'de mesela atıyorum PTT birincilikte bir takım, TFF birincilikte bir takıma geçtim değil mi Cihan? En basiti. Süper Lig'de oynayamayan oyuncuların hepsini getir bir araya. Ya bu işin en kolay tarafı. Bunun için sportif direktör olmana falan gerek yok yani. Bunu hiç hayatında futbol oynamamış, hiç o işin organizasyonunda bulunmamış birine de ver, o da onu yapar. Yani alır bu sene işte kimler Süper Lig'de? Çorum çıktı. Çorum gibi takımlardan, Erzurum gibi takımlardan orada kadroda tutamayan oyuncuları alalım. Onları bir araya getirelim, şampiyon olalım. Bu işin en kolay tarafı ama önemli olan şu. Kimsenin bilmediği üçüncü liglerde, ikinci liglerde oralardan maliyeti düşük oyuncu oyuncuları alıp o oyuncularla bir takıma da oyuncuya da değer katıp, değil mi? Bunu yaptığın zaman kıymetli. Şimdi Önder Özen olarak Beşiktaş'ın sportif direktörüysen, senin aslında yorumcu olduğun dönemde de teknik direktörlerle ilgili bir planlaman ya da oyuncularla ilgili bir planlaman olması gerekiyor. Eğer öyle değilse bence o daha da vahim bir durum. Yani sen hiç işin direktörlük tarafıyla ilgili planın yok ve seni birileri Beşiktaş'a söyledi ve sen başladıysan, senin adına da pek hayırlı bir durum değil bence. Yani mesela Önder Özen'in bugün oyuncu ve teknik direktör listesinin hazır olması gerekiyor. Hani şey diyemeyiz Cihan, yani adam ne yapsın ya, yorumculuk yapıyordu bir anda, öyle bir şey yok. O zaman talip olma oraya. Yoksa elinde öyle bir liste, olma oraya talip. Çünkü herkes zaten senin yaptığını yapabilir. Şimdi Serkan Reçber de yapar, hiç problem değil. O da tuttu mesela, 4 tane 5 tane oyuncu getirdi. Şimdi Serkan Reçber'e de sorsam mesela, muhtemelen diyecek ki aslında benim bir sonraki sezonla ilgili asıl planım vardı diyecek, değil mi? Öyle bu iş öyle olmuyor ama yani.
1: Ya şey de olabilir tabii, hani bir anda göreve gelince belki birilerinden bir destek talebi de olabilir mi mesela?
0: Bilemiyorum. Bir anda göreve, işte benim itiraz ettiğim konu, bir anda göreve gelme, öyleyse de gelme, kabul etme o işi. Kabul etme yani, bir anda göreve geldiysen de kabul etme, çünkü başarısız olursun. Şimdi mesela bana biri dese ki gel şurayı idare et, böyle bir hazırlığım yok, gittiğimde başarısız olacağımı ben biliyorum ya. Gerek yok. Yani gittiğinde hazır gitmen gerekiyor ya. Hani sınavda dersine çalışma hadisesi gibi, değil mi? Yani dersine çalışmamış. Hani bizim şeyde vardı, oradan örnek vereyim. Okan Hoca taraftara döndü ya, hani kalkın ayağa diyor. Hani bu şey gibi yani, sınavında sınava çalışmamış öğrencinin durumu gibi. Taraftar ayağa kalksa ne olur? Senin organizasyonun tamamı yanlış olmuş ya o gün yani. Taraftarın ayağa kalkmasının sana hiçbir faydası yok yani.
1: Okan Buruk deyince zihnimde canlandı. Bodrum, İstanbul ve İngiltere üçlemesi yapacağım. Geçen gün Fatih Terim Acun Ilıcalı'nın yanındaydı. Acaba hani gelecek yıl Halstin'in başına falan geçme ihtimali var mı sana göre? Ki gerçi Acun Ilıcalı olabilir. Hocamızla hani çıkamasak da, hani ligde de devam etsek, hocamızla devam edeceğiz açıklaması vardı ama böyle çok sık görünce bilemiyorum yani. Sanki acaba
0: ben,
1: dedim.
0: Şöyle yani, devam eder Yakiroviç'le ama ilk işler kötü gittiğinde ben mesela bir Okan Buruk, Emre Belezoğlu, bir Fatih Terim hamlesi bekliyorum yani. Hani Premier Lig'de bir Türk teknik direktör çalışma konusunda da, yani çalıştırma konusunda da.
1: Evet, Okan Buruk da kendisini tebrik etmişti Hull City Championship'ten Premier Lig'e çıkınca. Ama şu an Galatasaray'da devam ediyor.
0: Ama ben mesela şeyi bekliyorum şu an. Mesela 4 sene üst üste şampiyon olmuş, sizin düşüncenize göre Avrupa'da çok başarılı olmuş bir teknik direktörü, ya birilerinin aramasını bekliyorum yani. Hani İtalya, İspanya, İngiltere, bir yerlerden bir teklif bekliyorum yani.
1: Geliyordur belki abi. Gelmiyor mu?
0: Geliyordur değil ya, gelse bizim haberimiz olmama şansı olabilir mi yani? Gelmeden bir sürü şey servis eden insanlar, gerçekten böyle bir teklif geldiğinde sence bunu servis etmeme şansı olabilir mi yani?
1: Ya daha önce bir Tottenham olayı vardı, onu reddetmişti. Şimdi Lazio haberleri çıkıyor. Toto Mercato yazıyor. Ben söylemiyorum ya, onların haberine göre onu söylüyor. Yok şey, bakalım. Ya şu yüzden söylüyorum İbrahim abi, geçenlerde de bir dinleyenimiz aynısını sormuştu. Ben de dedim ki ya adam gidip ne yapacak dedim yani. Inter'in hocası Kivu bile hani adam dedim 3,5 milyon mu 2,5 milyon mu ne alıyor, orada vergiler de var dedim. Ha, gitmesi için orada 8 milyon falan bir teklif gelecek ki gitsin, 4 milyon cebine kalsın. Zaten Galatasaray'da 3,5-4 milyon oluyor yani, gitmesi için bir sebep yok bence. Sen de diyorsun ki teklif gelmiyor bence diyorsun. O da olabilir, bilmiyorum.
0: Ya teklif gelmiyor bence değil, gelme şansı yok. Çünkü oradakiler senin gibi oyuna bakmıyor ya, oturup sorarlar orada. Mesela ararlar Icardi'yi, derler ki arkadaş mesela sen bu kadar, bu kilonla, bu durumunla seni nasıl sahaya gönderiyorlar? Ya da sen orada ne yapıyorsun da aylardır kilo veremiyorsun? Orada nasıl bir antrenman yapılıyor derler. O zaten anlattığında, bak dikkat et, Okan Buruk'la ilgili oyuncuların röportajları var. Hep dijitalde arkadaşlarımızın yaptığı röportajları izliyorum ben. Okan Buruk'la ilgili hepsinin ortak söylediği, ya bize çok sınırsız özgürlük tanıyor. Bizi çok iyi idare ediyor. Dikkat ediyor musun mesela? Hiç teknik bir şey dinliyor musun? Mesela Guardiola da ayrıldı. Mesela açın bakın Guardiola'nın da ayrıldıktan sonra oyuncuların Guardiola ile ilgili söyledikleri şeye. Ya bu bile aslında neden bizim yerli teknik direktörlerin teknik anlamda bu kadar geride kaldıklarını anlatıyor. Biz iyi bir idareciyiz. Okan Buruk iyi bir idareci. Bak oyuncu da söylüyor. Bizi idare ediyor diyor. Ya hiç demiyor ya, teknik anlamda bir gelişimle ilgili kimse bir şeyden bahsetmiyor. Ama Haaland bahsediyor kendi gelişimiyle alakalı, Guardiola'nın ona söyledikleri, teknik anlamda ona dokunuşlarından bahsediyor. O yüzden gelmez. Yani Avrupa'dan teklif gelme şansı yok. Bak Guardiola alıyor, oradan herkesi buraya götürüyor. Buradan herkesi alıyor, oralara götürüyor. Niye Okan Buruk'u alıp götürmüyor? Değil mi yani, alıp götürmüyor. Niye alıp götüremiyor? Tek başına şey değil. Ben ona çok katılmıyorum Cihan. Yani ya burada çok para. Okan Buruk'un parayla falan bir işi olacağını düşünmüyorum. Onlar için kazanacağı para kadar kariyer de çok önemli. İstemez mi İtalya'da Lazio'nun teknik direktörü olmaya ya da Tottenham'da, İngiltere'de Tottenham'ın teknik direktörü? Olamaz, çünkü oraya gittiğinde o da çok iyi biliyor. O şey yetmiyor oralarda. Şimdi orada hakem dediğin an darmadağın ederler seni ona. Hakem bizi milli maçlardan dönüyoruz, milli maç dönüşlerinde oyuncularımız sakatlanıyor dediğin an yanarsın orada yani. Orada onu kabul etmezler çünkü Cihan.
1: Evet, 0212 273 10 WhatsApp attığımız, buradan mesajlar geliyor. Bir dinleyenimiz yabancı sınırıyla alakalı bir çalışma yazmış, kağıdı da yazmış ama biraz zor okunuyor. Ne demiş? Madde 1 diyor, 30 yaş üstü alınacak, yaşı 31 olmayacak. 30 yaşındakilerde 1+1 sadece kontrat imzalatılacak. Yedek kulübesinde en az 3 tane genç oyuncu olacak. Kadroda da altyapıdan oyuncu olmak zorunda. 2 tanesi de demiş, dakika 65'ten sonra oyuna girecek diyor. Tabii bu madde biraz şey olmuş, fantezi gibi olmuş ama ya fena değil, bilemedim. Yani diyor ki 30 yaş üstü transferi edemeyeceksiniz diyor.
0: Ya şeye inanmıyorum. Yani yasakla bir şey halledemezsiniz. Mümkün değil, geliştiremezsiniz yani. Ondan sonra tutarsın şeye kızarsın. Tarık Çamdal'a kızarsın. Değil mi? Sanki bütün problem Tarık Çamdal'la demiş gibi. Herkes ona kızıyor. Ya onun suçu değil ki, sen verdin çocuğa o parayı yani. Öyle değil mi? Yani problem Tarık Çamdal problemi değil ki. Kaç tane Galatasaray altyapısından 4 senenin sonunda kaç oyuncuyu hazırladı Cihan? Kaç tane oyuncu altyapıdan şu an Galatasaray organizasyonun bir parçası oldu?
1: Sıfır.
0: Bana lütfen. Sıfır ya, sıfır. Fatih Terim zamanında nasıl oluyordu bu? Tesadüf mü? Olmadığını Ceyhun Müderrisoğlu Galatasaray'ın bütün akademilerinde yer almış, en tepede yer almış, benim de eski takım arkadaşım teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu, o dönem çalıştığında 19'un başında olduğunda Fatih Terim'le olan diyaloğunu anlatıyor. Açsınlar eski açık programında, izlesinler. Bak ne diyor orada Ceyhun Müderrisoğlu. Diyor ki Fatih Hoca diyor hemen hemen içerideki maçların tamamına gelirdi diyor. Ve sürekli oyuncularla bilgi alırdı diyor. Maçları orada izlerdi diyor. Hatta diyor bazı maçlar çakıştığında saatinde en kötü bir yarıyı izlerdi. Şimdi Fatih Hoca zamanı tesadüf müymüş altyapıdan bu kadar oyuncu çıkmasın? İzliyormuş ya adam, kendi görüyormuş orada. Sonra devamında yine soruyorlar orada. Okan Buruk ne kadar oraya önem veriyor? Kaç tane oyuncu izliyor? Yok. Gitmiyorlar, izlemiyorlar. İzlemediğin yerde sen bilemezsin ki, sen sadece altyapı oyuncusuna bağlı kalırsın, onun raporuna. Bir de gidip kendini izlesene, bak bakalım orada oyuncuları bir gör. Belki sen aynı fikirde olmayacaksın, onun göremediği bir şeyi göreceksin. Niye gerek yok diyorsun? Ben Cuesta'yı alırım, Yeler'te alırım, Frankowski'yi alırım, yanılırım. Şampiyon olursam zaten onları kimse görmez. Baştan bir daha bir o kadar gencin talip olurum. Neydi orta saha, Portekiz liginden aldılar? Nianga mı?
1: Nianga.
0: Nianga. Şimdi Nianga'ya da talip oldum.
1: Peki şunun...
0: Otur Nianga'yı izle bir gör Nianga'nın durumunu.
1: Şunun hangi rahatlığı olabilir.
0: Hangi talip olduğunu gör.
1: Şunun rahatlığı senin olabilir mi?
0: Senin altyapında Nianga gibi oyuncu yoksa zaten yazık yani.
1: Hani şimdi Galatasaray şu an hani kazandığı para 3 büyük rakibinin toplamından, yani hepsinin toplamından 12 milyon euro daha fazla bir para kazanıyor. Yani bu para, gelen paranın rahatlığından olabilir mi? Bu yani şöyle, şu yüzden söylüyorum. Bu arada senin söylediğini kurulda sürekli Galatasaray Divan Kurulu üyeleri zaten dile getiriyorlar. Galatasaray futbol kulübüdür, İşte altyapıdan oyuncu çıkarmamız lazım diye bu eleştiriyi yapıyorlar. Okan Hoca da hani bunun rahatlığıyla mı acaba altyapıları çok fazla ön plana çıkarmıyor. Zaten diyor benim istediğim oyuncuyu alıyorlar. Ben hedefim şampiyonluk. Altyapı ile ilgili de şu an pek bir problemim yok. Hani sen de diyorsun ki araya bir iki tane sıkıştır. Bunu Fatih Terim yaptı. Acaba gelen paranın rahatlığından mı bunu yapmıyor? Bilemedim.
0: Sıkıştır da demiyorum Can. İzle diyorum. İzle. Zamanını orada geçir. Sen de o akademiden çıktın ya. Ya birileri de seni gördü ya orada. Ya seni gördü birileri orada. Mesela senin oynadığın dönem, o dönemin teknik direktörü kimse, Derval, Mustafa Denizli kimse. Ya onlar da senin gibi davranabilirlerdi. Ne işimiz var, altyapıdan gidelim, getirelim daha yaşı ilerlemiş oyuncuları. Değil mi? Olur mu öyle şey şimdi yani? Bak onlar senin oynadığın dönem seni görmüşler. Sen de görebilirsin. Var orada o organizasyonun bir parçası. Bak hala şu an ne şeyi dert ediyorsun. 10 artı 4 yok 10 artı. Ya hazırlansana sen oraya. Niye ilgileniyorsun 10 artı 4 ile 10 artı 2 ile? Ne diyorsun? Gerekçen ne? Benim yabancı konusundaki durumum tamamen Avrupa ile yarışmayla alakalı değil mi? Yabancı sayısı fazla olsun, sınırsız olsun. Yarışamıyorum. Yahu sen oranın futbolcusuydun. Galatasaray tarihinde 2 tane kupa var Avrupa'da. En çok Türklerle oynadığı sene. Yanlış mı hatırlıyorum ya? 2 tane diyorum. 2 kupada da en çok Türklerin olduğu zaman. Nasıl oluyor da Türkler fazla olursa orayla yarışamam diyorsun? Yani sen onlardan çok daha mı iyi futbolcuydun? Yani senin gibi, Suat Kaya gibi, Emre Belözoğlu gibi bir daha Türkiye'de oyuncu yetişmiyor mu? Yok mu yani? Ona mı ikna etmeye çalışıyorsunuz bizi ya? Yok, var. Ama size insanların ayırdığı zamanı siz şimdiki akademideki çocuklara ayırmıyorsunuz. Niye? Size bir sınır tanırdı, sınırsızlık tanırdı yabancı konu tanındı yabancı konusunda ve siz onu sonuna kadar kullanmak istiyorsunuz yani.
1: Evet, yaş demişken hani diğer taraftan tekrar oraya dönelim. Hani Moriç konusu programın başında konuşmuştuk. Diğer bir isim de Lewandowski olduğu tahmin ediliyor. O da 37-38 yaşında. Gelirse bir Mario Gomez etkisi yapar mı? Hani Beşiktaş'a geldiğinde o da gerçekten inanılmaz gol katkısı sağlamıştı. Hani Bundesliga'da da tam 7 kere gol kralı oldu Lewandowski ama 37 yaş. Ne diyorsun, hani bizim ligde oynar mı?
0: Cihan, ben yaş tabii ki çok önemlidir. Tabii ki genç oyuncuya talip olduk ama eğer böyle bir oyuncuya da talip olacaksan hiçbir itirazım olmaz. Niye? Davranış anlamında örnek olabilecek bir oyuncu. Bugüne kadar oynadığı bütün takımlarda en fazla oynayan oyuncu. En fazla sahada kalan oyuncu, sakatlık problemi yaşamamış ya da davranış problemi yaşamamış. Mesela Fenerbahçe John Duran'ı almıştı değil mi? Baktığın zaman yaş ortalamasını düşürme konusunda şahane bir isim. Ama problemli bir oyuncu. Yaşı genç ama sürekli arıza çıkartan bir oyuncu. Bu yaş hangisine talip olursun? Genç oyuncuya mı yoksa Lewandowski gibi disiplinli rol model olabilecek bir oyuncu? Ben hiç gözümü kapatırım, Lewandowski'ye talip olurum.
1: Ben de öyle
0: hiç
1: yani aslında
0: değil.
1: Bu yaş
0: problem değil. Hatta senin oradaki genç oyunculara da çok şey katar ya.
1: Ya zaten adam 34 yaşında, adam deyince şimdi şey oldu ya, Barcelona'ya 45 milyon euroya gitti. Acaba bu yaş olayına biz mi çok takılıyoruz?
0: Çok takılıyoruz. Yani yani şöyle,
1: oyuncudan ya oyuncuya değişebilir diyebiliriz. Mesela Dzeko da Fenerbahçe'de belki geçen sezon kalsaydı hani hem En-Nesyri'den hem John Duran'dan belki daha fazla iş yapabilirdi diye düşünüyorum. Oynuyordu yani adam.
0: Şöyle olur. Yani mesela Dzeko'yu gönderiyorsun, yaş ortalamasını düşürüyorsun. Anlaşılabilir bir durum ama bunu planla yaparsan değerli. Sen onu planla da yapamıyorsun ki. Dzeko'nun yaşlı olduğunu söyleyip gönderiyorsun. Yani bilmem kaç milyon euroya Moriç'i alayım diyorsun. Ya bu nasıl bir planlamadır yani? Sonra diyorsun ki ben şampiyon olamıyorum. Nasıl olacaksın şu planlama işini bana nasıl sağlıklı olarak anlatıyorsun? Yani Dzeko gitsin yaşlı ama 32 yaşında kariyerinde bir kere 20 golü görmüş bir oyuncuya ben talibim diyorsun yani. Bilemiyorum yani. Hani bu yaş konusunda da ki zaten mesela bizim genel problemlerimizden biri planlama konusunda mesela MHK'nin de bence böyle bir sorunu var. Avrupa'da hakemlerin yaş ortalaması hep böyle yani 40'a yakın olur. İşte İngiltere'ye girip baktığında önemli organizasyonları yöneten hakemler mi? Deneyim isterler hakemde. Evet gençlik ama uluslararası organizasyonlarda sert maçlarda ciddi deneyime ihtiyacı oluyor hakemlerin. Biz mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Hakemlerde ve Avrupa'nın herhalde en genç hakemleri bizde ama tamamen plansız gönderiyoruz. Yani hakemin ilk derbisi çok genç yaşta. Hiçbir deneyimi olmayan hakemi gönderiyoruz. Ya bu durum ne hakeme fayda sağlıyor ne bize fayda sağlıyor. Sonunda o hakemi de yok ediyoruz. Yani tecrübeye hakemlerde ihtiyacımız var. Mesela o taraflara hiç bakmıyoruz. O tarafta sürekli yok ediyoruz. Yani bir türlü sağlıklı planlama yapamıyoruz. Yani bu işin en tepesindeki insanlar nasıl öngöremiyor? Aklım mantığım almıyor. Yani bu kadar deneyimsiz ve bu kadar problemli hakem konusunda problemli insanların bir arada olduğu yere hakemleri bu kadar genç gönderip sonra bunlarla ilgili bir sorunu yaşamakta akıl alacak iş değil Cihan.
1: Evet yani Lewandowski de yani La Liga'da ortalama üstü. La Liga'da biraz değişik yani herhalde, bilmiyorum, böyle ortalama üstü forvet için cennet sanırım. Yani La Liga'dan bize kim gelse böyle çok fazla iş yapamıyor. Yani şey diyebilirsin ya, Bayern'deki Lewandowski diyebilirsin. Evet, o da hani prime döneminin en üst dönemleriydi ama Lewandowski'ye de herhalde kimse hayır diyemez diye düşünüyorum. Hani sanki Fenerbahçe'ye böyle biraz daha böyle savaşacak, hani orta sahadan top alacak bir oyuncu lazım gibi yani. Zaten Barcelona'da topu kalenin ağzına kadar getiren oyuncular var. Lewandowski de orada işi bitiriyor gibi düşünüyorum ben, ama senin burada yorumunu merak ediyorum.
0: Bir de çok fit durumda yani, oyuncuyu da

0: biliyoruz değil mi? Yani fiziksel olarak da çok iyi durumda bir oyuncu. Nasıl talip olmayacaksın? Tamam, onu alırken onun fiziksel anlamda yaşayacağı zorlukları da o planlamanın içine koy. Yani Lewandowski'yi buraya getirdiğinde üst üste çok yüksek işte lig, Avrupa, kupa oynatamazsın. Dinlendirmek zorundasın. İşte o planlamayı sağlıklı yapacaksın. Onu dinlendirirken ikinci santraforun orada kim olacak? Değil mi yani? Mesela Beşiktaş o sorunu Immobile de yaşadı. Immobile müthiş başladı. Sakatlandı, yerine Mustafa Ekimoğlu ile devam etmeye kalktılar. Aslında düşüncede bir problem yoktu. Ama işler iyi gitmediğinde darmadağın ettiler Beşiktaş'ı. Ne hoca kaldı ne oyuncu kaldı. Yani orada planlama çok önemli. Onu getirirken onun devamındaki oyuncu planlaması çok önemli.
1: Evet, 0212-273-1010 WhatsApp hattımıza gelen mesajlar var. Onlara bakacağım. Abi az önce Montella da Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Dedi ki hani evet, başkanlık göreve geldiğimde Dünya Kupası'nın hayalini kurduk. Bu çok uzaktı dedi. Milli takım çalıştırıyorsunuz. Sahadan biraz uzak kalıyorsunuz. O sahanın çimin kokusunu özlüyorsunuz. Ama Türk milli takımında çalışmak gurur verici dedi. Acaba burada Fenerbahçe'ye bir yeşil ışık mı yaktı? Aziz Yıldırım'ın listesinde de vardı Montella. Hani şimdilik gelemem mi diyor, yoksa bir ima mı var, yoksa sen ben mi burada farklı bir şey çıkarım yap?
0: Milli takım adına üzülürüm tabii ki. Yani milli takımın Montella'yı kaybetmesi beni üzer. Çünkü çok beğendiğim bir teknik direktör, bugüne kadar
1: ikisini birden,
0: çok sağlıklı.
1: İkisini birden yönetir abi. Hani o zamanda örnekleri var. Onu söylüyorum.
0: Ya olabilir tabii ki. Yani şimdi o da ister istemez böyle bir teklif geldiğinde değerlendirmek ister diye düşünüyorum. Çünkü şöyle de yorumlayabilir. Yani tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. Bunu da başarmış bir teknik direktör. Bundan sonra işin kulüp takımı tarafıyla alakalı da ki Fenerbahçe'ye şimdi herkesin talip olması da anlaşılabilir bir durum. Yani bu kadar sene şampiyon olmuş, olamamış bir takımı şampiyon yapmak, o organizasyonun bir parçası olmak hem oyuncu için hem teknik direktör için aslında anlaşılabilir bir durum. Bir de buralarda Montella çok zaman geçirdiği için o burayı daha da sağlıklı analiz ediyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında neden şampiyon olamadığını, Galatasaray'ın bu süreçte neden onun önüne geçtiğini en sağlıklı analiz edebilecek bir teknik direktör. Ya o da onu heyecanlandırıyor olabilir eğer Fenerbahçe ile ilgili bir planı varsa diye düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'ndan sonraki süreçte.
2: Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam bitti.
3: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
4: Sence ilk karşılaşmada oynar mı Kerem Dünya Kupası'nda?
5: Ya oynar diye düşünüyorum. Ben tabii ilk başta çapraz bağları ile ilgili, tendonu ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüştüm ilk videoyu izlediğimde. Çok korkutucuydu çünkü. Çok şükür yani en azından yakın tarihteki maçlarda bile oynama konuşulması bile onun adına çok değerli. Oynamasının da %100 gerektiğini düşündüğüm oyunculardan biriyim. İlk takımın şu anki organizasyonun en önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum yani. Fenerbahçe'de onu sergileyemedi ama ilk takımlarda bugüne kadar o ucundaki değişen oyun üçlü değişen oyun santrafor oyunlarının en önemli oyuncularından biri.
4: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Buradan Arda Güler'e bir konuyu hemen bağlayayım abi. Biliyorsun Xabi Alonso, Madrid'in eski hocası, Chelsea'ye yeni teknik direktör oldu ve Arda Güler'i istediği söyleniyor. Sence Arda gelişimi için Madrid'de kalmalı mı yoksa daha fazla süre alabileceği takım olan Chelsea'ye mi gitmeli ki? Gerçi bu sezon Real Madrid'de fena da süre almadı. Yani Xabi Alonso kendisine çok fazla süre verdi. Ama işte Mourinho'nun gelmesiyle beraber bu sürenin daha da azalacağına endişe duyan bir kesim var. Olur mu böyle bir şey sana göre?

0: hikayesi?
1: Yani şöyle şimdi yani Premier Lig'de daha o işin fiziksel durumunun ön plana çıktığı oyunlar izliyoruz değil mi? Daha sert oynanan, işte İspanya Ligi biraz daha becerinin biraz daha ön plana çıktığı. Yani sanki Arda'ya İspanya, Madrid daha mantıklı geliyor. Orada daha çok yeteneklerini sergileme konusunda orada bir özgürlük bulabiliyor. Ama Premier Lig'de sanki o sorunu yaşayabilir gibi geliyor bana Cihan. Ama kariyeri açısından şahane. Yani ben onun yerinde olsam %100 onu deneyimlemek isterim. Yani adıma başarısız geçeceğini bilsem bile giderim onu deneyimlerim de yani.
0: Evet, bir saat başı aramız var İbrahim abi. Bir reklam arasına gideceğiz. Aranın ardından biraz daha devam edeceğiz. Merak etmeyin, mesajları dönüşte okumaya çalışacağım ama kısa bir ara hemen geliyoruz dostlar. Hadi.

0: Hanımlar beyler, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Saat başı reklamlarımızı da verdik. Bayramın 3. gününde sizlerle birlikteyiz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii diğer taraftan Montella'yı bekleyen zorlu bir seçim var. 2026 Dünya Kupası için turnuva kadromuzun en geç 1 Haziran'da 26 kişiye düşürülmesi gerekiyor ve Montella da bununla ilgili bir hayli zorlanıyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri kafilesine girebilmek için de oyuncular arasında da büyük rekabet var. İbrahim abiye de tekrar merhaba diyelim. Abi selamlar. Şimdi kaleci, defans, hani orta saha olarak sıralayayım. Hani sana göre kim kalacak, kim gidecek? Şimdi 4 kaleciyle gittik aday kadro. Altay, Berke, Muhammed ve Uğurcan. UEFA'da diyor ki 3 kaleci olmak zorunda diyor. Sence hocam buradan kim için? Muhammed Şengezer, Uğurcan, Berke Özer ve Altay Bayındır.
1: Tamam, Muhammed dışarıda kalır.
0: Kalır mı diyorsun?
1: Kalır. Yani bu üç isim kalır. Muhammed de dışarıda olur. O üç isimle devam eder diye düşünüyorum yani.
0: Defans, Çağlar Eren, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskiellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.
1: Tarihimizin en çaresiz olduğu bölge diyebilirim buraya, biliyor musun?
0: Evet, biraz evet, ben de böyle bakınca.
1: Çok çaresiziz yani. Hemen Yasin'le Çağlar'ı zaten çıkardım, iki kişiyi.
0: Şimdi Abdülkerim'le Meri'yi bozmaz herhalde.
1: Elimde olsa sayıyı da artık bilirdim ama yani şu an gözüken o ikisi çıkar diye düşünüyorum Cihan. Yani Yasin'le Çağlar çıkar diye düşünüyorum.
0: O taraftan. Yusuf Akçiçek, o da bence çıkacak gibi gözüküyor.
1: Yani işte diyorum ya, sayıyı arttırabilirdim ama hani Yasin'in işte mil takım oynama tekrarı, deneyimi, kulüp takım performansı, hepsini bir araya getirdiğinde ister istemez bu kadar deneyim konusunda problemli bir oyuncuyu tutmaz diye düşünüyorum.
0: Herhalde
1: yani Yusuf Akçiçek yine daha önce bir mil takım deneyimi olduğu için orada onunla bir tekrar yapabilir yani. O yüzden çaresiz olduğunu söyledim yani.
0: En zorlanmayacağın yere geliyorum herhalde burada. Orta saha. Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun, Salih Özcan. Zaten herhalde.
1: Yani, Demir Ege ilk çıkacak oyunculardan olur diye düşünüyorum.
0: Bence
1: yani sayıyı da arttırabilirim orada. Zaten Okay, şöyle bir durum Okay var. Çıkarır yani, yatacağız, kalkacağız, dua edeceğiz. İşte ana oyuncularımıza bir şey olmasın orada yani. Hani onların olmadığı bir durumda Okay'la ya da Kaan'la bir tekrar yapma şansımızın çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani ideal 11 konusunda o 11'in işte bıraktığı yerden birilerinin devam etme şansı gibi bir konunun söz konusu olduğunu düşünmüyorum orada yani.
0: Evet, kaç oyuncu çıkardık şimdi? Defanstan herhalde 2 çıkardık. Orta sahadan 2 çıkardık. Neyse, onu sayıları şey yaparız, sonra değiştiririz ama ve santrafor attı yani. Santrafor diye geçiyor tabii bunlar açıklanır.
1: 4 kaleciyle beraber 5 kişiyi çıkardık.
0: 5 çıkardık. Ahmet Kutucu, Arda Güler, Barış, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Ekimoğlu, Oğuz Aydın. Tabii bunlar Mustafa sadece Ekimoğlu, forvet değil ama açıklanırken böyle
1: Ahmet
0: açıklandı.
1: Ahmet Kutucu. İkisi de çıktı zaten.
0: İrfan Can.
1: Bence yani İrfan Can çıkmaz. Uluslararası deneyimi konusunda daha önce uluslararası deneyimi, organizasyon deneyimi olmasından dolayı

0: Onu çıkaracağını asla düşünmüyorum. Ahmet Kutucu ve Mustafa Hekimoğlu çıkar. Kaç oldu Cihan? 6 mı oldu? 7 mi oldu?
1: 7 oldu herhalde.
0: Kaç çıkması gerekiyordu şu an?
1: 9 çıkaracağız. 2 tane daha çıkmamış. 2 tane daha çıkar.
0: Oğuz Aydın yüksek ihtimal olmaz diye düşünüyorum.
1: Bence de Oğuz'u da çıkarabilir buradan.
0: Tabii burada şöyle, şunu da unutmayalım. Yani o planlama yapılırken işte atıyorum mesela sağ bek, sol bek, orta saha, santrafor, kenarlar. Buralarda fazla pozisyon oynama alışkanlığı olan oyuncular avantaj olacak. Mesela Kaan Ayhan niye kalır? Stoperde de oynatırsın, bek de oynatırsın, orta saha da oynatırsın. O kalır. Yani hocanın elini kolaylaştırma açısından sıkıştı. Sağ bekte oynatabilir, sıkıştı stoper, sıkıştı ön libero gibi. Bu tarz oyuncular kolay kolay listenin dışında kalmaz. Evet. Öyle planlamayı yapar diye düşünüyorum hocam.
1: Ya zaten kanatlar Arda, Kenan, Barış, Yunus herhalde bunlar kadronun tartışılmazları.
0: Yani şöyle, ya kadromuz aslında çok önemli oyuncular var ama tamamlama konusunda o kadar da problemli bir dönemdeyiz. Yani hani ideal 11 konusunda bir problemimiz yok. İyi bir 11'imiz var ama onların olmadığı dönemde hani o organizasyonu o seviyelerde götürebilecek oyuncu kalitesi konusunda eksik olduğumuzu düşünüyorum yani. Bence... Ama özellikle savunma konusu, bu turnuvada eğer başarısız olursak, işler kötü giderse savunma durumu çok belirleyici olacak.
1: Bence güzel isimleri çıkardık ya. Hani Ozan Kabak'la Samet Akaydın'ın yeri garanti gibi gözüküyor. Onları zaten çıkarmayacak.
0: Normalde mesela Samet Akaydın'ı ilk çıkaracağım oyunculardan biri olur. Ama
1: hoca seviyor. Çıkardı.
0: İşte yani ona karşı olan hani o inancı şey diyemiyorsun tabii ki. Yani o yüzden onu dışarıda tutamıyorum. Normalde Samet Akaydın'ı kesin çıkartırsın. Ama onu çıkarmayacağı çok hani bir belli gibi yani.
1: Eren Elmalı ve Mustafa Eskiyeliç arasında da böyle bir rekabet var. Hani sezon içinde Eren bir bahis cezası aldı ya, ama tabii bir adım önce
0: Eren,
1: Mustafa'yı yolladı.
0: Eren'i değerlendirme konusu bence tamamen ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde az da olsa süre alma hadisesi de Montella'nın kafasındadır. Yani çünkü orada şöyle bir durum oluyor Cihan. Uluslararası deneyimi olan oyuncuya ihtiyacın oluyor. Ya atıyorum Mustafa Eskiyeliç çok daha iyi sezon geçirmiş ama uluslararası deneyimi yok. Ya örnek verdim. Var tabii ki, o da milli takımlarda oynuyorlar ama hani böyle hiç oynamamış oyuncularla, ya oynamış oyuncunun daha mesela işte burada İrfan Can çok belirleyici oluyor mesela. İrfan Can kötü bir dönem geçirdi ama uluslararası deneyimi var. Ya ona biraz daha talip olabiliyor. Ya bu buna sıkıştığında bu organizasyon oynamayı bilen oyuncu gibi yorumlanabilir.
1: Evet, bence de yani güzel isimler çıkardığımızı düşünüyorum. Hani diğer taraftan Salih de çıkar zaten. Dortmund'da bir 90 dakikası hiç yok. Diğer taraftan da hani tamam Demirege Braga'da bir çıkış yakaladı ama onu da çıkarır.
0: Ya bence zorlanmayacak. Dediği gibi değil hocanın yani. Zorlanacağım dedi ya, bence hiç zorlanmayacak yani. Hiç zorlanmadan çok rahat. Hatta çıkanlar da hiç itiraz etmez yani. Bence de benim çıkmam lazım diyebilir yani.
1: biraz şirinlik yapmış hoca sanki. Hani tüm oyuncularıma değer veriyorum diye diyelim.
0: Öyle der tabii ki teknik direktör ama şimdi bir düşününce, sen de isimleri sayınca yani hiç orada öyle bir sorunla da karşılaşacağını düşünmüyorum yani.
1: Şimdi şey abi, şu Emre Mor olayına gireceğim. Diyeceksin ki ne alakası Can, Emre Mor'a nereden düştük diyeceksin. Ya bu çocukta neden olmadı abi şimdi? Fatih Karagümrük Emre Mor'a bir teklif yapmış. Yani Dortmund'a gitti, Galatasaray'a geldi Fatih Terim'in elinde. Bu çocuk, Fatih Terim işte argo tabirle söylüyorum, bu çocuğu adam eder dediler, olmadı.
0: Volkan Demirel etmişti, ben öyle biliyorum, olmadı mı?
1: Olmamış.
0: Öyle deniyor ya, olmadı. Ben ettim dedi, düzelttim, bir iki tane de şey söyledim nerede ne yapması gerektiğiyle ilgili. O iş öyle. Ya ben onun olmayacağıyla ilgili şeyde ikna olmuştum mesela. Dortmund aldı, hemen bıraktı. Biraz önce verdiğim örnek var ya, onlar kolay kolay vedalaşmaz yani. Hemen vedalaştılar. Çünkü onun bence en temel sorunlarından biri, işin mental tarafını bir yere bırakıyorum. Psikolojik olarak belli, çok iyi durumda değil. Yani sağlıklı düşünme, davranma konusunda ama oynama konusunda da şöyle problem var ya. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani izlerken çok keyif alıyorsun ama aynı takımda oynama olarak, yani onun takım arkadaşı olarak, teknik direktörü olarak onu idare etmek çok zor. Çünkü kafasına göre oynuyor. Şimdi hele hele bu kadar değişen bir oyunda böyle bir oyunculara yok, yer yok yani. Ya takım savunmasına katkı sağlamayacaksın. Aldığın her topta kafana göre problemi çözme konusunda yeteneklerine göre kendin karar vereceksin. Yok yani. Yani o yaparsın. Karagümrük'te bir dönem tutar. başarılı olursun o kadar, daha ileri gidemezsin yani. Onun en temel sorunlarından biri beraber oynamayı bilmiyor. Ya da öyle bir niyeti yok.
1: Valla çok keyif alıyordum ben izlerken. Milli takıma kadar da yükseldi. Yani inanılmaz. Ayağını aldı. Şimdi ben bir de Sané mesela. Top ayağını aldığında bir şey yapacağını hissediyorum. Ama yani
0: çok
1: bu Emre Mor...
0: Çok yetenekli oyuncular. Yani bana kalsa mesela hani keşke oyun hiç değişmeseydi, biz böyle oyuncuları izleseydik yani. Gelmesin takım savunmasına. Ya atıyorum bu koşu mesafeleri var ya Cihan. Bu şu kadar kilometre. Koşmasınlar. 2 kilometre az koşsunlar. Ama Emre Mor gibi, Sané gibi oyuncuları izleyelim değil mi yetenek konusunda? Ama şimdi ne belirleyici oluyor? Diyor ki Sané takım savunmasına katkı sağlama diyor. Tamam o zaman diyor, onu diyor dışarı alalım. Emre Mor dışarı alalım diyor. Oyun iki yönlü. Bak ne dedi Luis Enrique basın şeyde maç toplantısında Mbappe'ye o dönem. Gelmek zorundasın dedi. Takip edeceksin bu oyuncuyu dedi. Şimdi düşündüğünde ne diyorsun ya, o kadar yetenekli oyuncu niye takip etsin? Bırak önde o işi bitirsin diyorsun değil mi? Ama yok, oyun kabul etmiyor. Vedalaştılar Mbappe ile. En başarılı dönemi geçirdiler değil mi? Yani bunun tesadüf olma şansı yok yani.
1: Evet yani biraz böyle mentalini geliştirebilseydi herhalde Avrupa'nın elit takımlarında Kenan Yıldız gibi belki böyle gururla izlerdik yani. Ama onu, senin de söylediğin gibi Dortmund'da
0: gördük yani. 13'ü hemen elden çıkardık. Ve evet. Çok ciddi yatırım yaptılar ona, hatırla o dönem yani.
1: Evet, aynı sezon Dembele'yi transfer etti Dortmund. Onun da hali ortada, demek ki Emre olmak istemedi. Domenico Tedesco tekrar İtalya'da gündeme gelmiş. Ne diyorsun tekrar? Menajerlik ajansından bir açıklama geldi. Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde, ancak bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olabilecek göreceğiz dedi. Yani Rusya'da çalışmıştı Moskova'da.
0: Önemli takımlarında çalışabileceğini düşünmüyorum Tedesco'nun. Yani gidebilir tabii ki, Rusya'ya gider, İtalya'nın ortalama takımlarına gidebilir, ama böyle üst seviye teknik direktör olma konusunda çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani orada menajerlik ilişkileri çok belirleyici olur bir yerlere giderse. Artık zaten bu dünyada da özellikle bu Portekizli menajerler bütün piyasayı kontrol altına almış durumdalar. Her yere Portekizli teknik direktör gitmiyorlar. Portekiz liginde ortalama oyunculara çok uçuk bonservis bedelleriyle onları kulüplerine alıp yaptırdıkları, devamında ya Arabistan'a ya da bize gönderdikleri oyuncuları unutmayalım. Ve bu biraz maalesef o anlamda onların kontrolünde olan şey. Ama Tedesco'nun ben çok yani bundan sonrakiyle alakalı çok Avrupa'da böyle önemli organizasyonların bir parçası olacağını asla düşünmüyorum yani.
1: Evet, sen de böyle Tedesco ile ilgili Fenerbahçe'nin başındayken çok yorum yaptığın için bir anda bu bilgiyi de sana vermek istedim yani.
0: Ama zaten benim dediğimi desteklemiş zaten yani. Evet. Rusya demiş, düşünmüyoruz demiş. Avrupa olabilir demiş yani. Olabilir. Yani hayır demiyoruz, olabilir. Bekliyoruz.
1: Ha, Bologna falan da ilgileniyormuş İtalya'dan da tabii. Onda da başka bir nokta. Baş altı takımlar.
0: Çok zor. Yani çok fazla menajer ilişkilerine ihtiyacı olan bir teknik direktör ya. Net. Çünkü ben çok uzun zamandır eğitimini oralarda almış bir teknik direktörün teknik ve idari anlamda bu kadar yanlış planlama yaptığına şahit olmadım yani. Hani davranış anlamında yine söylüyorum, çok özel biri, bize o anlamda çok önemli davranış anlamında örnek olduğunu düşünüyorum, önemli şeyler yaptığını düşünüyorum. Yani problemi dışarıda aramadı, sahanın içinde kalmaya çalıştı, dili gayet yumuşaktı. Sempatik, sevimli bir insandı. Eyvallah, ona saygı duyuyorum, ama teknik anlamda bize hiçbir şey öğretemedi. Planlama anlamında bize hiçbir şey öğretemedi. Hele hele ki bence Fenerbahçeliler orayı unutuyorlar. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olamamasının o 3 tane çok önemli maç, unutmayalım orayı. Karagümrük, Antalya, Kasımpaşa. Orada sistemde yaptığı değişim, bak sistemde yaptığı değişimi unutma. O ben üçlü de oynarım, dörtlü de oynarım, bu bir zenginliktir diye anlattığı hadise Fenerbahçe'nin ayağına dolandı. Orada kötü giden dönem tek başına birkaç oyuncunun eksikliği değildi. Hiç deneyimlemediği o sistemde ben değişime giderim, hallederim dedi. Fenerbahçe o süreçte darmadağın oldu.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Biraz böyle daldan dala atlıyorum. Çünkü abi sezonun bitmesiyle beraber transfer haberleri de çok fazla çıkmaya başladı. Kaan'a da biliyorsun, Kaan Ayhan Antalya Spor maçında golünü attı ama böyle yüz ifadesi çok mutlu değildi. Ve Galatasaray'dan gitmek istediğini de hepimiz biliyoruz. Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor. Yeni sezonun planlarında yer almıyor. Schalke'ye gitmek istiyormuş. Bundesliga'ya çıktı. Beni bırakın yuvama.

0: Geri döneyim demiş. Bıraksın mı Galatasaray sana göre?
1: E faydalanmıyor ki zaten. Faydalanmadığı için bize de bir faydası yok. E açın oyuncunun önünü. Zaten Okan Hoca'nın da sezonun bütününe baktığında onunla ilgili bir plan olmadığını gördük. E oyuncu da normal olarak yani oynamak istiyor oyuncu. E, oynama da tek başına yetmiyor. Belli ki orada davranış konusunda huzursuz olduğu durumlar da var. E hazır takımda takımı da Schalke Bundesliga'ya çıkmış. Ya ona da devam etmek istiyor normal olarak. Burada zaten kazanması gereken paranın çok daha fazlasını kazanıyorlar. Ya orada da hani burada rahatsız oldukları futbol iklimini, davranışları orada görmedikleri için de oraya dönmek istiyorlar yani.
0: Evet, yavaş yavaş programı sonlandırırken son olarak Fenerbahçe'de bir başkanlık yarışına tekrar dönmek istiyorum abi. Mahmut Uslu dün HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Hani senin çok kızdığın bir konu var ya, haksız rekabet olayı. Yani siz yapamıyorsunuz ama işte Alkmaar yapıyor, Prag yapıyor diyorsun ya. Mahmut Uslu da buna benzer bir şey söyledi. Yani Osimhen'in haksız rekabet olduğunu, Osimhen'i kimin istemeyeceğini, yani Osimhen'i kim istemez dedi. Ama Fenerbahçe'ye gelmez dedi. Bundan sonra gideceği yer belli. Osimhen'li takımı durduracak kadroyu kuracağız ifadelerini kullandı. Yani böyle sadece senin, Osimhen üzerinden okumuş olan.
1: Osimhen'in Cihan, Osimhen'in zaten Fenerbahçe'nin, daha doğrusu Fenerbahçe'nin Osimhen'i oynatacak organizasyonu yok ki. Problem o zaten. Yani Osimhen tek başına oyunculuk özellikleri olarak yorumlama. Osimhen en fazla tekrarı olan takıma geldi. Yani o senin Osimhen dediğin oyuncu sana gelmiş olsa bugün Osimhen'i çok farklı konuşurdun yani. Darmadağın da olabilirdi. Yüksek ihtimalde öyle olurdu. O senin Jose Mourinho'nun sürekli karar değiştirdiği bir takımın parçası olsaydı o dönem tanıyamazdın sen Osimhen'i yani. Hani ama o taraftan da bakmakta fayda var. Şeye asla katılmıyorum zaten. Bu haksız rekabet ileri, haksız rekabet aşağı yukarı. Yani bu işin en kolay tarafı Cihan. Yani hiç düşünmek istemiyorsan, neden böyle oluyor diye sorgulamak istemiyorsan hiç kafa yorma. Osimhen haksız rekabette çıkışın içinden. İdareci olarak da, teknik direktör olarak da herkes bunun arkasına sığınıyor. Niye? Çünkü öteki türlü düşünmek zorundasın. Ya bu Bodolar, Azi Akmanlar bunlar nasıl yapıyor? Değil mi? Orada bir sorgulamaya gitmen gerekiyor.
0: Biraz da şaşırdım işin açıkçası. Yani normalde başkan adayları Hakan Safi'nin yaptığı gibi ben istesem Osimhen'i de alırdım derdi. Ama Mahmut Bey gayet ılımlı. Ya dedi, Osimhen bu saatten sonra Türkiye'ye gelmez. Hani bize gelmez dedi. Sonuçta taraftarına şey yapabilir, şirin gözükebilir. Galatasaray'da da kalmayacak imasında bulundu. Yani gideceği yerler ya belli orada, dedi. Majör Lig. Gerçekçi şey konuşuyor yani.
1: Deneyim de devrede ya. Şimdi Hakan Safi'nin dikkat et açıklamaları hep şey. Yani aslında mesela işte finansal fair play ile ilgili, transfer çalışmaları ile ilgili atıyorum. Diyor ki kurallar bunu yapamazsın diyor. Ben yaptım diyor. Bak nasıl diyor. Kerem Aktürkoğlu da yaptım diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Mahmut Uslu ve Aziz Yıldırım bu konuda son derece deneyimli başkanlar. Onlar normal olarak hem yaşlarının ilerlemesi hem bu konuda daha deneyime sahip. Onlar daha realist davranıyorlar. Şimdi bu taraftaki biraz daha taraftarın işine gelen Hakan Safi'nin söylediği şey. Alırım, hiç problem değil, gemileri yakarız. İşte bu taraftarın hoşuna giden değil. Ama şimdi Mahmut Uslu deneyiminde, Aziz Yıldırım deneyiminde insanlar zaten bu dili kullanmazlar Cihan.
0: Evet, yani Hakan Safi de, yani şimdi sayın başkan adayına da şey yapmak istemiyorum, böyle rahatsız edici bir cümle de kurmak istemiyorum ama hani böyle memleket olur ya, mesela köy muhtarları, köy muhtarlarımıza selam olsun. Hani muhtar olmak için hani köye su getireceğim, yol yaptıracağım falan açıklama yapar ya. Mesela Barış Göktürk'ün açıklamalarına bakıyorum. Hani naif konuşuyor. Mahmut Bey de eskiden çıkışlarını biliyorduk. Hani böyle sert çıkışlar yapardı. O da biraz böyle naif konuşuyor. Ama Hakan Bey sanki böyle belediye başkanı adayı gibi araç yaptırmış mesela. Kadıköy sokaklarında geziyor. Farklı noktalara iniyor. Daha farklı bir iletişim anlayışı içinde başkan adaylığı yaparken.
1: Ya daha taraftar gibi davranıyor.
0: Evet canım. Tam olarak senin söylediğin
1: gibi. Taraftar gibi davranıyor. Yani tribündeki ben bir taraftarım diyor. Tribündeki en fanatik insan nasıl davranırsa öyle davranıyor. Onun faydası olur mu? Bence olmaz. Yani o davranışın, evet, seçim sürecinde, transfer döneminde acayip işine gelir. Çok da hoşuna gider, sever insanlar. Ama işin idari tarafında tanınmaz hale gelir. Yani bu Sayın Başkan'ın anlattıklarının ya gerçeklikle uzaktan yakından alakası yok. Yani diyor ya mesela başkan, ben her gün tesise giderim, müdahil olurum. Onu yaptığından o işin öyle olmadığını zaten deneyimleyeceksin. Ne kadar büyük hata yaptığını

0: orada göreceksin maalesef ya.
1: İbrahim Yavuz, İbrahim abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Ya ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Herkesin tekrar bayramını kutluyorum. Senin de bayramını kutluyorum. Herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, iş disiplinin içinde sana tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle Çeşme'ye giderken hani yolda bile bizle
0: konuşuyoruz. Çok güzel, çok keyifli oldu. Valla benim adıma çok güzel, çok keyifli oldu. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
1: Sağ olasın. Yanındaki abimizin, arkadaşımızın adı neydi?
0: Soner Çatal arkadaşımız.
1: Soner Çatal adı.
0: Evet. Süreçte.
1: Teşekkürlerimizi iletelim ona da. Selam olsun. Sağ ol. Dikkat et kendine. Görüşürüz.
0: Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Görüşürüz.
1: Evet, İbrahim Yavuz'u uğurladık. Tabii çok fazla transfer haberleri var. İşte Aziz Yıldırım Muriç transferi için masada. İbrahim Yavuz'la da bunu konuştuk. Konuşmaya çalıştık daha doğrusu. Montella'nın açıklamaları vardı. Ama işte Vedat Muriç olayı mesela Instagram'da, sizin de sosyal medyada önünüze de çok düşer. Geçenlerde bir röportajı vardı, önüme düştü. Savaşın ortasına doğmuş bu arkadaşımız ve işte çocukluğu mermilerin, bombaların altında geçmiş. Beni çok etkiledi açıkçası. Yani doğrusu onu söyleyeyim, o kısacık videoda anlattıkları yani kendisine o şartlardan bugünlere gelebildiği için bulunduğu konuma bakarak aşırı saygı duyduğum bir oyuncu. Ama yani tekrar dile getireceğim, 26 yaşında gönderdiğin bir oyuncuyu 32 yaşında daha fazla paraya bence almamalısın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani Fenerbahçe ile arkadaşları istiyorum. Galatasaray'ın da bir ilgisi vardı ama herhalde Galatasaray yine ilgilenmiş gibi yapıp can uzuna gidecek diye düşünüyorum. İyi bir futbolcu olabilir ama işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak santrafor mu, orası muamma. Yani işte kulüpler, menajerlerin böyle günü kurtarmak için her türlü popülizme çanak tutan, biraz daha böyle yöneticilerin elinde oyuncak olmuş gibi gözüküyor. Vedat Muriç 18 milyon falan, inanılmaz rakamlar yani.
2: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
12: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
3: Belki böyle 7 milyona falan gelirse gelsin diyebilirim. Yani benim için küme düşen takımda da 23 gol atması çok fazla bir şey ifade etmiyor. İbrahim Yavuz'a da Pedro örneğini verdim. O da Cagliari'de gollerini atmıştı. Yine Guiza örneğini verdim. Hani rakibin Galatasaray'da Osimhen varken 32 yaşındaki, 31 yaşındaki Vedat Muriç'le Galatasaray karşısında mücadele edemezsin. Getirirsin Lewandowski, hayatta hayır demem. Hani ya Cihan Muriç 32 yaşında diyorsun, yaşa takılıyorsun. Lewandowski 37 yaşında, ona bir şey demiyorsun diyenler olacaktır. Arada top class oyuncu farkı var. Yani biri Lewandowski adam yani. Barcelona'da 50 milyon vermiş 34-33 yaşında Barcelona'ya giderken. Alınır yani, Lewandowski'yi alırım. Dzeko'yu da alırdım ki o zaman da çok fazla yaşlı denildiği için alınmamıştı. Bu yaş problemi biraz böyle defans oyuncularında problem çıkarıyor. Aslında hiç çıkarılmaması gereken yerler defans oyuncuları. Evet, örnekleri var. Vida uzun oynadı. Pepe uzun yıllar oynadı ama işte Bonucci Fenerbahçe'de çok fazla iş yapamadı. Ama santraforlar için biraz daha hani takım iyiyse o son vuruş, altı pas dedikleri noktada santraforlar o işin fişini çekebiliyor. Yani garip bir istatistiği var Muriç'in de. Öyle diğer kulüplerin çok ilgisini çekmemiş. Bir Lazio var. Onda da durumu belli. Böyle inişli çıkışlı bir performansı var. Bir de Kosova maçında hatırlayın. Çocuk ne kadar efendiydi ya. Efendiliği başka bir şey. Ben oyuncu olarak söylüyorum. Asla böyle tansiyonu yükseltmemişti o milli maçı, hatırlayın. Hakemi yanıltacak tek bir hareket yapmamıştı. Çok uygun pozisyonlarda buldu halbuki. Yapabilirdi de. Yere düşeni kaldırdı. Ne ülkesinin başını eğdirdi, kendi ülkesinin, Kosova'nın, ne de senelerce ekmek yediği yerin emeğine göz dikti. Bunlar işin başka tarafı tabii ama bence Fenerbahçe'nin bu defteri de kapatması gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan Galatasaray'da Can Uzun'la ilgileniyor. Evet, yani zayıf ayağı var. Ama zayıf ayağını da iyi kullanıyor. Yani sol ayağını da iyi kullanabiliyor. Tamam, dar alanda topu güzel de saklıyor. Hani direkt oyuna müdahale de ediyor. Güzel bir tarzı var. Hani bu santrafor, özellikle Osimhen çok fazla alan yarattığı için ileri uçta o boşluklara da böyle koşu yapan oyuncu olabilecek bir tarzı var. Yani o boşluklara argo tabirle saldırmak konusunda üst düzey bir oyuncu. Ama 35-40 milyon deniliyor ya. Oh, 35-40 milyon normal değil. 25-30'a da alınması zor. Yani gelirse ben özellikle Leroy Sané ile kuracağı bağlantıları çok merak ediyorum ama 35-40 deyince de ben tedirgin oldum işin açıkçası. Ya bu fiyatlara canavar gibi futbolcular bulabilirsin, o biraz sıkıntı. 10 numara mı, tam onu da çözemedim. Yani tek bir mevkisi var gibi Can'ın. Biraz böyle forvet arkası, bu işi de iyi yapıyor, yalan yok. Ama Bundesliga seviyesinde yapıyor. Diyeceksin ki bizim Süper Lig seviyesi ne ya, adam Bundesliga'da yapıyor. Evet ama orası biraz daha böyle Portekiz, ne bileyim İspanya ve Hollanda. Yani oralarda böyle hücum oyuncuları için ben çok fazla, yani kendi fikrim, siz farklı düşünebilirsiniz. Böyle değerlendirme yapmak için bence yanlışlıklar. Bir de böyle 10 numara ya da forvet arkası gibi göbekte oynayan oyuncular için zaten bu ligler cennet. Özellikle Hollanda falan böyle. Yani La Liga'da da biraz rahatlar işte, onu söylüyorum. Ha bir de başaltı takımda oynuyor. Ya o yüzden mis, hani Galatasaray'a gelince bu performansı sergileyecek mi? O muamma. İşte Kaz'ın ayağı farklı. Hani ne kadar yetenekli olsa da biraz böyle tam olarak o sert dediğimiz, hani temaslı o oynanan liglerde biraz daha bence kendini ispatlaması lazım. İspatlaması lazım ki öyle 35 milyonlar, 40 milyonlar verilsin. Çünkü hani Galatasaray'ın 10 numarası dediğiniz oyuncu takımın bel kemiği olmalı. Evet Can iyi bir oyuncu ama bence tam olarak hala kendini ispatlamış oyuncu değil. Yani Galatasaray'a gelecek 10 numara bana göre tartışılmayacak bir 10 numara olmalı. Mesela Osimhen gibi. Hem kariyeri belli olacak, hem kaliteli olacak, takımın vazgeçilmezi olacak. Can Uzun bana göre böyle bir oyuncu değil. Olabilir mi? Bana biraz zor geliyor işin açıkçası. 0212-273 onuna da mesajlarınızı atıyorsunuz. Federasyon başkanlığı için Şenol Güneş ya da Terim gibi birinin gelmesi lazım demiş. Hacı Osmanoğlu'nun bence bilgi birikimi çok az diyor. Böyle biriyle gitmemizin sonu iyi olmayacak demiş Recep Yılmaz. Yunus Bey selamlarını iletmiş. Merhaba diyelim ona da, kendisine de. O dönem 3 yabancı kuralı vardı. Şimdi nasıl futbolculuk hayatında bir şeyleri başaramamış birinin yorumları kopartıyor demiş. İbo abiye mi dedin Bekir? Ya ne, daha neyi başarsın adamcağız ya? Galatasaray'a gitmiş ya. Yetmez mi? Bence yeter. Ben yani Süper Lig'de, şimdi yanlış anlaşılacak ama kim yani? Düşmeye oynayan bir takım. Karagümrüklüler yanlış anlamasın lütfen. Düştüler ama hani ligde olduğu süre bana deseler Karagümrük'te oynadı. Ya profesyonelim baba, ben Süper Lig'de oynamışım derim ya. Yani Galatasaray'a kadar yükselmiş. Ya bir şeyleri başarmış ki yükselmiş, onu söylüyorum. Diğer tarafta Beşiktaş'ta hareketli saatler var, yaşanıyor. Felipe Luis yaklaşık işte bir saat önce Beşiktaş'ın teklifini reddetti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Felipe Luis olmuyor.

tekrar biraz bana gidildi. Sonra yayın sırasında bana gelen mesajda Braga'nın teknik direktörünün olacağı iddiaları vardı. Carlos Vicens ile ilgileniyormuş. Yani onu

bir ihtimal Razvan, üçüncü ihtimal son ihtimal de Carlos Vicens, şu an Braga'nın teknik direktörü. O da bugün adaylar arasına girdi. Ben var ya hiç düşünmem, hiç yani Başakşehir bırakırsa herhalde 2028 yılına kadar şeyi var, sözleşmesi var. Ha, bir şekilde anlaşır gerçi. Beşiktaş istedikten sonra alır diye düşünüyorum. Ya Razban ve Luis dışında o Beşiktaş'ın bundan önce gittiği hocalar vardı ya arkadaşlar, işte Conceição'lar, Bruno'lar, Nuno Espirito'lar falan. Bence Nuri en azından işini yapar. Tamam, Filipe Luis de artık olmuyor. O da, onda da defter kapanmış. Yani çocukta, adamda Türkçe var, İngilizce var, Almanca var ya, birçok dili hakim. Klasik yorum olacak şimdi, ülkemizi de biliyor diyeceğim ama biliyor yani. Yapılanma için bence çok güzel bir futbol bilgisi de var. Böyle söyleyeyim ki hani tamam, hani Dortmund'da gitti olmadı, kovuldu falan vesaire, bence erken gitti, dümen erken geçti, biraz daha pişip gitmeliydi, kalabilirdi. Ya ben kariyerinin gayet başarılı olacağını düşünüyorum, daha 37-38 yaşında falan, çok karakterli, çok naif, Türk futboluna, Türk futbolundaki hocalara da bence örnek olmaya çalışıyor. Sokrates dergide Nuri Şahin'in bir röportajı var arkadaşlar, boş zamanınızda bir açıp izlemenizi tavsiye ederim. Kendi öz eleştirisini yapabiliyor, ne bileyim oturaklı, böyle saygılı, bilgili bir hoca olduğunu anlıyorsunuz. Vay be diyorsunuz, yani Nuri Hoca'da bunlar var mıymış diyorsunuz. Bazen bazı insanları böyle izlemek, dinlemek lazım. Nuri Şahin de bende tam, bence tam öyle bir hoca. 0212 273 10 10, buralara gelen mesajlar var. Dostlarımız bizi bayramın 3. gününde yalnız bırakmıyorlar, sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz hepinize. Cihan Şenol Hoca olmaz bence demiş. Niye olmasın ya? Başkan evet yani adalı şey dedi, ben hayır demişti ama sonra yapmayın arkadaşlar dedi, ayıp ediyorsunuz dedi. Ben artık hani bunu söylemeyeceğim mesela. Aslında başkan kendi demişti çalışmayacağını, açıklamıştı. Ama sonra bir açıklama yaptım. Yok dedi, yani ben hani aylardır hocayla telefonda bile konuşmuyorum, hocama da ayıp oluyor. Yani öyle şeyler yazmayın, çizmeyin tarzı bir yorum yaptı. Yani Konfüçyüs, gel hocamdan öğreti gör falan böyle, hani diyor ya, mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir diye falan, böyle hocamın ilginç sözleri vardı. Bir arada böyle heykellerle ilgili bir şey söylemişti. O da, onu da böyle çok beğenmiştim. O da böyle çok zihnimde kalmıştı. Ben de yayında işte o zaman da aynısını dedim. Konfüçyüs, gel öğreti gör Şenol hocamdan demiştim. Ama yani evet hocamı seviyorum ama şimdi biraz da gerçekleri konuşalım ya. Yani kendisinden önce mesela Beşiktaş'a geldiğinde hani 2 yıl boyunca sabırla temeli atılan bir takımla şampiyon oldu. Şimdi çok haksızlık da etmeden, böyle kırmadan dökmeden konuşmaya çalışıyorum. Dünya Kupası'ndaki takımın iskeleti de Fatih Terim tarafından kurulmuştu. Mesela Sergen Hoca da Fikret Orman'ın kurduğu, Erdal Torunoğulları'nın mükemmel dokunuşlar yaptığı takımla bence şampiyon oldu o dönem. Yani her iki teknik direktör de bence Ahmet Nur Çebi'nin dokunuşları sonrası takımı toparlayamadılar. Yani başkan ve yöneticiler başarısızsa hani teknik direktörün de bu noktada mucize yaratması gerekiyor. Evet anlıyorum, Serdal Başkan bence iyi niyetli, gayretli. Hani çalıştıklarına da iyi imkanlar sunmaya çalışıyor teknik direktörlere. Ama ben böyle yine de hani Şenol Hoca olursa başarıdan çok emin değilim. Hocam da ülke futboluna çok hizmet etmiş ama ben biraz daha yaşıyla alakalı bunu söylüyorum. Ya yani gelsin federasyonun başına geçsin hocam ya, daha farklı noktalarda görev alsın. Ya yani bu tarz insanların tecrübelerine ihtiyacımız var. Oraları biraz daha açmaları gerekiyor. Ne bizde de yani gerçekten az futbolcu çıkıyor. Az futbolcu çıktığı gibi teknik direktör de çok az çıkıyor. Yani belli başlı isimler var, takımlar sırasıyla onlarla anlaşıyor. Evet yani gelişime açık genç insanlar elbette vardır ama şans bulamıyorlar yani, onlara üzülüyorum. Yani bir iki sezon şampiyon olamasa biraz böyle onlara da şans vermek gerektiğine ben inananlardanım. Şu eskiyi getirme huyunun ya hepimizde var bu. Anladın mı? Bütün takımlarda. Acilen bitmesi lazım. Ne bileyim böyle Abdullah Avcı, işte Sergen Yalçın iki kez takımlarından geldiler, bir şey yapamadılar. Hani Galatasaray'da şimdi Okan Buruk'u buldu. Bulamayınca hemen başı sıkışınca Fatih Hoca'ya gidiyor. Tamam Fatih Hoca Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'dan çok daha üst düzey. Adam Fiorentina'lar, Milan'lar görmüş, UEFA kupası almış. Hani Galatasaray yine elle tutulur bir tarafı var. Bunları başarmış bir adam var. Mesela Şenol Güneş de Beşiktaş'ı

0: ikinci gelişinde başarılı olamadı mesela. Diğer takımlarda da örnekleri çok fazla. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası gibi sürekli böyle eskilere dönüp dönüp duruyoruz. Bu huyumuzdan bir türlü kurtulamadık. Kamavinga olma ihtimali nedir? Bitiyor var mıdır? Orta sahaya bayağı level atlatır. Eğer gerçekleşirse sen ne düşünüyorsun demiş Eduardo Kamavinga ile ilgili. Vallahi ne düşüneyim? Bakıyorsun 50 milyon 55 milyon bir piyasa değeri var yani güncelde. Çok fazla yani piyasa değeri. Daha 23-24 yaşlarında. Gelir mi Galatasaray'a? Bilemiyorum. Yani Torreira'nın gitme durumu vardı. O zamanlar adı anılıyordu kendisiyle. Ama Yakup Çınar'la da konuştuğumda yok diyor. Torreira hiçbir yere gitmiyor. İlk benden duymuş olun. Bu akşam Okan Buruk'la görüşecek falan. Yok yok, şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok tabii. Uyduruyorum şu an. Vallahi ben zor görüyorum, öyle söyleyeyim sana. Hatta dur bakayım ne yapmış, istatistiklerine bakayım. Bir kopya çekelim. Kamavinga bu sezon ne yapmışsın, gel bakayım. Beraber bakalım canlı canlı. 43 maç. Şunu bölelim, kaç dakikaya tekabül ediyor. Şunu biraz daha geliştirin arkadaş ya. Buraya yazmayın ya. Yapay zeka falan da çıktı değil mi? Yani 43 maçta ortalama 51 dakika oynamış. 2 gol ve 1 asist. Yani 733 dakikada 3 gol katkısı vermiş. Nasıl 50 milyon ya? Hani neyin 50 milyonu? Anlayamadım. Yani Okan Buruk istiyor biliyorum. Ya Okan Buruk getirtmek istiyor Kamavinga'yı, anlayamadım. Yani böyle bir istatistik 50 milyon bilmiyorum ya, iyi oyuncu da 50 milyon falan yani Singo'dan sonra biraz sıkıntı. Cihancığım, Beşiktaş ve Fenerbahçe başarısız olunca bir Galatasaraylı olarak konuşmak ne kadar rahat demiş. Ne güzel oluyor değil mi diyor. Ama önümüzdeki sene her şey, Aziz Başkan gelsin değişecek. Ümraniye'den selamlar. Vallahi yok Ertuğrul, ben 2013 yılından beri konuşuyorum. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de başarılı olduğu dönemler oldu. Ama dediğin gibi yani şu an daha rahat konuşuyorum. Bir haklılık payım var. Çünkü yani Galatasaray'ı, yani rakipleri gerçekten, evet bu yıl Galatasaray'ın bence o 4 yılın içindeki en kötü performansını sergilediği yıl bu yıl oldu. Yani oyun olarak bahsediyorum. Yani rakipleri de Galatasaray'ı çok böyle sıkıntıya sokacak işlere imza atmıyorlar. Yani Galatasaray bu sezon yani Fenerbahçe'ni herhalde 2-3 kere altın tepsiyi sundu. Fenerbahçe de yok kardeşim ben istemiyorum altın tepsiyi deyip geri çevirdi. Ama doğru yani, bir tık haklılık payım var. Ama ben hep rahat konuşuyorum be Ertuğrul. Teşekkür ediyorum bayram günü mesaj attığın için. Bayram mübarek olsun diyor Murat. Sağ ol Murat. Nuri Şahin Galatasaray'ı Arda Turan'dan önce mi sonra mı gelir? Okan Hoca'yı yolladın ya. Bence Arda Turan Shakhtar'dan sonra bir Atletico yapar. Sonra Galatasaray'a gelir. İnsanlar tam tersini düşünüyor. Shakhtar, Galatasaray, Atletico diye düşünüyorsun ama ben de sana bir sır vereyim. Ben Okan Buruk'un 3 yıl daha Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Şimdi yok o kadar. Galatasaray'da başarısız olursa hemen taşlanır, baskılara boyun eğer ve Okan Buruk gider diyorsun ama yani bir sistem oturttu ve kemik kadroyu hiç bozmuyor Dursun Özbek ve kemik kadro bozulmasın diye de oyunculara sürekli bir zam yapıyor. Ya bu kadroyu bozmadığı sürece, bu doymuşluk olayına da çok fazla ben inanmıyorum, işte o doymuş oyuncuları gönderin vesaire diye. İşte tecrübeli adamlar oynuyorlardı oyunlarını. Ben bir domine edeceğini düşünüyorum maalesef Okan Buruk'un. 2 yılda hani 3 yıl biraz belki abartı olur ama çünkü bu sene de Osimhen kalsa, seneye Osimhen gider tutamaz. Osimhen giderse de Okan Buruk Hoca da bir tık gidebilir gibi, bilmiyorum. Şimdi şey diyeceksiniz ya, Osimhen sizde şampiyon oldu, bu adam Icardi ile de oldu. Ama bakacağız. Ama ben bir iki yıl daha Galatasaray'ın domine edeceğini düşünüyorum. 20 artı kariyer yapan stoperler. Bir Maldini 25 yıl, 2 Costa Curta 21 yıl, 3 Thiago Silva 20, hala devam ediyor. İyi bayramlar, herkese selamlar, sevgiler demiş. Costa Curta, vay be ne adamdı. Şey yok muymuş bu listede, Zanetti falan. Bence bir eksiklik var ya bu listede. Zanetti falan da olması lazım. Bilmiyorum, bir bakarız tekrar, listeyi bir kontrol ederiz. Evet, yavaş yavaş biz de vedamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar, dostlar. Vincenzo Montella da açıklamalarda bulunmuştu. Montella hocamın açıklamalarını sizlere de böyle biraz böyle ufak. aktarmaya çalışayım. Çünkü A-Spor'da özel bir röportajdı. Tekrar yayınlama şansımız yok. O yüzden böyle biraz satır başlarını bulmaya çalışıyorum ama herhalde daha önce deşifresi çıkmamış mı? Montella açıklamalar yazalım bakalım neler demiş hocamız. Biz de kaçırdık. Tam ben yoldayken A-Spor'a özel röportaj vermişti. Radyodan dinliyordum ama A-Spor'un kendi radyosundan radyo ihanet ettim o ara. Çünkü telefondan bildirim gelince. Baskı hep var diyor. Milli takım hocasıysanız baskı her zaman vardır. Milli takım hocalığı kulüp gibi değil. Bir milleti, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Baskı işimizin bir parçası ifadesini kullandı Montella Hoca. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası birbirinden farklı demiş. Avrupa Şampiyonası'nda mesafeler daha kısa, daha yakın. Dünya Kupası'na playoff'tan katıldığımız için mesafeler uzuyor. Antrenman sahalarımız 40 dakika mesafede. Kalacağımız kamp, yapacağımız Arizona'daki yer gayet iyi. Oradaki sahaları, şartları inceledik. İlk maçı da Vancouver'da oynayacağız. Hava durumu daha yumuşak olacak Arizona'ya nazaran şeklinde açıklamalar yaptı Montella. Öngörülemez bir grup dedi. Maksimumu elde etmeye çalışacağız ne olursa olsun. Biz her zaman en iyiyi hedeflemeye çalışıyoruz. Modern futbolda rakipleri öncelikle anlamak lazım. Neler yapıyor, neler yaptığınızda onlara karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunları belirleyip strateji seçmelisiniz. Tüm bu hazırlıkları yaparken Avustralya'ya odaklanacağız dedi Vincenzo Montella. Milli takımın kendisine duygusal olarak çok şeyler kattığını ifade etti. Geleceğiyle de ilgili sorular soruldu kendisine. Şu an dedi milli takımı düşünüyorum, Dünya Kupası'nı düşünüyorum. Evet, insan sağ içini, çim kokusunu özlüyor ama milli takımında olmak da gurur verici şeklinde konuştu. Kurallarla ilgili farklılıklar olacak dedi. Adapte olmamız biraz zor olacak dedi. FIFA'nın hedefi oyunu hızlandırmak. Maçlar bazen çok duraksıyor. Her devredeki 3 dakikalık molalarda belki de stratejileri konuşacağız. Bunu konuşma fırsatımız olacak. Bu molalar bize avantaj da sağlayabilir, dezavantaj da sağlayabilir dedi. Biliyorsunuz 3 dakikalık molalar olacak. Bu Dünya Kupası'nda NBA gibi araya reklamlar girecek. İnşallah böyle çok fazla ağzımızın tadı kaçmaz. Ali Rıza Efendi umarız 3 dakikayla sınırlı kalır. Gerçi öyle olur genelde ya. Biz pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olacağız. Kendinize iyi bakın. Tekrar herkese mutlu bayramlar diliyorum. Görüşürüz.
1: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
14: Reklam bitti.
15: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında Rocky Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
16: Ara buluruz izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
15: Yani bizim çocuklar.
17: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
15: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var. Ayrıldızım at gol.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
5: Parantezden mutlu günler. KCP sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Mutlu bayramlar desek onun da yeridir hatta. Mutlu günler, mutlu bayramlar diye açsak, güzel bir bayram olsun diye devam ettirsek cümlelerimizi, tam da gününde böyle bir cümle kuruyor oluruz mesela. Seçim özel yayını yapacağız Erkan Tiryaki ile. Seçim özel yayınında detayları birlikte konuşacağız. Detayları birlikte masaya yatıracağız. Hakan Safi tarafı ve Aziz Yıldırım tarafı, seçim özel dediğimize tabii ki Fenerbahçe'deki seçimden bahsediyoruz ve iki aday neler söyledi, şu ana dek durumlar nasıl ilerliyor, durumları ne kadar değerlendirebildiler ki bana kalırsa bazı tarafta, hani nasıl ki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin fırsat teptiğini ya da ikramı geri çevirdiğini konuştuysak, bence başkanlık seçiminde de böyle iletişim stratejisiyle farklı bir noktada avantaj sağlanabilecek şeyleri çeviren adaylar vardı. İki adaydan biri bunu yaptı mesela, diğer tarafta fırsat verdi, onu da söyleyeyim mesela. Ama tüm bunları değerlendirdiğimize az önce yine Erkan Tiryaki ile yayına girmeden önce de konuştuk, yayın öncesinde ve şimdi değerlendiriyor olduğumuzda tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Aziz Yıldırım bize karşı hakemler hata yapamaz dedi. Oraya da, onu demeye getirdi. Konuyu oraya getirdi. Sert olacağız dedi. Aykut Kocaman için teknik direktör adaylarımızdan dedi. Diğer tarafta Maldini'nin orada önemli bir noktada olduğunu gördüğümüz Hakan Safi tarafı da var. O da Şanlıurfa'daydı, hatırlatalım. Ki oralara çok, Mardin'e, Şanlıurfa'ya, buralara Aziz Yıldırım'da Hakan Safi de son zamanlarda gider oldu. Dernek dernek gezdikleri için normal tabii. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçeli'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi Hakan Safi. O açıdan iddialı konuşuyor. Aziz Yıldırım da diğer tarafta şampiyonluk açısından iddialı konuşuyor. Hangisi daha ağır basıyor? Bunların hepsini değerlendireceğiz Erkan Tiryaki ile. Değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
6: Hoş bulduk Berk. İyi bayramlar şimdiden herkese.
5: Mutlu bayramlar dileyelim. Seninle tabii Süper Lig özel de yaptık. O da bayram boyunca özel yayınımızda, bayram özel yayınında dinleyicilerimizin kulağında olacak. Aa, Erkan Tiryaki ile Berk Sayır'ın o yayını da dinlemiştik deyip buraya gelenler de mutlaka olacaktır, her iki yayını da dinleyenler. Tabii bu yayınlar böyle güncellik açısından ve bayram özel tarihlerde hem seçim hem de özel bir konu özelinde sadece o konuya eğildiğimiz, sadece o temayı işleyen dediğimiz yayınlar olmasıyla öne çıkıyor. Onlardan birindeyiz. Tabii bu açıklamalardan biraz bir kesit verdim. Bazı strateji hataları olduğu noktaları gördüğümü, düşündüğümü söyledim. Sen ne kadar katılıyorsun dediklerime ve dediklerinden neler çekti seni? İlk etapta dikkatini çeken kısmı ne oldu? Sözü sana bırakayım Erkan Tiryaki.
6: Ya tabii şimdi satır araları çok önemli Berk. En son Urfa'daydılar. İşte televizyon kanallarına çıktılar. Urfa'da sevgili Mahmut Kızıldemir, Şanlıurfa, Fenerbahçeliler derneği.
5: Son olarak TRT biliniyor ama Sports Dijital röportajı da yayınlandı bir saat önce. Sayın Aziz Yıldırım.
6: Yavaş yavaş artık işte ajansları vesaire bütün kanallara, özellikle bayramdan sonra, belki şu bir iki gün birazcık şey olur, bayramdan sonra hız verecektir her iki adayda. Satır aralarını iyi okumak lazım şimdi. Tek tek değerlendirmek lazım. İki aday da vaatlerle geliyor. Yine bugün itibariyle, yani bugün itibariyle bayram haftasında Aziz Yıldırım yine iki adım önde. Bir adım da değil, iki adım önde. Tabii Fenerbahçe'de kongreler diğer kulüplerin, federasyonların, siyasi partilerin, hiç fark etmez, hiçbirinin kongresine benzemez. Çok farklı bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Bir bir kere çok fazla katılımlı, yani 40 bin, yani herkes katılsa 40-50 bin katılımlı, 60 bin katılımlı bir seçim olur. 30 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. 40 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. Bir kere katılım çok fazla. Kongre üyelerine ulaşmak için derneklerin burada önemi çok önemli oluyor. Ondan dolayı diğer kulüplerin Beşiktaş, Galatasaray'da çok fazla dernek ziyareti yaptığını görmezsiniz. Niye Fenerbahçe'de bu fazla diyenler için? Çünkü çok fazla kongre üyesi var. Kongre üyelerine ulaşmak için de derneklere ulaşmak lazım. Dernekler üzerinden bu toplantıları yapıyorlar. İkincisi ise Fenerbahçe'de seçim bir gün olmuyor. İki gün oluyor. İlk gün konuşmalar, özellikle başkan adaylarının konuşmaları ve orada iki kere kürsüye çıkabiliyorlar. Birbirlerine cevap hakları da var. Orası çok önemli. Fenerbahçe'de. Diğer seçimlerden ayıran özellik bu. Ondan dolayı Fenerbahçe'de son hafta kritik yerlere, delege sayısının fazla olduğu yerlere, işte örneğin Ankara gibi yerlere başkan adayları son 2-3 gün kala giderler. Niye? Çünkü akılda kalsın diye. Önemli açıklamalarını orada yaparlar. Ve cumartesi günkü kongrenin ilk gününde, cumartesi pazar yapılır, kongrenin ilk günündeki açıklamalar çok önemlidir. Ondan dolayı son hafta çok önemlidir Fenerbahçe seçimlerinde. Yani ben Sayın Başkanımız Yıldırım'ın da işte Mehmet Ali Aydınlar'la çekiştiği, Ali Koç'la çekiştiği seçimleri de takip ettim. Yani 7-8 seçim takip etmişimdir Fenerbahçe'de. Tabii 2018'den sonra acaba ne olacak soruları vardı. Ondan önce bir Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım, bir de Hulusi Belge Aziz Yıldırım seçimi vardı. Yani çok fazla adayla olmaz. Aziz Yıldırım tek aday olurdu genelde. Orada da rakiplerini zaten fark atarak 2018'e kadar kazanmıştı. Öngörülebilir bir seçim mi? Bugün itibariyle dediğim gibi Aziz Yıldırım önde, ama açıklamalar çok kritik. Yani en sondan başlayayım. Sayın Hakan Safi'den bir kere çok iyi bir Fenerbahçeli. Hiç tartışmaya açık değil. Hatta ben seçimi kaybetse bile Sayın Aziz Yıldırım, Hakan Safi, işte sen bize şu transferleri vaat ediyordun, şu ekonomik şeyleri vaat ediyordun, gel başkan olmana gerek yok, hepimiz Fenerbahçeliyiz dediği anda bile elini taşın altına koyabilecek kadar, ya ben seçim kaybettim, yokum demez Sayın Hakan Safi. Tabii ki başkan olduğu zaman harcayacağı parayla veya harcayacağı eforla başkan olmadığı zamanki harcaması aynı olmaz tabii ki, ama Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koyar. Bir kere bunu söyleyeyim, ama senin orada belki o cümleyi bir daha okursun. Fenerbahçeliler uzun bir aradan sonra mı ilk defa mı gönül rahatlığıyla bana oy verecek diyor. Tam o cümleyi bir daha
5: ilk bana... defa diyor. O da dikkat çekiyor mesela, bak mesela tekrar
6: ilk defa. Şimdi evet, ilk defa demek Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un seçiminde Sayın Ali Koç'un en önemli yönetici adaylarından birisiydiniz siz. Yani o zaman gönül rahatlığıyla Fenerbahçe kongre üyeleri vermedi mi Sayın Ali Koç'a sizin yönetiminde olduğunuz? Yani satır araları önemlidir. Satır araları başka taraftarın kalbini de kırar. Bu eminim ki Sayın Ali Koç'un da aklına gelmiştir ya. Sen bana gönül rahat, sen benim yönetimimdeydin, o zaman gönül rahatlığıyla vermediler mi bana oy? İlk defa. Ha, tabii ki her seçimde gönül rahatlığıyla birilerine oy verir kongre üyeleri, ama ilk defa demesi orada birazcık iletişim hatası yapıyorlar. Her iki başkan adayı da yapıyor, ama bunlar şey noktalar. Yani bir oy bile ne kadar her şeyi değiştirebileceğini son Sayın Saran, Sayın Koç seçiminde gördük. Örneğin Ali Koç ve ekibini o birazcık üzmüştür. Yani ilk defa, yani sen benim sonuçta yönetimimdeydin, hatta orada tanıdı insanlar sizi. Yani tamam, çok önemli bir iş adamısınız, ama Fenerbahçeliğinizi orada tanıdılar ve Kerem Aktürkoğlu transferiyle birazcık daha bence seçim yaklaştıkça kendi avantajları ne olur satır aralarına dikkat ederlerse. Diğer taraftan tabii Sayın Hakan Safi'nin Maldini çok önemli bir futbol adamı. Maldini. Ama Fenerbahçe'ye çok önemli futbol adamları geldi. Ya Zico geldi. Dünya futbolunun, Brezilya'nın Pele'den sonraki ilk Pele'si. Beyaz Pele'ydi biliyorsun. Yani Pele'den sonraki ilk Pele'si. Yani Ronaldinho'lar, Rivaldo'lar vesaire, daha onlara gelmeden, Kaka'lara gelmeden. Ya Zico geldi Fenerbahçe'ye, futbol aklı oldu, teknik direktör oldu. Jose Mourinho geldi. İşte bir ara Hollandalı teknik adam, unuttum, Hiddink geldi, bu Hiddink geldi, evet, diye hatırlıyor. Yani çok önemli futbol adamları veya futbolculuk kariyerinde çok önemli işler. Yani Galatasaray'a George Hagi geldi. Yani Paolo Maldini İtalya futbolu için neyse Türk futbolu için işte Hagi'si, Alex'i veya dünya futbolu için Zico'su da o. İşte Paolo Maldini yani biraz yani bilmiyorum, bir bakmak lazım da yani ne gibi fayda. Tabii ki İtalya'dan futbolcu alırsan, Milan'dan özellikle Milan'dan futbolcu alırsan orada bir referans olursan, ama birazcık sanki bana seçim çalışması, PR çalışması yani gibi geldi. Niye? Yani Maldini Milan'a faydalı olursa. Anlatabiliyor muyum? Yani gelip Fenerbahçe'de sportif direktör olacağını pek zannetmiyorum. O birazcık seçim stratejisi, seçimlerde PR çalışmaları, reklam çalışmaları, dediğim gibi bir oy bile çok önemli, çok önemlidir. Bu açıdan da yapılmış doğru bir hamle mi? Evet, bu hamleyi doğru bulan kongre üyeleri için bence doğru hamle olabilir, ama doğru bulmayan kongre üyeleri de veya etkilenmeyen, doğru bulmayan demeyeyim de etkilenmeyen, etkilenenler mutlaka olacaktır ama etkilenmeyenler de olacaktır. Maldini hamlesini öyle yorumlayabilirim. Sonuçta Fenerbahçe sportif direktör olmayacak. Zaten Sayın Hakan Safi de bir sportif direktör olmayacağını söylemişti. Ama futbol aklı danışanlarımızdan birisi olacak. Ama İtalya futbolu dışında Avrupa futbolunu da katarsak Türk
5: futbolundan... O da tabii eleştiriliyor. Milan'a faydası olur da olsaydı kısmında.
6: Ya öyle sana, yani evet. Bu ülkeye kimler geldi? Frank Rijkaard geldi ya. Geçen Barcelona Arsenal'inden sonra Şampiyonlar Ligi finalini seyrediyorum. Kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu çıkartıp sağ bek almıştı. Evet. Sağ bek de kimdi? Belletti'ydi herhalde. Gol atmıştı. Maçı çevirmişti 10 kişi Arsenal karşısında Belletti. Yani Frank Rijkaard'dır o Barcelona'nın tekrar 2000'li yıllarda çıkışını sağlayan, daha sonra tabii ki işte Luis Enrique'ler, Guardiola'lar geldi ama Rijkaard'ın mirasını devam etti. Frank Rijkaard geldi, futbol aklı oldu bu ülkede ve başarısız oldu. Ya yani kimler gelmedi ki? Hangi teknik direktörler gelmedi ki veya hangi futbol adamları gelmedi ki? Paolo Maldini dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi, ama Fenerbahçe'ye ne kadar faydası olur? Evet, gidip İtalya'dan veya İtalyan bir oyuncu veya Milan'dan bir oyuncu aldığınız zaman referans olabilir size, ama kimse de babasının ayrını olacak hali yok. Tabii ki karşılığında profesyonel olarak alacaktır ücreti. Tabii ki danışan ücreti. Önemli bir isim, ama Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir danışan, eski futbolcu değil. Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir teknik direktör değil. Dünyanın en iyi santraforu değil Fenerbahçe'nin sorunu. Fenerbahçe'nin sorunu zaten bunlar olsaydı Fenerbahçe son 12 yılda 7 kere şampiyon olurdu. Jose Mourinho ile olurdu. Ederson'u dünyanın en iyi kalecilerinden birisini getirdiğin zaman olurdu. Talisca'yı getirdiğin zaman olurdu. İşte Jordi Jesus'u getirdiğin zaman olurdu. Camianın evladı dedin Emre Belezoğlu, İsmail Kar, yani her şeyi denedi Fenerbahçe. Dünyanın sayılı zenginlerinden birisi Sayın Ali Koç döneminde şampiyon olurdu. Sadece bu iş zenginlikle, ünle, isimle, selebritiyle olsaydı, ünle olsaydı zaten Fenerbahçe son 12 yılda 0 şampiyonluk, 6-7 şampiyonluğu olurdu. Ben açıkçası kongresi olsam çok etkilenmem, ama Maldini önemli bir futbol adamıdır. En azından o kısmı öyle yorumlayayım. Fenerbahçe'ye faydası, zararı nasıl olacak? Sayın Hakan Safi seçilirse eğer, bunu yaşayarak göreceğiz.
5: Şimdi bunları konuşuyorken Fenerbahçe tarafında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları da öne çıkıyor, ama hata yaptığı noktalar da var. Ki ben de senin gibi düşünüyorum. Bir değil iki gömlek daha yakın gibi görüyorum. Gömlek demek gerçi orada performans değerlendirmeye girer de. Ben farklı bir nokta, adım diyeyim orada. Bir ya da iki. Gerçi Hakan Safi'ye göre zaten Aziz Yıldırım iki gömlek daha üstün bir performans verebilecek bir başkan figürü ya da yönetimiyle böyle bir figür çiziyor. Böyle bir yönetim şeması çiziyor. Orada da yorumumu böyle çevireyim. Hadi düzeltmeyeyim. Çevirmiş olayım farklı bir noktadan. Ki doğru bence. Doğru olan bu. Ama Aziz Yıldırım tarafında bir hata yapıldı bence. O da küçük bir hata görür belki çoğunluk, ama bir basın toplantısı bekliyorduk uzun uza diye. Hani hatırlıyor musun? Çırağan Sarayı'nda işte onun öncesinde Ali Koç döneminde yaptığı o basın toplantılarına benzer bir basın toplantısı. Yani kürsüde değil. Öyle geldim 5 dakika konuşup gideceğim, çok da zamanınızı almayacağım havası veren bir kürsüde sizden önce iletişimcinizin çıkıp orada iyi bir sunumda hazırlanmış. Güzel, eyvallah, ama işte böyle bir havanın oluşturulduğu bir basın toplantısı beklenmiyordu. Tanıtım, lansman beklenmiyordu. konuşuyordu. Yönetim kurulu arkada, hani en azından belki onlar da konuşur diye bekliyordu bazı katılımcılar. Başkan az konuştu, onlar konuşacak herhalde diyordu. Yok, beklenmiyordu. Ajansları takip ettim abi, sen de çok net. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Sen de çok net yakından bilecek ve takip etmişsindir ki, bileceksindir ki. Ajanslar da hiç öyle bir şaşırdı. Acaba devam edecek mi başkan, biri mi gelecek, bitti mi? Çünkü 17 dakika, 16 dakika belki sürdü, belki sürmedi. 6 dakikasında Aziz Başkan konuştu. Burada bir hata yapıldı. Hatta basın mensupları Sayın Aziz Başkan'a, geçmiş dönem başkanlarından Aziz Yıldırım'a, aday Aziz Yıldırım'a şunu söyledi. Basın toplantısı sorulu bir toplantıda olacak mı? Soruların sorulduğu bir basın toplantısı da olacak mı başkanım dedi. O da kafa salladı. Olacak şeklinde kafa salladı. Hani bu siyasette de vardır ya, meclis çıkışında, mecliste parti grup toplantısında, salıdan çarşambadan çarşambaya, salıdan salıya olan toplantılarda işte genel başkanlara sorulur genellikle. Oralardaki konuşan işte siyasilere sorulur genellikle. Oralarda böyle kısa bir yerde yakalayıp soru sorma şansı oldu. Tıpkı siyasette olduğu gibi basın mensuplarının da. Sorduğu soruda zaten basın toplantısı olacak mı şeklinde bir soru. Çünkü buraya onun için geldik dedi. Böyle özetleyeyim orayı. Bunu Hakan Safi tarafı iyi değerlendirebilirdi. Hemen ertesi gün bir basın toplantısı açıklanarak, gitme Mardin'e, iki gün sonra git Mardin'e ya da neredeysen o gün, hiç fark etmez. Ya da iki gün sonraya bir basın toplantısı açıklanarak iyi değerlendirip oradaki havayı alabilirdi. Ama bence Hakan Safi tarafında da açıklamalardan anlıyorum ki Aziz Yıldırım tarafının eksi tarafı buydu. Hakan Safi tarafı bunu olumluya, iletişim stratejisiyle benim düşüncemce olumluya çeviremedi. Ama şuraya da bakalım. Hakan Safi tarafında da bir basın toplantısında tüm sorulara cevap verebilecek kadar bir altyapı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşüncem bu. Bu bana bunu gösterdi ya da bunu öğretti ya da bunu düşündürdü. Bu durum. Totali geldiğimde, işin sonunda, günün sonuna gelip yorumladığımda, zira açıklamalardan da anlayabiliyoruz. Aziz Yıldırım tarafında zaman zaman isim verilirken, işte Aykut Kocaman neden olmasın, Aykut Kocaman düşmanlığını anlayamıyorum, İşte Salah gerekiyorsa alırız, Sherlock'la evet görüştük gibi şeyler varken, Hakan Safi'de sen kaç isim duydun Maldini haricinde?
6: Harry Kane'i yakında duyuyoruz.
5: Duyar mıyız?
6: Ama gerçekçi değil. Yani evet, Harry Kane'i istiyor, almak istiyor.
5: Bence çok dolu değil orası şu an. Şu an için.
6: Ne söyleyeyim? Yakında duyarız ama gerçekçi değil. Bana göre gerçekçi değil. Yani evet, Hakan Safi bir anda gözü karartıp ben 200 milyon euro da veririmler. Yani Harry Kane'in gelmesi için evet geçecek. Bak bunu çok net bir şekilde söylüyorum bu. Harry Kane'in zaten yavaş yavaş dolaşmaya başladı isme. Harry Kane'i getirebilmeniz için 100 milyon euro. Yani az daha azına vermez bayan. 100 milyon euro bir kere sizin bonservis bedeli vermeniz lazım. O da yaşı 32-33 olacağı için mi? Bir yıllık sözleşmesi kaldığı için. Yani 100 milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna edeceksiniz. Bayern
5: Münih. Bu da ne kadar çok rahat konuşulur oldu. Farkında mısın Osimhen'den sonra?
6: Hedefleri şampiyon. Yani şimdi ben diyorum ki parayı da hallettiniz hadi. 100 milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna etmeniz lazım. Yerine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen birisinin yani yerini alabileceği, ya gidecek işte Osimhen alacak Galatasaray'dan, ya Haaland'ı alacak, ya başka da kalmadı zaten, ya da Mbappe'yi alacak. Yani yerine birisini alması lazım. 100 milyon euroyu, o da minimumdan başlıyorum, verdiniz. Harry Kane 3 ya da 4 yıllık sözleşme isteyecek ve yıllık 25-30 milyon eurodan isteyecek. 150 milyon euro da oraya bağladınız. 250 milyon euro. Zaten takımın bütçesi 250 milyon euro. 300 milyon euro. Yani çok gerçekçi olmayacaktır. Beni ama Sayın Hakan Safi, çünkü biliyorum Osimhen'i gözü kararttıydı. Kendisi şey yapacaktır yani, Osimhen'i ben alayım dedi. 100 milyonsa 100 milyon. Hepsini ben veriyorum dedi. O ilk yılının sonrasında. Hatta devre arası yoklamalar falan oldu. Devre arası başka bir kulübe gitmesi serbest kalma maddesi ödense bile Türkiye'de başka kulübe gidemediği için devre arası devreye giremediler. Tam devre arası Osimhen'in geldiği zaman da devreye girilecekti. Yani Osimhen'e 100 milyon, ama zaten Galatasaray da oynamak istediği için zaten yine zor olurdu da başka bir konu bu. Bütün şartları zorlayacaktı yani. Yıllık Galatasaray 20 veriyorsa ben 30 veriyorum diyecekti. Ama o dönem yönetim kurulundan çıkmayan bir karardı. Çıksa da ben zaten Galatasaray'ın Osimhen'in ilk yıldan sonra Fenerbahçe'ye geleceğini çok fazla düşünmüyordum. Olmazdı da zaten. Çünkü o Galatasaray'a büyük bir aidiyeti var. Yani ne demek istiyorum? Yani parayı çok çabuk gözden çıkartabilir.

0: birisi ama bu öyle şey yapmıyor. Finansal fair play denilen bir şey var. Yani bugün bunun sıkıntısını Manchester City'de çekiyor, Real Madrid'de çekiyor, Bayern Münih'de çeker böyle harcamalar yaparsa bir yere kadar. Yani şeyi açıklamaları birazcık satır aralarında tehlikeli işte. Kerem'de bak nasıl yaptık, orada da yaparız. Yani bunlar sanmıyor musunuz ki UEFA'ya iletilmiyor, UEFA'ya gitmiyor. Yani o yüzden birazcık bu açıklamalara dikkat etmek lazım. Ben Fenerbahçe'ne iddia ediyorum. Ama direkt ilk 11 oynayacak. Yani iki kanat banko, bir stoper, bir sol bek. İşte kaleci tutar mısınız, tutamaz mısınız? Ben tutulması taraftarıyım ben. Şimdi linç yiyeceğim belki ama. Çünkü 15 milyon euro verip çöpe atacağınıza en azından ben ikna edebilirseniz ya da o barışı taraftarla sağlayabilirsiniz. Taraftarı ikna edebilirsiniz bu arada. İkna edebilirsiniz ders onu değil, yanlış anlaşılmasın. Taraftarın affetmesi için ikna politikası yürütmeniz lazım. Yoksa Ederson Fenerbahçe'den büyük değil. Fenerbahçe taraftarının gönlünü alması lazım. Bir iki de santrafor alacak. Yani 5-6 böyle 5 tane direkt ilk 11'de oynayacak oyuncuya ihtiyacım var. 1-2 yani çok öyle 20 tane transfere ihtiyacım yok. Fenerbahçe mevcut kadrosunu da korumalı zaten. Ki Aziz Yıldırım gelirse böyle olacaktır. Şimdi Muhammed Salah aman aman. Yani tamam ismi neler geldi Fenerbahçe'ye? Robin Van Persie geldi. Messi ve Ronaldo'dan sonraki o dönemin bir yıl öncesine gidiyorum. Yani 2015'te geldi. 2013'e gidiyorum. En iyisiydi. Mesut Özil geldi ya. Rüyada görülmezdi yani. Neler geldi ama yani ikinci bir Van Persie, ikinci bir Mesut Özil olur. Aman Muhammed Salah. Bir daha 50-60 milyon euro ve Aziz Yıldırım gerçekçi. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri bu gerçekçiliğe oy verecektir. Bence. Birçoğunluğu. Evet, önemli transferler yapacak Fenerbahçe. Belki 4 direkt yıldız oyuncu atıyor. Osimhen kalitesinde. Osimhen o kadar çıtayı yükseltti ki Leroy Sané ve Osimhen kalitesinde veya N'Golo Kante kalitesinde yani dünya çapında 4 isim almayacak da 2 isim alacak. Onun yanına da işte Guendouzi gibi. Evet. Bir dünya yıldızı mı? Vazgeçilmez bir altın mı? Hayır değil ama her takımın isteyebileceği oyuncular. Anlatabiliyor muyum? İşte Musaba Nene gibi değil de daha fazla artık tecrübeli ismi. Dzeko gibi, Tadic gibi. O tarz isimler alacak Fenerbahçe. Bir de işte araya Leroy Sané Osimhen sıkıştırması lazım. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisi olursa bence. Ya ben çok tartışmaya da açık olduğunu düşünmüyorum. Aykut Kocaman gelecektir Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe. Çok macera arayacağını düşünmüyorum. Tabii seçimin son günleri ne olur ne biter bilmiyoruz ama yani günün sonunda dediğim gibi Fenerbahçe yani en iyi yabancı. Real Madrid'e gidiyor Jose Mourinho. En iyi yabancı teknik direktörü de getirdi. Olmadı. Tabii Jorge Jesus'la iki tarafta görüşmediğini söylüyor. Bence yanlış olurdu gelmesi. Sonuçta ne olursa olsun Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandıramadı Jorge Jesus. Türkiye Kupası kazandırdı. Başka bir konu. Ama derbilerdeki performansı hala dün gibi akıllarda yani. 5 derbi oynamış. Galibiyet yok. Galibiyet yok derbilerde. Ve Galatasaray'ı içeride dışarıda hiç varlık gösteremeden 3 yemiş. İçeride Beşiktaş'a yenilmiş. 10 kişi Beşiktaş'tan 4 gol yemiş. Yani derbi performansı da ortada yani şimdi. Şey yapmayalım Jorge Jesus'un. Dediğim gibi hangi başkan seçilecek Fenerbahçe'nin en azından seçime çok az kaldı. Ondan sonra yol haritası belli olacaktır. Bence Aziz Yıldırım'ın yol haritası net. Ama Hakan Safi'nin yol haritası kafasındaki yol haritasını gerçekleştirebilirse daha sansasyonel. Ama sanki Aziz Yıldırım'ın daha gerçekçi ama daha mütevazi. Ama Hakan Safi'nin daha sansasyonel ama o sansasyoneli de işte söylemli olmuyor. Gerçekleştiremiyorsunuz. Evet 1 milyar euro bile cebinden çıkacağını bilse Harry Kane'i Muhammed Salah'a getirebilir. Ama getirebilecek misiniz? Yani sen Bayern Münih teknik direktörü olsan, başkanı olsan, santrafor kıtlığının yaşandığı dünya piyasasında 32 yaşındaki Harry Kane'i geçen yıl 70 gol atmış Harry Kane'i bırakır mısın 100 milyon euroya? Misal veriyorum. Yani getirebileceğin oyuncu şu anda Lewandowski gibi gözüküyor boşa çıktığı için. Bence cuk diye de oturur isterse 45 yaşında olsun Lewandowski'dir. Yani Van Persie performansı olmaz onda. Az önce dedim ya Salah ikinci Van Persie ikinci Mesut Özil olur ama Lewandowski olmaz bence. Yani iki tarafında bence yol haritası belli. Artık yavaş yavaş dedim ki son hafta kongre üyelerine neler söyleyeceklerini birazcık yavaş yavaş.
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı peki?
0: Efendim?
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı?
0: Ben bozacağını zannetmiyorum Sayın Ali Koç'un. Her iki tarafı da desteklemeyecek Ali Koç. Yani Sayın Hakan Safi ile bir yol arkadaşlığı yaptım. Aziz Yıldırım'la daha fazla yaptı. Aralarına kadar açılsa da. Aralarının son seçimlerde rakip olmasından dolayı Aziz Yıldırım'a destek vereceğini düşünmüyorum. bazı ekip arkadaşları Hakan Safi'nin yönetiminde.

0: Hakan Safi eski şey arkadaşı ama şunu net biliyorum, eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Yani çok tabii yönetimde olduğu kadar eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Bu %100 gerçekçi bir bilgi değil.
1: Konuşmuyorlar. Sadece konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar de, diyemiyorsun da sık görüşmüyorlar diyorsun mesela.
0: Ya sık görüşmüyorlar.
1: Ben de senin cümleni
0: çeviriyorum ama belki de dün birlikte kahve içtiler. Bilmiyorum yani 6 aydır içmiyorlardır. Dün birlikte kahve içmişlerdir. Orasını bilemeyiz yani. Sonuçta her görüşmeden haberimiz olacak.
1: Onun şey altında bir şey arayalım mı? Kahve içtiler kısmının.
0: Hayır hayır canım.
1: İhtimal veriyor. Ha, peki biz örnek bunu dedik ihtimal,
0: ama,
1: peki.
0: Belki biz bunu dedik ama belki 5 dakika sonra buluşacaklar bilemiyorsunuz. Belki de hiç seçime kadar görüşmeyecekler bilemiyoruz. Ama Sayın Ali Koç'un ben sessizliğini bozacağını düşünmüyorum ama 2027'nin özellikle Fenerbahçe bir yıl daha şampiyon olamazsa Sayın Aziz Yıldırım ya da Sayın Hakan Safi ile 2027'nin bugünkü konjektürde, bugünkü şartlarda tabii ki o zaman sağlık durumu ne olur, İster mi istemez mi, birçok değişken olur bu işin içinde. Hayat biz çok sürprizle dolu. Doğal başkan adayı ve bugünkü konjektürde Ali Koç olur 2027'de. Kendini yıpratacak bir şeye de girmez. Yani Ali Koç bir taraf seçeceğini düşünmemekle birlikte son hafta kesinlikle duyunmaya bilgi değil. Kesinlikle duyunmaya bilgi değil. Çünkü sen üzerine basa basa soracaksın. Kesin sen bir şey dediysen bir şey vardı diyeceksin. Kesinlikle değil.
1: Az önce yaptığım gibi.
0: Her şey olabilir. Belki tek liste girerler. Belli mi olur? Son hafta birleşme olur belki. Çünkü Fenerbahçe'de
1: sanmıyorum. Hakan Safi tarafı veriyor. Hakan Safi tarafı çok ama çok net gibi geliyor. Yani L1-3'tendeki
0: yani
1: sen bunu dedin aklıma ne geldi?
0: Baktı. Yani dediğim gibi bu arada senin az önce bak, konuşmandan şu mesele... şunu da ben ekleyeyim. Her iki tarafında ben geliyor mu sesin?
1: Geliyor evet. Ben bir öksürdüm, özür
0: dilerim. Rehavet içinde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye hizmet için değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'ye canı gönülden hizmet edeceklerine adım gibi eminim. Kim seçilirse seçilsin. Birbirlerine karşı ya ben kazanırım rahatlığı her iki tarafta da görüyorum. İki tarafta da bir rehavet var ama o son hafta değişir.
1: Peki. Bu arada yani sayın eski Ali Koç yönetiminde de olan yöneticilerden biri, şimdi adı aklıma gelmiyor. Hakan Bey. Her ikisi araçtalar, transfer aracındalar ve işte bir yerden bir yere gidiyorlar. L1 Üçgen'deki bir görüntü de bu. L1 Üçgen YouTube kanalından daha fazlasına erişebilirsiniz diyeyim. Zaman zaman içeriklerini de yayınladığımız işbirliğiyle. L1 Üçgen'de Ufuk Kankaracan'ın sorularını yanıtladığı Ufuk Kankaracan'ın Hakan Safi'nin 19 Mayıs günü bir gününe tanıklık ederek onu izleyicileriyle, takipçileriyle buluşturduğu bir içerikte. Sayın Hakan Safi.
0: Herhalde basın danışmanlığını yapıyor değil mi?
1: Yok hayır, o Yusuf Kenan Çalık o.
0: Yusuf Kenan Karacan yapıyor, pardon, özür dilerim, özür dilerim.
1: Karıştırmayalım. Ufuk Kankaracan onun bir gününe tanıklık etti. Hakan Safi orada, sen şimdi bana dedin ya birleşebilirler diye. Orada bir cümle kurdu ki ben direkt aklıma o geldi, sen birleşebilirler dediğinde. Şöyle diyor.
2: Ya bu iş yola çıktıysan sonuna kadar gideceğiz.
3: Ya vura vura alacağız ya. Bırakmaya canı sıktım. Sandık vardı, sandığı patlatacaksın. Baba alacaksın sandığı ya.
1: Böyle dedi. Çok net konuştu mesela orada da. Yani bu görüntü, hatta ben orada onu izlerken aldığında ya da almadığında seçimi, bu görüntünün sosyal medyada editlenerek çok dolaşacağını düşündüm. Bu kısa bölümün 10 saniyelik bir bölüm yani orada. Böyle görüntüler çok öne çıkar ama çok iddialıydı. Yani birleşmeme anlamında da buradan iddialı olduğunu anlıyoruz. Sen onu az önce söylediğinde aklıma gelen görüntü buydu. Onu dinleyicilerimize ve seninle paylaşayım istedim.
0: Her seçim kendi içinde bir politika barındırır. Bir siyasettir, bir politikadır. Siyasi düşünce değildir, sakın yanlış anlaşılmasın. Bir politika barındırır her seçim. Dernek seçimi de olsa, muhtarlık seçimi de olsa, apartman seçimi de olsa, sınıftaki işte ilkokuldaki sınıftaki başkanlık seçimi de olsa mutlaka bir politika barındırır. Ve Türkiye'de de biliyorsun her şey çok çabuk değişebilir. Rahmetli Cumhurbaşkanı Başbakan Süleyman Demirel'in sözünü hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama dündür bugün bugündür her zaman karşımıza çıkabilir. futbolda çok daha sık çıkıyor karşımıza. Tıpkı siyasette olduğu gibi. O yüzden bugünden yarına çok şey değişebilir. Söylenen her şey unutulabilir veya Fenerbahçe için birlik olma zamanı dendikten sonra ya sen bunu söylemiştin diye kimsenin zaten diyeceğini zannetmiyorum. Evet, bugün itibariyle %99,99 öyle bir şey olmaz ama seçimlerde her şey olabilir. Son gün belki 2 gün önce, 3 gün önce hadi gel birlikte yol yürüyelim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım 2018 seçiminde cumartesi günkü konuşmada hadi futbolu sen yönet, amatörleri ben yöneteyim teklifi yapmadı mı Sayın Ali Koç'a? Sayın Ali Koç kabul etseydi birleşmeyecekler miydi? Yani gerçekçi bir teklif değildi ama diyelim ki Sayın Ali Koç o gün kabul etmişti.
1: Daha garantiyi konuşmak ve görmek isteyen bir Aziz Yıldırım bugün de bu teklifi yapar diyorsun sen.
0: Yani yapabilirse ben evet. Son günlere doğru yapacak da ama yani şu yaptı anki da sanki daha yani köprünün altından son hafta bayramdan sonra çok sular akacaktır. Özellikle Ankara Derneği, Ankara'daki dernekler ziyaretleri, İstanbul'daki diğer derneklerin ziyaretleri. Çünkü oy potansiyeli İstanbul ve Ankara'da çok fazla. Ve tabii ki teknik direktör açıklayacaklardır. Yani Hakan Safi, yani eğer Hakan Safi hiçbir şey açıklamazsa teknik direktör, futbolcu vesaire Sayın Aziz Yıldırım o topa girmeyecektir. Teknik direktörü hiç girmeyecektir. Aykut Kocaman zaten bizim adaylarımızdan birisiydi. Bence Aykut Hoca çalışmalarına başlamıştır. Tabii bizim 7 Haziran'dan sonra Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman'a uygun bir kadro yapısı var mı Fenerbahçe'nin? İşte onları tartışmaya başlayacağız. Veya Sayın Hakan Safi seçilirse belirleyeceği teknik direktör. Bence şu anda Sayın Hakan Safi için en önemli şey teknik direktör gibi gözüküyor bence. Yani çünkü Aykut Hoca'nın Fenerbahçe tarihinin Lefter Küçükhan'dan yöneticisi kimse, Can Bartu kimse Aykut Kocaman'da olur. Aziz Yıldırım kimse Aykut Kocaman'da olur. Ya bunu ben tartışmam bile. Hem futbolculuk dönemi, hem teknik adam dönemi, hem 2011 süreci, yani tartışmaya kapalı bir konudur. Aykut Kocaman basat futbol oynatıyor, Aykut Kocaman kötü futbol oynatıyor, Aykut Kocaman mükemmel futbol oynatıyor, Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Yani her iki tarafında görüşlerini söylüyorum. Kim ne derse desin, kim ne derse desin Aykut Kocaman bir Fenerbahçe efsanesidir. Ama teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı görmek isteyen kadar görmek istemeyen de var. Bunu koz olarak Sayın Hakan Safi kullanabilir. Stratejisi bu yönde olabilir. Bu açıdan da açıklayacağı teknik direktör kendisine yönelik oyların gelmesi açısından da önemli olacaktır. Yani çok ünlü bir teknik direktör veya Fenerbahçelilerin cuk oturacağı işte Bielsa tarzı var diyor meşhur söz. Hı hı. Bir teknik direktör açıklar kimsenin şey yapmayacağı, o zaman oylar gelebilir ama Aykut Kocaman'dan daha iyi bir teknik direktör açıklayamaz, açıklamaz ya da o zaman o kararsızlar da bu tarafa verebilir. Şu an için ben %60-40 diyorum, yine vurguluyorum.
1: Peki, sence işin şu kısmını soracağım ve sencesine geleceğim, orayı sorgulayacağım. Hakan Safi tarafı, İsmail Kartal da çok anıldı ama İsmail Kartal Sporkest'te Volkan Demir'e yaptığı açıklamada, verdiği röportajda YouTube kanalında bunu görüşmedim şeklinde yalanladı. Tabii o röportajı da hafta boyunca Radyo Gol'de dinlediğiniz gibi yine dinleyebileceksiniz ilerleyen saatlerimizde de. Şimdi şunu hatırlatacağım, orada Hakan Safi'nin İsmail Kartal'la anıldığı kadar Aykut Kocaman'la anılma ihtimali neden olmasın kısmına geleceğim. Soracağım.
0: İsmail Hoca çok öncesini. Önemli bir
1: isim.
0: İsmail Kartal yine Fenerbahçe'deki futbolculuğu, Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlüğü, daha Löw'den başlayıp daha sonra Aykut Kocaman'ın, Ersun Yanal'ın da yardımcılıklarını yaptı. Her Fenerbahçe zora düştüğü zaman evet. Her zaman elini taşın altına bırak vücudunu koydu. Çok önemli bir isim Fenerbahçe için, çok önemli bir isim ama efsane olarak yani Aykut Kocaman isminin bir tık arkasında kalıyor. Yani İsmail Hoca'ya da haksızlık yapmayayım ama arkasında kalıyor. O, az önce dedim ya, kararsızlar ya, Aykut Hoca gelmesin diyenler de İsmail Hoca açıklarsa bence Sayın Hakan Safi öbür tarafa kayar gibime geliyor. Tabi bu benim tahminim, bu kişiden kişiye göre değişebilir ama İsmail Kartal da Aykut Kocaman da Fenerbahçe için az önce saydığım isimler gibi çok değerli isimler. ki hangisi gelirse gelsin. Ben Sayın Hakan Safi'nin İsmail Kartal olacağını düşünmüyorum ama şeyi. Şimdi öbür taraftan Aziz Yıldırım tabii ki Volkan Demirel'i de açıklayacaktır. Eğer Aykut Hoca'yı açıklar. Çünkü Volkan Hoca teknik direktörlük yapıyor ama eski açıklamalarından Aykut Hoca'nın yardımcısı olurum demişti. Öyle bir ikili açıklayabilir. Güçlü camiayı bilen, mücadele edebilen, dinamikleri çok iyi bilen, futbolcularla arası iyi olan bir Volkan Demirel'in kulübede olması Aykut Hoca ile birlikte bu da etki yaratabilir. Benim daha en çok merak ettiğim yani Aziz Yıldırım tarafı net. Yani açıklamamasına rağmen net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Aykut Kocaman'la devam edecek gibi. Sonuçta %100 açıklamadı adaylarımdan birisiydi ama tahminimiz o yönde. Aksi bir tez güçlenmeyene kadar şu anki en kuvvetli tez bu. Diğer taraftan da Sayın Hakan Safi'nin de bir adayını görmek lazım. Ön plana çıkan adayını görmek lazım. O zaman daha net şey yaparız. Tabii ben burada kendi fikrimi de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım da gelse, Sayın Hakan Safi de gelse ben Aykut Kocaman'ın tekrar Fenerbahçe'de görev almasını düşünenlerdenim. Keşke iki başkan bildirse. Ya bizim hocamız Aykut Kocaman, hoca şeyimiz yok deyip çıkartsa aradan.
1: Göreceğiz, değerlendireceğiz. Bu arada araya gideceğim. Aranın ardından son bölümde devam edeceğiz. Gelen mesajları okuyarak gideyim araya. Berk'cim hoş geldin. Gönlü yüreği güzel adam. İyi yayınlar dilerim. Erkan Tiryaki'ye selamlar, sevgiler demiş Sedat Bey. Sedat Bey'e teşekkür edelim. Daimi dinleyenlerimizden. Ona da kolaylıklar dileyelim. Erkan Bey'e sevgiler dedikten sonra şunu demiş. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur. Hakan Safi Bey açıklamaları tatmin edici değil gibi demiş. Erkan Bey ne düşünür acaba demiş. Düşündüğü birçok şeyi söyledi ama bunu da değerlendireceğiz. Hatta bunu değerlendirerek gireriz. Erçin Bey de der ki Erkan Tiryaki Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç demiş, sormuş ve peki Fenerbahçe'ye
0: Rıdvan Aykut Oğuz izledim hepsini.
1: Peki Fenerbahçe'ye Alman hoca geliyor. Jürgen hoca getirebilir mi diye kafama takıldı demiş.
0: Ya, Klopp açıkladığı anda hangisi açıklarsa açıklasın. Peki. Tamamdır, o iş bitmiştir.
1: Değerlendireceğiz. Başkan. Yorumları değerlendirerek hatta başlayacağız. Akılda kalan yorumları. Araya gidiyorum, aranın
0: hepsi
1: ardından.
0: Çok güzel sorular. Olacağız.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz.
4: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
5: Reklam.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
15: Birikim yapmak yetmiyor.
16: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
17: Bunu al, şunu sat.
18: Bu kadar mesai harcayamam ben.
19: Günlük hesapla kafam rahat.
20: Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
21: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emine.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
2: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Reklam bitti.
8: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz ve onunla birlikte seçim özel konuştuk. Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi, detayları, ihtimalleri değerlendirerek konuştuk. Sizlerden gelen mesajlar, sorular da vardı. Fenerbahçe'yi Alman Hoca yarıyor. Jürgen Hoca getirilebilir mi diye kafama takıldı diyen bir Aykut Bey vardı. Onun yanında Erkan Tiryaki, Aykut Kocaman'ı sahada izlediğimi hiç diyen bir Erçin Bey vardı. Onun da yanında Hakan Safi'nin açıklamalarını tatmin edici bulmadığını söyleyip Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur diyen Sedat Bey vardı. Selamlarımızı iletelim Sedat Bey'e de, tüm dinleyicilerimize de. Aynı zamanda bir dinleyicimize sizi nereden takip edebiliriz demiş. Radyo Gol'den takip edersiniz ama sosyal medyayı soruyorsanız sosyal medyada da Sayerberk Instagram'dan takipleşelim derim sizlere. Sayerberk Instagram'dan takipleşelim. Erkan Tiryaki'yi de Erkan Tiryaki'nin Instagram hesabından takip edebileceğinizi söyleyeyim. Söz sende Erkan Tiryaki, yeniden hoş geldin.
1: Yani çok güzel 3 soru gelmiş, onunla başlayayım. Şimdi Klopp reklamı, ben önce de söyledim. Evet. Yani Klopp'u açıklayan zaten 10 adım öne geçer. Çok net söyleyeyim yani, evet, Mourinho inanılmaz bir seçim kampanyasıydı. Kazandırdı Sayın Ali Koç'a. Klopp da olursa, hangisi Klopp derse, Klopp'u ikna ederse. Çünkü Klopp birazcık daha artık o Reebi'nin diyeyim, o içecek markasının, onun şeyi, takımlarının, işte Salzburg var, Leipzig var. Hı hı. Onun takımlarının koordine şekliyle ilgileniyor. Çok fazla futbola dönecek diye şey yapıyor. Pep Guardiola'ya gidip biriniz açıklayabilirse. Evet. Pep Guardiola bu arada gerçekten, dinleyicilerimize de ben sorayım, nereye gidecek ya? Şimdi İspanya'ya dönemez. Barcelona'ya gidiyor şey. İngiltere'de başka takım çalıştırmaz.
0: Abi onu ben de sordum.
1: Bayern Münih'e dönmez tekrar. Bayern Münih de iyi gidiyor kompani. Fransa'da Paris Saint-Germain'de Luis Enrique iyi gidiyor. Bir İtalya kalıyor. İtalya'da artık Juventus, Milan, Inter. Onlardan birine mi gider acaba?
0: Abi işte

0: Guardiola.
1: Onu ben de sorguladım.
0: Ya da bunu çalıştırmaz.
1: 2007'den bu yana izlediğimiz bir Pep Guardiola var benim hatırladığım. 2026'dayız. 19 yıl boyunca abi 3 takım sayıyorsun ya. Barcelona, Bayern, Manchester City.
0: Evet evet. Yani
1: var mı kaçırdığım bir takım?
0: Yok. İtalya olur büyük ihtimalle bir sonraki aşaması diye düşünüyorum. Ya da çok başarısız olursa İspanya milli takım, ama milli takım çalıştırır mı? Nereden geldik? İşte Guardiola'yı getiren, Klopp'u getiren tabii ki avantajlı olur. Diğer taraftan Aykut Kocaman tabii ki.
1: Abi futbolculuğuna dönsün senin dediğin gibi. Benim hatırladığım bir Roma vardı. Vardır mutlaka. Senin İtalya dediğine göre Roma haricinde birkaç takımda.
0: Yani Roma falan değil de yani Guardiola'yı almak için dünyanın en pahalı teknik direktörü. Yani işte Milan'ın gücü yeder. Inter'in, Juventus'un, belki Juventus olur. Juventus'un da mı işte o anormal bir kadro kurması lazım. Evet. Tekrar. Pep'le İtalya futbolu hareketlenebilir onunla beraber, olur mu? Çünkü çok geride kaldı. 5 büyük ligin 4.sü yani. Fransa her zaman 5 oluyor da. Belki bir yılda dinlenecek. Fenerbahçe'ye veya sorulara gelecek olursak tabii ki Aykut Hoca ile büyüdük yani. Özellikle 96 Trabzon maçı hiç unutmam. Oğuz Aykut golü soldan. İlker ortalamıştı değil mi? İlker Yağcıoğlu ortalamıştı.
1: Hatırlamıyorum abi ben senin kadar.
0: Sen doğmamıştın herhalde.
1: İlker ortalamıştı dediğinde İlker Yağcıoğlu'nun TRT Spor'daki hangi yorumundan bahsediyor acaba diye düşünüyorum. Aykut Kocaman dediğinde Aykut Kocaman'ın hangi oyuncuyu oyundan alıp diğerine oyuna soktuğu maçta acaba diye düşünüyorum mesela. Öyle söyleyeyim
0: ya,
1: sana.
0: Evet, Aykut Hoca'yı tabii ki izledik. Rıdvan Dilmen'i çok az izleyebiliyor. Çok sakatlanıyordu. Sakatlandığı zaman ben de ayağımı vururmuşum duvarlara. Rıdvan Hoca sakatlanınca ben de sakatlanacağım. Rıdvan Dilmen sakatlandı değil, çok sık sakatlandığı için. Diğer soru Alman ekolü Klopp'u cevapladı. Diğer hangisiydi? Bir tane daha çok güzel bir soru vardı. Üçüncü soru.
1: İzledim. O seçimle ilgiliydi o. Buralardan farklı. Hakan Safi ve Az Yıldırım sorusuydu. Hakan Safi'yi biraz daha geride gördüğünü söylemişti Sedat Bey.
0: Yani ben de öyle görüyorum, ama tabii seçimin yine aynı tekrara düşüyoruz, ama son haftasında ne olur? O çok kritik. Yani gerçekten net bir şekilde Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç geçen yılki seçimi son haftadaki Ankara'daki kongre üyeleriyle bir araya gelmediği organizasyonda kaybetti. Çünkü çok düşük bir farkıyla kaybetmişti. O yüzden son haftayı bir bekleyelim, ama şu an Aziz Yıldırım önde gibi.
1: Sevgili Erkan Tiryaki demiş, Mehmet Bey de bir mesaj atmış. Karın doyurmuyor efsane demek demiş. Fenerbahçe'ye başarı lazım. Aykut Hoca ile başarı gelir mi? Ona bakmak lazım değil mi? Az Yıldırım da efsane deniyor. Fenerbahçe camiası iki seçim kaybetti. Yuhlanarak gönderildi demiş Mehmet Hoca.
0: Ya şimdi onu söyleyecektim. Ondan önce de Erol Bulut, Erol Hoca ortalamıştı. Abim hatırlattı soldan, sol açıktan. Erol Bulut ortalamıştı. Aykut Kocaman çok güzel bir gol vuruşuyla tamamlamıştı. Abim hatırlattı. O da İzmir'den dinliyor.
1: Selamlar.
0: İşte her dediğim İzmir'e gitti. Onlara da sevgiler, saygılar. Diğer taraftan şimdi seçimin bir yıllık olacak olması da Aziz Yıldırım'a çeviriyor İbre'yi. Yani duygusallık da devreye girdiği zaman, ya üçüncü bir seçim kaybettirmeyelim efsane başkanı deyip oy verecekler de var. Yani zaten 12 yıldır olamıyoruz. Bir yıl daha olamayız. Zaten gelecek yıl olağan kongre var. Olağan kongrede diğer başkan adaylarına oy verir. Zaten Aziz Yıldırım başarısı, ama gelir son bir yıl. Son bir last dance var ya, son dans, evet. Son bir tango, son bir samba ya da Sayın Aziz Yıldırım'a oyun gitme sebeplerinden, belli sayıda oy gitme sebeplerinden biri de bu olacak. Katılıyorum. Yani bir yıllık seçim olması da Aziz Yıldırım'ın avantajına.
1: Son olarak gelen mesajlara şöyle bakıyorum. Berk Bey, sizin ve Erkan Bey'in bayramını kutluyorum demiş. Hayırlı bayramlar dileyelim bizler de.
0: Hayırlı bayramlar.
1: Aziz Başkan'ın stat projesi için ne düşünüyorsunuz demiş. Emre ben İstanbul'dan demiş.
0: Ya stat projesi bugün yapılacak bir proje şimdi. Bir, hiç kandırmasınlar. Yani bir yıllık...
1: Ama Nihat Özdemir de ben bu maçlar oynanırken burada bu işi bitiririm demiş ya.
0: Yani bu yıl o yıl değil şimdi. Nihat Özdemir veya yani bu Fenerbahçe yönetiminde olmasına gerek yok. Yani Barcelona'ya mükemmel bir stat yükseltme projesi yaptılar. Nihat Özdemir çok önemli bir değerdir Fenerbahçe'de.
1: Uzadı bu arada. O da çok önemli bir durum. Mesela bunu konuşuyorsak biz, normalde konuştuğumuzda Nihat Özdemir ben yaparım dediğinde ben bunu eleştirmem. Ama bir yıl içinde yapılacak bir projeyi Erkan Tiryaki gibi birçok gazeteci de hemfikir ve bence haklı Selim yorum odur. Bir yıl içinde yapılacak mı yapılmayacak mı tartışırken yorumluyorsa ben burada bunu hatırlatırım bir gazeteci olarak. Orada yani uzadı ve uzamasıyla eleştirildi Barcelona'da.
0: Fenerbahçe kongre üyeleri de zaten buna şey yapmayacaktır. Yani stat dursun, bu yıl 50 bin 2000 kişi oynayalım derler. Bu gelecek yıl seçilecek başkanın 3 yıllık projelerinden birisi olacak. Yani hı hı. Bu yılın bu şey değil. Yani 1 yıl ya 10 ay sonra seçim var Fenerbahçe'de tekrar. 12 ay sonra bir daha seçim var Fenerbahçe'de. Yani evet. Olmak zorunda. Yani pandemi Allah korusun çok büyük bir şey olmadı sürece Fenerbahçe'de Haziran 2027'de istiyorsa Fenerbahçe seçilecek başkanıyla 45 puan farklı şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsun, ne olursa olsun Fenerbahçe'de kongre olacak 2027 Haziran'da. Tabii şampiyon olan başkan Sayın Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım gelir göreve, şampiyon olursa büyük bir ihtimalle tabii diyorum ya, yani Sayın Saadettin Saran da bu yıl şampiyon yapsaydı kalmayacaktı. Yani Türkiye'de şartlar o kadar çabuk değişiyor ki ne olacağını bilemiyoruz bir yıl sonrasına. O yüzden seçilen başkan tabii şampiyon olursa gelecek yılda başkan adayı olmak için, ya başkan seçilebilmek için, işte o zaman stat projesini devreye sokabilmek için güçlü olur. Ama Fenerbahçe'nin hiç endişesi olmaz. Fenerbahçe Türkiye ilk modern stadı, Türkiye ilk modern tesisi, Gençler Birliği ile birlikte İlhan Cavcav da yapmıştı tesis Ankara'ya. İlk modern tesisi. Ankara sadece İstanbul'da değil Fenerbahçe işte. İstanbul dışına çıkıp Ankara'ya tesis yapması, Topuk Yaylası'na tesis yapması, yani tesis deyince Fenerbahçe Türkiye'nin ilk modern spor salonunun yapılması, bir takıma ait ilk spor salonunun yapılması, kulübün cebinden bir kuruş para çıkmadan ülkeyi bir kez daha kutlayalım bu konuda. Yani Fenerbahçe bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Fenerbahçe mühendislerle dolu, müteahhitlerle dolu Fenerbahçe, inşaat sektörüyle dolu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin önceliği şampiyon olmak. Şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe Kadıköy'deki o stadı yıkar, 3 yılda da yerine, yani 2 yılda da yerine yenisini diker gider, gerekirse 2 yıl Anadolu'yu gezer oynar, hiç önemli değil. 100 bin kişilik stat yapar Fenerbahçe oraya. Fenerbahçe stat sorununu çözer çok rahat. Evet, şu anki stadın kapasitesi yeterli değil, çok net bir şekilde. Lokasyon aynı kalması lazım bence. Yani benim kişisel fikrim Kadıköy, Fenerbahçe lokasyon aynı kalmalı. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bir stat probleminin bu yıl öncelikli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki var kapasite problemi. Diğer rakiplerinin gerisinde kaldın. Ama hala içeri girdiğin zaman Türkiye'nin ısıtmasıyla, işte ekranlarıyla, koltuklarıyla en modern stada, eski olmasına rağmen en modern statlarından birisi. Yani ilk hala ben girdiğim zaman Fenerbahçe Kadıköy'e, Şükrü Saracoğlu stadına üşümüyorum. Çünkü kışın girdiğim zaman ısıtmalar açılıyor tribünlerin her tarafından. Hala modern aslında ama tabii ki günümüz uygun biraz daha kapasitesi
1: abi, var. Üşümüyorum da diyemem ya Erkan Tiryaki.
0: Ya o
1: basın tribününde
0: kaç maç seyrettin? Kasımpaşa ve Olympia.
1: Bak orada da bir şey diyemem olarak sana. Orada da bir şey diyemem. Orada
0: bak,
1: da
0: ben sana bir, şey bir maç izledim, iki maç. Daha fazla üşüyorum ben gittiğim zaman. Olympia stadından daha fazla üşüyorum.
1: Abi ora çünkü Olimpiyatta yine kapalı noktalar var. Böyle bir arada kalma, derede kalma durumu oluyor.
0: Haliç'ten soğuğu alıyorsun Kasımpaşa'da.
1: Tabii.
0: Ve Türkiye'nin en güzel butik statlarından birisi. Bayılıyorum o
1: stadyuma. Ya bak şimdi dersi kaynattık. Durumu da toparlıyoruz. Ve ben abi o zaman Ankara dersi kaynattığına göre. Bitiyor. Stadyumu da konuşalım. Onu da konuşalım ama ben bir kavurma tarifi alayım mı senden?
0: Yok alma, ben yiyeceğim.
1: Yapacağım. Peki abi, tamam peki.
0: Ben yiyeceğim yani, ben yerim. Yapmam. Yani peki. Yaparım ama işe eline bırakmak
1: benim
0: lazım.
1: De bu yorumuna yapıcı bir eleştirim ben olsun yerim. Madem yapıcı ya da benim de bu yorumuna yapıcı bir eleştirim olsun madem, en tamam. Azından tarif değil de böyle en azından şöyle bir uyarı, bayram uyarısını senden alalım abi. Yollarda
0: bak,
1: dikkat edelim.
0: Bak,
1: yollarda tamam, dikkat edelimle başla mesela abi.
0: Bak 40 yaşındayım ben, çocuk ben 7 yaşındayken dedem rahmetli olmuş, annemin babası. Hatırlıyorum hayal meyal. Sofraya otururmuşuz. İşte ben 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında her neyse. Yemek yemezmiş. Niye yemek?
1: Erkan Tiryaki ile beraberiz.
0: Tabii yemek, niye yemek yemiyorsun evet. Diye sordukları zaman dedeme. Nasıl yiyeyim? Adam öyle bir iştahlı yiyor ki benim karnım doyuyor diyormuş. Ben öyle yer yani, çocukluktan beri. Ben yiyeceğim. Ben yerim, güzel yerim. Ondan dolayı yemeğiyle ilgili en son tavsiye duyuyorum. Aman yarın kaçırmayın şöbiyetleri, şunları bunları falan demeyeyim. Ama en önemli şey kurban paylaşımdır. Biz öyle gördük.
1: Doğru.
0: Öyle biliyoruz. Dinimiz de onu şey yapar. evine et girmesin, evine et girmeyenlerin evine et girsin maksadıyla kesilendir kurban. En azından ben, yani benim evimde kavurma pişmeden başka evlerde kavurma pişsin, pişmeyen evlerde pişsin tarafındayım. Bunu yaşatmak lazım, hem dini açıdan hem de kültürümüzün açısından.
1: Konu buraya ne zaman gelecek ve asıl olanı konuşacağız diye bekliyordum Erkan Tiryaki. Ve hemen buraya getirdiğin için de seni tebrik evet. ediyorum, teşekkür ediyorum.
0: Diğer taraftan da tabii ki dönüş yollarında çok dikkatli olalım. Evet. Yavaş gidelim gerekirse. Yani bizi dinleyecek dinleyicilerimizle bayramda. Herkese iyi bayramlar. Şu 9 gün tatil uzun zaman sonra ilk defa oldu herhalde. İnşallah insanlara. Evinde olanlara bile iyi gelmiştir. Yani sonuçta herkes bir yerlere gidemiyor, tatil yapamıyor ekonomik durumlarından dolayı. Evinde olanlara da yani televizyonu seyretmek bile, işte pijamasını giyip televizyonu seyretmek bile, o meşakkatten uzak kalmak bile keyifli. Biz basın mensuplarına yok, ben de yıllık izindeyim ama şu an WhatsApp mesajlarım bak birikmiş, 10-15 WhatsApp mesajım birikmiş. mutlaka işle ilgili olanlar, Allah çalışanlara da yardımcısı olsun. İyi bayramlar, nice bayramları diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden diye klasik. Ben kolay kolay selam vermeyi sevmem. Özellikle şimdi abim bacanağının yanında, Mert'i yanında çok severim. Beşiktaşlı.
1: Selamlarımızı iletelim. Beşiktaş,
0: benim yengem de Beşiktaşlı. Abimin eşi de. Yani abim ne kadar koyu Fenerbahçeli olduğunu biliyorsun. Yengem de Beşiktaşlı.
1: Evet evet.
0: Sırf onlar için Beşiktaş başarılı olsun istiyorum. Buradan da hatta Mert'e bir şeyim vardı. Sözüm dinliyorlar şu an çok biliyorum. Bir Beşiktaş forması imzalı, Beşiktaş forması ayarlayacağım ona.
1: Peki. İmza konusunda abi, İstanbul'da olduğum için program yaşarsan ben de yakın zamanda Beşiktaş imzası için, Beşiktaş tarafında forma imzası için orada iletişimden Cihangir abiyle görüşüyordum. Birlikte onları da verebiliriz.
0: Yardımcı oluyor. Evet. Yani şöyle, Beşiktaş'taki sorun şu. Her yıl çok fazla futbolcu değişiyor. Yani daha geçen bir kardeşimize imzaladı.
1: Doğru.
0: Abi takımın getirdin de takımın yarısı gidecek diyor. Ne yapayım dedim yani.
1: Doğru.
0: Yani takımın yarısı gidecek dedi. Ne yapayım? Rafa Silva, Rafa Silva diyordu. Rafa Silva var. Rafa Silva bir ay sonra gitti mesela. İmzası var. Beşiktaş'taki sorun da o. Şu an en garanti imzalar Galatasaray'da herhalde.
1: Doğru. Tabii tabii, orada bile çok büyük efsaneleri.
0: Türkülasyon oluyor tabii ama.
1: Yani Icardi mesela konuşursun bir 3 ay sonra. Ne oldu? Yani, ne olacak?
0: Tabii tabii.
1: Gibi. Bakalım.
0: O yüzden yani bugün için en önemlisi Morkun ama 3 ay sonra peki. Ne olacak bilmiyoruz. Yeni sezonda diyelim.
1: Peki, bu arada Aziz Yıldırım'ın açıklamaları arasında önemli öne çıkanlarda limit konusu da vardı. UEFA ile ben konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye demiş. Oradaki bazı arkadaşlar var. Onlara sordum. Onlar illerler var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu, tam açık demiş. Şimdi Aziz Yıldırım bugün bunları konuşuyor limit konusunda. Ama Hakan Safi de şurada haklı, dedim ya, Aziz Yıldırım tarafı, Hakan Safi tarafı burada yanlış yaptı, burada çok dolu değil Aziz Yıldırım'ın bu hatasını ya da en azından bu iletişim eksiğini değerlendiremedi diye. Aynı şekilde Aziz Yıldırım tarafında da Hakan Safi tarafında da şunu haklı görüyorum. Sayın Başkan, sana bunlar yakışmaz, Ali Koç git Ramos'ları al, onları al, bunları al diyordu diyor. Diyordu. Şimdi o duruma kendisi geldi diyor. Yani dikkat edeceğiz. Öyle olmaz, küme düşürür UEFA. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yıldız alacaksın, 10 asker alacaksın gibi şeyleri kendi kullanmaya başladı diyor. Hakan Safi. Orada da Hakan Bey haklı. Onu söyleyeyim.
0: Yani iki tarafında evet. Yani dediğim gibi az önce çizdiğim yol haritası, Sayın Aziz Yıldırım yol haritası belli gibi. Aykut Hoca oraya evet mutlaka Osimhen ya da Leroy Sané tarzında özellikle kanat ve santrafora dünyaca ünlü birer yıldız, ama onun yanına işte Gendouzi gibi belki işte kim diyelim, yani zaten arkan iyi. Arkayı şey yani isim evet. olarak iyi. Skriniar'ım var, Kanten var, Gendouzi'm var. Bilmiyorum taraftar Ederson affederse Ederson var. Atıyorum sol beki dünyaca ünlü bir yıldız değil de Arch Brown tarzı. Hocanın beğendiği bir oyuncu alırsınız ama sağ öne özellikle, sol önde de Kerem'i kullanırsanız, İrfan Can Kahveci'nin de döneceğini düşünüyorum ben. Sağ öne özellikle dünya çapında işte Leroy Sané tarzı isim olarak Kante tarzı, yani Kante ismi gibi bir isim almalısınız. Santrafor'u da Fenerbahçe'nin alacağı iki isim böyle. Az Yıldırım'ın bence. Onun dışındaki isimler takım oyuncuları olacaktır. Savaşçı oyuncuları olacaktır. Zaten kadro yapısı belli Fenerbahçe'nin. Yani orta saha göbeğinde zaten hiçbir ihtiyacı yok. Atıyorum Dünya Kupası'ndan sonra İsmail anormal bir evet. performans sergiler. 40 milyon euro teklif gelir İsmail'in yerini doldurmak için. Bu arada yerli transferi de yapman lazım.
1: Toparlıyorum yani, yavaş yavaş.
0: son olarak şunu, üzücü olan hiç yerli futbolcu ismi ortaya çıkmıyor. Yani o kadar yerli futbolcular geriye gitmiş demek.
1: Zeki için da. Türkiye'den çok net bir isim, bir takımla anlaştı ya da teklif aldı şeklinde haberler gördük.
0: Kim?
1: Zeki için, Zeki Çelik için son 1-2 haftada. Ama kim, hangi takım?
0: Evet. Yani Beşiktaş'ın sağlığı bir problemi. Yani Fenerbahçe'de Semedo ve Mert Müldür var. Yani evet. Yerli oyuncu, Anadolu'dan da yerli oyuncu.
1: Peki.
0: Çünkü 10 yabancı kuralı var. Yani mutlaka yerli oyuncu piyasası da değerlenecektir. Bakalım orada kim doğru hamleler yapacak.
1: Az önce şunu hatırlatmaya çalıştım. Az Yıldırım'ın o sözünü hatırlayarak o zaman kapatalım. Sayın Başkan bugün böyle bütçe konusunda bu tarz açıklamalar yapıyor ama hani bir gazeteci olarak hatırladığımı da söylemek durumunda, hani en azından burada işe yarar bir hatırladığımız bir şey varsa söylemek durumunda. Sadece Hakan Safi tarafını, az önce dediğimiz gibi çok da dolu gelmiyor Hakan Safi'nin açıklamaları bana dediğimde, nasıl orayı eleştirebiliyorsam Az Yıldırım tarafında da ne görüyorsam onu konuşmam gerektiğini, hatırlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu borç olarak biliyorum. Aziz Başkan şöyle diyordu 4 yıl önce.
2: Ali Koç sen koçluğunu bil. Sen Behbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlu, Koç'un veliahtısın. Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar almak da yakışmaz. Bak sana söylüyorum. Ve bundan sonra sahnedeyim, haberin olsun. Arkadaşlarımla. Herkes serbest. Herkes serbest. Sen Ali Koç olarak bu camianın senden beklensin. Real Madrid'de Ramos bak boşta. Git al. Git Real Madrid'de Marcelo boşta, al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Git Roma'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye geçmişine bak neler geldi. Ortega'lar.
1: Tabii Alex geçmişine ya. Bak neler geldi dediği noktada şimdi, Sayın Başkan'ın orada, Sayın Başkan'ın imzası, onları da hatırlatmakla beraber bu açıklamayı hatırlatalım.
0: Geçmişte harcama limitiniz de şey değil evet. Fenerbahçe. Yani Aziz Yıldırım'la o 2014-2015 sezonuydu herhalde ya da 15-16, o Van Persie'lerle Niller, Bursa'dan Volkan Şen, Fernando Şener, Ozan Tufan yüksek bütçeli transferler de yaptılar. Ondan sonra zaten bir mali krize girdi Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Finansal fair play'in çıktığı yıllar. Ama tabii burada yani savunmak gibi olmasın ama şey demek istiyor yani. Dünyanın sayılı zenginlerinden olduğu için Koç ailesi, Koç grubu yani şey yap yani, ki zaten o daha sonra da yaptı yani Ceko, az önce Ceko diyordu, Ceko'yu da getirdi, işte Mourinho'yu da getirdi, işte kaleci Ederson'u da getirdi, öbürünü de getirdi yani zaten yaptı evet. 12-3 yılında Sayın Ali Koç bunların hepsini yaptı ama olmadı. Onu demek istiyor yani, çok zenginsin, düşük peki. Profilde isimler getirme de pahalı isimler getir ama o dönem Sayın Ali Koç Fenerbahçe'nin bütçesini düzeltmeye çalışıyordu, zaten bütçesini düzelttikten sonra da yaptığı transfer, ne kadar çok eleştirdiğimi biliyorsun Sayın Ali Koç'u ama
1: tabii.
0: İyi de ölür hakkını yemeyim, o dönemler batık haldeki bir kulübü toparlamaya çalışıyordu, ondan sonra da zaten doğru transferler bence birkaç yıl üst üste yaptı ama bir türlü olmadı. Fenerbahçe'deki o birlik beraberlik sağlanamadığı için meyvesini yiyemedi. Umarım Fenerbahçeliler gelecek sezon kim başkan olursa olsun meyveyi birlikte yer, ortak tabaktan yer. Başarının sırrı bu. Fenerbahçe bütün kesimler aynı tabaktan yemek zorunda Fenerbahçe'de. İki tabak olduğu zaman Fenerbahçe'de başarısızlığın en büyük sebebi bu. Umarım kim başkan seçilirse seçilsin etrafında toplanılır ve başarılı olur Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin başarısına Fenerbahçelilerin çok ihtiyacı var. Uzun yıllardır başarı yok. Umarım doğru yatırımlar karşılığını alır.
1: Peki. Erkan Tiryaki çok teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar ben dileyim sana tekrardan.
0: Mutlu bayramlar, iyi bayramlar.
1: Sağ ol. Sevgiler. Ağzına sağlık. Bu arada Cihat Bey'in bir mesajı daha olmuş son bölümde. O da demiş ki Hull City'ye gitmesin demiş. Gülmüş Guardiola için. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki ile seçim özel yayınımız olmuştu. Biraz geçmişe gittik. Biraz geçmişi hatırladık. Biraz bugünü konuştuk ki açıklamalarla son bir ayı da uzun uzadıya masaya yatırdığımız bölümler oldu. Tabii olması gerektiğince her iki tarafı da değerlendirmeye çalıştık. Takdir Fenerbahçe Divan Kurulu üyelerinin Fenerbahçe üyelerinin daha doğrusu, kongre üyelerinin daha doğrusu, divan kurulu son gerçekleşen kısımda organizasyon olduğu için aklımız oraya gittik muhtemelen. Mutlu bayramlar dileyim sizlere. Aman dikkat edelim yollarda trafiklere. Sadece trafiğe mi? Hayır, ona da değil. Havalar da ısınıyor bakın, fark edin lütfen. Biraz öyle yeme alışkanlıklarına da sanki dikkat etmek gereken noktalara giriyoruz, zamanlara giriyoruz. Aman dikkat diyelim. Ben Berk Sayar, sizlerle birlikteydim ve Erkan Tiryaki ile birlikte, Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikte radyo gol frekanslarında Fenerbahçe seçim özel yayınına bayram özeliyle sizlerle, bayramın özelinde sizlerle buluşturduk. Görüşünceye dek hoşça kalın.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
4: Reklam.
5: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
4: Listenin en tepesinde şüphesiz tüm altercilerin en iyisi olarak kabul edilen Cepherkül lakaplı Naim Süleymanoğlu var. Halter'e 9 yaşında başlayıp 16'sında rekor kırarak şampiyon oldu Naim. Her katıldığı turnuvanın en özel sporcusu ilan edildi.
5: Naim Süleymanoğlu.
4: Aslen Bulgar vatandaşı olup Turgut Özal döneminde olaylı bir şekilde ait olduğu Türk vatandaşlığını aldı.
6: Adımı değiştirdiler 2 yıl.
7: Türkiye'ye gelmeden evvel 2 yıl evvel adımı değiştirdiler, öyle değil mi?
6: Evet.
4: İlk kez katıldığı seyir olimpiyatlarında ülkemize altın madalya kazandırdı, ancak tek altın ona yetmezdi. 1992 ve 1996 olimpiyatlarında da kürsünün tepesinde Türk bayrağını taşıyan Naim Süleymanoğlu vardı. Because of course he's got that advantage from the snatch. Can he do it? He's done it again. I do not believe this. The greatest. Olimpiyat altınlarının yanına 7 dünya, 6 da Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Efsanenin hikayesi hepimizin bildiği gibi belgesellere, hatta filmlere dahi konu oldu.
8: Bir gün öleceğimi bilsem de bu haykırışımdan asla vazgeçmeyeceğim.
4: O Türk voleybolunun kaptanı, kaptan Eda Erdem. Beşiktaş altyapısında yetişse de gönül verdiği ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye rekor bonservisle transfer oldu.
9: Öncelikle uzun bir transfer döneminden sonra Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Özellikle transferimin sonuçlandığı için. Yeni bir camia, büyük bir camia.
4: Fenerbahçe'de lig ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı. Adına besteler söylendi, marşlar yazıldı. Filenin Sultanları'nın yeni jenerasyonuyla birlikte çok parlak bir döneme girdi. Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve olimpiyat vizesi alan takımın kaptanıydı. Eğer onu bir kez bile dikkatli izlediyseniz nedenli tutkulu, nedenli yüksek bir karakteri sahip olduğunu görürsünüz. Sürekli takımıyla konuşur, liderliğini gösterir, bloğunu yapar ve en kritik yerde o meşhur tek ayak hücumuyla da sayısını alır. Tüm bu özellikleriyle voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusundan biri seçilen kaptan Eda Erdem kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor.
10: Yılın kadın sporcusu Jilet Venüs Eda Erdem oldu.
9: Verilen emeğin karşılığını alabilmek inanın çok güzel bir şey, ama bunun yanında ben kendimi istikrarlı bir sporcu olmak adına da zorluyorum ve bu yönde de mücadelemi devam ettiriyorum. Hala içimde voleybola başladığım ilk günkü tutkuyu ve heyecanı hissediyorum.
4: Gelelim çok da popüler olmayan bir branşı bizlere sevdiren Mete Gazoz'a.
11: Mete Gazoz, gold at stake here in Berlin.
4: Mükemmeliyetçi bir beden eğitimi öğretmeni olan babası Metin Gazoz, oğlunu çok küçük yaşlardan itibaren özenle yetiştirmişti. Mete 3 yaşında okçuluğa başladı, 8 yaşında omuzlarını geliştirmek için yüzme dersleri aldı. Göz ve el koordinasyonu için 2 yıl boyunca piyano eğitimi aldı. Başarısını şansa bırakmayan Mete, babası için 2016 olimpiyatlarına katıldı.
12: Yıllar önce olimpiyatlara gidemeyeceğim belli oldu.
13: Ben de gittim babam yanına. Baba sen üzülme, ben gideceğim, ben yarışacağım. Biz birlikte şampiyon olacağız dedim.
4: Yetmedi, 2019'da 3 büyük rekoru kırdı. Mete yılmadan çalışmanın ve planlı olmanın en büyük kanıtı. Tokyo olimpiyatlarından önce ben bu altın madalyayı kazanacağım diyen ve inancını ortaya koyan Mete Gazoz, okçuluk gibi zor bir branşta tüm rakiplerinin önüne geçerek bize bu alanda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu sevincini yaşattı. Ve o ikonik bize sevinciyle hafızalara kazındı.
14: Gerekiyor. On atıyor. Altın madalyayı kazanıyor Mete. Altın adam Mete.
4: Şimdi sizlere kimlerinizin ilk defa duyacağı, engelli sporcuların yarıştığı bir spor dalı olan Paralimpik oyunlarda da yer alan Borgia ile tanıştıracağız. Ülkemizde de birçok lisanslı sporcu tarafından oynanan ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan Uluslararası Spor Federasyonu tarafından yönetilen bir spor dalıdır. Birçok başarılı sporcumuzun uluslararası turnuvalarda yarışarak tutkularıyla hepimize ilham olduğu Borgia, aslen serebral palsi hastalarının oynanması için tasarlanan bir strateji ve doğruluk oyunu. Motor becerileri etkileyen engelleri bulunan sporcuları da kapsayan bu oyunda renkli topları Jack adı verilen beyaz hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak Jack'in yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu çift ya da takım oyunu kazanıyor. Soccer Türkiye'nin grup şirketi Petkim'in 2017 yılından bu yana desteklediği, 2019 yılından beri de ana sponsor olduğu Borgia milli takımımız Paris 2024 Paralimpik oyunlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Onlar şartlar ne olursa olsun bizlere vazgeçmemeyi, insan azmedince neler yapabileceğini gösteren, ilham veren, hayallerinin peşinden giden sporcular. Soccer Türkiye ve Petkim'in destekleriyle bizi global arenada temsil eden Borgia milli takımımıza nice başarılar diliyoruz. Onun hikayesi İstanbul Bayrampaşa'da başladı ve belki de en zirveye gitti. Bu hikaye mahalle aralarında o daracık sahalarda geliştirdiği top tekniğiyle Barcelona'ya kadar yolu uzanan Arda Turan'ın hikayesi. Çok sevdiği Galatasaray kulübüne 13 yaşında adım atan Arda 20 yaşında ilk maçına çıktı.
5: Arda oyunda Sakıncası'nın takımda oyuna girecek. Genç bir isim daha oyunda Galatasaray'da.
4: 22 yaşında 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş, kaptanlık pazu bandını da koluna takmıştı. Milli takımında ilk 11'de yeri kesindi, o Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli futbolculardandı ve hala çok gençti. Büyük yükselişi Atletico Madrid'de oldu. Real Madrid ve Barcelona'nın hegemonyasını yıkan Atletico'da 10 numaralı forma Arda'nın sırtındaydı. La Liga'yı kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Teknik direktör Simeone'ye göre Arda takımın hem beyni hem de kalbiydi. Ancak onun hedefi daha da yüksekti. Messi, Neymar, Suarez'le forma giymekti. Bu isteği çok da gecikmeden gerçekleşti ve 2015 yılında 41 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da da gayet iyi istatistikler elde etmesine rağmen özel hayatında yaşadığı sorunlar onun sahada olan konsantrasyonunu bozacaktı. Arda'nın kariyeri İstanbul'da başlayıp kimsenin hayal edemeyeceği yerlere yükselip yeniden en büyük sevdası Galatasaray'la son buldu. The Turk, Turkish Prince, Mr. Magic lakapları sizlere kimi anımsatıyor? Bilardo topunu bedeninin bir parçası gibi kullanan Semih Saygıner elbette. Bu lakaplar tüm dünyanın onun hakkında söyledikleri. Semih Saygıner öyle bir isim ki Türk Bilardo Federasyonu'nun kurulmasını sağlayan, bilardo literatürüne 42 özel vuruş kazandırmış birisi. 1994 yılında şampiyonlukla başladığı kariyerinde defalarca en iyi bilardo oyuncusu ödülünü kazanmış, dünya şampiyonlukları elde etmişti. Bilardo denildiğinde sadece ülkemizde değil tüm dünyada akla giren ilk isimlerden olan Semih Saygıner, ülkemizde bilardonun bir spor olarak değer görmesini sağladı. Sıradaki isim Türk voleybolunun Demir Lady'si Neslihan Demir. 2003 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda TRT spikeri bir anlık heyecanla filenin sultanları diyor ve efsane takımın unvanı belli oluyordu. Bu takım Türkiye'ye büyük kitleler halinde ilk kez voleybolu sevdirecekti. Her büyük takımın elbette bir süper yıldızı olur ve 2003'teki efsane takımda bu rol Neslihan'daydı. Pasör çapraz mevkisinde oynayan ve takımın neredeyse tüm skor yükünü çeken Neslihan o yıl Avrupa ikinciliği kazandı. 2006 ve 2010 Dünya Şampiyonalarının da en skoreri yine Neslihan oluyordu. Demir Lady 2010 Dünya Şampiyonası'nda çıktığı 11 maçta 251 sayı kaydederek de sayı rekoru kırıyordu. Daha sonra bu rekor İtalyan Paolo Egonu tarafından ancak 2018 yılında geçilmişti. Türk voleybolunun efsanelerinden Neslihan Demir Güler voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusuna da seçilerek bu başarısını sembolleştirdi. Türk basketbolunun yeniden yapılanıp NBA'ye basketbolcular ihraç ettiği 2000'li yıllar Türk sporunun da zirvesi oldu. Bu isimlerin başında Money Man lakaplı Mehmet Okur da yer alıyordu. 2002'de Amerika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda boy göstermiş, turnuvanın en çekici 10 isminden biri olmuştu. The Pride of Turkey, the Memo Man. Memo 2004 yılında Detroit Pistons'la NBA şampiyonu oldu. O tarihte bunu başarabilen ilk ve tek sporcu oydu. 2005 yılında Utah Jazz'de kontrat imzaladı. Burada çok sevilen Memo attığı kritik üçlüklerle Money Man lakabını aldı. First time All-Star from the Utah Jazz Center, Mehmet Okur. En iyi sezonu olan 2007 yılında NBA All-Star maçına bile çıktı. Bir Utah Jazz efsanesine dönüşen Memo hem milli takımda hem de NBA'de antrenörlüğe devam ederek basketbolun içinde kalmaya devam ediyor.
15: Merhaba sevgili seyirciler. Frankfurt'ta Brandenburg Halle'de Sinan yeni bir maçına çıkıyor.
4: Boğaz'ın Boğası lakabını duyduğunuzda aklınıza hangi isim geliyor? Bu isim çıktığı 35 maçın 31'ini kazanan Sinan Şamil Sam'dan başkası değil. Kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanıp en zirveye çok çabuklaştı. 2002'de Avrupa şampiyonu oldu. En önemli maçına 2004 yılında Dünya Kıtalar Arası Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu için çıktı. Rakibini knockout'ta yenen Boğaz'ın Boğası WBC klasmanında kıtalar arası şampiyon oldu. Bu Türk boks tarihinin en önemli başarılarından bir tanesiydi. Türkiye'ye uykusuz geceler yaşatan, bu sporu ülkemize sevdiren isimlerin başında gelen Sinan Şamil Sam'ı maalesef 2015 yılında kaybettik. Olimpiyat oyunlarında ülkemizi jimnastik alanında temsil eden ilk kadın sporcumuz olan Göksu Üçtaş Şanlı, 2009 yılında Akdeniz oyunlarında atlama masasında gümüş madalya kazanarak bir ilke daha imza attı. 2010'da düzenlenen Dünya Şampiyonası turunda yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde gümüş madalya kazanarak jimnastiğin ülkemizdeki en önemli temsilcisi oldu. O yıllarda jimnastiğe ülkemizde yeterince değer verilmiyor, hatta Göksu antrenman yapacak tesis bile bulamıyordu. Kendi yaptığı tahtalarla yaptığı antrenmanlarla Londra Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Göksu, olimpiyat tarihinde ülkemizi temsil eden ilk kadın jimnastikçi oldu. Kızının doğumunun ardından 4 yıl ara verdiği spora 2016'da geri döndü ve Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Şüphesiz jimnastik dalında Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak gibi yıldızların yetişmesinde Göksu'nun da yaktığı kıvılcımın ayrı bir yeri var. Biraz önce Mehmet Okur dedik, Hidayet Türkoğlu'ndan bahsetmemek olmaz. Dilek Olay NBA'de en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü alıp takımını NBA finallerine kadar taşımak hiç de kolay olmasa gerek. 2010 yılında Efes'ten Sacramento Kings'e transfer oldu. Ardından San Antonio ve efsanesi olacağı Orlando Magic'e gitti. O dönem Avrupa'dan gelen basketbolculara göre daha farklı bir yapısı vardı. Hızlı değildi ve atletizmi çok da yüksek olamazdı. Ancak inanılmaz soğukkanlı ve müthiş bir liderdi. Maçın son saniyesi defalarca takımına maç kazandırdı. 2009 yılında kazanmak üzere olduğu NBA finaline Kobe Bryant izin vermedi.
16: Hocam ne söyleyebilirsin ki? Ben kelime yok. Hakikaten yok yani.
4: 2010 yılında ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda milli takımımızın da lideri olan Hido, dünya ikinciliğinde önemli bir paya sahipti. Hido, aktif kariyerinin ardından yöneticiliği seçti ve Basketbol Federasyon Başkanlığı'na kadar yükseldi. Türk futbolunun en zeki ve en yetenekli futbolcuları arasında adını en üstlere yazdırmış olan Emre Belezoğlu, kariyeri ve başarılarıyla Türk sporunun önde gelen isimler arasında. 16 yaşında girdiği Florya Metin Oktay tesislerinden 21 yaşında UEFA ve Süper Kupa kazanmış bir şekilde Inter'in yolunu tutan Emre, 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olan milli takımında en özel isimlerindendi. 2004 yılında Brezilyalı efsane Pele, Emre'yi yaşayan en iyi 100 futbolcular listesine bile yazmıştı. Pas yeteneği, oyun görüşü ve saha içi liderliğiyle gerçekten dünya klasındaydı. Inter'in ardından Newcastle United ve Atletico Madrid formaları da giyen Emre, efsanesi olacağı Fenerbahçe formasını da giydi. ...2019 yılında veda ettiği futbola teknik direktör olarak devam eden Emre, Türk futbolunu üst seviyelere çıkarmış çok özel bir isim. Sıra boks branşının bizlere tanıştırdığı, dünyada birçok madalya kazanan sporcularımız Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nda. İsimleri de kaderleri de benziyordu. Trabzon doğumlu olan iki sporcu genç yaşlarında Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının üstüne 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Sürmeneli altın, Çakıroğlu ise gümüş madalyayı kazandı. Güreş denildiğinde Hamza Yerlikaya'dan sonra akla gelen yeni jenerasyonun zirvedeki ismi Taha Akgül. Serbest stilde tam 9 kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu madalyaların yanına 2 dünya bir de olimpiyat madalya sığdıran Taha, Avrupa'da en fazla şampiyon olan güreşçi unvanını kazandı. 2016'da Rio Olimpiyatlarında altın madalyayı kazanarak tarihe geçti. Taha artık güreş sporu için öyle bir noktaya gelmişti ki 2020 olimpiyatlarında onu altın madalyadan eden rakibi Steve Sonon Taha için şunları söyledi. Hiç şüphem yok. Bugün karşısında kazandığım sporcu Taha Akgül. Ağır siklet güreş tarihinin en iyisi. Onu yenebildiğim için çok şaşkınım. Gelelim güreşin bir diğer altın adamı Rıza Kayalp'e. Greco-Roman stilde 11 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayalp 4 kez dünya şampiyonluğu da yaşadı. Avrupa'nın gördüğü en yetenekli güreşçi olmasına rağmen olimpiyatlarda yalnızca 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanabildi. Bunun sebebi Rıza'nın en büyük rakibi Kübalı efsane Lopez Nunes oldu. Üst üste 4 olimpiyatta da altın kazanan Kübalı güreş tarihinde bunu başarabilen ilk sporcu oldu. Rıza ise hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın bu stilde en özel sporcusu. İşte karşınızda Türk sporunun en büyük emekçileri, ülkemizi tüm dünyaya tanıtan ve bizlere onlarca gurur yaşatan milli sporcularımızı bir kez daha andık. Onlar kendi branşlarında hem en iyi olmak istemiş hem de genç nesle örnek olmuşlardır. Yeni Eda'ların, Hasan'ların, Naim'lerin, Memo'ların bizlere bıraktıkları bayrakları daha da ileri taşıma zamanı.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
17: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
18: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi?
8: DigiFutbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
9: DigiFutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
10: Sen de hoş geldin Muzaffer.
9: Hoş bulduk abi.
10: Seninle buradaki ilk yayınımız.
9: İlk yayınımız aynen abi. Genellikle ben daha çok Ahmet abiyle, Ahmet Konanç'la falan yapıyordum. Bugün seninle de yaptık. Güzel oldu. Uzun zamandır da görüşemiyorduk zaten.
10: Geçmişte zaten çok yayınımız var.
9: Tabii çok fazla var. Uzun zamandır beraberiz abi.
10: Evet.
9: Galatasaray gündemiyle başlayacağım ama başlamadan önce izleyenlerimizden rica edelim. Kanalımızda çok güzel ilerliyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyelim. Sen de bir çağrı yaparsan mutlu oluruz.
10: Evet, yani gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptı ve videolar inanılmaz güzel izleniyor. Çünkü yani insanları oyalamıyoruz. Hızlı hızlı ne bilgi varsa Galatasaray gündemine dair özellikle bu programda
9: evet,
10: vermeye çalışıyoruz. O da insanları sıkmıyor. Tek talebimiz de imkanları varsa işte kanala abone olsunlar, videoyu beğensinler ve daha fazla kitleye ulaşsın videolar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Umarız böyle devam eder.
9: Edeceğiz abi inşallah. O zaman hızlıca başlayalım. Başkan Dursun Özbek 4. kez seçildi abi. Seçim sürecini nasıl değerlendirirsin? Bazı tepki oyları da vardı. Genel anlamıyla bu seçim süreci sence nasıl geçti? Neler söyleyeceksin?
10: Aday çıkmamasını gayet normal buluyorum. Çünkü aday çıksa da hani kazanma ihtimali çok söz konusu değildi. Bu yüzden bazı Galatasaray Genel Kurul üyeleri tepkilerini o beyaz oylarla göstermeye çalıştı. Yaklaşık 250-300 seviyelerinde. Bunun bence dikkate alınması gerekiyor. Genelde bazı yöneticiler üzerinden bu beyaz oylar atıldı. Ben Dursun Özbek'in de bu döneminde en azından bu konuyu ciddiye alacağını düşünüyorum. Katılım bir kere beklentilerin üzerinde oldu. Ben de yerinde gün boyu takip ettim seçimi. 1500 civarında bekleniyordu. Çünkü bir bayram tatili. Daha önce Ünal Aysal döneminde, o 2012-13 döneminde yine efsane kadro kurulmuştu. Ünal Aysal tek aday girmişti. 1500 civarında bir katılım olmuştu. O yüzden başkanı tatmin eden bir katılımdı. 2000'in üzerine çıktı bu katılım sayısı. Dursun Özbek 4. kez Galatasaray başkanlığına seçildi. Artık Dursun Özbek'in de ustalık dönemi. Bundan sonraki süreçte görevlendirmeler nasıl olacak? Herkes başkan yardımcılarını merak ediyor. Metin Öztürk yine ikinci başkan olarak devam edecek. Abdullah Kavukçu başkan yardımcısı olmak istiyor. Dursun Özbek bunu kendisine tebliğ edecek mi? O görevi verecek mi? Bilmiyoruz tabii ki. Yine Eray Yazgan'ın başkan yardımcısı olmak istediğine dair haberler vardı ki ben kendisiyle konuştum. Ben kesinlikle böyle bir talebim ve isteğim yok demişti. Bunlar biraz belirleyici olacak. Bazı yöneticiler arasında daha bu listeler ve görevlendirmeler belli olmadan bazı gerilimler söz konusu, anlaşmazlıklar söz konusu. Dursun Özbek'in yeni sezona girerken de mutlaka buralara müdahale etmesi gerekiyor. Bu hatırlatmayla bu Galatasaray seçim sürecini anlatalım istedim.
9: Herkes trene binmek istiyor doğal olarak. Ortada bir başarı var. Sonuçta Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor ve gerçekçi konuşmak gerekiyorsa önümüzdeki sezonda en büyük şampiyonluk adaylarından birisi. Çünkü Omur omurgası sağlam diğer takımlara göre, yani oyuncu kadrosu özelinde söylüyorum bunu.
10: %100 geçen zaten Dursun Özbek'le oturduğumuz zaman bunu söyledi Muzaffer, yani yeniden keşfetmeye gerek yok bazı şeyler. Galatasaray'ın çok iyi bir omurgası var ve o omurgaya bazı takviyeler yapılması gerekiyor ama içeride de bazı sıkıntılar var.
9: Ne
10: Dursun
9: gibi?
10: Özbek de bunun farkında, onları da çözmesi gerekiyor. Az önce bahsettim, görevlendirmeler yapılmadan bazı yöneticiler arasında çekişmeler var. Şimdi bu çekişmeler sezon başlayınca size zarar verebilir.
9: Tabii.
10: Bunun önüne geçmesi gerekiyor. İki, iletişim anlamında Galatasaray son sezonunu ciddi anlamda sıkıntılı geçirdi. Metin Öztürk zaman zaman çıktı konuştu ama Galatasaray taraftarı Galatasaray haklarının yeterince savunulmadığını iddia etti. Ve bu konuda yönetimi ciddi anlamda eleştirdiler. Üçüncü konu Okan Hoca'nın ekibi konusu. Burada ciddi anlamda bir takviye söz konusu olacak. Bazı değişimler yaşanacak ve bu değişimlerin gerçekten yaşanması gerekiyor. Evet, Okan Hoca ekibine güveniyor. 4 yıldır ben bu ekiple başarılı oldum diyor. Ama bir kez daha söyleyeyim, ekibin içindeki insanlar arasında birbiriyle konuşmayan insanlar var. Ve Dursun Özbek de bunu biliyor. Yani Galatasaray bunlara rağmen şampiyon oldu, başarılı oldu. Bu problemlerin mutlaka çözülmesi gerekiyor. 1 Haziran'dan itibaren Galatasaray'da transfer süreci başlayacak ve Dursun Özbek sözleşmesi sona eren Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak ve bu konuların tamamının da Okan Hoca ile konuşulacağını düşünüyorum ve adımlar da atılması gerekiyor. O adımlar da atılacak.
9: Zaten transferi de konuşacağız, isimleri de konuşuruz ama ilk önce takım içerisinden birazcık devam edelim istiyorum. Icardi meselesi. Icardi'de son durum ne Yakup abi?
10: Sezon biterken o özellikle şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin böyle veda eder gibi bir havası vardı. Böyle bir kırgınlığı söz konusuydu. Çünkü son sezonu gibi bakılıyordu. Ama ona rağmen 17-18 tane gol attı ligde, Avrupa'da. Evet. Sezon bitiyor derken onun adına ama yine de iyi performans göstermişti. Sonra Galatasaray Başkanı Icardi'ye bir teklif yaptı. Menajeri geldi İstanbul'a, görüştüler ettiler. Muzaffer, bizdeki bilgi şu. Bilgi derken ben direkt Icardi'nin avukatı ve menajeriyle konuşuyorum. Elio Pino'yla. Icardi Galatasaray'ın yaptığı o bir yıllık teklifi kabul etmedi. Galatasaray da şu ana kadar Icardi'ye yeni bir teklif yapmadı. O yüzden ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Icardi'nin Galatasaray'da kalmama ihtimali, kalma ihtimalinden daha yüksek. Büyük ihtimalle Galatasaray'da devam etmeyecek Icardi. Galatasaray yeni bir sözleşme de kendisine teklif etmek düşünmüyor. Bir yıllık 5 milyon eurodan bir sözleşme teklifi olmuştu kendisine. Icardi bunu kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi kariyerine bundan sonraki süreçte İtalya'da devam edecek. Brezilya'dan ve Arabistan'dan da teklifler olduğu söyleniyor ama kariyerine İtalya'da devam etme ihtimali yüksek. Büyük ihtimal Icardi macerası bu sezon itibariyle Galatasaray'da kapanmış olacak.
9: Sen bu kararı nasıl buluyorsun? Kalmasını ister miydin? Yani teklifi kabul etmesini ister miydin Icardi'nin?
10: Teklifi kabul etseydi Icardi, öyle ya da böyle Galatasaray bir teklif yapmış size. Teklifi kabul etseydi devam edecekti Icardi. Ama Icardi hani ben bu kulübe çok daha fazlasını verdim. Bana daha böyle özel bir yaklaşımla ya da işte 2 yıllık teklifle ya da daha yüksek bir rakamla gelinebilirdi düşüncesi var. Ama futbolda geriye bakmayacaksınız. Önünüze bakmanız gerekiyor. Galatasaray 4 yıldır bunu yapıyor. Icardi Galatasaray'dayken Galatasaray Osimhen'i transfer etti. Bir adım ötesine gitti. Mesela şu an Fenerbahçe'de konuşuluyor ya, dünya yıldızları gelecek.
9: Tabii.
10: İşte şu kadar transfer yapacağız. Emin olun Galatasaray hep bir adım ötesinde olacak. Bu sezon Osimhen de varken gitti, Sané'yi de aldı Galatasaray. Yeni sezonda da öyle olacak. Benim düşüncem Icardi'nin önümüzdeki sezon devam etmesi halinde daha fazla problem çıkarabileceği yönünde. Aynı zamanda fiziksel olarak artık hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek durumda değil. Evet, çok özel bir golcü. Gideceği takımda gol kralı bile olabilir.
9: Olabilir tabii.
10: Yani o potansiyel var çünkü. Dünyanın en iyi son vuruşa sahip 3 oyuncusundan
9: kesinlikle
10: bir tanesi
9: Icardi. Kesinlikle katılıyorum
10: abi buna. Bunu gösterdiği performansa, en ölü sezonunda 18 tane gol atan oyuncudan bahsediyoruz. Tabii. O yüzden hani Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması bence her iki taraf için de daha hayırlı olabilir.
9: Abi zaten bence Galatasaray'ı bir nevi hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor düşündüğümüzde ayıran en büyük özelliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray bir şeyleri çok uzatmıyor ya da laçka hale getirmiyor. Şimdi işte Fenerbahçe'de atıyorum, hani oraya dönmek için söylemiyorum, bütün sezon hala bir maçtan iki maçtan sonra yok İrfan Can Kahveci, yok Cenk Tosun. O kadar takılı kalıyor ki diğer kulüpler. Galatasaray bakıyor, teklifini yapıyor, olmuyorsa gönderiyor ve dediğin gibi önüne bakmaya başlıyor. Doğal olarak karşılığında başarıyı getiriyor.
10: Kesinlikle sana. Dursun Özbek'in işte o artık ustalık dönemi dediğimiz dönem bu dönem. Geriye dönüp bakmıyor. Hep ileriye, hep vizyon yukarıda, hep gelirler artıyor. Hep futbolcu kalitesi ve kadro kalitesi artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da işte başarı geliyor.
9: Kiralık giden oyuncular geri gelecek mi? Nelson var, Zaniolo var, Yelert var. Bunlar da son durum nedir?
10: Frankowski gitti. Bir o yıl var. Mesela sözleşmesi uzadı. O Rennes'de devam edecek. Cuesta biliyorsun Brezilya'ya, evet, gitti. Onun da kiralık sözleşmesi bir yıl daha uzadı. Onlarla alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Zaniolo'nun büyük ihtimalle satın alma opsiyonunu Udinese kullanacak. Orada Gökhan İnler biliyorsun kulübün sportif direktörü ki o da sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. İyi bir dönem geçiriyor. Zaniolo'yu almak istiyorlar. Çok iyi performans gösterdi. 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Pazarlık yapıyorlar. O rakamı aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Galatasaray kesinlikle 10 milyon euronun altına inmeyecek. Çünkü bu sezon Serie A'da iyi bir performans gösterdi ve Udinese dışında İtalya Ligi'nden talipleri var. O yüzden 10 milyon euronun altına inmeyecek. Nelson Verona'da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da ben Galatasaray'da devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o da oynamadığı zaman problem yaratan bir oyuncu. Büyük ihtimal İtalya'dan bir takıma yine bu kez bonservisiyle gidebilir. Çünkü o performansı ortaya koydu. Son dönemin en kötü transferlerinden bir tanesi Elias Jelert. Southampton'daydı Championship'te. O da istenilen performansı gösteremedi. Büyük ihtimal geri dönecek ama yine sezon sonunda, yeni sezonda başka bir takımda forma giymesini bekliyoruz. Yerli oyuncu var. Kazımcan Karataş ve Ali Turap mesela kimsenin konuşmadığı oyunculardan bir tanesi. Ümraniye'de çok iyi bir sezon geçirdi. Sağ bekte önümüzdeki sezon alternatiflerden bir tanesi olacak. Yine Galatasaray bu yerli kuralından dolayı Kazımcan Karataş'ı da kadroda tutmak istiyor. Başakşehir özellikle bonservisiyle bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Okan Hoca'nın şu anki düşüncesi bu iki yerli oyuncuyu da kadroda tutmak.
9: Bir de tabii gidebilecek oyunculara geçelim. Bu konu bence Galatasaray taraftarının böyle yüreklerini ağzına getiren konudur diye düşünüyorum. Çünkü bir Osimhen faktörü var. Galatasaray Osimhen'i elinde nasıl tutacak? Görüşmeler ne durumda? Teklifler ne durumda Yakup abi? İstersen Osimhen'den başlayalım. Sonra diğer gidebilecek oyunculara da konuşuruz.
10: Vallahi Galatasaray'ın kapısı tıkırdamaya başladı. Yani şu anda tıkırdatıyorlar. Bir kere Arsenal önce geldi buraya. Bir zemin hazırlığı yaptı. Galatasaray kulübüyle ilişkileri belli bir seviyeye getirdi. Yine Paris Saint Germain sezon bitmeden Galatasaray'la belli seviyede görüşmeler yaptı. Şunu söylüyorlar. Bizden ayrılabilecek sezon sonunda bazı oyuncular var. Bunları siz de düşünebilirsiniz. Yine sizin bazı oyuncularınız var. Onları bir sezon sonunda düşünebiliriz. Hani direkt kapıyı çaldı. Biz geldik. Osimhen'i almak istiyoruz. Galatasaray ne diyecek? 150 milyon euro istiyorum diyecek kardeşim. Bunun hazırlığını yapan iki tane kulüp vardı. Bir tanesi Arsenal, bir tanesi Paris Saint Germain. Şu anda gerçekten hani yeni sezon için Osimhen'i kadrosunda düşünen takımlar. Daha net bir girişim söz konusu değil. Onun dışında Chelsea yine Osimhen'i düşünüyor. Bir de Barcelona. Bahsettiğimiz kulüpler dünyanın en önemli kulüpleri. Galatasaray, şöyle söyleyeyim Muzaffer, net bir şekilde Galatasaray'ın masasına gelen, hani getirebiliriz seviyesinde 110 milyon euroya kadar çıkan teklifler var. Galatasaray şu anda bu tekliflere sıcak bakmıyor. Ama yarın öbür gün Barcelona, Arsenal, Paris Saint Germain farklı bir şeyle gelir. O zaman işler değişebilir. Çünkü burada Osimhen'in kararı da önemli. Şunu söyleyeyim. Evet, Galatasaray Osimhen transferi bir mucizeydi aslında 75 milyon euroya. O dönemde Avrupa'da isteyen çok ciddi kulüp yoktu. Bu sezon Osimhen'in özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmış durumda. Hani Osimhen süreci evet çok merak edilecek. Galatasaray'ın kapısını çalan kulüpler mutlaka olacak ama unutmayalım ki Osimhen şu anda Avrupa'nın yıllık olarak en fazla maaş alan oyuncularından bir tanesi. Bu tekliflerle Osimhen'e gelirlerse söz konusu olabilir ama Galatasaray'ın birinci hedefi şu anda Osimhen'i kadroda tutmak. Tutamasa bile tok satıcı rolünü oynamak ve Osimhen'i istediği paraya satabilmek. Buradaki limit de 150 milyon euro.
9: Hakan Safi ben isteseydim alırdım diyor Osimhen'i. Böyle bir başkan vardır belki Barcelona'da, Chelsea'de.
10: Çok kritik bir hata. Niye almadın abi o zaman? Sen şu anda bak iki tane forvetini gönderdin. Şampiyon olabilirdin.
9: Engellediler diyor ya. O
10: dönemki yönetim. Yani neyini engellediler abi? Ya bu işler bir anda olmuyor işte Muzaffer. Ben sana söyleyeyim. Kiralık döneminde isteseydi Fenerbahçe alabilirdi. Benim özel haberimdi. Daha önce anlatmıştım. Mirsad Türkcan Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonu açmadığı için Galatasaray'da Gardi konuşmaları geçiyor. Galatasaray hemen Sayın İbrahim Atipoğlu, Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk karar veriyorlar. Galatasaray'da Icardi varken, Batshuayi varken 3. forvet olarak hiç düşünmeden Osimhen'i alıyorlar. Ama Fenerbahçe o zaman o yaklaşımı göstermedi. Acun Ilıcalı ne dedi o zaman? Edin Dzeko var.
9: Cenk Tosun var. El Nesiri var.
10: Osimhen nerede oynayacak? Şimdi Hakan Safi de aynı yanlışa düşüyor. İsteseydik alırdı. Alsaydın baba Fenerbahçe taraftarı bunu sorar sana. Hadi daha iyisini getir. Onu yapman lazım. Yanlış yaklaşım. Abi Galatasaray'la bağınızı kesin. Fenerbahçe'ye odaklanın. Mesela bu sezon Dursun Özbek'in Fenerbahçe'ye ağzını aldığını hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum abi. Yani. Kendi önüne bakıyor. Kendi camiasına bakıyor. Kendi camiasından gelen eleştirileri dikkate alıyor. Bu da başarıyı getiriyor.
9: Osimhen konusunda şöyle de birazcık kalmak isterim abi. Osimhen ne düşünüyor şimdi bu teklifler? teklifler çok cazip teklifler. Barcelona Osimhen'e gelse doğal olarak adamın bir kafası karışır. Barcelona'nın forveti olacaksın
10: abi
9: yani.
10: Abi Barcelona'dan bahsediyorsun. Kafa karışır mı? Karışır tabii ki. Gerçekçi olmak lazım. Çok yani şimdi ben kalkıp yani. Da burada şu yalanı söyleyemem. Barcelona istedi, Arsenal istedi ama Osimhen Galatasaray'ı tercih etti. Sezon başında böyle bir şey olmadı. Ve Osimhen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde bir kez daha o challenge'a, o mücadeleye girmek istiyor. Dünyanın en iyileri arasında olmak için. Tabii. Ama hani o tekliflerle Osimhen'in kapısı çalınır mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dünya Kupası'na gitmemesi Osimhen için bir avantaj. İyi bir yaz tatili, iyi bir kamp dönemi çok daha farklı bir Osimhen izletebilir bizlere.
9: Diğer oyuncular da var mı abi, gidecek oyuncular?
10: Şöyle, bu yabancı kuralı mesela bazı şeyleri değiştirmiş durumda. Galatasaray bu transfer döneminde en az 6 tane oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bunlardan 3 tanesi direkt 11'de oynayabilecek seviyedeki oyuncular. Şimdi bunları transfer edebilmeniz için kadrodan bazı isimlerin de gitmesi gerekiyor ya da istediğiniz paralara satmanız gerekiyor. Bir kere mutlaka bir 10 numara ve 6 numara transferi yapacak Galatasaray. Gabriel Sara'yı Premier Lig'den isteyen kulüpler var. 30-35'in üstüne çıkarlarsa Galatasaray Sara'nın ayrılığına onay verecek. Onun dışında 2 tane sağ bek yabancı olması Galatasaray için lüks. Singo'dan çıkmak istiyor Galatasaray. Eğer o seviyede teklifler gelirse 5 milyon euro seviyelerinde maaş alıyor. 35 milyon euro da bonservis yatırımı yaptı Galatasaray. Çok gelme ihtimali şu an için yok. Salahi'nin ilgisi var Premier Lig'den. Hatta Liverpool'un da Salahi'ye karşı bir ilgisinin olduğu konuşuluyor. Bana gelen bilgiler de o yönde. Birkaç tane Premier Lig takımı da var. 15-20 seviyelerinde teklif gelirse Salah ile yollar ayrılabiliyor. Direkt Icardi ile devam etmediğin senaryoda Gabriel Sara ve Salah ile yolları ayırınca 3 tane transfer yapabiliyorsun. Bu 3 transfer baba transfer olacak. 10 numara, bir tane 6 numara ve stopere direkt Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek oyuncu alacak. Onun dışında bu saydığım oyuncular dışında eğer ki Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa ya da çok iyi teklif gelirse o zaman Lemina'nın da devam etmeme ihtimali söz konusu olabilir. Oraya da Galatasaray bir hamle yapabilir. Ahmet Kutucu'yu Süper Lig'den isteyen takımlar var. Büyük ihtimal ayrılacak takımdan. Onun dışında Metehan Baltacı büyük ihtimal yine kiralık olarak bir kulübe gidecek. Kazım Can'ı Başakşehir istiyor ama Galatasaray büyük ihtimal kadroda tutacak. Bunlar dışında öyle hani sürpriz ayrılık açıkçası beklemiyorum.
9: Transfer gündemine söyledin mevkileri. Adaylar kimler? Kimler konuşuluyor? Bir ara Bernardo Silva ismi çok fazla gündemdeydi. Galatasaray transferde kimlerle temas halinde?
10: Savunma için evet Van Dijk, Başkan Dursun Özbek'in bu kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama süreç Galatasaray'dan bağımsız şekilde. Oyuncu Liverpool'da devam etmek isterse böyle bir durum söz konusu.

0: yiyen Türk oyuncu Ümit Aktağ, Galatasaray'ın istediği, kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Onun için de girişim söz konusu olabilir. İşin savunma tarafı bu şekilde. Sağ bek ya da sol bek transferi beklemiyorum. Orada Kazımcan'ın, Ali Turab'ın senaryoya dahil olduğu kadrolarla devam edilecek. Galatasaray iyi bir 6-8 numara almak istiyor. Listede birinci sırada Kamavinga var. Şimdi bunu söyleyince insanlar diyor ki ya Fransa milli takımının, Real Madrid'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'a zaten bazı menajerler tarafından Kamavinga'nın gelebileceği bilgisi iletiliyor ve Galatasaray bunun üzerine oyuncuyla, oyuncu tarafıyla iletişime geçiyor. Böyle bir durum söz konusu ama kolay bir transfer değil. Alternatifler var mı? Var tabii ki. Bu arada hala diyorum ya, Galatasaray'ın orta saha transferi için listedeki bir numaralı isim Kamavinga ve Galatasaray böyle bir oyuncu için bonservis harcaması gerçekleştirecek. Yani sonuna kadar Kamavinga ihtimalini kovalayacak Galatasaray. Onun dışında Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. Devre arasında da istenmişti. Yine Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Alternatiflerden bir tanesi. Pap Gay, Villarreal'de yine Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi. Kepren Turam, Juventus forması giyiyor. Aslında Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. İhtimal düşük olsa da Galatasaray o zor ihtimalinin de peşinden gitmek istiyor. Orta saha için adaylar şu anda bunlar. 10 numaraya gelecek olursak, Bernardo Silva ismi, evet, Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İlk günden beri söylüyorum, oyuncu 3 yıl için 50 milyon euro beklentisi var. Ki bonservisi elinde olan, işte imza parası dahil beklentisi olan rakamlar bu seviyelerde ama oyuncunun önceliği Türkiye değil. Oyuncu İspanya ya da İtalya'ya gitmek istiyor. Kariyerine buralarda devam etmek istiyor. Atletico Madrid'de görüşmeler belli bir seviyeye gelmiş durumda ama Galatasaray'ın vereceği rakamı şu anda Atletico Madrid vermiyor. Atletico Madrid ihtimali gerçekleşmezse o zaman Galatasaray söz konusu olabilir. Galatasaray'ın bu bölgedeki bir diğer alternatifi Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt. Oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu anda Avrupa'dan talipleri olan oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyu imza parası artı maaşıyla kadrosuna katabilir. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ama Galatasaray burada ilk ihtimalin peşinde. Bernardo Silva. Oldu ki işte yabancı oyunculardan çıkamadı. İhtimallerden bir tanesi de Can Uzun. Frankfurt forması giyiyor. Ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Kulübü 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Gerçekleşmesi zor transferlerden bir tanesi. 10 numara bölgesi de dediğim gibi Bernardo Silva, Julian Brandt, Can Uzun. Bir de Galatasaray taraftarı özellikle sosyal medyadan ve bir önceki videomuzun altına yazdığı için ben konuyu araştırdım. Lokomotiv Moskova forması giyen Bakratov, Rus oyuncu. 2005 doğumlu, 20 yaşında. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmiş. Ama Galatasaray orada tercihini Gabriel Sara'dan yana kullanınca bu oyuncu bu sezonda çok daha üstüne koyarak inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yanlış bilmiyorsam 17 gol 13 asistlik bir performans gösterdi.
1: İyi performans.
0: Zenit bir de şeye uyuyor. Şimdi senin transfer edeceğin oyunculardan 3 tanesinin Renato Niyaga var. Diğerlerinin 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Bu kontenjana uyan oyunculardan bir tanesi Bakratov. Zenit'in oyuncuya 5 milyon euro, bonservisi için de 25 milyon euro teklifi var ama oyuncu Rusya'dan ayrılmak istiyor. Paris Saint-Germain'in bir ilgisi var ama yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilecek yıldız adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı konusunda da Galatasaray'ın bir hazırlığı var. Barış Alper Yılmaz'ı Arsenal geldi burada izledi. %100 teklif yapacak diye bir durum söz konusu değil ama yakından takip ediyorlar. Onun dışında Premier Lig'den yine 1-2 kulüp daha Barış Alper Yılmaz'ı çok yakından takip ediyor. Hatta İtalya'dan da yarın öbür gün Galatasaray'ın kapısını çalacak birkaç tane kulüp var. Onun ayrılık ihtimaline karşı Aral Şimşir, Midland forması giyiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Kulübünün 15 milyon euro üstü bir bonservis beklentisi var ki Avrupa'dan da talepler var. Lille mesela çok yakından takip ediyor ve 9 milyon euro civarında bir teklif yaptılar. Midland ilk teklifi kabul etmedi. Devre arasında Trabzonspor 14 milyon euro bir teklif yaptı. Trabzonspor'a da gitmeyi kabul etmedi. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray böyle bir ihtimalin peşinden de koşuyor. Yine kanat transferi için Noah Lang kaderi belli olduktan sonra Napoli'de 30 milyon euro ödemek istemiyor Galatasaray. Tekrar kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Kiralık. Çünkü hani Galatasaray'ın o kiralık oyunculardan en memnun kaldığı isimlerden bir tanesi.
1: Çok iyi devre arası transferiydi bence.
0: Kesinlikle o parmağı kopma muhabbeti olana kadar inanılmaz iyi performans bence gösterdi. De. Bir de en son Antalya Spor maçı mesela Galatasaray'ın en kritik maçlarından bir tanesi. O maçta da oyuna girdikten sonra çok iyi performans gösterdi. Bir de taraftara çok ciddi anlamda bir uyum sağladı. Bir de bir şarkı çıkardı. İnanılmaz
1: güzel şarkı
0: ve çok iyi.
1: Ben de dinliyorum.
0: Kesinlikle çok iyi. Yani...

0: Şam.
1: Artık birçok şam.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam bitti.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yeniden iyi bayramlar diliyorum tüm dinleyicilerimize ve programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. İlk olarak motor sporlarıyla başlayacağız. Altay Gök bizimle birlikte. Altay hoş geldin.
4: Hoş buldum Göksel'in. İyi bayramlar öncelikle.
3: İyi bayramlar diliyorum ben de sana ve tüm dinleyicilerimize.
4: Çok teşekkür ediyorum.
3: Motor sporlarıyla başlayacağız. Şöyle bir takvime bakıyordum Altay. Yani öyle bir soru işareti oldu ki kafamda. Onunla başlayacağım. Monaco Grand Prix'si 7 Haziran ama sonrasında İspanya 14 Haziran. Şimdi 14 Haziran günü spor severler ne yapacak? Altay Gök bize açıklasın. Sabah 7'de son maçını izlemiş olacak. 16'da bunu izleyecek. Sonrasında Viyana'da var o aralıkta sanıyorum. 20'de başlayan bir Dünya Kupası seansı yine diğer sabah 7'ye kadar. Ya spora doyacağımız bir yaz oluyor değil mi Altay?
4: Onu duyacağımız bir yaz olmasını geçtim. 13-14 Haziran tarihlerinde Le Mans 24 saatte var aynı zamanda. Motorsporları izleyicileri için bunu da unutmamak lazım. Aynı hafta sonra Formula 1, Le Mans 24 saat, VNL ve Dünya Kupası'nda Türkiye maçı. Yani Türk spor tarihinin muhtemelen sporu en çok duyacağımız günlerinden birisi diyoruz. Çünkü Le Mans 24 saatte de iki Türk yarışacak. Muazzam bir hafta bizi bekliyor aslında ya baktığımızda.
3: Kesinlikle öyle. Peki geçmiş Formula 1 yarışıyla başlayalım. Kanada Grand Prix'si ile başlayalım. Antonelli yarışın kazananı oldu ve bu normal puan durumunda da zirvede puan farkını açmayı başardı ve bu yönde de gidiyor. Hepsini konuşacağız ama ilk olarak yarış özelinde nasıl değerlendirirsin Antonelli, Hamilton ve Verstappen podyum?
4: Bugün yarış özelinde Mercedes ve Antonelli'yle başlamak istiyorum. Öncelikle Antonelli evet arka arkaya 4. galibiyetini aldı. 20 yaşında bir pilottan beklenmeyecek olgunlukla ilerliyor. Arka arkaya 4 galibiyet ne olursa olsun asla tesadüf değildir ki bu 4 galibiyetin 3'ünü gayet de dominant bir şekilde aldı. Ama Kanada özelinde bakacak olursak ben bu galibiyetin aslında George Russell'ın hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü George Russell geçtiğimiz 3 hafta sonunun aksine bu hafta sonu toparlanma sürecine girmişti. Kanada zaten en iyi pistlerinden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam Mercedes'le ilk ya da ikinci podyumunu burada almıştı. 2022'de ben burada podyumda olduğunu hatırlıyorum sanki. Yanlışım varsa düzeltebilirsin veya izleyicimiz, dinleyicimiz düzeltebilir. Onun dışında geçen yılda burada galibiyete ulaşmıştı. Çok sevdiği pistti. Zaten pole pozisyonunu aldı. Sprint yarışını gayet iyi bir şekilde götürdü aldı. Ama ana yarışta bir motor arızası yaşadı. Çok da sinirlendim motor arızasının ardından. Hatta beni çok sinirlendiren bir şey yaptı. Bu kafalığı var ya bu kafa koruma sistemi. Aldı onu pistin üzerine fırlattı. Büyük bir güvenlik açığı yarattı. Para cezası aldı bu yüzden. Çok normal böyle sinirlenmesi. İyi olduğu bir hafta sonunda çok sıkıntılı bir şekilde kaybetti galibiyeti. Hak etmediği bir şekilde kaybetti. Bence galibiyet onun hakkıydı. Bu hafta sonu üzerinde Russell biraz daha böyle derli toplu görünmüştü. Ama Formula 1'de önemli olan şey nedir? Formula 1'de önemli olan şey yapabileceğin en iyisini yapmak ve sonrasında fırsat beklemek. Antonelli için yapılabilecek en iyi şey ikinci sırada olmaktı. Russell bu kadar iyiyken. İkinci sırada olmak ve birinciliği kovalamaktı. Ki zaman zaman liderliği de aldı. Startta zaten Russell'dan daha iyiydi. Liderliği aldığını belli bir sürede götürdü. O yüzden Antonelli için yapabileceğin en iyisini yaptı ve galibiyet eline düştü diyebildiğim bir hafta sonuydu. Bu da gayet iyi bir şey. Çünkü 20 yaşındaki bir pilotun dediğim gibi bu olgunlukta sürmesi inanılmaz. Ben bugün bir gönderi gördüm Göksel'in. Antonelli genç yaş rekorlarının neredeyse hepsini teker teker kırıyor şu anda. Arka arkaya 4 galibiyet alan en genç pilot rekorunu kırdı. En genç pole pozisyon rekorunu kırdı. En genç en hızlı tur rekorunu kırdı. En genç hat-trick rekorunu kırdı. Yani en genç pole pozisyonundan galibiyet rekorunu kırdı. Bütün en genç rekorlarını Verstappen, Hamilton, Vettel üçlüsünden bir bir aldı. Antonelli'nin şu an bizi izlettikleri inanılmaz her şeye rağmen. Bu Mercedes'in en iyi verim alan pilotu oldu şu anda. Biz normalde Russell'dan dominant bir sezon, belki dominant bir şampiyonluk bekliyorduk. Gel gelelim şu ana kadar Russell'ın bir, Antonelli'nin 4 galibiyeti var. Ben tam tersini beklerdim. Antonelli'yi tebrik etmek lazım. Şu anda şampiyonu puan farkını yanılmıyorsam şey yaptı. 131 puandaydı Antonelli hatırladığım kadarıyla. Russell 88 puandaydı. Şu anda önümüzde 31 artı 12'den 43 puanlık bir fark var. 43 puan fark ve daha sezonun 5. yarışındayız. Antonelli şu anda çok avantajlı bir konumda ama bu avantajı korur mu koruyamaz mı bu sezonun önümüzdeki kısımlarında görülecek. Çünkü hatırlarsın geçen sene Oscar Piastri de böyle başlamıştı. Sonrasında Norris dizginleri eline aldı. 34 puandan geri döndü. Bu fark kapanabilir mi? Kapanabilir. Antonelli'nin sakinliğini koruması ve bu şekilde sezonu sürdürmesi lazım. Şu anda bizi izlettiklerinden ben çok memnunum. Ama Kanada özelinde galibiyet Russell'ın hakkıydı. Russell bu şekilde devam ederse sezonda pekala dengeler Russell lehine de değişebilir. Ama şu anda Antonelli her şeyi kontrol altında götürüyor. Ben çok heyecanlıyım Antonelli'den ya. İnanılmaz heyecanlıyım.
3: Puan durumuna baktığımızda da Antonelli senin de söylediğin gibi zirvede yer alıyor. Antonelli'nin 131 puanı var. İkinci sırada en yakın takipçisi Russell 88, Leclerc ise 75 puanda. Ve şöyle bir yine puan durumuna baktığımızda son tarafta Aston Martin'ler yer alıyor. Yine olmadı Altay. Aston Martin için yine olmadı. Yani Fernando Alonso son sırada puansız. Lance Stroll 21. sırada.
4: Yani Fernando Alonso çok kötü seneler geçirdi kariyeri boyunca. Bir kere bir 2015 geçirdi McLaren'le birlikte. 2017'si var yine McLaren'de. Onun dışında Alpine'de iyi yıllar geçirmişti pekala. Ama hani o yıllarda da beklentisi 2022'de el planken 2023'e gelince Aston Martin'de bulduğu bir süreç olmuştu. Ama şu anda Alonso'nun kariyerinin çok net en kötü sezonundayız. Çünkü McLaren araçlarında hiç olmazsa belli derecede pist seçen araçlardı. Belli derecede bir şey falan böyle gösterebiliyordu. 2015'te McLaren bir beşincilik elde etmişti Fernando Alonso. Ya ben sana burada bir soru sormak istiyorum. Aston Martin'in bu sene herhangi bir beşincilik alabileceğini görebiliyor musun mesela? Ben göremiyorum.
3: Yok yani çok fark var. Şey gibi yani o Verstappen'in şampiyon olduğu ilk sene Haas için ne diyorsak Aston Martin için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Tabii orada ciddi bir fark vardı ama ya burada da fark ona yakın bir duruma geldi neredeyse.
4: Evet ve sıkıntı da şurada. Çok güzel bir örnek verdin. O yılki Haas Formula 1 tarihinin en kötü araçlarından birisiydi ama Haas zaten o sene araca hiçbir şekilde yatırım yapmamıştı. Bildiğin kullanılmış şasi ile kullanılmış motorla bildiğin ikinci bir Formula 1 aracıyla yarışıyorlar. Tek amaçları gridde kalabilmekti ekonomik olarak. Aston Martin Adrian Newey'i aldı. Yeni tesisleri inşa etti. Honda motoru yeni bir döneme girdi ve bu kadar paraya rağmen bu durumdalar şu anda. Şu anda Formula 1 tarihinin en büyük fiyaskolarından birisini izliyoruz. Bakalım bu iş acaba Fernando Alonso'nun Formula 1 kariyerine mal olacak mı? Mesela ben bunu düşünüyorum. Çünkü Alonso devam etmek istiyor. Hala heybesinde çıkarabileceği şeyler var. 44 yaşında olmasına ve 45 yaşına girmeye sine 2 ay kalmasına rağmen. Ama yani Fernando Alonso buradan sonra bir yıl daha devam eder mi etmez mi mesela ben bilmiyorum. Belki bir yıl daha görmek isteyebilir Adrian Newey'e, projeye vesaire güvenip. Ama ne olursa olsun Fernando Alonso'yu bu kadar hırsına, bu kadar denemek için istekli olmasına rağmen bu kadar dipte görmek çok üzücü ya. Bütün Formula 1 için çok üzücü bu durum. Öte yandan Lance Stroll gelirsek o da yani niye yarıştığını bilmediğim bir adam konumunda artık Lance Stroll. Hiçbir şekilde Formula 1'e tutkusu kalmamış gibi duruyor. Zaten yıllardır öyle. Hiçbir şekilde gelişmiyor da. Şu an Lance Stroll'ün gridde olması bana kalırsa abartıya olabilirim belki ama ben birazcık utanç olarak görüyorum yani. Lance Stroll yerine geçen yılın Formula 2 şampiyonu Leonardo Fornaro'ydu burada olabilirdi. Yıllardır koltuk bekleyen Felipe Drugovich 2022 F2 şampiyonu burada olabilirdi. Hakkı yenen bir Theo Pourchaire var 2023 şampiyonu burada olabilirdi. Lance Stroll bütün bu genç pilotların resmen hakkına giriyor yani şu anda. Gridde olmaması gereken bir isim Lance Stroll. Hele ki böyle bir Aston Martin'le hiç olmaması lazım. Şu anda Aston Martin, Fernando Alonso dışında baştan aşağı bir fiyasko konumunda Göksel'in.
3: Peki Lance Stroll parantezini açtın. Ya şunu da söylemek lazım. Şimdi hani baba parası yakıştırması vardır ya. Ya bunu çok daha istekli şekilde kullanan çok pilot gördük. Mesela hep dalga geçilirdi ama Latifi isteğini hiç kaybetmemişti Altay değil mi?
4: Yani Latifi sürekli gelişiyordu bir de. Şimdi şöyle bir şey var. Latifi'nin evet tavanı çok düşüktü. Tabanı da çok düşüktü aynı şekilde. Ama Latifi'de biz ne görüyorduk? Latifi elindeki araçla elindeki kapasiteye göre sürmeye çalışıyordu. Latifi'nin 2021 Macaristan bizim çok sevdiğimiz bir yarış bilirsin Ocon'un galibiyeti. O yarışta Latifi'nin uzun süre 3. gitmişliği var. Ve Latifi'nin uzun süre savunma yapmışlığı var. 7. bitirmişti o yarışı. Ve hani çok kötü bir Williams'la yapmıştı yine bunu aynı şekilde. Ben Lance Stroll'ün mesela böyle bir performans sergileyebileceğini göremiyorum. Eline böyle fırsat gelse bunu değerlendireceğini göremiyorum mesela. Çünkü o hırs yok. Ama Latifi Ya hiç olmazsa bir gelişmeye çalışıyordu. O çok düşük tavanına ulaşmaya çalışıyordu. Ve buna ulaşamadığı nokta dedi ki benden geçti. Adam gitti akademik kariyer yapmaya çalışıyor şu anda. Latifi istese pekala Le Mans 24 saatte yarışabilirdi. IndyCar'da yarışabilirdi. Ve Roman Grosjean ne yapıyorsa onun aynısını yapabilirdi. Bu performansı verebilirdi. Yapmadı. Adam benim elimden budur dedi. Bırakçı noktada bıraktı. Stroll bırakmıyor da. Çok güzel bir örnek verdin aslında burada Latifi konusunda.
3: Peki önümüzdeki yarış programına baktığımızda da bu haftayı boş geçiyoruz. Önümüzdeki yarış programında 7 Haziran Monaco var. Yani çok sevilen bir yarış değil artık Monaco Grand Prix'si ama sen keyifli geçmesini bekliyor musun? Ya bir gelenektir Monaco ama yarış keyfini veriyor mu vermiyor?
4: Hiçbir şekilde yarış keyfi vermiyor. Ama ne olursa olsun Monaco'da araçların 78 tur arka arkaya dizilerek atmasını izlemek bile bana her seferinde keyif veriyor. Çünkü ya Monaco birazcık olasılıklar yarışı. Ama o olasılıkların gelme ihtimali çok düşük. Yani Monaco'da eğer ki 6-6 gelirse inanılmaz keyifli bir yarış izleyeceğin kesindir. Ama genelde o zarlar 1-1 gelir. O 6-6'yı beklemek heyecan verir Monaco'da. Şimdi bir düşündüğümüzde 2023'te Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu almaya çalışmasını izlemek bile apayrı bir eğlenceliydi. Bir kez sıralama turda çok eğlenceli geçer Monaco'da. Esteban Ocon'un 2023'teki üçüncülüğü, Verstappen'in üçüncü sektörde aldığı o inanılmaz pole pozisyonu, Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu oynaması bir kere tarihin belki en iyi sıralama turlarından birisiydi. Ondan sonrasında yağmur yağan yıllarda Monaco zaten bambaşka bir keyif verir. Yağmurla Monaco yarışları bambaşka keyifli geçer. Biraz kaos olduğunda, biraz kaza olduğunda, değişkenler arttığında Monaco çok keyifli geçer. O yüzden ben Monaco'dan beklentim bizlere birazcık değişken sunması. Ama onun dışında evet pek yarış keyfi vermiyor. Vermese bile günün sonunda gelenektir. Ben Miami'de suni bir heyecan izlemektense Miami'de suni bir Monaco izlemektense gerçek Monaco'da bir geçit töreni izlemeyi tercih edenlerdenim. Tabii bu birazcık da benim tercihim. O yüzden çoğu kişi aslında İspanya yarışını bekliyor olacak muhtemelen. Ama yine de Monaco'yu asla es geçmeyin. Biraz değişken olursa, iki damla bile yağmur yağarsa Monaco'da tarihin en iyi yarışlarından birisini izleme olasılığımız her zaman var.
3: Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin hala bu takvime eklenme olasılığı var mı? Yani bu sezon için soruyorum. Çünkü iptal eden Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar'ın iptali konuşuluyor.
4: Ya bu konuyla ilgili 1,5 hafta önce haberler çıkmıştı. Türkiye'yi boşluğa değerlendirebiliriz diye. Ama yani o boşluğu takvimde nerede bulacaklar? Ben asıl merak ettiğim şey bu. Çünkü Ekim ayına geldiğimizde Amerika yarışlarıyla birlikte çok yoğun bir takvim ortaya çıkıyor. Bu yoğun takvimin arasına bu bitik yarışların birisini sıkıştıramazsın. Türkiye için en gerçekçi seçenek her seferinde konuşulan Madrid'in iptali durumunda bir takvime giriş ama Madrid'de şu an için iptal olacakmış gibi durmuyor. Oradaki haberler de birazcık durdu. Ben Türkiye'ye elbette 2026'ya isterim. Elbette 2026'da bir yarış yapalım isterim. Bir an önce gelsin isterim. Ama 2027'de tamamen toparlanmış bir Türkiye GP'si izlemek daha keyifli olabilir. O yüzden 2026'yı ben şu anlık çok beklemiyorum. Öte yandan Formula 1'in de Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın yerine doldurmak için çok heyecanlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi takvim çok sıkışık. Yani Mayıs ayına geldik. Şu ana kadar da 5 yarış yapılabildi. Haziran ayında 6. yarış yapılacak. Normalde Haziran ayında son zamandaki takvimde 9. yarışları falan böyle görüyor oluyorduk. Şu an Formula 1 tarihinin en sıkışık senelerinden birisindeyiz. Bu sıkışık takvime 2 yarış daha eklemek hem takımları hem pilotları hem izleyiciyi çok yoracaktır. Çünkü Formula 1'de zamanında arka arkaya 3 hafta yarış geldiğinde bile bu ciddi bir devrim olmuştu. Ve bir daha yapılmasını istemeyenler çoktu. Böyle bir durumda arka arkaya belki 5-6 hafta yarış olacak. Bu pilotlar, takımlar, izleyiciler için çok yorucu. Formula 1'in de o özel statüsünü ortadan kaldırabilecek bir şey. O yüzden ben bu yarışların yerinin doldurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de gelecekse inşallah Madrid'in yerine gelir.
3: Peki diğer motorsporları dallarında neler oluyor? Nasıl özetlersin? Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu başta olmak üzere.
4: Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu yarışı var. Mugello'da hız tapınağı, MotoGP'nin hız tapınağı, MotoGP'nin en uzun düzlüğünü barındıran, MotoGP'nin ortalama sürat olarak en hızlı pistindeyiz. Bugün iki rekor kırıldı. Öncelikle Mugello hız rekorunu Aprilia kırdı. Jorge Martin uzun süredir yani böyle uzun süre demeyeyim de birkaç yıldır bir kırılan hız rekorunu kırmayı başardı Aprilia ile birlikte. Sonrasında sıralama turlarında da Marco Bezzecchi tur rekorunu kırdı. Aprilia için yine her şeyin çok yolunda gittiği bir hafta sonu oluyor şu ana kadar. Ama hafta sonunun en büyük gelişmesi Marc Marquez'in geri dönmesi. Bu adam gerçekten uzaylı Göksel'in. Ben bunu açık açık söylemek istiyorum. Bu adam daha 3 hafta önce sakatlandı bileğinden. 2 yarış kaçırdı. Ardından geri döndü ve bugün sıralama turlarını en iyi Ducati olarak bitirdi. 4. sırada bitirdi. Pecco Bagnaia'yı o sakat haliyle neredeyse geçmeyi başardı. Harika bir pilot. Marc Marquez'i hala elinde birkaç senesi daha var. İzlemeyenler mutlaka Marc Marquez'i izlesin. Ben 3 şampiyonluğuna tanık oldum. Çok şanslı hissediyorum. Sizler de bu tarihe tanıklık edin derim. Ama asıl tarih yazan isim Toprak Azgatlıoğlu. Halen kendisi MotoGP'ye alışma sürecine devam ediyor. Mugello birazcık zor bir pist zaten. Hele ki Yamaha için daha zor bir pist. Çünkü Yamaha yüksek hızda hiç iyi değil. Ve Toprak Azgatlıoğlu bu durumdan etkilendi. Kendi sıralama turlarını 20. sırada tamamladı. Bu hafta sonu bizim için biraz zorlu geçecek gibi duruyor. Ama Toprak Azgatlıoğlu'na ne olursa olsun güveniyoruz. Kendisi daha kısa süre önce 13. olarak MotoGP'deki en iyi sonucunu elde etti. Puanını epey bir arttırdı. Toprak Azgatlıoğlu'na güveniyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Kendisinin motosikletin üstünde kalacağı ve iyi sonuçlar alacağı bir yarış diliyoruz. Sprint yarışı bugün saat 4'te. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.
3: Peki diğer tarafta tabii takip ettiğini biliyorum, yazılarını da gördüm. Roland Garros neler oluyor Altay ya? Bütün favoriler gitti. Çok da ben aslında keyif alırım. Genelde ilk turlardan çok keyif alırım. O kalabalığı seviyorum ben. Ama favori kalmadı. Yani dün dedim ki bari hani kim kaldı? İşte Casper Ruud kaldı. Ya dedim burada da Tommy Paul yensin bari. Hani sevdiğim bir tenisçi, o da gitti kaybetti, olmayacak bir noktadan. Djokovic'le devam edelim dedim öncesinde. Fonseca, yani herkes gitti Altay.
4: Ya öncelikle ben Fonseca Djokovic maçının son setini takip edebildim. Çünkü öncesinde işte normal baktım Djokovic 2-0 önde dedim ki yani bu adam Novak Djokovic dedim. 302 kez 2-0 öne geçmiş. Bunların sadece birini kaybetmiş. Bu adam kaybetmez dedim. Sonrasında baktım maç 2-2 olmuş. Bambon içeren sesleniyor. Altay maç son sete gitti. Hemen gittim oturdum maçı izledim. Ya iyi ki de izlemişim. Bir tarihe tanık ettik. Çünkü bildiğim kadarıyla Göksel'in seri ilk 50'deki en yaşlı ve en genç oyuncu karşılaştı. Ve yenilik geleneği yendi burada. Bir kere bundan ötürü tarihi maç izledik zaten. İkincisi Djokovic'e üzüldüm. Çünkü Sinner'ın ikinci turda elendiği, Alcaraz'ın çıkamadığı bir turnuvada 25. Grand Slam için çok büyük fırsat geçmişti eline. Bunu değerlendiremedi. Ondan ötürü çok da üzüldüm. Bir yandan da mutlu oldum tarihe tanık ettiğim için. Fonseca için çok mutlu oldum. Ben çok beğenilen bir genç bir yetenek ve bunu sergilemeyi başardı tarihin en iyisine karşı. Bence Djokovic tarihin en iyisidir. Bana kızanlar olabilir belki, Federer'den, Nadal sevenlerden, ama bence Djokovic tarihin en iyisi. O yüzden tarihi maç izledik. Öte yandan Sinner çok kötü bir sakatlık geçirdi. Kariyerinin bence en kötü mağlubiyetini aldı. Çünkü setlerde 2-0 öndesin. Son sette 5-1 öndesin. Buradan maçı kaybediyorsun. Çok büyük bir şoktu Göksel'in baştan sona. Şimdi baktığımızda elimizde kimler kaldı? Alexander Zverev kaldı. Artık buradan da ilk Grand Slam galibiyetini alamazsa hiçbir şey diyemem yani Zverev'e. Artık buradan bence alması gerekir.
3: Kesinlikle öyle, ama Zverev'in de çok dağıldığı anları görüyoruz. Birazdan Elif Alper bizimle birlikte olacak. Onunla da konuşacağız, ama benim en sevdiğim kişi yine gitti. Haçanov. Ya bir türlü istediği başarıyı yakalayamıyor. İnanılmaz. Hep de böyle 2-2'ye getiriyor. Diyorsun ki ooo nereden getirdi ve bitirecek maçı diyorsun. Son sette öyle bir dağılıyor ki. Yani karar setinde 4-0'la başlayan Haçanov. Yani öyle bir soğudum ki ekran başında, ya anlatamam.
4: Haçanov ve Medvedev yani bana gerçekten en çok saç baş yolduran isimler olabilir ya. Özellikle yani Medvedev bana çok saç baş yolduruyor. Haçanov da onunla benzer yoldan gidiyor. Onun için de artık kartların bir araya gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de senin gibi.
3: Kesinlikle bakalım. Yani ama orada da mesela Zeynep Sönmez temsilcimiz. Yani her spor dalında bir temsilcimiz olması ve en üst seviyede bir temsilcimiz olması gerçekten ülkemizde sporcunun son dönemlerde ne kadar iyi yetiştiğini, kendilerini geliştirdiğini spor konusunda gösteriyor değil mi? Yani önceden ya motor sporlarına MotoGP en üst seviyede bir Türk sporcu hayal gibi geliyordu. Keza ana tablodan Grand Slam'lerde, yani ülkemizde Marcel İlhan adı dışında tenis bilen yoktu mesela.
4: Ya aynen öyle. Yani Marcelin'den elbette çok büyük bir yol açtı. Bunu kabul etmek lazım. Ama kendisini daha çok neyle gördük? Marcelin'den veda etti. klişe haberiyle böyle görürdük yani. Onun dışında Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu All Star olsun diye bütün Türkiye seferber olur oy verirdi. Şimdi onlar seferber olmadan Alperen Şengül'ümüz direkt seçiliyor. Zeynep Sönmez bütün Grand Slam'lere artık ana tablodan direkt dahil oluyor. Sıralama rekorunu zaten kırdı. 60. sıraya geçti. Çağla Büyükakçı'yı geçti. Futbolda Arda Güler'imiz, Kenan Yıldızlar'ımız var. Uluslararası onlarca yıldızımız var artık futbolda. Voleybolda dünya ülkesi olduk. Motor sporlarında zirveye tırmanıyoruz. Alp Aksoy geliyor alt taraftan yavaş yavaş Formula 4'te. Ben şu anda Türk sporunun altın çağında olduğumuzu rahat rahat söyleyebilirim sanırım. Bireysel bazda özellikle.
3: Peki. Altay, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
4: Çok teşekkür ederim Göksel'in. Senden sonra gelecek Elif Alper'e de bol bol selamlar. İyi yayınlar.
3: Teşekkürler. Altay Gök bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Elif Alper bizimle birlikte olacak. Tenis gündemini Roland Garros'u konuşmaya devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
0: Reklam.

0: yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam bitti.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor. ...2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum, 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2020
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayramın coşkusu Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tenisle devam ediyoruz. Hattımızda Elif Alper var. Elif hoş geldin. İyi bayramlar diliyorum öncelikle.
1: Merhabalar. İyi bayramlar. Hoş bulduk.
0: Yani Fransa Açık'ta büyük sürprizlerle başlayan bir turnuva. Büyük sürprizlerle de devam ediyor. Neresinden başlasak bilemiyorum ya. Bütün favoriler elendi. Ki ben ilk turlardaki o kalabalığı çok severim. İlerleyen turlardansa mesela Dünya Kupası'nda falan da grupları daha çok seviyorum. O kalabalık çok hoşuma gidiyor ama bu kadar verim alabileceğim bir kalabalık görmemiştim herhalde. İlk olarak dünle başlayalım. Djokovic de gitti. Yani Fonseca karşısında tam işi bitiriyor derken Djokovic, Fonseca'nın gösterdiği reaksiyon ve maç sonuna kadar kıyasıya giden mücadeleyi Fonseca kazandı. Nasıl değerlendiriyorsun Djokovic'in vedasını?
1: Öncelikle ben de katılıyorum. Yani slamler zaten bu yüzden güzel aslında. O ilk haftaki kaos ortamından dolayı daha çok seviyorum Grand Slam izlemeyi. Roland Garros da buna çok hizmet eden bir slamdir. Toprak oyunu, burada her şeyin daha zor olmasıyla. Ama gerçekten çok keyifli geçiyor. Bence son zamanların en değişik ilk turlarını yaşıyoruz diyebiliriz. Dünkü maça gelecek olursak açıkçası ben hani Fonseca'dan her zaman bir beklentimiz var. Potansiyelin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. O üçlü arasına girebilir mi? Üçüncü kişi olabilir mi de bence aday oyunculardan bir tanesi. Ama bir türlü onun o tam potansiyelini ortaya koyduğu maçı göremiyorduk. Bugün de Djokovic maçını izlerken dün ya tamam hani iyi oynuyor çocuk ama Djokovic alacak herhalde diye düşündüm ben de açıkçası. Ama tenisin nasıl bir oyun olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Fonseca 3. setten itibaren özellikle çok doğru bir oyun ortaya koydu ve kendisi de dedi çok düşünmedim aslında, düşünmeden oynadım dedi. Belki de onu rahatlattı biraz. Çok sağlam oynadığını düşünüyorum ve muhteşem bir galibiyet aldı. Hani tavanı neresi Fonseca'nın şu anki tavanı, onu görmüş olduk. İlerisi için de bence çok güzel bir şekilde potansiyelini ortaya koymuş oldu.
0: Dün beni şaşırtan bir diğer karşılaşmada Alex de Minaur-Menchik karşılaşmasıydı. Yani Menchik bir önceki gün kortta neler yaşadı hep beraber gördük. Tamam bir reaksiyon daha farklı olmasını bekliyorduk ama Alex de Minaur yani hiçbir şey yapamadı. Gerçekten 6-0'lık set üstüne bu kadar kötü bir gidişat hiç beklediğim bir şey değildi. O karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Yani Alex de Minaur mu çok kötüydü? Menchik mi durdurulamazdı?
1: De Minaur kendisi söylemiş. Onun sözleri bence gayet açıklayıcı. Yani ben hani hep böyle üst sıralara oynuyorum genelde slamlerde ama burada önüm bu kadar açılmışken yapabileceğimin en kötüsünü yaptım demiş. Yani gerçekten de öyle. Tabii burada şu da önemli. Menchik evet bir önceki turda çok sıcaktan çok fazla etkilendi. Hatta yerlerde kaldı. Kramptan kalkamadığını gördük. Ama işte o aradaki bir günlük dinlenme burada çok önemli hale geliyor. Slamlerde bu büyük bir avantaj da yaratıyor bir yandan. Menchik de onu iyi kullanmış oldu. Ben Menchik'in kazanabileceğini düşünüyordum açıkçası. Sadece o dinlenme süresini işte yeterince iyi geçir.

0: değil mi? O kafamda soru işaretiydi. Ama Demirör'ün kendisi de dediği gibi çok büyük bir fırsatı kendi adına kaçırmış oldu.
1: Ve bir diğer tarafta da Tommy Paul. Yani kazanmaya bu kadar yaklaşıp sürekli kaybeden herhalde bir tek o var. Yani Casper Ruud karşısında da aynı senaryoyu gördük ki maç puanı, iki maç puanından dönüp kazandı Ruud.
0: Bence o maçın hakkı Tommy Paul'aydı biraz. Ben çok büyük bir Casper Ruud fanıyımdır. Bilen bilir ama bence Tommy Paul'un hakkıydı maç. Ruud da zaten benzer bir şey söyledi. Yani şans Ruud'un çok yanında oldu o konuda. Kesinlikle öyle düşünüyorum ama tabii ki iki set geriye düşmüşken oradan maçı bırakmayıp gelip kazanmak da büyük bir reaksiyon. Ruud da onu göstermiş oldu. Ruud da bir önceki turda çok fazla etkilenmişti sıcaktan. Ama işte yani bu slamlerde biraz daha istikrarlı olabilen, kendini toparlayıp devam edebilen hem maç içinde hem turlar arasında kazanıyor. Ruud tabii ki önemli bir toprak oyuncusu ve burada iki kez final oynamış bir oyuncu. Bence artık onun üzerinde bir baskı var. Çünkü kazandı kazandı burayı. Yani bence öyle bir durumda şu anda. Ve dördüncü turdaki rakibi de Djokovic elendi ve Fonseca oldu. Bu da onun için bir fırsat olabilir. Yani çok büyük aslında artık büyüdü Ruud için işler. Bence birkaç kişi için böyle. Yani kazanabildi bu maçı. Kazanabilmiş olması bir başarı ama Tommy Paul'un da hakkıydı bence maç.
1: Tabii sıcaklar deyince bunun en büyük belirtisini Siner'de görmüştük. Ya nasıl değerlendiriyorsun bu sıcaklar? Nasıl bir önlem alınabilir ki? Bir önlem de alındı sanıyorum.
0: Yani Sinner'in gündüz seansında oynayacağını gören herkesin aklına bence gelmiştir sıcakla nasıl baş edecek diye. Çünkü gerçekten çok sıcak bu hafta. Etkileneceğini bekliyordum ama böyle bir noktada yani 3. sette 5-1 iken artık maçı kapatacakken kapatma fırsatını bir türlü bulamaması, hiç o noktaya gelememesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Kendisi sıcaktan dolayı olmadığını zaten kendini o sabahtan beri kötü hissettiğini söylüyor ama bence sıcağın etkisi var muhakkak. Yani böyle farklı makaleler okudum işte kızıl saçlıların nasıl daha farklı etkilendiğiyle ilgili ya da farklı şekilde terle attıkları maddelerin farklılaştığı ve bunun nasıl etkilendiğiyle ilgili. Eminim böyle araştırmaları yapıyorlardır bu seviyede bir oyuncu için. Ama bu zayıf karnı olmaya devam edecek gibi duruyor. Yani Sinner tabii çok fazla maç oynadı. Bütün toprak sezonunu oynattı ve her şeyi kazandı. Bir noktada yorulacağını da düşünüyorduk ama bence biraz erken oldu yani. Bir de bir baskı var muhakkak üstünde. Çünkü tek kazanamadığı büyük turnuva burası. Ama o baskıyı hissetmek için bu turların erken olduğunu düşünüyorum. Yani üzücü oldu. Hem gücü gitti hem de aklı gitti bir noktada. Yani hiçbir şekilde kortta yoktu Sinner.
1: Tabii turnuvanın yükselen yıldızlarından birisi bugün de 16.45'te tabelo karşısında olacak Kouame. Nasıl değerlendiriyorsun? 17 yaşında ve iyi bir gidişat. Gerçekten performans anlamında da yani kazandığı maçlar şansa kazanılmış maçlar değildi. Marin Cilic karşısında 3-0, sonrasında Vallejo karşısında 3-2, bugün de tabelo karşısında olacak.
0: Vallejo maçı bence turnuvanın en iyi maçlarından bir tanesiydi. Dünkü Djokovic Fonseca maçıyla birlikte. Gerçekten müthiş bir maçtı. Kouame 17 yaşında ve o yaşta bu kadar da büyük bir seyirci baskısıyla oynuyor. Tabii ki seyirci onun arkasında ama yine de bir baskı bu. Oynarken daha büyükmüş gibi görünüyor. Hani baktığınızda da oynarken sanki yaşı daha büyükmüş gibi görünüyor. Maç sonunda ne kadar çocuk olduğunu fark ettim. Yani özel bir oyuncu olacağı belli. Tabii ki nasıl devam edecek ona bakacağız. Bir turnuvayla bu belli olmaz ama hakikaten çok hem güçlü vuruşları var hem de akıllıca oynuyor oyunu. İzlemeye devam edeceğim bir oyuncu olur benim yani bu saatten sonra. Bakalım ne olacak. Richard Gasquet var baksında da. Hani belli ki bir potansiyel görüyorlar bu çocukta. Kendisi ben espri pilotu olmak istiyorum falan demiş ama bence teniste devam edebilir.
1: Yani şöyle eşleşmelere de baktığımızda herhalde herkesin heyecanla beklediği bir başka eşleşme. Ruud Fonseca eşleşmesi. 5 seti göreceğiz herhalde yine Elif.
0: Yani ne olur hiç artık şey yapamıyorum burada. Çünkü Ruud da böyle şey bir oyuncu değil. Hani tamam artık buradan alır yürür diyebileceğimiz bir güveni hiçbir zaman vermiyor. Ama hani 5 sete kadar zorluyor, oyunu bırakmıyor. Farklı bir noktada bir savaşçı diyebiliriz onun için. Çok merak ediyorum sonucunu. O maçın sonucu da bence önemli belirteçlerden biri olacak. Artık dediğim gibi yani burada 3 daha önce slam finali görmüş 3 isim var. Zverev, Ruud ve Berrettini. Hepsinin ilk rakibi öncelikle kendileri. Çünkü kendilerine baltalama yönünde bir eğilimleri var üçünün de. Ama tabii Fonseca'da çok potansiyel görülen, çok hype'lanan bir oyuncu. Onun da burayı kazanmak için isteği çok olacaktır. Artık bu noktadan sonra bence tahmin edilemez bir yere geldik ve bu çok heyecan verici geliyor bana. Uzun yıllardır böyle bir slam izlemedik çünkü.
1: Evet.
0: Artık tahminlerin olmadığı bir dönem bence.
1: Peki WTA tarafını nasıl değerlendirirsin? Beklentilerinin ötesinde bir şeyler var mı? Ve temsilcimiz tabii ki Zeynep Sönmez. Bir sakatlık yaşadı, o da geçmiş olsun diyoruz.
0: Evet. Yani Zeynep'in yaşadığı sakatlık burada yıllardır çok tartışılan bir konuyu yeniden gündeme getirdi. Büyük sakatlıklar yaşamış oyuncular da var. Philip Kent burada değil ama Abu Dhabi'de galiba yine aynı şekilde reklam panosuna takılmıştı. Büyük bir sakatlık yaşadı. Yani bu konular artık oyuncu güvenliği gözetilmeli. Çünkü burada hakikaten en büyük aset oyuncu. Yani reklam tabii ki yapılsın ama oyuncu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde değil. Umarım Zeynep de az hasarla atlatmıştır bu durumu. Kadınlar tarafına bakacak olursak ya yine iyi ilerleyen isimler var. Son dönemde formda olduğunu gördüğümüz Bencic gibi, Svitolina gibi, Kostyuk gibi, Kristea gibi. Yani onlar tekrar devam ediyorlar. Burada benim için heyecan verici olan Kostyuk-Świątek maçı var. Kostyuk bu sezon toprakta iki tane şampiyonluk yaşadı. Hem Madrid'i kazandı hem 250'lik turnuva kazandı. Świątek de zaten burada 4 kere şampiyon olmuş bir isim. Bence en heyecan verici maç o olacak önümüzdeki. Yani güzel normal bir slam tadında gidiyor kadınlar tarafı da.
1: Peki Hodar'ı sormak istiyorum. Hepimiz izledik. Yani bunun cezası ne olacak? Diskalifiye olmamalı mı bunun cezası sence?
0: Ben Hodar maçını izledim. O anı da hatırlıyorum. Orada Hodar tuvalet molasına çıkıyor. Koridora doğru giderken de babasıyla tartışıyor. Buna çok yapıyor bu arada. Yani baksıyla çok fazla tartışıyor. Maç içinde kovdu hatta birkaç kişiyi baksından.
1: Evet.
0: Orada babasıyla tartışıyor. Babasına işte matarayı fırlatıyor falan. Yani kızı itmiyor aslında. O görüntü açıdan dolayı gerçekten öyleymiş gibi görünüyor ama öyle değil. Zaten itmiş olsa seyirci çok büyük tepki verir buna. Sadece kız orada alan bulamıyor. Yani alan bırakmıyor kıza babasıyla tartışırken ve kız mecburen geriye giderken kort örtüsüne takılıp sendeliyor. Yani ben maçı da izlediğim için hani o anı bu şekilde gördüm. Görüntü tabii ki içiyormuş gibi gösteriyor ama öyle değil. Onu belirtmek isterim. Burada diskalifiye bir durum yok o yüzden bence. Ama genel anlamda Hodar oyununu çok beğendiğim ve çok potansiyel gördüğüm bir oyuncu. Ama genel anlamda tavırları ve davranışlarını biraz törpülemesi gerekiyor. Yani hem top toplayıcılara maç içinde hem baksına hem hakeme dediğim gibi biraz davranışları çok o işte Alcaraz'dan falan alıştığımız nezakette değil. Oraları törpülemesi gerektiğini düşünüyorum ama o videoda biraz yanıltıcı duruyor.
1: Seyircilerden şikayet demişken Djokovic de Fonseca maçında biraz aslında şikayetçi oldu, yüzünden mimiklerinden de belliydi. Hatta maçın spikeri sevgili Buğra da, Buğra Balaban da şey diyordu, yani gerçekten Maracana'ya çevirdiler orayı diyordu. Yani Brezilyalılar biraz aslında işi abartıyor sanki, tenis kültürünün biraz dışında kalıyor.
0: Brezilyalılar hep böyleydi. Fonseca'dan önce Haddad Maia maçları da böyle geçiyordu.
1: Evet.
0: Ben canlı da izleme fırsatı bulmuştum. Yani bir yandan eğlenceliler ama tabii ki karşı taraftaysanız da sinir bozucu olabilir. Bir noktada bir tenis kültüründe dediğin gibi yani o sessiz olmaları gereken noktada artık susmaları gerekiyor. Bu da hakemlerin işi. Yani tabii ki rahatsız olacak. Djokovic zaten bu tip konularda hemen reaksiyon gösteriyor. Ama Fonseca'nda böyle bir tribünü olacak yani. Onunla karşılaşacak herkes de bunun artık bilincindedir. Aynı şey kadınlar tarafında da Alexeyala da var. Filipin tribünleri. Yani böyle bir şey de geliyor artık. Genç oyuncuların özellikle böyle tribünleri oluyor. Özellikle böyle çok üst düzey tenisçiye alışkın olmayan ülkelerden. Belki biz o noktaya gelsek biz de öyle olacağız. Bilmiyorum. Ama yani bir yandan eğlenceli, bir yandan tabii ki bir noktada kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Son olarak Ali Yaşim'i sormak istiyorum. Ali Yaşim de aslında ilk turda elenmeye çok yakındı. 4,5 saatlik maç sonrasında durumu tam tersine çevirdi. Bugün de Brandon Nakashima karşısında olacak. Aslında o da beklediği o fırsatı yakaladı yani. Kazanması halinde o da yola açık isimlerden birisi ama ilk turda da elenmeye çok yakındı. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok sallantılı performanslar var. Hachanov'da da aynısını gördük mesela. Deon karşısında karar setine götürürken ya öyle bir enerji verdi ki işte baksana tribünlere. Ya götürecek herhalde, 6-0 falan karar setini alacak dedik. 4-0'la başladı, zaten kaybetti sonrasında.
0: Hachanov için çok karakteristik bence.
1: Evet ya, çok alıştık ona. Şey gibi, evet. Cameron Norrie'nin işte en kolay maçının bile 3-2 bitmesi gibi mesela.
0: Evet. ya Felix için, Felix de tabii ki ilk, özellikle Felix'i ilk izlemeye başladığımızda bu çocuk kesin Grand Slam'ler kazanır gibi bir duygu vermişti hepimize. Çok da yetenekli, teknik olarak da çok temiz oynayan bir oyuncu. Toprak en iyi anlaştığı zemin değil Felix'in. Ama günden güne de burada gelişme gösterdiğini görüyoruz. O da biraz tahmin edilemez gibi geliyor bana. Yani evet, finale kadar da çıkabilir, bu turda elenebilir. Nakashima da çok böyle hafife alınacak bir rakip değil bence. Artık her, işte dedim ya, ortadaki şey çok büyük. Herkes ona ulaşmak için elinden geleni ortaya koyacaktır. Felix'in de o işte dalgalı şeyi, hali bu maça nasıl yansıyacak göreceğiz ama bu maç da bence uzayabilir. 4-5 sete gidebilir.
1: Tabii bu takvim hepimizi Wimbledon için de heyecanlandırdı. Yani Wimbledon'da böyle bir ilk turdan favorilerin zorlandığı bir turnuva yaşarsak gerçekten inanılmaz olacak ki orada çim avantajını da ele geçiren çok duymadığımız bir isim de şampiyonluğa uzanabilir. Ya benzer bir şey Wimbledon'da olursa daha da tarihi olabilir aslında.
0: Tabii ki. Yani Alcaraz yine olmayacak Wimbledon'da.
1: Evet.
0: Siner'de Wimbledon'a kadar bir turnuva oynamayacağını söyledi. Yani neler olacak? Ben de heyecanla bekliyorum orayı. Djokovic hala bence 25 için fırsatını görüyordur yani. Burada bir fırsat var ben oraya ulaşabilirsem diye, ama zorlandığını da görüyoruz artık. Yani şu an öyle bir aralığa girdik ki, özellikle Alcaraz'da sakat ve Siner'de böyle maç içinde kırılgan göründüğü anda bir anda her şey de olabilir. Umarım bu noktada işte bu saydığım, özellikle slam kazanma şansını giderek yitirdiğini düşündüğümüz oyuncular biraz daha fırsatın farkına varabilirler. Yani mesela Zverev'in bir Roland Garros kazanmaması, bilmiyorum yani onlar için, özellikle Zverev, Ruud ve Berrettini için, özellikle evet. Zverev ve Ruud için bence kariyerlerini nasıl anacağımız konusunda çok kritik bir turnuva burası. Yani ileride onları nasıl anacağımızla ilgili. Bakalım ne olacağını çok merak ediyorum.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Elif Alper'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve araya gidiyoruz. Aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak, basketbolla devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz,

Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor. Dünya Kupası Hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece eğlenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, Hakk'ın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır. 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu. Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular.
Müzelerinde ise Dünya Kupası

0: Şansı bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam bitti.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz basketbolla. Devam ediyoruz hattımızda. Ali Şiviloğlu var. Ali hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi günler.
2: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Euroleague artık sona erdi ve bir sezon değerlendirmesi yapalım. Fenerbahçe-Beko Olympiakos karşısında kaybetmişti. Olympiakos şampiyonluğa doğru ilerledi zaten. Finalde de Real Madrid karşısında kazandı. Nasıl değerlendirirsin Final Four?
3: Maçlar güzeldi bence. Fenerbahçe maçı hariç. Ama yani aslında yani açıdan bakınca genel anlamda çok sürpriz sonuçlar görmedik bence. Olympiakos sezonun büyük kısmında favori gibi gözüktü zaten. Normal sezonda lider tamamlamıştı. Şampiyonluğun bana göre favorisiydi ve öyle de oldu. Ha, yani tabii çok tartışmalı bir şampiyonluk diyebiliriz ama aslında yine de sürpriz olmadığını düşünüyorum ben Olympiakos şampiyonluğunu. Şimdi maç ilerledik Final Four'a. İşte bir Fenerbahçe Olympiakos maçı var bir tarafta. Real Madrid Valencia maçı var diğer tarafta. Tabii Real Madrid'in yani net bir yükselen formu vardı. Yeni transferlerin, yani sezon başı gelen oyuncuların takıma süreç içinde alışması ve takımın iyice oturmasıyla beraber oluşan ivme ama playoff'ta yaşanan Tavares sakatlığı, daha sonra gelen Garuba sakatlığı ve Alex'ten sakatlığı uzun rotasyonunda adam yaşamasına sebep olmuştu Real Madrid'in. Buna rağmen Real Madrid çok da bir şey kaybetmemiş gibi oynadı bence Final Four'u. Yani bu da çok müthiş bir şey bence. Olympiakos Fenerbahçe maçına zaten birlikte anlattık. Yani Fenerbahçe çok kötüydü. Şimdi ilk çeyrekten itibaren böyle çok kötü hakem kararları falan da gördük ama yani Fenerbahçe genel anlamda çok maçın içine giremediği için çok da önemli olmadı aslında bu hatalar diyelim yani. Yani açıkçası ben tamam ben Final Four boyunca Olympiakos'a hakemlerin çokça yardım ettiğini düşünüyorum iki maçta da. Hem Fenerbahçe maçında hem Real Madrid maçında. Ama sonucu değiştirir miyiz değiştirmez miyiz çok emin değilim. Olympiakos o bakımdan birazcık kalite farkı koydu bence sahaya iki maçta da. Ki Real Madrid maçı çok daha farklı ona geleceğim ama Fenerbahçe maçına baktığınız zaman hatırlıyorsun yani 12-0'la ilk çeyrek 12-0'la başladı. Sonra Fenerbahçe biraz toparladı. İkinci çeyrek 10-0'la başladı. Fenerbahçe biraz toparladı. Üçüncü çeyrek yine bir 9-0'da mı? O tarz bir şeyle başladı. Yine Fenerbahçe oradan toparladı ama sonuçta her çeyrekte adım adım farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe çok da başarılı olduğu söylenemez bu konuda. İşte son çeyrekte yine galiba sadece son çeyreği Fenerbahçe böyle seri yemeden başlamıştı. Yani böyle 10-0'lık 12-0'lık seriler yiyerek yani başlamıştı halbuki yani çok gerçekten felaket Fenerbahçe'nin Final Four'daki performansı. Ama baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin Euroleague sezonunu 3. 4. sırada bitirmesi kesinlikle bir başarıdır bence yani. Şu anda diğer Euroleague takımlarının bütçelerini, durumlarını falan düşünürsek Fenerbahçe'nin geldiği nokta kabul edebilir. Kesinlikle kabul edebilir yani. Hiç başarısızlık namına hiçbir şey yok bence bu sezon Fenerbahçe'de. Uzun bir süre bir lider de götürdü Fenerbahçe ligi. Hatta ilk dörtten sonlara doğru son işte hani normal sezonun sonlarında bir mağlubiyet serisinden dolayı Fenerbahçe'nin sırası düştü. Ama yine de sadece avantajını kaybetmedi Fenerbahçe sonuç olarak ve zaten normal sezonu ilk dörtte bitirmek de şöyle bir ligde bence çok zor. Şimdi NCAA kontratları da iyice boynunu bükecek Avrupa takımlarının zaten bükmeye başladı yani anlaşmalar falan konuşuluyor ama zaten hani NBA'deki minimum kontratların Euroleague'in iyi kontratlara denk olduğu son 5 yıldan itibaren Avrupa basketbolunun geldiği nokta sebebiyle farklı bir durumdayız Avrupa basketbolunda. Yani özellikle oyuncu ithal etmek hatta hem ithal etmek anlamında yani Avrupalı oyuncu daha iyi para olduğu için Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Oynamayacak olup da bile Amerika'da var olmaya barınmaya çalışıyor. En kötü C-League'de oynayıp two-way kontratla NBA'de oynarım gibi düşünüyor. Yani iki yönlü kontratla. Bu gibi şeyler çok baltalıyor.
2: Peki NBA demişken tabii orada da finale değinmek lazım. 3-3 yani son maça kaldı artık. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs tarafı.
3: Alo.
2: Sesimi alabiliyor musun Ali?
3: Evet.
2: NBA'de diyorum finale değinmek lazım. Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder karşı karşıya geliyor. 7. maça kaldı seri. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii Oklahoma'ya ülkemizde ve dünyada bir antipati oldu artık niyeyse.
3: Ya o şeyden dolayı herhalde Gildiz Alexander'ın yani faul almaya çalışarak oynadığı bir oyun stili var sonuçta. Ben, bu çok antipati de
2: yapıyordu ama Harden yıllarca yaptı bunu.
3: Genel olarak da NBA takımları çok baskılı savunmalar, pardon yanlış konuştum, yani Oklahoma City'nin savunma şeması çok baskıya dayalı ve rakibi hataya zorlamaya dayalı olduğu için hem bu kadar temaslı oynayıp savunmada hem de hücumda en ufak temasta faul almaya çalışan bir takım oldukları için antipatik gözüküyorlar. Bence bu çok normal. Adamların stratejisi çok işe yarıyor ve çok bunların ekmeğini acayip yiyor Oklahoma City'dir ama bunu çok iyi uyguluyorlar ve hani Gildiz Alexander baktığın zaman yani öyle ya da böyle yani bir pivot olmamasına rağmen yani turnike ve smaç ağırlıklı bir oyun olmamasına rağmen %60'larla falan şut atan bir oyuncu. Yani insanlık dışı bir verimle oynuyor. Onun liderliğinde, onun çevresinde de çok iyi parçalar var. Alex Caruso'lar, işte Chet Holmgren, Jalen Williams, şimdi AJ Mitchell de oraya dahil oldu. O da çok başka şeyler vaat etmeye başladı ve bu oyuncuların bazılarının kontratları oldukça keletir. Sistemi de hepsi uyuyor yani. İşte Lugnet Dort var mesela. Lugnet Dort'un yeteneği çok tartışmalıdır belki ama o boğuşan takımın belki de en önemli oyuncuların bir tanesi Ludort. Zaten bu yüzden ilk 5 başlıyor. Öyle bir sistem olunca Oklahoma City'nin de başarısı kaçırılmaz oluyor ama biliyorsun bu gece işte 7. maça kaldı seri ve Oklahoma City, aman San Antonio Spurs de üst üste ilk turda üst sıralardan draft yaptıkça o kadar iyi bir kadro kurdu ki hem geniş hem de kaliteli bir kadro oldular. Belki çok gençler ve tecrübesizler ama zaten Wembanyama önderliğinde, Wembanyama sağlıklıysa zaten çok başka şeyler vaat eden bir takım. Ki çevresinde Wembanyama'nın yani acayip iyi guardlar var. Mesela guard ağırlıklı, aslında guard ağırlıklı bir takım San Antonio Spurs ama guardlara bakıyorsun, De'Aaron Fox, Stephen Castle falan, yani hepsi de en tecrübesi de bu arada De'Aaron Fox. Yani De'Aaron Fox da çok böyle hani tecrübeli oyuncu anlamında görmeyiz genelde. Şimdi sonuçta böyle nasıl diyeyim, hani ele ucusu olmayan bir adam o da baktığın zaman ama takım o kadar genç ki, o kadar genç parçalardan oluşuyor ki o hani takımın şeyi nasıl denir, tecrübelisi gibi gözüküyor. İşte Dylan Harper'ı geliyor, Keldon Johnson six man olacak daha az daha zaten. Devon Vassey'nin yanında zaman zaman Carter Bryant sürü oluyor. Carter Bryant mesela işte Oklahoma'yı bezdirmek için resmen sahada full yani fiziksel olarak oynamaya çalışıyor. O da aslında yani hareketli ve tekli bir oyuncu ama onu da farklı yanında kullanmaya çalışıyor. Mesela Julian Champagne oynuyor 4 numarada ama Julian Champagne aslında 4 numara denemez tam olarak. 3 numara var bence yani Julian Champagne'ye. Biraz daha böyle 3&D oyuncusu ama pot altında yani 5 numarada Wembanyama olunca orayı çok güzel kapatabiliyorsun yani. Devon Vassey mesela 3'te oynuyor ama Devon Vassey normalde 2'de oynar. Yani aslında 1'den 4'e kadar olan kısım kısa ağırlıklı San Antonio'da. Ama 5 numarada fazla uzun ve her şey hani sahanın her yerinde oynayabilen insanüstü bir şey var orada. Yanından acayip şutlar falan da atabiliyor. Benim mesela gönlüm San Antonio Spurs'un kazanmasından yana yani.
2: Peki Doğu Konferansı'nda da New York Knicks konferans şampiyonluğunu kazanmıştı. Finalde rakibini bekliyor. New York Knicks'e nasıl şans veriyorsun? Ya Oklahoma veya San Antonio ile final oynayacak.
3: New York Knicks son 11 maçını kazandı. Ve yani sonuçta son 11 maçı değil, son kaç maç oluyor? 8, 4, 6, 4, 10, 14. 14 maçtır playoff oynuyor New York Knicks ve 14 maçın 11'ini kazandı. Zaten 2 maç kaybetti Atlanta Hawks'a. Kaybetti, ikinci maçtan sonra bir daha maç kaybetmedi New York Knicks. Yani zaten Atlanta'yı inanılmaz bir performansla en son maçta mağlup etmişlerdi. Yani rekor kırdılar galiba. Rekora getirdiler daha doğrusu. Hawks maçının 6. maçı, Hawks serisinin 6. maçı 140'a 89 bitti. 51 sayılık farklı bitti yani. Ondan sonra gelen 76ers eşleşmesi, Philadelphia eşleşmesi 4-0 süpürdü New York ki yani Sixers bir maç biraz zorladı. Onun dışında hiç bence şanslı bile olmadı. Cleveland Cavaliers da benzer şekilde yani adam çok zor şekilde Detroit Pistons'a dediler ki ben Cleveland'ın Detroit'ten daha yetenekli olduğunu düşünüyordum ama yani çok ortada bir seriydi o da. Son maçta çok rahat kazandı Cleveland. Hücum performansı tabii ki. Zaten yani Cleveland'ın fark yaratacağı yer savunma olmuyor asla. James Harden ve Donovan Mitchell olunca kısaların. Tekrar hani geri takımın geri kalanında aslında Evan Mobley ve Jared Allen gibi mükemmel iki tane savunmacı ki ikisi de center, ikisi de pivot. Hani San Antonio'ya hiç benzemeyen bir yapı var orada mesela. 3 numaradan da ya bir 4 numara getiriyorlar ya da Max Strus getiriyorlar bazen. O da değişiyor. Ama hiç var olamadılar Knicks karşısında. Knicks nasıl oynadı gerçekten? Yani Mike Brown zaten aslında Sacramento ile çok güzel bir yapı kurmuştu ama sonra çok darmadağın oldu o yapı ve yani görevinden oldu. New York'a gelirken çok hani soru işareti vardı aslında ama sezon sırası da çok böyle mükemmel bir sezon oynadı mı New York Knicks avantılıydı ama sonuç olarak kadro da belli. Ben açıkçası playoff'lara bakarken New York'un bu kadar böyle bir seviyeye çıkacağını düşünmüyordum ama ya Jalen Brunson bence çok başka bir hikaye yazıyor. Çünkü şeyi düşünüyorum, Jalen Brunson bir ara Doncic'in yediği olarak Dallas Mavericks'te 6. adam olarak oynayan bir adamdı ve hani orada zaten böyle bir anda patlak verdi. Şimdi 1.80 boyunda bir oyuncu olduğu için Jalen Brunson NBA'ye girdiği yerde hani üst düzey bir atletizmi de yok Jalen Brunson. Bu kadar dezavantaja rağmen bir süperstar dönüşmesi bana çok enteresan geliyor. Ve onun etrafında o kadar iyi bir kadro var ki zaten kadro yıllardır değişmiyor da. Yani işte o geçmeyen kadroyu belki, kadronun belki de en efektif halini kurmayı başardı burada Mike Brown. Öyle ki Karl Anthony Towns'un mesela kariyerinin en fazla asist yaptığı sezon oluyor. Çok o bence en büyük değişiklik o. Yani bir kabiricisi Josh Hart, Karl Anthony Towns, Ojan'ın bir Jalen Brunson. Aslında zaten birkaç yıldır yok, bu beşle oynuyor. Son Karl Anthony Towns sakasından beri bu beşten daymalılar yani. Onunla bir geldi. Toronto'dan Karl Anthony Towns geldi. Şeyden, Minnesota'dan ve oturdular yani. Bir daha asla değiştirmediler bu yapıyı. Kenardan Queen geldi, hep değişiyordu. Hiç de orada hep problemleri vardı. Bence oyuncusu bulmakta çok zorlanan bir takım oldu New York Knicks. Dar kadroya sahip oldular. İlk 5'i iyi olsa da. Yani Mitchell Robinson burada çok iyi seçenek olsa bile Mitchell Robinson da bir yani injury prone, sürekli sakatlanan bir oyuncu olduğu için ona da her zaman bel bağlayamıyorlar. Ama Landry Chamberlain'dan çok iyi bir katkı geldi bu sene ve Miles McBride'dan. Zaten McBride yani bu takımın yine 2-3 yıldır 6-7. Adamı gibi düşünebiliriz. Ondan gelen istiyarlı katkı bence. Ve Landry Chamberlain bir anda kendini bulması bu takımın içinde. O da biraz çiftliyiz oldu açıkçası. Ve sezon ortasında bir de Jose Alvarado'yu takas ettiler. Böylece Brunson'u, Bridges'ı ve Hart'ı çok iyi yedekliyorlar zaten. Bu üçlü hem çok enerjik hem de çok hareketli. Aslında fiziksel olarak onlar da çok dezavantajlı durumdalar ama buna rağmen orada yapıyı çok iyi kurdular. Ve şimdi yani kim gelirse gelsin rekabetçi olacaklar bence. Yani Thunder'ı daha Spurs'ı da çok zorlayacaklardır ama sezon başından beri Batı Konferansı'nın benim fikrim olacak da o kupayı oynanacak gibi bir durum vardı. Bence hala geçerli bu. Yani Thunder ve Spurs'u ben hala biraz daha önde görüyorum ki mesela Thunder'ın şu anda Thunder Spurs serisinin beraber olması sebeplerinden bir tanesi bence Thunder'ın sakatlık problemleri. Spurs tam kadro. New York Knicks tam kadro. Bu arada şey ameliyat oldu aslında. Mitch Robinson yine ameliyat oldu ama yetişecek diyorlar final maçlarında. Yani çok bir şey yokmuş. Belki parmağını kırmış galiba maç çünkü antrenman dışında bir durumda. Neyse. Thunder'da iki tane oyuncu sakat. Bir Jalen Williams sakat ki çok önemli bir oyuncu. Aslında bu sezon çok maç kaçırdı zaten. Onsuz oynamayı biliyorlar ama sonuçta bir 7. maç ve bir konferans finali olduğu için Jalen Williams'ın yokluğu bence çok büyük problem. Artı işte bu sezonun nasıl diyeyim sürpriz ismi fakat aynı zamanda ismini karıştırıyorum bir dakika. İsmini hangisiydi? AJ Mitchell mıydı? İsmini ben karıştırdım. Hemen bakayım bir dakika. Evet AJ Mitchell. Aynen. AJ Mitchell da oynayamayacak. Bu ikisinin yokluğu büyük problem. Şimdi Cason Wallace ve Caruso'nun çok ekstra maçta oynaması lazım. Bir de tabii Aaron Wiggins belki süre alır ekstra. Biraz daha farklı oyunculardan bir şeyler bulmak zorunda Oklahoma bu maçta. Ve maç haricinde de yani final serisi başladığı zaman Jalen Williams ve AJ Mitchell'ın durumu nasıl olacak çok soru işareti. O yüzden biraz da kimin sağlıklı kalacağına bakıyor bence şampiyonluk. Eğer sağlıklı kalmaya devam edilirse yalnız Spurs New York eşleşmesi bence çok keyifli olacak ama yani Spurs'u ben aslında bakın New York daha tecrübeli bence orada. Hatta bence falan değil yani. Çok net daha tecrübeli New York Spurs'ten ama işte Bembanyama gibi oyuncu dünyada yok yani. Belki MVP olamadı. Çok maç kaçırdı falan. Adam olacak gibi de değildi yani. Çok fazla rakibi var orada ama şu an bakınca güncel oyuncularda en herhalde böyle anormal oyuncu dünyadaki Bembanyama ve her maçta bunu gösteriyor. Her maç gösteriyor. Her maç çok fark yaratıyor. Her maçta istisnasız. O yüzden orada daha büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki New York'un fiziksel ve o fiziksel oyunu tabii dar rotasyon olmasına rağmen fiziksel oyunu belki Spurs yıpratır mı? Soru işareti. Yıpratabilir bence. Ki bir de şöyle bir durum var. Mitchell Robinson'ın finalde yetişecek diyor var. Mitchell Robinson'la ve Miami muhtemelen bol bol eşleşecektir. o sürelerde Mitchell Robinson'ın nasıl oynayacağı çok kritik olacak. Ben şimdiden Spurs çıkmış gibi konuştum ama Spurs biraz yakın görüyorum kesinlikle ve birazcık daha merak ediyorum. Spurs benim yok. Finali olursa ne olacağı daha, biraz daha merak ediyorum Thunder'a göre açıkçası.
2: Peki öteki tarafta yani ligimizde de playoff heyecanı yaşanıyor. Nasıl değerlendiriyorsun playoff'ları şu ana kadar Ali?
3: Ya çok sürpriz olmadı şimdiye kadar playoff'larda. Bugün bu arada son çeyrekler maçı var. Beşiktaş ve Galatasaray yenişemedi. İlk iki maçta birbirlerini yendiler. Üçüncü maça kaldı seri. Üçüncü maça kalan tek seri bu zaten. Bu çeyreklerlerde. Fenerbahçe Erol Spor'u çok rahat eledi. İki maçta da yani çok baskın oynadı. Bahçeşehir Trabzon maçının ilki çok bariz. Bahçeşehir Koleji'de yeneydi. Trabzon ikinci maçta zorladı ama çok da yani erken tükendi Nefes. Çünkü Trabzonspor'un tabii yani hem Delgado sezonu kapattı. Hem de yerli gardların ismini unuttum. Eski Gaziantep'te yerli gardları vardı. İlk 5 oynayan hatta milli takıma çok yakındı. O da sakatlandı, sezonu kapattı. O ikisinin yoktu. Trabzon'un belini çok büktü. Trabzon'da şu an ligin MVP'si var ama Marcus Reed'den bahsediyorum. Ama tabii yetmiyor. Şu anda çember altı çok zayıf tabii Trabzon'un. Onunla da alakası var. Telekom Efes eşleşmesi aslında iki maç çok yakın geçti ama Efes iki maçı da kıl payı kazandı diyebiliriz. Yani ufak durum farkıyla, ufak kalite farkıyla. Tabii Larkin döndü Efes. Larkin fark yaratıyor. Onun da etkisi büyük. Ve Beşiktaş Galatasaray kalan, elde kalan son eşleşme. Beşiktaş tabii ki daha avantajlı. Yani birçok anlamda işte tabii son maç aynı zamanda Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Muhtemelen Beşiktaş çıkacaktır oradan da. Ondan sonra da yarı finalleri göreceğiz. Yarı finallerde yani çok herhalde yani büyük bir, şimdi Efes'in ne yapacağını aslında önemli. Efes kimle eşleşiyordu? Beşiktaş'la eşleşmiyor. Efes yaklaşık an yüklenemedi o ya. Ağacı bakmak istedim ama yani Efes'le Fenerbahçe eşleşiyormuş yarı finalde. Tabii Efes biraz daha iyi konuda bitirseydi normal sezonu belki ikinci sırayla eşleşip Ağaç'ta bir finale çıkma penceresi görebilirdi ama Fenerbahçe'yle erken bir eşleşme yaşaması Efes için bence şanssızdır. Efes belki çok berbat denebilecek sezon geçirdi bu sezonu özellikle Euroleague'de ama Süper Lig'de bence hala şansı vardı. Yani Beşiktaş'ta eşleşseydi falan. Şimdi Fenerbahçe sonuçta biraz daha farklı bir seviyede. Adamlar Final Four oynadı. Belki Final Four'u çok kötü oynadı belki Fenerbahçe ama Erokspor maçında gene çok rahat İki maçı da kazanmayı bildi Fenerbahçe baktığın zaman. Yani oyuncular birazcık gününde oldu. Fenerbahçe'yi yenecek takım Avrupa'da pek yok zaten. Onu herkes anlamıştır bence. Dolayısıyla orası öyle olacaktır. Diğer yarı finalde de zaten Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş veya Bahçeşehir Koleji veya Galatasaray olacak. Bahçeşehir Koleji de biraz aslında yani bu sezon beklentinin altında kaldı diyebilir miyim? Ben derim şahsen. Çünkü kadro gerçekten vaatkardı. Yani finale zorlayabilirdi bence Bahçeşehir Koleji. Yapamadılar. Ama burada çok büyük bir farklar olduğunu düşünmüyorum. Yine de Beşiktaş'ı finale daha yakın görüyorum. Yani önce Galatasaray'ı eleyeceğini ve sonra Bahçeşehir'i eleyeceğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Ama bence çok güzel maçlar olacak hepsi. Yani çok birçok şeye gebe olduğunu düşünüyorum bu maçların. Ki şunu da ekleyeyim buraya. Fenerbahçe-Efes maçları bir tanesinde belki bir Efes'ten de bir maç çalma görürüz bence yani. Çalma da denir mi gerçekten? Yani aslında normalde böyle sezon başına bakınca hiç böyle olacağını düşünmezdim ama yani şu anki gelen noktaya baktığımız zaman Efes'in kazanacağı bir maç çalmak olarak bence nitelendirilebilir yani. Ve yani olabileceğini düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin seriyi vereceğini düşünmüyorum Efes'e. Onu da söyleyeyim yani.
2: Peki. Ali çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Yeniden görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.
2: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından gündemdeki son gelişmeleri, Dünya Kupası ve spor hakkındaki son gelişmeleri sizlere aktaracağız.
1: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
2: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Ghana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Ghana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Ghana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece eğlenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
1: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Real Madrid'in başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı. İspanyol devinin eski oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadroya katmak istediği öne sürülen Portekiz teknik adamın planı Arda Güler açısından yeni bir forma rekabeti anlamına gelebilir. Real Madrid'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismi öne çıkıyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Mourinho'nun göreve getirildiği resmen açıklanacak. Portekizli teknik adamın transfer planları da şimdiden şekillenmeye başladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Mourinho Como forması giyen Nico Paz'ı kadrosunda görmek istiyor. Real Madrid altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu daha önce İtalyan ekibi Como'ya gönderilmişti. 21 yaşındaki Nico Paz, Como'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç yıldızlarından biri haline geldi. Arjantinli futbolcu son 2 sezonda 75 maçta 19 gol ve 17 asist üreterek önemli bir çıkış yakaladı. Yıldız ismin piyasa değeri 80 milyon euro seviyesine ulaştı ancak geri alma bedeli olduğu için Real Madrid ucuz bir rakama Nico Paz'ı geri alabilecek. Nico Paz'ın transfer edilmesi halinde Arda Güler'in forma rekabeti yeniden artabilir. İngiltere Premier Lig'de Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'la yollarına ayrılmasına karar verildi. Sezona büyük hedeflerle başlayan Merseyside ekibi beklentilerin uzağında kalarak Premier Lig'i 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Yönetimin bu sonucun ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığı belirtildi. İngiliz devi yaptığı açıklamada Liverpool Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını ve yerine gelecek ismin belirlenmesi için sürecin başlatıldığını teyit eder. Kulübümüzden bir Premier Lig şampiyonluğu kazanarak ayrılan Slot'a verdiği katkılar için en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerine yer verdi. Liverpool'un yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada ise Bournemouth'un başarılı çalıştırıcısı Andoni Iraola yer alıyor. 42 yaşındaki İspanyol teknik adam Bournemouth'la bu sezon İngiliz futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı. Iraola yönetimindeki Bournemouth Premier Lig'i 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Böylece Bournemouth 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme başarısı gösterdi. Gösterdiği performansla İngiltere'de sezonun en dikkat çeken teknik adamlarından biri haline gelen Iraola'nın Liverpool yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu ifade edildi. Liverpool'un önümüzdeki günlerde Iraola için Bournemouth'la resmi temaslara başlaması bekleniyor. Arne Slot İngiliz ekibinin başına geçti. 113 maçta 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde etti. Hollandalı teknik adam yönetimindeki Liverpool bu süreçte 227 gol atarken kalesinde 140 gol gördü. Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Süpersport Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı. Organizasyonda sezonun 6. ayağının ilk yarışı İspanya'daki Motorland Aragon pistinde gerçekleştirildi. Can Öncü, Aragon'daki hafta sonunun 15 turluk ilk yarışına 4. sıradan başlaması gerekirken sarı bayrak kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ve yarışa 34. sıradan başlatıldı. Yarışta iyi performans sergileyen ay yıldızlı genç motosikletçi gerilerden gelerek damalı bayrağı 12. sırada geçmeyi başardı. Yarışta Eco Santagata Altea takımından İtalyan pilot Alessandro Zaccone 1. Blue Crew takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas 2. Pietar Triumph takımından İngiliz pilot Tombot Amos 3. oldu. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından haberlerle devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Reklam bitti.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
2: Ayağı buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
1: Yani bizim çocuklar.
3: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
1: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
4: Golünü coştu.

Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Gündemden, spor gündeminden gelişmelerle devam ediyoruz. Siber Güvenlik Kuruluşu Grup IB'nin raporuna göre Çince konuşan siber korsanlardan oluşan şebeke devasa bir dolandırıcılık ağı kurdu. Ghost Stadium adı verilen örgüt FIFA'nın resmi web sitesinin birebir kopyasını oluşturarak 300'den fazla sahte adı olan bir site domain üzerinden taraftarların kimlik ve ödeme bilgilerini çaldı. Bu sahte siteler FIFA'nın giriş sistemini taklit ediyor. Kullanıcı giriş yaptığında şifre sıfırlama talebi tetikleniyor ve kurban gerçek FIFA sitesine yönlendirilirken korsanlar hesabı ele geçirip mevcut biletleri çalıyor veya yüksek fiyatlara başkalarına satıyor. Ağustos 2025'ten bu yana bu turnuvayı hedef alan 4300'den fazla şüpheli domain tespit edildi. Aktif sitelerin 79'u fiyatı 1500 ila 10.000 dolar arasında değişen lüks VIP bilet satışları yapıyor. Uzmanlar toplam mağdur sayısının 47.000'i aştığını ve lüks bilet dolandırıcılığındaki zararın 474 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Korsanlar sosyal medyada ilk gelen alır diye lüks biletleri 60 dolara satıyormuş gibi gösterip kandırıyor. FBI'dan bu durum için 3 tavsiye var. Arama motoru sonuçlarına veya sosyal medyadaki reklamlara tıklamak yerine FIFA'nın resmi adresi tarayıcıya bizzat yazarak girin. Resmi ve güvenilir siteleri tarayıcınızın yerimlerine bookmark olarak kaydedin. Bilmediğiniz ya da şüphelendiğiniz sayfalara asla hassas kişisel veya finansal bilgilerinizi girmeyin şeklinde. Yani dikkat edilmesi açısından durumu da özetleyelim. Yöntem şu şekilde: siber suçlular FIFA'nın resmi web sitesini birebir kopyalayarak sahte sayfalar üretiyor. Bu yönteme yazım hatası avcılığı deniliyor. Taktik: dolandırıcılar kullanıcıların tarayıcı adresi yanlış yazma veya kampanya reklamlarına tıklayarak giriş yapma dalgınlığına güveniyor. Amaç da sadece bilet değil, turnuvada iş fırsatları arayan insanlar da tuzağa düşürülüyor. İsim, ev adresi, telefon, e-posta ve en önemlisi banka veya kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Trabzonspor'da transfer gündemi hareketlendi. Sezon bitmeden ayrılmak istediğini yönetime ileten Zubkov'un yerine Bordo Mavililer yine Ukraynalı bir yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor. Kulübün merceğindeki isimse İspanya La Liga'da bu sezon küme düşen Girona'da forma giyen Viktor Sigankov. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor ancak takımın alt lige düşmesi nedeniyle Sigankov'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Ukraynalı oyuncu bu sezon çıktığı 34 maçta 7 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı. İspanyol basınından yer alan haberlere göre Trabzonspor dışında birçok kulüp de Sigankov'u kadrosuna katmak istiyor. Hollanda ekibi Ajax'ın ciddi şekilde devrede olduğu belirtiliyor ancak İspanya ve Hollanda basını transferin yüksek maliyeti nedeniyle Ajax'ın bu işi bitirmesinin zor olduğunu yazıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri MLS ekiplerinden ve La Liga'dan bazı kulüplerin de Sigankov'u takip ettiği vurgulanıyor. İspanyol basını 1.78 boyundaki yıldıza Türkiye'den önemli bir teklif olduğunu duyurdu. O kulüp şüphesiz Trabzonspor. Bordo Mavili yönetim transferde yoğun uğraş verirken oyuncu tarafına adeta pres uyguluyor ve şartları zorluyor. Transferin en kritik detaylarından birisi de bonservis durumu. Girona 2023'te Sigankov'u Dinamo Kiev'den 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Fakat oyuncunun bonservisinin %50'sinin hala eski kulübü Dinamo Kiev'de olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise sonraki satıştan Kiev'in %50 pay alacağı

ifade ediliyor. Bu durum transferi daha da karmaşık hale getirmiş durumda. Ukrayna milli takımında da düzenli olarak görev alan Viktor Sigankov bugüne kadar 65 kez milli formayı giydi. Milli forma altında 13 gol atan başarılı kanat oyuncusu 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Sigankov, kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2024 yılında 30 milyon euro ile ulaştı. Trabzonspor'da son yıllara damga vuran sol kanat Anthony Vakayeme ve sağ kanat Edin Visca ile yolların resmen ayrılmasının ardından kanat hatlarında büyük bir boşluk oluştu. Yine sağ kanat Alexander Zubkov'un da menajeri aracılığıyla kendisine bir kulüp bakması ve ayrılık aşamasına gelmesi yönetimi harekete geçirdi. Gelecek sezon zirveyi isteyen Fırtına ilk 11 kalitesinde en az 2 yabancı kanat transferi istiyor. Bu nedenle yönetim girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Şoğlaytan, Süper Lig'de 4. olarak tamamladıkları sezona ve futbol kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunu değerlendiren Olaytan, Nijerya basınından SoccerNet'e yaptığı açıklamada, "Şubat ayında birçok yeni oyuncuyla birlikte geldim ve burada tanıştığım herkesten, oyunculardan, personelden, yönetimden ve taraftarlardan çok memnunum" ifadelerini kullandı. Ara transfer döneminde birçok ismin takımdan ayrıldığına dikkat çeken Beninli futbolcu, Ocak ayında birçok oyuncu ayrıldığı için takımı yeniden kurmaya çalışıyoruz ve ben de sisteme hala adapte olmaya çalışıyorum. Gelecek sezon harika olacak ve çok şey başarmaya çalışacağız diye konuştu. Futbol kariyerinin olumlu yönde ilerlediğini belirten siyah beyazlı oyuncu, kariyerimin zirvesinde olduğumu söyleyebilirim ama %100 değilim. Çünkü hayalim Avrupa'nın en iyi 5 liginde oynamak. Henüz 24 yaşındayım ve futbolu daha iyi anlamaya çalışıyorum. Panik yapmıyorum çünkü biliyorum ki istikrarlı bir şekilde çalışırsam bir gün hayallerime ulaşacağım" dedi. Benim milli takımında da forma giyen ve 39 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandıran Junior Olaytan, futbol kariyerinin ilk yıllarında Nijerya'yı temsil etme hakkının da bulunduğunu ancak o seviyede göz ardı edildiği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Nijerya vatandaşlığı da bulunan Olaytan, U17 milli takımda oynama şansı olduğunu fakat o dönem kendisine söylenen bazı olumsuz sözler nedeniyle bu ihtimalin gerçekleşmediğini söyledi. Olaytan, henüz 17 yaşındayken yaşadıklarını, "Evet, Nijerya U17 takımında oynamak istiyordum ancak bana söylenenler beni şaşırttı ve gerçekten üzdü. Antrenör bana bir atasözü gibi bazı insanların saha dışında benden daha iyi oyuncular olduğunu ancak sahada onlardan daha iyi bir oyuncu olduğumu söyledi ve bunu hemen anladım" sözleriyle açıkladı. Beşiktaş'ın Panamalı futbolcusu Amir Murillo, Footballers Unfiltered programında kariyer yolculuğunu, Dünya Kupası hedeflerini ve Panama milli takımıyla yaşadığı unutulmaz süreci anlattı. Panama'nın Dünya Kupası'na katılamadığı dönemlerde büyüdüğünü söyleyen Murillo, çocukluk yıllarından büyük annesiyle birlikte eleme maçları izlediğini anlattı. Murillo o günleri şu sözlerle hatırladı. "Büyük annem bana asla başaramayacaklar çünkü sürekli kaybediyorlar" derdi. "Ben de her zaman ben milli takımda oynadığımda Dünya Kupası'na gideceğiz" diye cevap verirdim. Yıllar sonra Murillo, Panama'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılmasını sağlayan kadronun önemli isimlerinden biri oldu. Kariyerinde Anderlecht ve Marsilya formalarında giyen deneyimli futbolcu, 2022 Dünya Kupası öncesinde yaşadığı zorlu dönemi de anlattı. Marsilya'dan ayrılış sürecinde belirsizlik yaşadığını belirten Murillo, Dünya Kupası hayalini koruyabilmek için büyük fedakarlık yaptığını söyledi. "Tek başıma antrenman yapıyordum. Tek düşündüğüm hazır olmak ve yeni bir fırsat çıkarsa ona hazır şekilde yakalanmaktı." Bu süreçte Beşiktaş'a transfer olma kararını da açıklayan Murillo şunları söyledi. "Beşiktaş'a gelme fırsatı yakaladım. Zihnimde farklı bir atmosfer yaratmak ve Dünya Kupası'na daha iyi hazırlanmak istedim." Dünya Kupası öncesinde futbolcuların yaşadığı baskılara değinen Murillo, sakatlık riskinin oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti. "Dünya Kupası yaklaşırken büyük oyuncuların sakatlandığını görmek çok zor. Her futbolcu Dünya Kupası'nda oynamak ister." Panama milli takımının yeni jenerasyonuna güvendiğini belirten Murillo, 2018 ile 2026 arasındaki farkı da anlattı. 2018'de Panama'nın efsaneleri son danslarını yapıyordu. Şimdi ise genç bir takımımız, iyi oyuncularımız ve büyük bir motivasyonumuz var. Tarih yazmak istiyoruz, diyor. Panama'nın Dünya Kupası tarihinde henüz galibiyet alamadığını hatırlatan tecrübeli savunmacı, yeni hedeflerinin grup aşamasını geçmek olduğunu söyledi.
Dünya Kupası'nda bugüne kadar hiç maç kazanamadık. Eğer bir üst tura çıkma fırsatı yakalarsak bu bizim için gerçekten çok güzel olur. Motivasyonumuzu korur ve doğru bir zihniyete sahip olursak ülkemiz için özel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum dedi. Böylelikle ortaya karışığı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, ortaya karışıkta sizlerle birlikteydim saat 18'de. Düzeltiyorum, saat 17'de Şampiyonlar Ligi final maç önü programında yine sizlerle birlikte olacağım. Bir saat sonra görüşmek dileğiyle.

0: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
2: Reklam.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Reklam bitti.
6: Kim ne dedi?
7: DigiFutbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
8: DigiFutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
9: Sen de hoş geldin Muzaffer.
8: Hoş bulduk abi.
9: Seninle buradaki ilk yayınımız.
8: İlk yayınımız aynen abi. Genellikle ben daha çok Ahmet abiyle, Ahmet Konanç'la falan yapıyordum. Bugün seninle de yaptık. Güzel oldu. Uzun zamandır da görüşemiyorduk zaten.
9: Geçmişte zaten çok yayınımız var.
8: Tabii çok fazla var. Uzun zamandır beraberiz abi.
9: Evet.
8: Galatasaray gündemiyle başlayacağım ama başlamadan önce izleyenlerimizden rica edelim. Kanalımızda çok güzel ilerliyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyelim. Sen de bir çağır.

0: insanları sıkmıyor. Tek talebimiz de imkanları varsa işte kanala abone olsunlar, videoyu beğensinler ve daha fazla kitleye ulaşsın videolar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Umarız böyle devam eder.
1: Edeceğiz abi inşallah. O zaman hızlıca başlayalım. Başkan Dursun Özbek 4. kez seçildi abi. Seçim sürecini nasıl değerlendirirsin? Bazı tepki oyları da vardı. Genel anlamıyla bu seçim süreci sence nasıl geçti? Neler söyleyeceksin?
0: Aday çıkmamasını gayet normal buluyorum. Çünkü aday çıksa da hani kazanma ihtimali çok söz konusu değildi. Bu yüzden bazı Galatasaray Genel Kurul üyeleri tepkilerini o beyaz oylarla göstermeye çalıştı. Yaklaşık 250-300 seviyelerindeydi. Bunun bence dikkate alınması gerekiyor. Genelde bazı yöneticiler üzerinden bu beyaz oylar atıldı. Ben Dursun Özbek'in de bu döneminde en azından bu konuyu ciddiye alacağını düşünüyorum. Katılım bir kere beklentilerin üzerinde oldu. Ben de yerinde gün boyu takip ettim seçimi. 1500 civarında bekleniyordu. Çünkü bir bayram tatili. Daha önce Ünal Aysal döneminde o 2012-13 döneminde yine efsane kadro kurulmuştu. Ünal Aysal tek aday girmişti. 1500 civarında bir katılım olmuştu. O yüzden başkanı tatmin eden bir katılımdı. 2000'in üzerine çıktı bu katılım sayısı. Dursun Özbek 4. kez Galatasaray başkanlığına seçildi. Artık Dursun Özbek'in de ustalık dönemi. Bundan sonraki süreçte görevlendirmeler nasıl olacak? Herkes başkan yardımcılarını merak ediyor. Metin Öztürk yine ikinci başkan olarak devam edecek. Abdullah Kavukçu başkan yardımcısı olmak istiyor. Dursun Özbek bunu kendisine tebliğ edecek mi, o görevi verecek mi? Bilmiyoruz tabii ki. Yine Eray Yazgan'ın başkan yardımcısı olmak istediğine dair haberler vardı ki ben kendisiyle konuştum. Ben kesinlikle böyle bir talebim ve isteğim yok demişti. Bunlar biraz belirleyici olacak. Bazı yöneticiler arasında daha bu listeler ve görevlendirmeler belli olmadan bazı gerilimler söz konusu, anlaşmazlıklar söz konusu. Dursun Özbek'in yeni sezona girerken de mutlaka buralara müdahale etmesi gerekiyor. Bu hatırlatmayla bu Galatasaray seçim sürecini anlatalım istedim.
1: Herkes trene binmek istiyor doğal olarak. Ortada bir başarı var. Sonuçta Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor ve gerçekçi konuşmak gerekiyorsa önümüzdeki sezonda en büyük şampiyonluk adaylarından birisi. Çünkü omurgası sağlam diğer takımlara göre, yani oyuncu kadrosu özelinde söylüyorum bunu.
0: %100. Geçen zaten Dursun Özbek'le oturduğumuz zaman bunu söyledi Muzaffer. Yani yeniden keşfetmeye gerek yok bazı şeyleri. Galatasaray'ın çok iyi bir omurgası var. Ve o omurgaya bazı takviyeler yapılması gerekiyor. Ama içeride de bazı sıkıntılar var. Dursun Özbek de bunun farkında. Onları da çözmesi gerekiyor. Az önce bahsettim. Görevlendirmeler yapılmadan bazı yöneticiler arasında çekişmeler var. Şimdi bu çekişmeler sezon başlayınca size zarar verebilir.
1: Tabii.
0: Bunun önüne geçmesi gerekiyor. İki, iletişim anlamında Galatasaray son sezonunu ciddi anlamda sıkıntılı geçirdi. Metin Öztürk zaman zaman çıktı konuştu ama Galatasaray taraftarı Galatasaray haklarının yeterince savunulmadığını iddia etti. Ve bu konuda yönetimi ciddi anlamda eleştirdiler. Üçüncü konu Okan Hoca'nın ekibi konusu. Burada ciddi anlamda bir takviye söz konusu olacak. Bazı değişimler yaşanacak. Ve bu değişimlerin gerçekten yaşanması gerekiyor. Evet, Okan Hoca ekibine güveniyor. 4 yıldır ben bu ekiple başarılı oldum diyor. Ama bir kez daha söyleyeyim. Ekibin içindeki insanlar arasında birbiriyle konuşmayan insanlar var. Ve Dursun Özbek de bunu biliyor. Yani Galatasaray bunlara rağmen şampiyon oldu, başarılı oldu. Bu problemlerin mutlaka çözülmesi gerekiyor. 1 Haziran'dan itibaren Galatasaray'da transfer süreci başlayacak. Ve Dursun Özbek sözleşmesi sona eren Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Ve bu konuların tamamının da Okan Hoca ile konuşulacağını düşünüyorum. Ve adımlar da atılması gerekiyor. O adımlar da atılacak.
1: Zaten transferi de konuşacağız. İsimleri de konuşuruz ama ilk önce takım içerisinden birazcık devam edelim istiyorum. Icardi meselesi. Icardi'de son durum ne Yakup abi?
0: Sezon biterken o özellikle şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin böyle veda eder gibi bir havası vardı. Böyle bir kırgınlığı söz konusuydu. Çünkü son sezonu gibi bakılıyordu. Ama ona rağmen 17-18 tane gol attı ligde, Avrupa'da. Evet. Sezon bitiyor derken onun adına ama yine de iyi performans göstermişti. Sonra Galatasaray Başkanı Icardi'ye bir teklif yaptı. Menajeri geldi İstanbul'a, görüştüler ettiler. Muzaffer, bizdeki bilgi şu. Bilgi derken ben direkt Icardi'nin avukatı ve menajeriyle konuşuyorum. Elio Pino'yla. Icardi Galatasaray'ın yaptığı o bir yıllık teklifi kabul etmedi. Galatasaray'da şu ana kadar Icardi'ye yeni bir teklif yapmadı. O yüzden ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Icardi'nin Galatasaray'da kalmama ihtimali kalma ihtimalinden daha yüksek. Büyük ihtimalle Galatasaray'da devam etmeyecek Icardi. Galatasaray yeni bir sözleşme de kendisine teklif etmek düşünmüyor. Bir yıllık 5 milyon eurodan bir sözleşme teklifi olmuştu kendisine. Icardi bunu kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi kariyerine bundan sonraki süreçte İtalya'da devam edecek. Brezilya'dan ve Arabistan'dan da teklifler olduğu söyleniyor ama kariyerine İtalya'da devam etme ihtimali yüksek. Büyük ihtimal Icardi macerası bu sezon itibariyle Galatasaray'da kapanmış olacak.
1: Sen bu kararı nasıl buluyorsun? Kalmasını ister miydin? Yani teklifi kabul etmesini ister miydin Icardi'nin?
0: Teklif

0: Teklifi kabul etseydi Icardi, öyle ya da böyle Galatasaray bir teklif yapmış size. Teklifi kabul etseydi devam edecekti Icardi. Ama Icardi hani ben bu kulübe çok daha fazlasını verdim. Bana daha böyle özel bir yaklaşımla ya da işte 2 yıllık teklifle ya da daha yüksek bir rakamla gelinebilirdi düşüncesi var. Ama futbolda geriye bakmayacaksınız, önünüze bakmanız gerekiyor. Galatasaray 4 yıldır bunu yapıyor. Icardi Galatasaray'dayken Galatasaray Osimhen'i transfer etti. Bir adım ötesine gitti. Mesela şu an Fenerbahçe'de konuşuluyor ya, dünya yıldızları gelecek.
1: Tabii.
0: İşte şu kadar transfer yapacağız. Emin olun Galatasaray hep bir adım ötesinde olacak. Bu sezon Osimhen de varken gitti, Sané'yi de aldı Galatasaray. Yeni sezonda da öyle olacak. Benim düşüncem Icardi'nin önümüzdeki sezon devam etmesi halinde daha fazla problem çıkarabileceği yönünde. Aynı zamanda fiziksel olarak artık hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek durumda değil. Evet, çok özel bir golcü. Gideceği takımda gol kralı bile olabilir.
1: Olabilir tabii.
0: Yani o potansiyel var çünkü. Dünyanın en iyi son vuruşa sahip 3 oyuncusundan
1: kesinlikle
0: bir tanesi Icardi. Bunu gösterdiği performansa en ölü sezonunda 18 tane gol atan oyuncudan bahsediyorum. O yüzden hani Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması bence her iki taraf için de daha hayırlı olabilir.
1: Abi zaten bence Galatasaray'ı bir nevi hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor düşündüğümüzde ayıran en büyük özelliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray bir şeyleri çok uzatmıyor ya da laçka hale getirmiyor. Şimdi işte Fenerbahçe'de atıyorum hani oraya dönmek için söylemiyorum. Bütün sezon hala bir maçtan iki maçtan sonra yok İrfan Can Kahveci, yok Cenk Tosun. O kadar takılı kalıyor ki diğer kulüpler. Galatasaray bakıyor, teklifini yapıyor, olmuyorsa gönderiyor ve dediğin gibi önüne bakmaya başlıyor. Doğal olarak karşılığında başarıyı getiriyor.
0: Kesinlikle. Sana. Dursun Özbek'in işte o artık ustalık dönemi dediğimiz dönem bu dönem. Geriye dönüp bakmıyor. Hep ileriye, hep vizyon yukarıda, hep gelirler artıyor. Hep futbolcu kalitesi ve kadro kalitesi artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da işte başarı geliyor.
1: Kiralık giden oyuncular geri gelecek mi? Nelson var, Zaniolo var, Yelert var. Bunlar da son durum nedir?
0: Frankowski gitti. Bir o yıl var. Mesela sözleşmesi uzadı. O Rende devam edecek. Cuesta biliyorsun Brezilya'ya evet. Gitti. Onun da kiralık sözleşmesi bir yıl daha uzadı. Onlarla alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Zaniolo'nun büyük ihtimalle satın alma opsiyonunu Udinese kullanacak. Orada Gökhan İnler biliyorsun kulübün sportif direktörü ki o da sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. İyi bir dönem geçiriyor. Zaniolo'yu almak istiyorlar. Çok iyi performans gösterdi. 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Pazarlık yapıyorlar. O rakamı aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Galatasaray kesinlikle 10 milyon euronun altına inmeyecek çünkü bu sezon Serie A'da iyi bir performans gösterdi ve Udinese dışında İtalya Ligi'nden talipleri var. O yüzden 10 milyon euronun altına inmeyecek. Nelson Verona'da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da ben Galatasaray'da devam edeceğini düşünmüyorum çünkü o da oynamadığı zaman problem yaratan bir oyuncu. Büyük ihtimal İtalya'dan bir takıma yine bu kez bonservisiyle gidebilir çünkü o performansı ortaya koydu. Son dönemin en kötü transferlerinden bir tanesi Elias Jelert. Southampton'daydı Championship'te. O da istenilen performansı gösteremedi. Büyük ihtimal geri dönecek ama yine sezon sonunda. Yeni sezonda başka bir takımda forma giymesini bekliyoruz. Yerli oyuncu var. Kazımcan Karataş ve Ali Turap mesela kimsenin konuşmadığı oyunculardan bir tanesi. Ümraniye'de çok iyi bir sezon geçirdi. Sağ bekte önümüzdeki sezon alternatiflerden bir tanesi olacak. Yine Galatasaray bu yerli kuralından dolayı Kazımcan Karataş'ı da kadroda tutmak istiyor. Başakşehir özellikle bonservisiyle bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Okan Hoca'nın şu anki düşüncesi bu iki yerli oyuncuyu da kadroda tutmak.
1: Bir de tabii gidebilecek oyunculara geçelim. Bu konu bence Galatasaray taraftarının böyle yüreklerini ağzına getiren konudur diye düşünüyorum. Çünkü bir Osimhen faktörü var. Galatasaray Osimhen'i elinde nasıl tutacak? Görüşmeler ne durumda? Teklifler ne durumda Yakup abi? İstersen Osimhen'den başlayalım. Sonra diğer gidebilecek oyunculara da konuşuruz.
0: Vallahi Galatasaray'ın kapısı tıkırdamaya başladı. Yani şu anda tıkırdatıyorlar. Bir kere Arsenal önce geldi buraya. Bir zemin hazırlığı yaptı. Galatasaray kulübüyle ilişkileri belli bir seviyeye getirdi. Yine Paris Saint Germain sezon bitmeden Galatasaray'la belli seviyede görüşmeler yaptı. Şunu söylüyorlar. Bizden ayrılabilecek sezon sonunda bazı oyuncular var. Bunları siz de düşünebilirsiniz. Yine sizin bazı oyuncularınız var. Onları bir sezon sonunda düşünebiliriz. Hani direkt kapıyı çaldı. Biz geldik. Osimhen'i almak istiyoruz. Galatasaray ne diyecek? 150 milyon euro istiyorum diyecek kardeşim. Bunun hazırlığını yapan iki tane kulüp vardı. Bir tanesi Arsenal, bir tanesi Paris Saint Germain. Şu anda gerçekten hani yeni sezon için Osimhen'i kadrosunda düşünen takımlar. Daha net bir girişim söz konusu değil. Onun dışında Chelsea yine Osimhen'i düşünüyor. Bir de Barcelona. Bahsettiğimiz kulüpler dünyanın en önemli kulüpleri. Galatasaray, şöyle söyleyeyim Muzaffer, net bir şekilde Galatasaray'ın masasına gelen, hani getirebiliriz seviyesinde 110 milyon euroya kadar çıkan teklifler var. Galatasaray şu anda bu tekliflere sıcak bakmıyor. Ama yarın öbür gün Barcelona, Arsenal, Paris Saint Germain farklı bir şey ile gelir, o zaman işler değişebilir. Çünkü burada Osimhen'in kararı da önemli. Şunu söyleyeyim, evet Galatasaray Osimhen transferi bir mucizeydi aslında, 75 milyon euroya. O dönemde Avrupa'da isteyen çok ciddi kulüp yoktu. Bu sezon Osimhen'in özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmış durumda. Hani Osimhen süreci evet çok merak edilecek. Galatasaray'ın kapısını çalan kulüpler mutlaka olacak ama unutmayalım ki Osimhen şu anda Avrupa'nın yıllık olarak en fazla maaş alan oyuncularından bir tanesi. Bu tekliflerle Osimhen'e gelirlerse söz konusu olabilir ama Galatasaray'ın birinci hedefi şu anda Osimhen'i kadroda tutmak. Tutamasa bile tok satıcı rolünü oynamak ve Osimhen'i istediği paraya satabilmek. Buradaki limit de 150 milyon euro.
1: Hakan Safi ben isteseydim alırdım diyor Osimhen'i. Böyle bir başkan vardır belki Barcelona'da, çok, Chelsea'de.
0: Çok kritik bir hata. Niye almadın abi o zaman? Sen şu anda bak iki tane forvetini gönderdin. Şampiyon olabilirdin.
1: Engellediler diyor yani. O dönem
0: yani neyini yönetim... engellediler abi? Ya bu işler bir anda olmuyor işte Muzaffer. Ben sana söyleyeyim. Kiralık döneminde isteseydi Fenerbahçe alabilirdi. Benim özel haberimdi. Daha önce anlatmıştım. Mirsad Türkcan Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonu açmadığı için Galatasaray'da gardi konuşmaları geçiyor. Galatasaray hemen Sayın İbrahim Atipoğlu, Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk karar veriyorlar. Galatasaray'da Icardi varken, Batshuayi varken 3. forvet olarak hiç düşünmeden Osimhen'i alıyorlar. Ama Fenerbahçe o zaman o yaklaşımı göstermedi. Acun Ilıcalı ne dedi o zaman? Edin Dzeko var.
1: Cenk Tosun var. El Nesri var.
0: Osimhen nerede oynayacak? Şimdi Hakan Safi de aynı yanlışa düşüyor. İsteseydik alırdı. Alsaydın baba, Fenerbahçe taraftarı bunu sorar sana. Hadi daha iyisini getir. Onu yapman lazım. Yanlış yaklaşım. Abi Galatasaray'la bağınızı kesin. Fenerbahçe'ye odaklanın. Mesela bu sezon Dursun Özbek'in Fenerbahçe'yi ağzına aldığını hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum abi. Yani. Kendi önüne bakıyor. Kendi camiasına bakıyor. Kendi camiasından gelen eleştirileri dikkate alıyor. Bu da başarıyı getiriyor.
1: Osimhen konusunda şöyle de birazcık kalmak isterim abi. Osimhen ne düşünüyor şimdi? Bu teklifler çok cazip teklifler. Şimdi Barcelona Osimhen'e gelse doğal olarak adamın bir kafası karışır. Barcelona'nın forveti olacaksın
0: abi,
1: yani.
0: Abi Barcelona'dan bahsediyorsun. Kafa karışır mı? Karışır tabii ki. Gerçekçi olmak lazım.
1: Ve çok yani da
0: şimdi ben kalkıp
1: yani
0: da burada şu yalanı söyleyemem. Barcelona istedi, Arsenal istedi ama Osimhen Galatasaray'ı tercih etti. Sezon başında böyle bir şey olmadı. Ve Osimhen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde bir kez daha o challenge'a, o mücadeleye girmek istiyor. Dünyanın en iyileri arasında olmak için.
1: Tabii.
0: Ama hani o tekliflerle Osimhen'in kapısı çalınır mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dünya Kupası'na gitmemesi Osimhen için bir avantaj. İyi bir yaz tatili, iyi bir kamp dönemi çok daha farklı bir Osimhen izletebilir bizlere.
1: Diğer oyuncular da var mı abi, gidecek oyuncular?
0: Şöyle, bu yabancı kuralı mesela bazı şeyleri değiştirmiş durumda. Galatasaray bu transfer döneminde en az 6 tane oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bunlardan 3 tanesi direkt 11'de oynayabilecek seviyedeki oyuncular. Şimdi bunları transfer edebilmeniz için kadrodan bazı isimlerin de gitmesi gerekiyor ya da istediğiniz paralara satmanız gerekiyor. Bir kere mutlaka bir 10 numara ve 6 numara transferi yapacak Galatasaray. Gabriel Sara'yı Premier Lig'den isteyen kulüpler var. 30-35'in üstüne çıkarlarsa Galatasaray Sara'nın ayrılığına onay verecek. Onun dışında 2 tane sağ bek yabancı olması Galatasaray için lüks. Singo'dan çıkmak istiyor Galatasaray. Eğer o seviyede teklifler gelirse 5 milyon euro seviyelerinde maaş alıyor. 35 milyon euro da bonservis yatırımı yaptı Galatasaray. Çok gelme ihtimali şu an için yok. Salahi'nin ilgisi var Premier Lig'den. Hatta Liverpool'un da Salahi'ye karşı bir ilgisinin olduğu konuşuluyor. Bana gelen bilgiler de o yönde. Birkaç tane Premier Lig takımı da var. 15-20 seviyelerinde teklif gelirse Salahi ile yollar ayrılabiliyor. Direkt Icardi ile devam etmediğin senaryoda Gabriel Sara ve Salahi ile yolları ayırınca 3 tane transfer yapabiliyorsun. Bu 3 transfer baba transfer olacak. 10 numara, bir tane 6 numara ve stopere direkt Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek oyuncu alacak. Onun dışında bu saydığım oyuncular dışında eğer ki Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa ya da çok iyi teklif gelirse o zaman Lemina'nın da devam etmeme ihtimali söz konusu olabilir. Oraya da Galatasaray bir hamle yapabilir. Ahmet Kutucu'yu Süper Lig'den isteyen takımlar var. Büyük ihtimal ayrılacak takımdan. Onun dışında Metehan Baltacı büyük ihtimal yine kiralık olarak bir kulübe gidecek. Kazımcan'ı Başakşehir istiyor ama Galatasaray büyük ihtimal kadroda tutacak. Bunlar dışında öyle hani sürpriz ayrılık açıkçası beklemiyorum.
1: Transfer gündemine söyledin mevkileri. Adaylar kimler? Kimler konuşuluyor? Bir ara Bernardo Silva ismi çok fazla gündemdeydi. Galatasaray transferde kimlerle temas halinde?
0: Savunma için evet Van Dijk, Başkan Dursun Özbek'in bu kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama süreç Galatasaray'dan bağımsız şekilde. Oyuncu Liverpool'da devam etmek isterse böyle bir durum söz konusu olmayacak. Pavlović, Milan Forvet'in forması giyiyor. Sırp stoper, Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Sezon başında Galatasaray'ı tercih etmemişti. Belki Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bir girişim daha söz konusu olacak. Bir de Alanya Spor forması giyen Türk oyuncu Ümit Aktağ, Galatasaray'ın istediği, kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Onun için de girişim söz konusu olabilir. İşin savunma tarafı bu şekilde. Sağ bek ya da sol bek transferi beklemiyorum. Orada Kazımcan'ın, Ali Turab'ın senaryoya dahil olduğu kadrolarla devam edilecek. Galatasaray iyi bir 6-8 numara almak istiyor. Listede birinci sırada Kamavinga var. Şimdi bunu söyleyince insanlar diyor ki ya Fransa milli takımının, Real Madrid'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'a zaten bazı menajerler tarafından Kamavinga'nın gelebileceği bilgisi iletiliyor ve Galatasaray bunun üzerine oyuncuyla, oyuncu tarafıyla iletişime geçiyor. Böyle bir durum söz konusu ama kolay bir transfer değil. Alternatifler var mı? Var tabii ki. Bu arada hala diyorum ya, Galatasaray'ın orta saha transferi için listedeki bir numaralı isim Kamavinga ve Galatasaray böyle bir oyuncu için bonservis harcaması gerçekleştirecek. Yani sonuna kadar Kamavinga ihtimalini kovalayacak Galatasaray. Onun dışında Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. Devre arasında da istenmişti. Yine Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Alternatiflerden bir tanesi. Pap Gay, Villarreal'de yine Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi. Kepren Turam, Juventus forması giyiyor. Aslında Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. İhtimal düşük olsa da Galatasaray o zor ihtimalinin de peşinden gitmek istiyor. Orta saha için adaylar şu anda bunlar. 10 numaraya gelecek olursak Bernardo Silva ismi, evet, Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İlk günden beri söylüyorum, oyuncu 3 yıl için 50 milyon euro beklentisi var. Ki bonservisi elinde olan, işte imza parası dahil beklentisi olan rakamlar bu seviyelerde ama oyuncunun önceliği Türkiye değil. Oyuncu İspanya ya da İtalya'ya gitmek istiyor. Kariyerine buralarda devam etmek istiyor. Atletico Madrid'de görüşmeler belli bir seviyeye gelmiş durumda ama Galatasaray'ın vereceği rakamı şu anda Atletico Madrid vermiyor. Atletico Madrid ihtimali gerçekleşmezse o zaman Galatasaray söz konusu olabilir. Galatasaray'ın bu bölgedeki bir diğer alternatifi Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt. Oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu anda Avrupa'dan talipleri olan oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyu imza parası artı maaşıyla kadrosuna katabilir. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ama Galatasaray burada ilk ihtimalin peşinde. Bernardo Silva. Oldu ki işte yabancı oyunculardan çıkamadı. İhtimallerden bir tanesi de Can Uzun. Frankfurt forması giyiyor. Ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Kulübü 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Gerçekleşmesi zor transferlerden bir tanesi. 10 numara bölgesi de dediğim gibi Bernardo Silva, Julian Brandt, Can Uzun. Bir de Galatasaray taraftarı özellikle sosyal medyadan ve bir önceki videomuzun altına yazdığı için ben konuyu araştırdım. Lokomotiv Moskova forması giyen Bakratov. Rus oyuncu. 2005 doğumlu, 20 yaşında. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmiş. Ama Galatasaray orada tercihini Gabriel Sara'dan yana kullanınca bu oyuncu bu sezonda çok daha üstüne koyarak inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yanlış bilmiyorsam 17 gol, 13 asistlik bir performans gösterdi.
1: İyi performans.
0: Zenit bir de şeye uyuyor. Şimdi senin transfer edeceğin oyunculardan 3 tanesinin Renato Niyaga var. Diğerlerinin 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Bu kontenjana uyan oyunculardan bir tanesi Bakratov. Zenit'in oyuncuya 5 milyon euro, bonservisi için de 25 milyon euro teklifi var ama oyuncu Rusya'dan ayrılmak istiyor. Paris Saint-Germain'in bir ilgisi var ama yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilecek yıldız adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı konusunda da Galatasaray'ın bir hazırlığı var. Barış Alper Yılmaz'ı Arsenal geldi burada izledi. %100 teklif yapacak diye bir durum söz konusu değil ama yakından takip ediyorlar. Onun dışında Premier Lig'den yine 1-2 kulüp daha Barış Alper Yılmaz'ı çok yakından takip ediyor. Hatta İtalya'dan da yarın öbür gün Galatasaray'ın kapısını çalacak birkaç tane kulüp var. Onun ayrılık ihtimaline karşı Aral Şimşir, Midland forması giyiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Kulübünün 15 milyon euro üstü bir bonservis beklentisi var ki Avrupa'dan da talepler var. Lille mesela çok yakından takip ediyor ve 9 milyon euro civarında bir teklif yaptılar. Midland ilk teklifi kabul etmedi. Devre arasında Trabzonspor 14 milyon euro bir teklif yaptı. Trabzonspor'a da gitmeyi kabul etmedi. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray böyle bir ihtimalin peşinden de koşuyor. Yine kanat transferi için Noah Lang kaderi belli olduktan sonra Napoli'de 30 milyon euro ödemek istemiyor Galatasaray. Tekrar kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü hani Galatasaray'ın o kiralık oyunculardan en memnun kaldığı isimlerden bir tanesi.
1: Çok iyi devre arası transferiydi bence.
0: Kesinlikle o parmağı kopma muhabbeti olana kadar inanılmaz iyi performans bence gösterdi. De. Bir de en son Antalya Spor maçı mesela Galatasaray'ın en kritik maçlarından takımlarından bir tanesi. O maçta da oyuna girdikten sonra çok iyi performans gösterdi. Bir de taraftara çok ciddi anlamda bir uyum sağladı. Bir de bir şarkı çıkardı. İnanılmaz
1: güzel şarkı.
0: Çok iyi.
1: Ben de dinliyorum.
0: Kesinlikle çok iyi. Yani artık birçok şampiyonluk kutlamasında aynen, futbolcular o şarkıyla çıkıyor.
1: Arsenal'de oyuncular falan da kullanmış hatta. Declan Rice oynuyor falan.
0: Evet evet. Yani çok güzel bir şarkı. Yani sempatik bir adam. Evet. Ve buraya çok iyi uyum sağladı.
1: Klibi falan müthiş. Tekerle falan çekmiş.
0: Harika harika. O Beşiktaş'ta falan takılıyor. Bir de biliyorsun Beşiktaş altyapısında falan oynamıştı. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray söz konusu olmazsa bence transferi için Fenerbahçe ya da Beşiktaş mutlaka devreye girecektir. Yani öyle bir ihtimal söz konusu. Bir de Arsenal'den sezon sonunda büyük ihtimalle ayrılacak Torshat. Belçikalı oyuncu Leonard Torshat. Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray bir nabız yokladı. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı böyle bir girişim de söz konusu olabilir. Galatasaray'ın genel anlamda transfer gündemi bu şekilde. Şu an Dursun Özbek ailesiyle beraber Kemer'deki otelde tatilde ve 1 Haziran'dan itibaren Okan Buruk ve ekibinin sözleşmesi imzalanacak. Hı-hı. Sonrasında transfer harekatı net olarak başlayacak diyelim Muzaffer Galatasaray'da.
1: Son bir şeyi sorayım sana ya.
0: Tabii ki.
1: Barış Alper transfer ihtimalini söyledin ya. Yönetimin beklentisi ne abi Barış Alper için, yani fiyat anlamında?
0: Yönetim ne Osimhen'i ne Barış Alper Yılmaz'ı ne de başka bir oyuncuyu satmak istemiyor. Ama hani 60 milyon eurodan aşağı da bırakmak istemiyor.
1: Bırakmaz yani Barış Alper'i.
0: Ütopik gelebilir ama şunu söyleyeyim mesela. Leao menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildi, Galatasaray'a evet, da önerildi. Şu an sokağa çık Galatasaray taraftarına sor. Leao mu Barış Alper Yılmaz mı? Bak Leao dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesiydi ki bu sene bir düşüş.
1: Bu sene düşüşte. Evet.
0: Hani normalde geçen sene olsa 100 kişinin 90'ı Leao derdi. Tabii. Şu anda mesela Barış Alper Yılmaz daha yüksek çıkabilir. Ya Galatasaray'ın ben oyuncu satayım, para kazanayım diye gibi bir hedefi yok. Ben bu kadroyu kurayım, zaten gelirlerimi arttıracağım. Ona göre yoluma devam ederim ama Barış Alper Yılmaz'ın bir Avrupa hayali var. Onun için de Galatasaray kulübünün beklentisi 50 milyon euro üstü, 60 milyon euro seviyeleri diyebiliriz.
1: Abi ağzına sağlık, teşekkür
0: senin
1: ederim.
0: Senin de ağzına sağlık, ben de teşekkür ederim. Videomuzu beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Herkesin Kurban Bayramı'nı da kutluyoruz. Bayramdan sonra da yayınlarımıza devam edeceğiz.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.
12: Kalın.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, Silvaş'tan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin. Yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var. Farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Pat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taça? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkam daha neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Evet, sakatlık vardı. Hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle. Bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunus'lara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
4: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe, yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı, Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa, İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medyayı yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonluk kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki, hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorumu anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor? Kendi Fenerbahçesi'nden. Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz, savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk da 3-0'dan 3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Öyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor. mesela, değil mi? Harika. İşte Savaş'ın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep o kuruntu. Yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdür diye. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca, şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden Cumhuriyet'in ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
5: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
6: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
5: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
6: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. Hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
5: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
6: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini. Şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında, yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
5: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
6: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda. Elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
7: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
8: Reklam.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdulkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor. ...2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum, 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Louis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Louis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle

0: da misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
0: Dünya Kupası Hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda, zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları,

0: Sadece eğlenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey, bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu, futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz artık. Büyük finale az bir süre kaldı sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Saat 19'da Budapeşte'de Paris Saint Germain ve Arsenal karşı karşıya gelecekler. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli olacak bu final sonrasında. Hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
3: Hoş bulduk Yaşar. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Artık büyük final. Paris Saint Germain geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bir kez daha üst üste şampiyonluğu yaşamak istiyor. Diğer tarafta Premier Lig şampiyonu Arsenal var. Tabii bu karşılaşmaya geçeceğiz ama önceki UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'ne de değinmek istiyorum. Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde İngiliz takımlar kupayı kazanan taraf oldular. İlk olarak Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa Freiburg karşısında tamamen domine ettiği bir futbolla kazanan taraf olmuştu. Nasıl değerlendirirsin Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanışını?
3: Yani kesinlikle zaten finale kadar gelmeden yani sezon başındaki değerlendirmeler bakıldığı zaman bile en bariz birkaç favoriden biri olarak gözüküyordu. Yani zaten İngiliz takımlarının, Premier League takımlarının buralarda çok bariz isimli olduğu zaten belliydi. Yani Freiburg sürpriz diyebileceğimiz takımlardan biriydi. Yani minimum çeyrek finale nasıl bekleniyordu ama yani finale çıkması çok fazla beklenmiyordu. Güçlü Aston Villa karşısında yani yapabileceklerin maksimumunu yaptılar ama yani zaten yani Aston Villa zaten hem maddi olarak hem oyun olarak bu ligin canavarıyken Unai Emery ile Aston Villa yani bayağı bölüm turnu canavarı gibi duruyor aslında. Çünkü Unai Emery yani bu turnuvada zaten gelmiş geçmiş en iyi antrenörlerden biri. Yani sadece yeni dönem UEFA Avrupa Ligi değil, UEFA Kupası'nı da eklesek hatta yani bütün Avrupa kupalarını eklesek Şampiyonlar Ligi vesaire dair en iyi birkaç hocadan biri olduğunu söyleyebiliriz tarih boyunca. Yani saygı hak eden bir antrenör. Bu tip maçları, final maçları çok iyi kurguluyor ki zaten bunu tekrar gördük. Oyuncu kalitesiyle maçı erken çözdüler. Yani evet goller biraz daha kenar sonuna doğru gelmiş olsa da yani ilk gole kadar zaten maç çoktan 2-3 farklı olabilirdi. Bu Aston Villa'nın bu tip maçlar Avrupa Ligi'nde hatta Şampiyonlar Ligi'nde de zaman zaman tehlikeli olduğunu görmüştü geçtiğimiz senelerde. Tekrar yani önümüzdeki sezonu zaten yine Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğiz. Buranın takımı değil, Şampiyonlar Ligi'nde daha orta üst sınıflardan biri olduğunu tekrar gösterdi bize.
0: Peki Freiburg'un bu kadar etkisiz kalmasını bekliyor muydun? Freiburg açısından nasıl bir değerlendirme yaparsın?
3: Yani Freiburg'un bu kadar yani şöyle söyleyeyim, bu kadar etkisiz kalmasını beklemiyordum ama yani onlara da bir noktada hak vermek lazım. Çünkü yani geçtiğimiz sezonlarda buralara çok alışkın takım değil. Yani Avrupa Ligi'ne zaman zaman katıldığını görsek de çok finalin takımı değil açıkçası öyle söylemek gerekir. Ellerinden geleni yaptılar ama yani birkaç iyi oyuncuyla işte Matanov işte Manzambi ile ya da Epstein'le bir yere kadar geleceksiniz. Zaten İngiltere Ligi'nin yani Şampiyonlar Ligi'nde bile ilk 8'de çıkan takım sayısı verip evet sonra yavaş yavaş azaltsalar da bu ligin en yani Şampiyonlar Ligi'ndeki en kaliteli lig olduğunu zaten net bir şekilde biliyorum. Dediğim gibi bunları atlıklara böldüğümüz zaman yani Freiburg ne olursa olsun problem yaratmaya yaklaşamadı bile bence. Özlediler. Beklediğimiz bir şeydi ama yani Almanya Ligi'ne özelinde baktığımız zaman yani Freiburg dışında hani Leipzig, Dortmund'da gelseydi mesela Aston Villa'nın karşısına. Evet bu kadar edilmezdi ama yine bence Aston Villa'ya karşı favori olamazlardı.
0: Peki bir diğer tarafta da UEFA Konferans Ligi finalinde Leipzig'te kazanan taraf Rayo Vallecano karşısında Crystal Palace oldu. Nasıl değerlendirirsin?
3: Yani orada görece ben dengeye biraz aykırı maç olduğunu düşünüyorum. Yani evet, yine kadro kalitesi bariz fark ediliyordu. Hatta hani bir önceki maça göre, yani Aston Villa maça göre daha bariz bir fark vardı diyebiliriz. Ama Crystal Palace yani Rayo Vallecano'ya karşı Aston Villa'nın yaptığının biraz tersini yaparak, topu görece biraz daha rakibe bırakarak geçiş fırsatları da çok daha net fırsatlar buldu. Zaten bunun Crystal Palace'ın oyun karakteri olduğunu biliyoruz. Oliver Glasner sonrası, yani evet, yani tarihleri boyunca 3 kupa kazandılar ve bu 3 kupa son 3 senede geldi. Bu geçiş oyununu yani sadece dünyaca bir Premier Lig'de bile en iyi yapan takımlardan biri. Yani Mateta, Sarri, Pino gibi ileri hattınız varken, geride yani özellikle bu sene kendini ekstradan göstermiş bir Adam Walton gibi oyuncu varken bu oyunları çok daha rahat oynuyorsunuz. Oradan Ayvay Kano bence, yani finale çıkması zaten yani gönüllerin şampiyonu etiketini ortaya koydu ki ligde de bu sene fena gitmeseler de yani konferans ligi 5 büyüklükteki bütün takımlar için bir hedef olsa da karşınızda bir Premier Lig takımı olunca, yine Freiburg için söylediğimiz aynısını Ayvay Kano için söylememiz gerekiyor. Yani çok zor. Yani bir Premier Lig takımını fiziksel kalite olarak geçmeniz çok zor. İspanyol takımların da daha teknik olduğunu biliyoruz ama yani şöyle, fiziksel kalite çok daha üst seviyedeydi. Teknik kalite genel İspanyol ortalamasının daha altında olduğu için Vallecano'da çok fazla diş geçiremediler diyebiliriz ama ben Freiburg'a göre daha iyi bir final olduğunu düşünüyorum. Yani daha dengeli bir final olduğunu düşünüyorum açıkçası, şöyle söyleyeyim.
0: Yine de farklı kazansa herhalde Crystal Palace hiçbirimiz şaşırmazdık. Özellikle o iki direkten dönen top falan bir hayli fırsatta harcadı Crystal Palace.
3: Yani ben daha da ileri gideyim, ben farklı bitmemesine şaşırdım. Yani ben de öyle söyleyeyim. Ben maçın ilk yarısından bir 2-3 fark olabileceğini düşünüyordum. Çünkü yani mentalite olarak da Crystal Palace son 2-3 hafta yani Arsenal'da mentalite bir rakipler varken onlara bile rotasyon açık. Yani son bir ayda neredeyse Crystal Palace hem mental olarak hem takımdaki oyuncu kadrosuna göre bu maça hazırlanıyordu. Bu maça çok odaklı bir şekilde gelmişlerdi. Onun için ben çok daha erken bir finalde, yani maçın 15-20. Dakikasında 2-3 fark olup ben maçın bitebileceğini de düşünmüştüm açıkçası ama dediğim gibi bence hani evet, Crystal Palace'ın değerlendiremediği fırsatlar var ama Rayo'da saygıdeğer bir performans gösterdi.
0: Peki bugüne döndüğümüzde Budapeşte de artık iki takım karşı karşıya geliyor. Paris Saint Germain iki sene üst üste yapmak istiyor bu başarıyı ve diğer tarafta da Arsenal, yani uzun süre sonra tarihinin en iyi sezonlarından birisini yaşıyor ve bunu da Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırmak istiyorlar. Maç öncesinde nasıl değerlendirirsin?
3: Yani öngörülerin neredeyse hemen hemen tamamen %80-%90'ı Paris Saint-Germain'in alabileceği yönünde. Yani birçok Türk taraftarlarla, yani arkadaşlarımla vesaire konuştuğum zaman da Paris Saint-Germain'in çok rahat alabileceğini düşünüyorlar. Bu bence büyük bir yanılgı. Evet, Arsenal oyun seviyesi olarak ya da akışkanlık olarak, tempo olarak, oyun yani top temposu olarak diyeyim, en azından oyun kurulu olarak birçok konuda Paris Saint-Germain'in gerisinde olabilir ama oyuncu kaliteleri özelinde ve Paris Saint-Germain'i durdurma kalitesi üzerinde bence Bayern Münih'ten ya da Paris Saint-Germain'in daha önce elediği ve kazandığı bütün takımlara karşı birkaç adım öndeler. Yani ben Kvara, Dembele, Dua üçlüsünün 4 stoperli savunmaya karşı çözüm bulma çabalarını görmek istiyorum açıkçası. Çünkü evet, Bayern Münih'e karşı çok fazla gol attı, yedi de ama Bayern Münih'in savunması zaten son birkaç senedir SOS veren ve problemli bir savunma. Bu kadar sağlam bir savunmayı Bayern Münih'in geçtikleri kadar kolay geçemezler gibi duruyor. Yani orta sahadaki birebir eşleşmeler, yani Declan Rice yani Kimi evet iyi bir oyuncu ama bence priminden yavaş yavaş düşmeye başlamış bir oyuncu. Bu sefer karşına Declan Rice olacak, Ødegaard olacak. Üçüncü oyuncu hala bence belli değil. Yani Zubimendi de olabilir, Skelly de olabilir. Ben Zubimendi olabileceğini düşünüyorum. Yani fiziksel olarak rakibi durdurma açısından birçok rakibine göre daha zorlanacak gibi duruyor Paris Saint-Germain Arsenal'e karşı. İletkenlik olarak da yani Arsenal az ama öz pozisyon bulan, ki zaten son galiba dün okumuştum, Paris Saint-Germain son birkaç günü tamamen duran top savunmasına ayırmış gibi duruyor. Taç organizasyonları, korner organizasyonları Arsenal'in son birkaç sezonu tamamen kimliği haline dönmüş gibi duruyor. Burada savunması biraz duran top savunması problem olabilir belki Paris Saint-Germain'in. O da hani problemli bir takım olduğu için değil, Arsenal'in bu konuda çok üstün olduğu için.

0: Yani ben dengeli maç bekliyorum. Yani ilk yarıda ve iki rakibinde iki takımın da birbirlerini tattı ve biraz daha ikinci yarıda belki maçı çözebileceği bir senaryo olabilir. Tabii ki yani erken bir gol her şeyi değiştirir. Bunu Bayern Münih, Paris Saint-Germain maçlarında da çok gördük. Ama ben çok gollü ya da çok skorlu bir maçtan ziyade izlenme keyfi olarak çok zevkli bir maç bekliyorum.
1: İdeal kadroların dışında bir sürpriz bekliyor musun?
0: Yani muhtemelen Paris Saint-Germain kadrosunu ezbere yazabiliriz. Orada tek bir soru işareti var. Emre mi, Fabian Ruiz mi? Fabian Ruiz'in Bayern Münih maçlarında fiziksel olarak iyi bir konumda olmadığını görmüştük. O da sakatlıktan çıktı. Ama yani o maçtan itibaren bir ay geçti neredeyse. Belki biraz daha maç temposu toparlanmış olabilir. Maç oynamadı ama bir şekilde antrenmanda onları o temposu geri kazanmış olabilir. Orada da bir soru işareti olabilir. Ben Emery biraz daha oraya hak etse de Luis Enrique'nin Fabian Ruiz'in tecrübesinden kaynaklı belki bir adım önde görebileceğini düşünüyorum. Yani Arsenal'de de bütün şablonlar çok belli olsa da küçük yani bir veya iki seçim olacak onlarda da aynı şekilde. Yani az önce dediğim gibi orta sahada Luis Enrique'yi koyacak ya da Zidane'yi mi koyacak? Zaten o seçim biraz daha Arsenal'in maça bakış açısına tutumunu biraz daha gösterecek gibidir. Yani Scali ile beraber son zamanlarda orada iyi bir akışkanlık yakaladı Arsenal. Zubimendi biraz daha görece biraz daha tutucu bir orta saha olacak. Ki yani ikisinde hangi seçileceği biraz Declan da görevini ve konumunu belirleyeceği için tek kritik nokta orası gibi duruyor. Santrafor'da ya bugün birkaç kadro gördüm. Çoğu yani gökdelen adamları gördüm ama bu tarz bir finalde ben Havertz'le başlayacağını düşünüyorum. Onun dışında yani savunma hattı belli, sakat Rozat belli. Birkaç seçim farkı bu maçı biraz daha yani çözecek gibi duruyor.
1: Peki, bizi sence gollü bir mücadele mi bekliyor yoksa daha kısır geçen bir gol anlamında maç mı?
0: Yani ben kısırlıktan ziyade yani beklediğimiz o 6-7 gollü işte Bayern Münih maçları gibi ya da bir önceki sene gibi bariz farklı bir maç beklemiyorum. 3 gol belki 4 gol olacağı ama yani öne de 2-1 belki 2-0, 3-1. Hani bu tarz skorlar bekliyorum. Çok yüksek gollü değil ama düşük farklı bir maç olacağını tahmin ediyorum. Çünkü yani iki takım da yani Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı örnek gösteriyor ama yani bu senenin en belirleyici maçı olduğu için söylüyorum. İpleri bizden elinde bırakabileceğimiz bir maç değil ya da biraz düello denebilecek bir maç değil. Biraz da telafisi olmayan bir maç. Son final maçı zaten. O şekilde birbirlerine meydan okumaktansa daha tartacakları bir maç olacaktır. Ve yani finalde dediğim gibi daha yani ortalama skorlu bir menajer. Çok yüksek bir 1-0, 0-0 değil. Ama zevkli bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Peki maçın iki takımdan öne çıkan oyuncusu olarak adayların kimler?
0: Ben maçın biraz daha Kvara Timber özelinde şekillenebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani Kvara'nın Bayern'e karşı neler yaptığını gördük. Arsenal'de Timber'ın bekleyen stoper rolünün etkili olduğunu gördük. Orası biraz daha çözülecek gibi duruyor. Çünkü Kvara yer çıktığı zaman arkasından gelen bir momentesi de biraz düşünmeniz gerekiyor. O bağlantıyı Paris Saint-Germain standart bir seviyesinde bırakırsa Timber'e baş çok büyük sıkıntıya girebilir. Onun için Kvara Timber eşleşmesi bence önemli. Onun haricinde de yani muhtemelen Declan biraz daha bir eşleşecek gibi duruyor. Ve bu iki eşleşmenin ben belirleyici olabileceğini düşünüyorum.
1: Tabii Kvara da Dünya Kupası'nda yer almayacak ama Ballon d'Or listesinde yerini alıyor. Yani bu maçı kazanmak isteyecektir diğer oyunculara nazaran, onun için farklı bir anlamı da var.
0: Kesinlikle ama Kvara'da şöyle bir durum var. Yani Paris Saint-Germain'de genel olarak böyle bir durum var. Çok geniş bir rotasyon şansı ve rekabet olarak düşük bir lig olduğu için Kvara'nın ligdeki oynama sayısı da biraz düşük. Yani göz önünde olduğu sadece Şampiyonlar Ligi var. Yani o biraz problem olabilir. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sayısı ligde attığı gol sayısından daha fazla. Yani total bir paket olarak bakılırsa eğer belki Kvara buradan kaybedebilir. Ama yani tabii ki büyük maç çözme konusunda, yetenek konusunda yani bu sene ve önümüzdeki senelerde ben kesinlikle oraların alay olacağını, hatta ilk üçe bile girebileceğini düşünüyorum. Ama ben o dediğim gibi ligdeki oyun maç sayısı biraz problem olabilir. Onun haricinde muhtemelen bu takımda olası bir Şampiyonlar Ligi almak aldığında tabii ki Dünya Kupası'na bağlı olacak. Onun için Dembele veya Vitinha Kvara'dan yarım adım bir adım daha önde olacak gibi duruyor. Dembele'nin de az maçı var. Ama Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı, hem garanti oynayacak hem de kazanmaya daha yakın bir takım olduğu için Fransa Kvara'dan biraz daha önde gibi duruyor.
1: Yani bu maç seneler önce olsaydı Paris Saint Germain'e büyük bir düşmanlık, Arsenal'a ise büyük bir destek olurdu ama tam tersi bir durum var Yaşar. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Yani senelerden kastımız biraz daha da müzeyinlik öncesi Paris Saint Germain bile diyebiliriz. Çünkü Paris Saint Germain'e yani ortamın zengin çocuğu biraz züppesi gibi gözükürken öyle izlenir ki ya evet yine yüksek bütçeli bir kadro kurdu ama daha insanları kendine bağdaştırabileceği, daha sevebileceği bir takım oynayan takım çıkardı. Yani biraz daha birbirine yakın, yardımlaşan bir takım ortaya çıkardı. Hatta bunu yani Guardiola'nın Barcelona'sı da benzetebiliriz. Yani o da Barcelona'yı çok sevdiren bir hale getirmişti. Arsenal bunun biraz problemi ligden geliyor. Yani ligde çok fazla negatif oyun, hatta bazı oyuncuların negatif tavrı, bunlar biraz daha etkilemiş olabilir. Yani Gabriel çok büyük stoper ama bazı galibiyet sonrası yaptıkları hareketler taraftar ikinci olabilir. Yani onun da biraz payı var. Ama yani ben de biraz daha itici gözle baksam Barcelona'ya, yani bu sene hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'ne finale gelmelerinin hak ettiklerini bence söyleyebiliriz. Yani hak etmedikleri birbirine karşı karşıya değiller bence.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Bu arada bir dinleyicimiz de demiş maç neden 7'de?
0: Budapeşte'den kaynaklıydı. Benim bildiğim yani Avrupa saati orada maç saatleri biraz daha 7'de olduğu için Rastad'ın ışıklandırma durumu da olabilir. Onu kesin de bilmiyorum ama Budapeşte konumdan kaynaklı 7'de olduğunu biliyorum. Ondan kaynaklı muhtemelen. Yani biraz daha Avrupa'nın elit şehirlerine gittiği şey, yani Paris, Münih gibi şehirlerde biraz daha 25-45, 22 görüyoruz ama muhtemelen Avrupa'nın konumundan kaynaklı.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın.

Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Paris Saint-Germain ve Arsenal karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Luis Enrique, diğer tarafta Mikel Arteta. Puskás Arena'da karşılaşmayı Daniel Ziebert yönetecek ve karşılaşmaya dair notlara şöyle bir göz attığımızda Paris Saint-Germain ile Arsenal bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez karşı karşıya gelirken taraflar 2'şer galibiyet aldı. 2-2 arasında gerçekleşen son eşleşmede iki ayağı da kazanan taraf Fransız temsilcisiydi. Bu Fransa ile İngiltere temsilcilerinin bir Avrupa Kupası finaline karşılaştığı ilk eşleşme olacak. Aynı zamanda Benfica Real Madrid, Real Madrid Partizan ve Ajax Panathinaikos maçlarının ardından iki ülke başkentinden takımların sahaya çıktığı 4. Şampiyonlar Ligi finalini izleyeceğiz. Paris Saint-Germain, Liverpool'dan bu yana üst üste 2 sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu. Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 2'den fazla şampiyonluk kazanan tek takım, 2016-2018 arasında kupayı 3 kez müzesine götüren Real Madrid. Arsenal, Şampiyonlar Ligi tarihinde şampiyonluk yaşamadan en fazla maça çıkan takım konumunda 225 maçla. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonluğa mağlup tek takım olan Arsenal, şu ana kadar sadece son 16 turu ilk maçında çıktığı Leverkusen deplasmanında skor dezavantajına yakalandı. O da 43 dakika sürmüştü. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 11 finalde de ilk golü atan takım mutlu sona ulaşırken, açılış golünü yemesine rağmen kupayı kaldıran son ekip, 2014 4-1'lik galibiyet Real Madrid, Atletico Madrid karşısında bunu elde etmişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu, Paris Saint-Germain forması giyen Kvicha Kvaratskhelia 7 gol ve 3 asistle. Arsenal forması giyen Bukayo Saka'nın Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı takımlar Fransız temsilcileri, 5 gol 3 asisti var Bukayo Saka'nın Fransız temsilcileri karşısında. Şampiyonlar Ligi tarihinde 50'den fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Luis Enrique, bugüne kadar boy gösterdiği iki finalde de kupayı kaldırdı. 2015 Barcelona ve 2025'te Paris Saint-Germain çatısı altında bunu başarmıştı. Paris Saint-Germain teknik direktörü İspanyol teknik adam Luis Enrique, ayrıca iki İspanyol karşı karşıya. Teknik direktörlük anlamında Luis Enrique, Paris Saint-Germain ile Arsenal'da ise Mikel Arteta. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.

Turnuvanın bir başka ev sahibi olan Kanada, B grubunda yer alıyor. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek olan ev sahibi, daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupalarında yer alsa da gruplardan öteye gidememişti. Bu yaz kadrosunda Jonathan David, Alfonso Davis gibi yıldızları da bulunduran Kanada, taraftarı önünde başarıya imza atmak istiyor. Bosna Hersek. Edin Dzeko. Bosna Hersek denilince onun adını anmadan cümleye başlamak saygısızlık olur. İlerleyen yaşına rağmen takımını Dünya Kupası'na taşıyan isim oldu. Bosna Hersek belki de en epik eleme hikayesine sahip olan takım unvanıyla bu turnuvaya geliyor. Önce penaltılarda Galler'i elediler. Sonra da güçlü İtalya'yı devirdiler. Kaptan Edin Dzeko önderliğindeki Bosna Hersek tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılıyor ve B grubunun iddialı takımları arasında yer alıyor. Katar. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2022'ye grup aşamasında veda eden Katar, son turnuvadaki tecrübesiyle bu kez fark yaratmayı hedefliyor. İsviçre. Turnuva takımı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi de İsviçre. 13. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsviçre, kadrosunda Brele Mbolo, Granit Xhaka, Gregor Kobel gibi isimleri bulunduruyor. Daha önce birçok kez son 16 turuna kadar yükselen İsviçre, bu kez daha ileri hedefliyor. ...2026 Dünya Kupası grupları, I grubu.

2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakip

Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Şampiyonlar Ligi finaline az bir süre kaldı artık, yaklaşık 1 saat 20 dakika kadar kaldı ve saat 19 itibariyle, daha doğrusu saat 18 itibariyle maç önüne maç esnasında sizlerle birlikte Can Genç olacak, onun hatırlatmasını da yapalım. İspanya 2. Ligi, La Liga 2'de de heyecan devam ediyor, orada artık son haftadayız, küme düşen 2 takım belli oldu. Daha doğrusu küme düşen 3 takım, hatta 4'ü de belli oldu diyebiliriz. Mirandes Leganes ile oynayacak ama averaj bir hayli aşağıda kalmış durumda. Yani Mirandes çok düşük bir ihtimali var. Matematiksel olarak hala şansı olsa da. Huesca, Cultural Leonesa ve Real Zaragoza küme düşen takımlar. Santander, Deportivo La Coruña birlikte La Liga'ya yükselmeyi başardı iki takım. Racing Santander ve Deportivo La Coruña. La Liga'da olacak gelecek sezon Almeria, Malaga, Las Palmas, Castellón. Şu anda 3-4-5-6'dalar, playoff oynayacaklar ama bir diğer yanda tabii Burgos'un da hala şansı sürüyor Eibar'la birlikte. Eibar yarın Castellón karşısında kazanıp Burgos'un Andorra karşısında puan kaybını bekleyecek. Eibar'ın Castellón karşısında kazanması onları playoff potasına atar. Ama Castellón berabere kalsa bile playoff potasında kalıyor. Burgos Andorra ile karşı karşıya gelecek. Burgos'un da kesin olarak kazanması gerekiyor. Eğer kazanırsa 3-4-5-6'dan birinin hata yapması durumunda onlar da playoff potasına kendilerini atabilirler. Şansları devam ediyor ve şu anda oynanan mücadelelerde Ceuta 1, Albacete 0, Real Sociedad 2, 0, Cultural Leonesa 0. Granada Sporting Gijon mücadelesi ise saat 22'de oynanacak. Finlandiya'da şu anda devam eden maçlar var. 15'te oynanıp sona eren mücadelede Ajax Helsinki Mariaman karşısında 1-0 kazandı. 44. dakikasında olduğumuz Kupskopio Inter Turku mücadelesi 0-0. TPS Turku VPS 0-0. Gnistan Seinäjoki karşılaşmasında Gnistan'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Lahti'de Ilvestanper karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirmek üzere. Norveç'te Molde Sandefjord karşısında 1-0 önde dakika 43. İsveç'te Ajax 0, Sirius 2, Gais 3, Kalmar 0, Malmö 5, Halmstad 2, karşılaşmalar sona ermek üzere. Basketbola baktığımızda da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. 1-1'lik eşitlik var seride. 20.30'da Beşiktaş Galatasaray'ı konuk edecek. İtalya Serie A yarı finalinde saat 21'de Virtus Bologna Real Venezia serisi başlıyor yarı finalde. Fransa'da Paris Basketbol 1-1'lik seride şu anda 2-1 önde Strasbourg karşısında. Yani 2-1 öne geçmek üzere, düzeltiyorum. 57-43 son çeyreğe 7 dakika kaldı artık. Asvel'de yine 1-1'lik seride Şolet'i konuk edecek. Bugün Almanya BBL yarı finalinde Bayern Münih Telekom Basketbol mücadelesi serisi başladı. 83-78 Bayern Münih kazandı. Seride durumu 1-0'a getirdi. Bir başka başlayan seride de devam eden karşılaşma Alba Berlin Bros Basket Bamberg karşısında 13-11 önde ve ilk çeyreğin bitimine 3 dakika 48 saniye var sevgili Radyo Gol dinleyicileri. PAOK karşısında Panathinaikos kazandı. Olympiakos Atina karşısında 24-13 önde. Orada da Panathinaikos Olympiakos finaline doğru adım adım ilerliyoruz. Ve teniste Roland Garros'ta erkeklerde bugün sona eren mücadeleler var. Francisco Cerundolo Zvayda karşısında 3-2 kaybetti. Karar setine kadar giden mücadeleyi Amerikan raket Zvayda kazandı ve yoluna devam ediyor. Koboli Detien karşısında set vermeden 3-0 kazanmayı başardı. 6-2, 6-2 ve 6-3'lük setlerle. Matteo Berrettini Komesana mücadelesinde ise Komesana kazanmaya yakın. Aslında ilk seti Berrettini 7-3 kazanmıştı ama sonrasında 7-5 ve tiebreak'te 7-6, yani 7-4 ile geçtiği sette Komesana 2-1'e getirdi durumu ve şu anda da 1-0 önde. Bu seti alması halinde Arjantinli raket yoluna devam edecek. Matteo Berrettini de turnuvaya veda eden taraf olacak.

Bir başka Arjantinli raket Cerundolo ise Landalus karşısında ilk seti 6-4 kazanmıştı ama ikinci seti tiebreak'te 9-7 kaybetti. 1-1'lik eşitlik sürüyor. Üçüncü sette ise orada da Kouame turnuvanın yükselen yıldızı tabelo karşısında da sürprize doğru gidiyor. İlk setteyiz daha ama 3-2'lik üstünlüğü var. Servis kırmış durumda ama şu anda kendi servisinde durum 40-40. Saat 18'de Arnaldi Collignon'la karşılaşacak. Portekizli raket Faria Tiafo ile karşılaşırken 21-15'te güzel bir maç var. Oje Aliashim ve Nakashima mücadelesi dikkat çekiyor. WTA tarafında ise Jovic Naomi Osaka'ya 2-1 kaybetti. Maria Sakkari elendi. Şivalinska 2-1 ile yoluna devam ediyor. Diana Schneider Olinkova karşısında 2-0 kazandı. Perian Isimova mücadelesi 1-1 devam ediyor. Super tiebreak'e gideceğiz gibi orada. 6-5 şu an Isimova karar setinde önde ama Peri de servis. Kalinskaya Osorio karşısında 2-1 kazandı. Sabalenka 6-0 ve 7-5'lik setlerle Kasatkina'yı turnuva dışına itti. Saat 18.10'da Coco Gauff Potapova ile karşılaşacak. 18.15'te ise Mboko Madison Keys ile karşı karşıya gelecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yavaş yavaş sonlandıracağız programımızı. Paris Saint Germain Arsenal mücadelesi son 5 maçını kazandı Arsenal. İnanılmaz bir şekilde formda geliyor buraya. Paris Saint Germain son maçını kaybetmişti ama prestij maçlarıydı onlar tabii. Ve Arsenal'ın 11'i belli oldu. Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis Skelly, Bukayo Saka, Ødegaard, Trossard ve Havertz 11'i Arsenal'dan. Arsenal'ın 11'ini tekrar edelim. David Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Declan Rice, Lewis Kelly, Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Leandro Trossard ve Kai Havertz 11'i Arsenal'dan dev finalde Paris Saint Germain karşısında tekrar ediyorum. Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel Hincapie, Rice, Lewis Kelly, Saka, Ødegaard, Trossard, Havertz 11'i ve Paris Saint Germain'in 11'i de belli. Stafanova, Kimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Due, Dembele, Kvaratskhelia sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 11'ler iki takımdan da belli oldu. Arsenal'da Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Declan Rice, Lewis Kelly, Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Leandro Trossard ve Kai Havertz şeklinde. Paris Saint Germain'in 11'i ise Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Due, Dembele ve Kvicha Kvaratskhelia şeklinde. Birazdan Can Genç maç önü ve karşılaşma esnasındaki programıyla dakika skor aktarımında sizlerle birlikte olacak efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elon Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığımca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse, hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, evet. Hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi, Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil, yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti, yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk aydan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, ilk ayın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Evet, sakatlık vardı. Hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle. Bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle.
2: çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde

0: arasında yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil, elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildiği anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan.

0: Bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayı hoca onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz, savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho ile olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Reklam bitti.
4: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
5: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Bugün dop dolu konuklarla tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Tabii ki Arsenal Paris Saint Germain maçının bütün detaylarına değineceğiz. Tabii ilk olarak ilk 11'lere değinmek istiyorum. Paris Saint Germain'in kalesini Safonov koruyacak. Savunmada Hakimi, Marquinhos, Paco, Mendes dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Vitinha, Ruiz ve Neves üçlüsü. Kanatlarda Kvaratskhelia, Due, ileride ise Dembele şeklinde Paris Saint-Germain'in 11'i. Arsenal tarafında kaleyi Raya koruyacak. Savunmada Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié. Orta alanda Luis Scully, Rice, Odegaard. İleride ise Saka, Trossard, Havertz üçlüsünü göreceğiz ama bir kulak verelim. Bir Arsenal'in güzel şarkısına kulak verelim istiyorum. Tabii ki ve Kuzey Londra'ya uzanacağız. Biraz da tabii ki kulak verelim.
6: What is going on to be is nothing to do with me. It's all to do with you lot. So, thank you from the bottom of my heart. Thank you all for being here. This has been one of the best nights of my life. I'll never forget it. Be lucky, Hammersmith. I'll see you soon. This is called The Angel.

0: Evet, bir Kuzey Londra'ya uzanmak istedik tabii ki. İlk bağlantılarımız Arsenal tarafından olacak. Arsenal tarafından tabii ki iki tane takımı çok çok yakinen takip eden isme bağlanacağız. Ali Berkol ve Metin Pala bizlerle beraber. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Can.
2: Hoş bulduk Can.
0: Valla sıra sıra başlayacağız ama Metin senle başlamak istiyorum. Yani öncelikle Şampiyonlar Ligi finali 2006'dan beridir gelmemişti Arsenal'e. Bu sefer ne olacak? Yani önce hislerin nasıl abi? Ne hissediyorsun şu anda bu geceyle alakalı, bu akşamla alakalı? Senden alalım hislerini abi.
1: Evet Can, öncelikle teşekkür ederiz bizi ağırladığın için bu yayına. İnşallah Arsenal'imizin sonunda kupa kaldırdığı bir maç izleyeceğiz. Avrupa finallerinde Arsenal'in kalesi çok başarılı olmasa da bu sene ne kadar eleştirilse de güçlü bir oyun sergilediğini düşünüyorum ben. Defansif anlamda. Yaratıcılık anlamında kısır anlarda bile duran toplardan bir şey çıkarabilen bir takım var. Rakip çok güçlü. Kabullenmek lazım bunu. Ama işte futbolunda büyüsü var. Her an her şey olabilir. Bunun adı da final.
0: Peki yani şunu soracağım. Şimdi Macaristan'da tabii ki yani hem İngiliz futbol severlerin tabii birçok maça gittiğini biliyoruz. Yani en yakın örneği Aston Villa'dan görmüştük. Arsenal'in ilgisi nasıl olur? Yani PSG mi tribünü alır yoksa Arsenal mi alır? Ya tribünün atmosferi ne kadar etkiler maçı diye Metin sana sormak istiyorum açıkçası.
1: Ya tabii ki tribün etkisi her zaman var ama şehir bazında ben her zaman İngilizlerin daha üstün olduğunu görüyorum. Daha geçen hafta da gördük Aston Villa Freiburg finalinde. Almanlar yaklaşık 10 bin 15 bin kişi gelirken İngilizler 50 bin kişi gelmiş biletleri olmamasına rağmen. Gelenlerin yarısı fan zone'larda maçları takip etti. Ben de oradaydım. Anne nasıl bir etkileri olduğu belli.
0: Bu da Arsenal formamla oradaydım. Biz de görüntüleri gördük.
1: Evet evet, Arsenal kazandı giyinip şampiyonluk üstüne. Onlarla da konuşma fırsatım oldu, hepsi çok tebrik etti Arsenal'i. Budapeşte'de de biz az önce Ali ile de canlı bağlantı yaptık oradaki arkadaşlarımıza. Videolar geldi. Genel görüntü şehrin kırmızı olduğu yönünde. Ama tabii Paris'te biliyorsun ki tribünde çok agresif ve aktif bir tribüne sahip. Seninle de bir kere izlemiştik ya.
0: Doğru, doğru.
1: Onun için hani sağ içini, stadyumun içini bilmem ama şehir kırmızı.
0: Peki Ali, biraz da sana döneyim tabii. Ya şunu soracağım. Bu sene çok eleştirilen bir Arsenal var ama sonuçta 8'de 8 yapmış. Şampiyonlar Ligi finaline gelmiş. Premier Ligi kazanmış. Yani bu eleştirileri ne kadar haklı buluyorsun? Veyahut da yani futbolun içinde bunların da olduğunu mu söylüyorsun? Görüşler sende abi.
2: Abi bu eleştiriler haklı eleştiriler ama ben bunların bazı sebepleri olduğunu da düşünüyorum. Yani biliyorsun sene başından beri Arsenal böyle oynamıyor aslında. Geçen sene de böyle oynamıyordu. Yani aslında çok güçlü, dominant, hücum futbolu oynayan, akışkan futbol oynayan bir Arsenal'i biz çok fazla izledik. Ama sonra sezonun içinde bence bazı sakatlıklar, Odegaard, Saka, bunlar hep önemli oyuncular yani. Kai Havertz, bunların sakatlıkları bence Arsenal'in oyun gücünü düşürdü. Sezonun da böyle ilerleyen kısımlarında artık baskının da artmasıyla, biliyorsun yıllardır beklenen şampiyonluk baskısı, birkaç yıldır sonuna kadar gidilip son haftalarda kaybedilen şampiyonluklar, bence onun da etkisiyle artık hoca da böyle iyice böyle pragmatist bir tavır sergiledi. Yani normalde olacağından çok daha pragmatist bir tavır sergiledi. O yüzden hani savunmayı hep sağlam tutalım, bir duran top, bir bireysel yetenek, hani bunlarla maçları kazanalım gibi bir tutumdaydı bence. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama yani bu maçta da öyle olacak. Bu maçta da top çok yüksek ihtimalle %60'larda Paris Saint-Germain'de olacak. Arsenal'in kazandığı toplarla hızlı çıkmaya çalıştığını veya duran toplarla gol aradığını göreceğiz. Yani zaten kadroya baktığın zaman sağ bekte Mosquera var. Sol bekte Hincapie var. Hani sağ bekte Timber'i oynatabilirdi. Uzun süredir sakatlıktan yeni dönmüş diye belki oynatmadı. Sol bekte Calafiori oynatabilirdi. Teknik kalitesi Hincapie'nin çok daha üstünde olan bir oyuncu. Ama yine savunması daha iyi olan bir ismi tercih etti. Bir tek Luis Scully tercihi var Zubimendi'nin önünde. Zaten ligin de son haftalarında oyun gücünü arttırabilmek için bu tercihi yapıyordu. Daha ofansif bir oyuncu olduğunu düşünüyor Luis Scully'nin bence Arteta. Topla beraber
0: hatlar arasında biraz daha rahat geçebildiğini mi ifade ediyorsun?
2: Evet ya, yani top ayağındayken dribbling de yapma özelliği var ya Luis Scully'nin. O bence çok fark yaratıyor. O yüzden yani yine öyle bir oyun olacaktır. İleride Kai Havertz tercihi var Gyökeres yerine.
0: Onun i̇şte da onu soracaktım. Hatta böleyim seni abi. Yani iki tercihte artılar eksiler neler? Yani biz forvetsiz bir Arsenal görmemiz bize ne ifade ediyor? Onu merak ediyorum.
2: Ya şunu ifade ediyor bence. Yani Gökereş çok iyi bir sezon geçirmedi yani, doğruyu söylemek gerekirse. Ama son haftalarda, son bir ayda, bir buçuk ayda performansı artmıştı. Özellikle fiziksel olarak yani. Yine bitiriciliği, top kontrolleri, işte o bağlantı oyunu yine çok kuvvetli değildi. Ama mesela onu atılan uzun topları kontrol etmede, o topu orada saklamada iyi işler yapıyordu. Ama bence bu işleri dünyada en iyi yapan forvetlerden biri Kai Havertz. Yani onu atılan toplarda sırtı dönük aldığı topla, yani takımı ileriye götürebilen bir oyuncu Kai Havertz. Ona bir atılan topu sırtı dönük saklayıp takımın da ileri çıkabilmesini sağlayan bir oyuncu. Bence bu yüzden Havertz tercih etti bence Arteta bugün.
0: Bir de Metin'e dönmek istiyorum. Yani tabii şimdi yani Metin, yani biraz görüşleri aldık Ali'den ama sen tabii çok çok koyu bir Arsenal taraftarı olarak, tabii ki tıpkı Ali gibi, bugünkü 11'i sevdin mi, içine sindi mi, yoksa böyle ki şimdi arkadaş grubu arasında hep olur ya, işte hoca keşke şunu oynatmasaydı ama şu olmalıydı tarzı yorumların neler abi?
1: Ya genel maça baktığımız zaman ben de Ali gibi, hani topun Paris'te olacağını, Arsenal'in daha direkt, daha hızlı hücumlar yapması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan Lewis Kelly tercihini doğru buluyorum. Timber'e gelince, Timber çok üst düzey bir sağbek bence. Hem gol hem hücumsal katkılar anlamında, defansif anlamda güçlü bir sağbek. Ama bir uzun süreli bir sakatlıktan çıktı, onun için Mosquera tercihini de anlayabiliyorum orada. Calafiori, Hincapie tercihinde de, yani Calafiori daha hücum yönüyle bilinen bir oyuncu. Hincapie daha defansif. Aslında stoper orijinli diyebileceğimiz bir sol bek. Rakip de kanatları hızlı, çok beceri dolu topçular. Onun için bu tercihleri anlayışla karşılayabiliyorum. Belki Martinelli daha hızlı ve daha direkt oyundan dolayı Trossard yerine tercih edilebilirdi burada. Havertz'in de doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz oyun sahaya nasıl yansıyacak. Taktikler, planlar.
0: Peki.
1: 40 dakikaya göreceğiz.
0: Peki tabii, yani yaklaşık sen de çok güzel hatırlattın. 40 dakika var maçın başlamasına. Metin, tabii sana da son sorumu soracağım. Sonrasında Ali Berkol'a da bir son sorumu soracağım. Metin Pala ve Ali Berkol bizlerle beraber. Bu arada Arsenal tarafıyla alakalı bağlantılarımız bu şekilde. Bu arada tabii ki bugün de çok koyu Arsenal'li bir arkadaşımızı da anmak isterim. İsmet Cemal Ver'e de buradan sevgi dolusu selamlar yollamak istiyorum. Tabii ki sizler de herhalde bir İsmet'e bir selam yollamak istersiniz bugün.
1: Evet, evet. Her zaman zaten kalbimiz beraber. O da bizimle, hiçbir zaman bırakmadı.
0: Aynen, Arsenal'ini bugün görmek o da çok isterdi diye bugün de bir anmak istedim. Peki, yani biraz daha maça skor tahminine gelmek istiyorum Metin. Yani yani skor tahmini olarak ne bekliyorsun? Goller kimden gelir? Şöyle bir kafanda bir senaryo oynasana bizim için.
1: Evet, yarı final eşleşmelerini düşünüyorum geçen seneki. Aslında gol beklentisi olarak, daha net hücumlar olarak Arsenal üstün olan tarafta, ancak Donnarumma'nın çok üstün bir performansı vardı, başarılı performansı vardı, çok kurtarış yaptı. Ve PSG finale çıktı. Ben biraz daha bitirici bir Arsenal olabilirse yakaladığı pozisyonlarda 2-1'lik bir skor bekliyorum.
0: 2-1 bir Arsenal galibiyeti bekliyorsun. Peki 90 dakikada mı bu beklediğin skor?
1: Evet, 90 dakikada.
0: Goller kimden gelir ve şöyle gol dakikalarını verirsen de belki yatırım tavsiyesi olarak dinleyicilerimiz alırlar.
1: Dakikalarını bilemeyeceğim ama Saka'dan ve Gabriel'den birer gol, sezonun özeti gibi bir skor kağıdı bekliyorum.
0: Peki PSG tarafında kim atar?
1: Vallahi öndeki üçlüden herhangi biri atabilir. Orayı kestirmek zor. Hani bir beceri golü gelir PSG'den.
0: Bir beceri gol. Bireysel beceri golü bekliyorsun yani. Takım evet, takım yani golünden ziyade.
1: Kvara böyle bir anda iki kişiden sıyrılıp dar alanda. Dar alandan topu 90'a yollar, köşeye yollar, direğe vurdurur. Doué de bunu yapabilir, Dembele de bunu yapabilir. Johane Vesten Röveşata golü yemeyelim de. Başka bir şey istemem.
0: Çok güzel özetledin abi. Bir Ali, sana da dönmek istiyorum açıkçası. Yani sana bazen haber geliyor diye duyumlarımız var. Radyo gol olarak. Böyle duyumlarımız var ama geldi mi bir haber?
2: biliyorsun bazen geliyor skorları haber önceden ama ya bugün sana da dedim, sabah da konuştuk. Bugünkü maçın skorunu kestirmek gerçekten çok zor bence. Yani benim de içimden hep 2-1 geçiyordu. Ama sabah uyandığımdan beri bir 1-1 geçiyor benim içimden. 1-1 ile uzatmalara, belki penaltılara. Sonunda da...
0: Yani bize 45 dakika fazla mesai yaptırıyorsun yani bugün.
2: Size evet bugün bir maalesef 45 dakika, ama böyle maçta 45 dakika fazla...
0: Keyif canım, ben buraya koşarak geldim bugün.
2: Evet, o yüzden Arsenal'de de bence de golü bir duran toptan Gabriel, Hinkapi, Saliba...
0: Nicolas Jove esintili bir gol mü hocam?
2: Evet, Nicolas Jove'nin belki bu maçı hazırladığı özel bir taktik olabilir, daha önce görmediğimiz. Son maçlarda kısa pas taktiği vardı. Bütün sezon hiç görmemiştik ama son haftalarda iki kez kısa pas taktiğiyle gol attı Arsenal. Belki o tarz bir şey olabilir. Bir duran top golü yani. Arsenal'in en büyük şansı o gibi duruyor şu anda.
0: PSG tarafı nasıl bir gol bulur ya da 1-1 dediğin için soruyorum.
2: PSG tarafında da Metin'e katılıyorum yani. Çünkü çok açık alan bulacağını düşünmüyorum Paris Saint Germain'in. Genelde kapalı, geride blok halinde duran bir Arsenal savunması olacaktır. Muhtemelen bek oyuncu, yani muhtemelen kanat oyuncularına İkili sıkıştırmalar da görebiliriz. O yüzden ben de Metin'in dediği gibi, yani o yetenekli ayakların orada bir yaratacağı bireysel bir iki, belki ikiye birler olabilir, belki bire birler olabilir. Bir çalım üzeri bir güzel bir gol vuruşu. Yani o tarz bir gol gelebilir Paris Saint Germain'den.
0: Peki. Kıymetli yorumlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim beyler.
2: Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için Can.
0: Her zaman bekleriz Metin'im, seni de, Ali seni de.
2: Teşekkürler Can. Teşekkürler Can.
0: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Yayınlar, iyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. Evet, tabii ki bugün özel bir yayındayız. Arsenal ve Paris Saint Germain'in tek tek konuştuğumuz bir yayındayız. Bugün de biraz farklılık yaptık normal şartlarda. Çok fazla böyle yapmıyoruz. Genelde spor sektöründe, genelde birçok yayınlarda duyduğunuz isimler, gazeteciler vesaire, medya mensuplarıyla daha çok telefon bağlantıları yapıyoruz. Ama bugün Arsenal finale kalmasından da dolayı böyle özel bir durum yaptık. Hem Ali Berkola hem Metin Pala'yı ağırladık ki, yani biz kendi aramızda tabii ki çok da fazla podcast yapmıştık ama radyoda üçümüzün bir arada ilk defa sohbeti oldu. Sizlere de bu seferlik böyle bir yorum yapmış olduk. Arsenal tarafıyla alakalı konuklarımızın başında kendilerini sizlere dinlettik. Şimdi bir reklama gitmemiz gerekiyormuş, yaklaşık bir iki dakikalık. Sinan Bey de yazmış, mesajınızı okuyacağız. Tabii ki birçok şeyi de konuşacağız yayınımızın ilerleyen bölümlerinde. Çok fazla konuğumuz olacak bugün bu arada. Çok sesli bir yayın olacak. Hatta stüdyo konuklarımız da var. Bunu da söyleyelim ama çok kısa bir reklama gideceğim. Yani 30-35 saniye sonra zaten geleceğiz.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
4: Reklam.
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
6: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
4: yatırım. Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, tabii ki dakika skor kaldığı yerden devam ediyor. Programın ilk bölümünde biraz Arsenal tarafını ele aldık. Arsenal'i konuştuk Ali Berkol ve Metin Pala ile beraber. Şimdi de tabii ki daha çok Galatasaray maçlarının maç önü yayınlarında sizlere Radyo Gol'de yorumlarıyla eşlik eden, zaman zaman Galatasaray maçlarında maç içi yorumlarıyla da sizlere her zaman stüdyoda da eşlik eden Berkay Çakır bizlerle beraber. Berkay, hoş geldin.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar, iyi bayramlar öncelikle.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Sen de tahminimce yoldasın şu anda.
1: Evet, şoförlük koltuğunu devrettim. Önce bir yayında bir sohbet edeceğiz. Sonra da ekranlarımdan, mobil ekranımdan maçı izlemeyi planlıyorum.
0: Çok güzel. Peki, yani şimdi tabii ki yani hepimiz çok heyecanlıyız. Ben de buraya gelirken bir süpermarkette durdum. Hatta süpermarkette dururken insanlar kendi arasında finali konuşuyordu. Yani herkes sohbet halinde, herkes bu finali düşünüyor. Tüm evlerde, tüm arabalarda, belki iş yerlerinde biraz işler aksıyor bugün. Çünkü herkesin aklı fikri bu finalde. Peki Berkay, ilk 11'leri de görmüşsündür. Nasıl değerlendiriyorsun iki takımın ilk 11'lerini?
1: Evet, yani Paris Saint Germain geçen seneyle aynı 11'le yine finalde karşımıza çıkıyor. Bir tek bir kaleci değişikliği var. Orada da onunla alakalı bir soru işareti yok. Yani Paris Saint Germain'in 11'ine çok uzun uzadıya konuşamayız bence. Çünkü hep aynı şekilde bize gösteriyor. Ne oynadıkları belli. Hani burada belki de eleştirilebilecek ya da soru işareti olabilecek tek şey Fabian Ruiz mi yoksa Zaire Emery mi oynayacak şeklindeydi. Bu ilk 11 değerlendirmeleri bence bu için oldukça zor geçecek. Çünkü hani bazı maçlar vardır ya, 90 dakika oynanacak ve son tahminini kimse yapamaz. Sonuç konusunda an ve an topa hakimiyet değişecek. Maç içerisinde dengeler birbirlerini tartarak değişeceği için maç öncesinde yorum yapmak gerçekten bizim için çok zor. Arsenal 11'ini değerlendirecek olursam da Arsenal yine 4 stoperle çıktı sahaya. Bu da Arsenal takım boyunu daraltıyor. Bu taktikle oldukça başarılı oldular. Yani orta sahaya doğru daralan bir 11 ile çıkıyorlar. Ama belki de en çok zorlanacakları dünya üzerindeki takım Paris Saint Germain. Çünkü ileri üçlü çok geniş oynuyor. Bekler de katkı veriyor. Bu Paris Saint Germain oyunu genişlettiği noktada bekleri, Arsenal'in beklerini çizgiye yaklaştırırsa oralardan tehlike bulabileceğini düşünüyorum.
0: Ya çok mantıklı söylediğin şey. Yani sen burada Hakimi ve Mendes'in de öne doğru çıkıp iki beki de biraz daha en azından açmaya çalışacağını söylüyorsun. Doğru muyum abi?
1: Doğru, kesinlikle. Çünkü Atletico Madrid maçında gördük ki özellikle ikinci maçta Arsenal'in çaprazlama iki oyuncu arasındaki mesafe yaklaşık 30 metrelere kadar düşüyordu. Yani oyunu bir sağ tarafa bir sol tarafa o kadar iyi daralttılar ki pozisyon bulmak imkansız hale geldi Atletico Madrid açısından. Ama Paris Saint Germain oyunu çok dikine ve geniş oynayan bir takım. Arsenal'ın daralttığı bu taktiksel anlayışı antitez olabilecek dünyadaki ilk takım olarak görüyorum.
0: Peki şunu soracağım, yani orta saha kurguları için bir aslında soru sormak istiyorum. Çünkü cümlenin ortasında şöyle bir yeri dikkatimi çekti, yani söylediğin cümlede. Ya topla oynamalar bir orada bir burada olacaktır gibi bir yorum kurdun. Yani orta sahayı bir taraf net bir şekilde eline alamaz mı demek istiyorsun bu yorumla beraber? Veyahut da orta sahaları biraz kıyaslayacak olsan hangi taraf sence ağır basıyor diye de sormak istiyorum doğrusu.
1: Şimdi şöyle, iki tarafta aslında topla oynamak istese oynayabilir. Ama taktiksel anlayışlarında topu ne kadar karşı tarafa verirlerse o kadar başarılı olacağını düşünen iki hoca var.
0: Ha, yani Enrique eski Enrique değil diyorsun yani. İspanya milli takımındaki eski o topu isteyen hoca değil Enrique demeye çalışıyorsun. Doğru muyum abi? Berkay?
1: Geliyor. Tünelden geçtik sayın dinleyiciler.
0: Peki devam edelim. Yani orta alanda şunu demiştim. Orta alanı kim eline alır demiştik. Sendeydik abi.
1: İki takım orta alanı istese eline alabilir. Ama iki hoca da bence karşı tarafa vermeyi tercih edecek. Arsenal'de durum şöyle. Arteta Paris Saint-Germain'in orta alan şok baskılarından kaçabilmek için topa çok hakim olmak istemeyecek. Aynı şekilde de Paris Saint-Germain tarafında da hızlı ve dikine hücumlarıyla savunmayı delebileceğini düşündüğü için o da topla oynamak istemeyecek diye düşünüyorum. Yani burada o kadar farklı bir paradoks var ki, topla oynamak istemeyen takımın bunu başardığı ölçüde taktiksel anlamda sahaya istediğini yansıtabilmiş olacak.
2: Ya peki bize bu kötü bir maç izletecek anlamı mı taşımalı? Yani en azından ilk 30-35 dakika için.
1: Yani hatta benim kendi fikrim, yani biraz daha maçın da senaryosunu konuşmaya başladıysak, ilk 60 dakikada karşılıklı birbirlerini tartan iki takım hata yapmaktan çekinecekler. Çünkü gerçekten senin yayın başında da söylediğin gibi belki de Dünya Kupası'nın finali kadar, Dünya Kupası finalinden sonra futbolda en önemli kupanın finalini oynanıyor şu an, oynanacak bugün. O yüzden Paris Saint-Germain biraz daha tecrübeli. Geçen sene de buraya oynadılar. Arsenal ise Premier Ligi kazandı bu sene. Çok uzun bir süre sonra bu başarıyı elde ettiler. İki takımın da moralleri çok iyi. Hata yapmak istemeyeceklerdir. Bir 60 dakika eğer sürpriz bir baskı ya da bir hata golü olmazsa biraz karşılıklı birbirlerini tartacaklarını düşünüyorum.
2: Peki ya şunu da sormak istiyorum. Çok fazla medyada, basında şunları okuduk abi. İşte Arsenal şampiyon oldu. Oyuncular hala da şampiyonluğu kutluyor. Kafalar yani kutlamalarda vesaire vesaire. Takım bu maça odaklanamayacak, odaklanamıyor gibi birçok şey okuduk. Yani sence Premier Lig şampiyonluğu bu maç öncesinde Arsenal'e artı mı yazar, yoksa rehavetten eksi mi yazar ve neden?
1: Ben ikisinin de yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü şöyle düşünelim, biz de oyuncular yerine kendimizi koyalım. Şampiyonlar Ligi finali oynayacaksınız. Bu konuyla alakalı konsantre olmanız, belki bana söyleseniz 3 dakika içerisinde kendime gelirim. Özellikle de özellikle de bir senedir çok yoğun bir fikstürü vardı Arsenal'in. Oyuncuların kondisyonlarıyla alakalı da en çok övgü alan takımlardan bir tanesi. Öyle bir sorun da olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben Arsenal'ın şampiyonluğunu, Arsenal'ı oyuncular açısından, özgüvenleri açısından özellikle artı yazacağını düşünüyorum. Çünkü çok uzun zaman sonra gelen bir şampiyonluk. Ve hani sen de bir çok Arsenal sempatizanı olarak şunu da çok...
2: Büyük taraftarıyım. Bugün evet. Hiç saklama niyetim yok.
1: Tamam. O zaman iki, bunu düşündüğümüz zaman oyuncular sürekli, işte yani kulüp camia olarak ikinciliklere alıştı ve bir süredir, yani 20 yılı aşkın bir süredir şampiyon olamıyordu. Arsenal bu sene şampiyonluğu verseydi bu maç Arsenal'li oyuncular için çok daha zor geçecekti. O yüzden bugün böyle bir geri dönüp baktığımız zaman Arsenal'in şampiyonluğu oyuncular açısından ben pozitif etki yaratacağını düşünüyorum.
2: Yani en azından bir panik havasında bir Arsenal görmeyeceğiz mi demeye çalışıyorsun? Yani kesinlikle. O şampiyonluk kaynaklı olarak.
1: Evet. Bunu onaylayabilirim.
2: Peki şunu soracağım. Yani abi tabii seninle saatlerce futbol konuşabiliriz. O yüzden bazı soruları ince eleyip sık dokumaya çalışıyorum. Ama yani birçok kıyas görüyoruz. İşte eski futbolculardan, özellikle mesela Cafu'yu dinledim. Böyle sosyal medyada karşıma çıkıyor birçok futbolcu. Şu anda hepsini saymayayım tek tek ama. Kaleci kıyaslamasında yani çok fazla fikir ayrılığı var. Sana göre Safanov'un artı noktaları nedir? Ryan'ın artı noktaları nedir? Hangisi daha iyi kalecidir? Şayet penaltılara giderse hangisinin etkisini daha net görürüz, merak ediyorum. Senin yorumun nedir?
1: Evet, son cümlem bence çok kritikti. Herkesin aslında kafasında bu soru işareti var. Çünkü birazcık futbol takip eden, özellikle eski efsanelerin bu tartışmaya girmesinin sebebi de şu. Maçtan beklenti biraz daha kısır ve çok kafa kafaya geçecek bir maç. Penaltılara kalması çok olası. Yani herkesin kafasının bir tarafında bu yaşanıyor. Bu açıdan baktığımız zaman ben penaltı özellikle Safanov'u biraz daha önde görüyorum. Çünkü hani geçtiğimiz dönemlerde özellikle penaltı noktasında çok büyük başarıları vardı. David Raya'nın çok fazla penaltı kurtarış bilgisi bende, hani hafızamı taze ettiğim zaman yok. Ama Safanov için böyle bir durum söz konusu.
2: Katılırım.
1: Genel maçın kalanına baktığımız zaman ben hani David Raya'yı Safanov'un hani kalecilik olarak bir tık önünde görüyorum. Ama tabii bir sürü oyuncu konuşabiliriz. Bu iki oyuncunun konuşulmasının da sebebi herkesin kafasında bir tarafında bu maçın penaltılara gitme ihtimali ve bir futbolun o çok sevdiğimiz dramatik yanının beklentisi üzerine bu kıyaslamaya girmek herkes istiyor.
0: Peki abi, yani şimdi tabii birçok şeyi de konuşabiliriz ama yani şu anda insanlar maçtan yaklaşık bir 25 dakika önce sağında solunda baba ne oynayalım, şöyle hani kupon olarak ne yazmalıyız şu maça, İşte skor tahmini ne oynayabiliriz, işte çeşitli bahis seçeneklerinden tabii şu anda önümde açıyorum ben de, yani birçok şey var. Yani sen ne düşünüyorsun bu maçla ilgili, böyle bir sürpriz veyahut da ideal tercih olarak dinleyicilerimiz ne oynayabilirler, bir yatırım tavsiyen var mı? Önümde de şu anda bahis seçeneklerine bakıyorum ama yani o kadar fazla şey var ki hakikaten iddianın şu anda açtığı çok fazla seçenek var. Oyuncu özel bahislerinden tutun gerçekten şöyle bakıyorum özel bahislere kadar her şey var. Yani ne görüyorsun, yani ne oynasın dinleyici?
1: Şimdi şöyle karşılıklı gidelim. Ben de şu anda hani oranları ve bir görme şansım
0: sen
1: yok.
0: De sorabilirsin bu arada. Şöyle düşünüyorum, oran nedir bakar mısın yapalım diyebilirsin.
1: Şimdi Arsenal denilince Arsenal bir maç oynayacak ve akla kornerler gelmeyecek diyemeyiz artık.
0: Tabii.
1: Arsenal galibiyetinden daha banko bir şey varsa o da Arsenal'in sürekli korner kullanmak istediği ve zaten aldığı galibiyetleri de bu korner gollerinden bulduğunu görüyoruz. Arsenal'in korner konusunda üst seçeneğini tercih edebiliriz.
0: Hı hı. Güzel.
1: Varabileri bilmiyorum bu arada.
0: Deplasman 4.5 üst var abi. Deplasman diye geçiyor Arsenal. 4.5 üst var, 1.77.
1: Evet, bence harika bir oran. Yani 6.5 üstü de olsaydı ben bunu onaylardım. Maçın genelinde Paris Saint Germain'i %51 oranında daha önde görüyorum. Hı. O yüzden olası bir Paris Saint Germain golünde de bu Arsenal'in korner seçeneği de daha değerli hale gelecektir. Daha gelmesi muhtemel olacaktır.
0: Ya bastıracak taraf ister istemez Arsenal olacak, öyle bir denklemde demek istediğim
1: evet,
0: için korneri mantıklı
1: buluyorum. Daha çok korner kullanan taraf Arsenal olur diye düşünüyorum. Yani baskıyı kurabilirlerse tabii ki de. Onun dışında şimdi burada kalplerle beyin şöyle bir çelişki yaşıyor.
0: Evet.
1: Karşılıklı gol yok seçeneği bize göz kırpıyor.
0: He.
1: Ama bu cebimizi ya da beynimizi düşündüğümüz senaryoda. Ama biz şunu isteriz. Harika bir maç olsun. Bol gollü geçsin. İki tarafta goller bulsun. Yani ben bir futbol sever olarak karşılıklı golü şu kadar değerli bir maçta yok olarak oynamak istemem. O yüzden taraf tercihimi ben Paris Saint Germain'den yana kullanıyorum. Dinleyenler uzatmalar, yani kupayı kazanır ya da maç 90 dakika içerisinde Paris Saint Germain kazanır seçeneğine benim daha yakın olduğumu söyleyebilirim.
0: Peki Arsenal kornerleri ve Paris Saint Germain galibiyeti öne evet çıkarıyorsun bu maçla alakalı. Bu arada bu aralar formda olduğunu biliyorum. O yüzden de özellikle bu önüme bülteni açtım. Bütün seçenekleri açtım. Dinleyiciye de bu kaliteli yorumlarını aktarmak açısından bu kısmı yer vermek istedim abi. Anlayışla karşıladığını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ne demek, her zaman.
0: Peki abi, skor tahmini de alalım bari hazır. Bu kadar tabii gazladık da seni abi. Yatırım tavsiyelerini de aldık. Bir de bir skor tahmini alalım. Bence bu daha yakışıklı bir son soru olur.
1: İlk yarının 0-0 biteceğini, 62 yılında Paris Saint Germain'in bir gol bulacağını ve bunun üstüne yüklenen Arsenal'e de geride boşluklar bulunup 2-0 Paris Saint Germain skorunu ilk yarıda 0-0 olacak şekilde söyleyebilirim.
0: Valla iddianın seçeneklerinde şu da var abi. İlk yarı 0-0, maç sonu 2-0 var. Hatta bakıyorum şu anda dinleyiciler açısından o seçeneğe. Çok azıcık bekletiyorum Berkay seni de.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Şöyle baktım, 25-50 oran verdim bak dinleyiciye.
1: Evet, süper.
0: Tamam, artık dinleyici de aldı senden yorumları.
1: Ya, ilk yarı 0-0 biteceğini düşünüyorum açıkçası. İlk yarı 0-0 biterse de bu oranı kovalamaya değer.
0: Ya bu arada tabii ki ya dinleyicilere bu kadar tabii yatırım tavsiyelerini aldık senden ama ya ben bir Arsenal'li olarak umarım tutmaz demek başka bir şey diyemiyorum abi. Sen kimi tutuyorsun bu arada abi, ben onu bilmiyorum.
1: Ben galiba Paris Saint Germain'e biraz daha yakınım.
0: Peki tabii, yani mantıken.
1: Çok büyük bir sempati de değil. Yani biraz daha güzel bir futbol izlemek benim için şu anda bu maç
0: tabii
1: özelinde
0: ki
1: daha önemli.
0: Tabii ki %100. Yani normal şartlarda hangi taraf daha iyi futbol oynuyor, daha zevkli maçlarını izlemek derseniz %100 Paris Saint Germain deriz ama ister istemez tabii buradaki düzenli daimi Radyo Gol dinleyicileri de benim bir Arsenal sempatizanı olduğumu az buçuk bilirler. Peki Berkay, çok teşekkür ediyorum.
1: Özellikle de Son kapatmadan
0: lütfen.
1: Sana da bir cevap hakkı doğuracak bir cümle kullanacağım.
0: Şahane.
1: Özellikle geri düşen Arsenal'in sahada neler yapabileceğini çok merak ediyorum. Bu sene bunu çok göremedik. Bize gösteremedi geri düşen Arsenal neler yapabilecek. Bu maçta umarım senenin son maçı ve en önemli maçında böyle bir şey deneyimleriz diyorum. Senden de tepki almadan yavaş yavaş sohbetimizi sonlandıralım.
0: Peki bence. Bunun cevabını tamamen telefonu kapadıktan sonra yapacağım. Seni de tutmayayım.
1: Herkese iyi bayramlar. Yayında da çok selam söylüyorum. Umarım güzel bir maç bizi bekler.
0: İnşallah abi. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Evet, Berkay Çakır bizlerle beraberdi. Tabii ben de Berkay'ın sorusunu yanıtlayayım. Yani muhtemelen eğer Paris Saint-Germain öne geçerse o zaman birazcık daha işte 25-30 metre civarlarında Arsenal çaprazlardan biraz daha zorlamaya çalışacaktır. Yani hem Saka hem Trossard kanadından zaman zaman Skelly'nin sol koridorda bindirmeleriyle beraber oralardan bir serbest duruş almaya çalışacaktır diye düşünüyorum ki yani her duran top belki de Arsenal adına bir net fırsat anlamına da geliyor ki bugün belki bu sezon ilk defa Arsenal izleyecek olanlar vardır. Yani bu sezon akan oyunda çok başarılı bir takım izledik mi? Kesinlikle izlemedik ama duran toplar konusunda yaklaşık 1,5-2 senedir hatta Arsenal'in çok çok fark yarattığı ortada. Ya bugün tabii ki iki takımı da kıyaslayacak olursak futbolun güzel tarafını, futbolun daha izlenilebilir tarafını oynayan taraf tabii ki Paris Saint-Germain. Hatta şu yorumda yanlış olmayacaktır. Yani Bayern Münih Paris Saint-Germain yarı final eşleşmesi gerçekten izlediğimiz belki de en üst çıtaydı kulüp futbol seviyesinde. Tabii çok daha iyi maçlar izleyenler olmuştur ki bizler de izledik ama yani bu sene akılda kalacak maç hangisi oldu derseniz de tabii ki Paris Saint-Germain Bayern eşleşmesinin ilk ayağındaki 5-4'lük karşılaşma oldu benim adıma. Yani böyle bir bu kadar iyi futbol oynayan bir takımın finalde kaybetmesi de açıkçası biraz üzücü olur Paris Saint-Germain taraftarı açısından. Tabii ben yıllardır Arsenal'i destekleyen birisiyim ama biraz sonra tabii ki mesleki profesyonelliğimle beraber sizlere iki tarafa da eşit bir şekilde sunmaya çalışacağım ama yani dinleyicilerimize burada bir şey saklamaya da gerek görmedim. Maç önünde de yani iki takıma da başarılar diler ama umarım Arsenal kazanır demekten başka bir şey dilimden çıkmayacak bugün. Yani açıkçası ben de çok heyecanlıyım. Yani buraya gelirken özellikle yani hiç bu kadar heyecanlı bir maç önüne geldiğimi hatırlamıyorum. Yani sonuç olarak Arsenal 2006'dan sonra ilk defa 20 sene sonra Şampiyonlar Ligi finali oynayacak ve bugün bu karşılaşmayı sunmak bana nasip oldu. Hakikaten bütün Radyo Gol ailesine de teşekkür ederim yani bu şansı bana verdikleri için. Bugün benim adıma da manevi olarak da özel bir yayın olacağını söylemiş olayım. En azından maç içinde de birazcık sizlerin tabii ki yorumlarını daha çok değindiğimiz, biraz daha konuklarımızı maç önü, devre arası ve maç sonunda aldığımız bir program tasarladık. Tabii şöyle bakalım, hatta Sinan Bey'in mesajı vardı maç önünde. İyi akşamlar, iyi yayınlar Can demiş. Benim gönlümde Arsenal'dan yana demiş. Sanki dualarımız sayesinde Arsenal kupayı alacak gibi hissediyorum demişsiniz. Yani inşallah alır bu arada ama yani futbolun iyi tarafını oynayan kim derseniz burada tabii ki Paris Saint-Germain dememiz gerekir. Bunu çok net bir şekilde söylememiz gerekir ama tabii ki yani göreceğiz saha içinde. Birazcık ben de Berkay'a katılıyorum. Yani 35-40 dakika kilitlenmiş bir maç izleyebiliriz. Yani Berkay bunun 60 dakika olacağını düşündüğünü ifade etti. Yani ben eğer kilitlenecekse maç böyle bir en azından 40 dakika 35 dakika kilitlenecek. Sonradan biraz daha açılacak bir maç olacağını düşünüyorum. Yani kafamda benim iki tane senaryo var. Biraz sonra da tabii ki Aksel Çağlı ile bir bağlantı yapacağız ama yani şöyle söyleyeyim. Ya ilk senaryoda Arsenal'in maçı uzatmalara taşıdığı ve 1-1'lik bir senaryo geçiyor kafamdan. Bu tabii ki benim en azından Nightsane'e birazcık daha isteyeceğim senaryo. İkinci senaryoda ilk 25 dakikada Paris Saint-Germain'in 2-0 yapıp tamamen kontrolünde geçirdiği iki farklı bir Paris Saint-Germain galibiyeti olacak bir senaryo da var tabii ki. Yani futbolu normal bir maçı olsaydı, final olmasaydı biraz daha tahminim 3-1 Paris Saint-Germain'den yana olurdu. Akan oyunda biraz daha fark yaratabileceğini düşünmemden de ötürü ama bu bir final olmasından da kaynaklı olarak biraz
2: daha takımların temkinli oynamasını bekleyeceğimden de dolayı. Yani sanki maç sonu 1-1'e yakınım bu karşılaşmayla alakalı. İlk yarı nasıl olur, ne biter ben de bilemiyorum. Onu göreceğiz ama yani ilk senaryoda 1-1 diyeyim. Diğer senaryoda da Paris Saint Germain'in iki farklı, hatta ilk yarıdan da iki gol bulduğu bir karşılaşma olacağını bekliyorum diyeyim. Biraz sonra da Aksel Çağlı bizlerle beraber olacak ki Avrupa futbolunu gerçekten çok yakinen takip eden birisi. Kendisiyle de bugün konuştuk. Uzun zamandır hatta radyo bağlantısı yapalım diyorduk ama bugüne kısmetmiş. Kendisiyle de biraz sonra tabii ki bağlantımızı gerçekleştireceğiz. O da beni duyuyordur diye tahmin ediyorum. Hatta bir merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Can. Nasılsın? İyi misin?
2: Abi iyidir. Seni sormalı.
3: Ben de iyiyim. Çok şükür.
2: Abi heyecan var mı? Şimdi öncelikle hangi tarafı tutuyoruz? Ona göre bir konuşmamızdaki soruları ona göre ayarlayalım.
3: Yani ben her zaman yani Fransa özellikle Paris Saint Germain'liyimdir zaten. Paris Saint Germain sempatim daha ağır basıyor. Arsenal'e
2: çok güzel.
3: Karşı, özellikle Arsenal'e karşı.
2: Çok güzel. O zaman birazcık en azından programda dengelemiş olduk yani tarafları. Çünkü hani Arsenal yayını gibi başlamıştık. En azından Paris Saint Germain yayını gibi. Paris Saint Germain tarafıyla alakalı da birazdan maça geçmiş oluruz. Peki abi hani 11'leri nasıl değerlendiriyorsun? Paris Saint Germain'in 11'i beklediğin gibi mi? Arsenal'in 11'i nasıl bekliyorsun?
3: Paris Saint Germain'in 11'i zaten klasik 11'i. Pek şaşırdığım bir isim göremedim açıkçası. Gayet ideal bir 11'le çıkmış. Sadece Arsenal'de gerçi aslında Havertz biraz şaşırttı beni. Daha çok Gökereş'te mi acaba başlar diye düşünüyordum. Arsenal'de biraz da handikap gördüğüm bekler açıkçası. Paris Saint Germain'in kanat oyuncularına karşı yani Doué, Dembele, Kvara'ya karşı dönüşümle oynadıkları için özellikle Doué ile Dembele. Hinkapi ile Mosquera ne yapacak onlar karşısında? Orası beni biraz düşündü.
2: Kovalayamayacak gibi mi biraz yorumluyorsun abi?
3: Efendim?
2: Yani kovalaması zor gibi mi yorumluyorsun?
3: Evet zor ve açıkçası hani Saliba Gabriel zaten mükemmel bir tandem. Hani onlardansa orası biraz da Paris Saint Germain için zorlanacak alanmış gibi geliyor. Oradaki oyuncuları çok kaliteli. Hem de yani o bölgeden çok daha zorlayabileceklerini düşünüyorum Arsenal açıkçası.
2: Peki yani sonuç olarak bek oyuncularının atletizm ve hani kovalama konusunda biraz handikapı olduğunu söyledin Arsenal tarafında. Yani evet. Şimdi şunu da eklememiz lazım belki de. Dünyanın en atletik iki tane de beki var karşı tarafta. Yani Hakim ve Mendes. Yani iki evet, bekin de çok fazla öne çıktığı senaryolarda biz Arsenal'i 30 metrede sıkışıp kalan bir takım olarak mı görürüz diye yorumluyorsun?
3: Yani bana kalırsa evet, olabildiğince skoru bence korumaya çalışacaklar ilk etapta. Arsenal zaten bunu yani bana göre şu an dünyanın açık ara en iyi savunma yapabilen takımı zaten. Hani zaten buralara ve Premier Lig'deki bu seneki özellikle bu seneki başarısı zaten biraz bunlardan kaynaklanıyor. Çok iyi bir savunma takımı ve savunmaya resmen gerçekten hücum oyuncularıyla başlıyorlar.
2: Yani Havertz, Saka, Trossard tarafından başlıyor bu işlemeye çalışıyorsun. Doğru mu abi?
3: Aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bu konuda en iyisi diyebilirim bence dünyanın açık ara. Ama işleri sanki bugün biraz zor. Fakat tek maç olduğu için de her şey gibi oluyor tabii ki skor.
2: Peki ya şunu sormak istiyorum. Yani tabii ki benzer düşündüğümüzü anlıyorum yaptığın yorumlar kaynaklı olarak abi ama yani ilk diyelim ki İlk 20 dakikada Paris Saint Germain o beklediğimiz ya da iyi oyununun meyvesini aldı diyelim. Yani 1-0'ın üzerine Arsenal oyunu nasıl olur sana sormak istiyorum. Yani Arsenal birazcık daha beklentimizin aksine bir oyun sergileyebilir mi? Her ne kadar savunmasıyla ön plana çıktığını ifade etsen bile. Yoksa iş biraz daha Paris Saint Germain lehine farka koştuğu bir maça doğru mu gider diye sormak istiyorum.
3: Yani Arsenal'e tabii biraz Arsenal'e karşı fark atabilmek büyük meziyet ister bana göre. Ama şöyle Arsenal yine kontrollü oyununa devam eder diye düşünüyorum ben. Yani çünkü Arsenal zaten biliyorsun duran top ustası bir takım oldu bu sene özellikle. Yani muhakkak onları kovalayacaklardır zaten. Declan Rice özelinde diyorum açıkçası. Ve tabii bu sene çok yani diğer senelere göre ki bu sene şampiyon oldular. Yani formsuz olan bir Bukayo Saka var.
2: Doğru.
3: Onun ne yapacağı bu maç özelinde çok önemli. Kritik. Yani Arsenal'in en kreatif ve aslında en iyi oyuncusu yani. En parlak oyuncusu aslında.
2: Çok katılıyorum.
3: Bu sene biraz da sakatlıkların etkisiyle sönük geçirdi diyebilirim ki dediğim gibi 22 yıl sonra gelen bir şampiyonluktan, ki bir seneden bahsediyorum. Hı-hı. Odegaard keza eskisine nazaran daha bir az skora yatkın bir oyuncu oldu bu sene.
0: Katılırım.
3: Sadece şurada şöyle bir şey var. Çok biraz daha kapalı kutu. Trossard olayı var. Yani gol asist, yani aldığı süre bakımından gol asist yüzdesi muhtemelen çok çok yüksektir.
0: Katılırım. Yani şöyle bakıyorum, hatta sen hazır tabii ki yorumlarken o sırada ben de inceleyeyim. Yani bu sezon tabelaya 16 kez katkıda bulunmuş. Tam dakikasını 2900 dakikada tabelaya 16 kere katkıda bulunmuş abi.
3: Yani 2700 desen, evet yani az bir süre. Yani Trossard bu konularda çok iyi yani.
0: Evet. Hatta bak Premier Lig'de 2048 dakikada 11 tabela var.
3: Çok başarılı. Yani 900 dakika desen 10 maç. Yani 20 maç.
0: Çok iyi.
3: Evet, bence de çok iyi.
0: Çok iyi.
3: Premier Lig özelinde hele çok iyi.
0: Peki şunu sorayım ya, biraz da genel bir soru sor. Genel değil de daha doğrusu bu maça özel bir soru sormak istiyorum. Yani her maçın senaryosunda şöyle iki takım adına da öne çıkan oyuncular olur. Bazı kahramanlar olur. Bugün iki takımdan da beklediğin, şöyle öne çıkmasını beklediğin kahramanlar kimler? Kaleciler mi? Veyahut da saha içinden bazı oyuncular mı? Bunu da sormak istedim.
3: Yani kalecilere sana tabii ki iş düşüyor. Özellikle biraz da Arsenal tarafında kaleciye daha çok iş düştüğünü düşünüyorum Ryan'ın. Hı-hı. Çünkü Arsenal dediğim gibi yani golü bulsa bile, yani golü bulmadan ya da golü bulsa bile çok üstüne giden bir takım değil zaten. Yani hı-hı, inanılmaz bir baskı altına alacaklarını sanmıyorum Paris Saint Germain'i o konuda. Hı-hı. Öyle bir takım da değil açıkçası. Hı-hı. Ben daha çok bilmiyorum niye böyle bir yani kanat Kvara'nın çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Maçın kaderini etkileyebilecek oyunculardan Paris Saint Germain açısında özellikle Kvara'nın olacağını düşünüyorum. Hı hı. Arsenal'de de defansa Gabriel Saliba zaten özellikle duran toplarda çok etkili. Hı hı. Declan Rice özelindeyim. Çünkü duran topları gerçekten çok iyi kullanıyor. Çok meziyetli o konuda.
0: Doğru.
3: Hem frikikleri de çok iyi kullanıyor. Hem kornerleri zaten artık
0: penaltı gibi. Evet, gerçekten öyle.
3: Esmer'e gönderiyor resmen topu. Dediğim gibi bir de işte aslında Bukayo Saka ne yapacak? Bir fark yaratan bir oyun anlamında da, oyun akıştan oyunda da fark yaratabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var Arsenal'in özellikle bu maçta.
0: Yani Arsenal bir şey yapacaksa Saka ayağından yapar gibi mi birazcık daha hücum anlamında anlamalıyız?
3: Anlayabiliriz evet. Yani akıştan oyunda öyle olacağını düşünüyorum açıkçası. Öyle olmasını bekliyorum ama işte dediğim gibi Saka bu sene özelinde oldukça formsuz.
0: Doğru. Yani özellikle sakatlıkla sonra evet, ya yok gibi.
3: Kendisine.
0: Doğru. Ben %100 katılırım. Peki ya klişe sorumuzu da sorarak aslında noktalamak istiyorum abi. Yani şimdi tabii ki herkes arabalarında giderken arkadaşına, eşine, dostuna baba kaç kaç biter bu maç diye soruyor. Biz de soralım Aksel Çağlı, maç kaç kaç biter? Goller kimden gelir? Bir skor tahmini alalım.
3: Paris Saint Germain'den yana olsa da sanki böyle uzatmalarla ya da penaltılara gidebileceğini düşünüyorum. 1-1 gibi bir skor bekliyorum açıkçası ben ama.
0: Golleri kime yazarız?
3: Paris Saint Germain'de yine ben Kvara'nın çok etkili olacağını düşünüyorum bu maçta.
0: Olabilir.
3: Gerçi Doya da çok etkili oluyor böyle maçlarda, büyük maçlarda. Fakat Kvara'nın etkili olacağını düşünüyorum. Golü onun bulacağını düşünüyorum. Arsenal tarafında da Declan Rice diyorum ya.
0: Güzel, enteresan ve güzel bir tercih. Evet. Yatırım tavsiyesi olarak alsın mı dinleyici peki? Şimdiden öyle söyleyelim mi? Biraz baskı altına alalım mı abi sizi?
3: Gol atarı almayalım ama altı alabiliriz bence. 2.5 alt güzel gibi görünüyor. Oranı biraz düşük ama 2.5 alt olabilir. Ya da finallerin aslında en sevilen bahisi bana göre benim açımdan 2-3 goldür. Çünkü bir gol oldu mu illa bir gol daha atılması lazım gibi gelir. Altı olsa da 2 de kalabilir. 2-3 gol ya da alt tercihin. Alt öncelikli tercihim. Alt 2.5 öncelikli tercihim ama.
0: Peki. Peki abi, yani şunu diyemiyoruz tam olarak o zaman. Yani 2-3 gol hediye gibi diyemiyoruz. 6 birazcık daha önde tutuyoruz. Biraz doğru muyum abi?
3: Ön planda tutuyorum. Evet, doğru. Birazcık daha ön planda tutuyorum.
0: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek dileğiyle, her zaman abi, bekleriz abi.
3: Teşekkürler. Görüşürüz. Bol şans.
0: Eyvallah abi. Size de.
3: Teşekkürler.
0: Aksel Çağlı'yla da bağlantımızı yaptık. Tabii bugün maç önünde birazcık daha dostane, biraz daha böyle sohbet havasında
2: genelde tabii ki düşmanı olunmayan takımların karşılaşmaları olduğu için birazcık daha sohbet havasında geçiriyoruz maç önlerinde. Herkesin naçizane görüşlerine göre bunu aktarmaya çalışıyoruz. İşte Paris Saint Germain tarafından bağlantılarımız oldu. Arsenal tarafından bağlantılarımız oldu. Bugün tabii maç sırasında da çok değerli yorumcumuz Oğulcan Bilge'nin yorumları da sizlerle beraber olacak. Ben de tabii dilim döndüğünce karşılaşmayı en objektif şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Ama baştan da söyleyeyim, yeni dinleyicilerimiz de vardır. Belki bugün özel bir spor radyosu açmış olan dinleyicilerimiz de vardır. Yani zaten Arsenal'li olduğumu birçok kişi biliyor ama burada dakika skor heyecanını Süper Lig'de bile 34 hafta boyunca bizleri neredeyse her yayında dinleyen birçok dinleyicimiz de zaten maçların içinde nasıl olduğumuzu biliyor. Bu bir maç anlatımı programı değil bu arada. Maç içinde bizler maçı sunacağız. Tabii ki kritik anlarda sesimizi yükseltip pozisyonlarda işte Bukayo Saka diye Kvaratskhelia diye bağıracağız ama onun haricinde genel sohbet ettiğimiz, dinleyici mesajlarını aldığımız, dinleyicilerin yorumlarını öne çıkardığımızın tabii ki istatistik bilgilerini ve maça dair her şeyi konuştuğumuz bir program tasarladık. Dakika skorlar bu şekilde olduğunu da söyleyelim. Yani birazdan da takımlar sahaya çıkacaklar. İki takımın da 11'lerini bir kez daha aktarmak isterim. Paris Saint-Germain'in kalesini Safanov koruyor. Savunmada Hakimi, Marquinhos, Pacho ve Mendes'i görüyoruz. Orta alanda Fabian Ruiz, Vitinha, Neves üçlüsü. Kanatlarda Kvaratskhelia ve Desire Doué'yi görüyoruz Paris Saint-Germain tarafına ve ileride Dembele şeklinde 11'i PSG'nin. Luis Enrique teknik direktör de şu anda görüntüye geldi. Onu da söyleyelim. Arsenal tarafında kaleyi Raya koruyor. Savunmada Mosquera, Saliba Gabriel, Hincapié dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Declan Rice, Luis Skelly ve Martin Ødegaard. Kanatlarda Trossard, Saka, ileride ise Havertz. Yani iki takımın da geleneksel bir 9 numarayla oynamadığını, esasında forvetsiz iki takımı karşı karşıya izleyeceğimizi söyleyebilirim. Yani kulübelerde Gonçalo Ramos gibi, Victor Gyökeres gibi iki tane biraz daha geleneksel 9 numaralarında olduğunu, ancak kadroların biraz daha sahte 9'larla tercih edildiğini iki teknik direktör açısından da görmemiz mümkün. Birazdan da takımlar evet sahaya da çıkıyorlar şu anda. Önümüzdeki görüntüde de görüyoruz. Sizlere de olabildiğince aktarmaya çalışacağız. Tabii ki takımlar şu anda warm up dediğimiz formalarının üzerine giydikleri uzun kollu üstlerde, Arsenal kırmızı tercih ettiğini söyleyelim. Paris Saint-Germain'in de lacivert bir üst tercih ettiğini ve gerçekten iki takımın da üstlerinin son derece şık olduğunu da söyleyelim. Futbolun artık son dönemde özellikle bu tip tasarımlarda zaman zaman retro, zaman zaman da yeni modern inovatif kıyafetler çıkardığını ve gerçekten bizlerin de birçok futbol severin de beğenisini toplayan kıyafetler olduğunu görüyoruz çokça. Bu arada tribünlerde hakikaten çok çok güzel. İki tarafında taraftarları full bir şekilde doldurmuş. Kale arkasında Paris Saint-Germain'in çok güzel bir koreografisini görmek mümkün. Şu anda tabii ki belki Arsenal tarafında vardır ama kameranın açısı Paris Saint-Germain tarafının koreografisini birazcık daha belirgin açıda gösterdi şu anda. Evet, Arsenal'de biraz daha sade. Sadece hani renk ayrımı, kırmızı beyaz şeklinde tribün bloklarının ayrıldığını görüyoruz. Paris Saint-Germain'in maç öncesindeki koreografisinde gerçekten görüntünün daha güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bir kısa soluklanalım. Bir milli takımımızın D grubunu bir çok kısa bir dolguyla dinleyelim. Ardından yaklaşık 2-2,5 dakikaya geri geleceğiz maçla beraber.
4: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
5: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında Rocky Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
6: Ara buluruz izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
5: Yani bizim çocuklar.
6: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
5: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
6: Maç golünü coş.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Evet, dakika skor kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki maç da başladı. 20. saniyenin içindeyiz. Arsenal'in şu anda birazcık daha top yapan taraf olduğunu söylemek mümkün ama daha 30 saniye geride kaldı. Maç birçok şeye gebe. Oğulcan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Can.
2: Bir kez daha alalım, sesin gelmemiş yayına.
4: Şu an geliyor mu?
2: Şu an geliyor abi.
4: Hoş bulduk.
2: Abi, sana şunu sormak istiyorum. Tabii ara ara senden de kısa kısa yorumlar alacağız yayınımız sırasında ama herkese tahmin sorduk. Herkese bir şey sorduk. Oğulcan Bilge neler düşündü tahmin olarak bu maçta, ya da gönlü kimden yana da diye de sormak istiyorum açıkçası.
4: Benim tahminim esasında herkesin dışında taraftan çok ben bu maçın uzayacağını düşünüyorum. Çoğu dinleyen PSG'yi önde görüyor. Haklı olarak, yani belki kadro kalitesi, hücum gücü olarak daha önde görüyorlar. Ama ben hep derim ki tek maçlar, final maçı, hedef maç belli olmaz.
2: Hedef
4: yani
2: maç.
4: Hedef maç olduğunu düşündüğüm zaten öyle bir maç. En az PSG kadar Arsenal'in de şansı olduğunu düşünüyorum ben bu maçta.
2: Yani birazcık akıllara bu söylediğin son cümleyle beraber Dünya Kulüpler Şampiyonası 2025'te Paris Saint Germain Chelsea eşleşmesi geliyor. Yani orada da birçok kişi esasında Paris Saint Germain'den yana kupayı alır diye düşünüyordu ama Chelsea çok büyük bir sürprize imza atarak tek maç, tek bir finalde anti bir planla Paris Saint Germain'in oyununu epey bir etkilemişti.
4: Aynen öyle.
2: Burada da öyle bir senaryoda tabii ki olabilir de göz önünde bulunduruyorsun diye anlıyorum.
4: Aynen öyle. Doğru yorumladın. Yani dediğin gibi PSG'nin panzehiri belki de Arsenal olacak bu maç. O hücumun karşısında katı bir savunma bulacaklar PSG ekibi. O yüzden uzayacağını düşünüyorum neticesinde. Uzadıktan sonra da ne olur bilemiyorum.
2: Vallahi göreceğiz tabii ki. Yani bu tip maçların favorisi olmaz. Zafer Bey yazmış, Zafer Yıldız yazmış. Selam, iyi yayınlar. Karşılıklı gol var oynadım. Keyiflice maçı takip edeceğinizi anlıyorum tabii ki, KG var oynadığınız için. Yani gol bekliyorsunuz. Bu arada umarım goller olur. Yani bizler açısından da tabii ki bu tip maçların bol gollü geçmesi çok daha keyifli oluyor. Bizler de futbol severiz. Yani tabii ki burada bir iş yapıyoruz. Sizlere maçı aktarmaya çalışıyoruz ama yani bizim de en büyük temennimiz burada bol gol olur. Keyifli bir 90 dakika izlememiz yönünde. Bu arada bir kehanetimden de bahsetmek isterim. Radyo Gold'de yani sayısız maç anlatmışımdır abi. Sayısız evet. Maçı sunmuşumdur evet. Ama hiç uzatma görmedik.
4: Belki de bugün ilk defa göreceksin.
2: Olabilir. Yani bu sene özellikle yani şöyle çok enteresan şeyler oldu. Yani Türkiye Kupası heyecanında

0: Sabrı bekliyorum maçtan, işin evet. ilginç tarafı. Yani ikimiz de esasında beraberliği biraz daha kuvvetli gören taraftayız.
1: Öyle yani, biz özellikle final maçları özelinde benzer düşünüyoruz senle ben. Bakalım, ben 1-1 gibi bir skor bekliyorum.
0: Katılırım.
1: Bence iki tarafta birer gol bulup bu maçı uzatacak diye düşünüyorum.
0: Peki Oğulcan hocam, şunu da soralım size. Hazır sizi yakalamışken, yani iki taraftan spesifik olarak şöyle gol atacak oyuncu var mı? Yani şu atar bence abi diyebiliyor musun şöyle?
1: Ben açıkçası Arsenal'in bir duran top veya kornerden kafayla golü bulacağını düşünüyorum. Mesela Gabriel Magalhães'in bir kafa golü bulacağını düşünüyorum Arsenal tarafından. PSG tarafından ise daha çok böyle ilerideki atletik hücum oyuncularından birinin gol bulacağını düşünüyorum.
0: Yani Désiré Doué, evet. Ousmane Dembélé, evet. ve Kvitça Kvaratskhelia'dan bir tanesi.
1: Aynen, daha böyle kontra atakla, hızlı hücumla bir gol atacaklarını düşünüyorum.
0: Bu arada
1: derken,
0: Arsenal için çok tehlikeli pozisyon olabilir. Kaya Havertz ceza sahasına kadar girdi. Kaya Havertz vurdu ve Arsenal 1-0 öne geçiyor.
1: Evet.
0: Kaya Havertz'ten geldi gol. Dakika 5, Arsenal 1-0 önde. Arsenal herkesi şaşırttı.
1: Aynen öyle.
0: Budapeşte de Paris'e büyük şok. Nasıl bir başlangıç bu, Arsenal taraftarı çıldırdı. Arsenal taraftarı çıldırdı. Alman oyuncu Kinkay lakaplı Kaya Havertz'ten geliyor gol. Arsenal 1-0 önde.
1: Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Sol taraftan çok hızlı geldi. Önünde de açık alanı buldu Havertz. Çok sert vurdu topa. Şimdi bir daha izliyoruz. Değil mi Can? Yani
0: muhteşem abi.
1: Sol ayağıyla ok gibi fırladı yani resmen.
0: Bu arada bir var incelemesi, evet. de olabilir. Trossard'ın eline çarptı mı çarpmadı mı diye.
1: Evet, pozisyon öncesinde bir bakılacak.
0: Tam tavana.
1: Tam tavana. Yani müthiş bir vuruş.
0: Vallahi birçok dinleyicimizden de mesaj aldık. Dubai'den bir dinleyicimiz Ahmet Bey yazmış. Lig maçlarında olduğu gibi kulağımız sende, gözümüz televizyonda. Arsenal'e başarılar diliyorum. Karşılıklı gol var ama gol Arsenal bir fazla şeklinde bir yorum gelmiş Ahmet Bey'den. Bak görün demiş. Gol de geldi demiş. Ne dersin Ahmet Bey'in yorumuna? Dubai'ye selam olsun.
1: Dubai'ye selamlarımızı yolluyoruz. Evet, yani maç çok hızlı başladı. Gol de geçerli sayıldı. Ve PSG'nin de bayağı buna karşı bir önde baskısı var şu an.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. İyi yayınlar abi, ben Eyüp demiş. Bu nasıl yayın kalitesi demiş. Şampiyonlar Ligi maçı gerçekten burada. Burada keyifli demiş. Çok teşekkür ederiz bize bu övgüleri. Tabii ki ikram ettiğiniz için, sizin güzel sözlerinizden dolayı bir kez daha çok çok teşekkür ederiz. Ya, tabii ki biz de dilimiz döndüğünce keyiflice sohbet etmeye çalışıyoruz. Ara ara sohbet, ara ara bazı yorumlar. Tabii ki gol anlarında birazcık daha yüksek seslere çıkıyoruz ki özellikle tabii Arsenal golü atınca yani beklemediğimiz bir andı. Bir anda maçın ilk net pozisyonunda gol gelince de yüksek sesle bir başlangıç oldu karşılaşmaya. Mehmet Bey'e de bir selam olsun. Cam sana ve Oğulcan kardeşimize iyi yayınlar, iyi bayramlar dilerim. Senin güzel hatırın için Arsenal'e başarılar dilerim diye de bir mesaj var. Yani tabii ki tabii ki Arsenal'liyiz. O başka bir konu ama onu bir köşeye bırakıyoruz. Ya yani burada Paris Saint-Germain de gol atsa burada en yüksek heyecanla sizlere aktaracağız. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın. Bu maçta bir gizleme ihtiyacı duymuyorum. Çünkü zaten bütün dinleyicilerimiz yani bütün sezonki yayınlardan dolayı Arsenal'li olduğumu zaten az buçuk artık biliyorlar. O yüzden de burada bir numara, bir oyunculuk sergilemek istemedim doğrusu. O yüzden de bunu da baştan söyleyeyim. Yani Paris Saint-Germain de bir gol atar, burada bağırırız, hiçbir problem yok. Onu da söyleyelim. Bu arada tabii ki golün ardından Paris Saint-Germain'in birazcık daha bastırdığını görmek de mümkün. Arsenal biraz daha kapandı ama tabii ki kontra atakları kovalayacaktır Arsenal. Özellikle Hakimi'nin arka tarafındaki o boşluğa, yani Hakimi'nin 3-2-5'i oluşturan sağ kenar oyuncusu gibi oynadığını da varsaydığımız vakitte sol kanat

0: bölgesinde Arsenal'in Havertz'in golü bulduğu taraftan da mutlaka o boşluğu kovalayacağını ben de düşünüyorum. Sinan Bey yazmış, şöyle bir yorum gelmiş. Oğulcan katılır mısın? Maç şimdi başladı diye bir yorum gelmiş.
1: Aynen öyle, şu an çok güzel bir maç izleyeceğiz.
0: Vallahi öyle yani, doğrusu söylemek gerekirse Arsenal'in yani maçın başında bir gol bulmasını ben hiç beklemezdim.
1: Ben de beklemiyordum.
0: Yani tabii ki bambaşka senaryoları düşündük. Yani benim kafamdaki senaryo tıpkı senin gibi 1-1'di maçın başında. Yani maç 1-1 biter. Hı-hı. İlk yarı ilk 30-35 dakika biraz daha dengeli geçer. Sonrasında karşılıklı birer gol ve 1-1 maç uzar gibi bekliyordum. Veyahut da diğer senaryoda da işte ilk 20-25 dakikada, yani normal şartlarda bütün sezon çok daha iyi futbol oynayan Paris Saint Germain'in 2'yi bulup tamamen kendi tek elinde maçı geçirmesini bekliyordum ama işte futbol bu, final bu.
1: Aynen öyle. Tek maç dedik, hedef maç. Hedef maçların sonucu belli olmaz. Motivasyonları farklı olabilir. Keza görüyoruz yani ilk 10 dakika itibariyle 1-0 Arsenal'in üstünlüğü var. Pek kimse de beklemezdi.
0: Bence. Gerçekten de öyle yani, birçok telefon bağlantısı yaptık. Herkes tahminlerini verdi. Ya bizler de tahminlerimizi verdik. Dinleyicilerimiz de yazdı. Hani belki Arsenal'e yakın olan dinleyicilerimiz de vardı bu arada yazan ama yani hiç şeyi görmedim abi. İlk 10 dakikada Arsenal bir tane atar. Ondan sonra maç da öyle başlar diye bir yorum görmedik. Onu da söylemiş olalım. Bu arada Ahmet Bey de yazmış bir kez daha, Eyüp kardeşim çok doğru söylüyor, çok iyi yayın, tartışmasız demiş, sana ve Olcan'a teşekkürler, iyi ki varsınız demiş.
1: Biz de teşekkür ediyoruz.
0: Bayram Bey yazmış şu anda tarlada çalışıyorum, telefondan dinliyorum, kulağım sende cansın, Manisa'dan Bayram şeklinde bir mesaj. Manisa'ya da selam olsun.
1: Bayram Bey'e çok selamlar.
0: Havalar da çok güzel Manisa'da, evet. Da umarım hava çok güzeldir. Bayram Bey'e de bir kez daha selam olsun. Dakikalar 11'i gösteriyor. Paris Saint-Germain sağ kanattan şu anda bastırıyor. Due'den çok iyi bir pas, Kvaratskhelia'ya gelebilirdi. Arsenal savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Kvaratskhelia adına bir gol şansı olabilirdi ama son anda Gabriel Magalhães.
1: Çok kritik müdahale.
0: Orada da çok Arsenal kritik. Takımı birbirine kenetlendiğini görüyoruz. Hem Incapié'yi, hem Gabriel'i, hem Raya'yı, hem Odegaard'ı görüyoruz. Çabuk kullandı Paris Saint-Germain köşe vuruşunu. İçeriye doğru bir orta, arka direğe doğru. Yanağlarda kaldı.
1: Evet, şu an PSG'nin bastırdığını görüyoruz. Gol istiyorlar. Hiç de beklemiyorlardı bence. 6. dakikada geri düşmeyi.
0: Peki abi, yani sence Paris Saint-Germain'i bu gol birazcık da aceleciliğe sürükler mi? Yani daha çok dakika var maçta ama yani çok daha aceleci, belki daha panik bir Paris Saint-Germain'i izleme ihtimalimiz var mı diye sorayım.
1: Var tabii ki ama bence panikle beraber gol bulma ihtimalleri de arttı şu anda. Yani 1-0 olmadan önce daha kontrollü bir oyun isteği içindelerdi. Ama şu an daha böyle hücuma yönelik bir tavır içindeler.
0: Şunu da söylemek mümkün, yani maçın içinde özellikle... Yani şu anda özellikle Paris Saint-Germain'in topa biraz daha hakim olduğunu Arsenal'in golünden sonra ve hani normal şartlarda biz 4-3-3 olarak görüyoruz kağıt üzerinde Paris Saint-Germain'i ama şu anda Nuno Mendes'i sol stoper, Pacho'yu merkezde, sağ stoperde de Marquinhos'u görüyoruz. En azından topla beraber Paris Saint-Germain hücum ederken sağ kulvarda hakimiyiz. Sol kulvarda da Fabian Ruiz'i biraz daha o tarafa yaklaştığını görüyoruz. Bu arada Paris Saint-Germain'in bir hücum denemesi daha vardı sol taraftan. Ancak isabetli bir şut gelmedi Fabian Ruiz'den. Tabii dinleyici yorumlarımıza da bakalım. Sinan Bey yazmış. Arsenal geriye yaslanıyor. Bu oyunla PSG'ye karşı dayanamazlar bence. Oyun 0-0 gibi oynamaları lazım. Kanımca demiş Sinan Bey. Yani 1-0 gibi oynamaktansa 0-0 gibi mi oynamalı Arsenal? En azından maçı şu bölümünde diye sorayım.
1: Bence 0-0 bile gibi oynasalar yani sonuçta Paris Saint-Germain'e karşı koyması çok zor. Yani ister 1-0 gibi oynasın, ister 0-0 gibi oynasın. Yani bana kalırsa hücum gücü çok yüksek bir ekip PSG'nin.
0: Bu arada Mendes topu kaptırırsa tehlike olabilirdi. Birazcık ileriye doğru sürükledi ancak orada karşılaşmanın hakeminin bir düdüğünü görüyorum. Evet, Paris Saint Germain lehine bunu da söyleyelim. Dinleyici mesajlarımızı da aktarmaya devam edeceğim. Hüseyin Bey yazmış, Hüseyin Topçuoğlu yazmış. İyi yayınlar, maç bence böyle biter şeklinde bir mesaj. Yani öyle bir ihtimal de var mı hocam? Yani bazen sen de tabii Inter'i, en kompakt savunmalı Inter'leri çok fazla izlemiş, onları çok desteklemiş bir futbol sever olarak. Arsenal'de de o ışığı görüyor musun? Yani maçı 1-0 bitirtebilir mi?
1: Bence bir gol yer en az Arsenal.
0: Yani ben bir Inter olmadı hala daha diyorsun.
1: Inter olmadı ki hani çok isimli bir takım Paris Saint Germain. Bence en az bir gol bulurlar diye düşünüyorum.
0: Valla katılırım. Ya yani özellikle Arsenal'in bakalım oyun anlayışı nasıl olacak, bunu da göreceğiz. Yani evet, maçın bu bölümünden son bölümüne kadar kompakt bir Arsenal mi, yoksa birazcık daha belli alanlarda ben de buradayım de diyen bir Arsenal mi göreceğiz? Bunu da zaman içinde hepimiz anlayacağız. Ama golden sonraki tablo biraz daha en azından 11 kişinin topun arkasında Arsenal'in kendi yarı sahasında daha net bir şekilde hatlarının belirgin bir şekilde durduğunu, Paris Saint Germain'in de özellikle en arkadaki arka üçlü dediğimiz o stoper üçlüsünün dahi orta saha çizgisinin önünde konumlandığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Ki sağ kanattan da şu anda Paris Saint Germain hücumu izleyeceğiz, ancak Arsenal o kadar gömülü ki ister istemez hazırlık pasları yapmak durumunda kalıyor Paris Saint Germain. Marquinhos'la beraber de şu anda bir atak hazırlığında. Çok güzel bir top Marquinhos'tan. Köşe vuruşu kullanacak Paris Saint Germain. Orada son müdahale Hinkapié'den Arsenal'de. Dakikalar 16'yı gösteriyor. Şu anda köşe gönderildi Paris Saint Germain'li oyuncular. Yavaş yavaş köşe gönderinin oraya doğru geldiler. İçeriye doğru da bir orta var ancak hiç kimseye değmeyen top Saka'da kaldı. Saka uzaklaştırırken orada eline çarpan bir top var mı yok mu, itirazlar görüyorum. Bakalım karşılaşmanın hakeminin o noktadaki yorumu nasıl olacak. Daniel Zaybert'in yardımcıları Jan Zaidel ve Rafael Föltin. Bu arada
1: Arsenal hata var.
0: Evet, Arsenal'in bir hücumunu izleyeceğiz. Ancak Safanov'da kaldı. İyi isabetli bir pas olmadı. Onu da aktaralım. Dakikalar şu anda 18'i gösteriyor. 18. dakikanın içerisindeyiz. Tabii ki önüme gelen ilk istatistik bilgilerini de akıllı ekrandan sizlere aktarmak isterim. Şu anda maçın başından bu yana iki takımın da birer şutu olduğunu söyleyelim. Arsenal yalnızca isabetli şutu bulan taraf, ki golü de bulan taraf zaten. Kaya Havertz'le %81'e 19 gibi çok bariz bir toplu oynama üstünlüğü var Paris Saint Germain'in, ki akıllara da Berkay Çakır'ın maç öncesinde yaptığı yorum geliyor. Yani topu bırakan tarafın avantaj sağlayabileceği bir eşleşme olduğunu düşünüyorum dediğini hatırlar gibiyiz. Ve bu tabloda da ilk andan tabii ki bu cereyan etmiş durumda. Yani Arsenal 1-0 önde, topa %19'la hakim. Yani 2010'larda şöyle bir tablo olsa inanamazdık değil mi Olcan?
1: Mümkün değil. İnanmamız mümkün değil.
0: Yani futbolda birçok şey gibi çok hızlı bir şekilde değişiyor abi.
1: Evet, değişiyor ve gelişiyor.
0: Peki yani sence gelişiyor dedin, orası birazcık da felsefe yapmak için açık bir konu.
1: Evet,
0: yani neler sence gelişti ya da neler sence köreldi diye de sormak istiyorum. Yani sen çok gurme bir futbol izleyicisindir, o yüzden... Yani ben eskilere, nostalji şeylere de gidebiliriz biraz sohbette. Tabii arada keserim seni kritik bir pozisyon olduğu takdirde, ama senden alalım yorumları. Yani sence neler iyiye gidiyor, neler kötüye gidiyor?
1: Vallahi iyiye gidenler atletizm, çabuk futbol, yüksek tempo diyebilirim yani. Bu gibi şeyler yükseliyor. Teknoloji ilerliyor yani. Tıp, antrenman bilimi, kaslardaki laktik asit birikimine kadar artık futbolcuların adelelerindeki tüm laktik asitler hesaplanabiliyor. Buna göre antrenman programları belirlenebiliyor. Bunlar iyi giden şeyler bence.
0: Peki yani oyunun köreldiği diyebileceğimiz veyahut da gerilediği diye düşündüğün herhangi bir taraf var mı? Yani Kimisi işte diyor ki eskiden çok daha yetenekliydi abi oyuncular, işte sallıyorum işte Maradona'yı izlerdik, bilmem neyi izlerdik vesaire vesaire. Yani şu anda çok örnekte vermiyorum ama verebilirim, çok da seni de kesmeyeyim. Ama senin gözlemin nasıl bu konuyla alakalı? Yani bu tempo, atletizm, bu evet, veri, tıp, teknolojinin ilerlemesi yeteneğin önüne mi geçti abi diye sorayım.
1: Biraz geçti bence. Mesela bu kadar atletik futbolculardan bahsediyoruz. Desiré Doué gibi, Mbappe gibi. Ama mesela bir tane Pirlo yok. Veya bir tane Cassano yok. Şu an mesela öyle bir futbolcu olsa dahi eskisi kadar rağbet göreceğini ben düşünmüyorum.
0: Yani Antonio Cassano'yu normal şartlarda şu anda mesela 60'ta herhangi bir takım oyuna atsa, yani eski zamanda hatırlayalım, çok iyi olurdu. Şu gün olmaz mı abi?
1: Şu an olmaz yani. Şu an dediğimiz gibi çok iş fiziksele, atletikliğe döndü. Yani Cassano gibi hani aklıyla oynayabilen oyuncu sayısı azaldı, tekniğiyle diyeyim daha doğrusu. Yani onun gibi futbolcular bence yeri başka.
0: Fabrizio Miccoli oynar mıydı abi hala?
1: Miccoli şu an bence günümüz futboluna uygun bir futbolcu.
0: Ha, oynar diyorsun Miccoli mesela.
1: Bence oynar.
0: Miccoli en azından dönebiliyor falan, çabuk diyorsun biraz en azından.
1: Tabii tabii. Antonio Di Natale olsun. Yani bunlar belki boyut olarak küçük ama çok çevik ve nokta, yani çok hızlı santrforlardı.
0: Peki ya, yani sana şunu sormak istiyorum. Biraz aslında eskiyi mi savunan taraftasın yoksa yeni tarafta mısın diye biraz daha bunu net bir şekilde anlayacağım soruyu soracağım. Yani şimdi bu maçta 4 tane çok güzel, çok iyi stoper izliyoruz. Yani Marquinhos, Pacho, Gabriel Magalhães ve Saliba. Yani eskiden tabii sen bir Samuel hayranısındır.
1: Tabii.
0: Walter Samuel'in bu oyunculara göre artısı neydi? Veyahut da eksileri var mı? Yani günümüz futbolunda nasıl olurdu?
1: Yani bence günümüz futboluna göre, yani tüm zamanların futboluna göre pozisyon bilgisi çok üst düzeyde olurdu bence Samuel'in. Ama fiziki olarak tabii, ya hız olarak mesela oyun çok hızlandı. Yani biraz yavaş kalabilirdi diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Abi yani ben de katılırım. Yani kovalama konusunda artık takımlar forvetsiz falan oynuyor. Yani 9 evet, numarada esasında kanat orijinli oyuncular oynuyor.
1: Yani
0: oyunun gittiği nokta birazcık, yani senin dediklerine harfiyen katılmayan bence yoktur diye düşünüyorum şu anda. Yani tabii ki ben oyunun zaman zaman 9 numara gerektirdiğini kabul eden taraftayım. Yani forvetin olacak konusuna kesin katılırım. Ama her zaman 90 dakika boyunca o forvetle oynamak durumunda değilsin. Zaman zaman o forvet oyuncu sana bağlantıyı sağlayamıyorsa abi sıkıntı oluyor yani. Yani şu anda evet, dünyanın bütün esasına kupa kazanan son dönemdeki başarılı ya da iyi futbol oynayan takımlarına bakıyorsun. Abi çoğu forvetsiz oynuyor. Harry Kane tamam, çok net bir forvet örneği ama Harry Kane çok net aslında 10 numara gibi oynayan bir adam. Derine geliyor full. Hatta Tottenham'da da zaman zaman Hönminson'u forvet gibi görüyorduk. Kane yine derinde oynuyordu 10 numarada.
1: Bir tık arkadaydı.
0: Bu sene izleyelim. Hani bu sene Olise var, Luis Diaz var. Adam full derine indi. Tabii ki golleri buluyor. Tabii ki aslında 9 numaralı oynuyor Bayern Münih ama yani forvet oyuncularının da biraz stili değişti. Artık oyun biraz değişti. İşte demin de söylediğimiz gibi 2010'larda %19'la oynayan bir takımın 1-0 önde olduğu denklemde gerçekten inanamazdık. Şu anda bu bence çok normalleşti. Yani bizlerin de yorumları belki 5 sene sonra bambaşka olacak. Çünkü oyun belki 5 sene sonra daha başka bir noktaya gidecek. Onu da bilemeyiz. O yüzden de yani bu meslekte çokça aslında dinleyicilerimiz hep bizleri eleştiriyorlar. İşte kendinizle çelişiyorsunuz. Dün öyle dediniz, bugün şunu diyorsunuz diye ama gerçekten bunu anlamak mümkün değil. Çünkü oyunun değişme hızı da çok acayip. Yeni kurallar ekleniyor bir kere oyuna yani. Yani sonuç olarak kurallar da eklenmeye devam edecek. O yüzden de ister istemez bizlerin de yorumları değişmeye de devam edecek. Bunun çok normal, yani hayatın doğal ve olağan akışında olması gereken bir durum olarak yorumluyorum. En azından kendi nezdimde. Mehmet Bey yazmış. Can Paris Saint Germain'e geçmiş olsun demiş. Arsenal tüm Fransa toplansa bile gol atamaz bence demiş. Arsenal'e demiş. Paris Saint-Germain'in gol atamayacağını düşünüyorsunuz. Yani bakalım. Belli de olmaz. Yani tabii şu anki görüntü yani Arsenal golü buldu. Tamamen gömülü bir savunma attı. Tamamen topun arkasında 11 kişi görüyoruz. Ama maçın belli alanlarında bu da değişecektir.

0: istemez çok fazla da kendi kalenizde çok fazla gömülürseniz de rakip takımı üzerinize doğru çekersiniz. Her zaman o atağı savuşturmakta çok kolay olmayabilir. Karambolden, kaostan da gol bulabilen birçok takım var ki Paris Saint-Germain'de zaman zaman rakip kaleye abluk altına aldığı denklemlerde bu kaos gollerini, karambol gollerinde de başarılı olan bir ekip. Özellikle Pacho ve Marquinhos'un da stoper ikilisinin de rakip ceza sahası içerisine girdiği denklemlerde o karambolleri çok da sevdiğini biliyoruz. Bu arada oyuncular da sıcak hava sebebiyle bir su molasından çıktılar. Yani ilk yarının tam ortasında bir su molası yaşandı. Bugün de karşılaşma normalden biraz daha erken oynanıyor. Yani normalde şöyle bir maçı 22'de olmasını beklerdik veyahut da 21'de olmasını beklerdik ama saat 19 itibariyle oynanıyor bizim ülkemizde bu karşılaşma. Ya buna da sebep olarak şu gösterilmiş. Ben açıkçası çok da ikna olmadım. Yani birçok dünyadaki herkes maçı izleyebilsin diye bir yorum ama yani çok da mantıklı yani 2 saat 3 saat öne attınız. Yine izleyen zaten bu işi seven adam izleyecek bu maçı. Yani bu ister istemez yani bizim ülkemizde tabii ki bir bayram heyecanı yaşanıyor ki herkesin de bayramını kutlarım. Yani bizler açısından çok bir sorun yok ama yani bazı ülkelerde cumartesi gününde 6 gün çalışılan ülkeler var ve bu saatte mesaisi daha anca biten insanlar da var. Yani bilmiyorum. Bence izlenme oranları kesinlikle düşecektir. Hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani umarız tabii maç çok daha güzel geçer, güzel bir şey izleriz, o bambaşka bir konu. Ama bence stratejik olarak çok yanlış bir karar verdiğini ve finansal olarak da birçok karar finansal olarak vermesiyle alıştığımız UEFA'nın finansal olarak da yani izlenme gelirleri açısından da hatalı bir karar verdiğini düşünüyorum. Nitekim bunun maç sonunda yani maçın biter bitmez değil ama sonraki günlerde çok daha net bir şekilde öğreniriz. Ama şimdiden tahminim en azından bu durumun eksi yazacağı konusu benim kafamda. Yani bu saatte maç oynanır mı? Tabii ki oynanır. Çok da güzel olur. Gündüz maçlarını ben de çok severim ama belli başlı alışkanlıkları, belli başlı şeyleri çok radikal bir kararla değiştirirseniz bunun tabii ki sancılarını da yaşarsınız demek isterim. Bu arada Safanov'da bir problem var gibi. Kenarda da Lucas Chevalier'i görüyorum. Chevalier de gerçekten çok çok kaliteli bir isim. Yani bu sezon biraz beklentinin altında kaldı. Lille'den gelen kaleci ki zaten birinci kaleciyken formasını Safonov'a kaptırmıştı. Hatta şu anda da birçok takımın transfer listesinde Şövalye. Ülkemiz adına da belli takımlara yazılıyor. Şövalye gelir gelmez onu tabii ki bilemeyiz ama bu arada Arsenal hücumu vardı. O sırada Saka'nın içeriye çevirdiği topta Lucas Trossard tamamlamaya çalışırken Marquinhos'un müdahalesi Safonov'un kafasına geldi. Safonov'un da şu anda kafasına bir buz kompresi uygulanıyor. Tabii ki bir kaleci sakatlı olmasından da mütevellit. Oyun durdu. Yani oyuncu kenara gelip karşılaşmanın devam etme durumu olamayacak. Yani böyle durumlarda oyun duruyor. Oyuncuların da açma gelme hareketleriyle sıcak kaldığını görüyoruz ki şu anda Arsene Wenger ve Figo'yu da yan yana görmek mümkün. Roberto Martinez'i görüyorum. Rafael Benitez'i görüyorum. Birçok ünlü isim, birçok futbola damga vurmuş isim şu anda tribünlerde. Bunu da söylemiş olalım. Birazdan tabii ki Oğulcan Bilge'nin kıymetli yorumlarıyla da sizlerle olacak Oğulcan Bilge'de. Stüdyomuz bugün epey bir kalabalık. Stüdyomuzda genel koordinasyonu şu anda kendisi sağlamakla meşgul. Ben de sizlere oyunun durduğu esnada tabii ki belli başlı bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Alman hakem triosunu görüyoruz ki şu ana kadar ilk 29 dakikada oyunu olabildiğince oynattı. Çok fazla düdüğüne başvurmadı. Oyun çok fazla aktı. Ancak Safonov'un sakatlığıyla ve su molasıyla beraber yani 23. dakikadan itibaren yani şu an 29'a girdik. 23-29 arasında şöyle bir hafif bir Süper Lig temposu görür gibiyiz. Yani oyuncuların tabii ki hafif birazcık daha rolantide olduğunu söylemek mümkün. Yani ligimize şu anda birazcık laf etmiş gibi bulundum. Ligimizde de çok kaliteli maçlar izledik bu sezon 34 hafta boyunca, ama hani genelde oyunun çok tempolu bir şekilde aktığı maç sayısı biraz azdı. Yani buradaki suçu biraz da tabii ki hakemlere atmak mümkün. Oyunu çok fazla düdükle durdurmalarından kaynaklı olarak, ama takımlar da niyet olarak yani çok fazla, hani her ne kadar teknik direktör demeçlerinde işte biz akmak istiyoruz, oynamak istiyoruz diyen demeçler duyuyoruz her takımdan, ama yani bunun için birazcık daha oyuncuların kendilerini yere atmaması, biraz daha ayakta kalması gerekiyor ki oyun biraz daha aksın. Ve oyunda başladı bu arada. Neyse ki Safanov'da ciddi bir şey yok. Bu arada Paris Saint-Germain sağ kanattan çok tehlikeli geliyor. Dembele sol ayağını aldı. Sağ ayağıyla içeri doğru çevirmeye çalıştı. Savunmadan sekti. Bir kez daha Dembele topla buluştu. Ceza sahası içinde 8 tane Arsenalli'yi görüyorum. Paris Saint-Germain boşluk bulmaya çalışıyor. Ruben Neves dedim. João Neves, düzeltelim. Orada ufak bir dil sürüşmesi oldu. Ceza sahası içine bir orta. Gabriel uzaklaştırdı. Due'den tekrar Vitinha'ya, Vitinha'dan da Pacho'ya. Bu arada yerde topuğunu tutan Nuno Mendes'i görüyorum. Tam altı pasını orada. Oyunda devam ediyor. Nuno Mendes yerde olmasına rağmen Paris Saint-Germain şu anda hücumu sürdürüyor. Sağ kanattan bir orta gelebilir. Nuno Mendes hala yerde. Oyun sürüyor. Alman hakemli oyunu devam ettiriyor. Mendes yerde. Ceza sahası içine Paris Saint-Germain topla buluştu. Orada bir karambol. Arsenal Hincapié ile topu uzaklaştırdı. Bu arada Nuno Mendes hala yerde. Yanlış görmediysem aşil tendonunu ve bilek kısmını tutuyor. Evet, topu da dışarı bıraktı. Oyuncular bir kez daha oyun durdu. Bugün de Oğulcan Bilge'ye büyük sorumluluk düşüyor. Yani stüdyomuz epey bir kalabalık. Oradaki koordinasyonu yönetmesiyle de aynı zamanda kendisine Radyo Gol ailesi olarak teşekkür edelim. Bu arada Brezilya'dan bir mesaj geldi. Selim yazdı diye. Evet, Selim Evrengil yazdı. Selim Hoca'ya da bir selam olsun. Bugün tabii ki birçok Selim isimli kişiyle bağlantı gerçekleştireceğiz. Artı 55 numarasıyla Selim Evrengil'e öncelikle çok selam yollayalım. Brezilya'dan selamlar. Arsenal'in PSG'ye kıyasla bu sene kendi ligini çok daha zorlanarak kazanmasının bu maç özelinde avantaj sağlayacağı kanısındayım diye bir yorum gelmiş. Tabii ki yorum uzun. Yorumun kalanını da sizlere aktaracağım. Bu kısma çok katılırım. Yani rekabet düzeyi daha yüksek, maç oynama refleksi Arsenal'de biraz daha fazla var. Buna %100 katılırım. Bu oyuncu grubunun bu sene özelinde yakın geçen maçlardaki tecrübesi Paris'e göre çok daha fazla. Nitekim %100 katıldığım bir nokta. Paris Saint-Germain'de bu sene en kilit oyuncularının hiçbiri ligde 20 maçı geçmedi. Arsenal ise lig sonuncusuna karşı dahi tam kadro oynamak durumunda lig kalitesinden de dolayı, ki katılmamak elde değil. Özellikle şampiyonluk sonrası gelen rahatlıkla bu tip senaryolara mental olarak daha hazır olacağı kanısındayım diye bir yorum, ki nitekim ilk 33 dakikada Selim Evrengil'i destekler. Nitelikte yani o 1-0'lık bir Arsenal üstünlüğü nitekim rekabetçi maç oynama sayısının fazla olduğu bilgisinde vermiş. Ki Paris Saint-Germain'i bazı rekabetçi maçlarda özellikle akıllara maç öncesinde de konuşurken çok fazla kulüpler Dünya Kupası turnuvasındaki Chelsea finali geliyor. Yani öyle bir karşılaşmada da aşırı favori çıkmıştı. Bu maçta belki o maç kadar favori değildi. En azından risk yönetiminin belirlediği oranlara göre, ama yine de yani kiminle sohbet etsem abi, yani bir taraf çok iyi futbol oynuyor, bir taraf iyi futbol oynamıyor şeklinde en basit yorum olarak bunu duyuyorduk. Nitekim final maçlarının senaryoları zaman zaman çok farklı olabiliyor. Oğulcan Hocam, katılır mısınız? Yani Selim Hoca'nın dediğine, bugün çok fazla Selim Hoca bağlanacak. Bu arada Selim Evrengil diye hitap edeyim. Selim Feyzoğlu bağlanacak, Selim Payalan bağlanacak. Selim Evrengil bizlerle beraber. Selim Hoca da, Selim Evrengil de daha doğrusu, Arsenal'in rekabetçi maç oynama refleksinin ister istemez lig kaynaklı olarak daha fazla olduğunu ve bu maçlarda ortaya çıkabilecek belli senaryolar olduğunu ifade etti. Ne dersiniz hocam?
1: Ben Selim Hoca'ya katılırım. Bana kalırsa şöyle bir şey de eklemek isterim. Bence Arsenal ligi kazanamasaydı şu an üzerinde daha çok bir baskı olabilirdi diye düşünüyorum. Yani bir şeyi kazanmak durumu açısından. Şimdi daha rahat bir psikoloji içinde olduklarını düşünüyorum. Bilmem sen ne dersin?
0: Ya olabilir tabii ki ya. Hatta skor da bunu gösteriyor. Yani skordan sonra da ya tamam evet Paris Saint-Germain tek kale gibi oynuyor. Buna kabul edebiliriz. Ama net pozisyon kaç tane var? Vallahi biri geçmedi.
1: Aynen öyle yani. Birkaç tane bile yoktur.
0: Aynen öyle. Yani şu anda ya yine Paris Saint-Germain topu çeviriyor. Evet Arsenal kalesinde top çevriliyor. Ama net pozisyon yok. Bu arada Nuno Mendes de kalktı. Gayet de iyi gözüküyor. Bir problem yok gibi Nuno Mendes'de. Tabii şu anda Brezilya'dan mesaj gelmiş. Doğru bir telaffuz yapalım. Ama ülkemizde tabii Mendes de denilince de çok daha doğru oluyor. Nuno Mendes. Nuno Mendes diyelim belki.
2: Nuno Mendes.
0: Kendisi de bizi dinliyorsa doğrular. Telaffuz doğru mu Selim Hoca? Nuno Mendes. Nuno Mendes. Yaptık. Ya belki de doğrular.
2: Doğru bence.
0: Doğrudur herhalde.
2: Ben onaylıyorum.
0: Hani şey sahnesi geldi aklıma birazcık. Cristiano Ronaldo'nun söylediği. No concentrao, cuentrao şeklinde bir çok meşhur olmuş bir sözü de vardır. Bilir misin?
2: Çok meşhur bir sözdür.
0: Peki Mehmet Bey'in mesajına dönelim. Gianluis Figo çok büyük futbolcuydu. Özlemişiz eski futbolu. Şimdiki futbol çok yavan demiş. Vallahi ben katılmıyorum. Ben şu anki oyunu da seviyorum baya. Ama yani eskiden de bir Alessandro Del Piero izlemek, ne bileyim bir Thierry Henry izlemek sevdiğim isimler vardı abi.
2: Bir Totti yok.
0: Bir Totti yok abi değil mi?
2: Bir Totti yok.
0: Peki yani senin en sevdiğin oyuncu böyle en sevdiğin 3 futbolcu kimdir? Böyle şu anda aktif oynamayan var mı şöyle kafanda?
2: Benim şu an 3 futbolcu deyince Bonucci, Chiellini, Barzagli'ye gitti aklım.
0: O arkadaki
2: en üçlü. En büyük üçlü bence buydu.
0: Ondan sonra İtalya'da Dünya Kupası'na katılamadı zaten. Yani öyle bir üçlü.
2: Evet yani İtalya'nın bu başarısızlığı çok enteresan ya.
0: Bu arada Declan Rice içeriği doğru kesti. Bir kafa vuruşu Gabriel Magalhaes'ten ancak iyi bir vuruş gelmedi. Bu arada evet faul düdüğü de çalındı. Fabian Ruiz kaburgasını tutuyor şu anda. Fabian Ruiz. Birçok mesajımızı da görüyorum. Şu anda özel hattıma da bazı mesajlar geliyor. Oradan da aktarmaya çalışacağım. Emre Altay yazmış. Zaman zaman tabii ki yayınlarımızda o da konuk oluyor. Özellikle Beşiktaş tarafıyla alakalı. Şu anda yolda olduğunu ifade etmiş. Maçı izleyemiyorum. PSG 2 gol atarın oranı çok cazip. Atar mı? Objektif yorum alabilir miyiz şeklinde bir mesaj gelmiş. Hani bir bahis programı değil ama tabii ki arada da veriyoruz yani yatırım tavsiyeleri veririz. Olcan hocam var mı bir?
2: Atar.
0: Atar mı?
2: Objektif yorum.
0: Hadi bakalım.
2: Emre kardeşime de selam olsun.
0: Emre Altay'a selam olsun. Tahminen kendisi de Beşiktaş Galatasaray basketbol karşılaşmasına doğru yoldadır. Yaklaşık bir saat sonra da potada derbi heyecanı yaşanacak ülkemizde. Bu arada Nuno Mendes telaffuzu doğru oldu. Selim Evrengil tarafından doğrulandı. Yani Brezilya'dan onay aldık. En azından Brezilya topraklarından da onay aldığımıza göre çok daha özgüvenli bir şekilde karşılaşmaya dönebiliriz diye düşünüyorum. Dakikalarda 38'i gösteriyor. Bu arada Aksel Çağlı'dan da bir yorum gelmiş. Maç öncesi o da kıymetli yorumlarıyla Paris tarafıyla alakalı bizlere yorumlarını aktarmıştı. Biraz daha kısır bir maç geçeceğini öne sürmüştü. Ancak artı 7 biterse maç sıkıntı olur diye bir yorum gelmiş. İşte patlarız abi şeklinde bir yorum gelmiş ama yani dakika 5'ten sonra henüz bir gol olmadı. Dakikalarda 38'i gösteriyor. Arsenal 1-0 önde. Kai Havertz'in golüyle ki Alman bir dostum buradan Yannick'e de selam olsun. Çok severdi hani kendisiyle İspanya'da yaşadığımız dilimlerde Kai Havertz hayranıydı. Hatta King Kai şeklinde.
2: King Kai.
0: King Kai şeklinde bir lakabı olduğunu vurgulamıştı. O yüzden golden sonra biraz da hani King Kai nedir bunun anlamı nedir diye belki soran dinleyiciler olabilecektir. Buradaki kast oyuncunun lakabı olduğunu söyleyelim. Yani Kral Kai şeklinde olarak da çevirelim. Evet. Tabii ki bu durumu King Kai Havertz onu da anmış olalım bugün. Yannick'e de selam olsun, tabii dinlemiyordur diye tahmin ediyorum. Yani sonuç olarak Türkçe bilmeyen bir arkadaşımız ama. Abi Figo'yu sever miydin ya?
2: Figo yani benim için bende çok yeri olmayan bir futbolcuydu. Yani çok büyük ikondu ama benim favorilerimden biri değildi. Sen ya,
0: yani o Los Galacticos takımında en sevdiğin 2-3 oyuncudan biri Figo değil miydi mesela?
2: Oradan Figo'ydu.
0: Oradan Figo'ydu. Yani oradan sen Figo'ydu. Bir, o zaman antireyelci misin
2: yani
0: hocam?
2: Ben şimdi beni öyle kategorize etmeyelim yani. Şimdi.
0: Seni nasıl kategorize edelim abi?
2: İstediğin gibi farklı şekilde anti dışında bir şekilde kategorize edebilirsin.
0: O zaman yani Real Madrid'in en büyük sempatizanı olmadığını evet, söyleyelim.
2: Yani favori ekibim değildir.
0: Bu arada tabii maç içinde de ufak gerginlikler görüyoruz. Hakimi ile Hakimi'nin gerginliğin içinde Havertz'i görüyoruz o gerginlikte.
2: King Kai Havertz.
0: King Kai Havertz bugün de lakabını bağırttırdı bize. Vallahi göreceğiz bakalım. Yani 41. dakikaya da geldik. İlk yarının sonuna da minimum 2-3 dakika eklenecektir. Safanov'un sakatlığı, gol, su molası derken bir minimum 3 dakika bekliyorum. Ama tabii ki göreceğiz. Alman hakem ekibi bu konuda bakalım takdir hakkını nasıl kullanacak onu da göreceğiz. Bu arada şöyle maçın genel istatistiklerine de bakmak istiyorum. Henüz bir sarı kart çıkmadı ki ben bir nebze daha gergin bir karşılaşma olmasını bekliyordum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi seviyesinde sarı kartlar birazcık daha az çıkıyor. Özellikle mesela milli maçlarda bizim ligimizde veyahut da işte İtalya liginde belli başlı liglerde çok daha fazla sarı kart izliyoruz ama her ne kadar belli maçlar sert olsa da Şampiyonlar Ligi'nde hakemlerin kart çıkarma eğilimini biraz daha az görüyoruz. Nitekim ben buna rağmen çok daha fazla kartlı bir maç bekliyordum. En azından yani maçın başında dahi bunu bekliyordum demiş olayım. Bu konuda yanıldım. En azından bir yatırım tavsiyesinde bulunmadık ama benim beklentim bu noktadaydı. Onu da söylemiş olayım. Şöyle bakılınca da tabii ki kart yok. 6. dakikada Trossard'ın servisiyle Havertz'in golü gelmişti. Maçta şu ana kadar 3 şut var. 2 şut Paris Saint Germain'den ki isabetli şutu yok Paris Saint Germain'in. %75 ile topa sahip. Arsenal tarafı %25 ile topa sahipken yalnızca bir şutu var. O da zaten gole dönüşen hücum sol kanattan Havertz'in bulduğu gol. O da başarılı pas sayılarına bakılınca hakikaten dramatik bir tablo ortaya çıkıyor. 217'ye 55 gibi esasında çok ciddi bir fark var. Köşe vuruşu sayılarında 3 köşe vuruşu kullandı Paris Saint Germain. Arsenal'in henüz bir köşe vuruşu girişimi olmadı. İki takımın da 4'er faul yaptığını şu ana kadar söyleyelim. Ve offside'a düşen taraf yalnızca bir kereyle Arsenal. Ki zaten Paris Saint Germain'in offside'a düşmesi çok da mümkün görünmüyor. Her ne kadar tek kale gibi oynasa da Arsenal'in anlayışından dolayı. Katılır mısınız hocam?
2: Yani katılırım ve sana şöyle bir şey sormak isterim. Hı hı. Soyunma odasında sence Paris Saint Germain soyunma odasında nasıl bir konuşma yapılacak?
0: Yani çok güzel bir soruymuş. Ya bir kere İspanyollar genelde duygusal insanlar oluyor. Bu arada çok tehlikeli bir hücum olabilirdi. En son noktada Fabian Ruiz denedi ancak isabeti yakalayamadı Fabian Ruiz. Soruna dönecek olursak da yani İspanyollar genelde çok tansiyonlu soyunma odaları görüntülerini imza attılar şu ana kadar. Yani evet. Emery'den de, Guardiola'dan da, Arteta'dan da, Iraola'dan da, Luis Enrique'den ki soru zaten soruyu kapsadığımız kişi Luis Enrique. Yani çok yüksek sesli bir teknik taktik sohbeti olacaktır.
2: Bence de.
0: Siz uyuyorsunuz şeklinde. İşte fizik durumunuz çok daha iyi olması lazım rakibinize göre, siz bu musunuz şeklinde. Belki birazcık rencide edici gibi ama gazlayıcı bir konuşmada bekleriz. Taktik olarak bence mutlaka belli şeyleri değiştirecek Paris Saint Germain. Özellikle yani ben çok net bir şekilde Barcola hamlesi bekliyorum ikinci yarıda. Ki sana da zaten bunları soracağım ama yani ikinci yarının hemen başında bir hamle olabilir. Çünkü hiç açamadı Paris Saint Germain ve yani orta sahadan belki değil ama Due Barcola değişikliği olabilir. Çünkü ilk yarı Due'nin de Kvaratskhelia'nın da sahada hiç gözükmediğini söyleyebilirim.
2: Evet, ön taraf bir işlemiyor gibi sanki. Yani özellikle Kvara'dan daha çok şeyler beklerdim ben şahsen.
0: Yani kesinlikle öyle. Kvara'nın topla buluşma sayıları da çok az
2: çok,
0: yani.
2: Çok düşük girdi. Maça da öyle devam ediyor. Dakika 44 itibarıyla da.
0: Ama tabii belli başlı şeyler de vardı. Şu an top Kvara'da, bir anda gol atarsa da yani bazen de işte bu sporun böyle
2: cilvesi
0: de,
2: olur.
0: Aynen öyle. Bu sporun böyle de kehanetleri olabiliyor. Bu arada ceza sahası dışından Dembele'den bir deneme. Ancak çerçeveyi bulamadı uzmane Dembele. Vallahi abi yani bence oyun bir noktada Barcola'yı istiyor. Ya da
2: evet,
0: belki ya bilmiyorum ama bir Nuno Mendes'i çıktığı, belki bir tane daha orta saha oyuncusunun oraya girdiği. Yani mesela şöyle bir hamle olabilir ki zaman zaman bunu Luis Enrique'de gördük. Yani Zaire Emery'i bekte kullandığını, biraz daha orta sahalaşabilen bir oyuncuyu bekte kullanıp arkadan sayısal biraz azalıp orta sahayı arttırdığı denklemlerde görebiliyoruz Luis Enrique'nin. Bakalım ama yani bir şeylerin değişmesi lazım Paris adına, çünkü tamamen yüklenen bir Paris var ama hiçbir şekilde açabilen bir Paris yok.
2: Aynen, o kilidi herkes şöyle düşünüyordu. Yani belki de Paris ilk yarıdan iki fark atacak gibi yorumlar da çoktu maç öncesi ama gel görelim ki hiç öyle de bir maç olmadı yani, olmuyor da.
0: Yani tipik finallerin o gömülü savunmalı sabırlı oyununu görüyoruz değil mi Arsenal'de?
2: Evet. Yani hiç çok sabırlılar. Çok kompakt bir futbol oynuyorlar. Hiç izleyenlerin yorumladığı gibi bir maç olmadı şu ana kadar.
0: Ki yani burada maç önü yani hepimiz tahmin yapıyoruz ama sen bekler miydin böyle bir başlangıç? Hadi ben de onu sormuş olayım yani.
1: Vallahi ben 0-0 diye düşünüyordum ilk yarı. Böyle biter ve ikinci yarıda dediğimiz gibi maç öncesinde de 1-1 diye bir skor tahmini yapmıştık. Yani belki skor tahmini tutabilir ama böyle bir başlangıç beklemiyordum.
0: Ya skor anlamında ben de beklemiyordum diyeyim. Belki oyun anlamında beklemek mümkün. Yani oyun kısır geçer demek zaten.
1: Evet.
0: İlk yarı nezdinde bence doğru yorum. En azından şu ana kadarki dilimde 45 artı 1'inde, hatta 45 artı 2'nin de içindeyiz. Arsenal 1-0 önde, dakika 5'te düzeltiyorum 6. dakikada Kai Havertz'in golüyle. Ama tabii ki maçın da 90 dakika olduğunda hatırlatmakta fayda var. Yani futbolda özellikle uzatma bölümünde oynanacak olan şu anda minimum 4,5 dakikalık sürenin bile çok çok uzun bir süre olduğunu da hatırlatalım. Paris Saint-Germain şu anda tüm hatlarıyla Arsenal sahasında. Maçın başından beri belki de bu cümleyi 5. kez ettiğimin de farkındayım. Ceza sahası dışından Désiré Doué ile bir şans denedi Paris Saint-Germain ancak çerçeveyi bulamadı Doué. Görüntüye de Hincapié geliyor. Arsenal taraftarları şu anda oldukça keyifli olsa gerek. Yani Budapeşte'deki atmosferi nasıl değerlendirirsin Olcan? Yani gördüğün kadarıyla tabii ki burada birazcık daha sessiz izliyoruz ama senin çok net bir şekilde gözlem yeteneğinin üst düzey olduğunu bilirim. O yüzden de şu anda böyle taraftarların suratlarını ara sıra tabii ki kameralarda dönüyor. Yani oradan okuduğun şeyler, birazcık mimikler sana neyi işaret ediyor? Yani bu iki taraf hakkındaki yorumlarını alabilir miyim? Taraftarlar nezdinde en azından.
1: Benim dikkatimi bu maçın çok erken oynanması dikkatimi çekti. Derken,
0: bu arada Havertz tehlikeli pozisyon olabilir. Havertz vurdu son anda, orada Marquinhos. Kaptan son anda Marquinhos. Böyle noktalarda, böyle anlarda sahneye çıkan Marquinhos topu engelledi. Evet Olcan, söz sende.
1: Havertz de bu arada ikinci golünü de atıyordu. Şunu diyordum. Atmosfer çok olumlu yani. çok erken başlayan bir final. Normalde finallerin böyle 10-11 gibi saatlerde oynandığını biliyoruz biz. Daha böyle neşeli, gündüz maçı, keyifli bir atmosfer gibi geliyor bana şu an.
0: Ya peki mi sana şeyi soracağım. Şimdi sen bir Beşiktaş taraftarısın. Beşiktaş maçlarına da düzenli giden bir adamsın. Abi böyle mesela atıyorum bir hafta sonu öğlen 4 maçını mı seversin? Yoksa akşam böyle 9.30'da oynanan böyle artık ciddi bir akşam maçını mı seversin? Yani çünkü taraftarlar biraz 50-50 burada. Yani kimisi şöyle öğlen maçlarını seviyor, kimisi akşam maçlarını seviyor. Gittiğin denklemde soruyorum, İzlemeden bahsetmiyorum.
1: Ben
0: maça gideceksen gece maç mı olsun, öğlen maç mı
1: olsun? Vallahi ben gececiyim, gece maçı olsun isterim. Çünkü öncesinde arkadaşlarımızla daha çok muhabbet edecek ve vakit bulabiliyoruz. Hasret gider mi olsun, yemek yeme olsun. Hı hı. Daha keyifli sohbet muhabbet ortamları oluyor. Hı. Ondan dolayı vakitlice mesela saat 9'daysa maç 6'da buluşup muhabbet sohbet yemek eşliğinde maça gitmek tarafındayım ben.
0: Güzel, yani sonuç olarak maç bir sosyalleşme de aracıdır.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Sen de oradaki ekibinle sosyalleşmek için oradaki zamanın kıymetinden dolayı gece maçı, evet, sevdiğini ifade ediyorsun. Güzel, yani katılırım. Ben abi şeyi çok seviyorum. Zaman zaman birazcık böyle işte artiste bak gibi yorumlar yapacak olanlar da vardır ama öyle öğlen maçı olduğu zaman bir güneş gözlüğünde maçı izleme aktivitesi çok hoşuma gidiyor. Yani belki de ötekini çok daha fazla etüt ettiğim için bu cümleyi kuruyorum ama ya öğleden sonra, ama böyle öğlen saat 12'den bahsetmiyorum. Yani gün batımı maçın sonu olacak gibi.
1: O
0: gözlüğü
1: güzeldir.
0: Takıp gittiğin.
1: Arada güzeldir.
0: Değil mi?
1: Yani sürekli tercih etmem ama arada mesela 4-5 maçta bir dediğin senaryo gayet
0: bir tat katar yani.
1: Okeydir. O da ya bir değişikliktir yani.
0: Ya İnönü'ye giderken o ağaçlı yolda o öğleden sonra yürüyüşü de keyiflidir be abi.
1: Tabii Şairler Parkı'na da buradan selam yolluyoruz. Dişnezade Parkı.
0: Peki Selim Evrengil'e döneceğiz. Telaffuz son derece doğru demişti son olarak. Arsenal hücum oyuncuları maçın önemi ve topa pek sahip olmamalarının etkisiyle son derece gerginler. Ve maça girebilmiş de değiller. Fakat Rice savunma dörtlüsü Raya konsantrasyonunu koruduğu sürece bu şekilde gol yemelerinin de kolay olacağını düşünmüyorum diye bir yorum var. Katılırım yani, kesinlikle katılmamak elde değil. Çok kompakt bir Arsenal savunması görüyoruz. Hücumda özellikle Havertz'in birazcık daha orta saha meziyetlerinin de olması kaynaklı olarak zaman zaman hem solda hem sağda topla buluştuğu denklemlerde tehlike yaratabildiğini de gördük. O yüzden de yani Selim, %100 katılırım sana. Yani o arka hattın yanına ben Havertz'in de verimini eklemem lazım. Evet, yani belli başlı isimler çok da fazla öne çıkmadı en azından topla Arsenal'de. Ama yine de Havertz'i burada bir köşeye ayırmak istiyorum. Yani sırf gol kaynaklı değil, şu Marquinhos'un engellediği pozisyonda da Havertz'in mesela çok doğru bir yerde topla buluştuğunu ekleyerek yoruma en azından ufak bir artı katıp oraya şeye de katmak istiyorum. Bu arada Ahmet Bey de yazmış. Koşu mesafelerinde de Arsenal önde diye. Hakiminin de bu gerginlikle beraber bir kırmızı görebileceğini düşünüyorum maçın ilerleyen dakikalarında diye bir yorum gelmiş Dubai'den Ahmet Bey'den. Bu arada evet, burada da bakıyorum Arsenal ikinci golü bulamadığı senaryoda diye bir yorum gelmiş. Artık bu yorumların zaten kalanlarını ikinci yarının hemen başında konuşacağız. Devre arasında çok kısa bir bağlantımız olacak. Selim Payalan'la bir telefon bağlantımız olacak ama haliyle bizler de maçın ilk yarısında sizlere eşlik etmeye çalıştık. Dilimiz döndüğünce sohbet etmeye çalıştık. Bir Dünya Kupası'nın statları hakkında çok güzel bir dolgumuz var. Dünya Kupası'nın da başlamasına çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 11-12 gün kaldı. 10 Haziran olsa gerek ilk karşılaşma, ki şu anda 30 Mayıs gününün içerisindeyiz. Peki bir statları şöyle bir dinleyelim. Bir kapasiteleri, bir detayları. 3 ülkenin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'ndaki, ardından da tabii ki yayınımız tam gaz devam.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
4: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Files. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki ilk yarıyı geride bıraktık. Paris Saint Germain Arsenal karşılaşmasında Arsenal'ın 1-0'lık üstünlüğü sürdüğünü söyleyelim. Tabii ki ilk yarı geride kaldığını da söylemiştik ama mikrofonları birazcık da Selim abiye, Selim Payalan'a çevireceğiz. Selim abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkürler abi, öncelikle kırmadığın davetimizi ve yayınımıza katıldığın için. Abi tabii yani ilk yarıyı bir sormak istiyorum. Yani beklediğin gibi bir 45 dakikayı mı geride bıraktık? Arsenal'dan bunu bekliyor muydun? Birçok kişi Paris Saint Germain'in oyun üstünlüğünü eline alacağını ve skoru da alacağını söyleyen taraftaydı ama Selim Payalan maç önü ne düşünüyordu? Maç sırasında ne gördü ve ilk yarı yorumu nedir?
5: Maç öncesinde Arsenal'ın zaten bu başlangıcını hepimiz biliyorduk. Yani gol harici başlangıç. Kendi yarı sahasında kapanıp Paris Saint Germain'in bütün hatlarıyla hücuma dönük oyuncularına bir önlem alacaktı. Maçı böyle bekliyorduk ama gol tarafında bu kadar erken bir Arsenal golünü beklemiyordum ben açıkçası. Orada bir şans golü, bir de Havertz'in becerisi. Yani zaten Chelsea ile Manchester City'ye de aynı tarzda bir gol atmıştı. Evet. Yani aslında çok da hakkı verilmeyen bir oyuncu Kai Havertz. Yani kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi finalinin ikisinde gol atmak her oyuncuya nasip olabilecek bir durum değil. Havertz'in takipçiliği biraz da tabii nasip golüyle aslında tam da Arsenal'ın istediği oyun başlangıcı oldu. Zaten 0-0 giderken böyle bir oyun tarzı bekliyorduk. Ama Paris Saint Germain'in bir şekilde skoru bulup öne geçeceği herkesin tahminiydi. Ancak Arsenal golü bulunca daha da savunma noktasında katılaştılar, iyice kapandılar ve son derece iyi bir savunma yapıyorlar. Ama Şampiyonlar Ligi finali açısından ilk 45 dakika futbol konusunda bir hayli kısır geçti. Bir kere Arsenal'ın katı savunma prensiplerini açabilecek herhangi bir çözüm üretemedi Luis Enrique'nin oyuncuları. Sürekli alan değiştirdiler. Yani Desire Doué olsun, Dembele olsun, Kvaratskhelia olsun. Bu üçünü sürekli yer değiştirdiler. Kendi bölgelerinin dışına çıktılar. Çünkü öyle anlar gördük ki Arsenal'ın savunma hattı çizgisi 7 oyuncuyla oluşmaya başlamıştı. Adeta 7 kişilik bir savunma hattı vardı. Sağ beklerin yanına çizgi oyuncuları da geliyor. Solda Trossard olsun, sağda Saka olsun. Bunlar da iyice kapanınca Paris Saint Germain'in yıldız oyuncularının bir türlü boşluk bulamadığı bir düzene geçildi. Haliyle tempo da düşük. Paris Saint Germain oyun ritmini bulduğunda çok tehlikeli olan bir takım. Ama atak sürdürülebilirliğini de bulamayınca haliyle şu anda yıldız oyuncularının biraz motivasyonu finalde düşmüş gibi. Tabii Luis Enrique Kurt Hoca İkinci yarıda bakalım neler düşünecek. Oyuncu değişikliği belki yapabilir. Ben Fabian Ruiz'i çok etkili göremedim sanki.
6: Katılırım.
5: Fabian Ruiz biraz ağır kaldı gibi.
6: Katılırım.
5: Yani Avrupa Şampiyonası'nda o bildiğimiz Fabian Ruiz'in daha biraz gerisinde.
6: %100.
5: Merak ediyorum neler yapacak Luis Enrique ve bir tehlike çanları da var. Şöyle ki Paris Saint Germain hücuma kalktığında yine Kai Havertz'le oraları karıştırabilecek atakları geliştirme potansiyeli var Arsenal'da.
6: Peki şunu sorayım Selim abi, yani lafını böldüm, çok özür dilerim bu arada. Ama yani ikinci yarıda Luis Enrique'den hamleler olabilir dedin. O noktada yani ilk yarıda aslında topa sahipken birazcık daha arkada üçlü gibi gördük. Yani Hakimi sağ kulvarda ve ilerideki üç oyuncu da tabii ki senin de ifade ettiğin gibi abi yani dönerek gördük. Ama sağ içi kurgusunda da bir problem var mı diye de sormak istiyorum. Ve oyun bir pivot istiyor mu Paris Saint Germain'de? Yani bir Gonçalo Ramos veyahut da biraz daha belki hareketli oyunculardan bir Barco

0: Çünkü dediğim gibi Fabian Ruiz'i böyle çok etkili göremedim.
1: Katılırım.
0: Onun haricinde yine futbol severler aslında Arsenal tarafından da bakarsak Gyökeres'i herkes finalde 11'de bekledi.
1: Evet.
0: Ama burada da Mikel Arteta'nın başarısını övmek lazım. Özellikle bu tip maçlarda, Premier Lig'de de zorlu maçlarda Gyökeres yerine Kai Havertz'i tercih etti. Bunun sebebi de şu: bağlantı oyununda var Kai Havertz. Orta saha oyununda var. Santraforken orta sahaya gelip orta sahayı çoklayabiliyor. Orada Gyökeres olsa biraz daha ileride tek kalabiliyor ama Kai Havertz Ödegaard'ın yanına gelip merkezi daha da kalabalık tutabiliyor.
1: Çok doğru abi.
0: Bunda da Mikel Arteta'nın ne kadar oyun noktasında oyuncularına hakim olduğunu ve Paris Saint-Germain'i durdurmak konusunda ne derece çalıştığını gösteriyor. Ama bu final böyle bitmemesi gerekiyor. Yani ben bir kere tabii dinleyicilerim arasında Arsenal tarafları da vardır ama Paris Saint-Germain tarafındayım ben. Yani
1: olabilir abi, ben de mesela Arsenal'ı destekliyorum. Futbolun güzelliği de bu, sohbet zaten abi.
0: Tabii tabii, şunu söyleyeyim. Yani böyle sıkıcı bir şekilde bir 45 dakikaya daha tahammülümüz yok. Bence
1: doğru, doğru.
0: Yani bir Paris Saint-Germain bir bulsun, ondan sonra daha bir hareketlensin. Ya çünkü Arsenal maç böyle gittikçe katı savunmayı bırakmayacak. Hatta yani gönlümden geçen Paris Saint-Germain öne geçerse Arsenal hücum konusunda neler yapacağını merak ediyorum. Yani
1: çok doğru abi. Çok çok güzel baktın olaya. Hakikaten %100 katılıyorum.
0: Çünkü evet, yani öyle şu anda Arsenal'ın istediği zaten 0-0'da oyunu götürmekti. Bir de nasip golüyle öne geçince artık hiç hücumu düşünmüyorlar. Birbirine bile bu oyun tarzını değiştirmeyeceklerdir. Çünkü Mikel Arteta'nın güçlü Paris Saint Germain karşısında aklında hep şu olacaktır: hiç değilse uzatmalara ve sonrasında penaltılara götürelim bu işi. Hani 2-1'de çok zor bir anda, şu anda Paris Saint Germain'in ikinci yarıda iki gol bulması yıldızlarla mümkün ama şu moral motivasyon durumuyla biraz zor gibi. 2-1 öne geçebilirse ben Arteta'nın öğrencilerinin hücumda ne kadar becerili davranabileceklerini merak ettiğimden, yani ikinci yarıya Paris Saint Germain'in goller bulacağını tahmin ediyorum. Ya bulması gerekiyor diyorum artık final konusunda. Ya bir de gündüz maçına alışamadım.
1: Alışamadın yani, değil mi abi? Bunu çok tartıştık yayın içinde, maç içinde böyle sohbet ederken bunu evet, çok sorduk. Yani birçok dinleyicimiz de yazdı. Yani artık galiba kalıcıymış Selim abi.
0: Kalıcı şöyle, Asya'daki futbol severleri düşünmek gerekirse tabii önemli bir değişim, uygulama. Çünkü bizim burada, yani Avrupa saatine göre bizde de 21.45-22 maçları olduğunda o saatler Asya'daki futbol severler için çok daha sıkıntılı. Ama 19'lara çekildiğinde biraz daha idare edilir saate ulaşıyor. Daha çok futbol severin takip edebilmesi için bir de hem stat çevresindeki aktivitelerde taraftarların daha rahat olabilmesi için, hani bu hafta sonu tatilinin daha çok yaşanması için, hani gündüz gözüyle insanlar daha çok çıkıyor oralarda, hatta maç sonunda gezmeye, eğlenmeye de çok vakitleri olabiliyor.
1: Doğru.
0: Böyle bir uygulama ama ben alışamadım. Tabii ki göz de alışacaktır. Düzenli bu şekilde olursa biz de alışacağız ama hem de stadın kamera açısına da bir türlü alışamadım.
1: Abi yani, evet, o çok sıkıntı hakikaten. Biz de burada evet, karşılaşmaları aktarıyoruz ama Selim abi çok sen zor. Tabii bu işin kompetanı bir adam olarak çok niş bir cümle ettin. Çok katılırım abi.
0: Evet, çünkü ben mesela Bundesliga 2 maçlarını dahi anlatıyoruz. Aha. Yani Bundesliga 2'nin o tribünleri bile yüksek olduğundan kamera mecburen yüksek bir tarafa konuluyor. Oradaki maçlarda dahi üstten izlediğimiz için her oyuncunun performansını, oyun akışını çok daha görebiliyorsunuz, iyi görebiliyorsun. Ama böyle hani bunu UEFA'da eleştiri için söylemiyorum. Stad'ın buraya, Budapeşte'ye bir final verilmiş ve stad'da bu. Stad'ın fiziki şartları bunu gerektiriyor. Yani rejim mecburen o alt tarafa kuruluyor. Ama işte bu da sağdaki performansı stad'da değilsek izlemeyi, televizyon başında analiz etmeyi biraz zorlaştırıyor. Çünkü yere yakın bir alanda o boşlukları bazen göremiyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Bu da tabii ki stat şanssızlığı diyelim. Ama tabii Budapeşte de Avrupa'nın önemli merkezlerinden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Yani UEFA'da bunu değiştire değiştire haliyle finalleri farklı farklı ülkelerde oynatıyor.
1: Vallahi Selim abi, kıymetli yorumlarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Bu arada aşırı keyif aldım sohbetten. O yüzden artık Dünya Şampiyonası'nda da ara sıra yayınlara gerçekten beklerim.
0: Evet evet, ben de beklerim. Yani evet, değer verdin, beni bağladın. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Bakın, hakikaten çok büyük keyifti.
0: Daha güzel olur. Daha güzel olur hep.

0: Birlikte futbola doyarız diye.
1: Aynen öyle abi. Tamam. Selim abi görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Eyvallah.
1: Evet, Selim Payalan da bizlerle beraberdi. Dakikalar 47'yi gösteriyor. Şu anda durum 1-0 Arsenal lehine. Şu anda da tabii ki bakıyorum. Evet, ilk sarı kart çıktı Christian Mosquera'ya. Hatta bugün tabii ki risk yönetiminin de önümde birçok şeyleri var. Kart seçenekleri de karşılaşmada mevcuttu. Stüdyomuzda da Sevinç hakim diyelim. Yani sadece tabii Olcan Bilge yok bugün stüdyomuzda. Stüdyomuz kalabalık. Sevinç hakim olduğunda söyleyelim. Bütün dinleyicilerimizin içinde bir kez daha telefon attığımızı hatırlatalım. 0212 273 10-10'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii ki şu anda heyecan dorukta. Selim abi ister istemez futbolda golleri istiyor. Futbolda golün meyvesi, futbolun meyvesinin gol olduğunu ifade etti. Ki Arsenal biraz daha 0-0, işte 1-0 oyunlarında oyunu biraz daha kısırlaştırdığını ifade ettiği için biraz daha Paris Saint-Germain tarafında olduğunu söyledi. Ki ikinci yarıda da açıkçası bakalım tabloda neler olacak göreceğiz. İki takım antrenörlerinden de değişiklikler olmadığını söyleyelim. Yayın hattımızda bir kez daha hatırlatalım. 0212 273 10-10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Olcan hocam, yani ikinci yarıda bir değişiklik bekler miydin? Yoksa hocaların şöyle bir 10 dakika daha beklemesi, 15 dakika beklemesi doğal karşıladığın bir durum mudur?
2: Bence Saint Germain cephesindeki soyunma odası konuşması etkili oldu diye düşünüyorum ben. Arsenal'i biraz gergin gördüm. Keza bir taç esnasındaki sarı kart da bunu gösteriyor.
1: Derken Paris Saint Germain hücumu olabilir, Arsenal savunması da iyi kapandı. Evet hocam, sizdeyiz.
2: Evet, yani Paris Saint Germain'i daha etkili görüyorum 49. dakikaya kadar.
1: Bu arada Tekin Bey'in bir mesajı var. Selamlar, bu maçın özeti sadece bek oyuncularına bakarak çıkarılabilir gibi geliyor bana diye bir mesaj gelmiş. Şöyle detaylandırmış Tekin Bey. Arsenal iki tane stoperden devşirme bekle oynuyorken Paris Saint Germain tarafı aslında iki tane kanat beki, hatta halk tabiriyle kendi aramızda böyle uçak gibi bek, ya da farklı bir sözcük var ama onu söylemeyeyim, uçak gibi bek diyelim, bu tabiri söylemek mümkün kanat bekleri için. Yani gerçekten öyle. Yani sonuçta şunu da düşünüyorum birazcık, ya Paris Saint Germain belki de şu anda mevcut futbolun en güzel oynanan takımlardan bir tanesi. Yani Bayern Münih ile Paris Saint Germain'i bir köşeye koyarım. En azından naçizane görüş olarak. Kanat beklerinden de iki takımın oyun felsefesini genellikle nasıl olduğunu anlamak da mümkün. Bu maç nezdinde tabii ki bir final maçı olmasından da dolayı sadece bu maç nezdinde belli takımların çok daha kompakt, çok daha sabırlı olması çok daha anlaşılabilir. Ama zaten hani Şampiyonlar Ligi'nin birçok evresinde, yarı final evresinde bile çok daha akışkan, çok daha fazla pozisyon bulunan maçlar izledik. Finaller zaman zaman tıkanabilir. Bunları çokça görüyoruz. Yani sadece kulüpler düzeyinde değil, milli takımlarda da görüyoruz. Zaman zaman açık oyunlar da gördüğümüz oluyor. Onlardan futbol sever olarak keyif alıyoruz. Ama yani Tekin Bey'in yazdığı gibi bek tercihleri bile iki takımın aslında anlayışlarını çok net gözler önüne, yani çıkaran, gözler önüne süren durumda olduğunu da söyleyeyim. Yani PSG tarafı mutlaka bence ikinci yarı baskısını biraz daha arttıracaktır. Arsenal tarafının ben maçın sonuna kadar artık bu kadar da gömülü olabileceğini beklemiyorum. Yani belli bir alandan sonra özellikle oyuna kenardan belki bir Madueke hamlesiyle, belki bir Eze hamlesiyle biraz daha hani karşılık verebileceği, işte artık riskler alındığı noktada o savunma arkasına koşular veyahut da işte Havertz'in golde bulduğu gibi veyahut da işte Marquinhos'un son anda engellediği pozisyonda Havertz'in yakaladığı o diğer çizgide bulduğu pozisyon gibi işte oyuna girmesi halinde de Madueke'nin de Eze'nin de böyle şeyler yaratabileceğini düşünüyorum. Naçizane görüş olarak, yani belki birazcık klasik bir yorum olacak ama Paris Saint Germain deniyor 65'e kadar gelmezse bence geleneksel bir forvet istiyor oyun. Çünkü ister istemez oyun birazcık daha içeriye kenardan servislerle olmak durumunda kalacak. Yani böyle bir tabloda da biraz daha pivot özellikli bir oyuncuyu da barındırması takımların zaman zaman artı oluyor ki mesela bunu Almanya milli takımının Fülkürük'ü kullanması gibi de yorumlayabiliriz. Yani Fülkürük mesela normal şartlarda belki Almanya milli takımında hedef 11 oyuncusu değildi ama sonradan oyuna girdiği zaman o pivot özelliğiyle size artı sağlayabilen bir konumdaydı. Yani Paris Saint Germain'in farklı bir şey yapması lazım. En azından savunmayı açmak açısından. Çünkü hakikaten yani Arsenal'in savunmasını yani bir kere bir zorladıklarını ilk yarıda gördük. Fabian Ruiz'in aksiyonuyla, ama onun haricinde hiçbir aksiyonda esasında net pozisyona girdiğini görmedik Paris Saint Germain tarafının. Olcan hocam, tabii ben epey konuştum. Birazcık aslında rol çaldım sizden yorum yapma konusunda ama size de döneceğim. Yani şimdi şunu soracağım. Yani sen Arsenal'in tedirgin olduğunu, Paris Saint Germain'in esasında nispeten daha iyi gördüğünü ikinci yarının başlangıcı açısından böyle bir yorumla başlamıştın. Yorumunda sabit misin? Ve ilk yarıdan farklı olarak şu anda Paris Saint Germain'de gözlemlediğin herhangi bir şey var mı?
2: Yorumumda şu an sabitim. Niye sabitim? Çünkü baktığımız zaman da kamera hep Arsenal'in yarı alanında çekim söz konusu kameranın. Yani daha baskılı tarafın görece Paris Saint Germain olduğunu düşünüyorum ben.
1: Katılırım bu arada. Skoru
2: en azından. Yani net bir fırsat bulamasalar da daha bir istek söz konusu ikinci yarıda.
1: Ben katılmamak elde değil. Bu arada sarı kartlarda yavaş yavaş çıkmaya başladı. Maçın ikinci sarı kartı da çıktı. Bakıyorum oradaki karambolde kime çıktığını anlamaya çalışıyorum. Bu arada Due yerde kalmıştı. Desire Due yerde kalan isimdi. Saka diye gördüm ama belki de hatam vardır. Evet, Bukayo Saka müdahalesiyle sarı kartı gören isim oldu. Paris Saint Germain'de serbest vuruş kullanacak. Bu arada Yunus Bey'in bir mesajı var. Abi radyoyu yeni açtım, kusura bakma da demiş. Şampiyonlar Ligi finaline yakışan bir maç mı oluyor sence demiş. Yani tabii çok daha güzel bir maç izlemek hepimiz belki de isterdik. Yani ben tabii Arsenal'ı destekleyen birisi olduğum için skordan memnunum ama yani maç kalitesiyle alakalı büyük sıkıntılar bence de var. Yani özellikle Arsenal'ın anlayışı yüzünden bunun da olduğunu da söyleyebilirim. Ama yani şu çok anlaşılabilir bir şey. Bir taraf çok bariz daha iyi futbol oynayan bir takım. Ve bir taraf hani bu maçı kazanmak adına esasında hani golü de buldu. Üzerine de bunu yapıyor. Yani buna saygı gösteriyorum. Ama ya bunu destekleyen bir taraf mıyım? Değilim normal şartlarda. Sadece genelde Arsenal'ı destekleyen taraftayım. Bu arada Olcan'ın sesiyle alakalı ufak bir problem olmuş. Demin yayına gelmemiş. Benim sorularım yanıtsız kalmış gibi. Olcan'a da şu soruyu sormuştum. Aslında bir kez daha yanıtı alalım. Orada çok derinden geldiği ifade edilmiş. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey'e de bu konudaki bizlere desteğinden de dolayı. Pod'la alakalı benim yaptığım ufak bir hata kaynaklı olduğunu da söyleyelim. Olcan, yani şunu sormuştum. Fikrinde sabit misin şeklinde, yani PSG'nin üstün oynadığını ifade etmiştin ilk ikinci yarı nezdinde. Arsenal'in birazcık daha gergin gördüğünü, ki Saka da üzerine bir sarı kart gördü, onu da aktaralım. Senden en azından yorumunun bir ufak da olsa bir tekrarını almak isteriz. Abi.
3: Ben fikrimde sabitim, yani şu an topu da PSG çeviriyor. İkinci yarı daha çok arayan, isteyen tarafın PSG olduğunu düşünüyorum ben.
1: Ki bunu da görüyoruz. Senin söylediğine ek olarak da şunu ifade edeyim. Hatta senin söylediğin cümleye de istinaden kameranın genelde Arsenal yarı sahasında olduğunu ifade etmiştin.
3: Evet.
1: Ki
3: maç hep orada geçiyor gibi. İkinci yarı özelinde. Arsenal'i sete oturmuş görüyoruz şu an.
1: Yani savunma setine.
3: Savunma setine oturmuş, disiplinli bir şekilde rakibini karşılıyor.
1: Yani maçın hakikaten genel tablosunda bunu da görmek mümkün. Ya Paris Saint-Germain evet topla beraber karşı kalede bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ama net pozisyonda yok abi yani. Yani net pozisyon var işte şunu da demek bence haksızlık yani Arsenal'de bu konuda. İşte Paris Saint-Germain tek kale top oynadı işte 3 kere 5 kere 10 kere net pozisyona girdi gibi bir şey de söyleyemiyoruz. Evet hani sonuçta karşı alanda oynadı ama pozisyon yok abi.
3: Aynen öyle yani pozisyon yok şu an. Çilingir kim o aranıyor.
1: Bak bir dinleyicimiz demiş ki abi Şampiyonlar Ligi'nde maç Paris Saint-Germain Bayern'de demiş. Biz onu izlemek istiyoruz demiş. Biz 5-4 görmek istiyoruz demiş. Hocam 5-4 en kaliteli maç mıdır? Çok gollü maçlar en kaliteli midir diye sormak isterim. Yani bu çok aslında tartışılabilen bir konu. Yani birçok eski futbolcu hatta ünlüler dediğimiz yayıncı, yabancı yayıncıların kimisi işte bu kadar gollü maçların esasında futbolun gerçek kalitesinin ortaya çıkmadığını, aksine çok daha aslında problematik bir durum olduğunu ifade eden demeçler de var. Sen hangi tarafta yer alıyorsun bu konuda?
3: Ya bence o tarihe geçmiş bir karşılaşmadır ama bir daha da onun gibi bir maçın eşine benzerine rastlanacağını ben düşünmüyorum yani.
1: Vallahi yani konsol oyunu gibiydi ya.
3: Evet. Yani 9 gol istesen belki de atamazsın konsol oyununda.
1: Bak geçen gün Dünya Kupası özel içeriği çektim. Dünya Kupası tarihinde en gollü maç 13 golle yok 12 golle 7-5 bitmiş.
3: Hmm.
1: Tabii. Matematik yapamadık. 12 golle 7-5 bitmiş. Yayında da öyle bir gaf yapmıştık tabii ki o artık bir dolgu yayınımız. Birçok dinleyicimiz 7 ile 5'i toplayıp 13 bulduğum için bize çok fazla güzel söz söylememiş diyelim. Yani zaman evet. Zaman tabii ki basit matematikte de hatalar yapabiliyoruz ama yani bunu da en azından söylemiş olalım. Farkındayım. Yani geri dönütlerin de farkındayım. Güzel yorumlarınız ve eleştirileriniz için de teşekkür ederim. Komik bir yorumdu. Hakikaten kendime de bayağı güldüm. Yani 7 ile 5'i toplayamadığım için zaman zaman oluyor abi.
3: Bazen olur. Bazen olur.
1: Dakikalar da 59'u gösteriyor. Henüz gol sesi çıkmadı ikinci yarıda. Yani ilk yarıda Arsenal'ın 6. dakikada Havertz'in golüyle öne geçtiğini söyleyebiliriz. Ardından Paris Saint-Germain hücumları. İkinci yarıda hiçbir değişiklik yok. İki sarı kart var Arsenal tarafında ama bir değişiklik yok. Birazdan da tabii bir Amerika'ya bir gideceğiz. Amerika'da küçük bir bağlantımız olacak. Eğer müsaitse tabii ki bir kez daha soracağım ama Ömer Albayrak'la bugün de gün içinde konuşuyorduk. Fenerbahçe maçlarında genelde maç önünde kendisine her zaman bağlanıyoruz. Ömer Albayrak'a da bir döneceğiz. Eğer müsaitse kendisi de şu anda Amerika'dan takip ediyor. Tabii ki Dünya Kupası atmosferini de soracağız. Yani yavaş yavaş Dünya Kupası'na doğru hazırlıklarda vardır. Finalin oynanacağı New York tarafında olduğunu biliyorum. Kendisi de eğer müsaitse kendisine bağlanacağız. Amerika'dan bakalım bizlere neler söyleyecek, hangi detayları aktaracak. Yani tabii biz şu anda finale daha yakın taraftayız. Budapeşte Amerika'ya yani New York'a göre daha yakın ama birazcık uzağa bir bağlantı yapacağız bu sefer. Bakalım Avrupa futboluyla da gerçekten yani bilgisiyle de bu konuda güvendiğim Fenerbahçe maç öncelerinde her zaman istişare ettiğimiz Ömer Albayrak da attığımızda. Ömer hoş geldin.
0: Hoş bulduk Can, sesimi alabiliyor musun?
1: Gayet güzel abi. Tabii biraz saat farkımız var. Günaydın mı demem gerekiyor abi?
0: Fena değil tabii. Öğlen 12'de başladı maç. Şu anda işte saat 1.30 suları burada. Öğlen güzel bir Şampiyonlar Ligi finali izlemeye çalışırken kısık bir futbol görüyoruz.
1: Peki tabii şu anda 61. dakikanın içerisindeyiz. Evet, kısır bir futbolu bütün dinleyicilerimiz isyan ediyorlar şu anda chatte. Yani bir tek Arsenal taraftarı biraz memnun ama tabii ki maç neleri getirecek bunu da göreceğiz. Ama ilk 60 dakika nezdinde iki taraf hakkında da senden yorum almak istiyorum doğrusu. Yani Paris Saint Germain'i nasıl buldun, ne yapmalı? Arsenal'ı nasıl buldun, ne yapmalı diye sormak istiyorum.
0: Tabii ki Arsenal'in zaten ilk 11 çıkışında hani bulacağı fırsatlarla nasıl bir galibiyet alacağını az çok futbol severler kestirmişti. Ki nitekim de 6. dakikada Havertz'in çok güzel bir bitirişle golü taçlandırdı ve 1-0'dan sonra Arsenal genelde geride yaslanan, topu tamamıyla Paris Saint Germain'e bırakan ama asla ve asla net fırsat vermeyen.
4: Bu arada bir penaltı kararı mı? Evet, bakıyorum.
0: Evet. Burada da bir bayağı bir ses var.
4: Bir penaltı kararı mı? Paris Saint Germain penaltı kazandı ama tabii
0: ayağı
4: ki bir kontrol.
0: Ayağı daha önceden kandı bu arada. Ayağı daha önceden kanamıştı bu arada.
4: Kvaratskhelia'nın dizindeki olayı diyorsun değil mi abi?
0: Kvara'nın bir önceki pozisyonunda esasında ayağı kanamıştı. Onu zaten göstermişlerdi. Ama şimdi tekrar izleyeceğiz pozisyonu. İstiyorsan sen de sayın dinleyenlere aktarmaya devam et. Duralım şu anda, yapılacak bir şey
4: yok. Evet ya, yani tabii ki ben de şu anda pozisyonu aktarayım. Bir duvar pası vardı. Paris Saint Germain Kvaratskhelia ile gol pozisyonuna gidiyordu. Orada sarı kartı olan Mosquera'nın aslında çok kontrolsüz müdahalesi ki penaltı.
0: İkinci sarı can sanki. İkinci sarı.
4: Yani. Evet, ikinci sarı olabilir. Bu arada... Yani zaman zaman kırmızı karta yol açan pozisyonlarda karşılaşmanın hakemleri penaltı kırmızı kararlarını vermiyorlar ama yani ikinci sarı çıksa da birçok kişinin itiraz etmeyeceği bir pozisyon olduğunu söyleyebilirim.
0: Yanımda bu arada Eren Bozgit var, çok selamını iletiyor sana.
4: Eren'e de selamlar. Eren'den de yorum alırız. Tabii yani şu...
0: Hoparlörü alamıyorum ama telefonu iletebilirim.
4: Alma, skor tahmini sorarız penaltıdan sonra.
0: Skor tahmini Eren'in maç öncesinde 3-1'di.
4: Tamam.
0: Eğer bu pozisyonda da golü bulabilirse Paris Saint Germain Eren'in tahmini girebilir. Eren'in
4: VAR kontrolü var bu arada, onu da söyleyelim. Şu anda VAR check işareti geldi. VAR'da bir kontrol var. Birazdan da nihai kararı da göreceğiz tabii ki. Şu anda önümdeki
0: maça heyecan gelir Can. Eğer yani penaltı golle sonuçlanırsa maça bence %100 penaltı bu.
4: Evet, bence de %100 penaltı ama zaman zaman tabii Şampiyonlar Ligi'nde yani aklıma gelen belli pozisyonlar var. Mesela Oğulcan hocamız da bugün bizlerle stüdyoda İbrahim'a Konate'nin bir pozisyonu hep onunla tartışmıştık. Hatta ben o sırada izlemiyordum. Abi vermedikleri penaltıya bak şeklinde onun da bir yorumu vardı Konate'nin pozisyonuyla alakalı PSG Liverpool eşleşmesi sırasında. Ama tabii ki göreceğiz.
0: Vermedikleri penaltı, verdikleri kırmızılar, vermedikleri kırmızılar, hakemler çok Şampiyonlar Ligi'nde eleştirildi bu sene.
4: Evet, şu anda da Vitinha topu aldı. Karşısında Raya var. Dakikalar 64'ü gösteriyor. Tabii ki senle belki eş zamanlı izleyemiyor olabiliriz. Yani farklı ülkelerdeyiz Ömer ama
0: Tam Vitinha'nın topu aldı dediği noktada ben de aynı anda Vitinha'yı topla gördüm. Aynı anda izliyorum.
4: O zaman aynı anda izliyoruz. Bu da hepimiz adına güzel sonuç olarak.
0: Bu sarı çıkmadı
4: Zaman zaman oluyor işte. O kırmızı penaltı yapmıyorlar. Onu da söyleyelim dinleyicilerimize. Tabii ki çok tartışılabilir.
0: Ama direkt kırmızı zaten, ama ikinci sarıdan.
4: Bu arada uzmana Dembele gerildi. Dembele ters kanatta. Dembele topu sol tarafa doğru gönderdi. Raya ile Dembele başka köşelerde. Skor 1-1'e geldi. Paris Saint Germain'de o konfeti patladı. Pardon? Ömer, alamadık sesini.
0: Burada yayında ağlayan Paris Saint Germain'de taraftarları görmek vardı. golden sonra çok da ses geliyor burada. Paris Saint Germain taraftarlarının ağırlıklı olduğu bir yerdeyiz şu anda. Yayını izlerken golde çok mutlu oldular.
4: Peki ya Eren 3-1 diyor. 3-1 PSG mi diyor abi?
0: 3-1 Paris Saint Germain dedi. Evet.
4: Sen abi, ne diyorsun?
0: Ben 2-1 diyordum maç öncesinde. Karşılıklı gol olacağını düşündüğüm bir senaryo oldu. Ama kesinlikle maça kalite geleceğini düşünüyorum şu anda. Çünkü çok kısır bir futbol izledik. Cidden canlı. Yani keyif vermedi. Hakem ilk yarıda korner kullandırmadan bitirdi. Tamamıyla otoriter bir şeyde yönetmeye çalıştı. Ve birazcık futbolu engellediğini düşünüyorum ben.
4: Ki birazdan tabii ki yorumlarını almaya devam edeceğiz ama evet, Mosquera ile de Timber değişti. Victor Gyökeres'i de görüyorum şu anda. Kenarda bakalım Gyökeres yerine.
0: Tabii sakatlıktan yeni döndü Timber. Hani ne kadar verimli olacağı konuşulur. Ama ancak sarı kartı olduğu için Mosquera'nın çıkartılması çok önemliydi. Yani bu esen çok gerekliydi.
4: Katılırım. Bu arada Ødegaard da kenara geliyor. Bakalım, evet. Victor Gyökeres de Ødegaard yerine. Sahada.
0: İki gibi oynayacaklar herhalde.
4: Ben muhtemelen sonuçta Havertz ile Gyökeres ön alanda belki
0: 4-1-1 Havertz'i geriye alabilir.
4: Muhtemelen göreceğiz bakalım yani Luis Scully'yi de belki önde konumlayabilir. Birçok şeyi.
0: Luis Scully'yi sol beke çekip inkapıyı çıkartabilir hani böyle şeyler de olabilir bu arada.
4: Yani peki sana şunu sorayım. 1-1'de Arsenal'ın oyunu aynı kalır mı? Yani gömülü bir Arsenal dedik. Aslında 0-0'da da gömülü oynamasını bekleyen birçok taraf vardı. Yani Ömer Albayrak 1-1'de Arsenal'ın gömülü oynamasını bekliyor mu? Yoksa Arsenal 1-1'de biraz daha artık bir şeyler yapmaya başlar mı? Hücum anlamında.
0: Burada gol yedikten sonra ilk 5 dakikanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü momentum tamamıyla Paris Saint Germain'in eline geçebilir. Ya da tamamıyla farklı bir aksiyon olarak Arsenal de gol bulabilir. Yani buradaki ilk 5 dakika şimdi golü bulduktan sonra Paris Saint Germain, Arsenal gol yedikten sonra rakip takımlar birbirini tartacaklar. Hı-hı. Hani eğer ama ben burada yine Arsenal'in kendini geriye çekmekten ziyade Gökereş ileriye attığı için hani Santra yani ileriye uzun topla çıkacağını düşünüp Havertz'i bulmaya çalışacağını da Saka'yı bulmaya çalışacağını düşünüyorum Arsenal'in. Declan Rice daha hiç maça girmedi neredeyse. Sadece top tutuyor.
4: Katılırım. Hani, katılırım. Yani hücum anlamında Declan Rice'tan herhangi bir şey görmedik.
0: Bu sezonun inanılmaz oynayanlardan tersiyle.
4: Katılırım. Abi çok alakasız bir soru sormak istiyorum Ömer. Yani şu anda tabii ki Amerika'da olduğun için de yani bizim de şu anda merak konumuz biraz da Dünya Kupası. Yani şu anda New York en azından Dünya Kupası atmosferine girmiş vaziyette mi? Böyle yabancıları hayır, görüyor musun?
0: Hayır, yok girmemiş durumdalar. Tamamıyla New York Knicks'in NBA şampiyonluğuna odaklanmış durumdalar.
4: Herkes Jalen Brunson mı diyor abi?
0: Evet, hani Empire State Building her gün turuncu, kırmızı turuncu, mavi, kırmızı yanıyor. Hani inanılmaz bir atmosfer, özellikle stat salon çevresinde, Madison Square Garden'da.
4: Hı hı.
0: Hani muazzam bir herkesin o tişörtlerini hani Fenerbahçe Final Four'a giderken nasıl herkes sarı tişört giyiyorsa aynısı New York'ta da şu anda New York Knicks için herkes şampiyonluğa odaklanmış durumda. O sene bu sene diyorlar.
4: Vallahi göreceğiz. Peki Ömer çok çok teşekkür ederiz. Yani bize katkılarından dolayı Eren'e de çok selam.
0: Çok selamlar tekrardan. O da kendisi iletiyor. Umarım bu kısır futbol güzel bir iki golle daha taçlandırılır.
4: Umarız bakalım bir yatırım tavsiyesi var mı son olarak onu da sorayım abi senden.
0: Paris Saint Germain kupayı kazanır.
4: Peki abi görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.
0: Hoşçakalın.
4: Evet, Ömer Albayrak da bizlerle beraberdi. Tabii ki normal şartlarda maç içinde çok fazla konuk almıyoruz ama kendisi de müsait olduğunu bizlere iletmişti. Ben de bugün birazcık daha konsept bir yayındayız. Biraz daha dostane bir ortamdayız. Olabildiğince herkesi yayına bağlamaya, herkesin katmaya da çalışıyoruz. Çok sesli bir yayın tasarladık zaten sizler adına. Maç öncesinde de 3 farklı konuk. Maç içinde Olcan Bilge kıymetli konuklarıyla, kıymetli yorumlarıyla bizlerle. Devre arasında Selim Payalan'a döndük. Bir Avrupa futbolunun gerçekten bu işteki en mertebeli spikerlerinden bir tanesinden dinledik aslında. İki tarafın analizini. Kendisi biraz daha futbola dair Paris Saint Germain'in gol bulmasını istediğini söyledi. Ki nitekim temennisi gerçek oldu. Ömer Albayrak'tan da benzer bir yorum geldi aslında. Herkesin niyeti biraz daha futbol, biraz daha futbol, biraz daha hücum. Ya çok da anlaşılabilir bu arada. Ben de normal şartlarda zaten bunu söylerdim. Bu arada görüntüye de Tony Parker ve David Beckham geldi. Böyle bir ortamda da Olcan Bilge'ye dönmek olmaz. Yani bu isimler ne diyorlardır abi, ne konuşuyorlardır?
3: Gözler Tim Duncan'ı aradı. Manu Ginobili'yi aradı diyorum.
4: Abi peki yani akşam çok acayip bir maç var NBA'de. San Antonio OKC eşleşmesi. Sen şimdi San Antonio'lu oyuncuları yavaş yavaş saymaya başladın. Yani bekliyor muyuz bir sürpriz Spurs'dan?
3: Bekliyoruz. Şeyi düşünüyorum. Tony Parker niye acaba Spurs maçını izlemeye gitmedi de bu maça geldi diye düşünüyorum. Çünkü Spurs efsaneleri bu maçta, son maçta onları desteklemeye gidecek.
4: Abi ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Muhtemelen Asvel koçu olduğu için Fransa Basketbol Ligi devam etmesinden de dolayı
3: evet.
4: Hani kısa mesafede şuraya gelirim ama yani maç için Oklahoma'ya kadar gitmek, gelmek hani günübirlik bir Oklahoma attım geldim zor olur herhalde abi.
3: O da haklı. Doğru bir yorum.
4: Ya mesela tabii ülkemizde bunu çok iyi başaran, hatta bir kez daha kutlayalım Sayın Acun Ilıcalı'yı. Yani bir onda çok görüyoruz. Yani bir gün Dominik'ten tek uçuş, oradan oradan bir haldan yine İstanbul'a, hakikaten bir gün içinde uçağı uyku aracı olarak kullandığında birçok yayında söyler Sayın Acun Ilıcalı.
3: Evet.
4: Ama sanırım Tony Parker bu şekilde değerlendirmiyor uçak seyahatlerini.
3: Bakalım şans getirecek mi Paris'e?
4: Vallahi göreceğiz. Peki yani NBA'de en sevdiğin guardların içinde Tony Parker'ı şöyle bir ilk 5'e alır mısın tarihte?
3: Almaz mıyım? Tony Parker gibisi gelmedi daha.
4: Ne diyorsun ya?
3: Tabii ki onun bir oyun stili farklıydı.
4: Peki Jason Kidd mi, Tony Parker mı?
3: Jason Kidd ve Steve Nash diyorum.
4: Güzel.
3: O ikiliye bayılırdım.
4: Hafif de bir NBA konuşmuş olduk. Dinleyicilerimiz genelde NBA sohbeti edince sevmiyorlar abi. Kanalı değiştiriyorlar.
3: Olabilir.
4: O yüzden biz de konuyu kapatalım.
3: Hemen kapatıyoruz.
4: Hemen kapadık. Bu arada köşe vuruşu kullanacak Paris Saint Germain. Yani tabii ben de konuyu ister istemez konuyu ben açtım. Sonra senin de lafını tıkamış gibi oldum abi, ama diyeceğim bir şey varsa söyle, sonra değiştireyim.
3: Estağfurullah.
4: Bu arada evet, köşe vuruşu değilmiş. Evet, şu anda Paris Saint Germain'de top en azından. Paris Saint Germain hücumunu izleyeceğiz sol taraftan. Bu arada 9 toplam girişimde 3 isabetli şutu var Paris Saint Germain'in. Arsenal'ın 3 girişiminde yalnızca 1 isabetli şut olduğunu söyleyelim. Maçta şu anda 1-1'lik eşitlik var. Ousmane Dembele penaltıdan buldu ikinci yarıda golü. İlk yarıda da Kai Havertz golü bulmuştu Arsenal adına. Dakikalar 73'ü gösteriyor. Tabii ki burada şakayla karışık. Her zaman şunu söylüyoruz. Yani bir kehanet var. Kehanet de nedir? Ben Radyo Gol'de şu ana kadar hiç uzatmalar anlatmadım ama bugün her ikimizin de tahmini zaten biraz da 1-1 maç uzar şeklindeydi. Ama gelişmesini bu şekilde ben beklemiyordum. Sen de beklemediğini ifade etmiştin. Evet. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Onu da konuşacağız tabii ki. Arsenal'da şu ana kadar 2 değişiklik oldu dakika 66'da. Timber ve Gyökeres oyuna girdi. Bu arada Arsenal için tehlikeli pozisyon olabilir mi? Daha önce Safanov. Saka'dan önce Safanov topun sahibi. Timber ile Gyökeres de Mosquera ve Ödegaard yerine oyuna girmişlerdi. PSG'de henüz bir değişiklik yok. Ki bakalım, yani zaman zaman olası 120 dakikalık senaryolarda teknik direktörlerin belli başlı değişiklikleri erkenden yapmadıklarını görüyoruz. Ki katılır mısın? Yani sen de çok olası olan 120 dakikalık maçlarda teknik direktörlerin 70-75 dakika aynı 11'le devam etme, biraz daha oyuncularını koruma ve hamlelerini sonradan yapma hareketini nasıl bulan taraftasın olacak?
3: Ve bazen işe yarar, bazen işe yaramaz. İnatçılık da bazen iyidir ama şu an pek iyi gözükmüyor diyeceğim, ama gerçi sen kimin girmesini doğru bulurdun Paris Saint Germain cephesinde?
4: Yani biz Zaire Emery istiyor sanki Fabian Ruiz yerine, ama yani belki 1-0 olsaydı Gonçalo Ramos derdim. İşte bir pivot atılsa daha iyi olur. Veyahut da bir Barcola. Ama skor 1-1'e geldi. İşte bir penaltı pozisyonu oldu. Penaltıdan yararlandı Dembele. Belki 1-1'den sonra biraz daha orta saha direncini daha da almak adına bir Zaire Emery sanki olabilir gibi.
3: Evet, sanki o penaltı çalınmasa bir müdahale gelebilirdi, ama o penaltıyla beraber skorun 1-1'e gelmesiyle daha bir rahatladı diye düşünüyorum.
4: Penaltı net midir hocam peki? Size göre de.
3: Bence net. Bence net.
4: Ben de çok net penaltı olduğunu düşünüyorum. Bu arada Mete Bey yazmış, Almanya'dan bir mesaj gelmiş. Selamun aleyküm. İyi maçı izliyorum. Belki çok ilginç gelecek size ama hakemin kararları özellikle faullerde sorgulanır olmaya başladı. Az önce biraz yaklaşık 15 dakika önce yazmış dinleyicimiz mesajını, ama Saka'ya faul olarak sarı kart verilmesine siz ne dersiniz? Almanya'dan Sevgi ile selam yollamış bize Mete Bey. Yani ben böyle şu ana kadar karşılaşmanın hakemini kötü bulmadım. Ama ya Saka'nın pozisyonunda kararsızım, bilmiyorum yani, aradayım ben de. Yani sarı kart verilmeli miydi, verilmemeli miydi? Ben vermeyebilirdim. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde kesinlikle vermeyebilirdim. Ama yani şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu pozisyonlara zaman zaman hani karşı hakemlerin daha az verdiğini görüyoruz sarı kartı. Ama yine de yani onun haricinde ben çok belirgin bir hata görmedim. Yani Olcan sen ne dersin? Karşılaşmanın hakemi konusunda yani Alman hakem, hatta ismine bir kez daha bakacağım. Şurada telaffuz edeyim. Daniel Zeibert hocanın kararları şu ana kadar sence nasıl 77 dakika itibariyle?
3: Ben valla Saka'ya verilen kararı biraz ucuz buldum kendi adıma. Verilmeyebilirdi o kart. Yani bu kadar yüksek profilli bir maçta daha müsamaha gösterilebilirdi diye düşünüyorum.
4: Ya Süper Lig o kadar fazla izlediğimiz için pozisyonlarda genelde sarı çıkıyor ama evet bence de herhalde burada çıkmaması doğru karardı.

0: doğru karar olurdu
1: öyle
0: diye.
1: Öyle diye düşünüyorum.
0: Bu arada Kvaratskhelia ile sol taraftan gidiyor. Vurdu son anda. David Raya. Son anda David Raya. Saçını başını yoluyor şu anda Luis Enrique. Heyecan dorukta Paris Saint Germain gümbür gümbür geliyor. Bakalım maç sonunda neler olacak. Sol tarafta Kvitça Kvaratskhelia'nın yaklaşık 45-50 metre driplingi. Ki gerçekten Avrupa futbolunun belki de en tehlikeli oyuncularından bir tanesi. Temas var mı yok mu? Direkten de dönmüş pozisyon. Evet, top direkten döndü ama tabii ki temas da varmış. Köşe vuruşunu kısa kullandı Paris Saint Germain. Ceza sahası içine doğru bir orta. Arsenal savunması bir kez daha uzaklaştırmaya çalıştı. Bakalım son temas. Timber'den köşe vuruşu kullanacak Paris Saint Germain bir kez daha.
1: Paris Saint Germain vitesi yükseltti.
0: Ceza sahası içinde de birçok Parisli oyuncuyu görmek mümkün. Arsenal tamamen kendi ceza sahası içine konuşlandı. Arka direğe doğru bir orta ancak çerçeveyi bulamadı Dembele. Uzmane Dembele'nin de duran toplarda özellikle açısına göre istediği ayağıyla vurduğu detayı da her zaman benim dikkatimi çekmiştir. Ve çok ilginç bulmuşumdur bu yeteneğini. Hocam yani size de sorayım. Oğulcan hocam yani siz tabii ki iki ayağıyla böyle iki ayağını bu tip aynı derecede kullanabilen oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Dembele gibi oyuncuların futbol sahasındaki artılarını sizden dinleyebilir miyiz hocam?
1: Nerede kaldı o oyuncular demek istiyorum. İlk yarıdaki Cassano yorumumuza gideceğim.
0: Gidelim.
1: Cassano gibi futbolcular artık zor görüyoruz diyorduk. Bu da bu pozisyonda bunun bir örneği olarak düşünüyorum.
0: Çok doğru. Yani hakikaten Antonio Cassano'ya
1: çift ayaklı.
0: Ne futbolcuydu be.
1: Evet.
0: Peki yani senin böyle ilginç hikayelerin var mı? Yani ne bileyim böyle bu tip çok fazla sevdiğin futbolcu var. Yani küçükken hayranken yani belki yazdığın ya da iletişimi kurmaya çalıştığın herhangi bir futbolcu oldu mu? Ben bir kere böyle bir şey yaşadım çünkü eğer yoksa ben anlatayım.
1: Benim yok, senden duymak isterim.
0: Abi Francesco Pisano'yu hatırlar mısın?
1: Aa, hatırlarım.
0: O zamanında işte
1: bek
0: sağ bek.
1: Efsane sağ bek.
0: Aynen. İşte biz de konsol oyunu oynarken işte Francesco Pisano da böyle 65 overall, 65 rating bir oyuncuydu yani. Evet. Aslında çok matah bir oyuncu değildi. Ama oyunda oynaması keyifli bir adamdı. Çok da bilinmeyen bir adamdı yani. İtalya'nın alt liglerinde oynayıp ben de bir tane çok güzel gol atmıştım konsol oyununda. Adama sosyal medya hesabından golü göndermiştim. Adam da bana böyle geri dönmüştü. İşte çok mutlu olmuştu onunla gol atıp onun spikerliğini yaptığım için. Yani buradan ilk iletişimimi de onunla o şekilde evet kurmuştum. Francesco Pisano'ya da selam olsun burada. Bir de hocam Eros Pisano vardı değil mi?
1: Eros Pisano, o da iyi bektir.
0: Sinan Bey'den de mesaj geldi. Dakikalar 81. Arsenal'ın gol atma dakikaları geldi bence Can diye. Vallahi çok seviniriz. Yani Sinan Bey hiç burada şey yapamayacağım. Ya tabii burada Paris Saint-Germain gol atsa da bağırırız. O başka bir konu. Arsenal gol atsa da bağırırız ama Arsenal gol atarsa çok da seviniriz. Çok da seviniriz. Yani herhangi bir iddia, kupon vesaire hiçbir şey oynamadım. Ama hakikaten Arsenal şurada atarsa başka bir keyiflenirim. Onu da söylemiş olayım yani burada yalan yok. Ama göreceğiz. Ya oyun bunu söylemiyor. Oyun yani atarsa PSG atacak gibi bir tablo bize gösteriyor. İster istemez tabii daha çok yüklenen taraf ama futbol belli olmaz. Futbol anlar oyunudur. Bir anda bir kontrol olur. Bir anda esrarengiz bir şekilde bir karambol olur. Çıkar Arsenal'da atar ama yani şu andaki tablo biraz daha Paris Saint-Germain'in eğer bir taraf atacaksa 90 dakikanın içerisinde gol Paris Saint-Germain atacak gibi gösteriyor bizlere ki evet Martinelli ve Madueke de oyuna giriyor. Arsenal'ın da herhalde bir şeyler ben de üretmek istiyorum dediğini bu değişikliklerden anlayabiliriz. Mikel Arteta'nın 82 dakika boyunca Havertz'in 2 hamlesi 2 aksiyonu dışında çok da fazla bir fırsat yakalatacak bir anlayışla sahada olmadığı açıktı. Ama tabii ki Madueke ve Martinelli fırsat yakalamak adına kritik isimler.
1: Sence skoru değiştirir mi bu hamleler?
0: Vallahi yani bence biz ikimiz de doğru bir tahminle birbiriyle.
1: Evet.
0: Herhalde ona uzatmalara gidiyoruz. Gideceğiz yani. Radyo Gol'deki bu kehanet son bulacak gibi duruyor yani.
1: Evet. Öyle gözüküyor. Maç başındaki tahmin tutacak gibi.
0: Özlemiştik zaten. Bir haftadır yayın yapmıyorduk. Bir haftadır tabii ki bizler adına da ufak bir tatil gibi oldu. Ben de dinlenmiş oldum bu evrede. Biraz tatil gibi oldu. Biz de geri geldik. Son derece işte fresh, taze bir şekilde geri geldik. Heyecanlı bir şekilde. Hele hele Arsenal maçıyla geri gelmiş olduk.
1: Evet.
0: Bakalım ya, uzatmalar eğlenceli olabilir ama tabii ya futbol bu, belli olmaz abi.
1: Tabii ki de yani. Her şeye açık ama bu değişikliklerle bence Arsenal ben de skoru değiştirmek istiyorum diyor.
0: Bu arada Barcola
1: çıktı.
0: Evet. Kvaratskhelia yerine Barcola.
1: Enteresan.
0: Valla Barcola da ilginç oyuncu. Kvaratskhelia da
1: bekleneni veremedi.
0: Yani kesin veremedi ama çıkmasını bekler miydim? Beklemezdim.
1: Yani ben olsam çıkarmazdım. Bu tip oyuncuların ne yapacağı belli olmuyor.
0: Bu arada Havertz bir kez daha gole çok yaklaştı ancak orada savunma kesti. Gyökeres şimdi karşı kaleye de Arsenal biraz daha oturmuş vaziyette. Bakalım oyuncu değişiklikleriyle beraber daha farklı bir Arsenal anlayışı görecek miyiz? Hinkapia ile şu anda ceza sahasına doğru girdi. Bir pas ancak Marquinhos uzaklaştırdı. Maç sonu için tahminim Arsenal kupayı alır demiş Mete Bey. Mete Gül yazmış, hatta profil resmine de milli takım özel pozuna dönmüş Mete Bey. Milli takım modunu açmış Dünya Kupası ile beraber, onu da söylemiş olalım. Bu arada Declan Rice taç atışı kullanacak ki böyle organizasyonlar Arsenal'da bazen yani çok tehlikeli olabiliyor. Duran top sayılıyor taçlarda. Bakalım Declan Rice uzun kullandı ön direğe doğru. Orada karambolden bir şey çıkacak mı? Son anda uzaklaştırıyor PSG savunması. Atak devam edecek. Saliba sağ kanada doğru çevirdi. Madueke'nin orada pası isabetli değil. Dönüşü kontrası tehlike yaratabilir. Paris Saint Germain adına Barcola gidiyor. Raya açıldı. Söktü, aldı o topu. Temasında temiz olduğunu işaret ediyor Zaybert. Dakikalar 85. Paris Saint Germain bir kez daha ön alanda topu kazandı. Bakalım tehlike olacak mı? Derken Arsenal savunması uzaklaştırdı. Maça da tempo geldi. Son 5 dakikada Marquinhos da şu anda 30-35 metre uzaklıkta Arsenal kalesine, uzaklardan bir Vitinha denedi. Tekrardan Paris Saint Germain topun hakimi. 85. dakikada içindeyiz. Şöyle bakıyorum. Uzatma dakikalarından Arsenal'dan bir gol bekliyorum demiş Sinan Bey. Arsenal'dan bir gol bekliyormuş uzatmalarda. Peki hangi uzatmalardı? Yani maçın uzatmalara gidip Arsenal'ın gol atmasını mı, yoksa 90 artı olan uzatmalarda mı gol bekliyorsunuz Sinan Bey? Bunu soralım. Tabii ki yanlış anlaşılmaya veyahut da işte belli detayı kaçırmaya çok müsait bir cümle kurmuşsunuz. O yüzden de bunun detayını da soralım sizlere. Dakikalar 86'yı gösteriyor. Paris Saint Germain hücumunu izleyeceğiz. Hafif de bir tempo geldi son 3-4 dakikadır karşılaşmaya. Dakikalar 86, bir kez daha hatırlatalım, skor 1-1. Vitinha, ondan Marquinhos'a. Marquinhos sağ tarafa doğru çevirdi. Hakimi içeriye doğru çevirirse tehlike olabilir. Orada iki kişi çok iyi kapattı Arsenal'da. Hinkapie'nin son müdahalesi var. Köşe vuruşu kullanacak mı? Şöyle bakacağım, son temas Arsenal'lı oyuncudan ama köşe vuruşu diye gördüm.
1: Bu nefes arada kesiyor son anlar.
0: Gerçekten de öyle. Mehmet Bey de yazmış, can not et, kupayı Arsenal alacak diye. Yani o kadar fazla chatte bir şekilde Arsenal alacak. Yani PSG izliyoruz, PSG hücumları izliyoruz arka arkaya ama yani 90 artılarda bekliyorum diye arttırdı şu anda aslında ihaleyi Sinan Bey. Bakalım neler olacak. Arsenal'ın bir kontrası da var ama
1: harcandı gitti.
0: Safanov'da kaldı top. Dakikalar 87. Budapeşte'de. Yani takımlar adeta belki de bu tempo için Bizleri bir 80 dakika beklettiler ama 5-6 dakikadır en azından gittili geldili hafif heyecan duyduğumuz bir şey izliyoruz.
2: Sence ne olacak uzatmaların sonunda? Giderse eğer uzatmaya.
0: Abi yani bu kadar fazla çete karşıda gelemiyorum. Maç 1-1 bu arada, bir kez daha hatırlatalım. Dakika 88, PSG 1 Arsenal 1. PSG'nin golü ikinci yarıda Dembele'den penaltıdan geldi. Arsenal'ın golü hemen maçın başında Havertz'ten geldi. Bunu da söyleyelim. Vallahi yani çete de çok karşı gelmek istemiyorum. Bilemiyorum yani, belki atar Arsenal, belli olmaz yani, futbol bu. Yani normal şartlarda ben de 1-1 bekliyordum maçın normal süresinde ama aksiyonun bu şekilde olacağını düşünmüyordum. Diyeyim ben esasında seninle finallerde genelde benzer düşündüğümüzü ifade etmiştin Olcan ama evet. Bugün de benzermişiz. Peki gerçekten kupayı kim alır abi?
2: Kupayı Arsenal alır.
0: Abi burada da benzeriz. Bence. Çünkü yani şurada şu yayında Arsenal'a şu kupayı aldırmamız lazım abi.
2: Kupayı biz aldırmasak da bence alırlar yani.
0: Evet doğru. Mantıken
2: o kadar
0: doğru.
2: Şey ki kenetlenmiş görüyorum ben Arsenal'i.
0: Yani yorumlarımızla tabii ki bizlerin aldırma şansı diye bir şey mümkün değil ama tabii bu işin şakası. Yani yoksa yani bunu tabii ki iddia edemeyiz. Sonra Süper Lig'de hiçbir karşılaşma anlatamayız. Burada mahvoluruz, linç yeriz. Yani yayınların önüne geçer chat sohbetleri, o yüzden de böyle bir cümleyi net olarak söylemeyeyim. Yani şaka olarak söylediğimde bir kez daha aktarmış olayım. Hamza Bey maçın skorunu sormuştu. 1-1 dakikalar 89. Hamza Bey de bizleri düzenli dinleyen dinleyicilerimizden, hakikaten çok değerli onun da. Her zaman mesajları. Evet, bir de Mehmet Emin Deniz tarafından herkes Arsenal'lı, haydi PSG haydi şeklinde bir yorum var. Maç uzatmalara gider, sonra penaltılara gider, penaltılarda PSG kazanır şeklinde bir yorum. Bakalım neler olacak. Bu arada derken, PSG gole çok yaklaştı. Ancak çerçeveyi bulamadı Vitinha. Hocam peki penaltılarda hangi takım avantajlı olur? Yani eğer penaltılara giderse Safonov mu, Raya mı?
2: Bence Raya avantajlı.
0: Vallahi bilmiyorum ama ben sanki penaltılara giderse biraz ters düşünüyorum orada. Yani maç uzarsa uzatmalarda Arsenal olabilir. Belki şu dilimde tabii her şey olabilir ama eğer penaltılara giderse sanki PSG alır gibi geliyor bana. Safonov bir tık daha iyi gibi sanki penaltılarda gibi yorumluyorum.
2: Bana da PSG'li futbolcuların ayağı titrer gibi geliyor. Benim peki, yorumum olarak.
0: Bak şimdi ayağı titrer dedin, akıllara bir Saka geldi şimdi. İngiltere Avrupa Şampiyonası
2: evet,
0: finalinde.
2: İtalya finali.
0: İtalya finalinde o Saka'nın ayağın titrediği evet, anı aklıma geliyor. Sonra tabii Saka bütün kader penaltılarında sorumluluk alıp penaltıları hep gole çevirmeyi başardı ve gerçekten iyi de penaltıcı olduğunu gösterdi ama şu penaltı, şu maçta da bir eğer penaltılar olursa Saka o penaltıyı değerlendirir mi abi, onu sorayım.
2: Ya ben hoca yerinde olsam Saka'yı listeye yazmazdım çünkü bir senin de dediğin gibi travmatik bir durum var. Ama sorumluluk gelirse de yapacak bir şey yok.
0: Bak Almanya'dan mesajımız gelmiş. Çok da güzel bir mesaj Mete Bey'den gelmiş. Mete Bey'e de selam olsun. Bu arada tarihe not düşün kardeşlerim. Yaşım 56, bu yüzden hitabım demiş. Her zaman yani hiç istediğinizi diyebilirsiniz. Kanka da diyebilirsiniz, kardeşim de, abi de vesaire, her şeye açığız. Burada tabii ki dakika skor bir maç anlatım programı değil, bir sohbet programı her şeyden önce. O yüzden her türlü hitap edebilirsiniz ki bu arada yayında da ufak bir sıkıntımız var. Biz de o sırada dinleyici mesajlarına gidelim. Teknik bir arıza bizden kaynaklı değil tabii ki, yayıncı kuruluş kaynaklı ki geri de geldi, onu söyleyelim. 90+6 verildi ilk yarı gibi, aslında cömert bir maç sonuna uzatma eklenmiş oldu. 90+6'nın ilk dakikasının da içerisindeyiz, onu da söyleyelim. Mete Bey'in mesajına döneceğiz. Milli takımımız Dünya Kupası'nda en az çeyrek finali görecek. Gurbetçi abim Mete demişti dersiniz demişsiniz. Vallahi bence de göreceğiz. Şöyle söyleyeyim. Kesin katılıyorum yorumunuza. Eğer gruptan lider çıkarsak çeyrek oynarız. Grubu ikinci bitirirsek yani tahminlere göre belki yarı bile oynayabiliriz. Çünkü bu takım bence Arjantin'de eleyebilir. Onu da söyleyelim. Bu arada evet, Saka da oyundan çıkmış. Bizi düzeltti dinleyicimiz. Yani hakikaten

0: Çok teşekkür ederiz. O sırada tabii ki maça bakıyorduk, yorumlara bakıyorduk. Orada atlamışız. Madueke Martinelli oyuna girerken Saka da kenara geldi. Benim de sorum aslında biraz talihsiz olmuş. Yani kader penaltılarında Saka'yı göremeyeceğiz. Hakikaten dinleyicilerimiz her şeyimiz. Bizler adına bu tip tabii ki hatalarımızı yaptığımız vakitte onların katkıları çok çok kıymetli. Zaman zaman zaten her zaman da söylüyorum. Yani burada çok fazla sohbet programı yaparken hata da yapıyoruz. 50 tane de hata yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ama dediğim gibi umarım daha az yaparım. Burada sohbet edip hep beraber en azından bir sinerjiyle keyiflice, en azından maçın yanında eğer tek başınaysanız sohbete katılabileceğiniz bir program burası. Bir maç programı, yani bir maç anlatım programı değil, sadece yoldaki dinleyicilerimiz de çok çok kıymetli bizim için. Yani her dinleyicimiz çok kıymetli, yoldaki dinleyicilerimiz en azından maç hakkında fikir sahibi olsun diye çok daha fazla bağırıyoruz. Gollerde onun dışında sohbet ettiğimiz bir program olduğunu söyleyelim. Şöyle bakıyorum, yayınımıza övgü gelmiş Günay Bey'den, çok teşekkür ederiz. Selamlar, iyi bayramlar, iyi akşamlar, maşallah. Harika yayın yapıyorsunuz. Akıyor vallahi yayın. Teşekkürler. Günay demiş. Günay Bey'e biz teşekkür edelim. Ya işte dediğim gibi burada sohbet ediyoruz. Eğer mesela evinde tek başına bir dinleyicimiz maçı izliyorsa, hani belki maçın yanında da hafif sohbete katılmak istiyorsa bir şeyler de yazabilir. Bizler de maç anında aslında biraz eşlikçiyiz diyelim. Bu gibi kendimizi konumluyoruz. 90+4'e de girdik. Yani maçın başından bu yana süren Paris Saint-Germain'in karşı kalede top yapmasını izlemeye devam ediyoruz. Arsenal'ın çok belirgin bir şekilde 11 kişi topun arkasında beklediğini ve bakalım. Yani Paris Saint-Germain'in de rakip kale önünde bir fırsat yakalamaya çalıştığını, bir alan açmaya çalıştığını görmeye çalışıyoruz diyelim. Onlar da üretmeye çalışıyor diyelim. Olcan hocam, peki yani şöyle bir iki dakika içinde esrarengiz bir golle stüdyoda bağır çağır bir ortam olur mu?
1: Neden olmasın diyorum. Neden olmasın?
0: Yani kehanet sürer mi abi?
1: Yoksa kehanet bilmiyorum, sen cevap ver.
0: Bak Ahmet Bey demiş ki kupa Arsenal'in, uzatmayın demiş, bakalım.
2: Haklı.
0: Cansınız yazmış. Evet, o soğuk espriyi de yapmak durumundayım. İsmim kaynaklı olarak öyleyiz. Şaka bir yana, selam olsun bir kez daha Mete Bey'e. +6 geldi. Yaklaşık 1,5 dakika daha sürecek oyun. Paris Saint Germain top çevirmeye devam ediyor. Fabian Ruiz şu anda ceza sahası içine şöyle baktı, arka direğe doğru şişirdi. Ancak orada Timber'i gördük. Bu arada Arsenal hücuma çıkacak. Bir kontra. Neves kesti. Sarı'yı da gördü. João Neves sarı kartı gördü. Karşılaşmanın hakemi tereddütsüz bir şekilde João Neves'e sarı kartı çıkardı. Yani çok tehlikeli pozisyon kesti be abi. Çıkıp gol olabilirdi yani.
1: Bu sarı kartı almaya değer.
0: Yugoslav faulü müdür hocam?
1: Yugoslav faulüdür.
0: Evet, Gonçalo Ramos da oyuna girdi Dembele yerine. Bir pivot izleyeceğiz artık. Paris Saint-Germain'de de karşılıklı iki takımdan da pivot santraforların oyunda olduğunu görüyoruz.
1: Ne düşünüyorsun Dembele'nin çıkması hakkında?
0: Yani ben onu da beklemiyordum. Yani şöyle söyleyeyim. Kvaratskhelia artı Dembele'nin maçın normal süresinde oyundan çıkacak gibi bir yorum yapamazdım. Şaşırırdım yani. Yani birinden biri kesin çıkar diye düşünüyordum. Ama Kvaratskhelia çıktığı denklemde Dembele'nin de çıkmasını beklemiyordum. Bu arada Arsenal gole çok yaklaştı diyorduk ancak. Orada Paris Saint-Germain savunması uzaklaştırdı. Artık son şans belki de Madueke ile Arsenal'ın ayağından gelecek. Ceza sahası çevresinde şu anda Timber. Timber'den içeriye doğru bir servis, bir kez daha sekti. Orada Declan Rice topu almaya çalıştı. Paris Saint-Germain kontrasıyla tehlike olabilir. Sol kanatta orada Barcola mı, yanlış görmediysem Barcola gidiyor. Bir vuruş az farkla out'a gitti. Bradley Barcola'dan aynı Havertz'in golünün bir fotokopisini atabilirdi. bir fotokopi gibi bir gol olabilirdi. Ancak gol vuruşunu
1: yapamadı.
0: Yapamadı Bradley Barcola. Akıllara 6. dakikadaki Havertz'in golü ister istemez geldi. Doğru muyum hocam?
1: Doğru.
0: Evet, bakalım uzatma. Evet, 1-1'le noktalandı.
1: Noktalıyoruz.
0: Radyo Gol'de de ilk defa uzatmaları anlatma şerefine nail oluyorum ben de.
1: Her şeyin bir ilki vardır.
0: Gerçekten öyle. Her şeyin bir ilki vardır. Daha önce tabii bunu deneyimlemedik. Yani ona göre birazdan tabii konuklarımızla konuşacağız vesaire vesaire. Ona göre birazcık daha sistemi kaydıracağız. Şöyle bir içeriklerime bakıyorum önümdeki. Biz de biraz soluklananım haliyle. Tabii ki birçok maçlarda sizlere eşlik ediyoruz. Maçların devre aralarında da soluklanma aralarımız oluyor. Şöyle bir İngiliz takımları lakapları adı altındaki dolgumuza bir gidelim. Önce bir Arsenal şarkısıyla aslında bir başlayalım. En azından dolgumuza, tarafımızda en azından yani saniye burada şakasına da diyoruz onu da biliyorsunuz ama Paris Saint Germain golünde de aynı Arsenal golünde olduğu gibi şiddetli ve yüksek sesle anlatıyoruz ama bir Arsenal tarafımızda gösterelim. İlk melodimiz de Arsenal'dan gelsin.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz

0: Türkçe Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Kasbaş, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: dakika skor devam ediyor.
1: Evet, Arsenal köşe vuruşuyla da geri geldik. 92. dakikanın içerisindeyiz. İlk uzatma dakikasında Madueke topun başında. Madueke içeriye doğru çevirdi, Öndire'ye. Uzaklaştırıyor Paris Saint-Germain ki köşe vuruşlarında belki de dünyanın en tehlikeli takımı Arsenal'dan da. Bakalım iyi bir organizasyon. Bir tane daha izleyecek miyiz? Oğulcan, gelir mi gol?
2: Gelir.
1: Gol kesin, gelir geldi.
2: Kesin gelir.
1: Kesin gelir geldi. Bakalım 93. dakikaya da girdik. Ceza sahası içinde Arsenal'lı oyuncuları da görmek mümkün. Muhtemelen Saliba Safanov'un önünde. Safanov'un görüş açısını kapayacak. Madueke'den bakalım hangi bölgeye bir orta gelecek. Madueke Öndire'ye doğru kesti ancak iyi de bir orta gelmedi. 94. dakikaya da girdik. Dinleyicilerimizin mesajlarını da aktarmaya devam edelim. Tabii ki Mete abimizden bir mesaj gelmiş. Sizinle yayınınızda, bu kalp kalbe sohbetimizde yazışmamızın ekran görüntüsünü aldım. Allah'ın izniyle çeyrek finali oynama hakkını kazandığımız maçtan sonraki yayınınızda hatırlatmak adına size yollayacağım. Gurbetçi Mete abinizi hatırlatacağım size şeklinde. Bu arada Arsenal'da destekleme sebeplerimin en başta geleni de kırmızı beyaz olmasın deyip şöyle bir göz kırpma işaretinde bulunmuş. Buradan da Almanya'ya selam olsun diyelim bir kez daha. Hatta hangi şehrindesiniz Almanya'nın, onu da bir soralım. Sizlere tabii ki Almanya'nın spesifik hangi şehrindesi, hangi şehrindeyseniz o şehre bir selam göndeririz. 95. dakikanın içerisindeyiz. Skor 1-1. Artık tabii ki 2 tane 15'er dakikadan uzatma izleyeceğiz. Madueke ile Arsenal sağ kanattan geliyor. Karşısında Nuno Mendes. Madueke'den pas. Timber tam ceza sahasına sokulurken oradaki müdahalesiyle Joao Neves yerde kaldı. Timber'in de pozisyona itirazı var. Zaybert, karşılaşmanın rakibi Zaybert'in de tereddütsüz bir şekilde faulü verdiğini görüyoruz. Timber'in de itirazı var pozisyona. Hocam faul müdür?
2: Bir daha izliyorum pozisyonu. Faul değil gibi geldi biraz.
1: Yani bir temas var ama faul için yeterli değil dedi Oğulcan Bilge. Ben de bir tık daha sanki yani surata gelmesinden dolayı biraz daha elin belki faul olabilir gibi düşünüyorum. Onu da tabii ki yani sana göre bana göre pozisyonu işte tabii ki zaman zaman ayrıştığımızda ya da böyle şeyler de olabilir. Ben de ilk açıda senin gibi düşünüyordum ama sonradan gördüğüm maçıyla yani verilmesine çok da karşı değilim.

0: Safanov uzun vurdu. Taç atışı Arsenal'ın. Heilbronn diye bir Almanya'da bir şehir. Oğulcan hocam, siz duydunuz mu Heilbronn şehrini Almanya'da?
1: Hiç duymadım daha önce.
0: Stüdyomuzdaki diğer tabii ki insanlara da soralım. Oğuz hocam, sizde var mı Heilbronn şehri? Yani cevabını alamayacağımızı biliyorum. Hani sizin adınıza ben söylerim buradan cevabı. Peki. Bizde yok. Nereye yakın diye soralım en azından. Heilbronn.
1: Paderborn'a mı yakın acaba?
0: Heilbronn diye okunuyor. Heilbronn. Hani LeBron gibi değil, Bronn evet. Gibi okunuyormuş. Heilbronn.
1: Hemen bakalım.
0: Bakalım Almanya'nın neresine selam yolluyoruz. Stuttgart'ta 45 kilometreymiş.
1: Yakın.
0: Stuttgart'ta da 45 kilometrelik. Frankfurt'a kaç kilometre? Burada stüdyodan da bir gurme bilgi geldi. Stüdyomuz kalabalık. Bir kez daha hatırlatalım.
1: Baden-Württemberg eyaletinin 6. büyük şehri Heilbronn.
0: Karlsruhe mi hocam?
1: Yakınlığı var Karlsruhe'ye.
0: Hocam peki Almanya'da bir Karlsruhe sempatizanlığı olan var mı stüdyoda?
1: Yok.
0: Hakan Çalhanoğlu Karşıya oynadı mı?
1: Hemen bakalım.
0: Bir bakılsın. Yani şu anda tabii ki ben de önümdeki akıllı ekrandan evet. Yani burada stüdyoda Oğuz evet. Bey'e de bir tebriklerimizi aktaralım. Oğuz Küpeli de bugün stüdyoda bizlerle beraber. Oğulcan Bilge. Yorumcu koltuğunda Oğuz Küpeli genel stüdyomuzun bütün koordinasyonlarından sorumlu şu anda. Ben de sizlere dilim döndüğünce maçtaki aksiyonları aktarmaya çalışan kardeşiniz olarak şu andaki koltuğumda oturuyorum. 98. dakikadayız. Tabii ki karşılaşma sürüyor. Arsenal'ı biraz daha artık oynayan tarafta görüyoruz. Yani maçın belki de ilk 80 dakikasında Havertz'in iki aksiyon dışında pek oynadığını söyleyemeyiz Arsenal'ın ama evet, Paris Saint-Germain'in kontra atağı gelecek. Bu arada kart çıkabilir orada Victor Gyökeres'e ki evet kart da çıktı. Hocam doğru mudur?
1: Net.
0: Net çıktı. 100 kilometre Stuttgart'a diye bir yanıt geldi. Stuttgart'a 45, Frankfurt'a 100 kilometre. Bak konum gelmiş Mete Bey'den. Bu arada Ahmet Bey'den de bir yorum. Kendisi de Almanya'nın gurme isimlerindendir. Ahmet Bey şu anda Dubai'de kendisi ikamet ettiğini duyuyoruz. Çok güzel bir şehir. Stuttgart yakını, Karlsruhe'ye yakın. Karlsruhe Wein STR'de. Bir caddedeymiş, onu okumayayım. Belki yanlış anlaşılabilir belli kesimler tarafından ama Karlsruhe Weinstraat'de şeklinde bir mesaj var. Weinstraat gibi. Belki telaffuzum doğrudur, onu bilemiyorum. Konum geldi ya. Bak Mannheim'a da yakın. Hocam bakın. Mannheim. Mainz. Mainz mesela biliyorsun hocam. Jürgen Klopp. Diyoruz tabii. Yani birçok şeyi tabii ki konuşabiliriz. Biraz daha aslında hatta maça doğru dönelim. 100. dakikaya da girdik. Artık ilk uzatma bölümünün son 5 dakikasındayız. Hafif tabii bir Almanya sohbeti yaptık. Bir Almanya'ya uzandık. Bütün buradan gurbetçi bizi dinleyenlere herkese selam olsun. Avusturya'dan da çok dinleyen var. İngiltere'den de çok dinleyen var. Bugün Dubai'den Ahmet Bey'in katkıları kıymetli. Yani birçok, hatta Brezilya'dan Selim Evrengil ilk yarı aslında mesajlarıyla Arsenal adına mesajlarıyla katkıda bulundu. Yani bugün biraz uluslararası bir yayın yapıyoruz. Amerika'ya bağlandık telefonla. Ceza sahası dışından Hakimi'nin vuruşu iyi olmadı. Paris Saint-Germain'de kale vuruşu kullanacak. Raya ile Arsenal Şöyle bir maçın detaylarını biraz da sizlere aktarmak istiyorum. Yani önümdeki istatistik ekranından maç şu anda 100. dakikada skor 1-1. Biraz aksiyonu aktarayım sizlere. Kai Havertz gol perdesini açmıştı. Trossard'ın asistinde ama Kai Havertz'in yaklaşık bir 30-35 metre driblingi ve tavana net sert vuruşuyla Arsenal'ı 1-0 öne geçirmişti. İlk yarıda çok fazla bir aksiyon olmadı. Yani çok kısır bir karşılaşmaydı. Arsenal 1-0'ın üzerine tamamen gömülü bir anlayışla topun arkasında bekledi. Paris Saint Germain sürekli hazırlık pasları yaptı. Hatta bir ara toplu oynama sayıları yüzdeleri 82-83'lere kadar geldi Paris Saint Germain'de ilk yarıda. İkinci yarı öncesinde iki takımın antrenörlerinde değişiklik görmedik. Paris Saint Germain baskısını arttırdı, şiddetini. Ki stüdyomuzda da bugün yorumcu koltuğunda Oğulcan Bilge'nin de aktardığı gibi Arsenal'da biraz daha gergin bir ikinci yarı başlangıcı gözlemlediğini ifade etmişti. Christian Mosquera ve Bukayo Saka'nın sarı kartları oldu. Yani ikinci yarının hemen başında Saka'nın sarı kartını hepimiz eleştirdik. Birazcık yani ucuz bir karar olarak en azından yorumladık stüdyo olarak. Ardından dakika 65'te Ousmane Dembele'nin ayağından penaltı kazandı Paris Saint Germain. Bu arada Arsenal oyuncular penaltı bekliyorsak Madueke'nin yerde kaldığı pozisyonla alakalı Rice'ın hala itiraz sürüyor. Şu anda Paris Saint Germain toplu oynuyor. Kenarda Arteta'yı görüyorum. Bütün Arsenal kulübesi ayakta. Bizler de ayaktayız. Yani bu pozisyona nasıl penaltı verilmez diyorum en azından. İlk gördüğüm açı da tabii ki sonra başka bir açıdan da görürsek çok daha net bir yorum yaparız ama bizim televizyondan gördüğümüz açıda çok bariz bir şekilde penaltı verilebilecek bir pozisyon olarak ben yorumladım. Ama tabii ki yakın açı birçok şey oralardan görmek mümkün. Belki biz yanlış yorumlamışızdır. Daha doğrusu ben kendi adıma konuşayım çünkü yorumcumuz Oğulcan Bilge'ye sorayım. Yani Oğulcan ne diyorsun? Çalınmalı mıydı penaltı yoksa devam kararı nispeten daha doğru gibi mi geldi sana ilk bakışta?
1: Ben de penaltı gibi gördüm yani bu pozisyonu izleyince. Arkadan bir müdahale var gibi Madueke'ye.
0: Vallahi bakalım ne olacak.
1: Çalınsa şaşırılmayacak bir pozisyon bence.
0: Bu arada Arsenal savunması topu uzaklaştırdı. Top oyun alanının bu arada daha dışına çıkmadı. Gabriel Magalhães, Declan Rice, herkesin itirazı var. Topun henüz oyundan çıkmadığını işaret etti Zaybert ve bir eliyle de sol kolundaki mikrofon kısmına gitti ve bu arada Rice'e itirazdan da sarı kart çıktı penaltı konusundaki itirazdan. Maç içinde oyun akarken sarı kart çıktı Declan Rice'a. Arteta'ya da yanlış görmediysen bir sarı kart çıktı.
1: Ortalık bir gerildi.
0: Eze şu anda hakemin yanında. Arteta ayakta. Nicolas Jove'yi görüyorum kenarda. Duran top hocasını.
1: Arteta çıldırdı.
0: Bu arada verilmeyebilir. Yok, verilmeyebilir. Bu açıdan da ben olmayabilir diyorum yani. Verilmeme kararını da anlarım.
1: Evet. VAR'la bir konuşması var galiba hakemin ama.
0: Yani. Bu arada Hinkapie yerde. Gabriel'den de Hinkapie'nin sakatlığı ciddi olabilir gibi bir jest mimik gördüm. Kenar heyetine değişiklik işaretinde bulundu Gabriel Magalhães. O da Brezilya milli takımına seçildi. Carlo Ancelotti'nin yaptığı o ikonik milli takımı açıklama videosunda İsmi tabi savunma olmasından da dolayı ilk sıralarda okunan isimlerdendi. Herkesin beklentisi ilk etapta tabi Neymar'dı. Herkes onu merak ediyordu ki Neymar da milli takımda yer alacak. İlk maçta oynaması beklenmiyor. Ufak bir sakatlığı var Neymar'ın, onu da söyleyeyim. Dünya Kupası ilk maçında Brezilya formasıyla Fas'a karşı göremeyeceğiz galiba Neymar'ı ki Brezilya için de belki de ilk maç biraz daha grubun final maçı niteliğinde olacaktır. Tabii konumuz bugün Şampiyonlar Ligi finali. Sonradan tabii Dünya Kupası'nı konuşuruz. Birçok yayında konuşacağız. Hatta evet, penaltı verilmedi. Devam kararı geldi. Skor 1-1. 105. dakikaya giriyoruz. Evet, kenarda da Beraldo'yu görüyorum. Luis Enrique'nin yardımcılarından birisinin orada Beraldo'ya son talimatları verdiğini gördük. Ve şu anda Mete Bey de Radyo Gol'e gerçekten güzel cümleler kurmuş. Şu an bu noktada Radyo Gol'ün sesi evimde, kalbim sizin ile Türkiye'mde diye bir mesaj gelmiş. Hatta evinin konumunu bile gördük Mete Bey'in. Buradan selam olsun bir kez daha. Evet, 105 artı 2 oynanacak. İlk 15 dakikanın ilk 15 dakikalık uzatma bölümüne 2 dakikalık bir ilave geldi. Artık tabii ki takımlardan çok büyük riskler görmüyoruz. Magalhães telaffuzunu biraz zayıf bulmuş Selim Hoca. Tabii konu Brezilya olunca. Orada hocam nasıldır? Yani özel hattından benim telefona yollarsan oradan öğrenmiş oluruz. Magalhães. Magalhães. Tam çıkmıyor yani, onu bilmiyorum ama. En azından denedik hocam, en azından Selim hocam denedik. Bugün Brezilya'dan da katkıları var Selim Evrengil'in bizim yayınlara. Maç sonunda Selim Feyzoğlu'yla da bağlantı gerçekleştireceğiz. Devre arasında Selim Payalan'la da bağlantı gerçekleştirdik. Bugün Selim hoca sayısı oldukça fazla yayınımızda. Evet, 105 artı 2 içerisine de girdik. Skor 1-1. Artık tabii ki sahada oyuncuların biraz yıprandığını gözlemlemek mümkün. Bakalım bir sonraki 15 dakika içinde eşitlik bozulacak mı? Hatta tabii daha bitmedi ama muhtemelen Zaybert bu taç atışının ardından ilk uzatma dakikasını, ilk uzatma diliminde bitirecek. Evet. Alman hakem ilk uzatma dilimini bitirdi. Biz de çok kısa bir jeneriğimizi girelim. Sonra tabii ki tekrardan sizlerle beraber olacağız diyelim.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934, 1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmouş, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Muhammed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. J grubu. Arjantin. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin, 19. kez turnuvaya katılmayı başardı. 3 kupayı müzesinde bulunduran Arjantin, 2022'de Fransa karşısında epik bir sona imza atmış ve Lionel Messi önderliğinde kupanın sahibi olmuştu. Benzer kadroyla turnuvada yer alacak Arjantin bir kupa daha alır mı bilinmez ama onları izlerken biraz üzünlü olacağız. Çünkü bu turnuva Lionel Messi'nin son turnuvası. Cezayir. Beşinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Cezayir sadece 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen turnuvada gruptan çıkma başarısı göstermişti. Zorlu J grubunda yer alan Cezayir, Riyad Mahrez, Faris Şaibi, Muhammed Amoura, Ryan Ait Nuri ve İbrahim Maza gibi yetenekleri kadrosunda bulunduruyor. Avusturya. 28 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti alan Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick önderliğinde iddialı bir görüntüyü ortaya koyuyor. Özellikle Bundesliga'da yer alan yıldızlarıyla fark yaratan Avusturya, Christoph Baumgartner önderliğinde bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Ürdün. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ürdün, turnuvanın kapalı kutu olarak görülen takımları arasında yer alıyor. Ren forması giyen Musa Tamari önderliğinde Ürdün sürprizi gerçekleştirmek istiyor.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selim Evrengil'e de bir kez daha selam olsun. Gabriel Magalhães gibi bir Magalhães gibi bir telaffuz var. Lokal bir Brezilyalı'nın telaffuzunu esasında rica ettik. Selim Evrengil de bizlere bu tip bir şey gönderdi ama ne kadar dilim döndü bilmiyorum. Biraz çalışırım. Normalde dilim döner böyle işlere ama muhtemelen bir yaklaşık 3,5 saattir burada sohbet ettiğimiz için belki de birazcık ses tembelleşti, ses yoruldu gibi yorumluyorum. Yoksa bu tip telaffuzlarda çok da fazla zorlanan da birisi değilim. Ama zaman zaman tabii ki dil dönmüyor böyle denklemlerde. Yani Instagram'ımı sormuşsunuz ya da sosyal medyamı sormuşsunuz. Dileyenlere özelden yazayım. Böyle kendimizi tanıttığımız bir yayın gibi olmasın. O saçma olur biraz. Yani burada dostane sohbet ediyoruz. İtici karşılanır. Ben size yazarım. Şu şekilde yazayım. X platformunu kullanmıyorum. Sadece haber okuyorum. Hiçbir şey yazmıyorum. Her yazılan yanlış anlaşılmalara sebep oluyor çünkü. Yani ülkemizdeki birazcık futbol ortamı kaotik olmasından da kaynaklı olarak yorumları en azından burada Radyo Gold'e aktarıyorum. Naçizane burada bizim yorumlarımıza tabii ki çok büyük tepkiler de geliyor, övgüler de geliyor. Hepsine de okeyiz, hepsine de memnunuz, hepsine de çok çok saygı duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bütün eleştirileri de okumayı da bayağı seven bir dinleyeceğim, hatta pardon radyocuyum diyeyim. Ama yani şunu da söyleyeyim, bütün eleştirileri radyo yayını sırasında okuyup kendimi düzeltmeye çalışıyorum ama ne kadar düzeldiğimde valla bilmiyorum yani. Neyse, 109. dakikaya da girdik. Maç artık birazcık böyle bir sakinleşti. Artık yani iki takım da penaltılara doğru şöyle bir yolculuk halinde. Olcan hocam, yani penaltı izleyecek miyiz?
1: İzleyeceğiz gibi duruyor.
0: Penaltı izleyeceğiz gibi duruyor.
1: İşte izleyeceğiz gibi duruyor.
0: Ya şöyle bir Arsenal golü beni çıldırtır.
1: Evet.
0: Şöyle bir Arsenal golü beni çıldırtır şurada. Bak, tam bir duran top. Declan Rice topun başında. Sarı kartı gördü, hafif sinirlendi. Real Madrid maçları aklıma geliyor. Tabii aynı açı değil. O serbest vuruş şu anda yaklaşık 35-40 metreler. Taç çizgisine yakın bir bölge. Yani kaleyi doğrudan deneyebilecek bir bölge değil. Ceza sahası içine bir orta. Safanov çıktı. Uzaklaştırdı pozisyonu. Ki bugün de oldukça sakin bir şekilde kalesindeydi Safanov. Onu da söyleyelim. Can demiş, sen kendini okutup üfletsene. Sen hiç uzatma anlatmadım dedin. Koca iki dünya takımını uzatmaya götürdün. Valla biz götürdük değil mi Mehmet Bey? Yani ya bilmiyorum. Biraz fazla şey yaptık. Nasıl diyeyim? Çok fazla bunu dillendirdik. Artık uzatma da oldu. Evet. Ama istiyorduk yani biraz da. Ya ister istemez yani ilk 80 dakika maçtan çok bir tad alamadık. Yani bir penaltılarla bu maç çok daha ikonik olabilir hakikaten. Yani o yüzden ya bir futbol sever olarak her şeyden önce yani bir Şampiyonlar Ligi finalinin çok daha keyifli olmasını ben de temenni ederdim. Yani penaltılar belki renk katabilir. Ya dediğim gibi penaltılar öncesinde de şu yorumu yapayım. Yani kesin penaltı olacak diye bir kaide yok. Kesin öyle bir durum da yok ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Eğer penaltılar olursa ben Paris Saint-Germain'i bir adım önde görüyorum. Ama tabii ki göreceğiz. Yani Safanov'un en azından Raya'ya göre daha iyi penaltı kalecisi olduğunu düşünüyorum. Nitekim Raya'nın daha iyi bir kaleci olduğunu düşünsem de Safanov'un kesinlikle çok daha net bir penaltı kalecisi olduğunu söylemeden edemeyeceğim. teşekkürler Mete Bey. Sağ olun güzel yorumlarınızdan dolayı. Bir tane troll bir mesaj gelmiş. Güzel, eğleniyor bizimle bir dinleyicimiz. Biz de eğlenelim kendisiyle. Alessio ismiyle, İtalya'dan galiba. Alessio Verdiccio. Verdiccio mu, Verdiccio mu? Bilmiyorum. Bu karizmatik sesin sahibi kim? İşte sen çok çirkinsin. Kız olsam çıkmam senle diye bir yorum gelmiş. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Alessio Bey bizimle ilgileniyor. Alessio Bey çok karizmatiksiniz bu arada, onu da söyleyeyim. Salıncak pozunuzu bayağı beğendim. Yalan yok. İlginç bir yorum gelmiş. Alessio Bey'in bu yorumunu Göksen'ine de yaptığını hatırlıyorum. Yani ben Alessio Bey'i Berke de Göksen'ine de aynı yorumları yaptığını biliyorum. Yani bu böyle bir tarzı herhalde Alessio Bey'in. Keyif alıyor. Biz de keyif alıyoruz sizin yazdığınız mesajlarda. İtalya'nın neresindensiniz? Size de o soruyu soralım. Mete Bey'e sorduk. Almanya'yı deşifre ettik. Hatta İtalya Almanya demişken Bologna'da çok ilginç bir hikayeyi imza attı. Vincenzo Italiano ayrıldı. Domenico Tedesco geldi. Neden ilginç? Italiano, Vincenzo Italiano Almanya doğumlu, soyadı Italiano. Yani İtalyan. Domenico Tedesco İtalya doğumlu, soyadı Alman. Yani çok ilginç bir değişim yaşandı. Orada da Bologna tarafında, Bologna'da gelecek sezon yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmediysem de Konferans Ligi finalinde, pardon, Konferans Ligi'nde yer alacak. 2 senedir Avrupa Ligi'nde izliyorduk Bologna'yı. Bakalım Konferans Ligi'nde Bologna'da neler yapacak. Alessio Verdiccio ya da Verdiccio ismini görünce de tabii ki şu yorumu da yapmadan edemedim. Mehmet Bey'den bir mesaj gelmiş. Çorum Esenler finali gerçekten çok zevkli bir maçtı Can. Nasıl bir final bu anlamadım diye bir yorum gelmiş. Valla finaller zaman zaman kilitlenebiliyor. Bu tarz senaryolar bizleri izletebiliyor Mehmet Bey. Ya tabii mesela 2022'de Katar'daki Fransa Arjantin finali mesela muazzam bir finaldi. Yani iyi şeyler de izledik. En azından böyle tepe organizasyonlarda güzel finaller de izledik ama yani zaman zaman finaller kısır maçlar olmak da durumunda kalıyor. Ben hak veriyorum yani finale gelinen yolda Arsenal'in oynadığı oyunu ben de beğenmiyordum. Yani her zaman da söyledim. Hatta Paris Saint-Germain'i de çok beğeniyordum. Ama spesifik bir maç, spesifik final maçlarında bu anlayışa da çok da fazla karşı değilim. Evet, ben de daha fazla tabii ki pozisyon izlemek isterim. Ama saygı duyuyorum. Yani bir taraf gerçekten çok bariz, yani dünyanın en iyi futbol takımı dersek yanlış olmaz, Bayern'le beraber derim. Yani sonuçta Bayern de çok başka bir seviyede oynadı bu sezon. Paris Saint-Germain'de ki zaman zaman Barcelona o çıtaya yakın işler göstermeye çalıştı ama yani sürdürülebilirlik konusunda bence Paris Saint-Germain'le Bayern biraz daha sivrildi derim. Ya ben çok takip etmediğim için TFF 1. Ligi'ndeki takımları çok detaylı hakim değilim. Yani o da benim eksikliğim. Yani

Yani La Liga'ya hakimimdir. İşte Şampiyonlar Ligi'ni, aynı zamanda NBA'yi takip ediyorum. Süper Ligi takip ediyorum. Premier Ligi takip ediyorum ama dediğim gibi yani Türkiye TFF 1. Ligi çok fazla bilmiyorum. Çok daha iyi bilenleri var. Onu da söyleyelim. Tabii dilim döndüğünce zaman zaman sizlerle bunu anlatmaya çalışıyoruz ki Berk Sayar o konuda gerçekten çok çok bilgili birisidir. Buradan da selam olsun. Hatta şu anda ailecek ve keyiflice dinliyoruz. İyi yayınların olsun demiş Berk Sayar. Buradan gerçekten selam olsun kendisine. Maçında kilitlendiğini söylemiş. Bir gurme yorum gelmiş Berk Sayar'dan ki %100 zaten. Vallahi Berk özledik. Özleştik. En yakın zamanda bir yayında kesişmeyi diliyorum seninle beraber. Güzeldi, çok keyifliydi. En son tabii şampiyonluk yayınında ve onun haricinde seninle şeyi anlattık. Hangi maçtı? İşte hatta TFF 1. Ligi'nde Erzurum'la Ahmet'in çıkış gününü, Erol'un o kader maçı anını anlatmıştık beraber. Bayağı da keyifli yayındı. En yakın zamanda yayında kesişinceye dek şimdilik selamımı yollayayım abi. Şöyle bakalım, mesajlarımız da bir hayli arttı. Birçok dinleyicimiz yazıyor. Mehmet Bey'den bir mesaj gelmiş. Can, bu arada hatırlarsan sana Fransa Arsenal Çorum demiştim. Oğulcan kardeşimiz de vardı sanırım o gün. Trabzon kupa maçında Çorum tamam, bence Arsenal de tamam, sıra Fransa'da demişsiniz. Bakalım ya, şimdi Arsenal hakkında büyük konuşmamak lazım. Onun detaylarını göreceğiz. Yani şu anda 117. dakikanın içerisindeyiz. Yani Paris Saint Germain topa daha fazla hakim hala da. Karşı kalede ister istemez Arsenal'ın sahadaki konumlanmasından da dolayı hazırlık pasları yapar cinste. Ama o hazırlık pasları nihai ataklara dönüşmesinde bir hayli eksik de gördük. Paris Saint Germain'in tamamen Arsenal kaynaklı olduğunu da söyleyelim. Ama göreceğiz. Yani bu finalde ne olur ne biter onu göreceğiz. Yani sonuçta seri penaltı atışlarında kalırsa ben biraz daha Paris Saint Germain'i avantajlı görüyorum. Ama dediğim gibi gönlüm Arsenal'den yana. En azından bunu söylemiş olayım. Şöyle bakıyorum. Oo, Audi fabrikasına yakınmışsınız. Audi'nin arabalarını şey yapmışsınız, Almanya'dan dinleyicimiz. Vallahi Almanya'da benim de hatırladığım hep şöyle bir kare var. Yani çok... Yani yakın tarihte bir Düsseldorf'a gittim. Ama haricinde işte Almanya'da yani nereye gitsem bir çok çok iyi bir arabaların, böyle bu tarz markaların her zaman böyle bir bölgeleri oluyor. Çok çok güzel anlattınız bu arada tam konumunuzu, onu da söyleyelim. Mehmet Acı'dan da selam söyle Berk kardeşimize Can diye bir mesaj gelmiş. Vallahi Berk dinliyor diye yazmış. Berk selam olsun. Tekrardan Mehmet Bey'in selam varmış. Şöyle bakıyorum. Evet, denk getirelim demiş yayınlarda. Vallahi Berk Sayar mutlaka denk getireceğiz. Özellikle Dünya Kupası zamanında mutlaka kesişeceğiz abi. Omuz omuza, atkılarla, formalarla yayın yaparız burada. Belki sabahın ilk ışıklarında ama gerçekten yani heyecanımız aynı olur. Zaten biraz Amerika saatine göre yaşamayı planlıyorum. En azından Dünya Kupası zamanında burada da dolu dolu içeriklerimizle her zaman sizlerle beraber olacağız. Bu arada yarın için de bir hatırlatma yapalım. Yarın saat 12 ile 14 arasında sizler adına birazcık böyle bahis severleri ilgilendiren bir program yapacağız ama yani aslında biraz Dünya Kupası programı olacak. Dünya Kupası uzun vadeli bahisler üzerinden bir program olacak. Aslında Dünya Kupası'nı konuştuğumuz, yani evet orada belki yatırım yapabilecek ya da oynayabilecek insanlar için belki daha cazip bir program olur. Ama genel konumuz her zaman olduğu gibi futbolu konuşacağımız bir program olacak. Yani futbolun içinde olduğumuz bir program olacak. Sebepleri, sonuçları, birkaç matematiği aslında işin içine dahil ettiğimiz bir program sizlere tasarladım. Bu arada Arsenal golü gelebilirdi sıfır çizgisinden ancak o noktada Timber'in vuruşu yanalarda kaldı. Jurgen Timber'de Mosquera yerine oyuna girmişti. Mosquera'nın sarı kartı vardı. Hatta penaltı pozisyonunda da yaptığı faul sonrasında bir sarı kart daha görebileceğini konuşmuştuk stüdyoda. Ama genelde işte penaltı kırmızıya çok fazla dönüşmüyor gibi de yorumladık. Timber'de sakatlık dönüşündeki ilk maçı olduğunu da söyleyelim. Jurgen Timber kardeşi Quentin Timber'de birçok

0: takımımıza yazıldı transfer dönemlerinde özellikle. Bu arada Arsenal hücumu izleyeceğiz. Zubimendi ile şu anda orta alanda Arsenal. Sağ tarafa doğru Declan Rice'a verdi. Rice'dan da Madueke'ye. Madueke oralarda tabii ki her zaman tehlike yaratabilecek bir oyuncu. Madueke içeriye doğru çevirdi. Beral da uzaklaştırdı. Arsenal hücumu sürecek. Gökereş vurdu, savunmadan dönüyor. Köşe vuruşu kullanacak Arsenal. Şu anda da evet, Arteta'nın da 50 oynama var öncesinde gibi bir itirazı var. Ki bu arada karşılaşmanın hakemi Zaybert'ti. Daniel Zaybert'ti, mikrofonuna dokundu. Olcan hocam, görüyor musunuz 50 oynamayı?
1: Ben tespit edemedim.
0: Çok net bir şekilde göremedik. 50 oynama var mı yok mu diye. Onu da söyleyelim. Evet, köşe vuruşu kullanılacak. 120. dakikanın sonuna henüz bir uzatma ilavesi olmadı. Arsenal'da belki bu duran topları en iyi kullanan, köşe vuruşlarını en iyi kullanan takımlardan bir tanesi. United'da sayarız burada ama Arsenal'ınki biraz daha farklı sistemlerle kurgulanan hücumlar oluyor. Özellikle duran top organizasyonları. Bu arada tehlike sürüyor Paris Saint-Germain kalesinde. Declan Rice sol ayağıyla kaleyi doğrudan denedi. Bir kafa seken top. Evet, son temas Paris Saint-Germain'li oyuncudan. Bir aksiyon daha olacak mı bakalım Arsenal'dan. Declan Rice da oraya doğru gidiyor derken evet, 120 dakikanın sonuna geldik. Seri penaltı atışlarını izleyeceğiz. Hocam duyamadık sesini, Olcan hocam.
1: Hadi bakalım dedim.
0: Gerçekten öyle. Çok kısa bir jeneriğimizi dinleyelim. Bir dolgumuzu dinleyelim. Bir Dünya Kupası L grubuna bir gidelim. Ardından gelelim, olur mu?
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler, gözünü en yükseğe, yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modric önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama, yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu, ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birazdan seri penaltı atışları başlayacak. David Raya Martin'e Nicolas Jove bir kağıt verdi.

0: Tabii ki öteki tarafta Safanov'da, Rus kaleci Safanov'da karşıdaki rakibindeki oyuncuların hangi bölgeye penaltı atacağına dair önündeki kağıttan şu anda incelemelerde bulunuyor. Hakemler şu anda evet sıralandılar. Declan Rice'la Hakimi de işte ilk penaltıyı kim atacak yazı turasında buluştular. Dostane görüntüler olduğunu da söyleyelim. Olcan Hocam tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Can.
0: Tabii ki birçok şey konuşmaya da devam edeceğiz. Şu anda karşılaşmanın hakemi Daniel Zeibert'in yazı turayı. Top mu kaleme? Evet. Yazı turayı. Hakimi kazandı. Yani yazı tura sonrasında bir sevinç hareketinde bulundu. En azından onu söyleyelim. Tarafı seçtiğini. Aynen. Paris Saint-Germain'li taraftarların yoğunlukta olduğu kalede seri penaltı atışları olacağını anladık. Biraz sonra da ilk penaltıyı bakalım kim kullanacak onu da göreceğiz. İki takım oyuncuları da kenetlendi. Arsenal'ları şu anda görmek daha mümkün kamera açısından dolayı. Safanov'u görüyoruz şu anda. Penaltılarda gerçekten çok çok değerli bir kaleci. Yani bu sezon başında ana planda olması hiç beklenmiyordu. Lucas Chevalier gibi 40 milyon üzeri bir transfer. 40 milyon eurodan daha da pahalı bir transfer yapıldı. Donnarumma'nın aslında ayrıldığı denklemde. Ama Safanov gösterdiği performansla kaleyi aldı. Bunu da bir kez daha aktaralım. Dinleyicilerimize Paris Saint-Germain kalesini koruyan Safanov. Bütün taraftarlarda şu anda esasında düşünceli ve çok net aslında heyecanlı böyle saklıyor gibi gözüküyor tribünde. Heyecanlı böyle saklayıp düşünceli biraz daha sakin maçın bütün evrelerinde çok ateşli taraftarlar gördük. David Raya'nın da şu anda topla beraber değişik bir ısınma hareketinde bulunduğunu gördük. Evet, ilk penaltıyı Paris Saint-Germain'den Gonçalo Ramos kullanacak. Portekizli oyuncu Gonçalo Ramos topun başına geldi.
2: Gol olur mu?
0: Vallahi ilk penaltılar genelde oluyor gibi. Böyle penaltı atışlarında ilk penaltıların genelde gole çevrildiğini ben gözlemliyorum. Ki zaten XG'si'de 0.72-73'lerde olsa gerek penaltının. Olur herhalde ya. Sence hocam?
2: İlk penaltılar gergindir. Her zaman.
0: Bir gurme yorum geldi Olcan Hoca'dan. Tabii ki bakacağız. Gonçalo Ramos topun başında olacak. Paris Saint-Germain tribündeki taraftarlar da çok heyecanlı. Safanov'la David Raya'ya da şu anda Daniel Zeibert'in açıklamaları var. Penaltılar öncesinde muhtemelen çizgi ihlali ile alakalı uyarılarını aktarıyor Daniel Zeibert ki orada da dostane görüntüler var. Safanov ve David Raya Martin arasında. David Raya da arkadaşlarına el hareketleriyle motivasyon sağlamaya çalışıyor. Gonçalo Ramos topun gerisinde. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gonçalo Ramos vurdu. Tam 91. İlk gol geldi Paris Saint-Germain'den. Gonçalo Ramos çok şık bir penaltı. Hocam nasıl bir vuruş?
2: Çok net bir vuruş. Tam köşeye.
0: Topla kaleciyi farklı köşelere gönderdi Gonçalo Ramos.
2: Çok net vurdu topa.
0: Sağ 90'a net bir vuruş. Portekizli'den. Şimdi Arsenal tarafında Victor Gyökeres penaltı noktasına geldi. Safanov kalesinde dikkatli Victor Gyökeres. Gyökeres de gole çeviriyor vuruşu.

0: Safanov'da kendi sağına doğru atladı. Victor Gyökeres kalecinin solu aslında kendine göre sağ alta doğru temiz bir plaseyle bir birlik eşitliğe getirdi skoru. O da çok tartışılan bir sezonu geride bıraktı. Victor Gyökeres Arsenal taraftarını belki de ikiye böldü performansıyla. Zaman zaman iyi maçlar oynadığını söyleyebilirim. Zaman zaman da saç baş yoldurdu diyebiliriz ama bu kadar kritik bir penaltıyı gole çevirdiğinde aktaralım ve evet, Désiré Doué'yi görüyoruz. Fransa milli takımının da en önemli oyuncularından bir tanesi Désiré Doué. İkinci penaltıyı kullanacak. David Raya kalesinde dikkatli. Doué gerildi. Doué ve gol. Doué'nin golü geldi. David Raya bir kez daha sağa doğru atladı. Kendi sağına doğru. Désiré Doué de topu kalecinin soluna, yani sağ alta bir plase vuruşla göndermiş oldu. Esasında benzer penaltı izlemeye başladık. Doğru muyuz hocam?
1: Doğru. Şu ana kadar çok net vuruşlar izledik. Bakalım şimdi topun başında Eze var. O da bu furyaya katılacak mı?
0: Tabii ki göreceğiz. Eberişe Eze de bu sezon özellikle Arsenal formasıyla ezeli rakibi Tottenham'a karşıki maçlarıyla dikkat çekmişti. Tottenham'a hat-trick var. İki maçta da gol buldu Tottenham'a karşı. Bu tip rekabet düzeyi yüksek maçlarda tabelayı hareketlendiren isimlerden bir tanesiydi. Bakalım kader penaltısında ne yapacak? Eze dışarı vurdu! Eze dışarı vurdu! Avantaj Paris Saint-Germain'e geçiyor. Çok kötü bir vuruş Eberişe Eze'den.
1: Gerçekten berbat bir vuruş.
0: Çok kötü bir vuruş Eberişe Eze'den. Safanov tam köşe seçerek atlamayı hedefliyordu ama atlamasına bile gerek kalmadı. Doğrudan dışarı vuruyor. Eberişe Eze. Crystal Palace'tan gelen oyuncu geçtiğimiz sezon. Şimdi Nuno Mendes topun başında. Hocam şu klişeye katılır mısınız? Solaklar penaltı konusunda daha çok zorlanıyorlar.
1: Hiç belli olmaz diyorum, hele Nuno Mendes topun başındaysa.
0: Bu arada Nuno Mendes vurdu, Raya çıkardı. Hocam der demez.
1: Geçmiş olsun.
0: Bir an olsun çok ciddi avantaj Paris Saint-Germain'e dönmüştü ama sahneye David Raya çıkıyor. Nuno Mendes'in penaltısında başarılı. Evet, birazdan Arsenal'da 3. penaltısını kullanacak. Heyecan durukta. Topun başına da Declan Rice geliyor. Safanov kalesine dikkatli. Tribünden bir açıyla bakıyoruz şu anda. Tekrardan penaltı kamerasına döndü. Şu anda yayıncı kuruluş. Declan Rice gerildi. Rice vurdu. Golü kaydetti. Declan Rice.
1: Eşitlik geldi.
0: Heyecan dorukta. Hocam ne olur?
1: Heyecanla takip ediyoruz.
0: Gerçekten heyecanla takip ediyoruz. Şu ana kadar iki takımın da birer penaltıdan yararlanamadığını, üçer penaltının ikisini de gole çevirdiğini söyleyelim. Eberişe Eze'nin dışarı vurduğunu, Nuno Mendes'in vuruşunu da David Raya'nın çıkardığını söyleyelim. Dördüncü penaltılar öncesinde. Hakimi topun başında. Faslı oyuncu Hakimi. David Raya kalesinde dikkatli. Hakimi gerildi. Hakimi vurdu. Gole çevirdi pozisyonu.
1: Çok net bir vuruş.
0: David Raya'yı da ters köşeye yatırdı.

0: da aktarmış olalım. Şu anda skor 3-2 penaltılarda Paris Saint-Germain lehine. Arsenal'da bakalım dördüncü penaltıyı kim kullanacak, biraz sonra göreceğiz. Ekrana da Kvitça Kvaratskhelia'nın sevinci yansıdı. Budapeşte'de de iki takımın taraftarlarından ilgi oldukça yüksek olduğunu bir kez daha aktaralım ve bir diğer Brezilyalısı Arsenal'ın Gabriel Martinelli topun başında. Safanov dikkatli kalesinde. Martinelli vurdu ve golü buldu. Gabriel Martinelli skoru 3-3'e getirdi. Bakalım 5. penaltılarda kazanan bir taraf çıkacak mı ortaya? Hocam 5. penaltılarda bu iş biter mi yoksa biraz daha uzar mı? Al sana soru hocam.
1: Valla en ayakların titrediği penaltılar, son penaltılar. Bakalım şimdi hangi taraf sakin kalmayı becerecek?
0: Gerçekten heyecan dorukta. Beraldo'yu görüyoruz.
1: Son penaltıcı olarak Beraldo seçilmiş.
0: Yani bence ilginç bir karar. Beraldo'nun daha önce böyle bir rolde olduğunu görmedim. Beraldo erken. Müthiş bir penaltı. Tam yanağlara.
1: Yanağlara.
0: Beşinci penaltıda dördüncü golünü buldu Paris Saint-Germain. Skor 4-3. Arsenal atarsa uzar. Arsenal kaçırırsa kupa Paris Saint-Germain'de.
1: Evet.
0: İki sene üst üste hatta.
1: Bakalım. Gabriel.
0: Gabriel Magalhães şu anda topun başında.
1: Kariyerinin vuruşunu yapacak şimdi.
0: En kritik vuruşlardan bir tanesi Gabriel'den gelecek. Safanov dikkatli. Şu anda tribünde hem Figo'yu hem Arsene Wenger'i görüyoruz.
1: Çok gergin gözüküyor Gabriel.
0: Gabriel de topun başında. Gerildi. Gabriel dışarı vurdu. Şampiyon Paris Saint-Germain. Çok dramatik bir son Arsenal için. Çok dramatik bir son. Şampiyon Paris Saint-Germain. Bugün solakların penaltıda çok zorlandığını bir kez daha gördük. Hem Nuno Mendes'in hem de Gabriel'in, ki milli takımdan arkadaşı Marquinhos doğrudan Gabriel'in yanına koştu. Ki bugün yorumcu koltuğunda olacağım Bilge de yaklaşık bir 5-10 saniye önce çok gergin olduğunu suratından aktarmıştı bizlere. İlginç bir final oldu, ilginç bir penaltılar oldu, onu da söyleyelim. Son derece ilginç bir mücadeleydi. Ki son 10 yılın şampiyonlarını sizlere bir kez daha aktarmak istiyorum. 2015-2016 sezonunda Real Madrid, 2016-2017 Real Madrid, 2017-2018 Real Madrid, 2018-2019 Liverpool, 2018-2019 Liverpool, 2019-2020 Bayern, 2020-2021 Chelsea, 2021-22 Real, 2022-23 Manchester City, 2023-24 Real Madrid, 2024-25 Paris Saint-Germain ve 2025-26 Paris Saint-Germain oldu. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından telefon bağlantılarıyla tabii ki programımız tüm hızıyla sürecek.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Bu değerler neye göre belirleniyor?
6: We'll be right back.
5: Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'yla patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu, küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt, temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi.

taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutar?

0: geliyor, devam ediyor. Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki Devler Ligi finalinde, Kupa 1 finalinde Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'i mağlup etmeyi başardı ve ikinci kere üst üste Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu unvanını almış oldu. Tabii ki birçok bağlantımız olacak ama ben de birçok Şampiyonlar Ligi maçlarını dinlediğim, gerçekten çok çok da sevdiğim abime ilk başta bağlanmak istedim. Emre abi hoş geldin. Emre Tilev bizlerle.
1: Mutlu bayramlar, iyi akşamlar, hoş bulduk sevgili Can.
0: Yani açıkçası abi seninle şu anda konuşmak benim adına çok çok büyük bir keyif, çok çok büyük bir mutluluk, onu da söyleyeyim. Hele hele Devler Ligi maçı sonrasında, Devler Ligi finali sonrasında. Abi yani beklediğin gibi bir karşılaşma mı oldu? Sonucu beklediğin gibi mi oldu? Biz bu 120 dakikalık heyecanda zaman zaman kısır geçti kabul ama bu 120 dakikalık heyecanda ve seri penaltı atışlarında neler gördük? Nasıl heyecanlar yaşadık abi?
1: Bir kere şunu söylemekte fayda var. Arsenal'ın herhalde finallerde penaltılarla kaybetmek ritüeli oldu desek doğrudur. Kabusuna dönüştü penaltılar Arsenal'ın. Hatırlayacaksın 2000 yılında da Galatasaray'ı UEFA Kupası finalinde penaltılarla kaybetmişti. Ve Galatasaray'da penaltılarla kupana sahip olmuştu. Şimdi genel hatlarıyla bu mücadeleye baktığımızda gördüğümüz en önemli öğelerden bir tanesi hiç kuşku yok ki zorlu bu mücadelede Arsenal takımının bu kadar defansif oynaması. Yani Arsenal bu kadar defansif oynayınca ve bu kadar geriye çekilince Paris Saint-Germain için daha nitelikli bir futbol felsefesi ortaya çıktı. Hani futbolda ilk ortaya çıktığı dönemde 1-8-1 gibi oyunlar varmış ya, ya da 8-1-1 gibi. Ben Arsenal'ın oyununu buna benzettim. Arteta'yı zaten çok tuttuğum bir teknik direktör değildir. Çünkü hakikaten 6. dakikada bulduğu golden sonra adeta kamyon çekti ve bu kamyon çektiği mücadelede de akın akın gelen bir Paris Saint-Germain vardı. Paris Saint-Germain takımının hücumda birazcık daha üretken olması, özellikle kanat organizasyonlarını etkin kullanması onu belki daha nitelikli sonuca götürebilme adına hamleler yapma şansını yakalamasına yardımcı olacaktı ama dediğim gibi yani hani Arteta'ya da bir tane forma verseydin o da 5. stoper olarak sahada yer alacaktı. Yani Havertz mesela sırtı kaleye dönük mükemmel oynayabilen, gol yollarında etkin ve üretkenliği dinamik olan, kaleye şut atabilen, etkili pozisyonlar geliştirebilen bir oyuncu. Ama Havertz'ten hiç yararlanmadı ya, inanılmazdı. Benim açımdan. Keza yine Odegaard yine kaleye sırtını dönüp birebir de adam eksiltebilen bir oyuncuydu. Ama Odegaard'ı adeta üçüncü bir stoper gibi Declan Rice'la Lewis Scully'nin arasına yerleştirmeye çalıştı. Bruno Saka Bukayo Saka hiçbir şekilde etkili değildi. Trossard bana göre çok zayıf kaldı. Mosquera belki penaltı pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartı görebilirdi. Yani burada akıllıcılık yaptı, hemen oyundan çıkarttı onu ve sıkıntı yaşamasının önüne geçti. Ama ben Paris Saint-Germain'in bu oyunu daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Oyunu hamleler anlamında da Luis Enrique'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem Barcelona'nın, hem Ramos'un, hem Beraldo'nun oyuna girişleri, İlya Zabarni'nin son hamlesinde Marquinhos'la yer değiştirerek oyuna atışı ve tüm bunları arka arkaya eklediğimizde ben Luis Enrique'nin takımının şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. Arsenal buraya kadar çok iyi geldi ama biraz da şansı da yaver gitti oynadığı maçlara baktığımızda. Yarın çifte şampiyonluk kutlaması heyecanı yaşayacaktı. Bu biraz hevesi kursağında bıraktı ama ben aktif oyunun, yani dinamik, gol noktalarında etkili olmaya çalışan, zaman zaman futbolu ileri taşıyıp bol pozisyonlu, izler kitleye keyif veren, 1996 yılında Ruth Hullett'in İngiltere'de yorumculuk yaptığı sırada söylediği seksi futbol, yani haz veren futbol felsefesinin kazandığını, kamyon çeken, geride kalan ve tamamen

0: yönüyle bir anlamda rakibi bozma yönelik futbol felsefesinin kaybettiğini gördüm. Bundan dolayı da mutluyum.
1: Vallahi abi yani harfiyen katılırım bu cümlelere. Sonuç olarak bu yolda belki Arsenal'ın grup aşamasına 8'e 8 yapmasıyla beraber senin de bahsettiğin gibi abi turnuva ağacında birazcık daha kolay bir taraftan finale doğru geldiğini, aslında birazcık da rekabet düzeyi çok yüksek maçlarda Paris Saint Germain'in oynadığı futbolla da bizleri mest ettiği bir yolculuk vardı. Yani Luis Enrique, o zaman şunu sormak istiyorum abi, yani neyi farklı yapıyor? Sonuç olarak 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu Apoleti almayı başardı. Yani Luis Enrique diğer teknik adamlardan neyi farklı yapıyor? Yoksa Paris Saint Germain kadrosu çok daha standart bir teknik adamla bile 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi alır mıydı diye sormak istiyorum abi.
0: Ya bir kere uyum çok iyi. Aynı takımdan 15 oyuncu, bir sene sonra yine aynı takımdan 15 oyuncuyla final oynuyorsun. Yani artık birbirinin attığı yeri ezberlemiş oluyorsun. Jane Torvill, Christopher Dean çifti vardı. Artistik patinajın efsanevi çifti. Birbirimizin beyninin içerisinde aynı şekilde hareket ediyoruz diyordu. Ben burada bunu çok net söyleyebiliriz. Yani kadrolara baktığımızda Paris Saint Germain'de Marquinhos'la Pacho'nun aynı şekilde düşündüğünü, Mendes'in önündeki Fabian'le ve Quartz'la aynı eksende yürüdüğünü, Aşraf Hakimi'nin artık Neves'i ve Due'yi çok iyi algıladığını söylemek mümkün. Bu bir tarafı. Diğer tarafına baktığımızda %76 %24'lük toplu oynama oranı var. Bu inanılmaz bir oran. Yani 76'ya 24 dediğimiz oran o kadar yüksek bir oran ki bu oranı yakalamak demek, topu daha çok kendinde tutmak demek, topla daha çok hareket ediyor olmak demek, topla dinamikleri daha etkin bir şekilde ortaya koyuyor demek. 11 ya da 12 korner saydım ben ve Arsenal'ın 3 korneri var sadece.
1: 10'a 0 abi tablo. Son tablo 10'a 0. Yani
0: atılan şutlara bak, 21 şut atmış. Ya bu şunu gösteriyor. Diyor ki ben arzuluyum, iştahlıyım, ısırırım. Rakip kalede daha çok gözükürüm, pozisyon yaratırım. Yarattığım bu pozisyonlarda sonuca gitmek isterim. Topla oynarım. Topu ileriye taşımaya gayret ederim. Top bende olursa daha dinamik olurum. Bu tip kavramları şu ana kadar iyi yapan bir Luis Enrique'den bahsetmek, şampiyonluktan bahsetmekle eşdeğer özellikleri bünyesinde barındırıyor.
1: Allah, kesinlikle katılırım abi. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim Emre abi. Yani benim Avrupa'da desteklediğim takım Arsenal olsa bile yani oynanan futboldan ben de pek memnun değilim. Hatta ve hatta yani sezonun özellikle ikinci yarısında çok geriye giden Arsenal oyununu görmüştük. Evet, yani Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.
0: 12'ye 1 Can. Yani şu target dedikleri istatistik 12'ye 1. Evet. Yani ben şimdi hani sorarım şunu, baba derim ya, yani sen şu maça geldin, buraya kadar geldin, 8'de 8 yaptın, müthiş işler yaptın, iyi bir teknik direktörsün, İngiltere'de şampiyon oldun ama neyi yanlış yaptın? Ya kamyon çekme mantığını boş ver artık. Yani sen bu takımları penaltıya kadar ancak bu kadar doldurabilirsin ya da bu kadar kontrol edebilirsin. Bir de penaltılar çekilmeden önce bir taraf Arteta'yı, bir tarafta Luis Enrique'yi gösterdi. Luis Enrique'nin coolluğunu, sadeliğini, takım içerisindeki dinamikliği ortaya koyacak felsefeyi o kadar güzel gösterdi ki bu resim. Ve bence bu resimlerin ötesinde bir başka resmi daha görmemiz lazım. Türk hakemleri bu maçı alsınlar. Yani çıtkırıldım Türk futbolcuların, böyle havada rüzgar esti, ay düştüm, ayağım çime takıldı, vay düştüm, sırtıma top geldi, uf çok acıdı gibi komik, akıl almaz, oyunu durduran, oyunun boşluklarına sığınan felsefelerden kaçınsınlar. Bak, hatırlar mısın? Galatasaray'ın Antalya Spor mücadelesinde sana bağlanmıştım ve Antalya Spor kalecisinin çok önceden sarı kart görüp oyunun boşluklarına bu kadar sığınırsa yanlış iş yaptığını anlatmıştım.
1: Çok doğru abi, hatırladım.
0: Burada Alman hakem daha taç atışında buna izin vermedi.
1: Çok doğru. Yani tam onu soracaktım. Daniel Zaybert'e soracaktım abi. Bugün artılarını eksilerini soracaktım tam. Çok güzel konuya girdin. Genel olarak bir Daniel Zaybert ve Almanya'daki, pardon, Alman hakem triosu hakkında yorum almak isterim abi.
0: Valla ben hakemi çok beğendim. Oyunun akışına bırakması, özellikle avantajları kullanması ve bence en kritik hamle bu oyunun sertliğinin oyunun DNA'sında olduğunu aktarabilmesi. Yani bizim hakemlerimiz oyunun DNA'sını bozdular. Bak, bizi 2026 Dünya Kupası'nda bekleyen en önemli tehlike ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Daniel Zaybert gibi hakemlerle karşı karşıya kalan milli takımın oyuncuları, Bereket Kenan'ı, Arda'sı, işte Hakan Çağlar olsun, yani yabancı eksende hareket eden ve o yörüngede döngülenen bazı oyuncularımız kaynaklı mutluyuz. Yoksa Türkiye'den Barış, Kerem'e şunu öğütlemek lazım. Baba, atma kendini yere. Vermiyor hakemler artık. Yani bu oyunda ayakta durman lazım. Ya dikkat eder misin? Bir Arsenal'ın penaltı pozisyonu var.
1: Evet.
0: Be kardeş, onu nasıl süzdün? Yani Arsenal'lı oyuncunun, Paris Saint-Germain'li futbolcunun koluna elini sokuşunu, kendini bile isteye yere bıraktırışını. Yani ben iddia ediyorum, Yasin Kol beyefendi olsaydı 5 kere penaltı
1: kesin
0: vermişti.
1: Kesin verirdi abi. Hatta.
0: Mehmet Türkmen olsaydı 3 kere penaltı vermişti.
1: Emre abi, şöyle bölmek istiyorum seni, kusura bakma tekrardan böldüğüm için. Yani burada Süper Lig dakika skor programlarında bu tip pozisyonlar o kadar fazla penaltı verildi ki, ilk açıdan baktığımda ben de penaltı gördüm. Sonradan baktım, hiç alakası yok pozisyonun penaltıyla. Ama arada şu yorum eklemek istedim abi, bizim de DNA'mızı bozdular abi.
0: Tabii canım, yani şiraze kaçtı Türkiye'de. O yüzden biz bu maçı yeniden, hani şeyde vardır ya, bilgisayarda loading yazar, yükleniyor.
1: Evet.
0: Biz
1: evet,
0: yeniden MHK DNA'sını oluşturup orada DNA'nın ana faktörü şeydir, böyle adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde
1: evet,
0: dizilimi vardır ya.
1: Evet.
0: İşte orada faul, yani adenin faul olur, timin offside olur, pozisyon çalma sitozin olur ve guanini de oyunun akışına bırakma kabiliyeti olur. Bunları yeniden futbol DNA'sının içine yüklemek lazım.
1: Vallahi abi çok güzel söyledin. Yani %100 katılırım. Oyunun bizler de, yani burada birçok yayın yaptığımız zaman en büyük şikayetimiz hakemlerle beraber tabii ki oyuncuların kendini yere atması ve hakemlerin de her şeye düdük çalması. Yani hata yapmalarına ben çok okeyim. Çok mutlu da oluyorum. Hata yapsın, insandır. Ama yani o düdüklerin o kadar çalınması gerçekten çok büyük bir problem. Oyunu çok büyük zedelediğini ben de çok net bir şekilde düşünüyorum abi. Peki şunu soracağım, yani bizim ülkemizdeki sorunla alakalı şunu da son olarak sormak istiyorum. Yani hakemlerde midir %100 suç, veyahut da oyuncu grubu hakemlerde yüzdesel olarak, yani oyuncuların bu konudaki suistimal etmesi bu durumu ağırlığı nasıl olur? Yani yüzdeleri mesela 60-40 neye veririz? 60 hakem 40 oyuncu mudur, yoksa nasıldır abi?
0: Öğrenci dersin boşluklarına sığınmayı çok sever. O öğrenci dersin boşluklarına sığınmanın cezasını üniversite sınavına girdiğinde yaşar. Der ki ya keşke daha çok çalışsaydım. O öğrenci üniversitede dersin boşluklarına sığındığında iş hayatında vay be keşke şunu daha iyi öğrenseydim der. O öğrenci eğer öğretmenin dinamik, aktif bakış açısını ortaya koyan felsefesini benimsemek yerine farklı noktalarda işte masanın altından çıkarttığı bir hikayede bir romanı okurken ya da sırada işte kalemiyle resim çizerken belki farklı ufuklara yolculuğa çıkar, ama o ufuklar bir noktadan sonra duvara toslar. Bu da aynısıdır. Yani bir futbolcu oyunun boşluklarına sığınmayı, hakemi aldatmayı, hakemden kendi hakkı olmayan bir şeyi beklemeyi sever. Bir kere biz 8 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren eğitim alan çocuklara, hatta ilkokul 1. sınıftaki çocuklara şunu öğretmemiz lazım. Baba, çalma eylemi sadece bir insanın cebinden parayı çalmakla olmuyor. Çalma eylemi aklı çalmakla da oluyor, hakkı çalmakla da oluyor, senin olmayana dil uzatmakla, el uzatmakla da oluyor. İşte bunun önüne geçebilme kabiliyetini ortaya koyabilecek olan felsefede bir kere önce futbolcuya eğitmek ve sonra da dürüst olma kavramının dinamiklerini bizim kodlarımızın içerisine yazdırmak, ardından da hakemden bunu verimliliğe dönüştürebilecek anlayış ve felsefeyi yaşatmasını sağlamak gerekiyor.
1: Çok güzel özetledin, çok güzel anlattın Emre abi, gerçekten bir kez daha çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli yorumlarından dolayı.
0: İyi bayramlar Can, özledim radyoyu, zaten bu hafta yoktum ama pazartesi günü sabah saat 7'de saygıdeğer dinleyicilerle zamanı paylaşmak için yine birlikte olacağız. Ben Paris Saint Germain'i kutluyorum. Sevindim dersem herhalde kimseye haksızlık etmiş olmam.
1: Katılırım.
0: Yani The Gunners topçular lakabıdır biliyorsun Arsenal'ın.
1: Tabii.
0: Ve efsanevi Highbury'de de çok maç anlatmışlığım vardır. Ama dediğim gibi ben sevdim Paris Saint Germain'in ikinci kez şampiyonluğunu. Luis Enrique için sevdim.
1: Evet.
0: Fransız ekolünü sevmem ama Luis Enrique'yi çok seviyorum.
1: Luis Enrique'yi ben de çok seviyorum abi. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Buradan da tabii ki Luis Enrique'nin vefat eden maalesef çok küçük yaşta vefat eden kızına gelsin bu şampiyonluk demek istiyorum abi.
0: Sevgiler Can, herkese bir kez daha güzel bayramlar olsun.
1: Aynen öyle abi, herkesin bayramını kutlarız. Görüşmek dileğiyle Emre abi, hoşça kal.
0: Hoşça kal Can.
1: Evet, Emre Tilev bizlerle beraberdi sağ olsun. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu ile beraber tabii ki birçok detaya ineceğiz, karşılaşmanın detayına. Bu arada Paris Saint Germain de kupayı kaldırdı. Kimpembe getirdi kupayı. Marquinhos kaldırdı. Bütün oyuncular kupayla çok güzel görüntülere imza attı. Paris Saint Germain Arsenal finalindeki Avrupa futbolunu çok yakinen takip eden ki Radyo Gol'de birçok maçta bize yorumculuk katkısında da yorumları ile dikkat çeken yorumcumuz Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
1: Bizler pek iyi değiliz Selim Hoca, yani bir Arsenal taraftarı olarak üzüldük sonuç kaynaklı olarak. Biraz dramatik bir son oldu ama tabii ki futbolun hak edeni galiba kazandı diye yorumluyorum ama tabii ki yorumlar sende abi. Yani ilk 120 dakikaya ne der Selim Hoca, onun haricinde seri penaltı atışları öncesinde ne tarz bir duygudaydı, yani genel olarak Selim Hoca maçı nasıl yaşadı?
2: Ya her şey Arsenal'in başladı. Her şey Arsenal'in istediği gibi başladı diyebiliriz. Erken bir gol buldular. Bu arada ufak bir el vardı gibi gördüm o pozisyonda ama golü verdi hakemler. Yani bütün maç boyunca ben aşağı yukarı 65. dakika penaltıyı kazanana kadar Paris Saint-Germain Arsenal'in maçı tutacağı hissindeydim ama bir anda hızlanıp golü buldu ve maçı uzatmaya taşıdı Saint-Germain. Arsenal'in hücum gücü gittikçe azaldı. Kontra ataklar çok etkisiz olmaya başladı. Martinelli ile Madueke girdikten sonra birkaç pozisyona girildi ama hiç yararlanılamadı. Yani heyecanlı başlayıp sonra durağan geçen 1-1 olduktan sonra da daha heyecanlı devam eden, muhtemelen bütün izleyenlerin de penaltıya gitmesini umduğu bir maç oldu. Sonunda da Paris Saint-Germain kupayı kaldırdı. Turnuva boyunca hiç kaybetmediklerini belirtmek lazım.
1: Doğru.
2: Baştan sona hiç yenilgisiz kupayı kaldırdılar. 2 sene üst üste şampiyon olmuş oldular. Çok ya enteresan bir maç izledik bence. Yani çok kapalı bir Arsenal savunması, yani ilmek ilmek işleyip kaleye yaklaşmaya çalışan bir Paris Saint-Germain. Güzel bir Şampiyonlar Ligi finali oldu. Paris Saint-Germain de adını yeni formatta iki kere üst üste şampiyon olan takım olarak adını yazdırdı kupaya.
1: Peki şunu soracağım abi, yani şu anda tabii ki teknik adamlar çağındayız birazcık. Yani tabii takımları hep konuşuyoruz ama hep şu var. İnsanların diline pelesenk olmuş bu durumda. İşte hoca takımı, hoca farkı. Yani iyi kadrodan ziyade işte şu hoca çok büyük fark yaratıyor gibi bir son dönemde konuşulan herkesçe böyle bir tabir var. Yani sana hocanın ve kadronun yüzdelerini soracağım. Yani hocanın tabii ki futboldaki etkisini soracağım ama bunun yanında da 2 sene üst üste Paris Saint Germain'le Kupa 1'in sahibi olan Luis Enrique'yi soracağım. Yani Luis Enrique şu anda aktif dünya futbolunun en formda hocası mıdır diye sormak istiyorum.
2: Bu görüşe kesinlikle katılırım. İspanyol hocaların şu anda bir futbolda dominasyon olduğunu görüyoruz bence hepimiz. Enrique, keza Arteta, Pep Guardiola gibi isimler şu anda, hatta buna İspanya milli takımının şu anki teknik direktörünü de
1: Luis de la Fuente'yi de ekleriz.
2: De la Fuente'yi de ekleyebiliriz. Şu anda bir İspanyol teknik adam furyası var. Bir Fabregas geliyor bir yandan. Komoyla Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya kazandılar.
1: Andoni Iroma ve Inigo Perez de sayayım abi. Onlar da bayağı başarılılardı. En azından ufak bir sos katmış olayım yoruma.
2: Doğru. Ya yüzde konusuna gelirsek bu soruya cevap vermek biraz zor bence. Çünkü hani bir yandan sahaya çıkıp mücadele eden oyuncular var. Bir yandan da bütün bu organizasyonu yöneten tek bir adam var. Aşağı yukarı 25-30 oyuncunun egosunu yönetmek, seni oynatıyorum, seni bu maç oynatamayacağım diye bir şekilde onları mutlu tutmak zor iş. Bütün bu taktiksel organizasyonları yapmak da çok zor. Yani 50-50 diyelim bence, tam ortası olsun. Çünkü yani Paris Saint Germain oyuncularının da kalitesini tartışamayız. Yani bu, ben uzun zamandır bu kadar topa hakim olabilen bir orta saha izlememiştim açıkçası.
1: Yok, katılırım yani sana, %100 katılırım. Peki yani Bayern Münih Paris Saint Germain finali olsaydı çok daha güzel bir final mi izlerdik diye de sormadan edemeyeceğim abi.
2: Ya o eşleşme zaten bitmesin diye istemiştik hepimiz izlerken, hani artık ikinci maçta penaltılara gitsin, öyle bitsin diye. Ya futbola doymuştuk ama kendi ruhu içerisinde bir final oldu bence. Arsenal kazansaydı 3 İngiliz takımı 3 Avrupa Kupası'nı kazanmış olacaktı. O bayağı dikkat çekici bir başarı olurdu İngiliz takımlar açısından. Ama olmadı yani. Ben de hani çok fazla Arsenal'e gönül veren arkadaşım olduğu için bugün biraz daha Arsenal'e yakın hissediyordum.
1: Tıpkı bizler gibi değil mi abi?
2: Vallahi öyle oldu.
1: Gerçekten öyle. Abi yani tabii birçok şey konuşabiliriz ama Selim Hoca, yani sizinle beraber tabii ki yayın yapmak çok büyük bir zevk. Öncelikle bunu da söylemem lazım ama ya, tipik bir gazete kağıdını şöyle açtığınız zaman, gazetenin spor sayfasını açtığınız zaman şöyle 10 üzerinden bütün oyunculara bir puan vermek istiyorum hocam sizinle beraber, müsaitseniz.
2: Teker teker sayarak ilerleyelim.
1: Olur. Safanoğlu'na başlayalım Paris Saint Germain tarafında. Matvei Safanoğlu.
2: Birkaç top geldi ve başarılı kurtardı. Penaltı atışlarında da böyle Eze'nin atmasını bekledi. Eze dışarı attı sonra, kıpırdamadığını görünce. Kacının Safanoğlu'na 8 verelim.
1: 8
2: verelim. Kafasına darbe aldı maç içinde. Sonra evet, devam etti. Evet. 8 diyebiliriz.
1: 8. Hakimi, Marquinhos, Paco ve Mendes şeklinde devam edelim abi.
2: Ya ben stoper ikilisini çok sağlam gördüm bugün. İlk golde hataları da yoktu. İkisine 8 verelim.
1: Tamam.
2: Hakimi'ye de 8 verelim ama Nuno Mendes'e 6 vereceğim bugün. Ya çok top sürdü, top kayıpları da yaşattı. Çok iyi bulmadım bugün.
1: Ki penaltıyı da kaçırdı zaten.
2: Penaltıyı zaten kaçırdı.
1: Peki sonradan oyuna dahil olan savunma hattına Lucas Beraldo ve İlya Zabarni'ye bir puan var mı veyahut da soru işareti midir?
2: Beraldo puan, penaltıyı attı. O işini yaptı yani. Ona da 8 verebiliriz bence. Zabarni çok kısa oyunda kaldı. Ona soru işareti diyelim.
1: Tamam. Orta alana geçelim istersen. João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz diyerek başlayalım.
2: Fabian Ruiz bugün böyle takımın agresif isimlerinden biriydi. Hani Vitinha ile Neves sakin kalırken Ruiz sürekli böyle Arsenal'li oyuncularla mücadele ediyordu. Ruiz'e ben 9 vereceğim. Vitinha ile Neves'e de 8 puan vereceğim.
1: Vitinha Neves 8'ler alırlar dedin. Ön hatta geçmeden önce oyuna sonradan giren Zaire Emery'i de sorayım.
2: Soru işareti diyebiliriz.
1: Peki.
2: Yani ortada basit oynadı.
1: Peki. Kenarlarda kullandığı isimleri soracağım. Luis Enrique'nin. Yani Desire Doué, Kvaratskhelia ve Barcola. Yani Kvara, Doué, Barcola puan alalım. Barcola 83'le girdi.
2: Evet. Şöyle şimdi Kvara'nın bacağında maçı izleyenler görmüştür bir yara vardı. O bence etkili olmasının önüne geçti maç boyunca. Penaltı

0: Yalan isimdi. O yüzden 8 vereceğim ona. Fena sonuçta skora katkı sağladı.
1: Tamam.
0: Barcola çok kritik pozisyonlara girip kaçırdı. 6 vereceğim.
1: Tamam.
0: Üçüncü kim demiştik? Due. Due çok zorladı. Bugün Due'ye 8 puan vereceğim.
1: Tamam. Son olarak da Ousmane Dembele'ye ve aynı zamanda Gonçalo Ramos soracağım. Yani 90'da çıktı Dembele. Uzatmalarda da Ramos vardı.
0: Ramos'u pek göremedim ben. O yüzden soru işareti vereceğim. Dembele'ye de 6 puan vereceğim.
1: Tamam. Gole rağmen 6'yı aldı diyorsun.
0: Yani o penaltıyı zaten penaltı uzmanı bir oyuncu. Yani onu zaten atabilecek bir adam.
1: Onun dışında yok gibiydi ama hakikaten.
0: Başka biri atacaktır o penaltıyı zaten. Ben 6 puan.
1: Peki PSG'deki en iyi oyuncu Fabian Ruiz miydi sana göre? Bunu sorayım. Zor soru değil mi hocam?
0: Çok mücadele etti. Ama ben yani bu teknik işin öne çıktığı bir takımdan ziyade bir yani çok iyi işleyen bir bütün bir makine bence. O yüzden böyle bütün takıma dikkat çekmek
1: istiyorum. O zaman 10 puan Luis Enrique'ye vererek aslında işin içinden çıkalım mı hocam?
0: 10 puan Luis Enrique'ye verelim.
1: Peki Arsenal tarafına döneceğim. David Raya Martin'i soracağım kaleci.
0: Raya yani penaltılarda etkili olsaydı birkaç tane çıkarsa direkt 10 puan hak ediyordu. Ben 9 puan vereceğim Raya'ya.
1: 9 alır. Savunmadan Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié.
0: Mosquera penaltıyı yaptı ama hani o penaltı pozisyonuna kadar da Saka'nın da desteğiyle çok iyi tuttular. Yani ben yani PSG'nin en iyi oyuncularından biri Kvaratskhelia'yı oynatmadılar diyebiliriz ilk yarıda ve ikinci yarının büyük bir bölümünde. Ya Mosquera'ya 7 puan veriyorum ben çünkü penaltıya
1: sebebiyet verdiği için.
0: Diğer oyunculara daha yüksek puan vereceğim.
1: Tamam.
0: Stoper ikilisi Saliba ve
1: Gabriel'e
0: 8 puan veriyorum. Penaltıyı kaçırmasına rağmen.
1: Tamam.
0: Bence çok iyi bir maç çıkardı Arsenal savunması.
1: Tamam.
0: Sol bekte Hincapié'ye de yine 8 puan veriyorum.
1: Şöyle oyuna sonradan giren savunmacılara bakıyorum. Timber'i sormak istiyorum sana. Tabii ki savunmacı.
0: Timber'in sakatlığı vardı. Mosquera'nın hani tercih edilme sebebi buydu bence.
1: Evet.
0: Timber ortalama bir maç çıkardı bence. Yani 7 puan verebiliriz.
1: Timber 7 puanı aldı. Şöyle bakıyorum orta alanda. Lewis Skelly, Rice, Ødegaard olarak devam edebiliriz hocam.
0: Ben Ødegaard'la başlamak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Bugün pek sahada göremedim. Yani 4 veya 5 puan verilebilir ancak. Hani bu biraz Arsenal'in oyun planı içerisindeydi bence. Ama biraz daha organizasyon yapılmasını sağlayabilirdi. Ona 5 puan veriyorum Ødegaard'a.
1: Tamam.
0: Zaten oyundan da çıktı.
1: Tamam.
0: Lewis Kelly'ye 8 puan veriyorum. Declan Rice'ı çok beğendim bugün. Declan Rice 10 puan vereceğim.
1: Declan Rice'a 10 puan geldi. Cömert bir puan geldi.
0: Cömert bir puan geldi.
1: Peki oyuna sonradan girenleri sorayım. Martin Zubimendi var orta alanda. Soru işareti midir?
0: Soru işareti.
1: Tamam, ön hatta geçiyorum o zaman. Saka, Trossard olarak kanat oyuncularını sorayım. İlk 11'de başlayan.
0: Ya, Trossard özellikle benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ama bugün pek etkili değildi. Yani gol pozisyonunda asisti o yapmış gibi oldu ama hani biraz da istemsizdi. Trossard'a 7 puan vereceğim.
1: Tamam.
0: Golü atan Kai Havertz'e 8 puan vereceğim. Saka'ya da savunmaya olan katkılarından dolayı 7 puan vereceğim.
1: Peki yani tabii muhtemelen Eze'ye de bir soru işareti koyacaksındır 91'de girdi.
0: Eze'ye soru işareti koyamayacağım. Çünkü penaltılarda çok böyle enteresan işler yapılmasını sevmem. Yani direkt gidip vurmak gerekir bence. Yani kimseye de karışmak gibi olmasın ama yani bu seviyede bu şekilde penaltı kaçırılması çok yazık. Yani Eze'nin hani kaç puan verelim ki? 5 puan verelim abi.
1: Peki tabii oyuna sonradan giren Madueke'yi ve Martinelli'yi de soracağım. Yani bir puan alır mı? Yoksa senden soru işareti mi alır?
0: Madueke çok zorladı girdiği andan itibaren. Hatta ben hücum gücünü arttırdığını düşünüyorum. Saka pek etkili olamadı maç boyu.
1: Tamam.
0: Bir penaltımsı bir pozisyon vardı.

0: de o pozisyonun penaltı olmadığı kanaatindeyim. Madueke'ye ama 7 puan veriyorum.
1: Peki Ozan, son olarak da şunu sorayım. Mikel Arteta'ya kaç puan gelir senden? En azından.
0: Yani mükemmeldi bence. Yani bütün maçın ana plan müthiş kurgulanmıştı. Öne geçilip erken bir gol bulup maçı kitleme planı penaltıya gelene kadar müthiş çalışıyordu. Yani 10 puanı Enrique'ye verdik kazandığı için ama hani Arteta'ya 10 puan veremeyiz şu an ama en azından 9'u hak ediyor. Yani hem Premier Ligi kazandıkları hem de buraya kadar belli bir sistemle hiç ödün vermeden geldikleri için 9 puanı hak ediyor bence Arteta'da.
1: Peki o zaman şunu da sormak istiyorum abi, tabii ister istemez. Yani birçok kişiye puan verdik ama karşılaşmanın hakemiyle alakalı da sormak istiyorum. Yani Daniel Zaybert'i çok beğenen de var, çok eleştiren de var. Sen hangi taraftasın hocam?
0: Hakem maç genelinde çok sağlam durdu. Kararları çok netti ve yani doğru yorumladığını düşünüyorum birçok pozisyon ama mesela ilk gol pozisyonunda top Trossard'ın elinden sekmesine rağmen oyun doğrudan başladı, devam etti. Ondan sonra PSG'nin penaltı pozisyonunda %100 penaltı kanısında olmasına rağmen birçok kişi hani inceleme yapıldı, biraz beklendi. Ya hakemlik bir maç hiç yoktu, çok da iyi yönetti ama böyle iki tane enteresan nüans gördüm hakemden. Hakeme 8-9 puan verebiliriz bence.
1: Peki.
0: Beğendim ben hakemi.
1: Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarından kaynaklı.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi yazlar, iyi bayramlar.
1: Evet, şimdiden hakikaten güzel bir yaz dileyelim biz de. O halde görüşmek dileğiyle Selim hocam. En yakın zamanda program yapma dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Selim Hoca ile de bağlantımızı gerçekleştirdik. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ki bugün epey uzun bir yayın oldu. Tabii ki maç öncesi, maç içi, uzatmalar vesaire konuştuk ettik. Sonrasında sıcağı sıcağına bir maç sonu programı kurguladık sizler adına. Bir kez daha aktaralım. Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'ı mağlup etmeyi başardı. Bu heyecan fırtınasında gülen taraf bir kere daha Paris Saint-Germain oldu. Geçtiğimiz sezonun da kupa bir şampiyonu Paris Saint-Germain yine Luis Enrique ile şampiyon unvanını korudu. Back to back dediğimiz arka arkaya ikinci kez şampiyon olmuş oldu. O halde tabii ki birçok maç yayınında, maç sonu yayınında sizlerle beraberiz ama bugünkünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasıl geçti bayram?
5: Evdeydik.
4: Evdeydin. Toplantılardaydın.
5: Toplantılardaydı. Yani takip ettik. Evdeydik kendilerine.
4: Sen memlekete gidemedin bu sefer.
5: Bu sefer gidemedim, evet.
4: Artık bir sonraki bayrama inşallah gidersin.
5: İnşallah Allah uzun ömür verirse, gider bir dahaki bayrama
4: inşallah. Amin inşallah. Peki o zaman başlayalım abi istersen Fenerbahçe gündemiyle. Şimdi sonuçta seçime az bir süre kaldı. Doğal olarak da iki başkan adayı artık görüştüğü oyuncular yavaş yavaş medyaya çıkmaya başladı. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım tarafında ön plana çıkan golcü isimleri var. Hepsi de heyecan verici isimler. Bir Vedat Muriç, iki Jurasi, bir de Mateta ismi çok fazla konuşuluyor. Bu golcülerde son durum ne?
5: Charlotte unutmayalım.
4: Bir de Charlotte var, doğru. Golcülerde son durum ne? Hangisi Aziz Yıldırım yönetime gelirse Fenerbahçe'nin birinci santraforu olur.
5: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım kendisi defalarca ifade ettiği gibi iki santrofor alacak ve bu santroforlardan bir tanesi Vedat Muriç. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya vardı. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek istediğini Mallorca yönetimine iletti ve bonservisinde de indirim istedi. Barcelona'nın bir ilgisi vardı. MLS liginden iki tane MLS ligi kulübü Vedat Muriç'i transfer etmek istedi ama Vedat Muriç bu kulüplere Fenerbahçe gitmek istediğini belirterek bu gelen teklifleri geri çevirdi. Sayın Acıdım ve ekibi pazartesi günü itibariyle Mallorca yönetimiyle bonservis konusunda pazarlığa başlayacak. 18 milyon euro istiyor Mallorca kulübü ama Aziz Yıldırım ekibi ise 10 ile 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeline bu transferi tamamlamak istiyor. Ben bu rakamlar civarında, bu rakamlara yakın bonserviste Vedat Muriç transferinin tamamlanmasını bekliyorum. Şu aşamada belki de Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'ın gelecek hafta forveti gerekirse açıklarız demişti. Açacağı isimlerden bir tanesi Vedat Muriç olacak. Pazarlıklar da olumlu yönde ilerliyor Mallorca kulübüyle. Çünkü Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek için Mallorca yönetimine yoğun bir baskı uyguluyor. Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak o zaman Mallorca küme düşme hattındaydı ve kümede kalma mücadelesi veriyordu.
4: Kalamadılar da.
5: Tabii kalamadılar ama diğer taraftan da takımını yalnız bırakmak istememişti. Mallorca kulübü onu bırakmak istememişti. Şimdi Vedat Muriç de bu nedenle Mallorca yönetiminden gerekli kolaylığın gösterilmesini istiyor. Pazarlıklar olumlu ilerliyor. Vedat Muriç transferi Sayın Aziz Yıldırım ekibinin ilk transferi olacak. Ama Vedat Muriç birinci forvet değil, onu söyleyeyim. İki forvet alacağı için Fenerbahçe bunlardan bir tanesi olacak. Birinci forvet olarak ise Cirasi ismi gündemde. Fenerbahçe yönetimi Cirasi ile görüştü. Cirasi ve temsilcisiyle görüştü. Ve oyuncuyla aslında her konuda anlaşma vardı. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak oyuncu. Ancak kulübünün sözleşmesinde de 42 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Sayın Aziz'in ve ekibi bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Pazarlıklar devam ediyor. Cirasi de Fenerbahçe'nin ikinci forveti olacak. Yani Aziz'in ve ekibinin anlaşmaya varacağı ikinci forvet olacak gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan Sayın Aziz'in ifade ettiği gibi Charlotte'la da bir görüşme temaz yapıldı ama Charlotte orada Atletico Madrid'deki teknik heyet değişikliği olacak mı olmayacak mı ona göre karar vereceğini ifade etti. Dün Sözcü TV'de yayındaydı ve şunu söyledi. Charlotte belki olmayacak dedik ama dedi belki de yarın dedi. Charlotte'u da alabiliriz dedi. Yani Charlotte için de açık kapı bıraktı. Charlotte da Sayın Aziz'in ve ekibinin forvet transferi listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer isim ise Crystal Palace'da forma giyen, Premier League ekibinde forma giyen
4: Mateta.
5: Yani Sayın Aziz'in ve ekibinin forvet transfer listesinde yer alan isimlerden. Ama şu aşamada ön plan çıkan iki isim var. Vedat Muriç ve Cirasi.
4: Ben Mateta'nın gelmesini isterim açıkçası. Beni heyecanlandıran bir isim. Tabii çok fazla alternatif oyuncu
5: Cirasi
4: var.
5: De ama çok iyi yani Bundesliga'da.
4: Kesinlikle bence de.
5: Çok o yani forvet hattına Fenerbahçe geldiği zaman katkı sağlayacak. Baktığında da her sene belli bir gol üzerinde gol atan bir isimden bahsediyoruz. Oldukça iyi. Son vuruşları da gayet iyi bir oyuncu.
4: Peki şimdi yine biz Aziz Yıldırım tarafından konuşuyoruz. Hakan Safi tarafında geleceğim. Şerif eğer bu isimlerden ikisi alınırsa şimdi Vedat Muriç alınacak dedin. Mateta, Cirasi ya da Charlotte. Diğer birinci santraforda alındıktan sonra sence Şerif'in akıbeti nasıl olur?
5: Ya Şerif'le ilgili kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü 16-4 kuralına uyan bir isim.
4: Evet.
5: 19 yaşında. Şerif genç potansiyelli bir isim. Fransa U21 milli takımına seçildi ama biliyorsun pasaport sıkıntı yani o vatandaşlık süreci devam ettiği için bu o kampa katılamamıştı. Dolayısıyla potansiyelli bir oyuncu. Böyle iki tane kaliteli golcünün arkasında Şerif'in olması ve kendisini geliştirmesi Şerif adına belki kariyer açısından da önemli olacaktır. Dolayısıyla kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 forvetle yola devam eder. Şerif, işte Vedat Muriç, eğer Aziz Yıldırım seçilirse işte Cirasi gibi seçenek olur diye düşünüyorum.
4: Teknik direktör konusu gelişmeler nedir?
5: Teknik direktör konusunda yerli ve yabancı teknik adamlar konusunda görüşmeler devam ediyor. Conte bir ara yine gündeme gelmiş ama Conte'nin beklentileri çok yüksek. Yani 15 milyon euro yıllık ücret, 5 milyon euro şampiyonluk primi gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın Feder'de bir toplantısı vardı ki toplantıda aynısını söyledi. Yani bu şartları ortaya koydu, istenilen şartları. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk adaylığını açıkladığı süreçten itibaren ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman'a inanıyor, güveniyor. Ve tabii yerli başka adaylar da var. İşte Nuri Şahin ismi gündeme geldi. İşte Montella ismi gündeme geldi ama şimdi burada son kararı verecek olan Aziz Yıldırım. Yönetim kurulu üyeleri yönetim kuruluyla eğer seçilirse 8 Haziran'da tüm adaylar masaya yatırılacak ve orada bir karar verecek. Ama son kararı da Aziz Yıldırım verecek. Aziz Yıldırım bunu defalarca söyledi. Sosyal medyada kim ne söylerse söyleyeyim. Benim sosyal medyam yok. Sosyal medyada birisi istemiyor diye dedi. Kararımdan vazgeçecek de değilim dedi. Ya gerçekten önemli bir bence de öyle. Önemli bir lider. Sonuçta son kararı da başkanlar vereceğine göre Sayın Aziz Yıldırım da inandığı, güvendiği isim eğer Aykut Kocaman'sa sosyal medyada kimin ne söylediğine bakmaz Aykut Kocaman'la sezona başlar.
4: Nuri Şahin ve Montella ismi sanıyorum benim de aldığım bazı bilgilere göre daha çok Barış Göktürk'ün istediği teknik adamlar diye duydum. Doğru mu abi?
5: Evet doğru. Yani Sayın Barış Göktürk'ün başkan adaylığını açıkladığı süreçte zaten onun planlarında Montella yabancı teknik adam olarak, yerli teknik adam olarak da Nuri Şahin vardı. Çünkü o öyle bir planlamayla yapılmıştı. Ama benim şahsi düşüncem, yani bu süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek, şu anda yaşadığı süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek yerli teknik adamın ben Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Tabii İsmail Kartal ismi de gündeme geldi biliyorsun. Aziz Yıldırım'ın özellikle İsmail Kartal'la pek sıcak baktığını söyleyemem. Burada eğer bir yerli teknik adam olursa bu Aykut Kocaman olacaktır diye düşünüyorum.
4: Projeler var, üniversite meselesi var, kolej meselesi var ve tabii ki stat projeleri var. Burada son durum nedir, gelişmeler nedir?
5: Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması için Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde çok büyük bir çaba göstermişlerdi. Özellikle o hakkı alabilmek için devlet büyükleriyle görüşmeler yapılmış. Üniversitenin açılması sürecinde gerçekten uzun süre bunun için büyük bir çaba gösterilmişti. Daha sonra Sayın Ali Koç yönetiminde üniversite Medikana grubuna devredildi belli şartlarda. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım hedefi tekrar üniversiteyi Fenerbahçe bünyesine katmak. Bunun için eğer başkan seçilirse Medikana grubuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Tekrar üniversiteyi kendi Fenerbahçe bünyesine katmayı hedefliyor. Bunun için zaten Aziz Yıldırım'ın önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Yine Fenerbahçe Koleji'nin yeniden çünkü Fenerbahçe Koleji'nin arazisi satılmıştı biliyorsun TOKİ ile beraber. TOKİ'ye satıp orada bir proje hazırlanmıştı ve bu proje doğrusunda ilk bedelleri de Fenerbahçe şu anda mevcut yönetim kasaya kullanmak üzere almıştı. Şimdi Fenerbahçe Koleji'nin de yeniden açılması söz konusu. Hedeflerden bir tanesi bu. Onun için de Ataşehir'den bir arazi bakacak Fenerbahçe ve oraya yeniden bir kolejin kurulması adında adımlar atılacak. Bunun için zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Bilfen Okulları'nın sahibi Fatih Öztürk Bey var. Fatih Öztürk Bey de bu süreçte ilgilenecek. Hatta şöyle söyleyeyim, sadece İstanbul'da kalmayacak bu Fenerbahçe Koleji. Eğer Sayın Aziz Yıldırım seçilirse bunun şubeleşme gibi, yani Türkiye'nin değişik illerinde yine Fenerbahçe Koleji'nin açılması gibi bir projede var. Diğer taraftan yerinde stadın büyütülmesi söz konusu. Bu süreçle ilgili de seçilirse Sayın Nihat Özbağ bu süreci üstlenecek. Sayın Nihat Özdemir de burada dışarıdan destek verecek. Biliyorsunuz Barcelona stadın yapımı sürecinde Sayın Nihat Özdemir'in şirketi Limak önemli bir rol üstleniyor. Yine Sayın Aziz Yıldırım yönetimi yanında Özgür Peker de bu süreçte stadın büyütülmesinde yardım olacak. Ama ana rol dediğim gibi Nihat Özbağ, Nihat Özdemir'in desteklediği bir stat projesi olacak. Yerinde büyütülecek. Stadın taşınma gibi bir durumu söz konusu değil. Bunu özellikle vurgulayalım. Ve 64 bin kapasiteye ulaşacak. Loca sayısı artacak. VIP koltuk sayısı artacak. Ve bu süreçle beraber yaklaşık 49-50 milyon dolar civarında ek bir gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin stadı, evet ilk Fenerbahçe yaptı bu stadı. Kendi imkanlarıyla yaptı. 25 yıl oldu Fenerbahçe stadını yapalı. Ama daha sonra önce Galatasaray, sonra Beşiktaş statları yapıldı ve biraz da hem loca sayısı anlamında Fenerbahçe rakiplerinden, tabi onlarınki daha yeni stat olduğu için loca sayısı daha aşağıda ve daha az gelire sahip oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe burada rakiplerini yakalamadığında stadın büyütülme projesi de var. Maltepe projesiyle ilgili de, o süreçle ilgili de Fenerbahçe eğer Sayın Aziz Yıldırım gelirse orada da bir değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda sürece bakacaklar. Eğer işte ondan sonra da bu Maltepe'deki projenin de tamamlanması adına adımlar atılacak.
4: Peki. Sayın Aziz Yıldırım'ı konuştuk. Birazcık da diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'yi konuşmak isterim. Orada da Hakan Safi'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle verdiği demeçlere baktığımızda çok özgüvenli görüyorum ben Sayın Hakan Safi'yi. Hani çok kendinden emin, çok büyük yıldızlar getireceğini taraftara söylüyor. Herhangi bir oyuncuyla anlaştı mı?
5: Şöyle söyleyeyim, Sayın Hakan Safi'nin de salı günü itibariyle de anlaştığı isimleri yavaş yavaş kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Onun gündeminde Rashford, Greenwood gibi isimler gündemde. Onunla, o isimlerle görüşmeler devam ediyor. Forvet adayı olarak ise Pavlidis, yani Benfica'nın golcüsü Pavlidis ismi gündemde. Sayın Hakan Safi de kongre öncesi 2-3 tane yıldız oyuncuyu açıklayarak biraz daha ivme yakalamak istiyor. Çünkü artık 6-7 Haziran'a çok az bir süre kaldı.
4: Bir hafta,
5: şimdi
4: 7-8
5: bu süreç içerisinde artık insanlar Sayın Hakan Safi'den bir şey bekliyorlar.
4: Atak
5: bekliyorlar. Çünkü bir de şu var aslında, biliyor musun? Yani beklentiler çok yüksek Sayın Hakan Safi'den. Çünkü tüm açıklamalarda şu ifadeler vardı. Osimhen ayarında bir golcü, evet. Ya da hatta Osimhen 80 milyon euroysa ben 86 milyon euroluk bir golcü transfer edeceğim. Dolayısıyla beklentiler çok yüksek tutuldu. Şu aşamada bu beklentileri karşılamayan bir transfer olursa bu hayal kırıklığına da olabilir Hakan Safi'yi destekleyen kongreleri açısından. Çünkü beklentileri çok yüksek tuttuğunuzda bu beklentiler karşılanmazsa bu büyük beklentilerin karşılığı büyük hayal kırıklığına sebep olabilir. O yüzden Sayın Hakan Safi'nin hareketi şu anda bir atak bekliyor. Benim beklentimde dediğim gibi 2-3 yıldız oyuncuyu en azından bu süreç içerisinde açıklaması. Sayın Maldini, Sayın Hakan Safi'nin kulaklı olacak gibi gözüküyor. Orada da İstanbul'a geldiler. Bir basın toplantısı düzenlenecekti ama sonra dahil edildi. Şimdi nasıl bir görev alacağı yönünde de aslında kafalarda bir soru işareti var. Çünkü net olarak açıklanmadı. Maldini futbol direktörü mü olacak? Sportif direktör mü olacak? Sayın Hakan Safi'nin futbolu aklı mı olacak? Yoksa sadece arkadaşı mı? Yani bununla ilgili bir kamuoyunda bir cevap beklediğini söyleyebiliriz. Şimdi Sayın Maldini'nin belli noktalarda futbol konusunda, yani transferler konusunda, teknik direktör konusunda Sayın Hakan Safi'ye görüş alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. Orada ben Sayın Hakan Safi'nin de bir yabancı teknik adamdı. Önceliği yabancı bir teknik adam. Onunla ilgili birçok teknik adamla görüşmelerde bulundu ama şu aşamada orada da bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Orada da İYİME'nin tekrar yerli bir teknik adama dönebileceği, yerli teknik adama dönerse de Sayın Hakan Safi'nin yerli teknik adam adayının İsmail Kartal olacağını düşünüyorum ben.
4: Teknik direktörü soracak.
5: Bir de şunu söyleyeyim. Sayın Hakan Safi şeyi çok kısıtladı.
4: Neyi?
5: Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam demişti. Ama Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam dediğiniz zaman yabancı teknik adam anlamında herhalde onun da büyük ihtimalle ya Montella'dır Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam.
4: Montella olabilir, Jesus olabilir.
5: Jesus da zaten ayrıldı herhalde anlaşma kurumundan. Evet. Daha önce anlaşma varılmış denildi ama işte yabancı teknik adamlar onu söyleyebiliriz. Ama şöyle söyleyeyim, Jesus için çok fazla Aykut Kocaman söylediğimiz zaman insanlar çok tepki gösteriyor. Sosyal medyada özellikle bir grup çok fazla algı gösteriyor ama Jesus'un da mesela Fenerbahçe'de geldiği zaman oynattı. Tam çok göze hoş gelen bir futbol oynattı. Doğru, bunu kabul ediyoruz ama derbi maçlarda alınan skorları insanlar çok çabuk unutuyor. Galatasaray'a karşı iki derbide de inanılmaz skorlar aldı Fenerbahçe. 3-0 3-0 yenildi.
4: Ama hatalar düşünülürse abi doğal olarak sana zamanında Aykut Kocaman döneminde yaşanılan ama hatalar da gösterilir.
5: Şöyle yani şöyle söyleyeyim. Ben şöyle Galatasaray mesela iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde, Jesus Sönük Galatasaray derbisinde Fenerbahçe tarihi bir rezimetten kurtuldu. Yani böyle bir maç oynadığını ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe uzun yıllardır takip eden birisi olarak. Galatasaray'ın 3 tane golü offside nedeniyle iptal edildi. Çok sayıda gol pozisyonuna girdiler. Belki 6-7'li bir maç 3-0 bitti. Yani birçok taraftar 3-0 bitti diye sevinmiştir o maçtan sonra. Yani bunlar da çabuk unutuluyor, onu söyleyeyim. Herkes şunu söyleyebilir. Samet'le oynadı diyebilirsin ama Samet'i isteyen de
4: Jesus'tu.
5: Joao Pedro'yu da isteyen Jesus'tu. Yani o gün alınan transferlere Sayın Ali Koç'a tepki gösteriyorlar. İşte istediği kadro alınmadı dedi. Hayır. Sayın Ali Koç aksine Jesus'un istediği oyuncuları transfer etti. Jesus hangi oyuncuyu istiyorsa o oyuncular transfer edildi. Stoper'deki Gustavo'yu da transfer eden Jesus'tu. Samet'i de isteyen Jesus'tu. Joao Pedro'yu da isteyen Jesus'tu.
4: Ama yine de Jesus'a karşı bir teveccüh olduğu açık ve net ama tabii Hakan Bey'in kimle anlaşacağını zamanla yaşayıp göreceğiz.
5: Ben yine de dediğim gibi bir yerli teknik adam olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu aşamada bir senelik geliyor bu göreve gelecek yönetim.
4: Evet.
5: Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde takımı tanıyacak, ligi tanıyacak, buna adapte olacak ve 39 tane oyuncum var. Bu oyuncuları da tanıyacak ismin olması lazım ki Jesus yani orada bir yerli teknik adamın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda.
4: Birazcık takım içine geçelim isterim. Ederson'un durumu ne olacak? Aziz Bey devam etmeyi düşünüyor anladığım kadarıyla. Hakan Bey devam etmek istiyor mu bilemiyorum.
5: Şimdi Aziz Yıldırım cephesi devam etmeyi düşünüyor. Çünkü Aziz Yıldırım Ederson'un kaliteli bir kaleci olduğuna inanıyor. Zaten Dünya Kupası sonrası kendisi eğer seçilirse bir kendisi oturacaklarını, konuşacaklarını dile getiriyorlar. Anladığım kadarıyla onunla devam etmek istiyor. Çünkü o Sayın Aziz Hanım'ın sözüyle beraber onun kadar kaliteli bir kaleci bu bonservisle de satın alamazsınız ifadesini kullanıyor. Diğer taraftan işte Sayın Mahmut Uslu ile röportaj yapmıştım. O da şey demişti, biz Brezilyalıları severiz.
4: Evet.
5: Onların arasında bir kopukluk olmuştu. O kopukluğu gideriz biz ifadesini kullandı ki bu anladığım gibi Ederson'a devam etmeyi düşünüyor. Ama Sayın Hakan Safi cephesi ise bir kaleci arayışı içerisinde. Bu kaleci arayışları da şu anda devam ediyor. Oblak ismi gündeme geliyor.
4: İyi transfer olur bu arada.
5: Transfer sürecinde. Onunla ilgili onlar da Ederson'a yollar ayırıp oraya kaliteli bir kaleci transfer etme düşüncesindeler.
4: Peki Fenerbahçe'deki oyunculara gelen teklifler ne durumda? İsmail Yüksel'e teklifler olduğunu biliyoruz. Kimlerin ayrılığı sana sürpriz olmaz öyle sorayım.
5: Ya şöyle söyleyeyim, Osterwold'den ayrıldığı benim için sürpriz olmaz çünkü Osterwold'a ayrılmak istiyor. Gerek İtalya'dan gerek Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Oyuncu da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Yönetim değiştiğinde menajeri İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile kariyer şartlarını yani nasıl hareket edeceklerini konuşacaklar. Osterwold'un ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'in ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'e de Brezilya Ligi ekiplerinden hem Botafogo hem Atletico Mineiro ciddi olarak ilgileniyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı oyuncunun. Burada baktığımızda Nene'ye bir ilgi var. Bundesliga kulüplerinden Nene'ye ilgi söz konusu. Onun da ayrılığı sürpriz olmaz. İsmail Yüksek milli takımdan dünya şampiyonası sonrası onu da geleceğiyle ilgili kararını verecektir. Ama İsmail Yüksek kararını vermek için teknik heyeti bekliyor. Yani teknik heyeti hem yeni yönetimin oluşması ve yeni yönetimin sonucu belirlenecek teknik heyetin onunla ilgili vereceği kararı bekliyor. Çünkü İsmail'in de hedefi Avrupa'da kariyerini sürdürmek. İsmail'e birkaç sezondur Avrupa'dan teklifler geliyordu ama bu tekliflerin hepsini geri çevirmişti. O da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Gerek İtalya Ligi'nden Como gibi ya da Bundesliga'dan isteyen kulüpler var İsmail Yüksek'i. Ve İsmail Yüksek de bu teklifleri şu anda menajer aracılığıyla değerlendiriyor ama kesin kararını Dünya Şampiyonası sonrası verecek. Dünya Şampiyonası'nda da onun göstereceği performans İsmail'e gelecek teklifleri de bence teklif sayısını da artıracaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de kiralıktan dönecek oyuncular var. İşte Amrabat gibi, Carlos gibi. Amrabat'ın Real Betis istiyor. Arabistan'dan isteyen kulüpler var. Onunla yollar bir şekilde ayrılacaktır. Diğer taraftan Diego Carlos'u da şimdi stoper hattında evet takviyeler yapılacak. Stoper hattına bir yerli transfer takviyesi yapılacak. O da Alanyaspor'daki Ümit Aktağ ismi gündemde. Her iki başkan adayı da bu oyuncuyla ilgileniyor. Sayın Saadettin Saran'ın yönetiminin de listesinde yer alan bir isimdi Ümit Aktağ. Orada yerli stoper anlamında Fenerbahçe'nin tercihleri arasında yer alıyor. Diego Carlos da gelecek teknik heyetin kararına göre onunla ilgili de karar verilecek. Çünkü Diego Carlos İtalya'da iyi bir performans evet. ortaya koymuştu. Dolayısıyla onun da yeniden bir değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Livakovic Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor. Ama o da yeni yönetimi bekliyor. Yeni yönetimin vereceği karara göre o da kariyerini şekillendirecek. O Dinamo Zagreb'de devam etmek istiyor. Ama tabii Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli ne kadar bonservis bedeli isteyecek veya istediği bonservis bedeli Dinamo Zagreb karşılayabilecek mi? Ondan soru işareti. Livakovic de dediğim gibi gelecek yönetimi bekliyor. Bekao'yla yolların ayrılması planlanıyor. İrfan Can Kahveci'yi de ben kim olursa olsun yeni teknik heyetin değerlendireceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder gelecek, kiralıktan dönecek. Cengiz Ünder'in durumu yeniden bir teknik heyetin kararına göre, yerli oyuncuların kararına göre verecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım ekibinin yerli kadrosunu da güçlendirme gibi bir düşüncesi de var. Ama tabii kadroyu güçlendirirken bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Diğer taraftan Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt. Zaten Fenerbahçe geçen sezon onunla anlaşmaya varmıştı. O Fenerbahçe'nin yeni oyuncuların yani yeni sezondaki ilk transferinden bir tanesi olacak. Diğer taraftan ayrılıklardan saydığımızda yani Mimović Ömer Fayet de zaten ayrılacak diğer isimler. 10 artı 4 kuralı ki Fenerbahçe'yi belki zorlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Aha. Ama Fenerbahçe şu anda kadrosunda Archie Brown, Nene ve Şerif bu kurala uyuyor. Ayşe Brown'un da ayrılabilir ama bu Ayşe Brown'un da hem Premier Lig'den isteyen kulüpler var çünkü oyuncu da İngiliz pasaportu olduğu için o andan avantajlı ve oyuncuya gelen teklifler var.
4: Hull City'ye falan gider mi?
5: Yani bilmiyorum Hull City'ye gider neden olmasın yani neden olmasın ama İngiltere'den isteyen kulüpler var oyuncuyu.
4: Peki yavaş yavaş toparlayacağım abi. Tabii şunu da sormak istiyorum, sen bu bayramı da yoğun geçirdin. Hem Hakan Safi tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun, hem Aziz Yıldırım tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun. Mesleğini layık kıyla yerine getiriyorsun. Kongre üyeleriyle de doğal olarak iletişim halindesin. Kimi daha önde görüyorsun İrfan abi?
5: Ben şu anda kafa kafaya bir seçim görüyorum. Yani son bir hafta aslında seçimi şekillendirecek bir hafta. Başkan adaylarının yapacağı konuşmalar, orada vereceği mesajlar çok önemli. Sayın Hakan Saifi'nin hafta içerisinde açıklayacağı isimler çok önemli. Eğer yıldız transferi anlamında birkaç isim açıklaması lazım. Çünkü beklentiler o yönde. Çok büyük beklentiler var. O büyük beklentiler gerçekleşmezse bu sefer de hayal kırıklığı da çok büyük olacak. Dolayısıyla şu bir haftalık bir süreç var ve o bir haftalık süreç bence şekillendirecek. Yani çok arada çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Yani %55'e %45, %60'a %40.
4: Kafaya
5: bir seçim ama o son bir hafta bence şekillendirecek. Sayın Hakan Safi'nin listesinden Sayın Eren Ergen Bey ayrıldı.
4: Evet, onu da sormuş olayım. Yönetim kurullarında bir değişiklik bekliyor musun? Ve ben son listede durumlar ne?
5: Ben yönetim kurulunda bir değişiklik, Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde de mevcut yönetimden en az 1-2 değişiklik olmasını bekliyorum. Çünkü son 48 saatte 2 değişiklik yapabiliyorlar. 2-3 değişiklik yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben bazı değişiklikler yapmasını bekliyorum. Yine futbol AŞ'ye Sayın Azim cephesinde önemli isimler kadroya dahil edilecektir. Sayın Feridun Geçker zaten futbol AŞ'deki çok önemli bir isim. Yönetim kurulunda yer alacaktı normalde ama o 3 senelik kongre süresini doldurmadığı için futbol AŞ'de yer aldı ve Türkiye'nin sayılı yani ilk 4 ismi arasında yer alıyor. Yani o sanayiciler arasında ilk 100 isim arasında, ilk 4 isim arasında yer alıyor Sayın Feridun Gençgel. Önemli bir isim. İsmini daha çok duyacağız çünkü Futbol AŞ'de Sayın Aziz'in seçildiği takdirde daha ön planda olacak. Yani Futbol AŞ yönetimle birlikte bu süreci yürütecek ve burada da Sayın Feridun Gençgel gibi isimler ön planda olacak. Yine Mehmet İmam Bey var Futbol AŞ'de. Yine İsmail Balcı Bey var. Yani bu isimleri de daha fazla sık sık duyacağız. Sayın Hakan Safi de Eren Ergen ayrıldı evet ama onun yerine de o da güçlü isimler kadroya, yani güçlü isimler ekleyerek yönetim kurulunu güçlendirecektir. O Sayın Hakan Safi'nin listesine baktığımızda da genç bir liste, oldukça genç. Orada hem tecrübeli isimler de var. Sayın Betün Doğan gibi, Sayın Ali Aytemiz, Ruşen Çetin, Süleyman Bey var. Eski kamu bankalarında biliyorsun görevi, üst düzey görevi yapmış. O isimlerin yanı sıra oldukça genç isimler de var. Böyle hani Türkiye'nin sayılı iş adamlarının veliahtları olabilir. Sayılı iş ilanlarının veliahtları Sayın Hakan Safi'nin listesinde yer alıyor. O da gençli ve tecrübeli bir listeye sahip. O tabii listeyi daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum Sayın Hakan Safi'nin. Senin dediğin gibi iddialı kendisi. Bence her iki ismi de tebrik etmek lazım. Çünkü çok zor bir göreve tabi oluyorlar. Özellikle sosyal medyadaki bu kaostan beslenen zihniyet. Yani zaman zaman böyle bel altı yorumlar yapılıyor. Her iki adayı da desteklemek lazım.
4: İkisi de Fenerbahçe'nin değeri.
5: İkincisi de Fenerbahçe'nin değeri. Çok zor bir göreve çok önemli bir zamanda talip olmuşlar. Dolayısıyla bu isimleri değersizleştirmek yerine alkışlamak lazım. Yani bunu teknik adamlar açısından da söylüyorum. Mesela ben her zaman dile getiriyorum. Zaman zaman tabii bundan dolayı tepkiyi de görüyorum. Aytun Hocaman da İsmail Kartal da bu kulübün önemli değerleridir. Bu değerleri değersizleştirmeyin. Fenerbahçe'nin her iki teknik adam. Yani sonra diyorlar ki Fenerbahçe'nin neden işte milli takımda bir milli takımın teknik direktör adayları içerisinde ismi neden bir Fenerbahçe teknik adam geçmiyor diyoruz. Çünkü neden geçmez? Çünkü Fenerbahçe rakip takım taraftarlarından daha çok kendi değerlerine saldıran bir özellikle sosyal medyada bir güruh var. Yani bu insanlara sevmeyebilirsin ama değersizleştirmeyeceksin. Eleştiriyi de belli düzeyde yapmak lazım.
4: Peki. Abi çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Dijifutbol olarak güzel bir ivme yakaladık. Yukarıya doğru gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız.
5: Abone olalım.
4: Aynen lütfen. Beğenelim. Bizim için önemli. Kanalımıza abone olursanız İrfan abinin de söylediği gibi videoyu da beğenmeyi, yorumlarda yorumlarınızı atmayı.
5: Şöyle söyleyeyim.
4: Burada, unutmayın. Tek yorum tek da, cevap da veriyoruz yorumlara.
5: Ben sosyal medyada veriyorum. Bana tepki gösteren de oluyor. Ya hakaret etmeden yapılan her eleştiriye kalbimiz sonuna kadar açık.
4: Aynen öyle.
5: Yani her türlü eleştiriye açığım. Zaman zaman diyorum bunu şey yapıyorum. Ama işte hakaret edince insan dayanamıyor, cevap da veriyor. İşte hakaret etmeden her türlü eleştiriye de açığız.
4: Açığız onu da söyleyelim. Tekrar teşekkür ederim abi. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
3: Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki Devler Ligi finalinde, Kupa 1 finalinde Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'i mağlup etmeyi başardı ve ikinci kere üst üste Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu unvanını almış oldu. Tabii ki birçok bağlantımız olacak ama ben de birçok Şampiyonlar Ligi maçlarını dinlediğim, gerçekten çok çok da sevdiğim abime ilk başta bağlanmak istedim. Emre abi hoş geldin. Emre Tilek bizlerle.
9: Mutlu bayramlar, iyi akşamlar, hoş bulduk sevgili Can.
8: Yani açıkçası abi seninle şu anda konuşmak benim adına çok çok büyük bir keyif, çok çok büyük bir mutluluk, onu da söyleyeyim. Hele hele Devler Ligi maçı sonrasında, Devler Ligi finali sonrasında. Abi yani beklediğin gibi bir karşılaşma mı oldu? Sonucu beklediğin gibi mi oldu? Biz bu 120 dakikalık heyecanda zaman zaman kısır geçti kabul ama bu 120 dakikalık heyecanda ve seri penaltı atışlarında neler gördük? Nasıl heyecanlar yaşadık abi?
9: Bir kere şunu söylemekte fayda var. Arsenal'ın herhalde finallerde penaltılarla kaybetmek ritüeli oldu desek doğrudur. Kabusuna dönüştü penaltılar Arsenal'ın. Hatırlayacaksın 2000 yılında da Galatasaray UEFA Kupası finalinde penaltılarla kaybetmişti. Ve Galatasaray da penaltılarla kupaya sahip olmuştu. Şimdi genel hatlarıyla bu mücadeleye baktığımızda gördüğümüz en önemli öğelerden bir tanesi hiç kuşku yok ki zorlu bu mücadelede Arsenal takımının bu kadar defansif oynaması. Yani Arsenal bu kadar defansif oynayınca ve bu kadar geriye çekilince Paris Saint Germain için daha nitelikli bir futbol felsefesi ortaya çıktı. Hani futbolda ilk ortaya çıktığı dönemde 1-8-1 gibi oyunlar varmış ya, ya da 8-1-1 gibi. Ben Arsenal'ın oyununu buna benzettim. Arteta'yı zaten çok tuttuğum bir teknik direktör değildir. Çünkü hakikaten 6. dakikada bulduğu golden sonra adeta kamyon çekti ve bu kamyon çektiği mücadelede de akın akın gelen bir Paris Saint Germain vardı. Paris Saint Germain takımının hücumda birazcık daha üretken olması, özellikle kanat organizasyonlarını etkin kullanması onu belki daha nitelikli sonuca götürebilme adına hamleler yapma şansını yakalamasına yardımcı olacaktı, ama dediğim gibi yani hani Arteta'ya da

0: Gerzel'in, o da 5. stoper olarak sahada yer alacaktı. Yani Havertz mesela sırtı kaleye dönük mükemmel oynayabilen, gol yollarında etkin ve üretkenliği dinamik olan, kaleye şut atabilen, etkili pozisyonlar geliştirebilen bir oyuncu. Ama Havertz'ten hiç yararlanmadı ya, inanılmazdı benim açımdan. Keza yine Odegaard, yine kaleye sırtını dönüp birebir de adam eksiltebilen bir oyuncuydu. Ama Odegaard'ı adeta üçüncü bir stoper gibi Declan Rice'la Louis Scully'nin arasına yerleştirmeye çalıştı. Bruno Saka, Bukayo Saka hiçbir şekilde etkili değildi. Trossard bana göre çok zayıf kaldı. Mosquera belki penaltı pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartı görebilirdi. Yani burada akıllıcılık yaptı, hemen oyundan çıkarttı onu ve sıkıntı yaşamasının önüne geçti. Ama ben Paris Saint Germain'in bu oyunu daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Oyunu hamleler anlamında da Luis Enrique'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem Barcelona'nın, hem Ramos'un, hem Beraldo'nun oyuna girişleri, İlya Zabarni'nin son hamlesinde Marquinhos'la yer değiştirerek oyuna atışı ve tüm bunları arka arkaya eklediğimizde ben Luis Enrique'nin takımının şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. Arsenal buraya kadar çok iyi geldi ama biraz da şansı da yaver gitti oynadığı maçlara baktığımızda. Yarın çifte şampiyonluk kutlaması heyecanı yaşayacaktı. Bu biraz hevesi kursağında bıraktı ama ben aktif oyunun, yani dinamik, gol noktalarında etkili olmaya çalışan, zaman zaman futbolu ileri taşıyıp bol pozisyonlu, izler kitleye keyif veren, 1996 yılında Ruth Hullitt'in İngiltere'de yorumculuk yaptığı sırada söylediği seksi futbol, yani haz veren futbol felsefesinin kazandığını, kamyon çeken, geride kalan ve tamamıyla bir anlamda rakibi bozma yönelik futbol felsefesinin kaybettiğini gördüm. Bundan dolayı da mutluyum.
1: Vallahi abi, ben harfiyen katılırım bu cümlelere. Sonuç olarak bu yolda belki Arsenal'ın grup aşamasına 8'e 8 yapmasıyla beraber, senin de bahsettiğin gibi abi, turnuva ağacında birazcık daha kolay bir taraftan finale doğru geldiğini, aslında birazcık da rekabet düzeyi çok yüksek maçlarda Paris Saint Germain'in oynadığı futbolla da bizleri mest ettiği bir yolculuk vardı. Yani Luis Enrique, o zaman şunu sormak istiyorum abi, yani neyi farklı yapıyor? Sonuç olarak 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu Apoleti almayı başardı. Yani Luis Enrique diğer teknik adamlardan neyi farklı yapıyor? Yoksa Paris Saint Germain kadrosu çok daha standart bir teknik adamla bile 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi alır mıydı diye sormak istiyorum abi.
0: Ya bir kere uyum çok iyi. Aynı takımdan 15 oyuncu, bir sene sonra yine aynı takımdan 15 oyuncu ile final oynuyorsun. Yani artık birbirinin attığı yeri ezberlemiş oluyorsun. Jane Torvill, Christopher Dean çifti vardı. Artistik patinajın efsanevi çifti. Birbirimizin beyninin içerisinde aynı şekilde hareket ediyoruz diyordu. Ben burada bunu çok net söyleyebiliriz. Yani kadrolara baktığımızda Paris Saint Germain'de Marquinhos'la Pacho'nun aynı şekilde düşündüğünü, Mendes'in önündeki Fabian'le ve Kvarts'la aynı eksende yürüdüğünü, Aşraf Hakimi'nin artık Messi ve Due'yi çok iyi algıladığını söylemek mümkün. Bu bir tarafı. Diğer tarafına baktığımızda %76-%24'lük toplu oynama oranı var. Bu inanılmaz bir oran. Yani 76-24 dediğimiz oran o kadar yüksek bir oran ki bu oranı yakalamak demek, topu daha çok kendinde tutmak demek, topla daha çok hareket ediyor olmak demek, topla dinamikleri daha etkin bir şekilde ortaya koyuyor demek. 11 ya da 12 korner saydım ben. Ve Arsenal'ın 3 korneri var sadece.
1: 10'a 0 abi tablo. Son tablo 10'a 0. Yani
0: atılan şutlara bak, 21 şut atmış. Ya bu şunu gösteriyor, diyor ki ben arzuluyum, iştahlıyım, ısırırım, rakip kalede daha çok gözükürüm, pozisyon yaratırım, yarattığım bu pozisyonlarda sonuca gitmek isterim, topla oynarım, topu ileriye taşımaya gayret ederim, top bende olursa daha dinamik olurum. Bu tip

0: kavramları şu ana kadar iyi yapan bir Luis Enrique'den bahsetmek, şampiyonluktan bahsetmekle eşdeğer özellikleri bünyesinde barındırıyor.
1: Valla kesinlikle katılırım abi. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim Emre abi. Yani benim Avrupa'da desteklediğim takım Arsenal olsa bile yani oynanan futboldan ben de pek memnun değilim. Hatta ve hatta yani sezonun özellikle ikinci yarısında çok geriye giden Arsenal oyununu görmüştük. Evet yani Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.
0: 12'ye 1 Can. Yani şu target dedikleri istatistik 12'ye 1. Ben. Yani ben şimdi hani sorarım şunu baba derim ya yani sen şu maça geldin buraya kadar geldin 8'de 8 yaptın müthiş işler yaptın iyi bir teknik direktörsün İngiltere'de şampiyon oldun ama neyi yanlış yaptın ya kamyon çekme mantığını boş ver artık yani sen bu takımları penaltıya kadar ancak bu kadar doldurabilirsin ya da bu kadar kontrol edebilirsin bir de penaltılar çekilmeden önce bir taraf Arteta'yı bir tarafta Luis Enrique'yi gösterdi. Luis Enrique'nin coolluğunu, sadeliğini, takım içerisindeki dinamikliği ortaya koyacak felsefeyi o kadar güzel gösterdi ki bu resim. Ve bence bu resimlerin ötesinde bir başka resmi daha görmemiz lazım. Türk hakemleri bu maçı alsınlar. Yani çıtkırıldım Türk futbolcuların böyle havada rüzgar esti ay düştüm. Ayağım kime takıldı vay düştüm. Sırtıma top geldi uf çok acıdı gibi komik, akıl almaz, oyunu durduran, oyunun boşluklarına sığınan felsefelerden kaçınsınlar. Bak hatırlar mısın? Galatasaray'ın Antalya Spor mücadelesinde sana bağlanmıştım ve Antalya Spor kalecisinin çok önceden sarı kart görüp oyunun boşluklarına bu kadar sığınırsa yanlış iş yaptığını anlatmıştım.
1: Çok doğru abi hatırladım.
0: Burada Alman hakem daha taç atışında buna izin vermedi.
1: Çok doğru. Yani tam onu soracaktım. Daniel Zaybert'e soracaktım abi. Bugün artılarını eksilerini soracaktım tam. Çok güzel konuya girdin. Genel olarak bir Daniel Zaybert ve Alman hakem triosu hakkında yorum almak isterim abi.
0: Valla ben hakemi çok beğendim. Oyunun akışına bırakması, özellikle avantajları kullanması ve bence en kritik hamle bu oyunun sertliğinin oyunun DNA'sında olduğunu aktarabilmesi. Yani bizim hakemlerimiz oyunun DNA'sını bozdular. Bak bizi 2026 Dünya Kupası'nda bekleyen en önemli tehlike ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Daniel Zaybert gibi hakemlerle karşı karşıya kalan milli takımın oyuncuları Bereket Kenan'ı, Arda'sı, işte Hakan Çağlar olsun yani yabancı eksende hareket eden ve o yörüngede döngülenen bazı oyuncularımız kaynaklı mutluyuz. Yoksa Türkiye'den Barış Kerem'e şunu öğütlemek lazım. Baba atma kendini yere. Vermiyor hakemler artık. Yani bu oyunda ayakta durman lazım. Ya dikkat eder misin? Bir Arsenal'ın penaltı pozisyonu var.
1: Evet.
0: Be kardeş onu nasıl süzdün? Yani Arsenal'lı oyuncunun Paris Saint Germain'li futbolcunun koluna elini sokuşunu, kendini bile isteye yere bıraktırışını. Yani ben iddia ediyorum Yasin Kol beyefendi olsaydı 5 kere penaltı
1: kesin
0: vermiş.
1: Verirdi abi. Hatta
0: Mehmet Türkmen olsaydı 3 kere penaltı vermişti.
1: Emre abi şöyle bölmek istiyorum seni kusura bakma tekrardan böldüğüm için. Yani burada Süper Lig dakika skor programlarında bu tip pozisyonlar o kadar fazla penaltı verildi ki ilk açıdan baktığımda ben de penaltı gördüm. Sonradan baktım hiç alakası yok pozisyonun penaltıyla ama arada şu yorum eklemek istedim abi. Bizim de DNA'mızı bozdular abi.
0: Tabii canım yani Şiraze kaçtı Türkiye'de. O yüzden biz bu maçı yeniden hani şeyde vardı ya bilgisayarda loading yazar yükleniyor.
1: Evet.
0: Yeniden MHK DNA'sını oluşturup orada DNA'nın ana faktörü şeydir böyle adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde dizilimi vardır ya.
1: Evet.
0: İşte orada faul yani adenin faul olur, timin offside olur, pozisyon çalma sitozin olur ve guanini de oyunun akışına bırakma kabiliyeti olur. Bunları yeniden futbol DNA'sının içine yüklemek lazım.
1: Vallahi abi çok güzel söyledin. Yani %100 katılırım. Oyunun bizler de yani burada birçok yayın yaptığımız zaman en büyük şikayetimiz hakemlerle beraber tabii ki oyuncuların kendini yere atması ve hakemlerin de her şeye düdük çalması. Yani hata yapmalarına ben çok okeyim. Çok mutlu da oluyorum. Hata yapsın, insandır ama yani o düdüklerin o kadar çalınması gerçekten çok büyük bir problem. Oyunu çok büyük zedelediğini ben de çok net bir şekilde düşünüyorum abi. Peki şunu soracağım, yani bizim ülkemizdeki sorunla alakalı şunu da son olarak sormak istiyorum. Yani hakemlerde midir %100 suç veyahut da oyuncu grubu hakemlerde yüzdesel olarak, yani oyuncuların bu konudaki suistimal etmesi bu durumu ağırlığı nasıl olur? Yani yüzdeleri vesaire 60-40 neye veririz? 60 hakem 40 oyuncu mudur yoksa nasıldır abi?
0: Öğrenci dersin boşluklarına sığınmayı çok sever. O öğrenci dersin boşluklarına sığınmanın cezasını üniversite sınava girdiğinde yaşar. Der ki ya keşke daha çok çalışsaydım. O öğrenci üniversitede dersin boşluklarına sığındığında iş hayatında vay be keşke şunu daha iyi öğrenseydim der. O öğrenci eğer öğretmenin dinamik, aktif bakış açısını ortaya koyan felsefesini benimsemek yerine farklı noktalarda işte masanın altından çıkarttığı bir hikayede bir romanı okurken ya da sırada işte kalemiyle resim çizerken belki farklı ufuklara yolculuğa çıkar ama o ufuklar bir noktadan sonra duvara toslar. Bu da aynısıdır. Yani bir futbolcu oyunun boşluklarına sığınmayı, hakemi aldatmayı, hakemden kendi hakkı olmayan bir şeyi beklemeyi sever. Bir kere biz 8 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren eğitim alan çocuklara, hatta ilkokul 1. sınıftaki çocuklara şunu öğretmemiz lazım. Baba, çalma eylemi sadece bir insanın cebinden parayı çalmakla olmuyor. Çalma eylemi aklı çalmakla da oluyor, hakkı çalmakla da oluyor, senin olmayana dil uzatmakla, el uzatmakla da oluyor. İşte bunun önüne geçebilme kabiliyetini ortaya koyabilecek olan felsefede bir kere önce futbolcuya gitmek ve sonra da dürüst olma kavramının dinamiklerini bizim kodlarımızın içerisine yazdırmak, ardından da hakemden bunu verimliliğe dönüştürebilecek anlayış ve felsefeyi yaşatmasını sağlamak gerekiyor.
1: Çok güzel özetledin, çok güzel anlattın Emre abi gerçekten. Bir kez daha çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli yorumlarından dolayı.
0: İyi bayramlar Can. Özledim radyoyu, zaten bu hafta yoktum. Ama pazartesi günü sabah saat 7'de saygıdeğer dinleyicilerle zamanı paylaşmak için yine birlikte olacağız. Ben Paris Saint Germain'i kutluyorum. Sevindim dersem herhalde kimseye haksızlık etmiş olmam.
1: Katılırım.
0: Yani The Gunners topçular lakabıdır biliyorsun Arsenal'ın.
1: Tabii.
0: Ve efsanevi Highbury'de çok maç anlatmışlığım vardır. Ama dediğim gibi ben sevdim Paris Saint Germain'in ikinci kez şampiyonluğunu. Luis Enrique için sevdim. Evet. Fransız ekolünü sevmem ama Luis Enrique'yi çok seviyorum.
1: Luis Enrique'yi ben de çok seviyorum abi. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Buradan da tabii ki Luis Enrique'nin vefat eden maalesef çok küçük yaşta vefat eden kızına gelsin bu şampiyonluk demek istiyorum. Abi.
0: Sevgiler Can, herkese bir kez daha güzel bayramlar olsun.
1: Aynen öyle abi, herkesin bayramını kutlarız. Görüşmek dileğiyle Emre abi, hoşçakal.
0: Hoşçakal Can.
1: Evet, Emre Tilev bizlerle beraberdi sağ olsun. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu ile beraber tabii ki birçok detayı ineceğiz karşılaşmanın detayına. Bu arada Paris Saint Germain de kupayı kaldırdı. Kimpembe getirdi kupayı. Marquinhos kaldırdı. Bütün oyuncular kupayla çok güzel görüntüleri imza attı. Paris Saint Germain Arsenal finalindeki Avrupa futbolunu çok yakinen takip eden ki Radyo Gol'de birçok maçta bize yorumculuk katkısında da yorumları ile dikkat çeken yorumcumuz Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
1: Bizler pek iyi değiliz Selim Hoca yani. Bir Arsenal taraftarı olarak üzüldük sonuç kaynaklı olarak. Biraz dramatik bir son oldu ama tabii ki futbolun hak edeni galiba kazandı diye yorumluyorum. Ama tabii ki yorumlar sende abi. Yani ilk 120 dakikaya ne der Selim Hoca? Onun haricinde seri penaltı atışları öncesinde ne tarz bir duygudaydı? Yani genel olarak Selim Hoca maçı nasıl yaşadı?
0: Ya her şey Arsenal'in başladı, her şey Arsenal'in istediği gibi başladı diyebiliriz. Erken bir gol buldular. Bu arada ufak bir el vardı gibi gördüm o pozisyonda ama golü verdi hakemler. Yani bütün maç boyunca ben aşağı yukarı 65. dakika penaltıyı kazanana kadar Paris Saint Germain Arsenal'in maçı tutacağı hissindeydim ama bir anda hızlanıp golü buldu ve maçı uzatmaya taşıdı Sergen'den. Arsenal'in hücum gücü gittikçe azaldı. Kontra ataklar çok etkisiz olmaya başladı. Martinelli ile Madueke girdikten sonra birkaç pozisyona girildi ama hiç yararlanılamadı. Yani heyecanlı başlayıp sonra durağan geçen 1-1 olduktan sonra da daha heyecanlı devam eden, muhtemelen bütün izleyenlerin de penaltıya gitmesini umduğu bir maç oldu. Sonunda da Paris Saint Germain kupayı kaldırdı. Turnuva boyunca hiç kaybetmediklerini belirtmek lazım.
1: Doğru.
0: Baştan sona hiç yenilgisiz kupayı kaldırdılar. 2 sene üst üste şampiyon olmuş oldular. Çok ya enteresan bir maç izledik bence. Yani çok kapalı bir Arsenal savunması, yani ilmek ilmek işleyip kaleye yaklaşmaya çalışan bir Paris Saint Germain. Güzel bir Şampiyonlar Ligi finali oldu. Paris Saint Germain de adını yeni formatta 2 kere üst üste şampiyon olan takım olarak adını yazdırdı kupaya.
1: Peki şunu soracağım abi, yani şu anda tabii ki teknik adamlar çağındayız birazcık. Yani tabii takımları hep konuşuyoruz ama hep şu var insanların diline, pelesenk olmuş bu durumda. İşte hoca takımı, hoca farkı. Yani iyi kadrodan ziyade işte şu hoca çok büyük fark yaratıyor gibi bir son dönemde konuşulan herkesçe böyle bir tabir var. Yani sana hocanın ve kadronun yüzdelerini soracağım. Yani hocanın tabii ki futboldaki etkisini soracağım ama bunun yanında da 2 sene üst üste Paris Saint Germain'le Kupa 1'in sahibi olan Luis Enrique'ye soracağım. Yani Luis Enrique şu anda aktif dünya futbolunun en formda hocası mıdır diye sormak istiyorum.
0: Bu görüşe kesinlikle katılırım. İspanyol hocaların şu anda bir futbolda dominasyon olduğunu görüyoruz bence hepimiz. Enrique, keza Arteta, Pep Guardiola gibi isimler şu anda, hatta buna İspanya milli takımının şu anki teknik direktörünü de
1: Luis de la Fuente'yi de ekleriz.
0: De la Fuente'yi de ekleyebiliriz. Şu anda bir İspanyol teknik adam furyası var. Bir Fabregas geliyor bir yandan, Como'ya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya kazandılar.
1: Andoni Iroma ve Inigo Perez de sayayım abi. Onlar da bayağı başarılılardı. En azından ufak bir sos katmış olayım yoruma.
0: Doğru.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Ya yüzde konusuna gelirsek bu soruya cevap vermek biraz zor bence. Çünkü hani bir yandan sahaya çıkıp mücadele eden oyuncular var. Bir yandan da bütün bu organizasyonu yöneten tek bir adam var. Aşağı yukarı 25-30 oyuncunun egosunu yönetmek, seni oynatıyorum, beni bu maç oynatamayacağım diye bir şekilde onları mutlu tutmak zor iş. Bütün bu taktiksel organizasyonları yapmak da çok zor. Yani 50-50 diyelim bence, tam ortası olsun. Çünkü yani Paris Saint Germain oyuncularının da kalitesini tartışamayız. Yani bu, ben uzun zamanda bu kadar topa hakim olabilen bir orta saha izlememiştim açıkçası.
1: Yok, katılırım yani sana, %100 katılırım. Peki yani Bayern Münih Paris Saint Germain finali olsaydı çok daha güzel bir final mi izlerdik diye de sormadan edemeyeceğim abi.
4: Ya o eşleşme zaten bitmesin diye istemiştik hepimiz izlerken, hani artık ikinci maçta penaltılara gitsin, öyle bitsin diye. Ya futbola doymuştuk ama kendi ruhu içerisinde bir final oldu bence. Arsenal kazansaydı 3 İngiliz takımı 3 Avrupa Kupası'nı kazanmış olacaktı. O bayağı dikkat çekici bir başarı olurdu İngiliz takımımız açısından. Ama olmadı yani. Ben de hani çok fazla Arsenal'e gönül veren arkadaşım olduğu için bugün biraz daha Arsenal'e yakın hissediyordum.
1: Tıpkı olmadı. Bizler gibi değil mi abi?
4: Vallahi öyle oldu.
1: Gerçekten öyle. Abi yani tabii birçok şey konuşabiliriz ama Selim Hoca, yani sizinle beraber tabii ki yayın yapmak çok büyük bir zevk. Öncelikle bunu da söylemem lazım ama yani tipik bir gazete kağıdını şöyle açtığınız zaman, gazetenin spor sayfasını açtığınız zaman şöyle 10 üzerinden bütün oyunculara bir puan vermek istiyorum hocam sizinle beraber, müsaitseniz.
4: Teker teker sayarak ilerleyelim.
1: Olur. Safanoğlu'na başlayalım Paris Saint Germain tarafında. Matvei Safanoğlu.
4: Birkaç top geldi ve başarılı kurtardı. Penaltı atışlarında da böyle Eze'nin atmasını bekledi. Eze dışarı attı sonra kıpırdamadığını görünce. Safanoğlu'na 8 verelim.
1: 8
4: verelim. Kafasına da darbe aldı maç içinde. Sonra evet. Devam etti. Evet. 8 diyebiliriz.
1: 8. Hakimi, Marquinhos, Paco ve Mendes şeklinde devam edelim abi.
4: Ya ben stoper ikilisini çok sağlam gördüm bugün. İlk golde hataları da yoktu. İkisine 8 verelim.
1: Tamam.
4: Hakimi'ye de 8 verelim ama Nuno Mendes'e 6 vereceğim bugün. Ya çok top sürdü, top kayıpları da yaşattı. Çok iyi bulmadım bugün.
1: Ki penaltıyı da kaçırdı zaten.
4: Penaltıyı zaten kaçırdı.
1: Peki sonradan oyuna dahil olan savunma hattına Lucas Beraldo ve İlya Zabarni'ye bir puan var mı veyahut da soru işareti midir?
4: Beraldo puan, penaltı yaptı. O işini yaptı yani. Ona da 8 verebiliriz bence. Zabarni çok kısa oyunda kaldı. Ona soru işareti diyelim.
1: Tamam. Orta alana geçelim istersen. João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz diyerek başlayalım.
4: Fabian Ruiz bugün böyle takımın agresif isimlerinden biriydi. Hani Vitinha ile Neves sakin kalırken Ruiz sürekli böyle Arsenal'li oyuncularla mücadele ediyordu. Ruiz'e ben 9 vereceğim. Vitinha ile Neves'e de 8 puan vereceğim.
1: Vitinha, Neves 8'ler alırlar dedin. Ön hatta geçmeden önce oyuna sonradan giren Zaire Emery'i de sorayım.
4: Soru işareti diyebiliriz.
1: Peki.
4: Yani orta basit oynadı.
1: Peki. Kenarlarda kullandığı isimleri soracağım. Luis Enrique'nin. Yani Desire Doué, Kvaratskhelia ve Barcola. Yani Kvara, Doué, Barcola puan alalım. Barcola 83'te girdi.
4: Evet. Şöyle şimdi Kvara'nın bacağında maçı izleyenler görmüştür, bir yara vardı. O bence etkili olmasının önüne geçti maç boyunca. Penaltıyı alan isimdi. O yüzden 8 vereceğim ona. Penaltı sonuçta skora katkı sağladı.
1: Tamam.
4: Barcola çok kritik pozisyonlara girip kaçırdı. 6 vereceğim.
1: Tamam.
4: Üçüncü kim demiştik? Doué. Doué çok zorladı. Bugün Doué'ye 8 puan vereceğim.
1: Tamam. Son olarak da Ousmane Dembele'ye ve aynı zamanda Gonçalo Ramos soracağım. Yani 90'da çıktı Dembele. Uzatmalarda da Ramos vardı.
4: Ramos'u pek göremedim ben. O yüzden soru işareti vereceğim. Dembele'ye de 6 puan vereceğim.
1: Tamam. Gole rağmen 6'yı aldı diyorsun.
4: Yani o penaltıyı, zaten penaltı uzmanı bir oyuncu. Yani onu zaten atabilecek bir adam.
1: Onun dışında yok gibiydi ama hakikaten.
4: Başka biri atacaktır o penaltıyı zaten. Ben 6 puan.
1: Peki PSG'deki en iyi oyuncu Fabian Ruiz miydi sana göre? Bunu sorayım. Zor soru değil mi hocam?
4: Çok mücadele etti. Ama ben yani bu tek bir kişinin öne çıktığı bir takımdan ziyade bir, yani çok iyi işleyen bir bütün, bir makine bence. O yüzden böyle bütün takıma dikkat çekmek
1: O zaman istiyorum. 10 puan Luis Enrique'ye vererek aslında işin içinden puan. Çıkalım mı hocam?
4: 10 puan Luis Enrique'ye verelim.
1: Peki Arsenal tarafına döneceğim. David Raya Martin'i soracağım kaleci.
4: Raya yani penaltılarda etkili olsaydı, birkaç tane çıkarsa direkt 10 puan hak ediyordu. Ben 9 puan vereceğim.
1: 9 alır. Savunmadan Mosquera, Saliba Gabriel Hinkapie.
4: Moskova'da penaltı yaptı ama hani o penaltı pozisyonuna kadar da Saka'nın da desteğiyle çok iyi tuttular. Yani ben yani PSG'nin en iyi oyuncularından biri Kvaratskhelia'yı oynatmadılar diyebiliriz ilk yarıda ve ikinci yarının büyük bir bölümünde. Ya Moskova'ya 7 puan veriyorum ben, çünkü penaltıya
1: sebebiyet verdiği için
4: diğer oyunculara daha yüksek puan vereceğim.
1: Tamam.
4: Stoper ikilisi Saliba ve
1: Gabriel
4: 8 puan veriyorum penaltıyı kaçırmasına rağmen.
1: Tamam.
4: Bence çok iyi bir maç çıkardı Arsenal savunması.
1: Tamam.
4: Sol bekte Hinkapie'ye de yine 8 puan veriyorum.
1: Şöyle oyuna sonradan giren savunmacılara bakıyorum. Timber'i sormak istiyorum sana. Tabii ki savunmacı.
4: Timber'in sakatlığı vardı. Moskova'nın hani tercih edilme sebebi buydu bence.
1: Evet.
4: Timber ortalama bir maç çıkardı bence. Yani 7 puan verebiliriz.
1: Timber 7 puanı aldı. Şöyle bakıyorum orta alanda. Lewis Skelly Rice Ödegaard olarak devam edebiliriz hocam.
4: Ben Ödegaard'la başlamak istiyorum.
1: Lütfen.
4: Bugün pek sahada göremedim. Yani 4 veya 5 puan verilebilir ancak. Hani bu biraz Arsenal'in oyun planı içerisindeydi bence. Ama biraz daha organizasyon yapılmasını sağlayabilirdi. Ona 5 puan veriyorum Ödegaard'a.
1: Tamam.
4: Zaten anda çıktı.
1: Tamam.
4: Lewis Kelly'ye 8 puan veriyorum. Declan Rice'ı çok beğendim bugün. Declan Rice 10 puan vereceğim.
1: Declan Rice'a 10 puan geldi. Cömert bir puan geldi.
4: Cömert bir puan geldi.
1: Peki oyuna sonradan girenleri sorayım. Martin Zubimendi var orta alanda.
4: Soru işareti
1: midir?
4: Soru işareti.
1: Tamam, ön hatta geçiyorum o zaman. Saka Trossard olarak kanat oyuncularını sorayım. İlk 11'de başlayan.
4: Ya Trossard özellikle benim çok beğendiğim bir oyuncu ama bugün pek etkili değildi. Yani gol pozisyonunda asisti o yapmış gibi oldu ama hani biraz da istemsiz de Trossard'a 7 puan vereceğim.
1: Tamam.
4: Golü atan Kai Havertz'e 8 puan vereceğim. Saka'ya da savunmaya olan katkılarından dolayı 7 puan vereceğim.
1: Peki yani tabii muhtemelen Eze'ye de bir soru işareti koyacaksındır 91'de
4: girdi. Eze'ye soru işareti koyamayacağım çünkü penaltılarda çok böyle enteresan işler yapılmasını sevmem. Yani direkt gidip vurmak gerekir bence. Yani kimseye de karışmak gibi olmasın ama yani bu seviyede bu şekilde penaltı kaçırılması çok yazık. Yani Eze'nin hani kaç puan verelim ki? 5 puan verelim abi.
1: Peki tabii oyuna sonradan giren Madueke'yi ve Martinelli'yi de soracağım. Yani bir puan alır mı? Yoksa senden soru işareti mi alır?
4: Madueke çok zorladı girdiği andan itibaren. Hatta ben hücum gücünü arttırdığını düşünüyorum. Saka pek etkili olamadı maç boyu.
1: Tamam.
4: Bir penaltımsı bir pozisyon vardı. O pozisyonun penaltı olmadığı kanaatindeyim. Madueke'ye ama 7 puan veriyorum.
1: Peki o zaman son olarak da şunu sorayım. Mikel Arteta'ya kaç puan gelir senden? En azından.
4: Ya, yani mükemmeldi bence. Yani bütün maçın ana plan müthiş kurgulanmıştı. Öne geçilip erken bir gol bulup maçı kitleme planı penaltıya gelene kadar müthiş çalışıyordu. Yani 10 puanı Enrique'ye verdik kazandığı için ama hani Arteta'ya 10 puan veremeyiz şu an ama en azından 9'u hak ediyor. Yani hem Premier Ligi kazandıkları hem de buraya kadar belli bir sistemle hiç ödün vermeden geldikleri için 9 puan hak ediyor bence Arteta'da.
1: Peki o zaman şunu da sormak istiyorum abi, tabii ister istemez yani birçok kişiye puan verdik ama karşılaşmanın hakemiyle alakalı da sormak istiyorum. Yani Daniel Zaybert'i çok beğenen de var, çok eleştiren de var. Sen hangi taraftasın hocam?
4: Onu da sorayım. Hakem maç genelinde çok sağlam durdu. Kararları çok netti ve yani doğru yorumladığını düşünüyorum birçok pozisyon ama mesela ilk gol pozisyonunda top Trossard'ın elinden sekmesine rağmen oyun doğrudan başladı, devam etti. Ondan sonra PSG'nin penaltı pozisyonunda %100 penaltı kanısında olmasına rağmen birçok kişi hani inceleme yapıldı, biraz beklendi. Ya hakemlik bir maç hiç yoktu. Çok da iyi yönetti ama böyle iki tane enteresan nüans gördüm hakemden. Hakeme 8-9 puan verebiliriz bence.
1: Peki. Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarından kaynaklı.
4: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi yazlar, iyi bayramlar.
1: Evet, şimdiden hakikaten güzel bir yaz dileyelim biz de. O halde görüşmek dileğiyle Selim hocam. En yakın zamanda program yapma dileğiyle.
4: Görüşmek üzere.
1: Evet, Selim hocayla da bağlantımızı gerçekleştirdik. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ki bugün epey uzun bir yayın oldu. Tabii ki maç öncesi, maç içi, uzatmalar vesaire.

0: konuştuk ettik, sonrasında sıcağı sıcağına bir maç sonu programı kurguladık sizler adına. Bir kez daha aktaralım, Paris Saint Germain penaltılar sonucunda Arsenal'ı mağlup etmeyi başardı. Bu heyecan fırtınasında gülen taraf bir kere daha Paris Saint Germain oldu. Geçtiğimiz sezonunda kupa bir şampiyonu Paris Saint Germain yine Luis Enrique ile şampiyon unvanını korudu. Back to back dediğimiz arka arkaya ikinci kez şampiyon olmuş oldu. O halde tabii ki birçok maç yayınında, maç sonu yayınında sizlerle beraberiz ama bugünkünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
1: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: değerlendirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yeniden iyi bayramlar diliyorum tüm dinleyicilerimize ve programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. İlk olarak motor sporlarıyla başlayacağız. Altay Gök bizimle birlikte. Altay hoş geldin.
2: Hoş buldum Göksel'in. İyi bayramlar öncelikle.
1: İyi bayramlar diliyorum ben de sana ve tüm dinleyicilerimize.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Motor sporlarıyla başlayacağız. Şöyle bir takvime bakıyordum Altay. Yani öyle bir soru işareti oldu ki kafamda. Onunla başlayacağım. Monaco Grand Prix'si 7 Haziran ama sonrasında İspanya 14 Haziran. Şimdi 14 Haziran günü spor severler ne yapacak? Altay Gök bize açıklasın. Sabah 7'de son maçını izlemiş olacak. 16'da bunu izleyecek. Sonrasında Viyana'da var o aralıkta sanıyorum. 20'de başlayan bir Dünya Kupası seansı yine diğer sabah 7'ye kadar. Ya spora doyacağımız bir yaz oluyor değil mi Altay?
2: Onu duyacağımız bir yaz olmasını geçtim. 13-14 Haziran tarihlerinde Le Mans 24 saatte var aynı zamanda. Motor sporları izleyicileri için bunu da unutmamak lazım. Aynı hafta sonu Formula 1, Le Mans 24 saat, VNL ve Dünya Kupası'nda Türkiye maçı. Yani Türk spor tarihinin muhtemelen sporu en çok duyacağımız günlerinden birisi. Çünkü Le Mans 24 saatte de iki Türk yarışacak. Muazzam bir hafta bizi bekliyor aslında ya baktığımızda.
1: Kesinlikle öyle. Peki geçmiş Formula 1 yarışıyla başlayalım. Kanada Grand Prix'si ile başlayalım. Antonelli yarışın kazananı oldu ve bu normal puan durumunda da zirvede puan farkını açmayı başardı ve bu yönde de gidiyor. Hepsini konuşacağız ama ilk olarak yarış özelinde nasıl değerlendirirsin Antonelli, Hamilton ve Verstappen podyum?
2: Bugün yarış özelinde Mercedes ve Antonelli'ye başlamak istiyorum. Öncelikle Antonelli evet arka arkaya 4. galibiyetini aldı. 20 yaşında bir pilottan beklenmeyecek olgunlukla ilerliyor. Arka arkaya 4 galibiyet ne olursa olsun asla tesadüf değildir ki bu 4 galibiyetin 3'ünü gayet de dominant bir şekilde aldı. Ama Kanada özelinde bakacak olursak ben bu galibiyetin aslında George Russell'ın hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü George Russell geçtiğimiz 3 hafta sonunun aksine bu hafta sonu toparlanma sürecine girmişti. Kanada zaten en iyi pistlerinden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam Mercedes'le ilk ya da ikinci podyumunu burada almıştı. 2022'de ben burada podyumda olduğunu hatırlıyorum sanki. Yanlışım varsa düzeltebilirsin veya dinleyicimiz düzeltebilir. Onun dışında geçen yılda burada galibiyete ulaşmıştı. Çok sevdiği pisti. Zaten pole pozisyonunu aldı. Sprint yarışını gayet iyi bir şekilde götürdü aldı. Ama ana yarışta bir motor arızası yaşadı. Çok da sinirlendim motor arızasının ardından. Hatta beni çok sinirlendiren bir şey yaptı. Bu kafaları var ya, bu kafa koruma sistemi. Aldı onu pistin üzerine fırlattı. Büyük bir güvenlik kaçığı yarattı. Para cezası aldı bu yüzden. Çok normal böyle sinirlenmesi. İyi olduğu bir hafta sonunda çok sıkıntılı bir şekilde kaybetti galibiyeti. Hak etmediği bir şekilde kaybetti. Bence galibiyet onun hakkıydı. Bu hafta sonu üzerinde Russell biraz daha böyle derli toplu görünmüştü. Ama Formula 1'de önemli olan şey nedir? Formula 1'de önemli olan şey yapabileceğin en iyisini yapmak ve sonrasında fırsat beklemek. Antonelli için yapılabilecek en iyi şey ikinci sırada olmaktı. Russell bu kadar iyiyken. İkinci sırada olmak ve birinciliği kovalamaktı. Ki zaman zaman liderliği de aldı. Startta zaten Russell'dan daha iyiydi. Liderliği aldığını belli bir sürede götürdü. O yüzden Antonelli için yapabileceğinin en iyisini yaptı ve galibiyet eline düştü diyebildiğim bir hafta sonuydu. Bu da gayet iyi bir şey. Çünkü 20 yaşındaki bir pilotun dediğim gibi bu olgunlukta sürmesi inanılmaz. Ben bugün bir gönderi gördüm Göksel'in. Antonelli genç yaş rekorlarının neredeyse hepsini teker teker kırıyor şu anda. Arka arkaya 4 galibiyet alan en genç pilot rekorunu kırdı. En genç pole pozisyonu rekorunu kırdı. En genç en hızlı tur rekorunu kırdı. En genç hat-trick rekorunu kırdı. Yani en genç pole pozisyonundan galibiyet rekorunu kırdı. Bütün en genç rekorlarını Verstappen, Hamilton, Vettel üçlüsünden bir bir aldı. Antonelli'nin şu an bizi izlettikleri inanılmaz her şeye rağmen. Bu Mercedes'in en iyi verim alan pilotu oldu şu anda. Biz normalde Russell'dan dominant bir sezon, belki dominant bir şampiyonluk bekliyorduk. Gel gelelim şu ana kadar Russell'ın bir, Antonelli'nin 4 galibiyeti var. Ben tam tersini beklerdim. Antonelli'yi tebrik etmek lazım. Şu anda şampiyonu puan farkını yanılmıyorsam şey yaptı. 131 puandaydı Antonelli hatırladığım kadarıyla. Russell 88 puandaydı. Şu anda önümüzde 31+12'den 43 puanlık bir fark var. 43 puan fark ve daha sezonun 5. yarışındayız. Antonelli şu anda çok avantajlı bir konumda ama bu avantajı korur mu koruyamaz mı bu sezonun önümüzdeki kısımlarında görülecek. Çünkü Hatırlarsın geçen sene Oscar Piastri de böyle başlamıştı. Sonrasında Norris dizginleri 50 aldı. O 4 puandan geri döndü. Bu fark kapanabilir mi? Kapanabilir. Antonelli'nin sakinliğini koruması ve bu şekilde sezonu sürdürmesi lazım. Şu anda bizi izlettiklerinden ben çok memnunum. Ama Kanada özelinde galibiyet Russell'ın hakkıydı. Russell bu şekilde devam ederse sezonda pekala dengeler Russell lehine de değişebilir. Ama şu anda Antonelli her şeyi kontrol altında götürüyor. Ben çok heyecanlıyım Antonelli'den ya. İnanılmaz heyecanlıyım.
1: Puan durumuna baktığımızda da Antonelli senin de söylediğin gibi zirvede yer alıyor. Antonelli'nin 131 puanı var. İkinci sırada en yakın takipçisi Russell 88, Leclerc ise 75 puanda. Ve şöyle bir yine puan durumuna baktığımızda son tarafta Aston Martin'ler yer alıyor. Yine olmadı Altay. Aston Martin için yine olmadı. Yani Fernando Alonso son sırada puansız. Lance Stroll 21. sırada.
2: Yani Fernando Alonso çok kötü seneler geçirdi kariyeri boyunca. Bir kere bir 2015 geçirdi McLaren'le birlikte. 2017'si var yine McLaren'le. Onun dışında Alpine'de iyi yıllar geçirmişti pekala. Ama hani o yıllarda da beklentisi 2022'de el planken 2023'de Aston Martin'de bulduğu bir süreç olmuştu. Ama şu anda Alonso'nun kariyerinin çok net en kötü sezonundayız. Çünkü McLaren araçlarında hiç olmazsa belli derecede pist seçen araçlardı. Belli derecede bir şey falan böyle gösterebiliyordu. 2015'te McLaren bir beşincilik elde etmişti Fernando Alonso. Ya ben sana burada bir soru sormak istiyorum. Aston Martin'in bu sene herhangi bir beşincilik alabileceğini görebiliyor musun mesela? Ben göremiyorum.
1: Yok yani çok fark var. Şey gibi yani o Verstappen'in şampiyon olduğu ilk sene Haas için ne diyorsak Aston Martin için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Tabii orada ciddi bir fark vardı ama ya burada da fark ona yakın bir duruma geldi neredeyse.
2: Evet ve sıkıntı da şurada. Çok güzel bir örnek verdin. O yılki Haas Formula 1 tarihinin en kötü araçlarından birisiydi ama Haas zaten o sene araca hiçbir şekilde yatırım yapmamıştı. Bildiğin kullanılmış şasiyle, kullanılmış motorla, bildiğin ikinci bir Formula 1 aracıyla yarışıyorlar. Tek amaçları gridde kalabilmekti ekonomik olarak. Aston Martin Adrian Newey'i aldı. Yeni tesisleri inşa etti. Honda motoru yeni bir döneme girdi. Ve bu kadar paraya rağmen bu durumdalar şu anda. Şu anda Formula 1 tarihinin en büyük fiyaskolarından birisini izliyoruz. Bakalım bu iş acaba Fernando Alonso'nun Formula 1 kariyerine mal olacak mı? Mesela ben bunu düşünüyorum. Çünkü Alonso devam etmek istiyor. Hala heybesinde çıkarabileceği şeyler var. 44 yaşında olmasına ve 45 yaşına girmeye sene 2 ay kalmasına rağmen. Ama yani Fernando Alonso buradan sonra bir yıl daha devam eder mi etmez mesela ben bilmiyorum. Belki bir yıl daha görmek isteyebilir. Adrian Newey'e, projeye vesaire güvenip. Ama ne olursa olsun Fernando Alonso'yu bu kadar hırsına, bu kadar denemek için istekli olmasına rağmen bu kadar dipte görmek çok üzücü ya. Bütün Formula 1 için çok üzücü bu durum. Öte yandan Lance Stroll gelirsek o da yani niye yarıştığını bilmediğim bir adam konumunda artık Lance Stroll. Hiçbir şekilde Formula 1'e tutkusu kalmamış gibi duruyor. Zaten yıllardır öyle. Hiçbir şekilde gelişmiyor da. Şu an Lance Stroll'ün gridde olması bana kalırsa abartıyor olabilirim belki ama ben biraz utanç olarak görüyorum yani. Lance Stroll yerine geçen yılın Formula 2 şampiyonu Leonardo Fornaro'ydu burada olabilirdi. Yıllardır koltuk bekleyen Felipe Drugovich 2022 F2 şampiyonu burada olabilirdi. Hakkı yenen bir Theo Pourchaire var 2023 şampiyonu burada olabilirdi. Lance Stroll bütün bu genç pilotların resmen hakkına giriyor yani şu anda. Gridde olmaması gereken bir isim Lance Stroll. Her iki böyle bir Aston Martin'le hiç olmaması lazım. Şu anda Aston Martin, Fernando Alonso dışında baştan aşağı bir fiyasko konumunda Göksel'in.
1: Peki Lance Stroll parantezini açtın. Ya şunu da söylemek lazım. Şimdi hani baba parası yakıştırması vardır ya. Ya bunu çok daha istekli şekilde kullanan çok pilot gördük. Mesela hep dalga geçilirdi ama Latifi isteğini hiç kaybetmemişti Altay değil mi?
2: Ya Latifi sürekli gelişiyordu bir de. Şimdi şöyle bir şey var. Latifi'nin evet tavanı çok düşüktü. Tabana da çok düşüktü aynı şekilde. Ama Latifi'de biz ne görüyorduk? Latifi elindeki araçla, elindeki kapasiteye göre sürmeye çalışıyordu. Latifi'nin 2021 Macaristan, bizim çok sevdiğimiz bir yarış bilirsin, Ocon'un galibiyeti. O yarışta Latifi'nin uzun süre 3. gitmişliği var. Ve Latifi'nin uzun süre savunma yapmışlığı var. 7. bitirmişti o yarışı. Ve hani çok kötü bir Williams'la yapmıştı yine bunu aynı şekilde. Ben Lance Stroll'ün mesela böyle performans sergileyebileceğini göremiyorum. Eline böyle fırsat gelse bunu değerlendireceğini göremiyorum mesela. Çünkü o hırs yok. Ama Latifi ya hiç olmazsa bir gelişmeye çalışıyordu. O çok düşük tavanına ulaşmaya çalışıyordu. Ve buna ulaşamadığı nokta dedi ki benden geçti. Adam gitti akademik kariyer yapmaya çalışıyor şu anda. Latifi istese pekala Le Mans 24 saatte yarışabilirdi. IndyCar'da yarışabilirdi. Ve Romain Grosjean ne yapıyorsa onun aynısını yapabilirdi. Bu performansı verebilirdi. Yapmadı. Adam benim elimden budur dedi. Bırakçı noktada bıraktı. Stroll bırakmıyor da. çok güzel bir örnek verdin aslında burada Latifi konusunda.
1: Peki önümüzdeki yarış programına baktığımızda da bu haftayı boş geçiyoruz. Önümüzdeki yarış programında 7 Haziran Monaco var. Yani çok sevilen bir yarış değil artık Monaco Grand Prix'si ama sen keyifli geçmesini bekliyor musun? Ya bir gelenektir Monaco ama yarış keyfini veriyor mu vermiyor?
2: Hiçbir şekilde yarış keyfi vermiyor. Ama ne olursa olsun Monaco'da araçların 78 tur arka arkaya dizilere katmasını izlemek bile bana her seferinde keyif veriyor. Çünkü ya Monaco birazcık olasılıklar yarışı. Ama o olasılıkların gelme ihtimali çok düşük. Yani Monaco'da eğer ki 6-6 gelirse inanılmaz keyifli bir yarış izleyeceğin kesindir. Ama genelde ozarlar 1-1 gelir. O 6-6'yı beklemek heyecan verir Monaco'da. Şimdi bir düşündüğümüzde 2023'te Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu almaya çalışmasını izlemek bile apayrı bir eğlenceliydi. Bir kez sıralama turda çok eğlenceli geçer Monaco'da. Esteban Ocon'un 2023'teki üçüncülüğü, Verstappen'in üçüncü sektörde aldığı o inanılmaz pole pozisyonu, Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu oynaması bir kere tarihin belki en iyi sıralama turlarından birisiydi. Ondan sonrasında yağmur yağan yıllarda Monaco'dan bambaşka bir keyif verir. Yağmurla Monaco yarışları bambaşka keyifli geçer. Biraz kaos olduğunda, biraz kaza olduğunda, değişkenler arttığında Monaco çok keyifli geçer. O yüzden ben Monaco'dan beklentim bizlere birazcık değişken sunması. Ama onun dışında evet pek yarış keyfi vermiyor. Vermese bile günün sonunda gelenektir. Ben Miami'de suni bir heyecan izlemektense Miami'de suni bir Monaco izlemektense gerçek Monaco'da bir geçit töreni izlemeyi tercih edenlerdenim. Tabii bu birazcık da benim tercihim. O yüzden çoğu kişi aslında İspanya yarışını bekliyor olacak muhtemelen. Ama yine de Monaco'yu asla es geçmeyin. Biraz değişken olursa, iki damla bile yağmur yağarsa Monaco'da tarihinin yarışlarından birisini izleme olasılığımız her zaman var.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin hala bu takvime eklenme olasılığı var mı? Yani bu sezon için soruyorum. Çünkü iptal eden Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar'ın iptali konuşuluyor.
2: Ya bu konuyla ilgili 7,5 hafta önce haberler çıkmıştı. Türkiye'yi boşluğa değerlendirebiliriz diye. Ama yani o boşluğu takvimde nerede bulacaklar? Ben asıl merak ettiğim şey bu. Çünkü Ekim ayına geldiğimizde Amerika yarışları ile birlikte çok yoğun bir takvim ortaya çıkıyor. Bu yoğun takvimin arasına bu bitik yarışların birisini sıkıştıramazsın. Türkiye için en gerçekçi seçenek her seferinde konuşulan Madrid'in iptali durumunda bir takvime giriş, ama Madrid'de şu an için iptal olacakmış gibi durmuyor. Oradaki haberler de birazcık durdu. Ben Türkiye'ye elbette 2026'ya isterim. Elbette 2026'da bir yarış yapalım isterim. Bir an önce gelsin isterim. Ama 2027'de tamamen toparlanmış bir Türkiye GP'si izlemek daha keyifli olabilir. O yüzden 2026'yı ben şu anlık çok beklemiyorum. Öte yandan Formula 1'in de Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın yerine doldurmak için çok heyecanlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi takvim çok sıkışık. Yani Mayıs ayına geldik. Şu ana kadar daha 5 yarış yapılabildi. Haziran ayında 6. yarış yapılacak. Normalde Haziran ayında son zamandaki takvimde 9. yarışları falan böyle görüyor oluyorduk. Şu an Formula 1 tarihinin en sıkışık senelerinden birisindeyiz. Bu sıkışık takvime 2 yarış daha eklemek hem takımları hem pilotları hem izleyiciyi çok yoracaktır. Çünkü Formula 1'de zamanında arka arkaya 3 hafta yarış geldiğinde bile bu ciddi bir devrim olmuştu. Ve bir daha yapılmasını istemeyenler çoktu. Böyle bir durumda arka arkaya belki 5-6 hafta yarış olacak. Bu pilotlar, takımlar, izleyiciler için çok yorucu. Formula 1'de o özel statüsünü ortadan kaldırabilecek bir şey. O yüzden ben bu yarışların yerinin doldurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de gelecekse inşallah Madrid'in yerine gelir.
1: Peki diğer motor sporları dallarında neler oluyor, nasıl özetlersin? Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu başta olmak üzere.
2: Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu yarışı var Mugello'da. Hız tapınağı, MotoGP'nin hız tapınağı, MotoGP'nin en uzun düzlüğünü barındıran, MotoGP'nin ortalama sürat olarak en hızlı pistindeyiz. Bugün iki rekor kırıldı. Öncelikle Mugello hız rekorunu Aprilia kırdı. Jorge Martin uzun süredir, yani böyle uzun süre demeyeyim de birkaç yıldır bir kırılan hız rekorunu kırmayı başardı Aprilia ile birlikte. Sonrasında sıralama turlarında da Marco Bezzecchi tur rekorunu kırdı. Aprilia için yine her şeyin çok yolunda gittiği bir hafta sonu oluyor şu ana kadar. Ama hafta sonunun en büyük gelişmesi Marc Marquez'in geri dönmesi. Bu adam gerçekten uzaylı gökselim. Ben bunu açık açık söylemek istiyorum. Bu adam daha 3 hafta önce sakatlandı bileğinden. 2 yarış kaçırdı. Ardından geri döndü ve bugün sıralama turlarını en iyi Ducati olarak bitirdi. 4. sırada bitirdi. Pecco Bagnaia o sakat haliyle neredeyse geçmeyi başardı. Harika bir pilot. Marc Marquez'i hala Elinde birkaç senesi daha var. İzlemeyenler mutlaka Mark Marquez'i izlesin. Ben 3 şampiyonluğuna tanık oldum. Çok şanslı hissediyorum. Sizler de bu tarihe tanıklık edin derim. Ama asıl tarih yazan isim Toprak Azgatlıoğlu. Halen kendisi MotoGP'ye alışma sürecine devam ediyor. Mugello birazcık zor bir pist zaten. Hele ki Yamaha için daha zor bir pist. Çünkü Yamaha yüksek hızda hiç iyi değil. Ve Toprak Azgatlıoğlu bu durumdan etkilendi. Kendi sıralama turlarını 20. sırada tamamladı. Bu haftasını bizim için biraz zorlu geçecek gibi duruyor. Ama Toprak Azgatlıoğlu'na ne olursa olsun güveniyoruz. Kendisi daha kısa süre önce 13. olarak MotoGP'deki en iyi sonucunu elde etti. Puanını epey bir arttırdı. Toprak Azgatlıoğlu'na güveniyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Kendisinin motosikletinin üstünde kalıcı ve iyi sonuçlar alıcı bir yarış diliyoruz. Sprint yarışı bugün saat 4'te. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.
1: Peki diğer tarafta tabii takip ettiğini biliyorum, yazılarını da gördüm. Roland Garros neler oluyor Altay ya? Bütün favoriler gitti. Çok da ben aslında keyif alırım. Genelde ilk turlardan çok keyif alırım. O kalabalığı seviyorum ben. Ama favori kalmadı. Yani dün dedim ki bari hani kim kaldı? İşte Casper Ruud kaldı. Ya dedim burada da Tommy Paul yensin bari. Yani sevdiğim bir tenisçi, o da gitti kaybetti, olmayacak bir noktadan. Djokovic'le devam edelim dedim öncesinde. Fonseca, yani herkes gitti Altay.
2: Ya öncelikle ben Fonseca Djokovic maçının son setini takip edebildim. Çünkü öncesinde işte normal bir baktım, Djokovic 2-0 önde dedim ki yani bu adam Novak Djokovic dedim. 302 kez 2-0 öne geçmiş. Bunların sadece birini kaybetmiş. Bu adam kaybetmez dedim. Sonrasında bir baktım, maç 2-2 olmuş. Bambu'nun içeriden sesleniyor. Altay maç son sete gitti. Hemen gittim oturdum maçı izledim. Ya iyi ki de izlemişim. Bir tarihe tanık ettik. Çünkü bildiğim kadarıyla Göksel'in seri ilk 50'deki en yaşlı ve en genç oyuncu karşılaştı. Ve yenilik geleneği yendi burada. Bir kere bundan ötürü tarihi maç izledik zaten. İkincisi Djokovic'e üzüldüm. Çünkü Sinner'ın ikinci turda elendiği, Alcaraz'ın çıkamadığı bir turnuvada 25. Grand Slam için çok büyük fırsat geçmişti eline. Bunu değerlendiremedi. Ondan ötürü çok da üzüldüm. Bir yandan da mutlu oldum tarihe tanık ettiğim için. Fonseca için çok mutlu oldum. Ben çok beğenilen bir genç bir yetenek ve bunu sergilemeyi başardı tarihin en iyisine karşı. Bence Djokovic tarihin en iyisidir. Bana kızanlar olabilir belki, Federer'den, Nadal sevenlerden, ama bence Djokovic tarihin en iyisi. O yüzden tarihi maç izledik. Öte yandan Sinner çok kötü bir sakatlık geçirdi. Kariyerinin bence en kötü mağlubiyetini aldı. Çünkü setlerde 2-0 öndesin, son sette 5-1 öndesin, buradan maçı kaybediyorsun. Çok büyük bir şoktu Göksel'in baştan sona. Şimdi baktığımızda elimizde kimler kaldı? Alexander Zverev kaldı. Artık buradan da ilk Grand Slam galibiyetini alamazsa hiçbir şey diyemem yani Zverev'e. Artık buradan bence alması gerekir.
1: Kesinlikle öyle, ama Zverev'in de çok dağıldığı anları görüyoruz. Birazdan Elif Alper bizimle birlikte olacak. Onunla da konuşacağız, ama benim en sevdiğim kişi yine gitti. Haçanov. Ya bir türlü istediğim kişiyi yakalayamıyor. İnanılmaz. Hep de böyle 2-2'ye getiriyor. Diyorsun ki ooo nereden getirdi ve bitirecek maçı diyorsun. Son sette öyle bir dağılıyor ki yani. Karar setinde 4-0'la başlayan Haçanov. Yani öyle bir soğudum ki ekran başında ya, anlatamam.
2: Haçanov ve Medvedev yani bana gerçekten en çok saç baş yolduran isimler olabilir ya. Özellikle yani Medvedev bana çok saç baş yolduruyor. Haçanov da onunla benzer yoldan gidiyor. Onun için artık kartların bir araya gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de senin gibi.
1: Kesinlikle bakalım. Yani ama orada da mesela Zeynep Sönmez temsilcimiz. Yani her spor dalında bir temsilcimiz olması ve en üst seviyede bir temsilcimiz olması gerçekten ülkemizde sporcunun son dönemlerde ne kadar iyi yetiştiğini, kendilerini geliştirdiğini spor konusunda gösteriyor değil mi? Yani önceden ya motor sporlarına MotoGP en üst seviyede bir Türk sporcu hayal gibi geliyordu. Keza ana tablodan Grand Slam'lerde, yani ülkemizde Marcel İlhan adı dışında tenis bilen yoktu mesela.
2: Ya aynen öyle. Yani Marcelin'den elbette çok büyük bir yol açtı. Bunu kabul etmek lazım. Ama kendisini daha çok neyle gördük? Marcelin'den veda etti. Klişe haberiyle böyle görürdük yani. Onun dışında Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu All Star olsun diye bütün Türkiye seferber olur oy verirdi. Şimdi onlar seferber olmadan Alperen Şengün'ümüz direkt seçiliyor. Zeynep Sönmez bütün Grand Slam'lere artık A tablodan direkt dahil oluyor. Sıralama rekorunu zaten kırdı. 60. sıraya geçti. Çağla Büyükakçı'ya geçti. Futbolda Arda Güler'imiz, Kenan Yıldızlar'ımız var. Uluslararası onlarca yıldızımız var artık futbolda. voleyboldan dünya ülkesi olduk. Motor sporlarında zirveye tırmanıyoruz. Alp Aksoy geliyor alt taraftan yavaş yavaş Formula 4'te. Ben şu anda Türk sporunun altın çağında olduğumuzu rahat rahat söyleyebilirim sanırım. Bireysel bazda özellikle.
1: Peki. Altay çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
2: Çok teşekkür ederim Gökçen'in. Senden sonra gelecek Elif Alper'e de bol bol selamlar. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Altay Gök bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Elif Alper bizimle birlikte olacak. Tenis gündemini Roland Garros'u konuşmaya devam edeceğiz.
0: Gökçen'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tenisle devam ediyoruz. Hattımızda Elif Alper var. Elif hoş geldin. İyi bayramlar diliyorum öncelikle.
1: Merhabalar. İyi bayramlar. Hoş bulduk.
0: Yani Fransa Açık'ta büyük sürprizlerle başlayan bir turnuva. Büyük sürprizlerle de devam ediyor. Neresinden başlasak bilemiyorum ya. Bütün favoriler elendi. Ki ben ilk turlardaki o kalabalığı çok severim ilerleyen turlardansa. Mesela Dünya Kupası'nda falan da grupları daha çok seviyorum. O kalabalık çok hoşuma gidiyor ama bu kadar verim alabileceğim bir kalabalık görmemiştim herhalde. İlk olarak dünle başlayalım. Djokovic de gitti. Yani Fonseca karşısında tam işi bitiriyor derken Djokovic, Fonseca'nın gösterdiği reaksiyon ve maç sonuna kadar kıyasıya giden mücadeleyi Fonseca kazandı. Nasıl değerlendiriyorsun Djokovic'in vedasını?
1: Öncelikle ben de katılıyorum. Yani slamler zaten bu yüzden güzel aslında. O ilk haftaki kaos ortamından dolayı daha çok seviyorum Grand Slam izlemeyi. Roland Garros da buna çok hizmet eden bir slamdir. Toprak oyunu, burada her şeyin daha zor olmasıyla. Ama gerçekten çok keyifli geçiyor. Bence son zamanların en değişik ilk turlarını yaşıyoruz diyebiliriz. Dünkü maça gelecek olursak açıkçası ben hani Fonseca'dan her zaman bir beklentimiz var. Potansiyelin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. O üçlü arasına girebilir mi? Üçüncü kişi olabilir mi de bence aday oyunculardan bir tanesi. Ama bir türlü onun o tam potansiyelini ortaya koyduğu maçı göremiyorduk. Bugün de Djokovic maçını izlerken dün ya tamam hani iyi oynuyor çocuk ama Djokovic alacak herhalde diye düşündüm ben de açıkçası. Ama tenisin nasıl bir oyun olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Fonseca 3. setten itibaren özellikle çok doğru bir oyun ortaya koydu ve kendisi de dedi çok düşünmedim aslında, düşünmeden oynadım dedi. Belki de onu rahatlattı biraz. Çok sağlam oynadığını düşünüyorum ve muhteşem bir galibiyet aldı. Hani tavanı neresi Fonseca'nın şu anki tavanı, onu görmüş olduk. İlerisi için de bence çok güzel bir şekilde potansiyelini ortaya koymuş oldu.
0: Dün beni şaşırtan bir diğer karşılaşmada Alex de Minaur-Menchik karşılaşmasıydı. Yani Menchik bir önceki gün kortta neler yaşadı hep beraber gördük. Tamam bir reaksiyon daha farklı olmasını bekliyorduk ama Alex de Minaur yani hiçbir şey yapamadı. Gerçekten 6-0'lık set üstüne bu kadar kötü bir gidişat hiç beklediğim bir şey değildi. O karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Yani Alex de Minaur mu çok kötüydü? Menchik mi durdurulamazdı?
1: Deminör kendisi söylemiş. Onun sözleri bence gayet açıklayıcı. Yani ben hani hep böyle üst sıralara oynuyorum genelde slamlerde ama burada önüm bu kadar açılmışken yapabileceğimin en kötüsünü yaptım demiş. Yani gerçekten de öyle. Tabii burada şu da önemli. Menchik evet bir önceki turda çok sıcaktan çok fazla etkilendi. Hatta yerlerde kaldı. Kramptan kalkamadığını gördük. Ama işte o aradaki bir günlük dinlenme burada çok önemli hale geliyor. Slamlerde bu büyük bir avantaj da yaratıyor bir yandan. Menchik de onu iyi kullanmış oldu. Ben Menchik'in kazanabileceğini düşünüyordum açıkçası. Sadece o dinlenme süresini işte yeterince iyi geçirdi mi, o kafamda soru işaretiydi. Ama Demirör'ün kendisinde dediği gibi çok büyük bir fırsatı kendi adına kaçırmış oldu.
0: Ve bir diğer tarafta da Tommy Paul. Yani kazanmaya bu kadar yaklaşıp sürekli kaybeden herhalde bir tek o var. Yani Casper Ruud karşısında da aynı senaryoyu gördük ki maç puanı, iki maç puanından dönüp kazandı Ruud.
1: Bence o maçın hakkı Tommy Paul'aydı biraz. Ben çok büyük bir Casper Ruud fanıyımdır. Bilen bilir ama bence Tommy Paul'un hakkıydı maç. Ruud da zaten benzer bir şey söyledi. Yani şans Ruud'un çok yanında oldu. O konuda kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama tabii ki iki set geriye düşmüşken oradan maçı bırakmayıp gelip kazanmak da büyük bir reaksiyon. Ruud da onu göstermiş oldu. Ruud da bir önceki turda çok fazla etkilenmişti sıcaktan. Ama işte yani bu slamlerde biraz daha istikrarlı olabilen, kendini toparlayıp devam edebilen hem maç içinde hem turlar arasında kazanıyor. Ruud tabii ki önemli bir toprak oyuncusu ve burada iki kez final oynamış bir oyuncu. Bence artık onun üzerinde bir baskı var. Çünkü kazandı burayı. Yani bence öyle bir durumda şu anda. Ve dördüncü turdaki rakibi de Djokovic elendi ve Fonseca oldu. Bu da onun için bir fırsat olabilir. Yani çok büyük aslında, artık büyüdü Ruud için işler. Bence birkaç kişi için böyle. Yani kazanabildi bu maçı. Kazanabilmiş olması bir başarı ama Tommy Paul'un da hakkıydı bence maç.
0: Tabii sıcaklar deyince bunun en büyük belirtisini Sinner'de görmüştük. Ya nasıl değerlendiriyorsun bu sıcaklar? Nasıl bir önlem alınabilir ki? Bir önlem de alındı sanıyorum.
1: Yani Sinner'in gündüz seansında oynayacağını gören herkesin aklına bence gelmiştir sıcakta nasıl baş edecek diye. Çünkü gerçekten çok sıcak bu hafta. Etkileneceğini bekliyordum ama böyle bir noktada, yani 3. sette 5-1 iken artık maçı kapatacakken kapatma fırsatını bir türlü bulamaması, hiç o noktaya gelememesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Kendisi sıcaktan dolayı olmadığını, zaten kendini o sabahtan beri kötü hissettiğini söylüyor ama bence sıcağın etkisi var muhakkak. Yani böyle farklı makaleler okudum, işte kızıl saçlıların nasıl daha farklı etkilendiğiyle ilgili ya da farklı şekilde terle attıkları maddelerin farklılaştığı ve bunun nasıl etkilendiğiyle ilgili. Eminim böyle araştırmaları yapıyorlardır bu seviyede bir oyuncu için. Ama bu zayıf karnı olmaya devam edecek gibi duruyor. Yani Sinner tabii çok fazla maç oynadı. Bütün toprak sezonunu oynattı ve her şeyi kazandı. Bir noktada yorulacağını da düşünüyorduk ama bence biraz erken oldu yani. Bir de bir baskı var muhakkak üstünde. Çünkü tek evet. kazanamadığı büyük turnuva burası. Ama o baskıyı hissetmek için bu turların erken olduğunu düşünüyorum. Yani üzücü oldu. Hem gücü gitti hem de aklı gitti bir noktada. Yani hiçbir şekilde kortta yoktu Sinner.
0: Tabii turnuvanın yükselen yıldızlarından birisi bugün de 16.45'te Tabilo karşısında olacak Kouame. Nasıl değerlendiriyorsun? 17 yaşında ve iyi bir gidişat. Gerçekten performans anlamında da, yani kazandığı maçlar şansa kazanılmış maçlar değildi. Marin Cilic karşısında 3-0, sonrasında Vallejo karşısında 3-2, bugün de Tabilo karşısında olacak.
1: Vallejo maçı bence turnuvanın en iyi maçlarından bir tanesiydi. Dünkü Djokovic Fonseca maçıyla birlikte. Hı-hı. Gerçekten müthiş bir maçtı. Kouame 17 yaşında ve o yaşta bu kadar da büyük bir seyirci baskısıyla oynuyor. Tabii ki seyirci onun arkasında ama yine de bir baskı bu. Oynarken daha büyükmüş gibi görünüyor. Hani baktığınızda da oynarken sanki yaşı daha büyükmüş gibi görünüyor. Maç sonunda ne kadar çocuk olduğunu fark ettim. Yani özel bir oyuncu olacağı belli. Tabii ki nasıl devam edecek ona bakacağız. Bir turnuvayla bu belli olmaz ama hakikaten çok hem güçlü vuruşları var hem de akıllıca oynuyor oyunu. İzlemeye devam edeceğim bir oyuncu olur benim yani bu saatten sonra. Bakalım ne olacak. Richard Gasquet var baksında da. Hani belli ki bir potansiyel görüyorlar bu çocukta. Kendisi ben espri pilotu olmak istiyorum falan demiş ama bence teniste devam edebilir.
0: Yani şöyle eşleşmelere de baktığımızda herhalde herkesin heyecanla beklediği bir başka eşleşme, Root Fonseca eşleşmesi. 5 seti göreceğiz herhalde yine Elif.
1: Yani ne olur, hiç artık şey yapamıyorum burada. Çünkü Root da böyle

0: heyetin değerlendireceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder gelecek, kiralıktan dönecek. Cengiz Ünder'in durumu yeniden bir teknik heyetin kararına göre, yerli oyuncuların kararına göre verecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım ekibinin yerli kadrosunu da güçlendirme gibi bir düşüncesi de var. Ama tabii bu kadroyu güçlendirirken bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Diğer taraftan Karşıyaka'dan Adem Yeşil diyor. Zaten Fenerbahçe geçen sezon onunla anlaşmaya varmıştı. O Fenerbahçe'nin yeni oyuncuların, yani yeni sezondaki ilk transferinden bir tanesi olacak. Diğer taraftan ayrılıklardan saydığımızda, yani Mimović, Ömer Fayet de zaten ayrılacak diğer isimler. 10 artı 4 kuralı ki Fenerbahçe'yi belki zorlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Aha. Ama Fenerbahçe şu anda kadrosunda Archie Brown, Nene ve Şerif bu kurala uyuyor. Archie Brown'un da ayrılabilir ama bu Archie Brown'un da hem Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Çünkü oyuncu da İngiliz pasaportu olduğu için o andan avantajlı ve oyuncuya gelen teklifler var.
1: Hull City'ye falan gider mi?
0: Yani bilmiyorum, Hull City'ye gider. Neden olmasın yani? Neden olmasın ama İngiltere'den isteyen kulüpler var oyuncuyu.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım abi. Tabii şunu da sormak istiyorum. Sen bu bayramı da yoğun geçirdin. Hem Hakan Safi tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun, ama Aziz Yıldırım tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun. Mesleğini layıkıyla yerine getiriyorsun. Kongre üyeleriyle de doğal olarak iletişim halindesin. Kimi daha önde görüyorsun İrfan abi?
0: Ben şu anda kafa kafaya bir seçim görüyorum. Yani son bir hafta aslında seçimi şekillendirecek bir hafta. Başkan adaylarının yapacağı konuşmalar, orada vereceği mesajlar çok önemli. Sayın Hakan Safi'nin hafta içerisinde açıklayacağı isimler çok önemli. Eğer yıldız transferi anlamında birkaç isim açıklaması lazım. Çünkü beklentiler o yönde. Çok büyük beklentiler var. O büyük beklentiler gerçekleşmezse bu sefer de hayal kırıklığı da çok büyük olacak. Dolayısıyla şu bir haftalık bir süreç var ve o bir haftalık süreç bence şekillendirecek. Yani çok arada çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Yani %55'e %45, %60'a %40.
1: Kafa
0: yani
1: kafaya bir seçim.
0: Kafa
1: yani.
0: Kafaya bir seçim ama o son bir hafta bence şekillendirecek. Sayın Hakan Safi'nin listesinden Sayın Eren Ergen Bey ayrıldı.
1: Evet, onu da sormuş olayım. Yönetim kurullarında bir değişiklik bekliyor musun? Ve ben son listede durumlar ne?
0: Ben yönetim kurulunda bir değişiklik, Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde de mevcut yönetimden en az 1-2 değişiklik olmasını bekliyorum. Çünkü son 48 saatte 2 değişiklik yapabiliyorlar. 2-3 değişiklik yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben bazı değişiklikler yapmasını bekliyorum. Yine futbol AŞ'ye Sayın Aziz Yıldırım cephesinde önemli isimler kadroya dahil edilecektir. Sayın Feridun Geçker zaten futbol AŞ'deki çok önemli bir isim. Yönetim kurulunda yer alacaktı normalde ama o 3 senelik kongre süresini doldurmadığı için futbol AŞ'de yer aldı ve Türkiye'nin sayılı, yani ilk 4 ismi arasında yer alıyor. Yani o sanayiciler arasında, ilk 100 isim arasında, ilk 4 isim arasında yer alıyor Sayın Feridun Geçkel. Önemli bir isim. İsmini daha çok duyacağız çünkü futbol AŞ'de Sayın Aziz Yıldırım seçildiği takdirde daha ön planda olacak. Yani futbol AŞ yönetimle birlikte bu süreci yönetecek ve burada da Sayın Feridun Geçkel gibi isimler ön planda olacak. Yine Mehmet İman Bey var futbol AŞ'de. Yine İsmail Balcı Bey var. Yani bu isimleri de daha fazla sık sık duyacağız. Sayın Hakan Safi de, Eren Ergen ayrıldı evet ama onun yerine de o da güçlü isimler kadroya, yani güçlü isimler ekleyerek yönetim kurulunu güçlendirecektir. O Sayın Hakan Safi'nin listesine baktığımızda da genç bir liste, oldukça genç. Orada hem tecrübeli isimler de var. Sayın Metin Doğan gibi, Sayın Ali Aytemiz, Ruşen Çetin, Süleyman Bey var. Eski kamu bankalarında biliyorsun üst üste görev yapmış. O isimlerin yanı sıra oldukça genç isimler de var. Böyle hani Türkiye'nin sayılı iş adamlarının veliahtları olabilir. Sayılı iş ilanlarının veliahtları Sayın Hakan Safi'nin listesinde yer alıyor. O da gençli ve tecrübeli bir listeye sahip. O tabii listeyi daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum Sayın Hakan Safi'nin. Senin dediğin gibi iddialı kendisi. Bence her iki ismi de tebrik etmek lazım. Çünkü çok zor bir göreve tabi oluyorlar. Özellikle sosyal medyadaki bu kaostan beslenen zihniyet. Yani zaman zaman böyle bel altı yorumlar yapılıyor. Her iki adayı da desteklemek lazım.
1: İkisi de Fenerbahçe'nin değeri.
0: İkincisi de Fenerbahçe'nin değeri. Çok zor bir göreve, çok önemli bir zamanda talip olmuşlar. Dolayısıyla bu isimleri değersizleştirmek yerine alkışlamak lazım. Yani bunu teknik adamlar açısından da söylüyorum. Mesela ben her zaman dile getiriyorum. Zaman zaman tabii bundan dolayı tepkiyi de görüyorum. Aytun Hocaman da, İsmail Kartal da bu kulübün önemli değerleridir. Bu değerleri değersizleştirmeyin. Fenerbahçe'nin her iki teknik adam. Yani sonra diyorlar ki Fenerbahçe'nin neden işte milli takımda bir milli takımın teknik direktör adayları içerisinde ismi neden bir Fenerbahçe teknik adam geçmiyor diyoruz. Çünkü neden geçmez? Çünkü Fenerbahçe rakip takım taraftarlarından daha çok kendi değerlerine saldıran bir özellikle sosyal medyada bir grup var. Yani bu insanlara sevmeyebilirsin ama değersizleştirmeyeceksin. Eleştir.

0: de belli düzeyde yapmak lazım.
1: Peki. Abi çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Dijifutbol olarak güzel bir ivme yakaladık. Yukarıya doğru gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız.
0: Abone olalım.
1: Aynen, lütfen. Beğenelim. Bizim için önemli. Kanalımıza abone olursanız İrfan abinin de söylediği gibi videoyu da beğenmeyi, yorumlarda yorumlarınızı atmayı.
0: Şöyle söyleyeyim,
1: burada unutmayın. Tek tek cevap da veriyoruz yorumlara.
0: Ben sosyal medyada veriyorum. Bana tepki gösteren de oluyor. Yani hakaret etmeden yapılan her eleştiriye kalbimiz sonuna kadar açık.
1: Aynen öyle.
0: Yani her türlü eleştiriye açığım. Zaman zaman diyorum bunu şey yapıyorum. Ama işte hakaret edince insan dayanamıyor, cevap da veriyor. İşte hakaret etmeden her türlü eleştiriye de açığız.
1: Açığız, onu da söyleyelim. Tekrar teşekkür ederim abi. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki Devler Ligi finalinde, Kupa 1 finalinde Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'i mağlup etmeyi başardı ve ikinci kere üst üste Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu unvanını almış oldu. Tabii ki birçok bağlantımız olacak ama ben de birçok Şampiyonlar Ligi maçlarını dinlediğim, gerçekten çok çok da sevdiğim abime ilk başta bağlanmak istedim. Emre abi hoş geldin. Emre Tile bizlerle.
7: Mutlu bayramlar, iyi akşamlar, hoş bulduk sevgili Can.
6: Yani açıkçası abi seninle şu anda konuşmak benim adına çok çok büyük bir keyif, çok çok büyük bir mutluluk, onu da söyleyeyim. Hele hele Devler Ligi maçı sonrasında, Devler Ligi finali sonrasında. Abi yani beklediğin gibi bir karşılaşma mı oldu? Sonucu beklediğin gibi mi oldu? Biz bu 120 dakikalık heyecanda zaman zaman kısır geçti kabul ama bu 120 dakikalık heyecanda ve seri penaltı atışlarında neler gördük? Nasıl heyecanlar yaşadık abi?
7: Bir kere şunu söylemekte fayda var. Arsenal'ın herhalde finallerde penaltılarla kaybetmek ritüeli oldu desek doğrudur. Kabusuna dönüştü penaltılar Arsenal'ın. Hatırlayacaksın 2000 yılında da Galatasaray'ı UEFA Kupası finalinde penaltılarla kaybetmişti. Ve Galatasaray da penaltılarla kupana sahip olmuştu. Şimdi genel hatlarıyla bu mücadeleye baktığımızda gördüğümüz en önemli öğelerden bir tanesi, hiç kuşku yok ki zorlu bu mücadelede Arsenal takımının bu kadar defansif oynaması. Yani Arsenal bu kadar defansif oynayınca ve bu kadar geriye çekilince Paris Saint-Germain için daha nitelikli bir futbol felsefesi ortaya çıktı. Hani futbolda ilk ortaya çıktığı dönemde 1-8-1 gibi oyunlar varmış ya, ya da 8-1-1 gibi. Ben Arsenal'ın oyununu buna benzettim. Arteta'yı zaten çok tuttuğum bir teknik direktör değildir. Çünkü hakikaten 6. dakikada bulduğu golden sonra adeta kamyon çekti ve bu kamyon çektiği mücadelede de akın akın gelen bir

metin kullanması onu belki daha nitelikli sonuca götürebilme adına hamleler yapma şansını yakalamasına yardımcı olacaktı. Ama dediğim gibi yani hani Arteta'ya da bir tane forma verseydin o da 5. stoper olarak sahada yer alacaktı. Yani Havertz mesela sırtı kaleye dönük mükemmel oynayabilen, gol yollarında etkin ve üretkenliği dinamik olan, kaleye şut atabilen, etkili pozisyonlar geliştirebilen bir oyuncu. Ama Havertz'ten hiç yararlanmadı ya. İnanılmazdı benim açımdan. Keza yine Odegaard yine kaleye sırtını dönüp birebir de adam eksiltebilen bir oyuncuydu. Ama Odegaard'ı adeta üçüncü bir stoper gibi Declan Rice'la Lewis Scully'nin arasına yerleştirmeye çalıştı. Bruno Saka Bukayo Saka hiçbir şekilde etkili değildi. Trossard

0: yaşamasının önüne geçti. Ama ben Paris Saint Germain'in bu oyunu daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Hı. Oyunu hamleler anlamında da Luis Enrique'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem Barcelona'nın, hem Ramos'un, hem Beraldo'nun oyuna girişleri. İlya Zabarni'nin son hamlesinde Marquinhos'la yer değiştirerek oyuna atışı. Ve tüm bunları arka arkaya eklediğimizde ben Luis Enrique'nin takımının şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. Arsenal buraya kadar çok iyi geldi ama biraz da şansı da yaver gitti oynadığı maçlara baktığımızda. Hmm. Yarın çifte şampiyonluk kutlaması heyecanı yaşayacaktı. Bu biraz hevesi kursağında bıraktı ama ben aktif oyunun, yani dinamik, gol noktalarında etkili olmaya çalışan, zaman zaman futbolu ileri taşıyıp gol pozisyonunu izler kitleye keyif veren, 1996 yılında Ruud Gullit'in İngiltere'de yorumculuk yaptığı sırada söylediği seksi futbol, yani haz veren futbol felsefesinin kazandığını, kamyon çeken, geride kalan ve tamamıyla bir anlamda rakibi bozma yönelik futbol felsefesinin kaybettiğini gördüm. Bundan dolayı da mutluyum.
1: Vallahi abi, ben harfiyen katılırım bu cümlelere. Sonuç olarak bu yolda belki Arsenal'ın grup aşamasına 8'e 8 yapmasıyla beraber, senin de bahsettiğin gibi abi, turnuva ağacında birazcık daha kolay bir taraftan finale doğru geldiğini, aslında birazcık da rekabet düzeyi çok yüksek maçlarda Paris Saint Germain'in oynadığı futbolla da bizleri mest ettiği bir yolculuk vardı. Yani Luis Enrique, o zaman şunu sormak istiyorum abi, yani neyi farklı yapıyor? Sonuç olarak 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu Apoleti almayı başardı. Yani Luis Enrique diğer teknik adamlardan neyi farklı yapıyor? Yoksa Paris Saint Germain kadrosu çok daha standart bir teknik adamla bile 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi alır mıydı diye sormak istiyorum abi.
0: Ya bir kere uyum çok iyi. Aynı takımdan 15 oyuncu, bir sene sonra yine aynı takımdan 15 oyuncu ile final oynuyorsun. Yani artık birbirinin attığı yeri ezberlemiş oluyorsun. Jane Torvill, Christopher Dean çifti vardı. Artistik patinajın efsanevi çifti. Birbirimizin beyninin içerisinde aynı şekilde hareket ediyoruz diyordu. Ben burada bunu çok net söyleyebiliriz. Yani kadrolara baktığımızda Paris Saint Germain'de Marquinhos'la Pacho'nun aynı şekilde düşündüğünü, Mendes'in önündeki Fabian'le ve Quartz'la aynı eksende yürüdüğünü, Aşraf Hakimi'nin artık Messi ve Due'yi çok iyi algıladığını söylemek mümkün. Bu bir tarafı. Diğer tarafına baktığımızda %76'ya %24'lük toplu oynama oranı var. Bu inanılmaz bir oran. Yani 76'ya 24 dediğimiz oran o kadar yüksek bir oran ki bu oranı yakalamak demek, topu daha çok kendinde tutmak demek, topla daha çok hareket ediyor olmak demek, topla dinamikleri daha etkin bir şekilde ortaya koyuyor demek. 11 ya da 12 korner saydım ben ve Arsenal'ın 3 korneri var sadece.
1: 10'a 0 abi tablo. Son tablo 10'a 0. Yani
0: atılan şutlara bak, 21 şut atmış. Yani bu şunu gösteriyor, diyor ki ben arzuluyum, iştahlıyım, ısırırım, rakip kalede daha çok gözükürüm, pozisyon yaratırım, yarattığım bu pozisyonlarda sonuca gitmek isterim, topla oynarım, topu ileriye taşımaya gayret ederim, top bende olursa daha dinamik olurum. Bu tip kavramları şu ana kadar iyi yapan bir Luis Enrique'den bahsetmek, şampiyonluktan bahsetmekle eşdeğer özellikleri bünyesinde barındırıyor.
1: Valla kesinlikle katılırım abi. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim Emre abi. Yani benim Avrupa'da desteklediğim takım Arsenal olsa bile, yani oynanan futboldan ben de pek memnun değilim. Hatta ve hatta yani sezonun özellikle ikinci yarısında çok geriye giden Arsenal oyununu görmüştük. Evet, yani Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.
0: 12'ye 1 Can. Yani şu target dedikleri istatistik 12'ye 1. Yani ben şimdi hani sorarım şunu, baba derim ya, yani sen şu maça geldin, buraya kadar geldin, 8'de 8 yaptın, müthiş işler yaptın, iyi bir teknik direktörsün, İngiltere'de şampiyon oldun, Ama neyi yanlış yaptın? Ya kamyon çekme mantığını boş ver artık. Yani sen bu takımları penaltıya kadar ancak bu kadar doldurabilirsin ya da bu kadar kontrol edebilirsin. Bir de penaltılar çekilmeden önce bir taraf Arteta'yı, bir tarafta Luis Enrique'yi gösterdi. Luis Enrique'nin coolluğunu, sadeliğini, takım içerisindeki dinamikliği ortaya koyacak felsefeyi o kadar güzel gösterdi ki bu resim. Ve bence bu resimlerin ötesinde bir başka resmi daha görmemiz lazım. Türk hakemleri bu maçı alsınlar. Yani çıtkırıldım Türk futbolcuların böyle havada rüzgar esti, ay düştüm, ayağım çime takıldı, vay düştüm, sırtıma top geldi, uf çok acıdı gibi komik, akıl almaz, oyunu durduran, oyunun boşluklarına sığınan felsefelerden kaçınsınlar. Bak hatırlar mısın? Galatasaray'ın Antalya Spor mücadelesinde sana bağlanmıştım ve Antalya Spor kalecisinin çok önceden sarı kart görüp oyunun boşluklarına bu kadar sığınırsa yanlış iş yaptığını anlatmıştım.
1: Çok doğru abi, hatırladım.
0: Burada Alman hakem daha taç atışında buna izin vermedi.
1: Çok doğru. Yani tam onu soracaktım. Daniel Zaybert'e soracaktım abi. Bugün artılarını eksilerini soracaktım tam. Çok güzel konuya girdin. Genel olarak bir Daniel Zaybert ve Alman hakem triosu hakkında yorum almak isterim abi.
0: Valla ben hakemi çok beğendim. Oyunun akışına bırakması, özellikle avantajları kullanması ve bence en kritik hamle bu oyunun sertliğinin oyunun DNA'sında olduğunu aktarabilmesi. Yani bizim hakemlerimiz oyunun DNA'sını bozdular. Bak bizi 2026 Dünya Kupası'nda bekleyen en önemli tehlike ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Daniel Zaybert gibi hakemlerle karşı karşıya kalan milli takımın oyuncuları Bereket Kenan'ı, Arda'sı, işte Hakan Çağlar olsun, yani yabancı eksende hareket eden ve o yörüngede döngülenen bazı oyuncularımız kaynaklı mutluyuz. Yoksa Türkiye'den Barış, Kerem'e şunu öğütlemek lazım. Baba atma kendini yere. Vermiyor hakemler artık. Yani bu oyunda ayakta durman lazım. Ya dikkat eder misin? Bir Arsenal'ın penaltı pozisyonu var.
1: Evet.
0: Be kardeş, onu nasıl süzdün? Yani Arsenal'lı oyuncunun Paris Saint Germain'li futbolcunun koluna elini sokuşunu, kendini bile isteye yere bıraktırışını, yani ben iddia ediyorum Yasin Kol beyefendi olsaydı 5 kere penaltı
1: kesin verirdi abi. Hatta
0: Mehmet Türkmen olsaydı 3 kere penaltı vermişti.
1: Emre abi şöyle bölmek istiyorum seni, kusura bakma tekrardan böldüğüm için. Yani burada Süper Lig dakika skor programlarında bu tip pozisyonlar o kadar fazla penaltı verildi ki ilk açıdan baktığımda ben de penaltı gördüm. Sonradan baktım hiç alakası yok pozisyonun penaltıyla, ama arada şu yorum eklemek istedim abi. Bizim de DNA'mızı bozdular abi.
0: Tabii canım, yani şiraze kaçtı Türkiye'de. O yüzden biz bu maçı yeniden, hani şeyde vardı ya, bilgisayarda loading yazar, yükleniyor.
1: Evet.
0: Yeniden MHK DNA'sını oluşturup orada DNA'nın ana faktörü şeydir, böyle adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde dizilimi vardır ya.
1: Evet.
0: İşte orada faul, yani adenin faul olur, timin offside olur, pozisyon çalma sitozin olur ve guanini de oyunun akışına bırakma kabiliyeti olur. Bunları yeniden futbol DNA'sının içine yüklemek lazım.
1: Vallahi abi çok güzel söyledin. Yani %100 katılırım. Oyunun bizler de, yani burada birçok yayın yaptığımız zaman en büyük şikayetimiz hakemlerle beraber tabii ki oyuncuların kendini yere atması ve hakemlerin de her şeye düdük çalması. Yani hata yapmalarına ben çok okeyim. Çok mutlu da oluyorum. Hata yapsın, insandır, ama yani o düdüklerin o kadar çalınması gerçekten çok büyük bir problem. Oyunu çok büyük zedelediğini ben de çok net bir şekilde düşünüyorum abi. Peki şunu soracağım, yani bizim ülkemizdeki sorunla alakalı şunu da son olarak sormak istiyorum. Yani hakemlerde midir %100 suç, veyahut da oyuncu grubu hakemlerde yüzdesel olarak, yani oyuncuların bu konudaki suistimal etmesi bu durumu ağırlığı nasıl olur? Yani yüzdeleri mesela 60-40 neye veririz? 60 hakem 40 oyuncu mudur, yoksa nasıldır abi?
0: Öğrenci dersin boşluklarına sığınmayı çok sever. Hı-hı. O öğrenci dersin boşluklarına sığınmanın cezasını üniversite sınava girdiğinde yaşar. Der ki ya keşke daha çok çalışsaydım. Hı-hı. O öğrenci üniversitede dersin boşluklarına sığındığında iş hayatında vay be keşke şunu daha iyi öğrenseydim der. Hı-hı. O öğrenci eğer öğretmenin dinamik aktif bakış açısını ortaya koyan felsefesini benimsemek yerine farklı noktalarda işte masanın altından çıkarttığı bir hikayede bir romanı okurken ya da sırada işte kalemiyle resim çizerken belki farklı ufuklara yolculuğa çıkar ama o ufuklar bir noktadan sonra duvara toslar. Bu da aynısıdır. Yani bir futbolcu oyunun boşluklarına sığınmayı, hakemi aldatmayı, hakemden kendi hakkı olmayan bir şeyi beklemeyi sever. Bir kere biz 8 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren eğitim alan çocuklara, hatta ilkokul 1. sınıftaki çocuklara şunu öğretmemiz lazım. Baba, çalma eylemi sadece bir insanın cebinden parayı çalmakla olmuyor. Çalma eylemi aklı çalmakla da oluyor, hakkı çalmakla da oluyor, senin olmayana dil uzatmakla, el uzatmakla da oluyor. İşte bunun önüne geçebilme kabiliyetini ortaya koyabilecek olan felsefede bir kere önce futbolcuya gitmek ve sonra da dürüst olma kavramının dinamiklerini bizim kodlarımızın içerisine yazdırmak, ardından da hakemden bunu verimliliğe dönüştürebilecek anlayış ve felsefeyi yaşatmasını sağlamak gerekiyor.
1: Çok güzel özetledin, çok güzel anlattın Emre abi, gerçekten bir kez daha çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli yorumlarından dolayı.
0: İyi bayramlar Can, özledim radyoyu, zaten bu hafta yoktum ama pazartesi günü sabah saat 7'de saygıdeğer dinleyicilerle zamanı paylaşmak için yine birlikte olacağız. Ben Paris Saint Germain'i kutluyorum. Sevindim dersem herhalde kimseye haksızlık etmiş olmam.
1: Katılırım.
0: Yani The Gunners topçular lakabıdır biliyorsun Arsenal'ın.
1: Tabii.
0: Ve efsanevi Highbury'de çok maç anlatmışlığım vardır. Hı-hı. Ama dediğim gibi ben sevdim Paris Saint Germain'in ikinci kez şampiyonluğunu. Luis Enrique için sevdim.
1: Evet.
0: Fransız ekolünü sevmem ama Luis Enrique'yi çok seviyorum.
1: Luis Enrique'yi ben de çok seviyorum abi. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Buradan da tabii ki Luis Enrique'nin vefat eden maalesef çok küçük yaşta vefat eden kızına gelsin bu şampiyonluk demek istiyorum. Abi.
0: Sevgiler Can, herkese bir kez daha güzel bayramlar olsun.
1: Aynen öyle abi, herkesin bayramını kutlarız. Görüşmek dileğiyle Emre abi, hoşça kal.
0: Hoşça kal Can.
1: Evet, Emre Tilev bizlerle beraberdi sağ olsun. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu ile beraber tabii ki birçok detaya ineceğiz, karşılaşmanın detayına. Bu arada Paris Saint Germain de kupayı kaldırdı. Kimpembe getirdi kupayı. Marquinhos kaldırdı. Bütün oyuncular kupayla çok güzel görüntülere imza attı. Paris Saint Germain Arsenal finalindeki Avrupa futbolunu çok yakinen takip eden ki Radyo Gol'de birçok maçta bize yorumculuk katkısında da yorumları ile dikkat çeken yorumcumuz Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
1: Bizler pek iyi değiliz Selim Hoca, yani bir Arsenal taraftarı olarak üzüldük sonuç kaynaklı olarak. Biraz dramatik bir son oldu ama tabii ki futbolun hak edeni galiba kazandı diye yorumluyorum ama tabii ki yorumlar sende abi. Yani ilk 120 dakikaya ne der Selim Hoca, onun haricinde seri penaltı atışları öncesinde ne tarz bir duygudaydı, yani genel olarak Selim Hoca maçı nasıl yaşadı?
2: Ya her şey Arsenal'in başladı. Her şey Arsenal'in istediği gibi başladı diyebiliriz. Erken bir gol buldular. Bu arada ufak bir el vardı gibi gördüm o pozisyonda ama golü verdi hakemler. Yani bütün maç boyunca ben aşağı yukarı 65. dakika penaltıyı kazanana kadar Paris Saint-Germain Arsenal'in maçı tutacağı hissindeydim ama bir anda hızlanıp golü buldu ve maçı uzatmaya taşıdı Saint-Germain. Arsenal'in hücum gücü gittikçe azaldı. Kontra ataklar çok etkisiz olmaya başladı. Martinelli ile Madueke girdikten sonra birkaç pozisyona girildi ama hiç yararlanılamadı. Heyecanlı başlayıp sonra durağan geçen 1-1 olduktan sonra da daha heyecanlı devam eden, muhtemelen bütün izleyenlerin de penaltıya gitmesini umduğu bir maç oldu. Sonunda da Paris Saint-Germain kupayı kaldırdı. Turnuva boyunca hiç kaybetmediklerini belirtmek lazım.
1: Doğru.
2: Baştan sona hiç yenilgisiz kupayı kaldırdılar. 2 sene üst üste şampiyon olmuş oldular. Çok yani enteresan bir maç izledik bence. Yani çok kapalı bir Arsenal savunması, yani ilmek ilmek işleyip kaleye yaklaşmaya çalışan bir Paris Saint-Germain. Güzel bir Şampiyonlar Ligi finali oldu. Paris Saint-Germain de adını yeni formatta 2 kere üst üste şampiyon olan takım olarak adını yazdırdı kupaya.
1: Peki şunu soracağım abi, yani şu anda tabii ki teknik adamlar çağındayız birazcık. Yani tabii takımları hep konuşuyoruz ama hep şu var, insanların diline pelesenk olmuş bu durumda. İşte hoca takımı, hoca farkı. Yani iyi kadrodan ziyade işte şu hoca çok büyük fark yaratıyor gibi bir son dönemde konuşulan, herkesçe böyle bir tabir var. Yani sana hocanın ve kadronun yüzdelerini soracağım. Yani hocanın tabii ki futboldaki etkisini soracağım ama bunun yanında da 2 sene üst üste Paris Saint-Germain'le Kupa 1'in sahibi olan Luis Enrique'yi soracağım. Yani Luis Enrique şu anda aktif dünya futbolunun en formda hocası mıdır diye sormak istiyorum.
2: Bu görüşe kesinlikle katılırım. İspanyol hocaların şu anda bir futbolda dominasyon olduğunu görüyoruz bence hepimiz. Enrique, keza Arteta, Pep Guardiola gibi isimler şu anda, hatta buna İspanya milli takımının şu anki teknik direktörünü de
1: Luis de la Fuente'yi de ekleriz.
2: De la Fuente'yi de ekleyebiliriz. Şu anda bir İspanyol teknik adam furyası var. Bir Fabregas geliyor bir yandan, Como'ya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya kazandılar.
1: Andoni Iroma ve Inigo Perez de sayayım abi. Onlar da bayağı başarılılardı. En azından ufak bir sos katmış olayım yoruma.
2: Doğru.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Ya yüzde konusuna gelirsek bu soruya cevap vermek biraz zor bence. Çünkü hani bir yandan sahaya çıkıp mücadele eden oyuncular var. Bir yandan da bütün bu organizasyonu yöneten tek bir adam var. Aşağı yukarı 25-30 oyuncunun egosunu yönetmek, seni oynatıyorum, beni bu maç oynatamayacağım diye bir şekilde onları mutlu tutmak zor iş. Bütün bu taktiksel organizasyonları yapmak da çok zor. Yani 50-50 diyelim bence, tam ortası olsun. Çünkü yani Paris Saint-Germain oyuncularının da kalitesini tartışamayız. Yani bu, ben uzun zamandır bu kadar topa hakim olabilen bir orta saha izlememiştim açıkçası.
1: Yok, katılırım yani sana, %100 katılırım. Peki yani Bayern Münih Paris Saint Germain finali olsaydı çok daha güzel bir final mi izlerdik diye de sormadan edemeyeceğim abi.
2: Ya o eşleşme zaten bitmesin diye istemiştik hepimiz izlerken, hani artık ikinci maçta penaltılara gitsin, öyle bitsin diye. Ya futbola doymuştuk ama kendi ruhu içerisinde bir final oldu bence. Arsenal kazansaydı 3 İngiliz takımı 3 Avrupa Kupası'nı kazanmış olacaktı. O bayağı dikkat çekici bir başarı olurdu İngiliz takımlar açısından. Ama olmadı yani. Ben de hani çok fazla Arsenal'e gönül veren arkadaşım olduğu için bugün biraz daha Arsenal'e yakın hissediyordum.
1: Tıpkı bizler gibi değil mi abi?
2: Vallahi öyle oldu.
1: Gerçekten öyle. Abi yani tabii birçok şey konuşabiliriz ama Selim Hoca, yani sizinle beraber tabii ki yayın yapmak çok büyük bir zevk. Öncelikle bunu da söylemem lazım ama yani tipik bir gazete kağıdını şöyle açtığınız zaman, gazetenin spor sayfasını açtığınız zaman şöyle 10 üzerinden bütün oyunculara bir puan vermek istiyorum hocam sizinle beraber. Müsaitseniz.
2: Teker teker sayarak ilerleyelim.
1: Olur. Safanoğlu'na başlayalım Paris Saint-Germain tarafında. Matvei Safanoğlu.
2: Birkaç top geldi ve başarılı kurtardı. Penaltı atışlarında da böyle Eze'nin atmasını bekledi. Eze dışarı attı sonra kıpırdamadığını görünce. Kacın Safanoğlu'na 8 verelim.
1: 8
2: verelim. Kafasına darbe aldı maç içinde, sonra evet, devam etti. Evet. 8 diyebiliriz.
1: 8. Hakimi, Marquinhos, Paco ve Mendes şeklinde devam edelim abi.
2: Ya ben stoper ikilisini çok sağlam gördüm bugün. İlk golde hataları da yoktu. İkisine 8 verelim.
1: Tamam.
2: Hakimi'ye de 8 verelim ama Nuno Mendes'e 6 vereceğim bugün. Ya çok top sürdü, top kayıpları da yaşattı. Çok iyi bulmadım bugün.
1: Ki penaltıyı da kaçırdı zaten.
2: Penaltıyı zaten kaçırdı.
1: Peki sonradan oyuna dahil olan savunma hattına Lucas Beraldo ve İlya Zabarni'ye bir puan var mı veya bu soru işareti midir?
2: Beraldo puan penaltıyı attı. O işini yaptı yani. Ona da 8 verebiliriz bence. Zabarni çok kısa oyunda kaldı. Ona soru işareti diyelim.
1: Tamam. Orta alana geçelim istersen. João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz diyerek başlayalım.
2: Fabian Ruiz bugün böyle takımın agresif isimlerinden biriydi. Hani Vitinha ile Neves sakin kalırken Ruiz sürekli böyle Arsenal'li oyuncularla mücadele ediyordu. Ruiz'e ben 9 vereceğim. Vitinha ile Neves'e de 8 puan vereceğim.
1: Vitinha Neves 8'ler alırlar dedin. Ön hatta geçmeden önce oyuna sonradan giren Zaire Emery'i de sorayım.
2: Soru işareti diyebiliriz.
1: Peki. Yani
2: ortada basit oynadı.
1: Peki. Kenarlarda kullandığı isimleri soracağım. Luis Enrique'nin. Yani Desire Doué, Kvaratskhelia ve Barcola. Yani Kvara, Doué, Barcola puan alalım. Barcola 83'e girdi.
2: Evet. Şöyle şimdi Kvara'nın bacağında maçı izleyenler görmüştür bir yara vardı. O bence etkili olmasının önüne geçti maç boyunca. Penaltıyı alan isimdi. O yüzden 8 vereceğim ona. Penal sonuçta skora katkı sağladı.
1: Tamam.
2: Barcola çok kritik pozisyonlara girip kaçırdı. 6 vereceğim.
1: Tamam.
2: Üçüncü kim demiştik? Doué. Doué çok zorladı. Bugün Doué'ye 8 puan vereceğim.
1: Tamam. Son olarak da Ousmane Dembele'ye ve aynı zamanda Gonçalo Ramos soracağım. Yani 90'da çıktı Dembele. Uzatmalarda da Ramos vardı.
2: Ramos'u pek göremedim ben. O yüzden soru işareti vereceğim. Dembele'ye de 6 puan vereceğim.
1: Tamam. Gole rağmen 6'yı aldı diyorsun.
2: Yani o penaltıyı zaten penaltı uzmanı bir oyuncu. Yani onu zaten atabilecek bir adam.
1: Onun dışında yok gibiydi ama
2: başka
1: hakikaten.
2: Başka biri atacaktır o penaltıyı zaten. Ben 6 puan.
1: Peki PSG'deki en iyi oyuncu Fabian Ruiz miydi sana göre? Bunu sorayım. Zor soru değil mi hocam?
2: Çok, çok mücadele etti. Ama ben yani bu teknik işin öne çıktığı bir takımdan ziyade bir yani çok iyi işleyen bir bütün bir makine bence. O yüzden böyle bütün takıma dikkat çekmek
1: istiyorum. O zaman 10 puan Luis Enrique'ye vererek aslında işin içinden puan, çıkalım mı hocam?
2: 10 puan Luis Enrique'ye verelim.
1: Peki Arsenal tarafına döneceğim. David Raya Martin'i soracağım kaleci.
2: Raya yani penaltılarda etkili olsaydı birkaç tane çıkarsa direkt 10 puan hak ediyordu. Ben 9 puan vereceğim Raya'ya.
1: 9 alır. Savunmada Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié.
2: Mosquera penaltıyı yaptı ama hani o penaltı pozisyonuna kadar da Saka'nın da desteğiyle çok iyi tuttular yani ben yani PSG'nin en iyi oyuncularından biri Kvaratskhelia'yı oynatmadılar diyebiliriz ilk yarıda ve ikinci yarının büyük bir bölümünde. Ya Mosquera'ya 7 puan veriyorum ben çünkü penaltıya
1: sebebiyet verdiği için.
2: Diğer oyunculara daha yüksek puan vereceğim.
1: Tamam.
2: Stoper ikilisi Saliba ve
1: Gabriel'e
2: 8 puan veriyorum penaltıyı kaçırmasına rağmen.
1: Tamam.
2: Bence çok iyi bir maç çıkardı Arsenal savunması.
1: Tamam.
2: Sol bekte Hincapié'ye de yine 8 puan veriyorum.
1: Şöyle oyuna sonradan giren savunmacılara bakıyorum. Timber'i sormak istiyorum sana. Tabii ki savunmacı.
2: Timber'in sakatlığı vardı. Mosquera'nın hani tercih edilme sebebi buydu bence.
1: Evet.
2: Timber ortalama bir maç çıkardı bence. Yani 7 puan verebiliriz.
1: Timber 7 puanı aldı. Şöyle bakıyorum orta alanda. Lewis Skelly, Rice, Ödegaard olarak devam edebiliriz hocam.
2: Ben Ödegaard'la başlamak istiyorum.
1: Lütfen.
2: Bugün pek sahada göremedim. Yani 4 veya 5 puan verilebilir ancak. Hani bu biraz Arsenal'in oyun planı içerisindeydi bence. Ama biraz daha organizasyon yapılmasını sağlayabilirdi. Ona 5 puan veriyorum Odegaard'a.
5: Tamam.
2: Zaten Yunan da çıktı.
5: Tamam.
2: Lewis Kelly'ye 8 puan veriyorum. Declan Rice'ı çok beğendim bugün. Declan Rice 10 puan vereceğim.
1: Declan Rice'a 10 puan geldi. Cömert bir puan geldi.
2: Cömert bir puan geldi.
1: Peki oyuna sonradan girenleri sorayım. Martin Zubimendi var orta alanda.
2: Soru işareti.
1: Soru işareti midir?

0: soru işareti.
1: Tamam, ön hatta geçiyorum o zaman. Saka, Trossard olarak kanat oyuncularını sorayım ilk 11'de başlayan.
0: Ya Trossard özellikle benim çok beğendiğim bir oyuncu ama bugün pek etkili değildi. Yani gol pozisyonunda asisti o yapmış gibi oldu ama hani biraz da istemsiz de Trossard'a 7 puan vereceğim.
1: Tamam.
0: Golü atan Kai Havertz'e 8 puan vereceğim.
1: Hı hı hı.
0: Saka'ya da savunmaya olan katkılarından dolayı 7 puan vereceğim.
1: Peki yani tabi muhtemelen Eze'ye de bir soru işareti koyacaksındır 91'de girdi.
0: Eze'ye soru işareti koyamayacağım çünkü penaltılarda çok böyle enteresan işler yapılmasını sevmem. Yani direkt gidip vurmak gerekir bence. Yani kimseye de karışmak gibi olmasın ama yani bu seviyede bu şekilde penaltı kaçırılması çok yazık. Yani Eze'nin hani kaç puan verelim ki? 5 puan verelim abi.
1: Peki tabii oyuna sonradan giren Madueke'yi ve Martinelli'yi de soracağım. Yani bir puan alır mı? Yoksa senden soru işareti mi alır?
0: Madueke çok zorladı girdiği andan itibaren. Hatta ben hücum gücünü arttırdığını düşünüyorum. Saka pek etkili olamadı maç boyu.
1: Tamam.
0: Bir penaltımsı bir pozisyon vardı. O pozisyonun penaltı olmadığı kanaatindeyim. Madueke'ye ama 7 puan veriyorum.
1: Peki o zaman son olarak da şunu sorayım. Mikel Arteta'ya kaç puan gelir senden? En azından.
0: Ya, yani mükemmeldi bence. Yani bütün maçın ana plan müthiş kurgulanmıştı. Öne geçilip erken bir gol bulup maçı kitleme planı penaltıya gelene kadar müthiş çalışıyordu. Yani 10 puanı Enrique'ye verdik kazandığı için ama hani Arteta'ya 10 puan veremeyiz şu an ama en azından 9'u hak ediyor. Yani hem Premier Ligi kazandıkları hem de buraya kadar belli bir sistemle hiç ödün vermeden geldikleri için 9 puan hak ediyor bence Arteta'da.
1: Peki o zaman şunu da sormak istiyorum abi, tabii ister istemez yani birçok kişiye puan verdik ama karşılaşmanın hakemiyle alakalı da sormak istiyorum. Yani Daniel Zaybert'i çok beğenen de var, çok eleştiren de var. Sen hangi taraftasın hocam?
0: Hakem maç genelinde çok sağlam durdu. Kararları çok netti ve yani doğru yorumladığını düşünüyorum birçok pozisyon ama mesela ilk gol pozisyonunda top Trossard'ın elinden sekmesine rağmen oyun doğrudan başladı, devam etti. Ondan sonra PSG'nin penaltı pozisyonunda %100 penaltı kanısında olmasına rağmen birçok kişi hani inceleme yapıldı, biraz beklendi. Ya hakemlik bir maç hiç yoktu, çok da iyi yönetti ama böyle iki tane enteresan nüans gördüm hakemden. Hakeme 8-9 puan verebiliriz bence.
1: Peki.
0: Peki.
1: Selim hocam çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarından kaynaklı.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi yazlar, iyi bayramlar.
1: Evet, şimdiden hakikaten güzel bir yaz dileyelim biz de. O halde görüşmek dileğiyle Selim hocam. En yakın zamanda program yapma dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Selim Hoca ile de bağlantımızı gerçekleştirdik. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ki bugün epey uzun bir yayın oldu. Tabii ki maç öncesi, maç içi, uzatmalar vesaire konuştuk ettik. Sonrasında sıcağı sıcağına bir maç sonu programı kurguladık sizler adına. Bir kez daha aktaralım. Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'ı mağlup etmeyi başardı. Bu heyecan fırtınasında gülen taraf bir kere daha Paris Saint-Germain oldu. Geçtiğimiz sezonun da kupa bir şampiyonu Paris Saint-Germain yine Luis Enrique ile şampiyon unvanını korudu. Back to back dediğimiz arka arkaya ikinci kez şampiyon olmuş oldu. O halde tabii ki birçok maç yayınında, maç sonu yayınında sizlerle beraberiz ama bugünkünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, yeniden iyi bayramlar diliyorum tüm dinleyicilerimize ve programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. İlk olarak motor sporlarıyla başlayacağız. Altay Gök bizimle birlikte. Altay hoş geldin.
2: Hoş buldum Göksel'in. İyi bayramlar öncelikle.
1: İyi bayramlar diliyorum ben de sana ve tüm dinleyicilerimize.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Motor sporlarıyla başlayacağız. Şöyle bir takvime bakıyordum Altay. Yani öyle bir soru işareti oldu ki kafamda. Onunla başlayacağım. Monaco Grand Prix'si 7 Haziran ama sonrasında İspanya 14 Haziran. Şimdi 14 Haziran günü spor severler ne yapacak? Altay Gök bize açıklasın. Sabah 7'de son maçını izlemiş olacak. 16'da bunu izleyecek. Sonrasında Viyana'da var o aralıkta sanıyorum. 20'de başlayan bir Dünya Kupası seansı yine diğer sabah 7'ye kadar. Ya spora doyacağımız bir yaz oluyor değil mi Altay?
2: Onu duyacağımız bir yaz olmasını geçtim. 13-14 Haziran tarihlerinde Le Mans 24 saatte var aynı zamanda. Motorsporları izleyicileri için bunu da unutmamak lazım. Aynı hafta sonu Formula 1, Le Mans 24 saat, VNL ve Dünya Kupası'nda Türkiye maçı. Yani 40 spor tarihinin muhtemelen sporu en çok duyacağımız günlerinden birisi. Çünkü Le Mans 24 saatte de 2 Türk yarışacak. Muazzam bir hafta bizi bekliyor aslında ya baktığımızda.
1: Kesinlikle öyle. Peki geçmiş Formula 1 yarışıyla başlayalım. Kanada Grand Prix'si ile başlayalım. Antonelli yarışın kazananı oldu ve bu normal puan durumunda da zirvede puan farkını açmayı başardı ve bu yönde de gidiyor. Hepsini konuşacağız ama ilk olarak yarış özelinde nasıl değerlendirirsin Antonelli, Hamilton ve Verstappen podyum?
2: Bugün yarış özelinde Mercedes ve Antonelli'yi başlamak istiyorum. Öncelikle Antonelli evet arka arkaya 4. galibiyetini aldı. 20 yaşında bir pilottan beklenmeyecek olgunlukla ilerliyor. Arka arkaya 4 galibiyet ne olursa olsun asla tesadüf değildir ki bu 4 galibiyetinin 3'ünü gayet de dominant bir şekilde aldı. Ama Kanada özelinde bakacak olursak ben bu galibiyetin aslında George Russell'ın hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü George Russell geçtiğimiz 3 hafta sonunun aksine bu hafta sonu toparlanma sürecine girmişti. Kanada zaten en iyi pistlerinden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam Mercedes'le ilk ya da ikinci podyumunu burada almıştı. 2022'de ben burada podyumda olduğunu hatırlıyorum sanki. Yanlışım varsa düzeltebilirsin veya dinleyicimiz düzeltebilir. Onun dışında geçen yılda burada galibiyete ulaşmıştı. Çok sevdiği pisti. Zaten pole pozisyonunu aldı. Sprint yarışını gayet iyi bir şekilde götürdü aldı. Ama ana yarışta bir motor arızası yaşadı. Çok da sinirlendim motor arızasının ardından. Hatta beni çok sinirlendiren bir şey yaptı. Bu kafalığı var ya, bu kafa koruma sistemi. Aldı onu pistin üzerine fırlattı. Büyük bir güvenlik açığı yarattı. Para cezası aldı bu yüzden. Çok normal böyle sinirlenmesi. İyi olduğu bir hafta sonunda çok sıkıntılı bir şekilde kaybetti galibiyeti. Hak etmediği bir şekilde kaybetti. Bence galibiyet onun hakkıydı. Bu hafta sonu üzerinde Russell biraz daha böyle derli toplu görünmüştü. Ama Formula 1'de önemli olan şey nedir? Formula 1'de önemli olan şey yapabileceğin en iyisini yapmak ve sonrasında fırsat beklemek. Antonelli için yapılabilecek en iyi şey ikinci sırada olmaktı. Russell bu kadar iyiyken. İkinci sırada olmak ve birinciliği kovalamaktı. Ki zaman zaman liderliği de aldı. Startta zaten Russell'dan daha iyiydi. Liderliği aldığını belli bir sürede götürdü. O yüzden Antonelli için yapabileceğin en iyisini yaptı ve galibiyet eline düştü diyebildiğim bir hafta sonuydu. Bu da gayet iyi bir şey. Çünkü 20 yaşındaki bir pilotun dediğim gibi bu olgunlukta sürmesi inanılmaz. Ben bugün bir gönderi gördüm Göksel'in. Antonelli genç yaş rekorlarının neredeyse hepsini teker teker kırıyor şu anda. Arka arkaya 4 galibiyet alan en genç pilot rekorunu kırdı. En genç pole pozisyon rekorunu kırdı. En genç en hızlı tur rekorunu kırdı. En genç hat-trick rekorunu kırdı. Yani en genç pole pozisyonundan galibiyet rekorunu kırdı. Bütün en genç rekorlarını Verstappen, Hamilton, Vettel üçlüsünden bir bir aldı. Antonelli'nin şu an bizi izlettikleri inanılmaz her şeye rağmen. Bu Mercedes'in en iyi verim alan pilotu oldu şu anda. Biz normalde Russell'dan dominant bir sezon, belki dominant bir şampiyonluk bekliyorduk. Gel gelelim şu ana kadar Russell'ın bir, Antonelli'nin 4 galibiyeti var. Ben tam tersini beklerdim. Antonelli'yi tebrik etmek lazım. Şu anda şampiyonu puan farkını yanılmıyorsam şey yaptı. 131 puandaydı Antonelli hatırladığım kadarıyla. Russell 88 puandaydı. Şu anda önümüzde 31-12'den 43 puanlık bir fark var. 43 puan fark ve daha sezonun 5. yarışındayız. Antonelli şu anda çok avantajlı bir konumda ama bu avantajı korur mu koruyamaz mı bu sezonun önümüzdeki kısımlarında görülecek. Çünkü Hatırlarsın geçen sene Oscar Piastri de böyle başlamıştı. Sonrasında Norris dizginleri 50 aldı. O 4 puandan geri döndü. Bu fark kapanabilir mi? Kapanabilir. Antonelli'nin sakinliğini koruması ve bu şekilde sezonu sürdürmesi lazım. Şu anda bizi izlettiklerinden ben çok memnunum. Ama Kanada özelinde galibiyet Russell'ın hakkıydı. Russell bu şekilde devam ederse sezonda pekala dengeler Russell lehine de değişebilir. Ama şu anda Antonelli her şeyi kontrol altında götürüyor. Ben çok heyecanlıyım Antonelli'den ya. İnanılmaz heyecanlıyım.
1: Puan durumuna baktığımızda da Antonelli senin de söylediğin gibi zirvede yer alıyor. Antonelli'nin 131 puanı var. İkinci sırada en yakın takipçisi Russell 88, Leclerc ise 75 puanda. Ve şöyle bir yine puan durumuna baktığımızda son tarafta Aston Martin'ler yer alıyor. Yine olmadı Altay. Aston Martin için yine olmadı. Yani Fernando Alonso son sırada puansız. Lance Stroll 21. sırada.
2: Yani Fernando Alonso çok kötü seneler geçirdi kariyeri boyunca. Bir kere bir 2015 geçirdi McLaren'le birlikte. 2017'si var yine McLaren'de. Onun dışında Alpine'de iyi yıllar geçirmişti pekala. Ama hani o yıllarda da beklentisi 2022'de el planken 2020'de yine Aston Martin'de bulduğu bir süreç olmuştu. Ama şu anda Alonso'nun kariyerinin çok net en kötü sezonundayız. Çünkü McLaren araçlarında hiç olmazsa belli derecede pist seçen araçlardı. Belli derecede bir şey falan böyle gösterebiliyordu. 2015'te McLaren bir beşincilik elde etmişti Fernando Alonso. Ya ben sana burada bir soru sormak istiyorum. Aston Martin'in bu sene herhangi bir beşincilik alabileceğini görebiliyor musun mesela? Ben göremiyorum.
1: Yok yani çok fark var. Şey gibi yani o Verstappen'in şampiyon olduğu ilk sene Haas için ne diyorsak Aston Martin için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Tabii orada ciddi bir fark vardı ama ya burada da fark ona yakın bir duruma geldi neredeyse.
2: Evet ve sıkıntı da şurada. Çok güzel bir örnek verdin. O yılki Haas Formula 1 tarihinin en kötü araçlarından birisiydi ama Haas zaten o sene araca hiçbir şekilde yatırım yapmamıştı. Bildiğin kullanılmış şasiyle, kullanılmış motorla, bildiğin ikinci bir Formula 1 aracıyla yarışıyorlar. Tek amaçları gridde kalabilmekti ekonomik olarak. Aston Martin Ezio Nüvi'yi aldı. Yeni tesisleri inşa etti. Honda motoru yeni bir döneme girdi. Ve bu kadar paraya rağmen bu durumdalar şu anda. Şu anda Formula 1 tarihinin en büyük fiyaskolarından birisini izliyoruz. Bakalım bu iş acaba Fernando Alonso'nun Formula 1 kariyerine mal olacak mı? Mesela ben bunu düşünüyorum. Çünkü Alonso devam etmek istiyor. Hala heybesinde çıkarabildiği şeyler var. 44 yaşında olmasına ve 45 yaşına girmeye sene 2 ay kalmasına rağmen. Ama yani Fernando Alonso buradan sonra bir yıl daha devam eder mi etmez mesela ben bilmiyorum. Belki bir yıl daha görmek isteyebilir. Edwin Nüvi'ye, projeye vesaire güvenip. Ama ne olursa olsun Fernando Alonso'yu bu kadar hırsına, bu kadar denemek için istekli olmasına rağmen bu kadar dipte görmek çok üzücü ya. Bütün Formula 1 için çok üzücü bu durum. Öte yandan Lance Stroll'a gelirsek o da yani niye yarıştığını bilmediğim bir adam konumunda artık Lance Stroll. Hiçbir şekilde Formula 1'e tutkusu kalmamış gibi duruyor. Zaten yıllardır öyle. Hiçbir şekilde gelişmiyor da. Şu an Lance Stroll'ün gridde olması bana kalırsa abartıya olabilirim belki ama ben artık utanç olarak görüyorum yani. Lance Stroll yerine geçen yılın Formula 2 şampiyonu Leonardo Fornaro'ydu burada olabilirdi. Yıllardır koltuk bekleyen Felipe Drugovich 2022 F2 şampiyonu burada olabilirdi. Hakkı yenen bir Theo Pourchaire var 2023 şampiyonu burada olabilirdi. Lance Stroll bütün bu genç pilotların resmen hakkına giriyor yani şu anda. Gridde olmaması gereken bir isim Lance Stroll. Hele ki böyle bir Aston Martin'le hiç olmaması lazım. Şu anda Aston Martin, Fernando Alonso dışında baştan aşağı bir fiyasko konumunda Göksel'in.
1: Peki Lance Stroll parantezini açtın. Ya şunu da söylemek lazım. Şimdi hani baba parası yakıştırması vardır ya. Ya bunu çok daha istekli şekilde kullanan çok pilot gördük. Mesela hep dalga geçilirdi ama Latifi isteğini hiç kaybetmemişti Altay değil mi?
2: Yani Latifi sürekli gelişiyordu bir de. Şimdi şöyle bir şey var. Latifi'nin evet tavanı çok düşüktü. Tavanı da çok düşüktü aynı şekilde. Ama Latifi'de biz ne görüyorduk? Latifi elindeki araçla elindeki kapasiteye göre sürmeye çalışıyordu. Latifi'nin 2020 Macaristan bizim çok sevdiğimiz bir yarış bilirsin Ocon'un galibiyeti. O yarışta Latifi'nin uzun süre 3. gitmişliği var. Ve Latifi'nin uzun süre savunma yapmışlığı var. 7. bitirmişti o yarışı. Ve hani çok kötü bir Williams'la yapmıştı yine bunu aynı şekilde. Ben Lance Stroll'ün mesela böyle bir performans sergileyebileceğini göremiyorum. Eline böyle fırsat gelse bunu değerlendireceğini göremiyorum mesela. Çünkü o hırs yok. Ama Latifi ya hiç olmazsa bir gelişmeye çalışıyordu. O çok düşük tavanına ulaşmaya çalışıyordu. Ve buna ulaşamadığı nokta dedi ki benden geçti. Adam gitti akademik kariyer yapmaya çalışıyor şu anda. Latifi istese pekala Le Mans 24 saatte yarışabilirdi. IndyCar'da yarışabilirdi. Ve Roman Grosjean ne yapıyorsa onun aynısını yapabilirdi. Bu performansı verebilirdi yapmadı. Adam benim elimden budur dedi. Bırakçı noktada bıraktı. Stroll bırakmıyor da. çok güzel bir örnek verdin aslında burada Latifi konusunda.
1: Peki önümüzdeki yarış programına baktığımızda da bu haftayı boş geçiyoruz. Önümüzdeki yarış programında 7 Haziran Monaco var. Yani çok sevilen bir yarış değil artık Monaco Grand Prix'si ama sen keyifli geçmesini bekliyor musun? Ya bir gelenektir Monaco ama yarış keyfini veriyor mu vermiyor?
2: Hiçbir şekilde yarış keyfi vermiyor. Ama ne olursa olsun Monaco'da araçların 78 tur arka arkaya dizilere katmasını izlemek bile bana her seferinde keyif veriyor. Çünkü ya Monaco birazcık olasılıklar yarışı. Ama olasılıkların gelme ihtimali çok düşük. Yani Monaco'da eğer ki 6-6 gelirse inanılmaz keyifli bir yarış izleyeceğin kesindir. Ama genelde o zarlar 1-1 gelir. O 6-6'yı beklemek heyecan verir Monaco'da. Şimdi bir düşündüğümüzde 2023'te Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu almaya çalışmasını izlemek bile apayrı bir eğlence değil. Bir kez sıralama turda çok eğlenceli geçer Monaco'da. Esteban Ocon'un 2023'teki üçüncülüğü, Verstappen'in 3. sektörde aldığı o inanılmaz pole pozisyonu, Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu oynaması bir kere tarihin belki en iyi sıralama turlarından birisiydi. Ondan sonrasında yağmur yağan yıllarda Monaco zaten bambaşka bir keyif verir. Yağmurla Monaco yarışları bambaşka keyifli geçer. Biraz kaos olduğunda, biraz kaza olduğunda, değişkenler arttığında Monaco çok keyifli geçer. O yüzden ben Monaco'dan beklentim bizlere birazcık değişken sunması. Ama onun dışında evet pek yarış keyfi vermiyor. Vermese bile günün sonunda gelenektir. Ben Miami'de suni bir heyecan izlemektense, Miami'de suni bir Monaco izlemektense gerçek Monaco'da bir geçit töreni izlemeyi tercih edenlerdenim. Tabii bu birazcık da benim tercihim. O yüzden çoğu kişi aslında İspanya yarışını bekliyor olacak muhtemelen. Ama yine de Monaco'yu asla es geçmeyin. Biraz değişken olursa, iki damla bile yağmur yağarsa Monaco'da tarihinin yarışlarından birisini izleme olasılığımız her zaman var.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin hala bu takvime eklenme olasılığı var mı? Yani bu sezon için soruyorum. Çünkü iptal eden Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar'ın iptali konuşuluyor.
2: Ya bu konuyla ilgili 1,5 hafta önce haberler çıkmıştı. Türkiye'yi boşluğa değerlendirebiliriz diye. Ama yani o boşluğu takvimde nerede bulacaklar? Ben asıl merak ettiğim şey bu. Çünkü Ekim ayına geldiğimizde Amerika yarışları ile birlikte çok yoğun bir takvim ortaya çıkıyor. Bu yoğun takvimin arasına bu bitik yarışların birisini sıkıştıramazsın. Türkiye için en gerçekçi seçenek her seferinde konuşulan Madrid'in iptali durumunda bir takvime giriş, ama Madrid'de şu an için iptal olacakmış gibi durmuyor. Oradaki haberler de birazcık durdu. Ben Türkiye'ye elbette 2026'ya isterim. Elbette 2026'da bir yarış yapalım isterim. Bir an önce gelsin isterim. Ama 2027'de tamamen toparlanmış bir Türkiye GP'si izlemek daha keyifli olabilir. O yüzden 2026'yı ben şu anlık çok beklemiyorum. Öte yandan Formula 1'in de Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın yerine doldurmak için çok heyecanlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi takvim çok sıkışık. Yani Mayıs ayına geldik. Şu ana kadar da 5 yarış yapılabildi. Haziran ayında 6. yarış yapılacak. Normalde Haziran ayında son zamandaki takvimde 9. yarışları falan böyle görüyor oluyorduk. Şu an Formula 1 tarihinin en sıkışık senelerinden birisindeyiz. Bu sıkışık takvime 2 yarış daha eklemek hem takımları hem pilotları hem izleyiciyi çok yoracaktır. Çünkü Formula 1'de zamanında arka arkaya 3 hafta yarış geldiğinde bile bu ciddi bir devrim olmuştu. Ve bir daha yapılmasını istemeyenler çoktu. Böyle bir durumda arka arkaya belki 5-6 hafta yarış olacak. Bu pilotlar, takımlar, izleyiciler için çok yorucu. Formula 1'in de o özel statüsünü ortadan kaldırabilecek bir şey. O yüzden ben bu yarışların yerinin doldurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de gelecekse inşallah Madrid'in yerine gelir.
1: Peki diğer motor sporları dallarında neler oluyor, nasıl özetlersin? Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu başta olmak üzere.
2: Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu yarışı var Mugello'da. Hız tapınağı, MotoGP'nin hız tapınağı, MotoGP'nin en uzun düzlüğünü barındıran, MotoGP'nin ortalama sürat olarak en hızlı pistindeyiz. Bugün iki rekor kırıldı. Öncelikle Mugello hız rekorunu Aprilia kırdı. Jorge Martin uzun süredir, yani böyle uzun süredir demeyeyim de birkaç yıldır bir kırılan hız rekorunu kırmayı başardı Aprilia ile birlikte. Sonrasında sıralama turlarında da Marco Bezzecchi tur rekorunu kırdı. Aprilia için yine her şeyin çok yolunda gittiği bir hafta sonu oluyor şu ana kadar. Ama hafta sonunun en büyük gelişmesi Marc Marquez'in geri dönmesi. Bu adam gerçekten uzaylı Göksel'in. Ben bunu açık açık söylemek istiyorum. Bu adam daha 3 hafta önce sakatlandı bileğinden. 2 yarış kaçırdı. Ardından geri döndü ve bugün sıralama turlarını en iyi Ducati olarak bitirdi. 4. sırada bitirdi. Pecco Bagnaia'yı o sakat haliyle neredeyse geçmeyi başardı. Harika bir pilot. Marc Marquez'i Hala elinde birkaç senesi daha var. İzlemeyenler mutlaka Mark Marquez'i izlesin. Ben 3 şampiyonluğuna tanık oldum. Çok şanslı hissediyorum. Sizler de bu tarihe tanıklık edin derim. Ama asıl tarih yazan isim Toprak Azgatlıoğlu. Halen kendisi MotoGP'ye alışma sürecine devam ediyor. Mugello birazcık zor bir pist zaten. Hele ki Yamaha için daha zor bir pist. Çünkü Yamaha yüksek hızda hiç iyi değil. Ve Toprak Azgatlıoğlu bu durumdan etkilendi. Kendi sıralama turlarını 20. sırada tamamladı. Bu hafta sonu bizim için biraz zorlu geçecek gibi duruyor. Ama Toprak Azgatlıoğlu'na ne olursa olsun güveniyoruz. Kendisi daha kısa süre önce 13. olarak MotoGP'deki en iyi sonucunu elde etti. Puanını epey bir arttırdı. Toprak Azgatlıoğlu'na güveniyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Kendisinin motosikletin üstünde kalacağı ve iyi sonuçlar alacağı bir yarış diliyoruz. Sprint yarışı bugün saat 4'te. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.
1: Peki diğer tarafta tabii takip ettiğini biliyorum, yazılarını da gördüm. Roland Garros neler oluyor Altay ya? Bütün favoriler gitti. Çok da ben aslında keyif alırım. Genelde ilk turlardan çok keyif alırım. O kalabalığı seviyorum ben. Ama favori kalmadı. Yani dün dedim ki bari hani kim kaldı? İşte Casper Ruud kaldı. Ya dedim burada da Tommy Paul yensin bari. Hani sevdiğim bir tenisçi, o da gitti kaybetti, olmayacak bir noktadan. Djokovic'le devam edelim dedim öncesinde. Fonseca, yani herkes gitti Altay.
2: Ya öncelikle ben Fonseca Djokovic maçının son setini takip edebildim. Çünkü öncesinde işte normal baktım, Djokovic 2-0 önde dedim ki yani bu adam Novak Djokovic dedim. 302 kez 2-0 öne geçmiş. Bunların sadece birini kaybetmiş. Bu adam kaybetmez dedim. Sonrasında baktım maç 2-2 olmuş. Bambon içeren sesleniyor. Altay maç son sete gitti. Hemen gittim oturdum maçı izledim. Ya iyi ki de izlemişim. Bir tarihe tanık ettik. Çünkü bildiğim kadarıyla Göksin'in seri ilk 50'deki en yaşlı ve en genç oyuncu karşılaştı. Ve yenecek geleneği yendi burada. Bir kere bundan ötürü tarihi maç izledik zaten. İkincisi Djokovic'e üzüldüm. Çünkü Sinner'ın ikinci turda elendiği, Alcaraz'ın çıkamadığı bir turnuvada 25. Grand Slam için çok büyük fırsat geçmişti eline. Bunu değerlendiremedi. Ondan ötürü çok da üzüldüm. Bir yandan da mutlu oldum tarihe tanık ettiğim için. Fonseca için çok mutlu oldum. Ben çok beğenilen bir genç bir yetenek. Ve bunu sergilemeyi başardı tarihin en iyisine karşı. Bence Djokovic tarihin en iyisidir. Bana kızanlar olabilir belki, Federer'de Nadal sevenlerden, ama bence Djokovic tarihin en iyisi. O yüzden tarihi maç izledik. Öte yandan Sinner çok kötü bir sakatlık geçirdi. Kariyerinin bence en kötü mağlubiyetini aldı. Çünkü setlerde 2-0 öndesin. Son sette 5-1 öndesin. Buradan maçı kaybediyorsun. Çok büyük bir şoktu Göksin'in baştan sona. Şimdi baktığımızda elimizde kimler kaldı? Alexander Zverev kaldı. Artık buradan da ilk Grand Slam galibiyetini alamazsa hiçbir şey diyemem yani Zverev'e. Artık buradan bence alması gerekir.
1: Kesinlikle öyle, ama Zverev'in de çok dağıldığı anları görüyoruz. Birazdan Elif Alper bizimle birlikte olacak. Onunla da konuşacağız, ama benim en sevdiğim kişi yine gitti. Haçanov. Ya bir türlü istediğim başarıyı yakalayamıyor. İnanılmaz. Hep de böyle 2-2'ye getiriyor. Diyorsun ki ooo nereden getirdi ve bitirecek maçı diyorsun. Son sette öyle bir dağılıyor ki. Yani karar setinde 4-0'la başlayan Haçanov. Yani öyle bir soğudum ki ekran başında, ya anlatamam.
2: Haçanov ve Medvedev yani bana gerçekten en çok saç baş yolduran isimler olabilir ya. Özellikle yani Medvedev bana çok saç baş yolduruyor. Haçanov da onunla benzer yoldan gidiyor. Onun için artık kartların bir araya gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de senin gibi.
1: Kesinlikle bakalım. Yani ama orada da mesela Zeynep Sönmez temsilcimiz. Yani her spor dalında bir temsilcimiz olması ve en üst seviyede bir temsilcimiz olması gerçekten ülkemizde sporcunun son dönemlerde ne kadar iyi yetiştiğini, kendilerini geliştirdiğini spor konusunda gösteriyor değil mi? Yani önceden ya motor sporlarına MotoGP en üst seviyede bir Türk sporcu hayal gibi geliyordu. Keza ana tablodan Grand Slam'lerde, yani ülkemizde Marcel İlhan adı dışında tenis bilen yoktu mesela.
2: Ya aynen öyle. Yani Marcellin elbette çok büyük bir yol açtı. Bunu kabul etmek lazım. Ama kendisini daha çok neyle gördük? Marcellin veda etti. Klişe haberiyle böyle görürdük yani. Onun dışında Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu All Star olsun diye bütün Türkiye seferber olur oy verirdi. Şimdi onlar seferber olmadan Alperen Şengün'ümüz direkt seçiliyor. Zeynep Sönmez bütün Grand Slam'lere artık ana tablodan direkt dahil oluyor. Sıralama rekorunu zaten kırdı. 60. sıraya geçti. Çağla Büyükakçı'ya geçti. Futbolda Arda Güler'imiz, Kenan Yıldızlar'ımız var. uluslararası onlarca yıldızımız artık futbolda. Voleyboldan dünya ülkesi olduk. Motor sporlarında zirveye tırmanıyoruz. Alp Aksoy geliyor alt taraftan yavaş yavaş Formula 4'te. Ben şu anda Türk sporunun altın çağında olduğumuzu rahat rahat söyleyebilirim sanırım. Bireysel bazda özellikle.
1: Peki.

0: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tenisle devam ediyoruz hattımızda. Elif Alper var. Elif hoş geldin, iyi bayramlar diliyorum öncelikle.
1: Merhabalar, iyi bayramlar, hoş bulduk.
0: Yani Fransa Açık'ta büyük sürprizlerle başlayan bir turnuva, büyük sürprizlerle de devam ediyor. Neresinden başlasak bilemiyorum ya. Bütün favoriler elendi ki ben ilk turlardaki o kalabalığı çok severim ilerleyen turlardansa. Mesela Dünya Kupası'nda falan da grupları daha çok seviyorum. O kalabalık çok hoşuma gidiyor ama bu kadar verim alabileceğim bir kalabalık görmemiştim herhalde. İlk olarak dünle başlayalım. Djokovic de gitti. Yani Fonseca karşısında tam işi bitiriyor derken Djokovic, Fonseca'nın gösterdiği reaksiyon ve maç sonuna kadar kıyasıya giden mücadeleyi Fonseca kazandı. Nasıl değerlendiriyorsun Djokovic'in vedasını?
1: Öncelikle ben de katılıyorum. Yani slamler zaten bu yüzden güzel aslında. O ilk haftaki kaos ortamından dolayı daha çok seviyorum Grand Slam izlemeyi. Roland Garros da buna çok hizmet eden bir slamdir. Toprak oyunu, burada her şeyin daha zor olmasıyla. Ama gerçekten çok keyifli geçiyor. Bence son zamanların en değişik ilk turlarını yaşıyoruz diyebiliriz. Dünkü maça gelecek olursak açıkçası ben hani Fonseca'dan her zaman bir beklentimiz var. Potansiyelin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. O üçlü arasına girebilir mi? Üçüncü kişi olabilir mi de bence aday oyunculardan bir tanesi. Ama bir türlü onun o tam potansiyelini ortaya koyduğu maçı göremiyorduk. Bugün de Djokovic maçını izlerken dün ya tamam hani iyi oynuyor çocuk ama Djokovic alacak herhalde diye düşündüm ben de açıkçası. Ama tenisin nasıl bir oyun olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Fonseca 3. setten itibaren özellikle çok doğru bir oyun ortaya koydu ve kendisi de dedi çok düşünmedim aslında, düşünmeden oynadım dedi. Belki de onu rahatlattı biraz. Çok sağlam oynadığını düşünüyorum ve muhteşem bir galibiyet aldı. Hani tavanı neresi Fonseca'nın şu anki tavanı, onu görmüş olduk. İlerisi için de bence çok güzel bir şekilde potansiyelini ortaya koymuş oldu.
0: Dün beni şaşırtan bir diğer karşılaşmada Alex de Minaur-Menchik karşılaşmasıydı. Yani Menchik bir önceki gün kortta neler yaşadı hep beraber gördük. Tamam, bir reaksiyon daha farklı olmasını bekliyorduk ama Alex de Minaur yani hiçbir şey yapamadı. Gerçekten 6-0'lık set üstüne bu kadar kötü bir gidişat hiç beklediğim bir şey değildi. O karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Yani Alex de Minaur mu çok kötüydü? Menchik mi durdurulamazdı?
1: Deminör kendisi söylemiş. Onun sözleri bence gayet açıklayıcı. Yani ben hani hep böyle üst sıralara oynuyorum genelde slamlerde ama burada önüm bu kadar açılmışken yapabileceğimin en kötüsünü yaptım demiş. Yani gerçekten de öyle. Tabii burada şu da önemli. Menchik evet bir önceki turda çok sıcaktan çok fazla etkilendi. Hatta yerlerde kaldı. Kramptan kalkamadığını gördük. Ama işte o aradaki bir günlük dinlenme burada çok önemli hale geliyor. Slamlerde bu büyük bir avantaj da yaratıyor bir yandan. Menchik de onu iyi kullanmış oldu. Ben Menchik'in kazanabileceğini düşünüyordum açıkçası. Sadece o dinlenme süresini işte yeterince iyi geçirdi mi, o kafamda soru işaretiydi. Ama Demir'in kendisinde dediği gibi çok büyük bir fırsatı kendi adına kaçırmış oldu.
0: Ve bir diğer tarafta da Tommy Paul. Yani kazanmaya bu kadar yaklaşıp sürekli kaybeden herhalde bir tek o var. Yani Casper Ruud karşısında da aynı senaryoyu gördük ki maç puanı, iki maç puanından dönüp kazandı Ruud.
1: Bence o maçın hakkı Tommy Paul'aydı biraz. Ben çok büyük bir Casper Ruud fanıyımdır, bilen bilir ama bence Tommy Paul'un hakkıydı maç. Ruud da zaten benzer bir şey söyledi. Yani şans Ruud'un çok yanında oldu o konuda, kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama tabii ki iki set geriye düşmüşken oradan maçı bırakmayıp gelip kazanmak da büyük bir reaksiyon. Ruud da onu göstermiş oldu. Ruud da bir önceki turda çok fazla etkilenmişti sıcaktan. Ama işte yani bu slamlerde biraz daha istikrarlı olabilen, kendini toparlayıp devam edebilen hem maç içinde hem turlar arasında kazanıyor. Ruud tabii ki önemli bir toprak oyuncusu ve burada iki kez final oynamış bir oyuncu. Bence artık onun üzerinde bir baskı var. Çünkü kazandı burayı. Yani bence öyle bir durumda şu anda. Ve dördüncü turdaki rakibi de Djokovic elendi ve Fonseca oldu. Bu da onun için bir fırsat olabilir. Yani çok

0: büyük aslında artık büyüdü Ruud için işler. Bence birkaç kişi için böyle. Yani kazanabildi bu maçı. Kazanabilmiş olması bir başarı ama Tommy Paul'un da hakkıydı bence maç.
1: Tabii sıcaklar deyince bunun en büyük belirtisini Sinner'de görmüştük. Ya nasıl değerlendiriyorsun bu sıcaklar? Nasıl bir önlem alınabilir ki? Bir önlem de alındı sanıyorum.
0: Yani Sinner'in gündüz seansında oynayacağını gören herkesin aklına bence gelmiştir sıcakta nasıl baş edecek diye. Çünkü gerçekten çok sıcak bu hafta. Etkileneceğini bekliyordum ama böyle bir noktada, yani 3. sette 5-1 iken, artık maçı kapatacakken kapatma fırsatını bir türlü bulamaması, hiç o noktaya gelememesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Kendisi sıcaktan dolayı olmadığını, zaten kendini o sabahtan beri kötü hissettiğini söylüyor ama bence sıcağın etkisi var muhakkak. Yani böyle farklı makaleler okudum, işte kızıl saçlıların nasıl daha farklı etkilendiğiyle ilgili ya da farklı şekilde terle attıkları maddelerin farklılaştı ve bunun nasıl etkilendiğiyle ilgili. Eminim böyle araştırmaları yapıyorlardır bu seviyede bir oyuncu için. Ama bu zayıf karnı olmaya devam edecek gibi duruyor. Yani Sinner tabii çok fazla maç oynadı. Bütün toprak sezonunu oynattı ve her şeyi kazandı. Bir noktada yorulacağını da düşünüyorduk ama bence biraz erken oldu yani. Bir de bir baskı var muhakkak üstünde. Çünkü tek kazanamadığı büyük turnuva burası. Ama o baskı hissetmek için bu turların erken olduğunu düşünüyorum. Yani üzücü oldu. Hem gücü gitti hem de aklı gitti bir noktada. Yani hiçbir şekilde kortta yoktu Sinner.
1: Tabii turnuvanın yükselen yıldızlarından birisi bugün de 16.45'te Tabilo karşısında olacak Kouame. Nasıl değerlendiriyorsun? 17 yaşında ve iyi bir gidişat. Gerçekten performans anlamında da, yani kazandığı maçlar şansa kazanılmış maçlar değildi. Marin Cilic karşısında 3-0, sonrasında Vallejo karşısında 3-2, bugün de Tabilo karşısında olacak.
0: Vallejo maçı bence turnuvanın en iyi maçlarından bir tanesiydi. Dünkü Djokovic Fonseca maçıyla birlikte. Hı hı. Gerçekten müthiş bir maçtı. Kouame 17 yaşında ve o yaşta bu kadar da büyük bir seyirci baskısıyla oynuyor. Tabii ki seyirci onun arkasında ama yine de bir baskı bu. Oynarken daha büyükmüş gibi görünüyor. Hani baktığınızda da oynarken sanki yaşı daha büyükmüş gibi görünüyor. Maç sonunda ne kadar çocuk olduğunu fark ettim. Yani özel bir oyuncu olacağı belli. Tabii ki nasıl devam edecek ona bakacağız. Bir turnuvayla bu belli olmaz ama hakikaten çok hem güçlü vuruşları var hem de akıllıca oynuyor oyunu. İzlemeye devam edeceğim bir oyuncu olur benim yani bu saatten sonra. Bakalım ne olacak. Richard Gasquet var baksında da. Hani belli ki bir potansiyel görüyorlar bu çocukta. Kendisi ben espri pilotu olmak istiyorum falan demiş ama bence teniste devam edebilir.
1: Yani şöyle eşleşmelere de baktığımızda herhalde herkesin heyecanla beklediği bir başka eşleşme Ruud Fonseca eşleşmesi. 5 seti göreceğiz herhalde yine Elif.
0: Yani ne olur hiç artık şey yapamıyorum burada. Çünkü Ruud da böyle şey bir oyuncu değil. Hani artık buradan alır yürür diyebileceğimiz bir güveni hiçbir zaman vermiyor. Ama hani 5 sete kadar zorluyor, oyunu bırakmıyor. Farklı bir noktada bir savaşçı diyebiliriz onun için. Çok merak ediyorum sonucunu. O maçın sonucu da bence önemli belirteçlerden biri olacak. Artık dediğim gibi yani burada 3 daha önce slam finali görmüş 3 isim var. Zverev, Ruud ve Berrettini. Hepsinin ilk rakibi öncelikle kendileri. Çünkü kendilerine baltalama yönünde bir eğilimleri var üçünün de. Ama tabii Fonseca'da çok potansiyel görülen, çok hype'lanan bir oyuncu. Onun da burayı kazanmak için isteği çok olacaktır. Artık bu noktadan sonra bence tahmin edilemez bir yere geldik ve bu çok heyecan verici geliyor bana. Uzun yıllardır böyle bir slam izlemedik çünkü. Artık tahminlerin olmadığı bir dönem bence.
1: Peki WTA tarafını nasıl değerlendirirsin? Beklentilerinin ötesinde bir şeyler var mı? Ve temsilcimiz tabii ki Zeynep Sönmez. Bir sakatlık yaşadı, o da geçmiş olsun.
0: Evet. Yani Zeynep'in yaşadığı sakatlık burada yıllardır çok tartışılan bir konuyu yeniden gündeme getirdi. Büyük sakatlıklar yaşamış oyuncular da var. Philip Kent burada değil ama Abu Dhabi'de galiba yine aynı şekilde reklam panosuna takılmıştı. Büyük bir sakatlık yaşadı. Yani bu konular artık oyuncu güvenliği gözetilmeli. Çünkü burada hakikaten en büyük aset oyuncu. Yani reklam tabii ki yapılsın ama oyuncu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde değil. Umarım Zeynep de az hasarla atlatmıştır bu durumu. Kadınlar tarafına bakacak olursak ya yine iyi ilerleyen isimler var. Son dönemde formda olduğunu gördüğümüz Bencic gibi, Svitolina gibi, Kostyuk. gibi, Kristel gibi. Yani onlar tekrar devam ediyorlar. Burada benim için heyecan verici olan Kostyuk-Şiyontek maçı var. Kostyuk bu sezon toprakta iki tane şampiyonluk yaşadı. Hem Madrid'i kazandı hem 250'lik turnuva kazandı. Şiyontek de zaten burada 4 kere şampiyon olmuş bir isim. Bence en heyecan verici maç o olacak önümüzdeki. Yani güzel, normal bir slam tadında gidiyor kadınlar tarafı da.
1: Peki Hodari sormak istiyorum. Hepimiz izledik. Yani bunun cezası ne olacak? Diskalifiye olmamalı mı bunun cezası sence?
0: Ben Hodar maçını izledim. O anı da hatırlıyorum. Orada Hodar tuvalet molasına çıkıyor. Koridora doğru giderken de babasıyla tartışıyor. Bunları çok yapıyor bu arada. Yani baksıyla çok fazla tartışıyor. Maç içinde kovdu hatta birkaç kişiyi baksından.
1: Evet.
0: Orada babasıyla tartışıyor. Babasına işte matarayı fırlatıyor falan. Yani kızı içmiyor aslında. O görüntü açıdan dolayı gerçekten öyleymiş gibi görünüyor ama öyle değil. Zaten içmiş olsa seyirci çok büyük tepki verir buna. Sadece kız orada alan bulamıyor. Yani alan bırakmıyor kıza babasıyla tartışırken ve kız mecburen geriye giderken kort örtüsüne takılıp sendeliyor. Yani ben maçı da izlediğim için hani o anı bu şekilde gördüm. Görüntü tabii ki içiyormuş gibi gösteriyor ama öyle değil. Onu belirtmek isterim. Burada diskalifiyelik bir durum yok o yüzden bence. Ama genel anlamda Hodar oyununu çok beğendiğim ve çok potansiyel gördüğüm bir oyuncu. Ama genel anlamda tavırları ve davranışlarını biraz törpülemesi gerekiyor. Yani hem top toplayıcılara maç içinde hem baksına hem hakeme, dediğim gibi biraz davranışları çok o işte Alcaraz'dan falan alıştığımız nezakette değil. Oraları törpülemesi gerektiğini düşünüyorum ama o videoda biraz yanıltıcı duruyor.
1: Seyircilerden şikayet demişken Djokovic de Fonseca maçında biraz aslında şikayetçi oldu. Yüzünden, mimiklerinden de belliydi. Hatta maçın spikeri sevgili Buğra da, Buğra Balaban da şey diyordu. Yani gerçekten Maracana'ya çevirdiler orayı diyordu. Yani Brezilyalılar biraz aslında işi abartıyor sanki. Tenis kültürünün biraz dışında kalıyor.
0: Brezilyalılar hep böyleydi. Fonseca'dan önce Haddad Maia maçları da böyle geçiyordu. Evet. Ben canlı da izleme fırsatı bulmuştum. Yani bir yandan eğlenceliler ama tabii ki karşı taraftaysanız da sinir bozucu olabilir. Bir noktada bir tenis kültüründe dediğin gibi yani o sessiz olmaları gereken noktada artık susmaları gerekiyor. Bu da hakemlerin işi. Yani tabii ki rahatsız olacak. Djokovic zaten bu tip konularda hemen reaksiyon gösteriyor. Ama Fonseca'nın da böyle bir tribünü olacak yani. Onunla karşılaşacak herkes de bunun artık bilincindedir. Aynı şey kadınlar tarafında da Alexeyala da var, Filipin tribünleri. Yani böyle bir şey de geliyor artık genç oyuncuların özellikle böyle tribünleri oluyor. Özellikle böyle çok üst düzey tenisçi alışkın olmayan ülkelerden. Belki biz o noktaya gelsek biz de öyle olacağız, bilmiyorum. Ama yani bir yandan eğlenceli, bir yandan tabii ki bir noktada kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Son olarak Ali Yaşim'i sormak istiyorum. Ali Yaşim de aslında ilk turda elenmeye çok yakındı. 4,5 saatlik maç sonrasında durumu tam tersine çevirdi. Bugün de Brandon Nakashima karşısında olacak. Aslında o da beklediği o fırsatı yakaladı. Yani kazanması halinde o da yola açık isimlerden birisi ama ilk turda da elenmeye çok yakındı. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok sallantılı performanslar var. Hachanov'da da aynısını gördük mesela. De Jong karşısında karar setine götürürken ya öyle bir enerji verdi ki işte baksana tribünlere, ya götürecek herhalde, 6-0 falan karar setini alacak dedik. 4-0'la başladı, zaten kaybetti sonrasında.
0: Hachanov için çok karakteristik bence.
1: Evet ya, çok alıştık ona. Şey gibi, evet. Cameron Norrie'nin işte en kolay maçının bile 3-2 bitmesi gibi mesela.
0: Evet. ya Felix için, Felix de tabii ki ilk, özellikle Felix'i ilk izlemeye başladığımızda bu çocuk kesin Grand Slam'ler kazanır gibi bir duygu vermişti hepimize. Çok da yetenekli, teknik olarak da çok temiz oynayan bir oyuncu. Toprak en iyi anlaştığı zemin değil Felix'in ama günden güne de burada gelişme gösterdiğini görüyoruz. O da biraz tahmin edilemez gibi geliyor bana. Yani evet, finale kadar da çıkabilir, bu turda elenebilir. Nakashima da çok böyle hafife alınacak bir rakip değil bence. Artık her, işte dedim ya, ortadaki şey çok büyük. Herkes ona ulaşmak için elinden geleni ortaya koyacaktır. Felix'in de o işte dalgalı şeyi, hali bu maça nasıl yansıyacak göreceğiz ama bu maçta bence uzayabilir. 4-5 sete gidebilir.
1: Tabii bu takvim hepimizi Wimbledon için de heyecanlandırdı. Yani Wimbledon'da böyle bir ilk turdan favorilerin zorlandığı bir turnuva yaşarsak gerçekten inanılmaz olacak ki orada çim avantajını da ele geçiren çok duymadığımız bir isim de şampiyonluğa uzanabilir. Ya benzer bir şey Wimbledon'da olursa daha da tarihi olabilir aslında.
0: Tabii ki. Yani Alcaraz yine olmayacak Wimbledon'da.
1: Evet.
0: Sinner'de Wimbledon'a kadar bir turnuva oynamayacağını söyledi. Yani neler olacak? Ben de heyecanla bekliyorum orayı. Djokovic hala bence 25 için fırsatını görüyordur yani. Burada bir fırsat var ben oraya ulaşabilirsem diye ama zorlandığını da görüyoruz artık. Yani şu an öyle bir aralığa girdik ki özellikle Alcaraz'da sakat ve Sinner'de böyle maç içinde kırılgan göründüğü anda bir anda her şey de olabilir. Umarım bu noktada işte bu saydığım özellikle slam kazanma şansını giderek yitirdiğini düşündüğümüz oyuncular biraz daha fırsatın farkına varabilirler. Yani mesela Zverev'in bir Roland Garros kazanmaması bilmiyorum yani bu, onlar için özellikle Zverev, Ruud ve Berrettini için özellikle evet. Zverev ve Ruud için bence kariyerlerini nasıl anacağımız konusunda çok kritik bir turnuva burası. Yani ileride onu nasıl anacağımızla ilgili. Bakalım ne olacağını çok merak ediyorum.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Elif Alper'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve araya gidiyoruz. Aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak, basketbolla devam edeceğiz.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz basketbolla. Devam ediyoruz attığımızda. Ali Şiviloğlu var. Ali hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyiyimler.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Euroleague artık sona erdi ve bir sezon değerlendirmesi yapalım. Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında kaybetmişti. Olympiakos şampiyonluğa doğru ilerledi zaten. Finalde de Real Madrid karşısında kazandı. Nasıl değerlendirirsin Final Four'u?
1: Maçlar güzeldi bence. Fenerbahçe maçı hariç. Ama yani aslında yani açıdan bakınca genel anlamda çok sürpriz sonuçlar görmedik bence. Olympiakos sezonun büyük kısmında favori gibi gözüktü zaten. Normal sezonda lider tamamlamıştı. Şampiyonluğu bana göre favorisiydi ve öyle de oldu. Ha, yani tabii çok tartışmalı bir şampiyonluk diyebiliriz ama aslında yine de sürpriz olmadığını düşünüyorum ben. Olympiakos şampiyonluğu. Şimdi maç maç ilerledik Final Four'a. İşte bir Fenerbahçe Olympiakos maçı var bir tarafta. Real Madrid Valencia maçı var diğer tarafta. Tabii Real Madrid'in yani net bir yükselen formu vardı. Yeni transferlerin, yani sezon başı gelen oyuncuların takıma süreç içinde alışması ve takımın iyice oturmasıyla beraber oluşan ivme, ama playoff'ta yaşanan Tavares sakatlığı, daha sonra gelen Garuba sakatlığı ve Alex'ten sakatlığı uzun rotasyonunda program yaşamasına sebep olmuştu Real Madrid'in. Buna rağmen Real Madrid çok da bir şey kaybetmemiş gibi oynadı bence Final Four'u. Yani bu da çok müthiş bir şey bence. Olympiakos Fenerbahçe maçına zaten birlikte anlattık. Yani Fenerbahçe çok kötüydü. Şimdi ilk çeyrekte itibaren böyle çok kötü hakem kararları falan da gördük ama ya Fenerbahçe genel anlamda çok maçın içine giremediği için çok da önemli olmadı aslında bu hatalar diyelim yani. Yani açıkçası ben tamam ben Final Four boyunca Olympiakos'a hakemlerin çokça yardım ettiğini düşünüyorum iki maçta da. Hem Fenerbahçe maçında hem Real Madrid maçında. Ama sonucu değiştirir miyiz değiştirmez miyiz çok emin değilim. Olympiakos o bakımdan birazcık kalite farkı koydu bence sahaya iki maçta da. Ki Real Madrid maçı çok daha farklı, ona geleceğim, ama Fenerbahçe maçına baktığınız zaman hatırlıyorsun yani 12-0'la ilk çeyrek 12-0'la başladı. Sonra Fenerbahçe biraz toparladı. İkinci çeyrek 10-0'la başladı. Fenerbahçe biraz toparladı. Üçüncü çeyrek yine bir 9-0'la mı? O tarz bir şeyle başladı. Yine Fenerbahçe oradan toparladı ama sonuçta her çeyrekte adım adım farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe çok da başarılı olduğu söylenemez bu konuda. İşte son çeyrekte yine galiba sadece son çeyreği Fenerbahçe böyle seri yemeden başlamıştı. Yani böyle 10-0'lık 12-0'lık seriler yiyerek yani başlamıştı halbuki yani çok gerçekten felaket Fenerbahçe'nin aynı oradaki performansı. Ama baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin Euroleague sezonunu 3. 4. sırada bitirmesi

0: kesinlikle bir başarıdır bence yani. Şu anda diğer Euroleague takımlarının bütçelerini, durumlarını falan düşünürsek Fenerbahçe'nin geldiği nokta kabul edebilir. Kesinlikle kabul edebilir yani. Hiç başarısızlık namına hiçbir şey yok bence bu sezon Fenerbahçe'de. Uzun bir süre bir lider de götürdü Fenerbahçe ligi. Hatta ilk dörtten sonlara doğru son işte hani normal sezonun sonlarında bir mağlubiyet serisinden dolayı Fenerbahçe'nin sırası düştü. Ama yine de sadece avantajını kaybetti Fenerbahçe sonuç olarak ve zaten normal sezonu ilk dörtte bitirmek de şöyle bir ligde bence çok zor. Şimdi NCAA kontratları da iyice boynunu bükecek Avrupa takımlarının zaten bükmeye başladı yani anlaşmalar falan konuşuluyor ama zaten hani NBA'deki minimum kontratların Euroleague'in iyi kontratlara denk olduğu son 5 yıldan itibaren Avrupa basketbolunun geldiği nokta sebebiyle farklı bir durumdayız Avrupa basketbolunda. Yani özellikle oyuncu ithal etmek, hatta hem ithal etmek anlamında ya Avrupalı oyuncu daha iyi para olduğu için Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Oynamayacak olup da bile Amerika'da var olmaya, barınmaya çalışıyor. En kötü G-League'de oynayıp two-way kontratla NBA'de oynarım gibi düşünüyor. Yani iki yönlü kontratla. Bu gibi şeyler çok baltalıyor.
1: Peki NBA demişken tabii orada da finale değinmek lazım. 3-3 yani son maça kaldı artık. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs tarafı.
0: Alo.
1: Sesimi alabiliyor musun Ali?
0: Evet.
1: NBA'de diyorum finale değinmek lazım. Batı konferansında San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder karşı karşıya geliyor. 7. maça kaldı seri. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii Oklahoma'ya ülkemizde ve dünyada bir antipati oldu artık niyeyse.
0: Ya o şeyden dolayı herhalde Gilgeous Alexander'ın yani faul almaya çalışarak oynadığı bir oyun stili var sonuçta. Ben, bu çok antipati de
1: yapıyordu ama Harden yıllarca yaptı bunu.
0: Genel olarak da NBA takımları çok baskılı savunmalar, pardon yanlış konuştum yani Oklahoma City'nin savunma şeması çok baskıya dayalı ve rakibi hataya zorlamaya dayalı olduğu için hem bu kadar temaslı oynayıp savunmada hem de hücumda en ufak temasla faul almaya çalışan bir takım oldukları için antipatik gözüküyorlar. Bence bu çok normal. Adamların stratejisi çok işe yarıyor ve çok bunların ekmeğini acayip yiyor Oklahoma City'dir ama bunu çok iyi uyguluyorlar ve hani Gilgeous Alexander baktığın zaman yani öyle ya da böyle yani bir pivot olmamasına rağmen yani son iki ve smaç ağırlıklı bir oyun olmamasına rağmen %60'larla falan şut atan bir oyuncu. Yani insanlık dışı bir verimle oynuyor. Onun liderliğinde, onun çevresinde de çok iyi parçalar var. Alex Caruso'lar, işte Chet Holmgren, Jalen Williams, şimdi AJ Mitchell'da oraya dahil oldu. O da çok başka şeyler vaat etmeye başladı ve bu oyuncuların bazılarının kontratları oldukça keletir. Sistemi de hepsi uyuyor yani. Şimdi Lugnet Dort var mesela. Lugnet Dort'un yeteneği çok tartışmalıdır belki ama o boğuşan takımın belki en önemli oyuncuların bir tanesi Ludort. Zaten bu yüzden ilk 5 başlıyor. Öyle bir sistem olunca Oklahoma City'nin de başarısı kaçırılmaz oluyor ama biliyorsun bu gece işte 7. maça kaldı seriyle Oklahoma City. Tamam San Antonio Spurs de üst üste ilk turda üst sıralardan draft yaptıkça o kadar iyi bir kadro kurdu ki hem geniş hem de kaliteli bir kadro oldular. Belki çok gençler ve tecrübesizler ama zaten Wembanyama önderliğinde Wembanyama sağlıklıysa zaten çok başka şeyler vaat eden bir takım. Ki çevresinde de Miami'nin yani acayip iyi guardlar var. Mesela guard ağırlıklı, aslında guard ağırlıklı bir takım San Antonio Spurs ama guardlara bakıyorsun De'Aaron Fox, Stephen Castle falan yani hepsi de en tecrübesi de bu arada De'Aaron Fox yani. De'Aaron Fox da çok böyle hani tecrübeli oyuncu anlamında görmeyiz genelde. Şimdi sonuçta böyle nasıl diyeyim hani ele hocası olmayan bir adam o da baktığın zaman ama takım o kadar genç ki o kadar genç parçalardan oluşuyor ki o hani takımın şeyi nasıl denir tecrübelikli gibi gözüküyor. İşte Dylan Harper'ı geliyor. Keldon Johnson six man olacak daha az daha zaten. Devon Vassey'nin yanında zaman zaman Carter Bright sürü oluyor. Carter Bright mesela işte Oklahoma'yı bezdirmek için resmen sahada full yani fiziksel olarak oynamaya çalışıyor. O da aslında yani hareketli ve tekli bir oyuncu ama onu da farklı yanında kullanmaya çalışıyor. Mesela Julian Champagne'i oynuyor 4 numarada ama Julian Champagne'i aslında 4 numara denemez tam olarak. 3 numara var bence yani Julian Champagne'ye. Biraz daha böyle 3&D oyuncusu. Ama pot altında yani 5 numarada Wembanyama olunca orayı çok güzel kapatabiliyorsun yani. Devon Vassell mesela 3'te oynuyor ama Devon Vassell normalde 2'de oynar. Yani aslında 1'den 4'e kadar olan kısım kısa ağırlıklı San Antonio'da. Ama 5 numarada fazla uzun ve her şey hani her yerinde oynayabilen insanüstü bir şey var orada. Yandan acayip şutlar falan atabiliyor. Benim de mesela gönlüm San Antonio Spurs'un kazanmasından yana yani.
1: Peki Doğu Konferansı'nda da New York Knicks konferans şampiyonluğunu kazanmıştı. Finalde rakibini bekliyor. New York Knicks'e nasıl şans veriyorsun? Ya Oklahoma veya San Antonio ile final oynayacak.
0: New York Knicks son 11 maçını kazandı. Ve yani sonuçta son 11 maçı değil, son kaç maç oluyor? 8, 4, 6, 4, 10, 14. 14 maçtır playoff oynuyor New York Knicks ve 14 maçın 11'ini kazandı. Zaten 2 maç kaybetti Atlanta Hawks'a. Kaybetti ikinci maçtan sonra bir daha maç kaybetmedi New York Knicks. Yani zaten Atlanta'yı inanılmaz bir performansla en son maçta mağlup etmişlerdi. Yani rekor kırdılar galiba. Rekora getirdiler daha doğrusu. Hawks maçının 6. maçı, Hawks serisinin 6. maçı 140-89 bitti. 51 sayılık farklı bitti yani. Ondan sonra gelen 76ers eşleşmesi, Philadelphia eşleşmesi 4-0-0'dı New York ki yani Sixers bir maç biraz zorladı. Onun dışında hiç bence şanslı bile olmadı. Cleveland Cavaliers da benzer şekilde yani adam çok zor şekilde Detroit Pistons'a dediler ki ben Cleveland'ın Detroit'ten daha yetenekli olduğunu düşünüyordum ama yani çok ortada bir seriydi o da. Son maçta çok rahat kazandı Cleveland. Hücum performansı tabii ki. Zaten yani Cleveland'ın park yaratıcı ayakta olmuyor asla. James Harden ve Donovan Mitchell olunca kısaların. Tekrar hani geri kalanında aslında Evan Mobley ve Jared Allen gibi mükemmel iki tane savunmacı ki ikisi de center, ikisi de pivot. Hani San Antonio'ya hiç benzemeyen bir yapı var orada mesela. 3 numaradan da ya bir 4 numara getiriyorlar ya da Max Strus getiriyorlar bazen. O da değişiyor. Ama hiç var olamadılar Knicks karşısında. Knicks nasıl oynuyordu gerçekten? Yani Mike Brown zaten aslında Sacramento ile çok güzel bir yapı kurmuştu ama sonra çok varmadan oldu o yapı ve yani görevinden oldu. New York'a gelirken çok hani soru işareti vardı aslında ama sezon tarafı da çok böyle mükemmel bir sezon oynadı mı New York Knicks avantılıydı ama sonuç olarak kadro da belli. Ben açıkçası playoff'lara bakarken New York'un bu kadar böyle bir seviyeye çıkacağını düşünmüyordum ama ya Jalen Brunson bence çok başka bir hikaye yazıyor. Çünkü şeyi düşünüyorum, Jalen Brunson bir ara Doncic'in yediği olarak Dallas Mavericks'te 6. adam olarak oynayan bir adamdı ve hani orada zaten böyle bir anda patlak verdi. Şimdi 1.80 boyunda bir oyuncu olduğu için Jalen Brunson NBA'ye girdiği yerde hani üst düzey bir atletizmi de yok Jalen Brunson'un. Bu kadar dezavantaja rağmen bir süperstar dönüşmesi bana çok enteresan geliyor. Ve onun etrafında o kadar iyi bir kadro var ki zaten kadro yıllardır değişmiyor da. Yani işte o geçmeyen kadroyu kadronun belki de en efektif halini kurmayı başardı burada Mike Brown. Öyle ki Carl Anthony Towns'un mesela kariyerinin en fazla asist yaptığı sezon oluyor. Çok o bence en büyük değişiklik o. Yani bir kabiricisi Josh Hart, Carl Anthony Towns, Ojan'ın bir Jalen Brunson. Aslında zaten birkaç yıldır yok, bu beşle oynuyor. Son Carl Anthony Towns sakısından beri bu beşten doymadılar yani. Onunla bir geldi. Toronto'dan Carl Anthony Towns geldi. Şeyden Minnesota'dan ve oturdular yani. Bir daha da asla değiştirmediler bu yapıyı. Kenardan Queen geldi, hep değişiyordu. Hiç de orada hep problemleri vardı. Ben oyuncusu bulmakta çok zorlanan bir takım oldu New York Knicks. Dar kadroya sahip oldular. İlk beşi iyi olsa da. Yani Mitchell Robinson burada çok iyi seçenek olsa bile Mitchell Robinson da bir yani injury prone, sürekli sakatlanan bir oyuncu olduğu için ona da her zaman bel bağlayamıyorlar. Ama Landry Chamberlain'dan çok iyi bir katkı geldi bu sene ve Miles McBride'dan. Ki zaten McBride yani bu takımı yine 2-3 yıldır 6-7. Adamı gibi düşünebiliriz. Ondan gelen istiharlı katkı bençten ve Landry Chamberlain'ın bir anda kendini bulması bu takımın içinde. O da biraz sürpriz oldu açıkçası. Ve sezon ortasında bir de Jose Alvarado'yu takas ettiler. Böylece Brunson'u, Bridges'ı ve Hart'ı çok iyi yedekliyorlar zaten. Bu üçü hem çok enerjik hem de çok hareketli. Aslında fiziksel olarak onlar da çok dezavantajlı durumdalar ama buna rağmen orada yapıyı çok iyi kurdular. Ve şimdi yani kim gelirse gelsin rekabetçi olacaklar bence. Yani Thunder'ı daha Spurs'ı da çok zorlayacaklardır ama sezon başından beri Batı Konferansı'nın benim fikrim olacak da o kupa yollanacak gibi bir durum vardı. Bence hala geçerli bu. Yani Thunder ve Spurs'ı ben hala biraz daha önde görüyorum ki mesela Thunder'ın şu anda Thunder Spurs serisinin beraber olması sebeplerinden bir tanesi bence Thunder'ın sakatlık problemleri. Spurs tam kadro, New York Knicks tam kadro. Bu arada ameliyat oldu aslında. Mitch Robinson yine ameliyat oldu ama yetişecek diyorlar final maçlarında. Yani çok bir şey yokmuş. Serçe parmağını kırmış galiba maç, antrenman dışı bir durumda. Neyse. Thunder'da İki tane oyuncu sakat. Bir Jalen Williams sakat ki çok önemli bir oyuncu. Aslında bu sezon çok maç kaçırdı zaten. 10 top oynamayı biliyorlar ama sonuçta bir 7. maç ve bir konferans finali olduğu için Jalen Williams'ın yokluğu bence çok büyük problem. Artı işte bu sezonun nasıl diyeyim sürpriz ismi fakat aynı zamanda ismini karıştırıyorum bir dakika. İsmini hangisi diyeceğim hiç olmuyordu. İsmini ben karıştırdım. Hemen bakayım bir dakika. Evet, AJ Mitchell, aynen. AJ Mitchell da oynayamayacak. Bu ikisinin yokluğu büyük problem. Şimdi Kaysen Wallace ve Caruso'nun çok ekstra maç oynaması lazım. Bir de tabii Aaron Wiggins belki süre alır ekstra. Biraz daha farklı oyunculardan bir şeyler bulmak zorunda Oklahoma bu maçta. Ve bu maç haricinde de yani final serisi başladığı zaman Jalen Williams ve AJ Mitchell'ın durumu nasıl olacak çok soru işareti. O yüzden biraz da kimin sağlıklı kalacağına bakıyor bence şampiyonluk. Eğer sağlıklı kalmaya devam edilirse yalnız Spurs New York eşitmesi bence çok keyifli olacak ama yani Spurs'u ben aslında bakın New York daha tecrübeli bence orada. Hatta bence falan değil yani çok net daha tecrübeli New York Spurs'ten ama işte Ben Bayama gibi oyuncu dünyada yok yani. Belki MVP olamadı çok maç kaçırdı falan. Adam olacak gibi de değildi yani. Çok fazla rakibi var orada ama şu an bakınca güncel oyuncularda en herhalde böyle anormal oyuncu dünyadaki ve Manyama ve her maçta bunu gösteriyor. Her maç gösteriyor. Her maç çok fark yaratıyor. Her maçta istisnasız. O yüzden orada daha büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki New York'un fiziksel ve o fiziksel oyunu tabii dar rotasyon olmasına rağmen fiziksel oyunu belki Spurs yıpratır mı? Soru işareti. Yıpratabilir bence. Ki bir de şöyle bir durum var. Mitchell Robinson'ın finalde çekti var. Mitchell Robinson'la ve Manyama muhtemelen bol bol eşleşecektir. O sürelerde Mitchell Robinson'ın nasıl oynayacağı çok kritik olacak. Ben şimdiden Spurs çıkmış gibi konuştum ama ben Spurs'u biraz yakın görüyorum kesinlikle ve birazcık daha merak ediyorum. Spurs'un yok finali olursa ne olacağı daha biraz daha merak ediyorum Thunder'a göre açıkçası.
1: Peki öteki tarafta yani ligimizde de playoff heyecanı yaşanıyor. Nasıl değerlendiriyorsun playoff'ları şu ana kadar Ali?
0: Ya çok sürpriz olmadı şimdiye kadar playoff'larda. Bugün bu arada son çeyrekler maçı var. Beşiktaş ve Galatasaray yenişemedi. İlk iki maçta birbirlerini yendiler. Üçüncü maça kaldı seri. Üçüncü maça kalan tek seri bu zaten. Bu çeyreklerlerde. Fenerbahçe Erol Spor'u çok rahat eledi. İki maçta da yani çok baskın oynadı. Bahçeşehir-Koleji Trabzon maçının ilki çok bariz. Bahçeşehir-Koleji'de yeniydi. Trabzon ikinci maçta zorladı ama çok da yani erken tükendi nefes. Çünkü Trabzonspor'un tabii yani hem Delgado sezonu kapattı. Hem de yerli gardların eski Gaziantep'te yerli gardları vardı. İlk 5 oynayan hatta bir takıma çok yakındı. O da sakatlandı sezonu kapattı. O ikisinin yokluğu Trabzon'un beni çok büktü. Trabzon'da şu an ligin MVP'si var ama Marcus Reed'den bahsediyorum. Ama tabii yetmiyor. Şu anda çember altı çok zayıf tabii Trabzon'un. Onunla da alakası var. Telekom Efes eşleşmesi aslında 2 maç çok yakın geçti ama Efes 2 maçı da kıl payı kazandı diyebiliriz. Yani ufak durum farkıyla, ufak kalite farkıyla. Tabii Larkin döndü. Larkin fark yaratıyor. Onun da etkisi büyük. Ve Beşiktaş Galatasaray elde kalan son eşleşme. Beşiktaş tabii ki daha avantajlı. Yani birçok anlamda. İşte tabii son maç aynı zamanda Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Muhtemelen Beşiktaş çıkacaktır ondan da. Ondan sonra da yarışmaları göreceğiz. Yarışmalarda yani çok herhalde yani büyük bir, şimdi Efes'in ne yapacağını aslında önemli. Efes kimle eşleşiyordu? Beşiktaş'la eşleşmiyor. Efes yani şu an yüklenemedi o ya. Ağacı bakmak istedim ama Efes'le Fenerbahçe eşleşiyormuş öyle finalde. Tabii Efes biraz daha iyi konuda bitirseydi normal sezonu belki ikinci sırayla eşleşip Ağaç'ta bir finale çıkma penceresi görebilirdi ama Fenerbahçe'yle erken bir eşleşme yaşaması Efes için bence şanslıdır. Efes belki çok berbat denilecek sezon geçirdi bu sezonu özellikle Euroleague'de ama Süper Lig'de bence hala şansı vardı. Yani Beşiktaş'ta eşitseydi falan. İşte Fenerbahçe sonuçta biraz daha farklı bir seviyede. Adamlar Final Four oynadı. Belki Final Four'u çok kötü oynadı belki Fenerbahçe ama Erol Spor maçında gene çok rahat iki maçı da kazanmayı bildi Fenerbahçe baktığın zaman. Yani oyuncular biraz gününde oldu mu? Fenerbahçe'yi yenecek takım Avrupa'da pek yok zaten. Onu herkes anlamıştır bence. Dolayısıyla orası öyle olacaktır. Diğer yarı finalde de zaten Bahçeşehir-Koleji ve Beşiktaş veya Bahçeşehir-Koleji veya Galatasaray olacak. Bahçeşehir-Koleji de biraz aslında yani bu sezon beklentinin altında kaldı diyebilir miyim? Ben derim şahsen. Çünkü kadro gerçekten vaatkardı. Yani finali zorlayabilirdi bence Bahçeşehir-Koleji. Yapamadılar. Ama burada çok büyük bir farklar olduğunu düşünmüyorum. Yine de Beşiktaş'ı finale daha yakın görüyorum. Yani önce Galatasaray'ı eleyeceğini ve sonra Bahçeli'yi eleyeceğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Ama bence çok güzel maçlar olacak hepsi. Yani çok birçok şeye gebe olduğunu düşünüyorum bu maçların. Ki şunu da ekleyeyim buraya. Fenerbahçe Efes maçları bir tanesinde belki bir Efes'ten de bir maç çalma görürüz bence. Yani çalma da önemli gerçekten. Yani aslında belki de böyle sezon başına bakınca hiç böyle olacağını düşünmezdim ama yani şu anki genel noktaya baktığımız zaman Efes'in kazanacağı bir maç çalmak olarak bence nitelendirilebilir yani. Ve yani olabileceğini düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin seriyi vereceğini düşünmüyorum Efes'e, onu da söyleyeyim yani.
1: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından gündemdeki son gelişmeleri, Dünya Kupası ve spor hakkındaki son gelişmeleri sizlere aktaracağız.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyo.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Real Madrid'in başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı. İspanyol devinin eski oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadroya katmak istediği öne sürülen Portekiz teknik adamın planı Arda Güler açısından yeni bir forma rekabeti anlamına gelebilir. Real Madrid'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismi öne çıkıyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Mourinho'nun göreve getirildiği resmen açıklanacak. Portekiz'de teknik adamın transfer planları da şimdiden şekillenmeye başladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Mourinho Como forması giyen Nico Paz'ı kadrosunda görmek istiyor. Real Madrid altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu daha önce İtalyan ekibi Como'ya gönderilmişti. 21 yaşındaki Nico Paz, Como'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç yıldızlarından biri haline geldi. Arjantinli futbolcu son 2 sezonda 75 maçta 19 gol ve 17 asist üreterek önemli bir çıkış yakaladı. Yıldız ismin piyasa değeri 80 milyon euro seviyesine ulaştı ancak geri alma bedeli olduğu için Real Madrid ucuz bir rakama Nico Paz'ı geri alabilecek. Nico Paz'ın transfer edilmesi halinde Arda Güler'in forma rekabeti yeniden artabilir. İngiltere Premier Lig'de Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'la yolların ayrılmasına karar verildi. Sezona büyük hedeflerle başlayan Merseyside ekibi beklentilerin uzağında kalarak Premier Lig'i 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Yönetimin bu sonucun ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığı belirtildi. İngiliz devi yaptığı açıklamada Liverpool Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını ve yerine gelecek ismin belirlenmesi için sürecin başlatıldığını teyit eder. Kulübümüzden bir Premier Lig şampiyonluğu kazanarak ayrılan Slot'a verdiği katkılar için en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerine yer verdi. Liverpool'un yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada ise Bournemouth'un başarılı çalıştırıcısı Andoni Iraola yer alıyor. 42 yaşındaki İspanyol teknik adam Bournemouth'la bu sezon İngiliz futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı. Iraola yönetimindeki Bournemouth Premier Lig'i 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Böylece Bournemouth 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme başarısı gösterdi. Gösterdiği performansla İngiltere'de sezonun en dikkat çeken teknik adamlarından biri haline gelen Iraola'nın Liverpool yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu ifade edildi. Liverpool'un önümüzdeki günlerde Iraola için Bournemouth'la resmi temaslara başlaması bekleniyor. Arne Slot İngiliz ekibinin başına geçti. 113 maçta 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde etti. Hollandalı teknik adam yönetimindeki Liverpool bu süreçte 227 gol atarken kalesinde 140 gol gördü. Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Süper Spor Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı. Organizasyonda sezonun 6. ayağının ilk yarışı İspanya'daki Motorland Aragon pistinde gerçekleştirildi. Can Öncü, Aragon'daki hafta sonunun 15 turluk ilk yarışına 4. sıradan başlaması gerekirken sarı bayrak kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ve yarışa 34. sıradan başlatıldı. Yarışta iyi performans sergileyen Ay Yıldızlı genç motosikletçi gerilerden gelerek damalı bayrağı 12. sırada geçmeyi başardı. Yarışta Eco Santagata Altea takımından İtalyan pilot Alessandro Zaccone birinci, Blue Crew takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas ikinci, Pietar Triumph takımından İngiliz pilot Tombot Amos üçüncü oldu. Gündemden, spor gündeminden gelişmelerle devam ediyoruz. Siber Güvenlik Kuruluşu Grup IB'nin raporuna göre Çince konuşan siber korsanlardan oluşan şebeke devasa bir dolandırıcılık ağı kurdu. Ghost Stadium adı verilen örgüt FIFA'nın resmi web sitesinin birebir kopyasını oluşturarak 300'den fazla sahte adı olan bir site domain üzerinden taraftarların kimlik ve ödeme bilgilerini çaldı. Bu sahte siteler FIFA'nın giriş sistemini taklit ediyor,
Kullanıcı giriş yaptığında şifre sıfırlama talebi tetikleniyor ve kurban gerçek FIFA sitesine yönlendirilirken korsanlar hesabı ele geçirip mevcut biletleri çalıyor veya yüksek fiyatlara başkalarına satıyor. Ağustos 2025'ten bu yana bu turnuvayı hedef alan 4300'den fazla şüpheli domain tespit edildi. Aktif sitelerin 79'u fiyatı 1500 ila 10 bin dolar arasında değişen lüks VIP bilet satışları yapıyor. Uzmanlar toplam mağdur sayısının 47 bini aştığını ve lüks bilet dolandırıcılığındaki zararın 474 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Korsanlar sosyal medyada ilk gelen alır diye lüks biletleri 60 dolara satıyormuş gibi gösterip kandırıyor. FBI'dan bu durum için 3 tavsiye var. Arama motoru sonuçlarına veya sosyal medyadaki reklamlara tıklamak yerine FIFA'nın resmi adresi tarayıcıya bizzat yazarak girin, resmi ve güvenilir siteleri tarayıcınızın yerimlerine bookmark olarak kaydedin, bilmediğiniz ya da şüphelendiğiniz sayfalara asla hassas kişisel veya finansal bilgilerinizi girmeyin şeklinde. Yani dikkat edilmesi açısından durumu da özetleyelim. Yöntem şu şekilde: siber suçlular FIFA'nın resmi web sitesini birebir kopyalayarak sahte sayfalar üretiyor. Bu yönteme yazım hatası avcılığı deniliyor. Taktik: dolandırıcılar kullanıcıların tarayıcı adresi yanlış yazma veya kampanya reklamlarına tıklayarak giriş yapma dalgınlığına güveniyor. Amaç da sadece bilet değil, turnuvada iş fırsatları arayan insanlar da tuzağa düşürülüyor. İsim, ev adresi, telefon, e-posta ve en önemlisi banka veya kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Trabzonspor'da transfer gündemi hareketlendi. Sezon bitmeden ayrılmak istediğini yönetime ileten Zubkov'un yerine Bordo Mavililer yine Ukraynalı bir yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor. Kulübün merceğindeki isimse İspanya La Liga'da bu sezon küme düşen Girona'da forma giyen Viktor Sigankov. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor, ancak takımın alt lige düşmesi nedeniyle Sigankov'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Ukraynalı oyuncu bu sezon çıktığı 34 maçta 7 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı. İspanyol basınından yer alan haberlere göre Trabzonspor dışında birçok kulüp de Sigankov'u kadrosuna katmak istiyor. Hollanda ekibi Ajax'ın ciddi şekilde devrede olduğu belirtiliyor, ancak İspanya ve Hollanda basını transferin yüksek maliyeti nedeniyle Ajax'ın bu işi bitirmesinin zor olduğunu yazıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri MLS ekiplerinden ve La Liga'dan bazı kulüplerin de Sigankov'u takip ettiği vurgulanıyor. İspanyol basını 1.78 boyundaki yıldıza Türkiye'den önemli bir teklif olduğunu duyurdu. O kulüp şüphesiz Trabzonspor. Bordo Mavili yönetim transferde yoğun uğraş verirken oyuncu tarafına adeta pres uyguluyor ve şartları zorluyor. Transferin en kritik detaylarından birisi de bonservis durumu. Girona 2023'te Sigankov'u Dinamo Kiev'den 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Fakat oyuncunun bonservisinin %50'sinin hala eski kulübü Dinamo Kiev'de olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise sonraki satıştan Kiev'in %50 pay alacağı ifade ediliyor. Bu durum transferi daha da karmaşık hale getirmiş durumda. Ukrayna milli takımında da düzenli olarak görev alan Viktor Sigankov bugüne kadar 65 kez milli formayı giydi. Milli forma altında 13 gol atan başarılı kanat oyuncusu 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Sigankov kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2024 yılında 30 milyon euro ile ulaştı. Trabzonspor'da son yıllara damga vuran sol kanat Anthony Vakayeme ve sağ kanat Edin Visca ile yolların resmen ayrılmasının ardından kanat hatlarında büyük bir boşluk oluştu. Yine sağ kanat Alexander Zubkov'un da menajeri aracılığıyla kendisine bir kulüp bakması ve ayrılık aşamasına gelmesi yönetimi harekete geçirdi. Gelecek sezon zirveyi isteyen Fırtına ilk 11 kalitesinde en az 2 yabancı kanat transferi istiyor. Bu nedenle yönetim girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Şoğlaytan, Süper Lig'de 4. olarak tamamladıkları sezona ve futbol kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunu değerlendiren Olaytan, Nijerya basınından Soccernet'e yaptığı açıklamada, "Şubat ayında birçok yeni oyuncuyla birlikte geldim ve burada tanıştığım herkesten, oyunculardan, personelden, yönetimden ve taraftarlardan çok memnunum" ifadelerini kullandı.
Ara transfer döneminde birçok ismin takımdan ayrıldığına dikkat çeken Beninli futbolcu, Ocak ayında birçok oyuncu ayrıldığı için takımı yeniden kurmaya çalışıyoruz ve ben de sisteme hala adapte olmaya çalışıyorum. Gelecek sezon harika olacak ve çok şey başarmaya çalışacağız diye konuştu. Futbol kariyerinin olumlu yönde ilerlediğini belirten siyah beyazlı oyuncu, kariyerimin zirvesinde olduğumu söyleyebilirim ama %100 değilim. Çünkü hayalim Avrupa'nın en iyi 5 liginde oynamak. Henüz 24 yaşındayım ve futbolu daha iyi anlamaya çalışıyorum. Panik yapmıyorum çünkü biliyorum ki istikrarlı bir şekilde çalışırsam bir gün hayallerime ulaşacağım dedi. Beni milli takımında da forma giyen ve 39 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandıran Junior Olaitan, futbol kariyerinin ilk yıllarında Nijerya'yı temsil etme hakkının da bulunduğunu ancak o seviyede göz ardı edildiği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Nijerya vatandaşlığı da bulunan Olaitan, U17 milli takımda oynama şansı olduğunu fakat o dönem kendisine söylenen bazı olumsuz sözler nedeniyle bu ihtimalin gerçekleşmediğini söyledi. Olaitan henüz 17 yaşındayken yaşadıklarını, evet Nijerya U17 takımında oynamak istiyordum ancak bana söylenenler beni şaşırttı ve gerçekten üzdü. Antrenör bana bir atasözü gibi bazı insanların saha dışında benden daha iyi oyuncular olduğunu ancak sahada onlardan daha iyi bir oyuncu olduğumu söyledi ve bunu hemen anladım sözleriyle açıkladı. Beşiktaş'ın Panamalı futbolcusu Amir Mourinho, Footballers Unfiltered programında kariyer yolculuğunu, Dünya Kupası hedeflerini ve Panama milli takımıyla yaşadığı unutulmaz süreci anlattı. Panama'nın Dünya Kupası'na katılamadığı dönemlerde büyüdüğünü söyleyen Mourinho, çocukluk yıllarından büyük annesiyle birlikte eleme maçları izlediğini anlattı. Mourinho o günleri şu sözlerle hatırladı. Büyük annem bana asla başaramayacaklar çünkü sürekli kaybediyorlar derdi. Ben de her zaman ben milli takımda oynadığımda Dünya Kupası'na gideceğiz diye cevap verirdi. Yıllar sonra Mourinho, Panama'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılmasını sağlayan kadronun önemli isimlerinden biri oldu. Kariyerinde Anderlecht ve Marsilya formalarında giyen deneyimli futbolcu, 2022 Dünya Kupası öncesinde yaşadığı zorlu dönemi de anlattı. Marsilya'dan ayrılış sürecinde belirsizlik yaşadığını belirten Mourinho, Dünya Kupası hayalini koruyabilmek için büyük fedakarlık yaptığını söyledi. Tek başıma antrenman yapıyordum. Tek düşündüğüm hazır olmak ve yeni bir fırsat çıkarsa ona hazır şekilde yakalanmaktı. Bu süreçte Beşiktaş'a transfer olma kararını da açıklayan Mourinho şunları söyledi. Beşiktaş'a gelme fırsatı yakaladım. Zihnimde farklı bir atmosfer yaratmak ve Dünya Kupası'na daha iyi hazırlanmak istedim. Dünya Kupası öncesinde futbolcuların yaşadığı baskılara değinen Mourinho, sakatlık riskinin oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti. Dünya Kupası yaklaşırken büyük oyuncuların sakatlandığını görmek çok zor. Her futbolcu Dünya Kupası'nda oynamak ister. Panama milli takımının yeni jenerasyonuna güvendiğini belirten Mourinho, 2018 ile 2026 arasındaki farkı da anlattı. 2018'de Panama'nın efsaneleri son danslarını yapıyordu. Şimdi ise genç bir takımımız, iyi oyuncularımız ve büyük bir motivasyonumuz var. Tarih yazmak istiyoruz diyor. Panama'nın Dünya Kupası tarihinde henüz galibiyet alamadığını hatırlatan tecrübeli savunmacı, yeni hedeflerinin grup aşamasını geçmek olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda bugüne kadar hiç maç kazanamadık. Eğer bir üst tura çıkma fırsatı yakalarsak bu bizim için gerçekten çok güzel olur. Motivasyonumuzu korur ve doğru bir zihniyete sahip olursak ülkemiz için özel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum dedi.